0: Ürperdim.
1: Gerçekten öyle. Ben de ürperdim. Kaçıncı defa tekrar etmeme rağmen.
0: Ürperdim.
1: Yani işte Itri, işte Sinan, işte Atik Valide, işte Karaca Ahmet, işte Koca Mustafa Paşa, Boğaz, Eyüp.
0: Evet.
1: Yani bizi aksettiren, bizim zevkimizi, itikadımızı, edebiyatımızı, neyse yani bizi, kimliğimizi aksettiren unsurları en kristalize ifadelerle, en ustalıklı ifadelerle söyledi ve bugün hala hayranlıkla Yahya Kemal'in mısralarında o kaybettiğimiz değerlerin güzelliklerini görüyoruz.
0: Siz anlattıkça geride yankılanıyor mısraları. Evet, yani evet, Erenköy'de evet. Bahar'a da gidiyorum ben evet, oradan. Ne evet, kadar tabii, muazzam tabii, bir şey. Tabii.
1: Yıldızlar o yanda, biz bu yanda. Sandım ki güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliğiydi diye bir tane.
0: Yani tabiatımı övüyor, şehrin mimarisini mi, onun şiirini mi, müziğini mi?
1: Yoksa sevgiliyi mi? Sandım ki güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliğiydi diyerek sevgilide gördüğü bir İstanbul zarafetini mi söz konusu ediyor?
0: Hangisini daha çok sevdiğini ben karıştırırım evet, biraz oralarda.
1: Evet. O öyledir. Tanpınar'ın huzurunda da şey der ki, Nuran der ki, Mümtaz biz Boğaz'ı mı seviyoruz, birbirimizi mi seviyoruz bazen karıştırıyorum. Çünkü bireysel hayatlarımız var, kimliklerimiz, zevklerimiz var ama o kültürle buluşunca veya o asırlarca seçilerek, ayıklanarak, istiflenerek oluşturulmuş o kültürle buluştuğunda bir insanın üslubu, tutumu, duruşu bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Bu yüzden diyor ya, baktım konuşurken daha bir kere güzeldin, İstanbul'u duydum daha bir kere sesinde diye.
0: Onun bütün hafsalasındaki değer ve anlamlarla kurduğu ilişki söze döküldükçe bizi ürpertmeye devam ediyor. Kesinlikle. Fakat her zaman da aynı tesirde oldu mu? Bundan da kuşkuluyum ya da tereddütlerimi size sorayım yeri gelmişken. Hı hı. Yahya Kemal çağında kıymetli bir insan, bir şair, evet. Getirildiği vazifelerden, ortaya koyduğu eserlerden biliyoruz. Çevresindeki evet. itibarını evet. biliyoruz.
1: Kesinlikle
0: evet. Ama aradan bir zaman geçiyor, asır geçiyor diyebiliriz neredeyse.
1: Tabii.
0: Ve bu asır içinde yine belki konjonktür diye isimlendirdiğimiz o mevsimsel şartlar, siyasi mevsimsel şartlar evet. bir şairi oraya, bir yazarı buraya, bir edibi buraya, bir aydını buraya filan atabiliyor. Hatta seçilen kelimeler bile işte aydın mı münevver mi o kişi?
1: Evet, tabii.
0: Yani bu
1: tabii.
0: isimlendirmelere kadar gidiyor. Evet. Bunlardan nasibini aldı mı Yahya Kemal? Özellikle hani sadece yaşadığı dönem için sormuyorum. Evet. Bugüne gelinceye kadar belki 50'ler, 60'lar, 70'ler, 80'ler boyunca da.
1: Size bir şey söyleyeyim mi? Ya Türkiye'nin siyaseti ne kadar değişirse değişsin, Türkiye'de ve dünyada rüzgarlar nereden eserse essin, Yahya Kemal'e hiçbir şey olmuyor. Yani Yahya Kemal bir aktüelin şairi olmadığı için, bir modanın şairi olmadığı için zevk ve kültür sahibi, belli bir hassasiyeti olan, belli bir şiir zevki olan insanlar Yahya Kemal'den uzak kalamaz. Yahya Kemal'in savunduğu değerler dünyasına en uzak olanlar dahi bir zaman sonra Yahya Kemal'siz edemez. Bunu ben Yahya Kemal'i çok sevdiğim için, hakkında bir çalışma yaptığım için söylemiyorum. Bunu literatür söylüyor. Olabilir. Tabii bazı dönemlerde bazı şairler ön plana çıkabilir. Bazı yazarlar ön plana çıkabilir. Bazı siyaset zamanlarında bir takım siyasetlerin, siyasi görüşlerin veya ideolojilerin çok hakim olduğu zamanlarda bazı şairler unutulabilir veya unutturulabilir. Yahya Kemal'den uzak kalınamıyor. Dediğim gibi zihniyet bakımından, mantalite bakımından, ideoloji bakımından çok uzak olanlar dahi Yahya Kemal'in dünyasından uzak kalamaz. Yani Nazım Hikmet biliyorsunuz hoca öğrenci idiler ve işte Celil Hanım dolayısıyla aralarında
0: biraz açar
1: bir
0: mısınız,
1: olabilir
0: rica etsem
1: olur
0: lütfen.
1: Gerginlik vardı. Hani bu sözü bitireyim dönelim
0: tamam,
1: oraya.
0: Tamam.
1: Bir gerginlik vardı ama Nazım Hikmet o kadar hani bir manada kendisine kızgın olmasına rağmen Mehmet Fuat'a şunu demiştir Bursa hapishanesinde. Bir takım gençler Yahya Kemal hakkında konuşuyorlar. Dergilere böyle röportajlar, anketler yapılıyor. Sakın sana soru sorulursa diyor Mehmet Fuat'a ki o da bir eleştirmen, o da şiirle, edebiyatla ilgili. Yahya Kemal hakkında menfi bir şey söyleme. Hepiniz unutulursunuz, Yahya Kemal kalır diyor. Nazım Hikmet bile.
0: Nazım Hikmet'in şair ve insan olduğunu gösteren bir şeydir. Sözün hakkını sahibine
1: tabii,
0: teslim etmektir.
1: Şüphesiz
0: bu
1: öyle.
0: Hakkaniyet yani.
1: Şüphesiz öyle. Diğer Can Yücel de öyle.
0: Evet.
1: O kadar her zaman söylerim. Yahya Kemal'in dünyasından çok uzak bir dünyaya, kelimeler dünyasına sahip olan Cemal Süreya, ikinci yeninin biliyorsun Sevda Sözleri'nin sahibi. Yani şiirleri bu adla yayınlanmış olan Cemal Süreya dahi Yahya Kemal şiirde çağdaşımızdır ve ağabeyimizdir der. Öğrendiler. Bir mekteptir o.
0: Bir şairlik mektep. İddiasında olan kişi de o mektebin bahçesinden
1: tabii,
0: çıkamıyor belli ki.
1: Arif Nihat Asya'nın bir şiiri vardır Yahya Kemal için. Şöyle der. Namaz sureleri gibi ezberdedir o. Biliyorsunuz namaz sureleri ne
0: evet,
1: çalışmazsınız
0: çalışma,
1: değil mi?
0: Ne zaman öğrendiğinizi bilmezsiniz,
1: tamam.
0: Unutmazsınız.
1: Evet,
0: çok
1: evet.
0: Tabii olarak öyle. Gelir o hafta.
1: Yahya Kemal'in mısraları da öyledir. Öyledir.
0: Ya muazzam bir şahitlik yapmış Arif Nihat Asya
1: evet.
0: Aslında
1: yani
0: bu sözleriyle.
1: Yani ben hani Yahya Kemal hani devirler nasıl olursa olsun, siyasetler nasıl olursa olsun unutulmuyor diyorum ama bunları hesaba katarak söylüyorum. Yani söylüyoruz. Yahya Kemal öyle.
0: İşte
1: öyle.
0: O akımların aslında sormuş olduğum sorunun içinde az önce verdiğiniz Nazım Hikmet'le Mehmet Fuat arasındaki konuşmanın deşifresi
1: tabii,
0: bize
1: tabii,
0: bunu söylüyor. Şüphesiz. Demek ki bir cephe alınmak istenmiş, görmezden
1: tabii,
0: gelinmek istenmiş
1: tabii,
0: veya karşıya
1: tabii,
0: oturtulmak
1: tabii.
0: istenmiş.
1: Mesela evet bu oldu. Mesela putları kırıyoruz ya da yıkıyoruz diye bir kampanya başlatılmıştı. Yahya Kemal'e kimse şey yapmadı, sataşmadı. Yani Nazım Hikmet'in başını çektiği bir hareketti bu. Abdülhak Hamit, Mehmet Emin. Yani pek çok kişiye saldırıldı. Yakup Kadri. Ya Yahya Kemal'e öyle bir şey yok. Ama şu var tabii. Mesela Orhan Veli ve arkadaşları Yahya Kemal'in alternatifi bir şiir getirmek istedikleri için Yahya Kemal'in bazı mısralarının parodisini yaptılar. Hani bunu yaptılar. İşte Canan ki degüstasyona gelmez, balık pazarına hiç gelmez. Degüstasyon Yahya Kemal'in yediği içtiği bir İtalyan lokantasıydı şeyde, Çiçek Pasajı'nın orada. Dolayısıyla Yahya Kemal'in kullandığı kelimeleri kullanır. Mesela
0: nazire yaparlar
1: evet,
0: belki biraz alay
1: Kitab-ı
0: ederler.
1: Sengi Mezar yani meşhur Süleyman Efendi şiirinde biliyorsunuz yazık oldu Süleyman Efendi'ye der. Bu Süleyman ismi aslında Yahya biliyorsunuz Süleyman isminde potansiyel bir heybet var, haşmet var. Hem peygamber değil mi?
0: Hem sultan.
1: Sultan
0: hem, evet.
1: Yani Süleyman ismini zikretmek bile bir heybet oluşturuyor. Yahya Kemal'in Süleymaniye'de bayram sabahı şiiri var. O da Süleyman Efendi'yi affedersiniz ayağındaki nasırıyla şiire taşıyor. Yahya Kemal gerçi buna cevap vermiştir. Süleyman Efendi'yi benzetti sofrasındaki hünkâr beyen diye. Böyle bir şeyi vardır ama Orhan Veli dahi Yahya Kemal'in büyüklüğünü takdir eder. Takdir eder derken kabul etmek
0: kabul
1: zorundadır.
0: Kabul etmek zorundadır.
1: Evet,
0: şöyle bir şey
1: evet.
0: var. Kesintisiz olamıyor. Tarihte, kültürde, edebiyatta kesintisiz olamıyor.
1: Tabii,
0: yükselecekseniz
1: tabii.
0: bir tuğla daha koyacaksanız duvarın üstüne bir temel
1: bakın,
0: üzerine çıkıyorsunuz.
1: Şüphesiz. Bakın ne kadar isabet oldu. Orhan Veli bir yazısında diyor ki Şeyh Galip'ten itibaren zürriyetsiz kalan Türk şiiri Yahya Kemal'le yeniden zürriyetini buldu diyor. Dediniz ya kesinti.
0: Evet, evet.
1: Tam bu. Ve Orhan Veli böyle söylüyor. Orhan Veli dahi.
0: Ki onun iddiaları ve şiiri ortada.
1: Tabii onun şiiri Haşim'in ve Yahya Kemal'in şiirinin ne idiyse onun tam tersiydi.
0: Tam tersi.
1: Ama Şeyh Galip'ten beri zürriyetsiz kalan, kesilen şiir Yahya Kemal'le yeniden toparladı diyor. Dediğim bu. Yani en yeniler dahi, en farklı ve taze ses verenler dahi Yahya Kemal Mektebi'nden geçerek o tazeliğe ulaşmaya çalışmışlardır.
0: Az önce söylemiştim, aklımda kalmasın, belki izleyenlerimizin de aklında kalır. Bu Nazım Hikmet'le Yahya Kemal arasındaki edebi duruş farkının ötesinde de
1: evet.
0: kurulan, belki Nazım Hikmet tarafından kurulması hiç istenmeyen bağlar var galiba.
1: Evet,
0: gerek
1: var.
0: De mi? Neydi
1: yani
0: o meselenin?
1: Yani şöyle, Yahya Kemal Paris'ten döndükten sonra bazı mekteplerde hocalıklar yaptı. Darüşşafaka'da, Heybeliada'da, nihayet Darülfünun'da. Heybeliada'dayken Nazım Hikmet'in hocası idi. Necip Fazıl'ın da ama aralarında sınıf farkı var. Aynı sınıfta değillerdi. Nazım Hikmet'teki şiir kabiliyetini Yahya Kemal görmüş. Onun şiir çalışmalarına biraz hocalık etmiş. Hatta Nazım Hikmet'in ilk şiirini de Yahya Kemal yayınlamıştır. Yeni Mecmua'da. biraz böyle

0: elini yüzünü düzelterek, ütüleyerek. Efendim, bu yakınlık daha sonra sanıyorum Yahya Kemal'in, o zaman adada kalıyorlar. Heybeliada'da çalışıyor zaten. Annesi Celile Hanım da ressam, çok kültürlü bir hanım. Yahya Kemal ile Celile Hanım arasında duygusal bir yakınlaşma başlıyor. Tabii Nazım Hikmet'in bir delikanlı olarak hoşuna gitmeyen bir şey. Böyle bir gerilim olmuş ama zaten bu münasebet çok uzun süreli olamıyor. İki tarafa da ıstırap vermiş bir şey olmalı bu, öyle anlaşılıyor. Durum budur. Yani Nazım Hikmet ile Yahya Kemal arasındaki ilk ilişki hoca-talebe ilişkisidir. Ama bu münasebet dolayısıyla hocasına karşı bir kızgınlığı oluşmuş. Fakat
1: İşte dediğim gibi, nihayetinde geldiği yer bütün o duygusal çatışmaya rağmen, evet, o istemezliğe rağmen, evet, hakkını teslim
0: ve
1: bundan kaçamama.
0: Teslim ediyor. Bakın bu çok önemli gerçekten. Hani Yahya Kemal'i zaten çeşitli sebeplerle çok seven, ona çok hayran olan, ona çok bağlı olan insanların Yahya Kemal'in ustalığından bahsetmesi tabii bir şeydir. Ama Nazım Hikmet Yahya Kemal vefat ettiğinde 1 Kasım 1958'de Cerrahpaşa Hastanesi'nde İstanbul'a bir mektup gönderiyor. Bu mektup yayınlandı. Yahya Kemal ölmüş diyor. Bütün bir gençliğimdi, hocamdı. Bir taziye mektubu göndereceğim. Kime göndereceğimi de bilmiyorum diyor. Sarsmış. Hı hı. Kendisinden çok şey öğrendi. Hı hı. Tabii şairlerin, yazarların bir estetik, edebi, sanatsal hayatları var. Bir de beşeri hayatları var. Zaman zaman bunlar çakışır. Fikret'le Ahmet Hikmet Müftüoğlu gibi mesela. Bu örnekler çoktur. Süleyman Nazif'le Cenap Şahabettin dünürlerdir mesela gibi. Çoktur bu örnekler.
1: Yani insanlığın uzağında insanlar değiller.
0: Şüphesiz,
1: bütün beşeri münasebetleri de kuran insanlar.
0: Şüphesiz.
1: Bizler için malzeme şu bakımdan, sadece bir dedikoduyu paylaşma iştahından bahsetmiyorum burada. Neyin ne yapıldığı, niçin tavır alındığı veyahut neye rağmen o hakların teslim edildiği bakımından birbirleriyle irtibatları
0: çok önemli. Tabii,
1: çok
0: tabii. Yani şairlerin özel hayatlarını fazla önemsemek ve onları daima o bilgileri şiirde kullanmak da çok doğru değildir. Hı hı. Tabii ki bileceğiz. Hı hı. Bilmek hı hı iyidir. Yani özellikle şairin kendisi söylüyorsa. Hı hı. Mesela ses şiiri için kendisi söylüyor. Kapandığını zannettiğim bir yaranın açılması üzerine yazıldı şiir diyor. 1921'de Bebek'te yazdı. Ve öğrencileri dergah mecmuasında yayınladılar gibi. Hani kendisi de söylüyor. Ben şiire bir aşkla başladım diyor. Redife Hanım isimli Üsküplü bir hanımefendiye aşık olmuş. Hem de 3 defa arka arkaya. Yani bunları bilmek iyidir. Ama şairlerin, daha doğrusu sanatkarların eserlerini sürekli bu biyografik malzemeyle
1: okumak
0: çok doğru değildir. Metne soracağımız soruları dolayısıyla alacağımız hazzı azaltır.
1: Hocam, programın sonuna doğru bir de sizin, evet, hazırlayansınız ama bize okurken de mihmandarlık etmeniz gerekiyor. Bu kitabı elimize aldığımızda neyle karşılaşıyoruz ve nasıl okuyacağız? Neyle karşı karşıyayız?
0: Evet, çok teşekkürler. Şöyle, bu kitap Yahya Kemal'in 3 şiir kitabını oluşturan bütün şiirleri bir araya getirdi. Fakat editörümüz çok değerli Doktor Hazal Bozyer Hanım ve grafikerimiz Doktor Hande Özgeldi Hanım'la bir şey konusunda ittifak ettik bir noktada. Okuyucuyla şair arasına girmeyen bir kitap yapalım. Yani okuyucular kitabın sağ taraflarında sadece Yahya Kemal'in şiirlerini okusun. Bizim açıklamalarımız, bizim koyacağımız görseller şairin o güzelim mısralarını boğmasın. Çünkü böyle tenkitli neşirlerde bu tehlike vardır. Onlar da sağ olsunlar bir çözüm getirdiler. Sol sağ kitabın arkasına bu açıklamaları koymak da çok güzel olmuyor. Bu da çok yorucu oluyor.
1: Çok yorucu, evet.
0: Sürekli git,
1: evet,
0: gel gerekiyor.
1: Zor oluyor.
0: Zor oluyor. Bu yüzden biz sol taraftaki sayfaları da bir renk ayrımıyla ikiye böldük. Bir sütunda benim açıklamalarım, bir sütunda da görseller oldu. Bazen bu prensipten saptığımız da oldu. Görselleri daha büyütebilmek için. Dolayısıyla okuyucuyu yormayan, profesyonel okuyucuyu da şairin eskizleriyle buluşturan bir edisyon oldu. Görseller küçük olduğu için sütunların da, genişliği, darlığı dolayısıyla kitabın sonuna da bir özür mahiyetinde evet bakın küçülüyor. Küçülüyor orada.
1: Evet.
0: Ancak böyle gözlükle, belki büyüteçle. Ama işte fiziksel imkanlar da buna el veriyor. Ama biz şunu da öngördük. Hepsi hesaplanmış şeylerdir. Kitabın çok büyük, çok ağır, okunamaz ağırlıkta bir kitap olmamasına çalıştık.
1: Evet,
0: çok
1: evet,
0: küçük olmamasına.

0: olmasını da istedik. Bu itibarla kitabın sonuna yaklaşık 20 şiiri büyük halleriyle okuyucumuza sunmuş olduk. Dolayısıyla okuyucu izleyicilerimiz bu kitabı aldıklarında 3 şiir kitabını bir arada görecekler ve o şiirlerin tehdit edilmemiş, hani hazırlayanın açıklamalarıyla boğulmamış bir edisyonuyla karşılaşacaklar. Umarım bahtı açık olur, öyle görünüyor. Çok değerli, yani Yahya Kemal'in şiirleri çok değerli. Onun bize bıraktığı mısra çok değerli. Biz onu derlemiş olduk ya da biraz pişirip sunmuş olduk. Asıl güzel olan hakikaten Yahya Kemal'in her biri bir pırlanta olan mısraları.
1: Hani az önce demiştiniz ya, Yahya Kemal'in özlem duyduğu şey o pürlük, o netlik de geçmiş evet. döneme ait olarak. Biz de bu dünyanın hayhuyu ve karmaşası, kargaşası içinde nefes almak için, hani güzel bir manzaraya bakıp zihnini dinlendirmek ister ya insan evet, zaman zaman. Evet, evet. Tabiatta güzel bir alana bakıp gözünü, zihnini dinlendirmek ister. Biz de ruhumuzu dinlendirmek için ona bakıyoruz. Siz burada bize kolaylaştırıcı, destek olucu halinizde büyük bir hizmet sunmuş oluyorsunuz okura gerçekten. Müteşekkirim. Ayağınıza sağlık.
0: Ben de davetiniz için teşekkür ederim.
1: Çok zevkli bir söyleşiydi. Çok eksik tarafı kaldı, kendi adıma bunu söyleyebilirim ama zaman sınırlı, fakat yola çıkmak için iyi bir noktaydı. Evet, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Değerli izleyenler, Portre'de misafirimiz İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Samsakçı'ydı. Yahya Kemal bütün şiirleriyle derlendi, iki kapak arasına girdi. Onun Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarı ile Rubailer ve Hayam Rubailerinin Türkçe söylenişleri, üstelik bir okuma rehberi titizliğinde hazırlanmış dizgisiyle karşımızda. İyi okumalar, keyifli seyirler. Görüşmek ümidiyle, hoşçakalın.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyoruz. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için doğru adrestesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgenur Ayhan Güler. Bu akşam an ve zamanda iletişim ve basın tarihinin izini süreceğiz. Elbette insanlık tarihini değiştiren hep savaşları, devrimleri, keşifleri konuşuyoruz. Fakat insanların birbirleriyle nasıl iletişim kurduğunu ve nasıl dünyayı şekillendirdiklerini bazen unutuyoruz. Mağara duvarlarından matbaaya, telgraftan radyoya, gazetelerden dijital medyaya uzanan büyük bir yolculuğa çıkacağız bu akşam. Elbette tarihte nasıl şekillendi iletişim teknolojilerinin tarihsel gelişimi, basının toplum üzerindeki etkisi, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan serüvenini, kritik dönüm noktalarını beraber değerlendireceğiz. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Bu akşam iletişim ve basın tarihinin izini sürüyoruz. Gazeteciliğin ortaya çıkışından Osmanlı basınına, ilk haber ajanslarından gazetelere, telgraftan radyoya ve günümüz dijital medyaya, hatta yapay zekaya uzanan bu büyük hikayeyi konuşacağız ve programımızda bu büyük konuyu sığdırmaya çalışacağız. Çok önemli iki konuğum var. Hemen size takdim etmek istiyorum. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi.

0: Hoş bulduk Özgün Hanım, sağ olun. Şeref, iyi geceler, verdiniz. İyi yayınlar, sağ olun. Çok davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerle çok güzel ve çok detaylı bir sohbet gerçekleştireceğiz. Özellikle iletişim üzerine akılda kalan her şeyi cevaplamaya gayret edeceğiz.
1: İnşallah hocam. İletişim sektöründe iki hocamızın da deneyimlerinden çokça faydalanırız biz iletişimcilerde.
0: Sağ olun, teşekkür ederiz efendim.
1: Hem iletişim tarihi konusunda hem basın tarihi konusunda hocalarımın çok kıymetli eserleri var.
0: Sağ olun.
1: Ve çok ciddi katkıları var. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür
1: ederiz.
0: Sağ olun
1: bizimle
0: efendim.
1: Bu konuyu konuşmayı kabul ettiğiniz için. Sayın hocam, hemen etiketimizi hatırlatmak istiyorum. Evet. Başlayalım istiyorum. İletişim demek etiketimiz. Evet, iletişim demek X platformu üzerinden ve en sosyal üzerinden iletişim demek etiketine yazarsanız hocalarımıza merak ettiklerinizi soruyor olacağım. Hocam, tabii insanlık tarihini değiştiren en büyük güçlerden biri aslında iletişim. Dördüncü güç diyoruz elbette derslerde de. Ve bu serüveni konuşacağız bu akşam ama biraz geriden gitmek istiyorum. Bilginin nasıl üretildiğini, tarihten itibaren nasıl yayıldığını, toplumlara nasıl dönüştürdüğünü, medeniyetler kurup medeniyetler yıktığını, aslında hep biz savaşları, kahramanları konuşuyoruz ama bunların hepsinin ardında bir iletişim var, diplomasi var, bilgi var. Ve bunlardan başlayalım istiyorum. Müsaade ederseniz Ali Murat Hocam, şimdi iletişim tarihine baktığımızda başlangıcını tabii tam mağara resimlerine kadar götürüyoruz. Sonra işte yazının icadı, matbaa gibi süreçler teknolojiyle beraber günümüzde yapay zekaya kadar uzandı.
0: Doğru.
1: Eskiden biraz başlayalım. Kısa bir başlangıçla. Tabii. İletişimin tarihini nereden başlatırız?
2: Tabii.
1: Buyurunuz.
2: Şimdi biliyorsunuz zaten insanlar sürekli birbirleriyle diyalog kurmak, anlaşmak için çok farklı yol ve yöntemler denemişlerdir. Şimdi az önce siz de söylediniz, mesela işte mağara duvarlarına çizilen hiyeroglifler. Yani ben şunu şöyle bir benzetmeyle anlatmak istiyorum Özgen Hanım. Şimdi eskiden insanlar kil tabletlere yazarlardı. Şimdi artık dijital tabletlere yazmaya başladı. Kil tabletten dijital tablete. Ya da işte matbaanın icadıyla birlikte, ki burada John Gutenberg'i almamız gerekir. O zaman Gutenberg galaksisi vardı, şimdi Zuckerberg galaksisi var baktığınızda. Dolayısıyla bu değişim ve dönüşüm aslında eylem olarak değişmedi. Sadece aracılar değişmeye başladı. O zaman ne yapardın? Avcılığa gidiyorsan sopa çizerdin, hayvanı çizerdin, gönderdin. Şimdi ne yapıyoruz? Bunlar için emojileri kullanıyoruz mesela baktığınızda.
1: Hiyerogliflerden emojilere.
2: Evet, evet. Hani az önce dedim ya size, hani örneklerle biraz anlatmaya, aktarmaya çalıştım. Aslında hepsi aynı. Yani bugün mesela şöyle düşünün. Gazete okuyorduk. Şimdi artık ne yapıyoruz? İşte elimizdeki telefondan haber okuyoruz. Ama her zaman bir haber, bilgi alma, iletişim kurma ihtiyacımız hep vardı. Söz konusuydu bildiğiniz üzere. Şimdi dolayısıyla siz de söylediniz. Bu süreci tabii ki Belkıs Hocam daha iyi anlatacaktır. Ama başlangıç için şunu söyleyebiliriz. Bu iş hiyerogliflerle başladı. Mağara duvarlarına çizildi. Daha sonraki süreçte teknolojinin de gelişmesiyle, ki burada tabii ki çok önemli bir etkisinin olduğunun altını çizmemiz gerekir. Teknoloji gerçekten insan hayatını, özellikle iletişimi, belki ilerleyen dakikalarda da anlatacağız. Biraz da dijital, toplu halde gerçekleştirilen bir eylemi aslında bireysel bir noktaya iletti. Yani kitle iletişimi birey iletişimine dönmeye başladı. Çünkü tamamen bir sanal dünya üzerinden, ki ilerleyen yıllarda her ne kadar şu an metaverse dediğimiz sanal gerçeklik evrenleri ya artık bunun da modası geçti gibi gözükse de aslında biz hiç içine girmedik zaten o dünyanın, metaverse'ün. Çünkü bizim için metaverse sadece arsa aldığınız bir yer olarak değerlendirildi. Ama Web 3.0'a girdiğimizde, tamamen girdiğimizde ve altyapı buna dönüştüğünde aslında o en başta anlattığımız iletişim tarihinin başlangıcından günümüze değin geçen süre zarfındaki bütün eylemleri o sarmal medya üzerinden gerçekleştirebileceğiz. Bunu da özellikle söylemek istedim.
1: Teşekkür ederim hocam. Kıymetli hocam, Belkıs Hocam'a dönmek istiyorum. Şimdi tarihte haberler ve bilgiler nasıl dolaşıyordu? Yani çok geniş coğrafyalar. Tabii çok uzun bir dönemden konuşacağımız için ben biraz hızlı atlayacağım.
0: Doğru.
1: Kusura bakma, yoksa program bitmez.
0: Bitmez.
1: Şöyle ki mesela Osmanlı coğrafyası gibi çok büyük bir coğrafya. Bu o bilgi akışı nasıl sağlanıyordu o dönemlerde?
3: Yani klasik dönemde ulaklar vasıtasıyla haberleşme sağlanıyordu. belli işte

0: Karayolları var zaten işte orta yol, her bir orta yolun sağ yol, sol yol. Onlar da yine ara kollara bölünüyor. Bu yollar üzerinden hangi işte istikamete gönderilecekse haber ulaklar yoluyla gönderiliyordu ki onların da menzilleri vardı aslında. Her 32 kilometrede bir menzil alanı bulunuyordu. Orada işte gerekli ihtiyaçlarını gördükten sonra yeniden yoluna devam ederek bu şekilde gidiyordu. Ne zamana kadar işte daha modern usullerle bu posta teşkilatı kurulana kadar. Yani 1840'a kadar.
1: Evet, programın ikinci yarısına doğru da aslında posta teşkilatının kuruluş macerasını vesaire konuşacağız ama şimdi sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş insan düşünce sistemini tabii ki etkiliyor
0: Tabii.
1: hocam. Yayılımını,
0: Tabii.
1: bilginin ulaşımını da etkiliyor. İnsanların dünyayı algılama, hatırlama, aktarma biçimleri, bilgi üretme biçimleri de nasıl değişimler yaşandı tarihte?
0: Şöyle tipografik kültür öncesi dediğiniz gibi işte sözlü iletişim döneminde aslında anlatıcılar vasıtasıyla aslında bilgi sonraki yani belleklerde muhafaza ediliyordu. Herhangi bir madde üzerine daha geçirilmeden önce yani yazıdan önce tipografiden önce bunun üzerine aslında yoğunlaşan kişiler var idi. Bunlarla bilgi aktarımı yapılıyordu. Yani hafıza ön plandaydı. Bunun için de aslında işte tekrar usullerine başvuruluyordu. Çeşitli bölgelerde bununla ilgili aslında kişiler eğitime tabi tutuluyordu. Yani bu işte o yörenin, o halkın, o toplumun sözlü kültür örneklerini sonraki kuşaklara aktarılabilmesi için hani nasıl bir dönem yazı bulunduktan sonra yazıcıların eğitildiği aslında kurumlar var idi. Hani burada da bir kurumlaşma yok ama seçilen kişiler üzerinden yani yetkinliğini ispat etmiş diyelim kişiler üzerinden aslında bu anlatılar sözlü kültür öğeleri bu kişilerin belleklerine geçiriliyordu.
1: Kıymetli hocam, peki
2: Buyurun.
1: matbaanın icadı çok önemli bir şey.
2: Tabii.
1: Hatta zaman zaman internetin bulunmasıyla kıyaslanıyor.
2: Evet, doğru.
1: Matbaa gerçekten insanlık tarihinin en büyük iletişim devrimlerinden biri mi? Yani mesela Avrupa siyasi, dini ve kültürel dönüşümleri yaşanıyor. Nasıl dönüşümler yaşanıyor matbaayla
2: Şimdi
1: beraber?
2: tabii şöyle söyleyelim. Bir kere matbaanın icadı özellikle yani o zamana değin düşünün. Bir kere el sanatları ve hattatlık hakikaten çok kıymetli bir meslekti. Çünkü ona ayrı bir yetenek gerekiyordu, istiyordu. Onu yazabilmek, tabiri caizse inci gibi döşeyebilmek bu noktada son derece önemliydi. Fakat tabii bu matbaanın icadı ile birlikte ki aynı şekilde Osmanlı'ya gelişi de İbrahim Müteferrika tarafından gerçekleştirilmiştir. Orada insanlar şunu artık görmeye başladılar. Bir eser matbaa ile birlikte çoğaltılabiliyor ve yayılım sağlanmış oluyor. Yani sadece kitap olarak görmeyin bunu. Gazetenin de aynı şekilde çıkıp dağıtılması anlamına da gelmiştir. Ve bu sayede habere ulaşmak da daha kolay bir hal almıştır. Çünkü hocam da az önce söyledi. Sözlü kültür geleneğinden yazılı kültüre, basılı kültüre bir geçiş de meydana gelmiştir. Çünkü o dönem her şey havada kalıyordu. Bir şeyler yaşanmış. Bunlar sadece işte belli kişiler, işte hattatlar geliyorlar, not alıyorlar. Diyorlar ki şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Buna bir nevi günlük olarak da değerlendirebilirsiniz. Şu oldu. Ama ne oluyordu? Belli bir çevre buna ulaşabiliyordu. Belli bir grubun aslında tek elinde kalıyordu diyebiliriz. İşte matbaa onu kırdı. Yani herkesin bilgiye ulaşmasını kolaylaştırdı. Habere ulaşmasını kolaylaştırdı. Ha bunun için o dönem olumlu olarak görenler de var. Ama olumsuz olarak görenler de şunu dediler. El sanatlarının işte kaligrafinin sonunu getirmiştir diyenler de var. Tıpkı işte sinemada sesin bulunuşuyla Charlie Chaplin sese her zaman karşı çıkmış. Neden? Çünkü demiş ki bu sinemanın doğasını yitiriyor. Sinema müzikle birlikte

0: birlikte ve diyaloglarla birlikte ölüyor ifadelerini kullanmıştı. O dönem için de aynısını söylediler. Dediler ki o zaman kaligrafi, el sanatları tamamen bitecek. Ama gördüğünüz gibi o ayrı bir sanat dalı olarak devam etti. Ama bilgi ve hız anlamında baktığınızda matbaa hakikaten dünyanın gelişmeleri de takip edebilmesi açısından çok ciddi, özellikle belki de hani şunu diyebiliriz, birinci medya devrimi matbaanın icadı, ikinci medya devrimi de internetin gelişimi olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden bütün dünyada da zaten matbaa bu noktada kabul görmüştür. Daha sonraki süreçte zaten artık yavaş yavaş işte 1960'lı yıllar, ki onlara da zaten geleceğiz. İşte televizyonun icadı elektronik çağ olarak karşımıza çıkıyor. Zaten artık o dönemde yine ARPANET dediğimiz internetin gelişim göstermesi ve 90'lardan sonra artık 2000'lerle birlikte internetin yayılıp işte ADSL dediğimiz asimetrik sayısal abonatlarının ortaya çıkmasıyla birlikte maliyetin düşmesi artık tamamen farklı bir çağın oluşmasını sağlamıştır. Zaten ona da, internetin gelişimine de Mark Poster ikinci medya çağı diyor mesela. İlk medya, birinci medya çağı işte matbaanın icadı Jean Gutenberg, ondan sonra ikinci medya çağı da aynı şekilde Mark Poster olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz.
1: İnternetin tabii yaşımızda ortaya çıkmasın ama ilk çıktığı zamanları tarih olarak konuşmak çok acı verici şu an bence. Web 1.0, 2.0 iletişimin yani, tarihi diye konuşuyoruz hocam. İnanılır gibi değil.
0: Evet, şöyle söyleyelim. Buradan yaşımızda çıkmış oldu zaten yani. Hani, bu da açık ve net bir şekilde söyledik. Ama şöyle söyleyelim. Yaşayan her zaman daha iyi biliyor. Evet. Onu ben size söyleyeyim. Bir şeyi bir yerden okumak farklı ama onu yaşamak farklı. Hani diyorlar ya işte mesela anlatıyorlar. İşte 60 ihtilali şöyle oldu, 80 böyle oldu. Biz tabii bizim için ne? Onlar masal geliyor. Evet, ama doğru. Onları hani yaşayan bilir.
1: Doğru.
0: Mesela.
1: Doğru.
0: Şimdi bizim için de aynı durum söz konusu. Biz bunları anlatıyoruz vesaire ama ben çok iyi hatırlıyorum. Mesela şimdikiler bilmezler. Kontrollü internet alacaksın. Telefon attı, 56K modemle bağlanacaksın. Aile, annem baban diyecek ki ya yeter kardeşim, telefonlara ulaşamıyoruz vesaire diyecek. Ondan sonra fatura gelecek. Şeyi şişmiş koparacak. Tabii şişmiş fatura gelecek. Ondan sonra kabloyu koparacak. Yaşayan insanlar var bunları yani hani. Yaşamışızdır yani hani. Bunu yaşamayan bizden değildir yani hani.
2: Telefonu meşgul ediyorsun.
0: Evet, telefonu meşgul ediyorsun. Yeter artık ya, şu telefonu kapat vesaire. Yaşı tutanlar, özellikle böyle işte 40 yaş ve üstü olanlar bu anları çok güzel bir şekilde görmüşlerdir. Şimdi biz bunları anlattıkça onlar da ya
1: acı,
0: evet,
1: hatıraları vardı.
0: Acı hatıralar tekrardan gelmiş oluyor yani hani.
1: Çok haklısınız. Bunları
0: söyleyelim.
1: Tarih olarak konuşmak biraz beni üzdü şu an.
0: Maalesef tarih olduk.
1: Evet,
0: Özge Nur Hanım yani hani tarih olduk. Yapacak bir şey yok yani.
1: Çok güzel özetlediniz.
0: Sağ olun.
1: Kıymetli hocam, matbaadan giriş yaptık tabii, çok keyifli olduğu için konu. Günümüze de değdiriyoruz mutlaka konuyu. Matbaadan bahsettik. İcatla beraber tabii siz söylediniz, tarihin tarihte bilginin dolaşımının tellallar, ulaklar, işte resmi yazışma sistemleri ile oluyor. Fakat matbaadan sonra nasıl oluyor hocam? Resmi yazışma örneğin, iletişim ağı matbaayla beraber nasıl gelişiyor tarihte?
3: Şöyle, her şey daha hızlı oluyor ve daha ucuza mal oluyor. Bu anlamda da işte tipografik dediğimiz kültüre geçişle birlikte gazeteler, yani öncesinde haber mektupları var idi. İşte haber kağıtları, haber varakları, sonra bunlar haber kitapları da, yani muhtevası genişledikçe haber kitapları olarak anılmaya başlandı. Daha sonra bunlar mevkute haline geldi. 17. yüzyılın başı itibariyle, yani periyodik yayın anlamında nasıl diyelim, bugünkü süreli yayınlar aslında ortaya çıkmaya başladı. Ama matbaa ile birlikte işte dediğimiz bu haber kitapları basılı hale gelince hem kısa sürede daha baskı adedi arttı, hem de dediğim gibi maliyeti düştü. Bu anlamda da daha geniş kitlelere de daha kısa sürede ve daha çok sayıda ulaşabildi. Yani hem baskı adedi artıyor, artı hani bugünkü gibi tek tek gazeteler olarak düşünecek olursanız farklı araçlar ortaya çıkıyor birbirinden bağımsız. yayınlar ortaya çıkıyor. Bu da tabii ki

0: Şimdi etki alanı genişleyince hem dini hem sivil otoritelerin de tabii ki bu durum ilgisini çekiyor. Hani aykırı olarak gördükleri içerikler, kendilerince zararlı buldukları içeriklerden etkilenen kitleler olduğunu düşününce işte o basın özgürlüğü tartışmaları da aslında devreye girmeye başlayacak. Yani tipografik kültüre geçildikten sonra.
1: Evet. Buradan sonra da tabii yayınların yaygınlaşmasıyla gazeteciliğe giriş yapacağız. Birazdan soracağım ama çok fazla hem soru var hem yorum var. İzleyicilerimize de atlamak istemiyorum. Selam söylemek istiyorum.
2: Evet.
1: Teşekkür ediyoruz tarih
2: Sağ
1: gönüllülerine.
2: olsunlar.
1: Bizi izliyorlar. Çatalca'dan Orhan Ural bizi izliyor. Teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz. Selahattin Karakaya ve Sayın Hatice Karakaya bizleri izliyor. Teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz. Kocaman selamlar, sevgiler. Her hafta bizi takip ettikleri
2: Ne
1: için.
2: güzel.
1: Ve Adana'dan Mustafa Bey bizi izliyor. Teşekkür ediyoruz Mustafa Bey'e de takipleri için. Hocam gazetecilik çok önemli.
2: Evet.
1: Gazeteciliğin ortaya çıkışıyla beraber toplumlarda ne değişiyor? Yani ilk gazeteler mesela halkın gündelik hayatını, o siyasi katılımını ve kamuoyunu nasıl etkiliyor?
2: Şimdi tabii dünyada örneklerine baktığımızda gazetelerin haber verme ilkesi, politikası söz konusudur. Fakat tabii daha sonraki süreçte bu gazetelerin de özellikle Hitler dönemi Nazi Almanyası'nda bunun bir propaganda aracına döndüğü görüldü. Ve dolayısıyla sinemadan televizyona, gazeteden dergilere tamamen bir yönlendirme ve algı yönetim aracı olarak kullanılmaya başlandı ki zaten bunun için biliyorsunuz Goebbels'i yetkili kılmıştı, propaganda bakanı ve dolayısıyla burada doğrudan medya aracılığıyla yayınlara müdahale ederek aslında o algıyı yönetmeyi sağlamıştı. Ama biz tabii her zaman biz ne deriz? İşte haber 5N1K ilkelerine göre hazırlanır, verilir, sunulur. Ve tabii bu ister istemez belli zaman sonra İnsanlar sürekli o tarz içeriklere maruz kaldıklarında gerçeği yanlıştan ayırabilme potansiyelini kaybetmektedirler. Bu da bir gerçek. Şimdi o yüzden biz hep ne deriz? Hocamız da bilecektir. Medya okuryazarlığı dediğimiz kavram. Medyadaki metinleri, mesajları doğru anlamak ve anlamlandırmak. Şimdi dolayısıyla bugün özellikle baktığımızda o dönemlerde ki şu oldu. Evet insanlar haber aktarmak, anlatmak, işte dediğim gibi var olan gelişmeleri anlatma amacıyla yapıldı ki dünya geneline baktığımızda iki tip yayıncılık görürsünüz. Bunlardan bir tanesi tecimsel yayıncılıktır. Bir tanesi de kamu hizmeti yayıncılığıdır. Mesela kamu hizmeti yayıncılığı dendiğinde İngiliz BBC'yi görürsünüz. Tecimsel yayıncılık da Amerikan modelidir. Mesela Amerika'da o radyolar çıktığında hep bakmışlardır mesela işte beyaz eşya, elektronik eşya reklamları yapılır. Niye? Çünkü onların satılması lazım. O satıldıkça ne olacak? İnsanlar radyo alacak. Radyo aldıkça bu reklamları görecekler. Dolayısıyla gazetecilik de o dönemde evet biz haber vereceğiz vesaire noktasına geldi ama işte o yaşanan gelişmeler, İkinci Dünya Savaşı'nın ortaya çıkması gazeteleri haber vermekten ziyade tamamen bir politik işleve yönlendirdi. Yani evet bizim görüşümüz bu. Soğuk Savaş yılları sonra çıkıyor zaten. Soğuk Savaş yıllarında da ne yapmanız lazım? Sizin kitleyi diri tutmanız lazım. Kendinize yakın olan kişileri yaptığınız haberlerle cesaretlendirmeniz lazım. Bunun için de zaten işte Louis Althusser'in biliyorsunuz bir eseri vardır. Devletin ideolojik aygıtları diye. Orada da baktığınızda aslında medyanın ne kadar güçlü ve önemli olduğu gazetecilik vasıtasıyla bir kez daha ortaya çıkıyor. O yüzden Özgen Oran'ım gazetecilikten bu olay başladığı için dikkat edin bugün televizyonda bile olsanız meslek olarak yaptığınızda altında gazeteci denir. Zaten ilk dağıtım, haberin aktarımı ilk oradan çıktığı için o kavram bize öyle gelmiş. Halbuki televizyon habercisi ama orada gazeteci olarak o unvan kullanılmış oluyor. O da o geçmişten gelen İşte o ilk haber aktarımı, anlatımı, işte köşe yazarlarının çıkması, işte foto muhabirlerinin gelişim göstermesi, hatta işte filmlerin banyo edilmesi ki ilk dönemde hemen gazeteler böyle her gün aşırı değil ki hepiniz bilirsiniz. Nedir? İşte yazıyor yazıyor
1: Evet.
2: meselesi, mevzusu, şu oldu bu oldu böyle önemli başlıkları aslında
0: Nüve
2: size
0: ziller.
2: evet

0: Aynen değil mi hocam?
1: Neydi bu hocam?
2: Müvezzi.
0: Müvezziler.
1: Müvezzi.
2: Evet. Müvezzi. Onlar hani gazete satan çocuklar vardı ya bağırarak adını onu.
0: Evet. Müvezziler. Şimdi tabii artık bunlar yerine hani biraz daha nasıl diyeyim sosyal medya gazetecileri mi dersiniz artık habercileri mi dersiniz onlar geldi. Çünkü onlar da öyle. Bakın dikkat edin yazıyor şu yazıyor bu yazıyor denir. Şimdi mesela YouTube'daki videolarda bakarsınız tık tık tık tık size bazı kesitler verirler. Aslında yapı aynıdır. O gazeteyi sattırmak için yapar. O da size o videoyu izlettirmek için yapar. Evet. Bakın dikkat edin.
1: Hani, amaç aynı yöntem farklı.
0: Aynen. Evet. Aynen Özgün Hanım. Hani şeyin dediği gibi Heraklit'in dediği gibi hani değişmeyen tek şey değişimin kendisidir yani hani. O yüzden burada da aynı şekilde bunu görmüş oluyorsunuz. Yani dolayısıyla insan varoluşundan itibaren hep bir şekilde işte bilgi alayım, bilgi aktarayım vesaire noktasına gelmiştir. O yüzden de sürekli ne olmuştur? İşte grupların, toplulukların oluşması da o şekildedir. Evet. Ama belli bir noktadan sonra onu açtığınız için mecburen bir iletişim aracına insan ihtiyaç duymaya başlamıştır. Sonra zamanla zaten onun bir evrimi meydana gelmiştir. Az önce de söylediğimiz gibi işte hiyeroglifler'den başlayıp daha sonra sosyal medya, dijital mecralar ve hani yapay zekaya doğru noktaya gelmiştir ki bugün diyebilirsiniz ki yapay zeka ne alaka? Evet yapay zeka da artık bir iletişim aracı haline geldi. Kesinlikle. İnsan makine etkileşiminin birebir yansıması olarak şu an hayatımızın içerisinde yer aldı diyebiliriz.
1: Çok ciddi hem de hocam. Her gün kullanıyoruz yani. Kim kullanmıyorum derse yanlış söylemiş olur.
3: Aynen.
1: Hocam tabii gazetecilikten devam etmek istiyorum. Osmanlı toplumunda, Osmanlı Devleti'nde ilk gazetenin ortaya çıkışı ne zaman olmuş? Hangisiymiş?
2: Türkçe gazete mi, diğerleri mi diye soracağım ben önce.
1: Evet, aslında ikisinin de cevabını merak ediyorum.
2: O zaman
1: ediyorum.
2: Şöyle söyleyeyim. 18. yüzyıl sonunda Fransızca gazeteler basılıyor. Fransız Büyükelçiliği'nde İstanbul'da Fransız devrimi yeni gerçekleşmiş. Onun aslında bir nevi propagandasını yapan yayınlar bunlar. Hem işte Osmanlı Devleti vatandaşları için hem işte Ders Saadet'te yerleşik diğer Levantenler için ve yine işte diplomatlar için. Sonrasında ilk Türkçe gazeteler ise 1828'e kadar gidiyor. Bu meşhur Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Mısır valisi. Onun kendi propagandasını yapmak maksatlı çıkardığı bir yayını var Vakai Mısri'ye. Tamamı Türkçe ilk gazetemiz ise Takvim Vekai. O da Kasım 1831'de 2. Mahmut döneminde İstanbul'da yayınlanmaya başlayacak. Yayınlanma aslında maksadına belki biraz değinebilecek miyim?
1: Lütfen hocam buyurun. Takvim Vekai mi?
2: Evet, Takvim Vekai.
1: Şimdi ilk Türkçe gazetemiz Takvim-i Vekai.
2: Tamamı Türkçe.
1: Tamamı
2: evet,
1: Türkçe.
2: Yani Vekai Mısri Türkçe Arapça olarak çıkıyor. Hı-hı. Yani hem işte devletin resmi dili hem de yayınlandığı bölgenin yerel dili iki dilli olarak çıkıyor. Aynı nüshada tamamı Türkçe dediğimiz Takvim Vekai de İstanbul'da Kasım 1831'de çıkacak. Şimdi şöyle aslında onun çıkış hikayesi de. Biraz geriye gidiyor. 1821'de meşhur Mora isyanı işte Yunanlıların bu bağımsızlık talebiyle ortaya atıldıkları bir isyan uzun yıllarda bastırılamayacak ama daha en başında işte 1-2 ay kadar bu kuşatma sürecek. Yani oradaki işte yerleşik Müslüman halka ne gıda ulaşabiliyor, ne işte ilaç ulaşabiliyor, ne askeri malzeme kuşatılmış. Ama burada kendi yayınlarını yapıyorlar. Bir de Avrupa'da kamuoyu oluşturuyorlar. Avrupa'da yerleşik Yunanlılar. Yine bir de ne var? İşte bu filhelenizm denilen, yani Helen sempatizanlığı meşhur. Tam da bu tarihlerde aslında bakarsanız 19. yüzyılın ilk çeyreği gibi bir Helen sempatizanlığı var. Yani işte demokrasinin, medeniyetin ilk kurucuları gibi bakılıyor. Hatta Amerika'da, yine Avrupa'da, pek çok Avrupa ülkesinde bu Yunanların bağımsızlığı destekliyor.

0: bekleniyor. İşte şairler, yazarlar, gazeteciler, yani entelektüel kesim arasında çok büyük destekleri var. Hatta şey toplanıyor, asker toplanıyor, gönüllü askerler toplanıyor, silah toplanıyor, işte mühimmattır, para yardımıdır, aydınların manevi desteğidir. Tüm bunlarla birlikte Tripoliçe, biliyorsunuz burada bir baskın olacak. On binlerce aslında Müslüman. Yani 8 bin ila 15 bin arası aslında rakam veriliyor. Türklerle birlikte Yahudiler de o bölgedeki katledilecekler. Ve buna oraya askeri destek veren veya işte hani entelektüel anlamda katkı sağlayan ve olayın yerinde görmek isteyen gazeteciler de şahit olacaklar. Ondan sonra aslında olayın vehametini görecekler ama tabii geç oluyor. Ve pek çoğu da yayınlanmıyor döndüklerinde. Gerçeği yazanların bir kısmı yayınlanıyor, büyük bir kısmı yayınlanmıyor. Ve Osmanlı aleyhinde bir kamuoyu oluşacak Avrupa'da. İşte bakıyor, imajı zedeleniyor Osmanlı padişahının, halbuki hani yüzü batıya dönük bir padişah. Bu arada İzmir, biliyorsunuz, yine ticaret erbabının yerleşik olduğu bir Osmanlı liman kenti. Ve burada da Fransızca gazeteler var, daha Türkçe gazeteler çıkmadan önce. Ama burada yerleşik, yani Osmanlı'da yerleşik Levantenlerin çıkardığı yayınlar. Bunların pek çoğu da şeyle uğraşıyorlar, ticaret erbabı yine aynı zamanda, yani gazetecilik de yapılıyor. Hatta Alexander Blak meşhur. O da hem hukukçu hem işte deniz ticaretiyle geçimini sağlıyor daha babadan itibaren. Ve bu Rum korsanların Ege Denizi'ndeki faaliyetlerinden bu tüccarlar da zarar görüyorlar. Alexander Blak da aynı şekilde. Le Spectateur Oriental isimli bu Levanten gazetesinde Osmanlı'nın lehine yayınlar yapmaya başlıyor. Avrupa'da da ses getiriyor. Tabii ki Der Saadet'te de olumlu anlamda yankı buluyor. Takip eden süreçte de Alexander Blak'ın yazıları, hatta Fransız elçiliği şey yapacak, Alexander Blak'ı gözaltına alacak, matbaasını yediğimine bırakacak. Bir aydan fazla bir süre gözaltında kalıyor. Daha sonra işte kefaletle serbest bırakılacak. Bayağı bir ses getiriyor. Bakıyor ki kendi resmi devletin yayınladığı raporlar ve Batı işte kaynaklı gazetelere ulaştırdığı gerçek veriler hiçbir şekilde görünmüyorken Alexander Black'ın işte iki sütunluk bir makalesi çılgınca bir tesir yapıyor. Bunun üzerine işte İstanbul'a davet edecek. Gel bana burada bir Fransızca, bir de Türkçe gazete çıkart diyecek. Resmi gazete o şekilde başlayacak. Yani aslında hani bugün diyoruz ya fake news. İşte bunların önünü alabilmek adına,
1: kontrol altında elinin altında tutabilmek için.
0: Evet, kendi gazetemizi aslında yayınlamaya başlayacağız bu olaydan sonra.
1: Söylediklerinizin çoğu hocam şöyle, bu gelişmeler bize basının sadece haber verme değil, o dönemde bile uluslararası siyaseti etkileyen büyük
0: Tabii
1: bir güç
0: tabii.
1: olduğunu gösteriyor.
0: Evet.
1: Gerçekten evet, çok önemli. Devletin kendi sesini
0: Evet.
1: duyurmaya ve propaganda yayınlarını engellemeye yönelik.
0: Kamu diplomasisi
1: Evet.
0: yürütüyorlar basın üzerinden. Evet, bir
1: Bu
0: araç
1: da
0: olarak
1: takvimi
0: kullanılıyor.
1: vekai dediğimiz
0: Evet.
1: ilk Türkçe
0: Vefa.
1: gazeteyi de çıkartmış oluyor.
0: Evet.
1: Çok güzel özetlediniz. Teşekkür ediyorum hocam.
0: Şunu da söyleyeyim, çok
1: Lütfen.
0: özür diliyorum. 5 sene sonra bu yayınlarına Le Moniteur Ottoman'ı çıkarıyor Fransızcası. O kadar Osmanlı lehine ve kendi devleti ve diğer batılı devletlerin aleyhine yayınlar yapıyor ki zehirlenerek öldürülüyor Malta'da iken. Bir ziyareti sırasında Malta'da, oradan Fransa'ya geçecek. Daha 41 yaşındayken öldürülüyor
1: Evet,
0: Plak
1: bir kötü bir bedel.
0: Bey.
1: Hocam, Ali Murat hocam. Tabii her şeyde konuşmak istediğim için sizinle bazen ileriye gideceğim bu programda, bazen geriye gideceğim.
2: Tabii.
1: Tabii iletişim tarihi açısından baktığımızda telgraf çok önemli bir gelişmelerden bir tanesi. Neden bu kadar kritik bir buluş olarak görüyoruz telgrafı? Yani insanlar ilk kez uzak mesafelerle anlık iletişim kuruyor. Korkunç bir şey. Evet. Dünyada neler değişiyor?
2: Şimdi telgrafın icat edilmesiyle birlikte iletişim bir tık hızlanıyor. Çünkü siz de ifade ettiğiniz gibi yani bir noktadan başka bir noktaya ki daha o zaman şey yok. Telefon yok vesaire bir şekilde iletişim kurmanız lazım. Zaten bu işin atası diyebiliriz. Ama şimdi ne oluyor? Telgrafın yerini anlık mesajlaşma uygulamasında otomatik olarak yazıyorsunuz yani. Ondan öncesinde de aynı şekilde mesela Morse alfabesiyle insanlar biliyorsunuz iletişim kuruyorlar, diyalog kuruyorlar. Bu nedir? Hep dikkat edin. Hep bir bu telgrafın da icadı iletişimin hızlanma arzularından bir tanesi. Hızlıca mesajı gönderebilme, karşı taraftan hızlıca alabilme. Hani iletişim dediğiniz şey aslında nedir? Kaynaktan gönderilen mesajın uygun kanal aracılığıyla alıcıya aktarılmasıdır. Ve nedir? İşte biz hep söylediğimiz bir şey. Karşı tarafın algısı sizin ne anladığınıza bağlıdır. Yani benim ne anlattığım sizin ne anladığınıza bağlı aslında. Ben istediğim her şeyi anlatabilirim ama karşı taraf anlamadıktan sonra bu iş hiçbir şeydir. Zaten etkileşim dediğiniz şey de o Web 2 ile birlikte ortaya çıkmıştır. Telgraf bunların atasıdır. Zaten dikkat edin hiçbir şey sıfırdan oluşmadı. Yani insanlar telgrafın icat edilmesini görerek onun üstüne çıktılar. Siyah beyaz yayından sonra renkli yayınlar çıktı. Fotoğraf icat edildikten sonra sinema dediğiniz sahnede o işte 24 kare 25 kare meselesi ortaya çıkmış oldu. Hepsinin bir gelişimi var. Çünkü hareketli görüntüde bir illüzyondan ibaret. İnsan gözünün yanılsamasından ibarettir. Ne yaparsınız eski görüntülerde? Saniyede 16 kare attığı için siz onun hareketli bir görüntü olmadığını düşünürsünüz. Aa, fotoğraflar bir arayın. Zaten sinemanın çıkışı da odur. İlk işte 1895'te Lumière kardeşler sinemayı icat etmişti. Hatta o dönem insanlar geliyorlar böyle işte bir hanelerde filan filmler gösteriliyor. İşte toplu mekanlarda öyle sinema salonları vesaire zaten söz konusu değil. Ne oluyor? İnsanlar geliyor bu şekilde oturuyorlar. Aa bir bakıyor işte sabit kamerayı kurmuşlar. Bir şey yok, aktarım yok. Yani bir duygu yok. Kamera sabit durmuş. Arkada da işte varsa piyano çalanlar var. İnsanlar geliyorlar izliyorlar. Hatta ilk insanlar korkmuş o gösterim esnasında. Tren geliyor, Allah tren geliyor bizi ezecek deyip kalkıp çıkmışlar. Ya da işte dediğim gibi bir kendi kendini sulayan bahçıvan diye bir film. Tamamen belgesel tarzında. Şöyle oluyor.
1: O zaman filmler de 3-5 dakika öyle uzun filmler.
2: Yok canım yani. Aynen öyle yani. Hani kısa filmlerden daha kısa yani. Hani direkt aynen normal gelmiş kamerayı sabitlemiş tripod dediğimiz o 3 ayağı kuruyor. Ondan sonra geliyor onu izletiyor. Ya da işte... Bir bahçıvan var elinde hortum tutuyor. Çocuğun bir tanesi geliyor basıyor hortuma. Bahçıvan bakıyor Allah Allah nereden bu su niye kesildi diyor. Sonra adam böyle bakınca hortumdan niye kesildi çocuk ayağını kaldırıyor. Ondan sonra şey yapıyor insanlar da gülmeye başlıyorlar falan. Tabii o dönemde hani Türkiye'de bu dünyada bu olurken Türkiye'de de hani ya ne yapabiliriz ne edebiliriz vesaire. Mesela ilk Türk filmi konusunda da çok ciddi mesela tartışmalar hala devam ediyor. Kimi diyor ki ya Osmanlı tebaası da aslında Türk olarak sayılır. İşte Manaki kardeşlerin işte 5. Sultan Mehmet Reşat'ın manastırı ziyareti diyenler de var. Ya da işte Fuat Uskunay'ın bir asker o da işte diyorlar ki Ayestefonos işte bu Yeşilköy tarafında bir Rus abidesinin yıkılışı diye bir işte dediğim gibi çekim yapıyor. Bunlar belgesel tarzında yani direkt işte çekilecek. Çünkü hani 1. Dünya Savaşı dönemleri kendinizi güçlü göstermeniz lazım halk. Az önce dediniz ya. Ne dedik gazete için aynı durum söz konusu, sinema için de aynı durum söz konusuydu. Yani insanlara bunları gösterip insanların savaşa karşı dirayetini arttırmak, direncini arttırmak, o psikolojik olarak üstünlüğü sağlama amacıyla sineması, işte televizyonu, gazetesi, dergisi hepsi o dönemler o şekilde kullanılmıştır. Dolayısıyla o televizyondan, telgraftan geldiğimiz süre zarfındaki iletişimin hızlanması, insanların haber akışının hızlı alması bunların hepsi bir önceki, bir sonraki icada
3: temel teşkil etmiş. Bu yapıldı, bunun üstüne ne yapılır?

0: ondan sonra ne yapabiliriz, ne edebiliriz, nasıl geliştirebiliriz? Zaten ondan sonra o işte gazeteler kurulduğunda sinemada da mesela tiyatro etkisini görüyoruz. Çünkü yıllar süren bir sinemada tek adamlık ortaya çıkıyor. O da Muhsin Ertuğrul olarak kalıyor. Zaten çok ünlü bir tiyatrocu. Dikkat edin, orada mesela kamera yine sabit. Aynı böyle tiyatroda nasıldır, işte girer çıkar. Orayı da kadrajı da işte bir tiyatro sahnesi olarak algılıyor. Dolayısıyla tiyatroda aldıklarını oraya aktarmış oluyor. Sinemada biliyorsunuz yani yedinci sanattır ve insanlara aslında bir kurguyla duygu, düşünceleri aktarma sanatıdır. Gazeteci vardır, kalemiyle düşüncelerini, fikirlerini aktarır. Aynı şekilde senarist vardır, yazmış olduğu senaryoyla duygularını, düşüncelerini aktarır. Aslında dikkat ederseniz hepsinin ortak amacı karşı tarafa bir şeyler anlatabilir ama karşı tarafında algılamasını, anlamasını sağlamak olarak görüyor. Yani burada gazetenin etkinliği ayrı işte ve şunu unutmayın, her iletişim aracı bir öncekini olumsuz bir şekilde de etkilemiştir. Yani,
1: çok güzel bir şey söylediniz. Bunu da üzerine gidelim ama bir virgül koyalım dilerseniz. Kısa bir aramız olacak değerli tarih severler. Keyifli sohbetimize devam edeceğiz. Kısa bir ara, ardından buradayız.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Devam ediyoruz an ve zamana. Değerli tarih severler, kaldığımız yerden elbette iletişim ve basının tarihini konuşuyoruz. Geçmişten günümüze getiriyoruz ve hafızalarımızı tazeliyoruz aslında. Belkıs Ulusoy Hocam ve Ali Murat Kırık Hocam'la beraberiz. Devam ediyoruz. Belkıs Hocam, tabii az önce konuştuklarımız çok ilkel geliyor kulağa bazen. Hani sinemanın tarihini bile anlatırken hocam çok ilkel ama aslında o dönemin çok yenilikçi teknolojileri, yani
1: tabii,
0: bir yerden bir yere uzak mesafeden bir haber alabilmek o dönem için müthiş bir gelişme. Şimdi telgrafın Osmanlı toplumuna, Osmanlı topraklarına kullanılmaya başlanmasını merak ediyorum. O dönemin gazetecileri tarafından mesela nasıl karşılandı? Bu teknoloji, işte haberin doğruluğu ya da hızı açısından nasıl bir devrimdi telgraf?
1: Önceden muhabir gönderiliyor ama yine posta kanalıyla ancak haber ulaşıyor. Zaten günlük gazete neredeyse yok gibi. Ama 1860'lardan sonra haftanın birkaç günü artık gazete yayınlanabilir hale geliyor. Çünkü zaten 1855'te telgraf Türkiye'ye girecek, Osmanlı Devleti'ne. O da zaten biliyorsunuz Kırım Harbi sebebiyle girecek, 53-56 arasında. 55'te de telgraf gelecek. Hatta tam da onunla ilgili olarak işte İstanbul, Edirne, Şumlu, sonrasında da Köstence ve Kırım'a bağlanacak telgraf hattı. Bu tabii ki gazetelere fayda sağlayacak. Çünkü andık artık haberi merkeze ulaştırma imkanını buluyorlar. Hatta işte Ali Suavi 1867'de yazacak, diyecek ki hem telgraftan ötürü bunu söyleyecek,

0: Hem de hani ulaşım demek zaten iletişim demek. Hani vapur dedikleri buharın icadı ile birlikte bunu işte hem ulaşım alanında hem sanayinin çeşitli alanlarında kullanmaya başlıyorlar buhar teknolojisini. Ulaşımda da işte gemilerde hani o yelkenli gemilerden artık buharlı gemilere geçiliyor. Bu da tabii ki seyahat süresini çok daha kısaya indiriyor. Bu da şey ile birlikte nasıl diyelim işte o posta aslında teşkilatına fayda sağlayacak. Mektuplar, haberleşme çok daha kısa sürede gerçekleşecek. Ali Suavi de diyecek ki artık telgraf da gelmiş 55 itibariyle sonra yaygınlaşmaya başlamış işte Memaliki Osmaniye genelinde. Hani 60'larda sonra 1960'larda McLuhan diyor ya küresel köy. O daha bunu 1867'de söylüyor. 100 sene önce diyor ki artık diyor dünya bir mahalle hükmüne girdi diyor. İşte bu vapurun icadı ile birlikte yani buhar teknolojisinin ve telgrafın icadı ve kullanılmaya başlaması ile birlikte diyor. Bu kadar tabii ki gazetelerde etkili oluyor. Zaten hepsinde bir köşe var işte telgraf haberleri diye. Orada en taze haberleri o köşede veriyorlar.
1: O zaman kaynak bir telgraf haberleri. Bir de yani ilk yıllarında mesela Osmanlı basını haberlerini hangi kaynaklardan elde ediyor hocam? Yani yerli haber üretimiyle o dönem Avrupa gazetelerinden aktarılan haberler arasında nasıl bir denge var?
0: Şöyle gazete idarehaneleri ne yapıyorlar? Abonelik sağlıyorlar. İşte Avrupa'da basılan gazetelere abonelik sağlıyorlar. Sonra evet Türkiye'de Türkçe gazeteler geç gelişecek ama azınlık dilli Avrupa dilli yayınlar var. Bunlara yine abonelikleri var. Aslında hatta işte bir şey var, karikatür var Hayal şeyde gazetesine, Mizah gazetesi Theodor Kasap Efendi'nin yayını bu. Orada bir gazete idarehanesini gösteriyor. İşte masanın başında bir gazeteci oturuyor. Önünde de azınlık dilli, Avrupa dilli gazeteler var çokça. Elinde de bir makas var. O gazetelerden kestiklerini yani bir kısmını tercüme ediyorlar, bir kısmından işte derleme haberler üretiyorlar. Daha çok gazetelerden. Ama bir de sonrasında işte şey girecek mesela Türkiye'ye Havas girecek, Fransız haber ajansı hani AFP'nin iptidai hali diyelim ilk kurulduğundaki ismi. Daha sonra Reuters girecek. Bunlara da abonelikler yapılacak. Hem uluslararası haber ajanslarından hem de gazetelerden istifade edecekler. Ama 1870'te aslında bunlar Türkiye'de asıl faaliyet yani büro kuracaklar. Ondan önce kendileri muhabir bulunduruyorlar bahsettiğim iki ajans. Daha sonra 70'te Havas Reuters birleşiyor. Ve burada doğrudan faaliyette bulunup kendileri gazetelere bültenlerini
1: satıyorlar. Günlük gazete çıkıyor mu o dönem?
0: Günlük gazete haftanın 6 günü çıkıyor.
1: Haberin
0: Ama
1: hızı,
0: 7. günde
1: doğruluğu, ya hız nasıl sağlanıyor hocam? O dönem için çok zor değil mi?
0: artık şey demir yolu yani raylı sisteme de geçiliyor. Özellikle yabancıların sahibi olduğu şeyler, deniz ulaşımı, ticaret gemileri. Bunlarla aslında artık telgraf da var dediğimiz gibi her şekilde habere ulaşabiliyorlar. O 7. gün bile çıkarıyorlar pek çoğu. Onda da ek veriyorlar. İşte yok kadın eki, çocuk eki, mizah eki gibi. Hani biraz daha şeyi nasıl diyelim hitap ettiği kitleyi genişletebilmek için ekler veriyorlar. Yani aslında 7 gün çıkıyorlar neredeyse.
1: O dönem için gerçekten çok ciddi, hummalı bir
0: Evet.
1: çalışma
0: Evet,
1: gerektiriyor
0: evet.
1: olsa gerek. Hocam hız demek her şey demek
2: Evet.
1: biliyorsunuz. Günümüz
2: Tabii. Tabii,
1: gazeteciliğinde, iletişiminde
2: hepsi.
1: doğruluk, hız.
2: Doğru.
1: Tarihten günümüzde bu haberin doğruluğu ve hızı açısından değerlendirirseniz neler söylersiniz?
2: Şimdi şöyle, o dönem için tabii hocamız da anlattı, ifade etti. Şimdi bizzat bu işi yaşayan insanların

aslında aktarımlarıyla haber toplanıyor. Şimdi de aslında baktığınızda bu citizen journalism dediğimiz yurttaş gazeteciliği kavramı var. O biraz sosyal medyada hayat buldu diyebiliriz, bu yurttaş gazeteciliği. Şimdi o dönem işte görüyorsunuz, işte ulaşım konusu, sonuçta o haberin de nereye gitmesi lazım? Doğru bir şekilde ulaşması lazım. İşte onu nasıl sunacaksın? Hoca dedi ya, telgrafla bunu gönderiyorsun. Telgrafla olunca hızlanıyor. Yoksa ne oluyor? Orada bizzat kişinin kendisinin gidip oraya aktarması gerekiyordu bilgiyi. Zaten şöyle bir şey vardır. Daha sonra bu telsizlerin çıkması, ki telsizlerden sonra zaten artık işin tamamen radyoya dönmesi, artık tamamen yani hani haber ve bilgi akışının çok daha hızlı bir hale gelmesine sebebiyet verdi. Teyit konusu geçmişte de aslında çok ciddi sorunları bünyesinde barındırıyor. Niye? Çünkü sonuçta zaten hani haber kelime köklerine baktığında muhabereden hani geliyor. Şimdi dolayısıyla orada kişi buna imza atıyor. Diyor ki bu haber bana ait. Şimdi dolayısıyla siz onu muhatap oluyorsunuz. Ama o kişinin dediğinin %100 doğru olup olmadığını da bilemiyorsun. Bir de öyle de bir durum var sonuçta. Teyit konusu geçmişte çok daha zordu. Çünkü şimdi en azından sosyal medya, dijital ortam, işte uydu teknolojileri, internet teknolojisi bir şekilde farklı yerlerden, ki hocamızın da söylediği gibi o küresel köy dediğimiz kavramla birlikte zaten o global village dediğimiz kavram oradan geliyor. Şimdi hem küresel hem köy, bir tezat var aslına bakarsanız burada. Hem küresel, yani her şeyi öğrenebildiğiniz, ama aynı zamanda lokal, yani köyde de hani biliyorsunuz düğünleri bilirsiniz, cenazeleri bilirsiniz, gelen gidenden haberdar olursunuz. İşte o kavram tam elektronik çağ, televizyonla tam o noktaya geldi. Ama o dönem dediğim gibi gazete alıyorsun, gazeteyi okuyorsun. Çünkü televizyon dediğin bir mecra o dönem için söz konusu değil. Türkiye için de aynı durum söz konusu. Yani Türkiye'ye televizyonun gelmesi 1952 yıllarını buluyor. Yani 50'den önce zaten televizyon yok. Ondan önce işte gazete, işte söylediğim gibi sinema, bir de 6 Mayıs 1927'de önce işte İstanbul Radyosu, daha sonra Kasım'da Ankara Radyosu kuruluyor ki İstanbul Radyosu işte Sirkeci'de bir postanenin bodrum katında kuruluyor. Çünkü şöyle bir şey var ya, bu gazete varken bu iletişim aracı radyo gerekli mi? İnsanlar onu soruyor. Tıpkı sosyal medyada olduğu gibi. Çok iyi hatırlıyorum. Bu Facebook biliyorsunuz çıktı, gelişim gösterdi. Daha sonra o dönemki ismiyle, şimdiki ismiyle X, o dönemki ismiyle Twitter çıktı 2009-2010'da. İnsanlar şunu dediler. Ya Facebook varken ne gerek var? Ya da işte ev telefonları varken cep telefonları çıktı. Cep telefonuna ne gerek var? Şimdi hadi bakalım, cep telefonu olmadan dışarı çıkabiliyor musun? Şimdi dolayısıyla böyle hızlı bir ivme kazanan teknolojiden bahsediyoruz. Bu iş bir teknoloji. Dolayısıyla şunu söylememiz lazım. Evet, gazete konusunda insanlar hızlı haber aldılar. Ama o dönemde teyide muhtaçtı haberler. Şimdi de aynı şekilde siz istediğiniz kadar bir haberi yapın, imzasını atın. Hele hele sosyal medya haberciliği çıktıktan sonra, ki zaten gazete tirajları sizin de malumunuzdur, giderek düşüş meydana geliyor. Bu da artık tamamen elektronik dijital gazeteciliğin ortaya çıkması, onu da bırakın artık kişiye özel. Yani tamamen sizin beğenilerinize, ilgi alanlarınıza, ki zaten bıraktığınız dijital ayak izleri, işte çerezler vesaire, Özgen'in Reyhan Güler'i, Belkıs Ulusoy'u, Ali Murat Kır'ı daha iyi tanıyan algoritmalar var. Ha, bunun tabii ki zararlı etkileri de söz konusu. Ama ölçüm konusunda da baktığınızda gazeteyi kaç kişinin, kimin ne kadar okuduğunu bilemiyorsunuz ya da hangi sayfada ne kadar kaldığını bilemiyorken, bugün daha birebir gerçekçi ölçümler en azından alabilme durumunuzda söz konusu olmuş oluyor. Haber her zaman vardı, bugün de var, yarın da olmaya devam edecek, ama doğruya olan ihtiyacımız her geçen gün daha da artmaya başlayacak. Çünkü mecralar arttıkça, nicelik arttıkça doğruya olan ihtiyacımız, doğru haber ve doğru bilgiye olan ihtiyacımız da maalesef artmaya başladı. Doğru bir orantı ortaya çıktı. Hele hele sosyal medyanın çıkmasıyla birlikte artık tamamen habercilik, tabiri caizse, dijital ortama kaydı. Ama doğrunun, yanlış

0: aşığın hepsinin iç içe geçtiği, tabiri caizse yani derler ya, at izi it izine karıştı. Şu an dijital ortamda Özge Nur Hanım tam da onu görüyoruz. Kendisini haberci olarak lanse eden kişiler geliyorlar, dezenformasyonu hele hele yapay zekayla bunları çok rahat bir şekilde yapabiliyor.
1: İyi bir medya okuryazarı olmak da bize
0: kalıyor. Evet efendim, aynen öyle. Yani biz iletişimciler olarak üçümüz de burada bu konunun çok daha fazla konuşulmasını bizim de kamuoyuna, medyaya aktarmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Haklısınız hocam. Hocam eskiden ajans haberleri varmış. Ajanstan bildiriyor, ajans haberleri. Tabii çok yine tarihi bir söylem kaldı. Haber ajansları ne zaman kurulmuş hocam? Osmanlı'da var mı haber ajansı? Yani şimdi az önce konuştuk ya, bilgiyi nereden alıyorlardı. Şimdi de var ajanslar tabii de. İlk haber ajansı ne zaman kurulmuş?
2: Milli haber ajansı değil mi? Yerli haber ajansı.
1: Yerli haber ajansı.
2: Türkiye'de Osmanlı Telgraf Ajansı. 1911'de kuruluyor Salih Gürcü Bey'in kanalıyla. Sonra kapatılacak o Birinci Dünya Savaşı döneminde, bitiminde yeniden faaliyete geçecek Osmanlı Milli Telgraf Ajansı olarak. Ondan öncesinde dediğim gibi 1870'te Havas ve Reuters haber ajansları tek bir büroda bir araya gelerek Havas Reuters haber ajansını kuruyorlar. Ama o yabancı bir haber ajansı. Yerli haber ajansımız 1911'de kurulacak.
1: İlk gazetecinin adını biliyor muyuz Osmanlı'da?
2: İlk gazeteci belki şeyi sayabiliriz, Esat Efendi'yi sayabiliriz. Takvim ve Kaide sorumlu kılınıyor kendisi. Aslında bir bakanüvis, tarih yazıcısı, hani ilmiye sınıfından yetişmiş bir isim Esat Efendi.
1: İlk muhabiri biliyor muyuz hocam?
2: İlk muhabiri bilemeyiz çünkü imzasız verildiği için imzasız, evet, haberler bilemiyoruz.
1: Yani. Muharrir merkezli gazetecilik.
2: Evet.
1: Ne demek?
2: Şöyle ki aslında o Tanzimat döneminin bir özelliği diyelim, Tanzimat basınının. Çünkü baş yazarları aslında ser muharrir. Leri üzerinden daha çok okur çekebiliyorlar Tanzimat dönemi gazeteleri. Ve burada muhabirden ziyade aslında muharrirler gazeteyi götürüyorlar. Yani hem baş yazarı hem diğer yazarları, bir de mütercimler var. Muhabir ne zaman devreye girecek? İkinci Abdülhamit döneminde ancak muhabirler devreye girecek. Çünkü İkinci Abdülhamit döneminde basın üzerinde çok sıkı denetimler var. Yani sansür uygulaması, yani basından önce ön denetime tabi tutuluyor gazeteler. Bu sebeple hani suya sabuna dokunamayan içerikler aslında okura iletmek durumunda kalıyorlar. Yani yorum yazıları verilemiyor. Dolayısıyla muharrirden ziyade muhabirler daha fazla iş görür hale geliyor. İkinci Abdülhamit döneminde.
1: Orada tabii sonrasında artık basınla ilgili çalışmalar biraz hızlı.
2: Ya aslında ikinci Abdülhamit döneminin şöyle bir şeyi var. Yani hani deniyor ya işte müstebit hükümdar dönemi değişti, istibdat dönemi. Ama tabii ki dönemin hem dış politik, uluslararası ilişkiler anlamında hem iç politika babında şartların dahilinde aslında okumak gerekiyor. İkinci Abdülhamit'in basın üzerinde uyguladığı denetim politikasını. Şu var aslında, onun döneminde basın içerik olarak kısıtlanıyor ama çok da büyük maddi destek görüyor. Yani hem aynı hem maddi destek görüyor. Fotoğrafçılığa düşkün bildiğimiz üzere, işte Servet Fünun dönemin meşhur dergisi Ahmet İhsan Bey tarafından yayınlanan, yine Baba Tahir olarak dönemin meşhur jurnalcisi olarak de anılan Mehmet Tahir Efendi, onun Malumat dergisi var. Bu iki dergi ile birlikte, hani öncesinde klişeler kullanılıyordu, görsel anlamda.

0: programında fotoğraflar doğrudan basında kullanılır hale geliyor. Bu çok büyük bir masraf aslında. Yani hem malzeme getiriliyor, araç gereç anlamında, hem kullanılan ecza anlamında, işte kimyasal ürünler anlamında, artı bir de ustaları, fotoğraf ustaları. Bunlar temin ediliyor. Büyük masraflar işte bu saraydan alınan aslında ödeneklerle bunlar temin ediliyor ve yine bugün hani dergilerin hepsi aslında birinci hamur kağıda, parlak kağıda basılıyor. Serveti fünün olsun, malumat olsun, yine bunlar da bu kağıdı kullanıyorlar. Hani dergicilik o dönemde iyice gelişiyor. Basında da şöyle bir şey var. Hatta gazete yazarlarının kendisi bunu söylüyorlar. Saraydan alınan yardımları nerede kullanıyoruz? Hem işte matbaa hurufatı genişletmek, geliştirmek anlamında, hem yazarların maaşını ödemek, hem de sadece dersaadet muhabirleri değil, taşra muhabirlerini de artık istihdam edebiliyoruz diyor. Yani önceden 5 kişiyle dönerken gazete, artık 25-30 kişi istihdam eder hale gelebiliyorlar. Tirajlar da ona göre artıyor. Çünkü önceden kağıda para ayıramıyorlar, ama şimdi alınan yardımlarla birlikte daha fazla kağıt da alabiliyorlar. Ona göre de baskı adedi de artabiliyor. Bu anlamda basın aslında gelişiyor bir nevi.
1: Zaten
0: İçerik kısıtlansa
1: doğru
0: bile.
1: hocam. Sonradan zaten hocam reklam hususu da devreye girince
0: Kesinlikle.
1: ondan
0: Evet.
1: sonra zaten
0: Evet.
1: elleri
0: Evet.
1: daha da güçlenmiş oluyor yani yayıncıların.
2: Teknoloji, talep,
0: Evet.
2: bunların hepsi bir araya geldiğinde,
1: Evet.
2: güç,
0: Evet.
2: basın, bunların hepsi bir araya geldiğinde tabii ki gelişimi çok hızlı bir şekilde
1: Doğru.
2: ilerliyor. Bir tanesi de radyo yayıncılığı hocam.
1: Evet.
2: Radyo yayıncılığı ortaya çıkıyor. Şimdi biz yapay zekayı nasıl karşılıyorsak, bir
1: Evet.
2: şey çıkmış, o bu da mı
1: Tabii.
2: oldu, o bu da mı oldu diye, o dönemde radyo
1: Tabii.
2: var.
1: Tabii
2: Çok
1: tabii.
2: ciddi bir yenilik yine. Ortaya çıktığından insanlar bunu nasıl karşılıyor,
1: Şimdi
2: radyoyu?
1: şöyle.
2: Sadece bir eğlence aracı olarak mı, ne olarak görüyorlar?
1: Tabii orada İtalyan Marconi'yi söylememiz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi ilk defa kendisi bir noktadan diğer bir noktaya bu telsiz yayınını gerçekleştirince bir noktadan diğer bir nokta evet diyorlar. Yani ses iletimi de sağlanabiliyor. Ve dolayısıyla bu da teknolojide ciddi bir devrim, değişim ve dönüşüm oluşturuyor. Çünkü okuma yazma konusunda insanların o dönem sıkıntıları var. Zaten yavaş yavaş o dönemler işte Birinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra işte İkinci Dünya Savaşı'na giriyor. Konjonktürel açıdan da baktığınızda biliyorsunuz ilk özellikle savaşlarda sekteye uğrayan şey eğitim olmuş oluyor. Çünkü yatırımlar tamamen savunma sanayine, savaş sanayine akmış oluyor. Dolayısıyla eğitim konusu ciddi bir eksiklik olarak kalıyor. Ve daha sonra insanlarda işte dedim ki dünyada zaten işte Amerika'da gelişim sağlanırken yani Türkiye'de de deniyor ki yani bunu biz nasıl geliştirebiliriz, nasıl yaygınlaştırabiliriz? Ondan sonra zaten ilk defa İşte o bölge radyoları dediğimiz işte İstanbul'da ayrı, Ankara'da ayrı çıkıyor. Ama tabii ki bu çok ciddi bir maliyete sahip. Niye? Çünkü onu sizin dinlemeniz için hem vericinizin olması gerekiyor. Aynı zamanda da o vericinin bir kapasitesi var. Ama o alıcı cihaza da ihtiyacınız var. Çünkü aynı zamanda da alıcıya ihtiyacınız olması lazım. Aynı bu şunun gibi düşünün. İlk çıktığı dönemlerde cep telefonları evet belki iletişim açısından çok hızlıydı ya da çağrı cihazları vardı mesela baktığınızda. Çağrı cihazı gelirdi direkt çıt böyle kişilerin kenarda böyle vardı dururdu. Aa numara yazardı aa bu numara arıyor deyip ondan sonra gelirdi ararlardı. Şimdi mesela baktığınızda geçen bir yerde ankesörlü telefon gördüm. Mesela şunu dedim ya hala bu kullanıyor mu? Yani
2: O
1: askeri orman.
2: muhtemelen hocam kanuni bir zorunluluktur hala herhalde. Ankesörlü kullanılıyor mu?
1: Evet çünkü hala ben yani geçen bir okula gittim görev yapmak için. Abi baktım ankesörlü telefon kartlı böyle yani. Hani eskiden jetonluydu sonra kart.
2: O da tarih oldu ya.
1: E işte
2: O da
1: ben de
2: tarih
1: onu
2: olarak konuşuyoruz
1: işte tarih
2: artık.
1: bakın görüyor
2: Evet.
1: musunuz? Hani şimdi de diyoruz ya işte bu new medya dediğimiz yeni medya.
2: Evet.
1: O ne için söyleniyordu? Kompakt diskler. Ya kompakt diskler de disketler, flopiler. E bunlar da tarih oldu baktığınızda.
2: Disket diye bir şey vardı.
1: Yani disket
2: Walkman
1: 1.44 megabaytlık. Dediğim gibi şimdi bakın kullanın
2: bir
1: bakalım.
2: Word dosyasını içine sadece sığdırdığımız
1: Evet,
2: bir şey.
1: aynen. Ne yapardınız işte onu kaydederdiniz ki
2: Evet.
1: ya işte tezim

çalışmam vesaire giderse sıkıntı yaşamayayım. Yedeklerdiniz yani. Hani de birkaç tane yapardınız. Birisi ilenirse diğerini kullanın diye. Bunu şunun için anlatıyorum. Yani bir teknoloji geliştikçe maliyetin düşmesi gerekir. Sizin onu kullanabilmeniz için.

0: işte Telsiz Telefon Türk anonim şirketi kuruluyor. Yayınlar onun üzerinden yapılmış oluyor. Zaten daha sonra 64 yılında 359 sayılı TRT kanunu ile birlikte bütün radyo yayınları TRT'ye girmiş oluyor ki 68 yılında da zaten artık televizyon gelmiş oluyor TRT'nin yine eline. Çünkü ilk dedim ya az önce yayının ilk periyodunda 1952'de İTÜ'de tamamen uygulama amaçlı. Yani orada öğrencilere televizyonu anlatabilmek, o alanda insan yetiştirebilmek amacıyla yapılıyor. Ama gerçekten böyle hani günümüzdeki üniversite televizyonlarında yapılan yayınların birçoğu yapılıyor. Hatta maç yayını bile veriyorlar yani. İTÜ Taşkış'la binasına yerleştirip maç yayınları bile verebiliyorlar. Dolayısıyla şu gözüküyor. Ya aslında bu özel sektöre bırakılacak bir husus değil deniyor. O yüzden zaten 68'le birlikte o TRT tekeli dediğimiz 90'lı yıllara kadar TRT tekeli geliyor. İşte zaten o televizyon dedim ya, Muhsin Ertuğrul'a çıktı. Ondan sonra işte Taş Parçası diye bir film çekiliyor. Ondan sonra yavaş yavaş Avrupa'da deneyim almış, eğitim almış sinemacılar geliyor. Ondan sonra Muhsin Ertuğrul'un tek adam rejimi yıkılmış oluyor. İşte dediğim gibi daha böyle farklı filmler çıkmaya başlıyor. İşte ilk Halıcı Kız diye ilk renkli Türk filmi çıkıyor ama bir banka sponsor oluyor ama film istenen ölçüde izlenmiyor ve daha sonra bankalar diyor ki ya diyor böyle bir filme nasıl bir sponsor olduk diyor ve daha sonra belki de bu tarihte bankaların Türk filmlerinin sponsor olmasının da önüne ket vuran bir olay olarak karşımıza çıkıyor. Evet, tarihsel olarak iyi ama siz de takdir edersiniz ki o filmin maliyetinin karşılanması gişe hasılatına bağlı oluyor. Ve dolayısıyla ilk renkli Türk sineması maceramız çok başarılı bir şekilde geçmiyor. Zaten daha sonra az önce de söylemiştim ya, radyo işte sinema çıktıktan sonra radyo bir tık daha geriye gitmeye başlıyor. Çünkü insanlar görselliği çok seviyorlar.
1: Muhakkak görsellik, bir seviye ileri gidiyor.
0: Bir seviye ileri gidiyor. Ama sonra işte TRT kurulduktan sonra yavaş yavaş insanlar ki bizim orada da çok büyük bir sıkıntımız oluyor. İşte Almanya'dan televizyonlar geliyor. Maalesef Almanya renkli yayına geçerken o dönem Türkiye'ye kendi ellerinde depolarda çürüyen siyah beyaz televizyonları gönderiyorlar. Diyorlar ki altyapıyı biz kuralım. TRT'nin bütün altyapısını biz kuralım. Siz bizim televizyonlarımızı alın. Tabii adamlar da ellerindeki bütün cihazları, ekipmanları bize veriyorlar. Onlar kendileri daha 50'li, 52, 53'te İngiltere'de filan renkli yayınlar başlarken bizde siyah beyaz yayın başlıyor. Zaten daha sonra bu sinema o dönemde hani etkisini arttırırken televizyonlar da gelmeye başlamışken artık ondan sonra bakıyorlar o renkli Yeşilçam filmleri renkli derken yani insanları cezbeden işte aile filmleri, aşk filmleri onların yavaş yavaş artık televizyonla birlikte tarih olduğunu görüyorsunuz. Çünkü insanlar ya diyor biz niye para verelim diyor televizyon cihazını alalım elimize buradan izleyelim diyor. Zaten ondan sonra Yeşilçam'da çok ciddi bir duraklama devri ortaya çıkmış oluyor. Sinema seyircisi de değişiyor. Aile gelirken artık işte daha fantastik, avantür filmler ve daha sonra zaten o erotik furya başlıyor. Ve tamamen sinemanın çehresi ve izleyicisi de değişmeye başlıyor. Evet. O dönemde de zaten sansür kurulu var ama sansür kurulunu da aşabilmek için işte dediğim gibi normal film çekiliyor. Filmlerin arasına parça ekleyip aslında tamamen izleyicileri oraya çekmeye çalışıyorlar. O dönem sinemanın belki de hani duraklama noktası diyebiliriz. Çünkü hani bir sanat olmaktan ziyade hemen hızlıca bir günde iki günde çekilen filmler noktasına geliyor.
1: Tabii iletişim ve medya tarihine baktığımızda çok hızlı gelişmelerden bahsediyoruz. Bakın gerçekten hem teknoloji gelişiyor hem işte dönem değişiyor gibi. Tabii bunlardan bir tanesi de Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçtiğimiz bir süreç. Hocam Cumhuriyet kuruluş sürecinde basın nasıl? Sadece haber veren bir araç mı yoksa bir ulusal kimlik inşası için de aynı zamanda bir araç olarak bir görev üstlenmiş mi? Nasıl kullanılıyor?
2: Şöyle ki aslında dediğiniz üzere yani ne oluşturulmak isteniyor yeni Türkiye Cumhuriyeti'nde nasıl bir kimlik?

0: inşa edilmeye çalışılıyor. Muasır Türk İslam toplumu oluşturulmaya çalışılıyor ama işte o sıraya dikkat ediyorlar. Yani hem çağdaş olacak, Türk kimliğini koruyacak, İslam kimliğini de bu arada koruyacak. Ve basından da bu anlamda şöyle istifade ediyorlar. Zaten sıklıkla toplantılar yapılıyor. İşte Cumhurbaşkanlığına davet olunuyorlar. İmtiyaz sahipleri, yine işte başyazarları, mesul müdürleri, genel yayın yönetmenleri bunlar. Nasıl bir politika izlemeleri gerektiği aslında bu yemekli davetlerde bu gazetecilere bildiriliyor, talepler bildiriliyor. Hani gündemle ilgili gelişmeler olduğunda da yine buna istinaden de toplantılar tabii ki yapılıyor. Hani nasıl bir yol izleyeceğiz? Yani bir gelişme aracı olarak aslında istifade olunuyor o dönemde basında.
1: Hı hı. Bu arada izleyicilerimiz yazıyor ama önemli bir iletim var size. Marmara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Okan Yeşilot hocam bize yazmış. Çok kıymetli, çok sevdiğimiz konu kaldı.
2: Bizden de selamlarımı, saygılarımı
1: hocalarımızdan
2: biri. Hocam.
1: Evet, selamlarımızı ve saygılarımızı hocamıza iletiyoruz. En yakın zamanda yine bekliyoruz. Demiş ki selamlar hocalarıma, ilgiyle seyrediyoruz. Ve demiş Ankara Radyosu'nu tez yaptırıyorum demiş.
2: Oo, çok güzel.
1: Evet, öyle, tam da burada ben sormak isterim Okan hocamdan aldığım pasla. Tabii 27'de Ankara Radyosu kuruluyor hocam. Evet. Türkiye'de o iletişim tarihinde nasıl bir sizce ivme kazanıyor? Yani yeni cumhuriyetin hedeflerini halka ulaştırmada bildiğim kadarıyla rol oynuyor. Bunları nasıl yaygınlaştırıyorlar ya da başka rolleri var mı?
0: Aslında İleri Gazetesi'nin sahibi Sedat İleri Bey öyle bir teklifle gidiyor şeye, Mustafa Kemal'e. Diyor ki radyodan istifade edebiliriz. Yani bir radyo kurmak istiyor kendi çabasıyla ama tabii hocamın da dediği gibi çok büyük masraflar bunlar. Sonra diyor ki işte hani İş Bankası'ndan sonrasında önemli bir destek sağlanacak. Mustafa Kemal'i şöyle ikna ediyor. Önce önünde bir hani daha amatör bir alıcı aslında oluşturuyorlar. Rusya'nın bir kanalını yakalıyor. Sonra diyor ki bunu propaganda aracı olarak kullandıklarını fark ediyor Mustafa Kemal. Ve diyor ki biz de bu anlamda istifade edebiliriz radyodan. Ya zaten biliyorsunuz hem Milli Mücadele döneminde, sonrasında işte Cumhuriyet'in erken dönemlerinde basından ciddi anlamda faydalanıyor her türlü kitlelere ulaşmak anlamında. Hani kendi politikası tarafına çekebilmek için. Yani tüm liderlerin aslında dünyada yaptığı gibi zaten basından her daim bu anlamda iktidarlar veya işte muhalefet istifade etmeye çalışmış. Türkiye'de de aynı şey oluyor. Mustafa Kemal tarafından da aynı şekilde kullanılıyor. Radyo ortaya çıktıktan sonra yine hocamın dediği gibi Birinci Dünya Savaşı'nda da aynı şekilde sonrasında özür dilerim kullanılmaya başlanacak. Ve Mustafa Kemal de 27'den itibaren radyodan tabii ki olabildiğince istifade edecek.
1: Hı hı. Bilgi aktarım süreci
0: halka
1: olarak
0: ulaşmak
1: da
0: anlamında halka ama ulaşmak. Şöyle bir şey olacak. Bu radyo yayınlarının eğlendirme işlevinin ön planda tutulduğunu fark edince desteğin kesildiğini göreceğiz. Sonra zaten işte PTT'ye devrolunacak. Yani hani devlet kurumuna, kamu kurumuna aktarılacak. Bu anlamda içeriye de müdahale edilebilecek.
1: Radyolarda parodiler yayınlanırmış eskiden. O dönem değil herhalde. Daha sonra mı hocam?
0: Ben kendi çocukluk
1: tiyatro
0: dönemimden
1: radyo
0: piyesleri evet oluyordu ama o döneme dair bir fikrim yok.
1: Çok
0: ama
1: sonra,
0: daha çok şöyle oluyor, canlı müzik aktarımları oluyor.
1: Hı hı hı.
0: Ama benim çocukluğumda 70'lerde diyelim yaş tam çıktı ortaya
3: evet, hocam.
0: O zaman ben okul dönemi

0: Şu onlara denk geliyordum, dinliyordum arkası yarınlara.
1: Evet. Tabii her zaman böyle eğlence ve tatlı şeyler değil. Aynı zamanda iletişim araçları özellikle mesela Soğuk Savaş döneminde
2: Doğru.
1: Amerika ile Sovyetler arasında
2: Doğru.
1: kocaman bir mücadeleye
2: Evet,
1: dönüşüyor hocam.
2: evet, evet.
1: Hangi amaçlarla kullanılıyor yine? Bunları da biraz bahsedelim ülkeler arasında.
2: Evet. Şimdi sizin de dediğiniz gibi her zaman ülkeler birbirlerine sahada üstünlük kurmaya çalışırken aynı zamanda da psikolojik harbi meydana getirmişlerdir. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. O dönem için televizyon, gazete vardır, radyo vardır. Şimdi de sosyal medya vardır, dijital platformlar vardır. Aslında hep o mücadele sizin de ifade ettiğiniz gibi hocam. Bu süreç devam ediyordu ve hala da edecek. Bu bir gerçek. Şimdi dolayısıyla özellikle bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sizin de ifade ettiğiniz gibi Soğuk Savaş süreci yavaş yavaş meydana gelmeye başladı. Dünya iki kutba ayrıldı. İşte Varşova Paktı, NATO süreçleri meydana geldi. Tabii Amerika da o dönemde üstünlüğü kurmayı çok arzuladı. Çünkü neden? Aslında onun derdi dünyayı tek bir kutba yönetmek. Yani sosyalist rejimin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamak ki zaten 90'dan sonra da bunun tamamen meydana geldiğini göreceksiniz. O süreçte medyayı, iletişim araçlarını kullanabilmek, hatta kendi teknolojisini diğer ülkelerin üstüne bir koz olarak kullanmayı amaçladı. Zaten bu biliyorsunuz Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası atıldıktan sonra Japonya'nın bütün altyapısını değiştirerek kendi teknolojisini, yayın teknolojisini, televizyon teknolojisini ki NTSC dediğimiz bir sistem vardır onların kullandığı. Mesela Avrupa PAL, Phase Alternative Line dediğimiz sistemi kullanır. Onlar NTSC kullanır. Ne yaptı? Ben dedi burayı alsam ne olacak? Benim derdim kendi teknolojimi onlara aktarmak. Onlara ben bunu yaparsam zaten kaleyi içten fethetmiş olurum dedi. Ne yaptı? Bütün kendi oluşturmuş olduğu sistemi hop Japonya'nın içine soktu ve dolayısıyla ne oldu? Herkes onlara bağımlı hale geldi ve Japon iyi mühendisleri, iyi bilim insanlarını da kendi bünyesine çekti. Amerikan zaten hani nedir? Emperyal güçlerin her zaman biliyorsunuz yapısı budur. Böl ve yönet ve dediğim gibi gücü elinde bulundur. O dönemde de baktığınızda tabii Rusya ne yaptı? Kendi propagandasını, politikasını yapma işte Lenin, Stalin bunların işte dediğim gibi fikirleri, düşünceleri ki sinemada da bunları yapmışlardır. Mesela işte Potemkin Zırhlısı diye bir film vardır. Orada da aynısını verir. Mesela o dönemde mesela işte İtalya'da mesela Mussolini, işte Hitler onlar da aynı şekilde sinemanın, medyanın gücünü kullanmaya çalışmışlardır. Soğuk Savaş döneminde de aynı şekilde ne yapmışlardır? Kendi program propagandalarını anlatmak, sosyalist rejimin işte dediğim gibi artı anlatmak, ona göre filmler, ona göre diziler kurgulamak hep onların yaptığıdır. Amerika'da da öyle, Hollywood'da tam o dönemdedir. Mesela ne oldu Soğuk Savaş döneminde? İşte ne yapıyorsun? Rambo çekiyorsun kardeşim. Rocky çekiyorsun. Rambo ne alıyor? Vietnam'da hepsini oldu. O Amerikan rüyasını aktaran Hollywood'un ta kendisidir zaten. Hollywood tamamen olmayanların olmuş gibi gösterilerek üstün Amerikan, hani nasıl zamanında Hitler üstün Alman ırkı ideolojisini iletişim araçlarıyla yapmıştır. O da sinema aracılığıyla bunu gerçekleştirmeye çalışmıştır. Amerika'nın amacı da budur. Hep nedir? İşte filmlerde görüyorsun.
1: Kahraman yarat.
2: Kahraman.
1: Evet.
2: Kahraman mitini çok güzel işlemişler
1: Rambolar.
2: adamlar. Dolayısıyla Soğuk Savaş'ta da insanlar geliyor izliyor. Bir de biliyorsunuz bu filmler geçerken örnek verelim hepsinin bir dağıtım yolu var baktığınızda. Mesela Türkiye'de 80'lerden sonra arabesk nasıl yayılmaya başlanıyor ya da 70'lerde nasıl işte mesela Mısır filmlerinin etkisini görüyorsun. Çünkü o filmler oradan girerken Türkiye'nin içerisine giriyor. O filmler oradan da izlenmiş oluyor. Şimdi sen ne yapıyorsun? Amerika geliyor, sana o filmi dağıtıyor. Belki ücretsiz bir şekilde veriyor. Senin de sinema salonun var.

0: Hatta ya da biliyorsunuz açık hava salonları var. Geliyor sana bedava film geliyor. Ne yapıyorsun? Ben bunu göstereceğim, para kazanacağım. Onların derdi zaten o filmlerden para kazanmak değil ki. İnsanları ideolojik olarak etkileyerek, bak büyük Amerika, üstün Amerika, işte o Great Amerika dediğimiz miti insanların zihnine sokmak. Zaten biz hep küçüklükten beri çizgi filmlerle, dizilerle anlatılar hep budur yani.
1: Rambo örneğiniz çok hoşuma gitti hocam. Bize Rambo'lar bir de Terminatörler de izlettiler. İşte, değil mi?
0: Bakın dikkat edin.
1: İnternetin gelişi gibi Terminatör'ün gelişi de.
0: Ama bakın hep dikkat edin. Biz şeylerde de karakterlerde de aynı şekildedir. Yani mesela işte şimdi bir seri vardır. İşte Kaptan Amerika mesela dersin. Hep Amerika kazanır şeylerde. Evet. Sonunda filmin sonunda hep Amerika kazanır. Oyunlar. Bize mesela oyunlar oynatıldı. Hatırlarsınız. Atari'ler vardı mesela baktığınızda. Atari'lerde bakıyorsun. Orada da direkt olarak ne yapman lazım? En güçlü Amerika otomatik olarak seni futbolda, basketbolda direkt Amerika'yı seçtiriyor. Ve böylece bir sen sıcaklık ve sempati çocukken bunlar sana daha 9-10 yaşında tabiri caizse şırınga ediliyor.
1: Doğru.
0: Şırınga edildiği için sen zamanla bunun içerisine giriyorsun. Bu sistemin içerisine giriyorsun. Hatta bir tane oyun var. Battlefield diye bir oyun var. Amerikan ordusunun içinde olduğu bir oyun. Sen Amerikan ordusunu oluyorsun. Orada dediğim gibi Çanakkale'de Türklerle savaşıyorlar orada.
1: Duymuştum onu.
0: Tabii evet, onu evet, mutlaka evet. Duymuşsunuzdur. Hatta bazıları demişti ya, ya ben atalarıma kurşun sıkamam dedi. Çünkü çocuk orada bir Amerikalı karakterle özdeşleşiyor. Empati kuruyor. Şimdi ne yapıyor orada? Oyun karakteri. Onu diyor öldürmen lazım. Ya da bu işte dediğim gibi böyle anti Müslüman oyunlarda da aynı durum söz konusudur. Mesela ne yapar? Oyunun ismine bakar mısınız? Müslüman katliamı. Mesela. Yine bir tane oyun var ismini vermeyeyim. Kur'an sayfaları yerlerde. Şimdi bu sefer ne oluyor? İslamofobi giderek yayılmaya başlıyor. Bu kültürel yozlaşma da meydana getirmeye başlıyor. Yani bunu şundan dolayı söylüyorum Özgenur Hocam. Oyunlar hani masum gözüküyor ya. Aileler diyorlar ya oynasın. Aslına bakarsanız oyun da bana göre, bilmiyorum belki hocam katılır mı? Bir iletişim aracıdır. Çünkü iletişim aracı olması demek ideoloji, fikir aktarım, fikir yayım aracıdır. Dolayısıyla siz küçük yaşta o çocukları yavaş yavaş kendi yanınıza çekebilirseniz, ki bugün dijital ortamda da bunu görüyorsunuz, sosyal medyada da aynı şekilde, algoritmik yönlendirmelerde de aynı şekilde görüyorsunuz. O yüzden sizin teknolojinizin yerlileşmesi, millileşmesi önemli. Çünkü artık günümüzde iletişimde veri çok önemli. Veri de yeni nesil petrol. O yüzden bu...
1: Bilgi güç, teknolojiyi bilgi güç. Ve bilgiyi elinde i̇şte tutan her şey kontrol ediyor.
0: Kesinlikle ediyoruz. Hocam. Dolayısıyla bunu ben kıymetli izleyicilerimize ondan söylüyorum. Aslında bu uygulamaları bizlere ücretsiz kullandırırken bizim verilerimize hakim oluyorlar. Daha sonraki süreçte bizi istedikleri gibi yönlendirebiliyorlar. O yüzden psikolojik harp sağlamak için ne yapıyorlar? Bunu kullanıyorlar. Eski biliyorsunuz çalışanlar hep şunu söylüyorlar. X'te ki Twitter'da biliyorsunuz Arap Baharı'nın çıkış noktası evet, odur. İnsanlar yavaş yavaş işte gazetelerden, konvansiyonel medyadan, geleneksel medyadan uzak kalmaya başladılar. Bunların da hepsi bir projedir. Niye? Tamamen dijital tekeli oluşturup, sosyal medyayı sunup, insanlara hoş gösterip, yavaş yavaş insanlar sadece buradan öğrensinler. Tarih, tarihçi insan araştırır. Şimdi insanlar ne yapıyor tezlerde? Ya ben şunu yapay zekaya bir sorayım. Arşive gireceksin. O tozlu sayfaları yutman gerekir. O kitapları alman. Kitaba dokunman gerekir.
1: Eskiden kütüphaneye gider.
0: Kütüphane dediğim bir kültürü vardır. Var mı hocam şimdi? Hep bakın o dönüşüm, değişim. Aslında bunların hepsi hocam. Az önceki sorunuza tekrar geliyorum. Soğuk savaş dönemlerinde bunlar atıldı. Filmlerle size gösterildi. O dönem hatırlarsınız. Telefonunu açıyor, konuşuyor. Sonra bunlar hep size normal geldi değil mi? Çünkü hocam bizi hazırladılar. Bazı şeyleri hazırladılar. Amerika bunların hepsinin senaryosunu kurdu. Bu tamamen bir küresel akıldır. Büyük küresel akıldır. Bunun kimse aksini iddia edemez, söyleyemez. Zaten zamanla görüyorsunuz bu iddiaların, bu hipotezlerin ne kadar gerçek olduğu da yaşanan olaylarla zaten karşımıza çıkıyor. Çünkü hocam tarih asla yanılmaz yani. Onu da söylemiş olalım.
1: Kesinlikle doğru söylüyorsunuz hocam. Çok güzel örneklerle de ifade ettiniz. Ederim.

0: Tabii konuyu biraz keskin bir geçişle ben kısacıma yönlendireceğim. Çünkü izleyicilerimizden gelen soruları da atlamak istemiyorum. Kadınlardan gelen özellikle ilk kadın gazeteleri ve gazetecileri merak ediyor izleyicilerimiz. Dönemde, tarihte ilk kadın gazeteleri hangi ihtiyaçtan doğuyor hocam demiş izleyicilerimiz. Yani toplumsal dönüşümün bir parçası mıydı bunlar? Ve aynı zamanda kadın gazeteciler Osmanlı'da var mıydı? Bunları biraz seyircilerimizin de merak kını gidermek açısından değinmek isterim.
1: Şimdi ilk gazete Terakki gazetesi, aslında günlük siyasi gazete. Yani günlük derken haftanın yine 6 günü çıkan bir gazete. Onun bir eki olarak çıkacak. Terakki işte muhaddirat için gazetedir. Muhaddirat da aslında şunu kapsamış oluyor. Örtülü, iffetli kadın anlamında. Zaten öyle bir kadın kimliği inşa edilmeye çalışılıyor. Yani hali hazırda zaten ataerkil bir toplum inşa edilen bir kadın kimliği var. Aslında onun muhafazasına çalışılıyor. Ama şöyle bir lütufta bulunuyorlar dönemin erkek gazetecileri. Aslında takvim vekaiden itibaren başlıyor bu. Kız çocukların okutulması, yani okutulmaya özendiriliyorlar. Aileler de buna teşvik ediyorlar, kız çocukları okutulsun diye. Hatta işte bu 1869 ortalarında yayınlanacak ilk kadın gazetesi bir ek olarak olsa da onu takip eden dönemde müstakil yayınlar göreceğiz. Burada Rüştiye Mektepleri açılacak. Açılmış hatta artık yakın bir zamanda. Kız Rüştiye Mektepleri 59 itibariyle açılmaya başlıyor. Ama aileler çocuklarını bu okullara göndermekten imtina ediyorlar. Çünkü buralarda erkek hocalar var. Ki seçilen erkek hocalar da hep yaşlı hocalardan aslında seçiliyor. Buna bile dikkat ediliyor. Kadın hocaların yanında yaşlı erkek hocalar var, ama bundan sebep yine aileler çekiniyorlar. İşte bunun sayıcı artmasını istiyorlar ve şöyle diyorlar aslında, çocukları, kız çocukları da göndermeliyiz çünkü onlar bizim evlatlarımızı yetiştiriyorlar. Yani nedir? İşte kadına yine hani kamusal alana çıkmadan evin içerisinde bir rol biçilmiş. İşte nedir? Geleceğin çalışan gücünü yetiştirecek, ama erkek evlatlar babında tabii ki bunlar. Yine ev ekonomisini iyi bilmeli ki evin reisine iyi hizmet edebilsin, hizmette kusur etmesin. Yani onun kazandığını kontrollü harcayabilsin. İşte buna uygun zaten aslında bir de müfredat var. Ama sonrasında yani işte dikişti nakıştı. Bunların yanı sıra hani pozitif bilimlerden de giriş babında dersler eklenecek bu kız rüştiyelerine. Hatta bir de 1870'te Darülmuallimat açılacak. Yani kız öğretmen okulu. Aslında bundan sonra kız çocukları ilk kez nerede göreceğiz? Bir yüksek öğretim kurumunda 1870 itibariyle, hatta bir meslek sahibi, yani evin dışında da kamusal alanda bir meslek sahibi olarak görebilmeye başlayacağız. İşte buralara girebilmeleri için bu rüştiye mekteplerine devam etmeleri gerekiyor çocukların. Bu gazetelerde bunlara yönlendiriliyor. Ama hani çok da hadlerini aşmadan okusunlar. Hatta şunu söylüyorlar, diyorlar ki ya bunu doğrudan bu kadın gazetelerinde yazıyorlar. Sonrasında mesela Selanik'te Aile gazetesi çıkacak. Yine bir kadın ve aileye hitap eden bir yayın bu. Burada kadınlar için şunu söylüyor. Saçı uzun, aklı kısadır ama yine de tamamen şeyden, ilimden, irfandan uzak tutulmamaları gerekir. Yani kapasiteleri doğrultusunda ilim, irfandan istifade edebilmelerine imkan tanınmalı. Hani niçin? İşte bu bahsettiğimiz görevlerini hani hakkıyla ifa edebilmeleri için, iyi çocuk

0: yetiştirsin. Evi iyi idare etsin. Hani kocasına iyi eşlik yapabilsin gibi. Hatta şunu söylüyor. Yani Rüşdiye mekteplerine evet bu sebepten gitmeli. Bunun dışında zaten hani ne akıl olarak ne beden olarak işte hani erkeklerle bir tutulamıyorlar. Ne kalemiye, ne mülkiye, işte ne ilmiye, ne askeriye daha doğrusu sınıflarında bir mesleğe de dahil olamayacakları için hani fünun ve sanayiye ait konulardaki bilgilerini genişletmeye ihtiyaçları yok ama basit hani metal niteliğindeki bilimlere de dahil olabilirler. Rüştiyelerin işte müfredatı doğrultusunda. Bu şekilde başlıyor bu gazetelerin içerikleri yavaş yavaş aslında kadınların hak arayışlarını yine buradan göreceğiz. Önce eğitim hakkı isteyecekler, rüştiyelerle yetinmeyecekler, idadileri isteyecekler. Ardından da yüksek öğretim kurumlarında erkeklerle bir arada darülmual yani öğretmenlik dışındaki mesleklere de dahil olabilmelerinin önünü açacak kurumlara girebilmek isteyecekler. Bunları hep gazeteler üzerinden yapacaklar. İlk gazetecileri de şöyle görüyoruz. Küçücük onu da
1: Hocam
0: söyleyeyim.
1: son 30 saniye kadar bir cevap alayım. Hocam
0: Tamam, o
1: bakın.
0: zaman paşazadeler diyelim. Paşaların kız çocuklarını daha çok ilk gazeteciler olarak göreceğiz. Ve yine gazeteci hanımlarını.
1: Çok güzel. Gerçekten bu toplumsal dönüşümde yine basın aracılığıyla, gazete aracılığıyla sağlanmış oluyor. Kıymetli hocalarım çok teşekkür
2: Biz
1: ediyorum.
2: Teşekkür
1: Daha
2: ederim.
1: Konuşacak
2: Evet.
1: dünya kadar derya konumuz var. Ama süremiz
2: Evet, maalesef.
1: aşamamak üzere burada nokta koymak durumundayız. Gerçekten çok kıymetli bir yayın oldu.
2: Sağ
1: Çok
2: olun.
1: teşekkür ederiz.
2: Biz
1: Bilgilerinizi bize
2: teşekkür ederiz.
1: aktardığınız için.
2: Sağ olun.
1: Değerli tarih severler, Profesör Doktor Berkıs Ulusoy ve Profesör Doktor Ali Murat Kırık hocamla beraber elbette insanlık tarihini değiştiren iletişim dünyasını konuştuk. İletişim ve basın tarihini konuştuk. Ele alabildiğimiz kadarıyla elbette merak edenler hocalarımın kitaplarında okusunlar. Koskoca basın tarihi kitapları var değil mi? İletişim kitapları var. Merak edenler, meraklarını gıdıklayanlar olursa bu konuştuklarımızı elbette kaynakları takip edebilirler. Çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için, bu saate kadar katıldığınız için. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar karşınızda olacağız. İyi akşamlar diliyorum.

Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. AK Parti olarak samimi temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulmasıdır.

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te. Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu hafta Kırmızı Halı'nın gündemini oluşturan çok değerli bir konuğum var. Ressam Pınar Tınç bizimle birlikte. Eğer siz de buradaysanız keyifli sohbetimize hemen başlamak isteriz. Merhabalar Pınar Hanım.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Çok iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. İyi ki Kırmızı Halı'dasınız. İyi ki 24'tesiniz. Sağ olun, var olun. Ve çok güzel görünüyorsunuz aynı zamanda.
1: Çok teşekkür ederim. Siz öyle.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Beni davet ettiğiniz için, bu muhteşem programda olmak benim için büyük bir mutluluk, büyük bir gurur.
0: Çok teşekkür ederiz. Aynı duyguları paylaşıyoruz sizinle. Dedikten hemen sonra klişe bir girizgah yapmak isterim. Sanat sizin için ne demek? Sanatın kavramsal karşılığı nedir sizler için? Hı-hı. Lütfen buyurun.
1: Yani sanat aslında kendimizi ortaya koymak için kullandığımız bir yorum şekli. Varoluşumuzu göstermek için kullandığımız bir şey. Yani ben kendimi resim yaparak ifade ediyorum. Varoluşumu resimle gösteriyorum. İşte tuvaller boyuyorum, çizgiler yapıyorum. Kendi çocukluğumu kendime anlatıyorum. Aslında bizim bu dünyaya niye geldiğimizi gösteren, varoluşumuzu gösteren bir şey. Ben resimle yapıyorum. Başka bir arkadaşım enstrümanla, başka bir arkadaşım işte taşı oyarak, başka bir arkadaşım kendini nasıl ifade etmek istiyorsa film çekerek kendini ortaya koyuyor. Az önce Heidegger'in de konuşmuştuk sizinle. Hı hı. Yani gerçekten insanın varoluşunu gösteren bir şey. Leonardo'nun da bir şey sözü vardır. Aslında sanat görünmeyeni gösteren, ifade eden bir unsurdur diye. Gerçekten var olmayanı, görünmeyeni gösteren bir şey sanat. Bu yüzden çok değerli.
0: Peki bu görünmeyeni gösterme çabası içerisinde, hı hı, bu çabaya neden resmi dahil ettiniz ve ne zaman başladınız ve neden resim?
1: Ben aslında Bozcaada'da doğdum. Hep aynı şeyi söylüyorum. Artık şey yapıyorum, Allah'ım söylemesem mi diye. Bozcaada'da doğdum ve gerçekten doğanın içinde doğmak, mevsimlerin içinde böyle çocukluğunu geçirmek, bitkilerin, çiçeklerin, o muhteşem rengin, ışığın içinde çocukluğumu geçirmek benim aslında ressam içgüdülerimin ve sezilerimin, ön sezilerimin oluşmasını sağlamış. Hı hı. Ve ben bunları gerçekten resimle, renkle, motiflerle, desenlerle anlatabiliyorum. Dolayısıyla bunları gösterme şeklim, bu çocukluğumdaki hikayemi, şu anki yaşadığım işte hikayeyi göstermek için kullandığım şey boyalar, hı-hı, ve çizgiler, tuvaller.
0: Boya meselesine özellikle gelmek istiyorum. Çünkü kullandığınız boya zannediyorum Türkiye'de nadir kullanılan ya da çok tercih edilmeyen ya da evet, neyse adı. Lütfen siz bize tanımlar mısınız kullandığınız boyayı?
1: Şöyle, ben çini mürekkebi kullanıyorum. Hı-hı. 2011 yılından bu yana çini mürekkebiyle resimlerimi yapıyorum. Aslında benim yapmak istediğim resme tam oturmuş bir teknik, hı-hı, çini mürekkebi. İşte çok uzaklarda yaşamıştık uzun yıllar. Afrika'da, minik bir Fransa adasında. Orada keşfetmiştim ben. 2011 yılında ve sonrasında resimlerimde kullanmaya başladım. Benim kafamdaki ışığı, kafamdaki hikayeyi, doğayı, işte motifleri, okyanusyanın o bütün her şeyini çini mürekkebi sağlıyor. Dolayısıyla o yıllardan bu yana da, yani şu anda 2026 yılındayız, hiç kesintisiz bu tekniği kullanıyorum. Çok da seviyorum. Yani o mürekkebin akışkanlığı, ondan sonra sürekli sürprize açık olması ama aynı zamanda sizin de kontrol etmeniz gerekiyor akışkanlığı. Hmm. Biraz da hayat gibi, ona da benzetiyorum.
0: Çok güzel.
1: O malzemeyle çalışırken çini mürekkebinden çok keyif alıyorum. Ben anlatıyorum, yani öğrencilerime anlatıyorum, işte atölyeme gelenlere anlatıyorum. Ne kadar böyle güzel bir teknik olabileceğini, ne kadar çok imkanı olabileceğini gösteriyorum. Hala yeni şeyler öğreniyorum. Hala yeni fırsatlar, yeni imkanlar olduğunu görüyorum mürekkepte. Dolayısıyla ucu bucağı olmayan bir şey var. Teknik serüven var mürekkepte. Hala öğrenciyim, yani öğreniyorum.
0: Hem öğretiyorsunuz hem de öğrenci konumundasınız aynı,
1: evet,
0: zamanda, değil mi?
1: Yani öyleyiz. Güzel. Gerçekten öyleyiz. Yani hep öğrenmeye açık olmak gerekiyor. Yani çok klişe bir laftır. Siz de bilirsiniz. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Hı-hı. Ben gerçekten bunu hissediyorum. Yani her seferinde yeni bir şey öğreniyorum. Her seferinde şaşırıyorum. Yani belki şaşırmayı unutmamak, şaşırabilmek öğrenci olmanın belki de şeyi, en önemli unsuru.
0: Unsurlarından bir tanesi. Şöyle bir dönüp kendi sanatınıza baktığınızda, bu zor bir soru. Çünkü neden zor bir soru? Çünkü insanlar kendi sanatını, kendi üslubunu, kendi tarzını belki yorumlamak ya da bunu, evet, dillendirmek istemeyebilir. Doğru. Ama siz kendi sanatınıza baktığınızda üslup olarak, teknik, tat, doku, duygu ve doku olarak nasıl tanımlıyor ve adlandırıyorsunuz? Hı-hı. Bir öz bakış sergilediğinizde bu öz bakışın hangi cümleler oluşturuyor? Lütfen buyurun.
1: Yani insan en zor kendini anlatır. Yani etrafımızda gördüğümüz şeyleri anlatmak gerçekten daha kolaydır. Hele yaptığımız, yani bizim varoluş amacımızı gösteren bir şeyi anlatmak da gerçekten zor. Yani ben nasıl anlatıyorum resmi? Şu anda ben geometrik şeyler yapıyorum. Geometrik şekiller kullanıyorum. Hı hı. Ama bunun ilhamı da Afrika'daki yaşadığımız, Okyanusya'daki yaşadığımız adalar topluluğundaki motiflerden alıyorum. Hı hı. Aslında şöyle, ben çok yıllar önce Paris'te çok güzel bir müze vardır. Medeniyetler Müzesi. Orasını ziyaret etmiştim ve orada aborijinlerin yaptığı abstrakt ama çok naif bir motifler görmüştüm. Hı hı. Böyle kumaşların üzerine yapılmış, gerçekten çok primitif, böyle havada uçuşan kumaşlar. Ve orada gerçekten onu yapan kişinin ruhunu hissediyorsunuz, ruhunu görüyorsunuz. Hiçbir kaygı yok. Hı. Tamamen çocuk resmi gibi. O kadar naif, o kadar çocuksu ve o kadar içten ki, o kadar cesur ki hiç düşünmeden yapılmış böyle motifler. Sonrasında Afrika'ya, o Fransa adasına gittiğimizde etrafımıza gerçekten o çocuksu neşeyle yapılmış motifleri ve resimleri gördüm. Ve o dönemde belki öyle bir hayat tarzı olduğu için, düşünmek için, üretmek için, yeni şeyler denemek için de fırsatım olduğu için o motifleri kendi resimlerime kullandım. Şimdi çocukluğumda işte benim altında büyüdüğüm badem ağaçlarını bu motiflerle yapıyorum. Daha böyle abstrakt, daha soyut şeyler yapıyorum. Ama daha böyle mistik hale getiriyorum. Hmm. Örneğin Ege'nin mavisini kullanıyorum. O mavinin mistisizmini, o huzurunu koyuyorum. Ya yani çok da aslında doğru değil bunları anlatmak. Çünkü her bakan izleyici aslında kendi bir hikaye anlatıyor.
0: Elbette.
1: Ama resmin de en güzel yönü o. Yani siz yaparken böyle meditatif halde iyileşiyorsunuz. Sizin ruhunuza iyi geliyor. İzleyenler de öyle. Ben kendimi abstrakt formlarda işte soyut tarzı resim yapan birisi olarak görüyorum.
0: Çok güzel. Ben sanatçının kendi işlerine nasıl baktığını çok önemsiyorum çünkü. Bu herkesin cevaplamak istemediği bir türden soru elbette ama çok teşekkür ederim cevabınız ve yorumunuz için. Sizce sizin sanatınızı, bu da bence paralel ve zor bir soru ama biricik ve özel kılan detaylar neler? Çini mürekkebinin dışında buna neyi dahil edebilirsiniz?
1: Yani şöyle, ben aslında kendi hayatım resmini yapıyorum. Aslında yaptığım şeyleri resimli hayat diyorum. Neden dersiniz? Ben gördüğüm şeyi aynen yapmıyorum. Yani atıyorum işte gördüm doğayı, aynen yapmıyorum. O çiçekleri birebir aynısını yapmıyorum. Onu kendi süzgecimden geçiriyorum.
0: Betimliyorsunuz.
1: Evet ve onu kendi işte soyutlamamla ortaya koyuyorum. Hmm. Dolayısıyla yaptığım soyutlama bana ait bir soyutlama. Yani o lotuslarımı benden başka yapabilecek birisi yok. Çünkü o bana ait. Hmm. Benim kendi öznerliğimle, kendi işte yaşadığım Bozca'daki çocukluğumdan çıkan renkler, Afrika'da uzun yıllar Okyanusya kenarında yaşadım. Oradaki ışık, ondan sonra o bütün medeniyetlerin böyle şey toplamı, işte Ege kültürü, Okyanusya kültürü, Hint kültürü, onların hepsinin karışımı. Dolayısıyla böyle bir hayat süzgecinden geçtiği için o resimler biricik ve tek benim için. Hı hı. Sizin için belki, siz de bir resim olsa, sizin yaptığınız

0: İşler de biricik ve tektir. Sizin süzgecinizden geçtiği için. Ya ben o orijinalliğe çok önemsiyorum. Yani resimlerin gerçek ve samimi olması gerektiğine inanıyorum. Hı hı. Yani bunlar moda diye bir şeyin yapılmasını doğru bulmuyorum işin aslı. Çünkü modalar gelip geçiyor. Yani önemli olan samimiyet, önemli olan az önce size bahsettiğim gibi o Medeniyetler Müzesi'nde aborijinlerin resimlerini gördüğümdeki o neşeyi, o cesareti, o huzuru, o yaratıcılığı bence yakalamak gerekiyor yaptığımız işte. Resimlerimde, yaptığım işlerde buna çok dikkat ediyorum ve bunun kenarından geçmesini istiyorum.
1: Bütün bu anlattıkların sanatın iyileştirici gücüne de bir referans aslında aynı zamanda. Ona dair sinyaller veriyor. Evet. Katılır mısınız? Siz kendi resimlerinizin, sanatınızın iyileştirici gücüne ve genel olarak sanatın iyileştirici gücüne. Evet. Bu klişedir ama bence çok doğru bir tanımlamadır.
0: Bence
1: siz ne düşünürsünüz?
0: Kesinlikle buna katılıyorum. Yani sanatın aslında hem izleyiciye hem de yapan kişiye dair iyileştirme gücü olduğuna inanıyorum. Ben yani gerçekten bir ressam olarak yalnızlık içinde resimlerimi yapıyorum. Çok kolektif bir iş değil bu resim. Yalnız olmanız gerekiyor ve dirayetli olmanız gerekiyor. Ve bu resmi yaparken aslında zaman öyle farklı bir düzende akıyor ki. Yani bildiğimiz böyle düz bir çizgi üzerinde akmıyor. Yani gerçekten böyle Einstein dediği gibi böyle göreceli bir şekilde akıyor. Ve meditasyon gibi ben bu işleri yapıyorum. Dolayısıyla izleyen kişiler de benim aldığım keyfi, benim aldığım neşeyi izlerken de edinmelerini istiyorum. Onlar da bakarken işte benim yaptığım neşeyle, yapmış olduğum özenle veya ne bileyim içimdeki, ruhumdaki ne aktarmak istiyorsam o enerjiyi almalarını istiyorum. Yani iyileştirici hem izleyen için hem yapan için de çift taraflı bir etkileşim olduğunu düşünüyorum.
1: Peki sizce doğayla müthiş bir ilişki ve diyalog halindesiniz. Yaşadığınız belki çocukluğunuzla ilgili, belki geçmişinizle ilgili, belki deneyimlediğiniz okyanus suyu meselesiyle de ilgili. Sanatçı olmasaydınız, sanatla ilgilenmiyor olsaydınız, başka sizce ressamlık yapmıyor olsaydınız, ressam olmasaydınız daha doğrusu. neyle uğraşıyor olurdunuz, ne yapıyor olurdunuz? Bunu hiç düşündünüz mü?
0: Ya aslında düşünüyorum. Yani normal çok sıradan bir şey yapsam bile ben gerçekten onu böyle resim yapar gibi yapacağımı düşünüyorum. Örneğin işte ev kadını olsaydım, ki ev kadınıyım aynı zamanda, iki çocuğum var yani maşallah falan böyle. Mesela sofrayı hazırlarken o resimdeki şeyleri göre, dengeleri göre kuruyorum. İşte büyüklük, küçüklük dengesi, renk dengesi, kompozisyon dengesi. Aslında yani illa resim yapmak gerekmiyor. Hayatımızın her alanında o sanatı koyabiliyoruz.
1: Çok
0: masa
1: doğru.
0: Düzeninden işte mobilya yerleştirilmesine, ne bileyim vazodaki çiçek aranjmanına kadar her alanda aslında benim yaptığım iş var. Yani illa ben ressamım, başka hiçbir şey yapmıyorum değil. Yani bütün aslında hayatımın her alanında yaptığım resmi uyguluyorum.
1: Çok güzel bir benzetme oldu. Özellikle sofradaki büyüklük, küçüklük ya da işte dengedir vesaire unsurların sanatla, resimle ilişkilendirmek çok keyifli. Buradan hemen şuna bağlamak istiyorum. Adını andınız Bozcaada.
0: Evet.
1: Sizin için çok kıymetli ve özel bir yerde duruyor.
0: Çok.
1: Nedenini öğrenebilir miyiz?
0: Ya ben orada doğdum, büyüdüm. İşte ailenin üçüncü kuşağıyım. Çocuklarım da Bozcaadalı değil ama orada büyüyorlar. Yani Bozcaada çok özel bir nokta. Yani gerçekten böyle hem mitolojik olarak hem işte tarihimizde çok birikimi olan bir yer. Ama aynı zamanda ışığın en güzel noktalarından birisi. Ben yurt dışında yaşarken falan o Ege ışığını gördüğümde hemen anlardım burası Ege diye. Yani çok özel bir nokta. İşte Truva'ya çok yakın, yani hem Anadolu'ya çok yakın hem Yunan uygarlığına çok yakın. Çok iyi bir karışım. Roma kültürünün çok fazla kalıntıları var ama aynı zamanda kendine ait bir dili var. Yani biz Adalılar deriz. Mesela biz Bozcaadalılar demeyiz. Veya işte feribota biz gemi deriz. Yani böyle kendimize ait bir dilimiz
1: var. Kodlar var.
0: Kendimize ait bir kodlar var ve mevsimlerin de kodları var. Yani ben hangi ayda hangi çiçeğin hangi renkte olduğunu bilirim. Hangi meyvenin hangi zamanda çıktığını bilirim. İşte o rüzgarın kokusundan ne olacağını anlarım. İşte kargaların uçuşundan havanın nasıl değişeceğini anlarım.
1: Çok güzel.
0: Aslında bunlar çok böyle minik detaylar. Ama aslında yaşam oluşturan da bu detayların çeşitliliği ve ne derler, hayatımıza kattıkları. Yani bunları resimde de kullanıyorum. O böyle dokuları, renkleri, her şeyi resimlerimin içine yerleştiriyorum.
1: Tam olarak onu soracağım. Bütün bu betimlemelerinizi ve anlattıklarınızı resme de dahil ediyorsunuz büyük ihtimalle.
0: Ediyorum.
1: Doğadan beslenmeniz, okyanus suyu meselesi,

0: Yaşadığımız
1: Evet.
0: coğrafya, Bozcaada'mız,
1: Evet.
0: ülkemizin güzellikleri
1: Çok.
0: vesaire vesaire.
1: Yani öyle, gerçekten öyle. Yani ben çocukluğumda gerçekten resmin sadece böyle çizilen bir şey değil, aynı zamanda kalpten böyle hissedilen bir şey olduğunu gördüm. Ve bunu hiç unutmadım. Yani resim sadece çizilen, boyanan bir şey değil. Aynı zamanda o renk, o doku, o şey ve kalpten hissedilen bir şey. Dolayısıyla böyle bazen soyut bir şey yapsanız bile orada siz alıyorsunuz. Yani bu şey Ege'de bir deniz şey manzarası. Ama abstrakt bir şekilde yapsanız daha iyi. Veya işte ışığa bakıyorsunuz. Ha, bu Ege'de bir işte manzaranın ışığı gibi. Bunlar resimle besleyen şeyler,
0: Aynı
1: unsurlar.
0: zamanda sanat eğitimi veren bir öğretmensiniz.
1: Evet, çok
0: Nedir
1: seviyorum öğretmenliği.
0: öğrencilerinizle diyaloğunuz ve ilişkiniz ve onlarla nasıl bir sanat öğretisi diyaloğu halindesiniz? Onlar nasıl alıyorlar bunu? Nasıl lanse ediyorlar size karşı? Lütfen buyurun.
1: Ya ben öğretmenliği çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Ve çok yani bence insanın sevdiği şeylerin yapması lazım. Ve çok iyi bir timing olması gerekiyor. Hayatında çok iyi zaman dilimlerini bölmesi gerekiyor. Ben haftanın 3 günü gidiyorum. Sanat eğitmenliği yapıyorum. Yani sanatın aslında böyle ne kadar hayatımızın içinde olduğunu göstermeye çalışıyorum. Nasıl hayatımıza ilham verdiğini, hayatımıza ne kadar şey kattığını göstermeye çalışıyorum. Yani sanat sadece işte resim değil, sanat her yerde. Yani sofrada da, işte evlerde de, üzerimizde giydiğimiz işte kıyafetlerde de her şeyde aslında var. Oradaki bağlamları öğretmeye çalışıyorum. Nasıl bizim hayatımızı dönüştürdüğünü, ne kadar önce olduğunu göstermek istiyorum. Atatürk'ün bir sözü vardır. Sanatçı ışığı ilk görendir diye. Gerçekten sanatçılar ve işte bu işi yapan insanlar ilk ışığı gören, ilk böyle
0: Fark eden.
1: fark eden kişilerdir. Çok severek yapıyorum. Yani öğretmenlik çok güzel bir şey, çok keyifli bir şey. Öğretmen miyim? Tamamen değilim. Yani başka mesleklerim de var ama bu beni çok zenginleştiren bir şey.
0: Çok iyi anladım. Gayet iyi anladım. Bir sanatçı eğer özgünlük arayışı sorunu yaşıyorsa, üslup sorunu yaşıyorsa nerede hata yapmıştır sizce? Yani bir takım
1: Anladım.
0: ilerlemelerde bulunmuş, bir takım üretimlerde bulunuyor. Belki çok kusursuz üretimleri var, belki çok güzel üretimleri
1: Evet.
0: var. Ama bir türlü hem disiplin olarak hem de üslup olarak hem de içerik olarak kaygı yaşıyor, sorun yaşıyor ve hala özdeşleşmiş durumda değil. Sizce nerede hata yapmıştır?
1: Yani birinci
0: Hata belki çok iddialı
1: hata
0: bu
1: değil
0: arada.
1: de evet.
0: Nerede bir yanılgıya düşmüştür? Nerede? Çünkü bir sanatçının her şeyle, bütün üsluplarla, bütün disiplinlerle ilgileniyor olması da çok yanıltıcı bir şey. Doğru bir şey değil
1: Evet.
0: benim okumam üzerinden. Ama
1: Evet.
0: sizin okumanız nedir ve o yanılgıyı nerede yapmıştır sizce?
1: Yani tabii ki Rönesans'ta biliyorsunuz böyle mükemmel insan yaratılmaya çalışılıyor. Yani bir insan, yani bir birey önce birey olmak zorunda Orta Çağ'dan kurtulduğu için. Çünkü merkezde insan var. Matematik de bilmeli, geometri de bilmeli, sanattan da anlamalı, heykel de bilmeli gibi. Ama ben buna çok inanmıyorum. Yani bir sanatçı eğer bir yerde odaklanıyorsa kendini besleyecek şeyler bulması lazım. Önce açık olması gerekiyor. Yani gerçekten yeniliğe açık olmak gerekiyor. Hiçbir zaman için ben değişim demiyorum. Yenilenme ve ilerleme diyorum. Çünkü yaptığımız her şey bizi bir adım her zaman ileriye götürüyor.
0: Getirir.
1: Dolayısıyla çok böyle az öncesinde konuştuk ya, çok böyle moda ona buna takılmadan aslında ne yapmak istediğine karar verip onu çok dürüstçe kendine sorup ve bunun içinde gerekli ne gerekiyorsa yani o eforu sarf etmeye hazır mı sorusunu sorması gerekiyor. Çünkü ben kendimden biliyorum yani başkalarını hiç bilemem. İşte gündüz böyle bazen otele gidiyorum Bozcaada'ya, işte gece dönüyorum işe gidiyorum, okula gidiyorum, ders veriyorum, oradan çıkıyorum atölyemde resim yapıyorum. Dolayısıyla onu göze almak lazım. Onu göze aldığınız zaman da zaten yavaş yavaş işler değişiyor. Yani yaptığınız şey derinleşiyor ve kendinize ait bir şey oluşturmaya başlıyorsunuz. Ne derler? Üslup.
0: Üslup. Satır arasında çok bence kıymetli bir şey söylediniz ve ben bunun satır arasında kalmış olmasını istemem. Kendimize dürüst olmak meselesi.
1: Çok,
0: Bir
1: çok.
0: sanatçı için bence çok önemli bir şey.
1: Çok, çok
0: Ben ne
1: önemli.
0: yapıyorum, ne yapmak istiyorum, neyi iyi beceriyorum, neyi beceremiyorum meselesinden hareketle ve bu
1: Evet.
0: soruların beraberinde çoğaltılmasıyla da sonuçlanan bir süreçte
1: Evet.
0: kendimize dürüst olmak meselesi, bir sanatçının kendisine
1: Çok.
0: dürüst olmak meselesi çok kıymetli. Eklemek istediğiniz bir şey olur mu bu sürece? sence?
1: Yani çok önemli. Bence insan karakter olarak da dürüst olması gerekiyor. Yani sadece kendini sorduğu sorularla değil, yaptığı şeyde de dürüst olması gerekiyor. Yani oradan buradan böyle, bu çok güzelmiş, oradan alıp buradan alıp değil. Aslında sende ne varsa onu ortaya koymak
0: biz
1: için.
0: Biz sakinleşip o soruyu kendimize sormamız gerekiyor.
1: Aynen öyle. Sakinleşip, kafayı böyle toplayıp, ben bunu göze almalı mıyım? Ben bu eforu sarf etmeli miyim? Ben buna girmeli miyim? Diye kendine sorması gerekiyor. Çünkü bu hayat bu yapılan bir şey.
0: Çok güzel.
1: Bir mühendis değiliz biz, yani bir doktor değiliz. Yani bizim mesela çalışma yaşamız çok farklı. Yani benim için yani 40 yaş, 45 yaş aslında genç, ressamlar için genç bir yaş.
0: Çok doğru.
1: Yani 45'ten 50'den itibaren siz daha böyle orta yaş oluyorsunuz. Çünkü o zamana kadar bütün işte bu soruları sormuş, artık yavaş yavaş cevapları almış ve kendi tekniğinizi, üslubunuzu oturtmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla sorular çok önemli.
0: Sık sık sergide açtığınızı biliyoruz. Evet. Biz de yakından takip ediyoruz. Boğaziçi'ndeki serginizi
1: çok güzeldi.
0: Yerinde deneyimleme fırsatımız da oldu. Çok da keyifli bir sergi ve çok da kalabalık bir sergiydi.
1: Çok güzeldi.
0: Buradan müsaadenizle şuna varmak istiyorum. Bir sanatçı için sergi açmak neden kıymetli ve önemli?
1: Yani şöyle, benim Bozcaada'daki açtığım sergi, siz de izleme şansınız oldu. Tekrar böyle yuvaya dönüş gibiydi. Aslında homecoming, yani yuvaya dönüştü, eve dönüş sergisiydi. Çünkü ben oradan çıktım, orada büyüdüm. Bütün işte ressamlıkla ilgili her şeyi orada kazandım. Sonrasında biraz böyle şey, asi bir yapım vardı benim. Yani Bozcaada'da doğmuş, büyümüş bir insanın ben ressam olacağım demesi aslında biraz şey, ekstrem bir şey. Ama işte o... Az önce söylediğim gibi, yani o kararı verdiğiniz zaman sonuna kadar gitmek gerekiyor. Sonra tekrar işte uzun bir kariyer yolculuğundan sonra tekrar Bozcaada'da sergi açmak bence önemliydi. Hem şey, dönüş, eve dönüş gibi, hem de o resimlerimin ilk başladığı yerde soluk almasını istedim. Çok da böyle şey, beni mutlu eden ve amaçladığım şeyi yaşadığım bir süreçti.
0: Sergi açmak meselesine gelelim peki. Yani neden önemli bir sanatçı için sergi açmak? Elbette çalışmalarını sergilemek kısmı çok önemli. Bir de başka bir anlamı daha olabilir mi bence sergi açma meselesinin?
1: Yani evet. Şöyle, yani sergi açmak için sergi açmak gerekmiyor. Gerçekten belli bir sizin hayatınızda, kariyerinizde, resim yolculuğunuzda ilerlemeyi göstermek gerekiyor. Hiçbir zaman değişim demiyorum. Yani bu yüzden gerçekten değişim bazen kötü de olabiliyor. Ama ilerlemeyi göstermek gerekiyor. Yani ben 1998'de akademiyi bitirdim. O zaman açtığım sergiyle şu anda açtığım sergi arasında o kadar büyük fark var ki. Yani orada sizin ne kadar böyle kilometre aldığınızı, ne kadar yaptığınız işi ilerlettiğinizi, ne kadar farklı bir yola soktuğunuzu gösteriyor. Yani sizin de aslında biraz da büyüme karneniz gibi. Böyle her seferinde yeni bir hikaye anlatıyorsunuz. O hikayeler de böyle gittikçe çoğala çoğala bir şey, romanın chapter'ları oluyor, bölümleri oluyor.
0: Hem bir üretici olarak hem bir öğretici olarak bunu uygulayan, hem kuramsal tarafta hem de pratik tarafta hayata geçiren bir sanatçı olarak aynı zamanda.
1: Evet.
0: Ne söylemek istersiniz genç sanatçılara? Bunun bir reçetesi yok.
1: Yok.
0: Ama ben kırmızı aldarladığımız konulara disiplin farkı gözetmeksizin bunu sormayı anlamlı buluyorum. Genç ve yeni sanatçılara neler söylemek istersiniz? Sizce kendilerinde hangi sorulara yanıt verdikten sonra ben de varım demeliler?
1: Evet. Yani şöyle, bu işin reçetesi yok. Hiçbir zaman bir başarı hikayesi de yok. Sadece kilometre var ve inat var ondan sonra. Ve gerçekten karar verildiyse, eğer gerçek bir kararsa bu, sonuna kadar gitme var. Ben çok iyi hatırlıyorum ve çok mutsuz dönemlerim de olmuştu. Ama hiçbir zaman bırakacağım demedim. Çünkü bu benim varoluş nedenim. Yani ben kendimi resimle ifade ediyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Önce onu bir karar vermek lazım. Seni ne mutlu ediyor?
0: Çok doğru.
1: Senin burada zevk aldığın, keyif aldığın, neşe bulduğun ve etrafına da neşe saçtığın alan ne? Onu eğer tam olarak karar verirlerse yol böyle yavaş yavaş, adım adım ilerlemeyi sağlıyor. Yani tabii ki şöyle bir eksiklik var. Genç ressamlar için ciddi bir destek programı gerekiyor. Yani ülkemiz tabii ki muhteşem bir ülke ama genç ressamları çok destekleyen bir yapımız yok. Yani bir eksiklik bence. O genç ressamlar için işte atölyeler olabilir, fonlar olabilir, yarışmalar olabilir. Var. Yok değil ama daha da olması gerekiyor. Bu gerçekten, çünkü bir ressamın gelişmesi için işte 40'lı yaşlar, 45'li yaşlara kadar çalışmak gerekiyor.
0: Çok doğru bu arada. Elbette ülkemizde çok değerli fonlar, destekler var. Ve yarışmalar var. Bunların çoğalmasında bir behis yok. Bunlar çoğalırsa tabii ki çok daha güzel bir süreç olabilir. Hem sanatçılar için hem de belki koleksiyonerler için, izleyiciler için, üreticiler için, sanata gönül vermiş herkes için.
1: Herkes için. Bir de şöyle bir şey var. Ben her zaman diyorum ki yani bu kendi hayatımdan da bir yola çıkarak söylüyorum. Yani kimsenin söylediğine aslında çok fazla takılmamak lazım. Çünkü herkes kendi ayakkabılarıyla yürüdüğü yolu size anlatıyor. Yani herkesin yolu farklı.
0: Çok doğru.
1: Ve bence o yolu tek başına yürüyorsunuz. O yolu tek başına yürürken de ondan sonra yandakiler size eşlik edebilir. Ama her zaman devam edecek olan sizsiniz. Çok takılmamak gerekiyor söylenenlere ve eleştirilere veya alkışlara. Her zaman için böyle yürüdüğünüz yoldan emin olup ilerlemek gerekiyor.
0: O yolu tek başımıza yürüdüğümüzün de farkında ve idrakında olmamız gerekiyor belki
1: Aynen
0: de.
1: Aynen öyle.
0: Değerli Pınar Hanım, yakın zamanda bir sergi planınız var mıdır?
1: Yani sergi planları hep var ama onun tam ve nihai kararları yok. Önümüzdeki sene birkaç sergi olacak. Ama çok tam güzel. Böyle kesin tarihler ve isimler yok. Oldukça ben sizinle paylaşırım.
0: Paylaşırsınız. Biz de izleyicilerimizle paylaşırız. Kırmızı Halı izleyicileriyle. Son olarak bundan sonrası için kaygınız, planınız, hayaliniz nedir? Nerede olmak, ne yapmak istiyorsunuz? Kısaca rica ediyorum lütfen.
1: Ya ben çalışmaya devam etmek istiyorum. Yani gerçekten ve çok severek ve tutkuyla yapıyorum bu işi. Buna devam etmek istiyorum. Yani sağlığım çok iyi olması gerekiyor. Ona dikkat ediyorum. Bir sporcu gibi yaşamak zorundayız biz. Yani enerjimizi çok böyle iyi ve yerinde kullanmamız gerekiyor. İşte bol bol seyahat etmek istiyorum. Böyle farklı şeyler, ışıklar görmek istiyorum. Farklı renkler görmek istiyorum. Yani resmimi daha böyle katmanlı hale getirmek için. Onun dışında şey mutluyum yani. Gayet keyfim yerinde.
0: Çok güzel. Allah yolunuzu açık etsin.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi ki Kırmızı Halı'daydınız. İyi ki bizimleydiniz. Paylaşımlarınız için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yakından takip etmeye devam edeceğiz. Hem sizi hem resimlerinizi hem de sözlerinizi, çalışmalarınızı. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir programdı. Çok teşekkürler.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'da değerli konuğumuzu uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bu hafta bizler için hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
2: Türk sinemasında bazı filmler vardır ki onları yalnızca hikayeleriyle değil, bıraktıkları duyguyla hatırlarız. Memduh Ün'ün 1971 tarihli Üç Arkadaşı da bu filmlerden biridir. İlk bakışta tipik bir Yeşilçam melodramı gibi görünür. Yoksulluk, fedakarlık, imkansız bir aşk ve gözyaşına açık bir hikaye. Ancak film bu tanıdık malzemeyi beklenmedik içtenlikle işleyerek sıradan bir melodramın ötesine geçmeyi başarır. Sinema tarihimizde özel bir yere sahip olan film yönetmen tarafından iki kez çekilmiştir. İlki 1958 yılında Fikret Hakan ve Muhterem Nur'un başrollerini paylaştığı siyah beyaz bir klasik olarak, ikincisi ise 1971'de dönemin ruhuna uygun biçimde renkli ve yeni bir kadroyla seyirciyle buluşmuştur. Hikaye İstanbul'un arka sokaklarında yaşayan üç yakın arkadaşın etrafında şekillenir. Yoksul bir hayat süren bu insanlar tesadüfen karşılaştıkları kör bir genç kızın kaderine dokunmaya ve onun gözlerini açtırabilmek için ameliyat parası bulmaya karar verirler. Ancak bunu nasıl başaracak, o kadar parayı nereden bulacaklardır? Filmin merkezinde kör bir genç kızın yeniden görebilmesi için verilen mücadeleden çok, İnsanların hiçbir çıkar beklemeden birbirleri için ne kadar fedakarlık yapabilecekleri sorusu vardır filmin merkezinde. Memduh Ün sinemasını sıradan melodramlardan ayıran özellik, duygulu duyguyu sömürmeden anlatabilmesidir. Hikaye, yoksulluk, fedakarlık ve gözyaşı gibi Yeşilçam'ın tanıdık unsurlarını taşısa da, bunların üzerine öyle sahici bir dostluk duygusu kurar ki, seyirci, kişileri değil, insanlığı hisseder. Tabii sevdiğimiz oyuncuları gençliklerinin en parlak dönemlerinde izlemek bu filmi daha da özel kılıyor. Kadir İnanır ve Hülya Koçyiğit'in etkileyici performansları filme ayrı bir değer katıyor. Canlandırdıkları kişilerde yalnızca film öyküsünün kahramanlarını değil, eski mahalle kültürünü, komşuluğu ve insan ilişkilerindeki samimiyeti de görürüz. Müşfik Kenter ve Halit Akçatepe'nin dostluğu ve sıcaklığı yansıtan rolleri ise bu atmosferi daha da güçlendirir. Üç arkadaşın bugün hala sevilmesinin nedeni de budur. Film, modern sinemanın karanlık gerçekliği yerine merhameti ve umudu öne çıkarır. Evet, bir melodramdır, tesadüflerle ilerler, duyguları büyütür ve zaman zaman gözyaşına yaslanır.

0: Melodram klasiği değil, dostluğun, dayanışmanın ve kaybolan mahalle ruhunun sinemadaki en sıcak hatıralarından biridir. İyi seyirler.
1: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Dalı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda değerli bir konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.

0: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. AK Parti olarak samimi temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulması.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: Ahlap'ta Sorular programından hepinize hayırlı geceler, akşamlar da olabilir. Değerli 24 TV izleyicileri, çok sevinçliyim. Çünkü uzun zamandan beri, hatta belki 3 yıl olmuştur. Kimi ağırlamak istiyorum? Şimdi sunuyorum. Ünlü televizyoncu, sanatçı İbrahim Sadri. Hoş geldiniz.
1: 3 yıl oldu, evet, hoş bulduk.
0: 3 yıl, ona geleceğiz, evet, ama... Geliriz.

0: Herhangi bir cümle kurmanıza fırsat vermeden.
1: Tabii. Ben diyorum çok ki, mutlu olurum bana hiç cümle kurdurmadan devam edersek.
0: Diyorum ki.
1: Hafif hafif hatta şöyle ben küçük. Evet buyurun.
0: Diyorum ki, diyorum ki sanatçı, ünlü televizyoncu, şair İbrahim Sadri Araf'ta mı?
1: Hepsinin önünde şunu söyleyeyim önce. Şiir yorumcusu. Asıl benim baskın özelliğim o. Yani şairlik biraz fazla iddialı benim için en azından.
0: Nacizane şiirlerini de bilen
1: evet. Ya, yazmaya çalışıyorum. Diyor. Ama şimdi şairlik demek biraz şair gibi de yaşamak gerekiyor. Hmm. Sadece yazmak yetmiyor. Yani Yahya Kemal gibi işte otelde yaşayacaksın veya işte İsmet Özel gibi kenarda köşede çizgi dışı kalacaksın gibi şeyler gerektiren de bir durum. Böyle sabah işe git akşam eve dönene şairlik olmaz yani. Olur da tadı çıkmaz. Yani öyle bir tarafı var bence şairliğin ama yazmaya çalışan biriyim. Kendi yazdıklarını okumaktan mutlu olan biriyim. Araf'ta mıyım? Bütün insanlar gibi elbette Araf'tayız. Yani çünkü hani öyle mi olacak böyle mi olacak? Hakkımızda nasıl bitecek inşallah hayırlısı olur diye zaten işte malum korku ile ümit arasında yaşamanın önerildiği insanlarız hepimiz için öyle evet Araf'ta olduğumuz söylenebilir ben yaptıklarından mutlu olan biriyim bugüne kadar Allah'ın bana sevdiğim şeyleri aynı zamanda mesleğim olarak nasip ettiğini düşünüyorum bu hem büyük bir nimet hem de tabii şükrünü eda edebilmeyi gerektiren de bir ağır sorumluluk da taşıyor aynı zamanda böyle gidiyoruz sen nasılsın? Evet. Arada bir telefonla konuşuyoruz ama tabii yüz yüze görüşmeli çok oldu.
0: İbrahim abi.
1: Bir şey söyleyeyim aynı bıraktığım gibisin ama maşallah yani.
0: İbrahim
1: İyi
0: abi
1: görünüyorsun.
0: Lütfen benim kelimelerimden alma çünkü onları ben söyleyeceğim.
1: Öyle gerçekten mi? Ben ne bileyim senin ne söyleyeceğini.
0: Maşallah diyorum. Nasıl oldu yani benim gördüğüm...
1: Biz seninle Marmara FM'de radyoda tanıştık evet. Değil mi? Evet. Sen o zaman ne yapıyordun orada?
0: O zaman işte ben beni hep neyse.
1: Orada. Yok yok çok uzun zaman geçti.
0: Çömezlik zamanları.
1: Ama yani yazarak çizerek orada da çok katkıda bulunduğunu hatırlıyorum.
0: Öyle İbrahim abi.
1: Evet. Sonra radyodan sonra ne oldu?
0: İbrahim abi bir dakika program. Bir saniye. Yok, bir dakika.
1: Bir şey sorayım.
0: Bir gün nasip olur. Hı. Sen burada ben oradayken.
1: Ya ben biliyor sorayım. Musun benim beceremediğim iki tane şey var televizyonculukta. Bir tanesi nedir? Konuk olmak. Hı-hı. Yani konuk olarak o programa katkıda ya da katılımda bulunmak ki bugün de bir örneğini maalesef izlemeye başladık, görmeye başladın. İkincisi de soru soran biri olmak. Bunu da ben çok başaramıyorum ve beceremiyorum. O yüzden senin gibi bu işi bunu hani laf olsun diye söylemiyorum. Hakikaten başarılı yapan insanlara da çok saygı duyuyorum. Ben daha çok kendi etrafımda, kendi alanımda bir şeyler üreterek onu insanlara iletmeyi becermeye çalışan biriyim diyeyim. Sahnede de öyleydim, televizyonda da öyleyim. Yani konuk alarak yapamıyorum yani. Çünkü şöyle nezaketsizlik yapamıyorum. Şimdi televizyon işinde bir kurgu dili çok önemli biliyorsun. Evet. İki yani mesela halkın görüşlerini dinliyoruz diyoruz. Mesela halkın görüşü 100 kişiye sorulduysa işimize gelen 10 tanesini dinliyoruz. Diğer 90'ı çöp oluyor. Dolayısıyla kurgu yani hikayenin temelinde o var. Televizyonun kökeninde o var. Belki canlı yayınları biraz hariç tutabiliriz bundan. O canlı yayın demek de el bombası yani Allah muhafaza. Bütün birikimin, mesleğin, müktesebatın o gece ya da o sabah, o gündüz, o yayında sona erebilir. İşte onu bir parça daha hani ayrı tutarsak televizyonun tümünde de o kurgu dili hakim. Ve nezaketsizlik hakim.
0: Televizyon.
1: Anlamda. Evet. Televizyonda yani kendi çıkarın için tırnak içinde çıkardan kastım yani başarın, reytingin, izlenme payların vesairenin iyi olması için çok fazla nezaketli olmaman gerekiyor. O yüzden konu efendim hoş geldiniz ya kusura bakmayın sizi de ağırlayamadım. Yok geçti kanala başka yere gitti seyirci.
0: O
1: gitti.
0: Bitti değil mi İbrahim?
1: Bitti tabii. Şey. Evet dolayısıyla.
0: Ama şimdi İbrahim Sadri baktığım zaman ben İbrahim abi o zamanlarda çok nezaketli olarak reytinglerin hep birinci sırasındayım. Demek ki bu...
1: Ya benim izlenmelerim hep iyi oldu ama işte o nezaketle yani biraz zekayı öne çıkararak belki ben hep şunu söyledim mesela sahnede de uzun yıllar şimdi dedim bir şey izleyeceksiniz ben sizin kutsallarınıza dokunmayacağım cinsel hayatınıza dokunmayacağım siyasi görüşlerinize çok oynamayacağım ve eğleneceksiniz. Şimdi bu çok zor bir iş. Yani bütün Türkiye'de dünyada da öyle aslında sadece Türkiye'de değil yapılan nasıl diyelim üretilen mizahın özellikle ya da mizahtan yola çıkarak üretilen gösterilerin, programların

0: en çok beslendiği yerler buralar. Yani din, cinsiyet ve siyaset ağırlıklı olarak. Şimdi bunun üçünü çok fazla kurcalamadan ben seni eğlendireceğim ya da ben sana seni kendimi sana izlettireceğim zor bir iş. Hakikaten zor bir iş. Belki bu tarafını sevdiği insanlar bu bir. İkincisi ve daha önemlisi sende de var olan bir şey söyleyeyim. Hadi bir sana da bir pay buradan evet, çıksın. Hakikilik.
1: Bir şey.
0: Hakikilik. Bu bütün sanatın her hepsinde geçerlidir. Yani iki kişi türkü söyler. Biri daha güzel, daha doğru söylüyordur. Öbürü daha eğri büğrü söylüyordur ama onu söylerken bir yanık söyleyen deriz ya, yanık sesi var adamın. Oysa hakiki aslında, o severek okuyor onu. İş olsun diye değil yani. Öbürü ya şunu da bitireyim de saat de doluyor evime, öyle değil yani. Ya, ondan tad almak.
1: Profesyonelliğin başka bir şey olarak dayatıldığı evet, bir şey değil evet. Ya. Ona talip değilim ben. Yani.
0: Evet evet. Dolayısıyla bu hakikilik meselesi çok kıymetli. Bütün yaptığım işlerde ta radyodan beri sen bilirsin zaten tanıksın da o dönemleri.
1: Çok.
0: Bugüne kadar da o hakiki olmaya yani yaşadıklarımı anlatmaya, yaşadıklarımı paylaşmaya çabaladım, çalıştım. Mesela bakarsın ekrana veya sahneye biri hoşuna gitmez. Yani elektriği iyi değil derse elektrikle ilgili bir şey değil. Hakikilikle ya da oyuncu oynamakla ilgili bir şey. Yani mesela sunucuyu oynamak başka bir şey, sunucu olmak başka bir şey. İkisi arasında çok derin ayrımlar var diye olduğunu düşünüyorum. Ben böyle öğrendim ve böyle yapmaya çalışıyorum. Bizim mesela bütün halk edebiyatımızda bu hakikilik duygusundan yürür, yani beslenir. O yüzden de hiçbir basın ve lobi desteği olmamasına rağmen yüzyıllardır devam eden kesintisiz bir ırmak bizim halk edebiyatımız. Çok. Yani türküler, maniler, koşmalar, efendime söyleyeyim işte meddah gösterileri, köy seyirlik oyunları vesaire vesaire. O nedenle bizim halkımız bu gerçeklik meselesini çok önemser ve sever.
1: Diyerek bizim artık hakikatimiz oynamadığımızda başlıyor.
0: Evet.
1: Çok
0: evet.
1: Güzel. Evet. İbrahim Sadri'yi çok özlemişler. Şimdi ben İbrahim Sadri'yi özlemişler.
0: Perşembe günleri gösteriliyorum halka ama şeyde.
1: Şimdi onlara geleceğim İbrahim abi. Fakat şöyle zaten televizyon programları devam ediyor İbrahim abi.
0: Ediyor, kesintisiz devam ediyor. Evet.
1: Şu İbrahim Sadri'yi özlenmiş olabilir mi mesela? Talk show Türkiye'de ilk gerçekten aslında başladığı nokta sensin. Oradaki ikonlaşan isim İbrahim Sadri. Bunu herkes, ben hatta talk show'da şu anda isim yapan isimlerden bile bunu aslında duyuyoruz. Bu bilinen bir gerçek. O şeyden biraz uzaklaştık mı İbrahim?
0: Şöyle.
1: Orada bir küskünlük mü oldu?
0: Yok, küskünlük değil. Belki tercihler fark etti. Ve daha da önemlisi ben 94'te başladım televizyonda gece şovları yapmaya. Benimki talk show'dan ziyade late night show diyor Batılılar. Yani geç saatte yayınlanan. Ve programı yapan kişinin performansının çok önde olduğu, yani çağrılan konukların kalitesinden ziyade adamın yeteneğinin ya da hünerinin önde olduğu bir iş. Hatta şöyle, bu işi Amerika'da filan yapanların, isim vermeyeyim, yani önemli birkaç tanesi şöyle çalışıyormuş. Sana da bilgi olsun bak, bu önemli bir şey. Evet evet, bu doğru bir bilgi. 7-8 tane metin yazarları var. İşte haftada bir yapıyorsa her hafta o talk show'u ya da late night show'u yapan adama her biri beşer onar tane espri şaka yazmak zorunda. İşte havuzu var diyelim 50 tane toplanıyor. 50 tane küçük hikaye, anekdot, şaka neyse nasıl tarif ediyorsan. Sonra onları komedi club dedikleri yerde adam çıkıyor ya da birisine yaptırıyor. O 50 tane şaka yapılıyor. Hangisine en çok gülünüyorsa 3 tanesi 5 tanesi ya da tepki alıyorsa onu televizyona taşıyor. Şimdi böyle bir lüks var. Bizde Türkiye'de öyle değil ki, bizde yani adamı Allah ne verdi çıkıp onu yapmak zorunda. Dolayısıyla bizde arka destekten yani backstage'den ziyade adamın ya da kişinin diyelim, adam derken yani cinsiyet olarak algılama, kişinin marifetine, hünerine kalan bir şey. Bu doğulu bir şey zaten yani. Doğulu tarafı, bir işin doğulu tarafı. O yüzden de ben kendi hünerimle 94'ten itibaren başladım ve yapmaya devam ettim. Fakat gelişen yıllar içinde bir benim tercihlerim çok geç saatlerde yaptım yıllarca. Yani farklı kanallarda, ulusal kanallarda ve hayatımın düzeni, bir aile düzenime ciddi şekilde sıkıntılar çıkmaya başladı. Yani çocuklar büyüyor, ben büyüdüğünü tanıyorum.

0: Tanıklık edemiyorum yani.
1: Çok önemli.
0: Evet, ben geliyorum, uyuyorum, onlar hayattalar, onlar uyuyorlar, ben hayata intikal ediyorum. İşte sen de beni öyle bir programa çağırdın saat olarak zaten.
1: Onun hesaplarını yapıyoruz şu an.
0: Evet, evet. O yüzden 12-13 yıl önce sabah programına geçiş yaptım. Bu sefer de çok erken sabah programı yapmaya başladım.
1: Yani ama ortası... radyoda da öyleydi.
0: Radyoda da öyle, ben çok erken
1: saatte. Hem akşam saatte, evet. Hem de sabah
0: programı. Evet, evet. Böyle devam ediyor. Nereden geldik hatırlayamadım. Böyle işte yani, evet.
1: O Amerika'daki talk show.
0: Ha, evet. Bizde ise dediğim gibi kişinin hünerine dayanan bir şey ve uzun yıllar ben bunu yaptım, gece programlarını. Hı-hı. Hatta çok epey ödüller de kazandım. Yani ciddi ödüller de aldım farklı televizyon kanallarında. Fakat daha sonra özellikle sosyal medyanın, sosyal medya diyoruz değil mi ona, bütün varlığıyla hayatımızı işgal etmeye başlamasıyla birlikte o kadar çok girdi, ortaya çıktı ki insanlara yöneltilen, siz ne yapıyorsunuz, neredesiniz, hani ancak denk gelirse, bana hala mesela ben 13 yıldır çok ciddi majör bir kanalda gün, haftada 3 saat, birer buçuk saatten 2 gün. 8.30 ile 10 arasında canlı yayın yapıyorum. Hala abi ya göremiyoruz seni diyenler var mesela. Yani çünkü o kadar çok şey giriyor ki adama, bombardıman. Özellikle bu işte TikTok'lar, Instagram'ların vesaire, YouTube kanallarının ortaya çıkışıyla birlikte. Zor devam ettirmek. Bir de ben tabii artık yaş da aldık. Öyle çok gece geç saatler filan. Tamam, böyle iyi işte yani, Allah'a çok şükür. Ama şuna çok şükrederim. Benim 41. yılım Esra.
1: Maşallah.
0: Evet, 41 yıl önce ben sahnede profesyonel olarak ortalığa çıktım. 41 yıl geçti yani, 3 jenerasyon geçti. Kayseri'de kız, yani bir iki yıl önce kadın 50 yaşlarında filan bir abla, böyle kızı var, genç yaşta çekiştiriyor. Bak bak diyor, ben senin yaşındayken bu adamı dinliyordum diye. Yine dinletiye, şiir dinletisine gelmiş. Bu çok benim için çok onur verici bir şey. Çok, ne kadar güzel. Çünkü Türkiye'de ünlü olmak kolay ama kalıcı olmak çok zor. Ünlü olarak kalıcı olmak.
1: İşte ben
0: ona
1: şöyle diyorum İbrahim abi. Ünlü mamulle sanatçı arasındaki.
0: Çok seviyor bu kelime oyunlarını değil mi? Evet.
1: Ünlü mamulle sanatçı arasındaki farkları.
0: Ünlü mamulle, ünlü mamule bağlayacaksın herhalde bize. Ünlü, ben unluya mı giriyorum?
1: Hayır.
0: Evet, bilmiyorum.
1: Sanatçı olabilir. İbrahim Seldir sanatçı. Kesinlikle bir sanatçı İbrahim Seldir ile program yapıyorum.
0: Ben şöyle sevgili Esra, oraya da bir şey, bir çentik atayım. Sonra sen ne sorarsan, başımızın tacı tabii. Ben ünlü biri değilim. Ama ben tanınan biriyim. İkisi arasında fark var. Yani ben çarşıya, pazara çıkıyorum. Üsküdar'dan alışverişimi yapıyorum. Yıllardır yaptığım gibi. Aynı balıkçıdan, aynı kasaptan filan. Aa bak İbrahim Sadri diyor. Devam ediyor hayatını. Ama ünlü bir popçuyu gördüğü zaman adamın hayatına olumsuz anlamda etki edecek şekilde ona yanaşıyor. Ama ben o yüzden çok mutluyum.
1: Ama İbrahim Sadri o sahna da, o popstar sahna da yaşadı.
0: Yaşadım evet. 98-99, 2000 hatta yaşadım. Dolayısıyla oradan gelen tecrübeler, bilmem neler, hepsi insanı olgunlaştırıyor. Memnunum ben hayatımdan. Yani tanınıyor olmak güzel bir şey. Ama ünlü olmak bence güzel bir şey değil.
1: O biraz daha ağır.
0: Yani zor. Ağırlığından ziyade çok dikkat etmen gerekiyor. Birilerinin yanında hep olması gerekiyor. Kendini koruman ve kollaman gerekiyor. Çünkü ünlü olmak demek aynı zamanda sorunlu bir takım seni seven insanlara da hesaba katman gerekiyor. Böyle yumuşatarak anlatayım. Yani işte takıntılı makıntılı izleyenler ya da işte falan. Dolayısıyla tanınır olmak, bilinir olmak güzel yani. Çünkü işe yarıyor. Hani mesela şeysin, yasal birisin tırnak içinde. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela peynirin iyisini veriyor adam sana. Benim için yeterli bu.
1: O alışverişleri İbrahim abi sen yapıyorsun.
0: Evet evet, ben yapıyorum.
1: O balık.
0: Evet tabii ki, elbette.
1: Şimdi ben İbrahim Sadri dediğiniz zaman da paramız yoksa haysiyetimiz var şiiri geliyor mesela.
0: O zaman hakikaten param yoktu benim.
1: O beni çok hüzünlendiren bir şiir.
0: Evet.
1: O.
0: Beni de çok hüzünlendirmişti. Çünkü çok hüzünlüydü. Yani insanların hayatında zor dönemler vardır Esra. Mutlaka sen de yaşamışsındır. Hatta bir kısmını tanıklık ettiğimde vakidir. Önemli olan o zor dönemleri atlatabilme, ayakta kalabilme, yani de devam edebilme. O duruma göre vaziyet alarak hayatı sürdürebilme yeteneği. Allah'a çok şükür biz aldığımız terbiye, eğitim, gördüğümüz aile, yaşadığımız örnekler, ben

0: Öyle çok zengin bir aileden gelmedim ama gariban bir aileden de gelmedim. Orta aile, esnaf bir babanın çocuğuydum. Yani vasattık biz ve vasatlığın çok kıymetli bir şey olduğunu bilirsin.
1: Çok.
0: O vasatlığı hala devam ettirmeye çalışıyorum. Ekonomik anlamda da o vasatlık bence güzel. Yani fazlası hep sıkıntı, azı da sıkıntı. Ortalarda yer almak, vasat olmak, vasat ümmet olmak, vasat ümmetin bir parçası olmak değerlidir.
1: Çok. Yokluk dediğimiz zaman, o zaman İbrahim abi, yani yokluğu neyle tanımlıyoruz biz ya? Mesela maddi yokluktan bahsetmiyorum.
0: Hmm.
1: Ya İbrahim, sadece sözlüğündeki yokluk nereye tekabül ediyor?
0: Yani şöyle söyleyebilirim, beslenememek diyebilirim. Beslenmekten uzaklaşmak, bilerek ya da bilmeyerek, yani mesela okumaktan uzaklaşmak, takip etmekten uzaklaşmak, dostlardan uzaklaşmak ya da ayrı düşmek, yokluk bu. Yani insanı zengin kılan nedir? Zor zamanında telefonu kaldırdığında ya da kapısını tıkladığında seni kucaklayabilecek insanları tanıyor olman. Ve öyle olduğunu biliyor olman, ihtiyacın olmasa bile. Hani diyor ya İsmet Özel, karlı bir gece vakti bir dostu uyandırmaktı galiba.
1: Evet, güzel.
0: Ne güzel bir şiir adıdır ya, olağanüstü yani. Bir adamı şair yapmaya yeter o, sadece o söz bile. Tıpkı Abdurrahim Karakoç'un dediği gibi, lambada titreyen alev üşüyor. Bu da bir insanı şair yapmaya yeter.
1: Ne kadar güçlü ya.
0: Tıpkı Nurullah Genç'in dediği gibi, avareyim, asudeyim, yorgunum, bilmiyorum neden sana vurgunum. Bundan daha güzel bir aşk tarifi duydun mu? Ben duymadım. Çünkü bu endazeyle, ölçüyle, hesa, yarın da ben Ayşe'ye aşık olacağım diye böyle bir şey yok. Yani
1: aşkın mühendisliği olmaz diyoruz.
0: Olmaz, sayısı olmaz. Yani hesap ederek, kitap ederek olmaz. O bizi Rabbimiz yaratırken hepimize kodladığı bir hüner. Ortaya çıkar ya da çıkmaz. Onu ortaya çıkaracak bir şeyle karşılaşırsın veya karşılaşamazsın. O senin bahtına kalmış biraz da. İşte öyle diyor Nurullah Genç. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Yani bilmiyorum ama böyle diyor yani. Bütün bunlar, yokluğa tekrar dönecek olursak, bütün bunlara sahip olabilmek ya da bütün bunları bilerek hayata devam edebilmek insanı varlıklı kılar. Yani paran olabilir.
1: Çok güzel.
0: Paran olabilir, gücün olabilir. Altının ya da kılıcın olabilir ya da ikisine birden sahip olabilirsin. Amerika Birleşik Devletleri gibi. Çok siyasete girmeyelim ama ondan sonra.
1: Ne
0: ama...
1: dedim, benim için sıkıntı yok. Ben, sen bilirsin.
0: Yok kızım, bu saatte ya, dur ya. Ama tamam da yani onu bir dostunla paylaşamayacaksan ya da yani nasıl anlatayım? Neye yarayacak ki yani? O yüzden varlık dediğimiz şey, yani yokluğun zıttından gidecek olursak, varlık dediğimiz şey dostlara sahip olmak, bilgiye sahip olmak, efendime söyleyeyim, ve hayattan zevk alabilme. Zevk derken yani burada hani sefih bir hayatı kastetmiyorum. Yani ne güzel bugün de hayattayım mı söyleyebilme becerisine sahip olmak varlıklı kılar bir insanı.
1: Güç.
0: Evet, yani mutsuz insanlar var mesela, sen de görüyorsun. Mutsuz adam, kadın mutsuz yani. Ama var. Niye mutsuz? Çünkü barışık değil. Hayatla bir şeyi yok. Yani bu hayatın ona verilmiş bir kıymetli bir maden olduğunu farkında değil. Yani ya işte yarın da ne olacağım? Yani bu değil yani. Bu bize verilmiş bir nimet. İşte yaşayacağız.
1: Yokları artık yapmıyoruz
0: ve gideceğiz efendim.
1: Ya bu mühendisliği artık yapmıyoruz.
0: Yapamıyoruz.
1: Yani akşamdan hesap etmek
0: yok,
1: falan.
0: Yapamıyoruz. Yapmıyoruz yani, evet yani.
1: Yapmıyoruz. Peki İbrahim abi, güç. Gücü ne olarak tanımlayalım?
0: Daha kolay sorulardan mı acaba?
1: Hayır, hayır, şöyle bir şey. Bu kolay soru değil mi ya? Güç ya İbrahim abi, güç ne demek ya? Ya niye bu kadar çok varlıkla özdeşleşebilen bir zenginlik güç olarak addediliyor? Yani ya da modifiye ediliyor diyelim.
0: O modern dünyanın, yani yaşadığımız çağın en önemli sorunlarından biri. Mustafa Kutlu'nun, benim hemşerimdir Mustafa abi.
1: Çok
0: belki de ola ki izliyordur. O izliyorsa da hürmet, saygı. Bende çok da şeyi vardır. Yani hakkı ve hatırı vardır. Cağaloğlu kahvehanelerinde o zamanlar küçük küçük senaryolar da yazardı. Dergah dergisine yakın. Bana çok nasihatler etmiştir. O zaman ben de 80'li yılların ortalarından bahsediyorum. 84-85. Onun bir hikaye kitabında, çok emin değilim, Yoksulluk içimizde de olabilir, ya Tahammül ya Sefer'de olabilir, okuma parçaları koyduğu bir kitabı vardı. O parçalardan birinin adı Hız'dı. Hız.
1: Hız.
0: Hız.
1: Ya Tahammül ya Sefer olabilir mi?
0: Olabilir, bilmiyorum işte. Çok emin değilim. Ya olağanüstü bir okuma parçasıdır.

0: nasıl bir put olduğunu, hızın nasıl hayatımızı allak bullak ettiğini anlatır. Şimdi artık o, ki o 90'lar, belki de 90'ların başında yazılmış bir metin. Şimdi 2020'lerin ortasını, 26'dayız. Senin telefonun daha hızlı. Ya metroya binme, metrobüse bin, ki ben onlara roller coaster diyorum, metrobüslere. O daha hızlı gidiyor. Şu daha, yani her şey hıza dönüşmüş durumda. Halbuki hayat aheste ve sakin olduğu zaman güzel. Yani o yüzden vapurla git yani. Niye o kadar hızlı? Her şey neden bu kadar hızlı? Şimdi metni çok böyle kelime kelime hatırlamıyorum, cümle cümle, ama müthiş bir, yani bir başyapıttır o, o metin bana göre. İşte bu hız öne çıkınca bu sefer güçle özdeş olarak, paydaş olarak ya da hayatımızı kuşatıyor olumsuz anlamda ve biz onun içinde devinip duruyoruz. Daha çabuk, daha hızlı, daha yükseğe, daha ileriye, daha güce, daha paraya, daha çoka, daha çok, hep daha, her şey daha çok olsun. Daha çabuk olsun ve daha çok olsun. Yok. Ben çocukken eskici diye meslek vardı ya. Kapıdan geçer. Eskici diye adam, elinde bir çuval böyle sırtında. Vallahi.
1: Verdin mi eski bir şey?
0: Tabii. Annem verirdi rahmetli. Biz çocuktuk yani, diyelim ki işte artık giyilemeyecek hale gelmiş. Yamalı pantolon, gömlek, neyse. Onları verirdi. Karşılığında mandal, leğen, plastik. Yani para yine yok. Yani bir takas ekonomisiyle gelişiyor. Yürüyor işler. Öyleydi yani. Yani ve daha iyiydi, daha güzeldi. Şimdi her şeyi kullan, at, bitti. Yani açıyorsun ve bitiyor o. Yani o, saklayamıyorsun, geriye kalamıyor. Biriktiremiyorsun.
1: Arşivin var mı İbrahim?
0: Var.
1: Böyle bir koleksiyon
0: falan. Var. Plak arşivim var.
1: Plak.
0: Ha, evet. İlgilenir misin? Sen seversin. Tabii, öyle şeyleri.
1: Çok.
0: Biliyorum.
1: Rana Alagöz'ün Her Şey Bitmiştir Artık şarkısını hatırlıyorum.
0: 72-71 o şarkı.
1: Şöyle bir şey olmuştu İbrahim abi. Ben Tom Meister masasında.
0: Rana Alagöz'ün şöyle bir özelliği anlatacaksın. Ben araya gireyim. Rana Alagöz Türkiye'de pop müzikte ilk şeylerde, galiba ilk o. Yani iki kere okuyan, duble okuyan. Yani şarkıyı okuyor, bir daha okuyor üstüne. Dinle, o kulakla dinle.
1: Kendiyle düet yapıyor.
0: Evet. O yüzden çok özeldir Rana Alagöz. Çok i̇şte güzel bir ses.
1: Orada
0: sesler.
1: Şöyle bir şey olmuştu İbrahim abi. Sen işte yayına başladın akşam. Ben de Tom Meister'deyim. Masasındayım.
0: Sen evet öyle yaptın ya. Doğru.
1: Her şey bitmiş. O şarkı sen bir türlü o anda hatırlayamıyorsun. Ben de dedim ki yani işte oradan içeriden her şey bitmiştir artık. Sen bana şöyle bir tepki verdin. Dedin ki aferin ya. Hiç öyle durmuyorsun ama bilecek. Bildiğin falan gibi böyle bir şey.
0: Ama zor çünkü hakikaten yani. O
1: şöyle İbrahim abi, biz o zaman bütün playlist önümüzdeydi. Radyoculuğun da böyle güzel bir tarafı var gerçekten. Tabii. Ama senin programlarında, o senin yaptığın o işler, 90'lı yıllardaki o işlere de geleceğim ama orada şöyle bir şey vardı ya. O programlar çok dinleniyordu,
0: evet,
1: izleniyordu. Konuk alıyor muydun İbrahim abi?
0: Yok, çok nadir. Ben sevmiyorum işte onu yapmayı.
1: Müthiş böyle bir şey, retorik ve müthiş bir monolog gücü falan. Aslında bunların hepsi bu anı da götürebilecek bir şey. Yani şu anda da yapılsa olabilecek bir şey. Ama orada kalması mı güzel oldu bilmiyorum.
0: Zor bir şey söylüyorsun. Bilmiyorum, onu ben de bilemem. Yani yapmadan anlayamam. Ama şöyle söyleyebilirim. Ben Marmara FM'den önce Akra'da başladım. Akra FM'de.
1: Evet, Akra.
0: 93'te ben Türkiye'de ikinciyim. Canlı radyo şovu yapan ilk şeydir Kadir Çöptemir. Süper FM'di galiba, ya da Kenti Süper FM'de Candan Cana diye bir program yapıyordu. İkinci de ben Eşref Saati diye.
1: Beyaz daha sonra.
0: Onlar daha sonra.
1: O hatta söylemişti.
0: Ondan benden sonradır ama değil yakın mi? Zaman yani çok uzak ara değil. Şunu söyleyeceğim, o zaman tabii daha cep telefonu falan bir şey yok. Ya da çok yeni yani hayatımızda değil. Faks var o zaman. Bir faks makinesi
1: var. Faks vardı ya.
0: Evet.
1: Bir de şey,
0: insanlar emek veriyor. Mesela faks çekiyorlardı. Faks çekmek
1: oluyordu
0: diye bir şeydi ya.
1: Faksın şey bitince silik geliyordu. Biz okuyordum. Nasıl biz bir kalemle tamamlıyorduk.
0: Yani ben mesela yayına başlıyordum. Bitene kadar o faks makinesine sürekli şey akıyordu. Ben onları topladım biliyor musun bir dönem? İki bavul faksım vardı benim. Evet, ama gitti yani işte taşınırken maşınırken bir yerlerde gitti. Çok sahiplenmişti benim dinleyicim Akra FM'de. Evet, çok da iyi bir dinlenme ağı vardı o zaman, ki hala öyle galiba Akra. Ama tabii yayın çizgisi şimdi çok farklı. Kendi içinde çok da tutarlı bir yayın çizgisi var, yani yanlış anlaşılmasın. Ama o dönem biz orada epey deneysel tırnak içinde. Rahmetli Hüseyin Gonca Gül'le evet, yarışma evet. yaptık. İkimiz de gülmekten sunamıyorduk zaten. Kıkı kıkı devam mikrofonu kapatıyorduk. Uğur oradaydı. Uğur mesela orada başlamıştı evet. mesleğe. Uğur Arslan teknik masadaydı. Ben ona laf atardım yayın esnasında. İşte vay bugün de şöyle mi gömlek giydim.
1: Sonra
0: böyle mi?
1: İbrahim
0: böyle
1: abi başladı. Sizden sonra o laf atarak o komedi oluşturma şeyi... O programdan sonra başlamıştı radyoda, radyolarda.
0: Evet, evet, evet. İşte ben ilk, ikinciyim canlı şovu yapan. Hı-hı. Ki o yıla göre ve Akre FM ölçeğinde cesur bir işti o. Çok. Yani Akre FM'in ona alan açması da cesur bir işti. Anlatabiliyor muyum? Yani Hı-hı. sonuçta hani tırnak içinde dini bir radyodan bahsediyoruz. Ama sağ olsunlar hakikaten yani bana güvendiler, itimat ettiler. Ve oradan önemli de bir dinleyici kitlesi oluştu. Ve ben o programla televizyona geçtim Kanal 7'ye.
1: Evet.
0: Evet yani o programın Eşitler. Başarısıyla aynı isimle kulakları çınlasın Nabi Hocam, Nabi Avcı ve Özkul abi, Özkul Eren. İkisi beni karşılarına aldılar. Dediler ki oğlum dediler bak bizim bir yayın akışımız olacak. İşte haberler efendim istasyon şu bu falan güzel. Sonra dediler yayın bitecek. Bazen 12'de bitecek, bazen 11.30'da bitecek. Hı hı. Sonra sen sanki bu televizyon kanalını ele geçirmişin gibi canlı yayına çıkacaksın. İster yarım saat yap, ister iki saat yap, ister bir saat yap. Böyle özgür bir alan açıldı bana orada Eşref Saati isminde. O zaman sadece İstanbul'a yayın yapıyordu Kanal 7 televizyonu. Yani yerel bir kanaldı. Hı hı. Hatta bir de hikayemi anlatayım sana. Hı. 6 ay 7 ay falan yaptım. Beni ismini vermeyeyim. Yani çok o dönemin en ünlü kanalından, televizyon kanalından aradılar. Sonra rahmetli oldu bir kadın vardı başında. Genel yayın yönetmeni. Gittik. Dedi ki biz dedi sizi takip ediyoruz dedi. Biliyor musunuz dedi. Çok da iyi görünüyorsunuz. Başarılısınız. Siz dedi gelin burada yapın. Size dedi alan açalım haftada bir. Yani müthiş bir teklif yani. Hani parası pulu bir tarafa ben bir anda ünlü olacağım yani. Dedim ki ya benim için henüz dedim erken. Yani biraz daha pişeyim. Sonra dedim böyle bir majör kanalda ben yapayım dedim. Bunu dedikten 2-3 ay sonra Kanal 7 ulusal yayına geçti. Sonra dedim ki ya ben niye böyle bir şey söylüyorum? Gideyim yapayım yani. Kadın beni çağırıyor yani. Niye korkuyorum ki? Gittim. Dedi ki yo artık sizi biz transfer edemeyiz. Neden dedim? Siz dedi ulusal yayına geçtiniz ve Kanal 7 logosuyla bütün Türkiye'de görünür hale geldiniz. Artık biz sizi alamayız dedi. O dedi o zaman İstanbul'da yayın yapılıyordu. Kimse çok farkında değildi diye bir şey söyledi.
1: Üzülmüş müydün?
0: Kırılmıştım. Yani bu kadar derin şeyler olması, yarıklar olması memlekette hoşuma gitmemişti. Ama böyle yani.
1: Hala devam ediyor o yarıklar değil mi?
0: Aynen şimdi çok daha... sert biçimde devam ediyor. Öyle devam da edecek.
1: Ama
0: yani.
1: Onun üzerine sevgili İbrahim abi ne vardı? Bir de o dönem ki siyasi ortam yani şöyle siyasi...
0: Daha ama 28 Şubat tamam, falan öncesi
1: biliyorum,
0: bu yani.
1: Biliyorum ama bir de biliyorum ki o dönemde de yine biz Marmara FM'deydin İbrahim abi değil miydin?
0: Eş zamanlı olarak yok. O, yani Kanal 7'deydim. Birkaç yıl sonra Marmara FM'e başlamıştım.
1: Ama o mücadele, o sert zamanlarda da güldürdün.
0: Tabii yani evet.
1: Bize moral
0: evet.
1: oldun.
0: Evet.
1: Bu çok önemliydi.
0: Önemli.
1: Çok moralimiz evet. bozuktu biliyorsun bizim.
0: Evet evet. Özellikle sizlerin moralimiz.
1: Çok bozuktu. Bayağı bozuktu. Gerçekten o sana dokunmadı değil mi İbrahim abi? Yani mizahına en azından.
0: Tabii dokunmadı ama ben yine de o dönemde de elimden geleni yani mesleğim dışında yapmaya çalıştım. Çok güzel işler yapmıştık o zaman 28 Şubat'ta. Başörtülü kızlarımız işte okulların önünde filan buldukları alanlarda polisin müdahale etmemesi ihtimali yani inşa etmediği zamanlarda biz orada gidip fahri dersler veriyorduk. Yani güya işte ben edebiyat dersine giriyordum.
1: Ne kadar güzel.
0: Çok güzeldi tabii.
1: Sanki birbirimizi daha mı insandık ya İbrahim abi? Yani çok sert oldu ama.
0: Yok çok sert yani, oldu öyle değil tabii
1: daha
0: de.
1: Daha yani. İnsanlık derken. Yani,
0: ya o günün şartlarına göre vefaya, gerekeni yapıyorduk.
1: Vefaya, evet. mücadeleye, evet, evet. bir olmaya, evet. birlik yani o dayanışmaya hmm. daha mı, yani meydanlarımız daha mı kalabalıktı?
0: Şimdi benim böyle... Tenha diye bir yazım var. Ben onu sana göndereyim de sen onu bir oku. 2013'te yazmıştım. Orada ben bu hikayeyi anlatıyorum.
1: Mesela sokaklar, eski sokaklara gittiğinde kimlere özlüyorsun İbrahim abi? Yani orada kim?
0: Ya hangi? Gençlik yıllarımda tanıştığım ve birlikte iş kotardığımız yazar, çizer arkadaşlar. Çoğuyla da hala görüşürüm ben. Ama tabii o, ya ben mesela bir dergide, kitap dergisinde yazı yazıyordum. daha doğrusu derginiz Güya Sanat Yönetmeni adı altında yazıları işte Picasso'ya götür.

0: götürüyorum, montaja götürüyorum, sanat yönetmeni diye bir şey vermişler. O beni mutlu ediyordu. Halbuki her şeyini yapan adamdım yani teknik anlamda. Ufak tefek de mizahi yazılar yazıyordum. Aybaşı geliyordu ki yeni evlenmiştim. Hadi yani bir para verin ki bir evimize biz de bir şey alalım yani. Beni bazen kahvaltıcıya götürüyordu derginin sahibi. İşte oradan kahvaltılık alıyordu. Yok para yok yani. İşte senet geliyor, senet ol. Yani ama biz bunları önemsemiyorduk. Yani. Ama şimdi mesela artık öyle değil. Yani herkes ne vereceğim, ne alacağım, avans alabiliyor muyuz, ne zaman ödüyorsunuz? Buralara doğru kaydı iş. Bu da normal yani gelişen şartlar, ülkenin durumu falan filan öyle.
1: Evet. Şimdi o tam şiirlere geleceğim. Şiir yani tabirinle sevgili İbrahim abi yorumculuğuna saate de bakıyorsun. Evet hızlanmam lazım.
0: Niye sen beni okuyorsun insanlara saate de bakıyorsun? Belki kolumu düzeltiyorum. Ne?
1: Hiç öyle anlaşılmadı. Çok sevdiğim gazeteci yazar Nur diyor ki İbrahim Sadri'yi dinleyen İstanbul üniversitelilerdik biz. Ben seni hiç sevmedim ki. Alırız bir kuple demiş. Kesinlikle bu çöllükte bir program isteriz. Nerede olsa olsun dinleriz.
0: Benim çok böyle sevgiler. Böyle bir kaderim var. Çok teşekkür ederiz de bu kıymetli kardeşimize. Diyelim ki işte tıpkı senin gibi bazen davet ediyorlar gidiyorum. Konferans falan da oluyor öyle ki ben çok da mutlu oluyorum becerememe rağmen. İş ama geliyor belli bir yerde abi bize bir şiir okuyacaksın demeye bağlıyor. Diyorum ki o zaman ben direkt şiir okuyayım diye çağırın yani. Bunu tabii seni tenzih ederek söylemiş olayım da.
1: Yok.
0: Okuruz şiir hiç, ya. Şiir ya okuruz.
1: O, mesela ben bana sorsan ben paramız yoksa haysiyetimiz var.
0: Ya da sen niye ona takılmış vaziyettesin?
1: Çünkü o beni o zaman onun içinde böyle bir İskender mevzusu var diyeyim.
0: Evet, bir buçuk İskender olsaydı bir buçuk İskender.
1: Beni çok...
0: Bir de bir buçuk İskender, bir de bir değil.
1: Nasıldı o dizi İbrahim abi? Bir dakika dur.
0: Benim de elbette canım çeker. Şöyle olsaydı bir buçuk İskender gibi bir şeydi galiba.
1: Ben buldum şimdi. Ben mesela İbrahim Sadri'de bir Sadri Alışık.
0: Tabii.
1: İntibası.
0: İsmim oradan geliyor benim zaten.
1: Öyle mi?
0: Benim rahmetli abim Sadri Alışık'ı çok severmiş. Adı da Sabri'ydi. Mekanı cennet olsun. Hem demiş anneme babama ya hem 10 yaş fark vardı aramızda. Daha da çok çocukmuş. Hem demiş yani ismimiz benzesin Sabri Sadri. Hem de demiş Sadri Alışık yani.
1: Ya inanılmaz şu an söylerim. Neden biliyor
0: musun? Ben o yüzden mesela bak 14 yıldır sabah haber sunuyorum. Masanın üstünde Sadri Alışık'ın fotoğrafı durur. Hep durur yani.
1: Şu değil mi?
0: Evet o tabii. Polis Ömer.
1: Şu. Senin o şiirde galiba şimdi buldum. Bu Ah Müjgan diye bir film var ya onun.
0: Ah Müjgan.
1: Orada bir çok çok acıklı bir tiraf.
0: Yine mi gol değil Hakim Bey? O mu?
1: Onunla çok böyle o oradan böyle.
0: Evet o şöyle. Hali. Ben şöyle hemen onu. Sana izah edeyim, açayım ama sen de bana bir çay
1: tamam.
0: Daha ikram et.
1: Tamam. Ben getireyim yoksa?
0: Yok estağfurullah. şimdi benim yazdığım şiirlerin ya da şiirsel metinlerin tamamında ağırlıklı olarak 70'ler kısmen 80'lerin İstanbul'u vardır. Ya alttan alta ya doğrudan doğruya. Sebebi şu, Allah bana lütfetti İstanbul'un çok renkli yerlerinde geçti benim hayatım. Bak Fatih'te doğdum. 7-8 yaşına kadar Fatih Camii'nin bir alt sokağında yaşadık. Sonra Cihangir'e taşındık. 71-72. Biz Cihangir'e taşındığımız zaman mesela bakkalımız Rum'du. Taşındığımız apartmandaki ilk Türk Müslüman aile bizdik. Ermeni vardı, iki tane Rum aile vardı filan. Bunlar sadece azınlık meselesi. Onun dışında çok enteresan bir Türk kolonisi vardı Cihangir'de. Dolayısıyla orada mesela bir sürü bir şey gördüm, öğrendim ben. Babamın dükkanı Tophane'deydi. Son İstanbul'un gerçek kabadayılarına yetiştim. İşte Arnavut Kemal'i bilmem neyi görmüş adamım ben.
1: Gerçekten.
0: Tabii kabadayı diyorum ama öyle şimdi mafyatik adamlardan bahsetmiyoruz yani. Onları gördüm Tophane'de.
1: Tek cümleyle o zaman kabadayı. O zamanlardan. Kabadayı.
0: Kabadayı. Dürüst, güçlünün karşısında, zayıfın yanında olan, racon bilen, oturmasını kalkmasını bilen filan çok kıymetli insanlardı. Yani kıymetli derken özel adamlardı diyelim. Işık Lisesi'nde okudum, Nişantaşı Teşvikiye'yi gördüm. Sonra orada yani 4 sene okudum. Sınıfta kalınca babam beni Kasımpaşa Lisesi'ne verdi. 81'de, 80'de, 12 Eylül'den önce başladım. 79 ya da. Orada bambaşka bir dünyayla karşılaştım ve ben Kasımpaşa'da çok şey gördüm, çok şey öğrendim. Beni yani yetiştiren okullardan biridir Kasımpaşa.
1: Bak, Kasımpaşa.
0: Cihangir, Tophane, Kasımpaşa, öncesinde Fatih ve sonrasında da Üsküdar uzun yıllardır. Yani İstanbul'un kadim semtlerinde geçti benim hayatım.

0: anlatabiliyor muyum? Oradan o kadar çok şey beslendim ki ister istemez yazdıklarıma, okuduklarıma, yani gözünü kapat benim kendi yazdığım metinleri edebi olarak şiirdir değildir bilmem ama hepsinin tamamına yakınının sinematografik bir tadı vardır, bir lezzeti vardır. Yani kahramanları vardır, başı vardır, sonu vardır. Bir şey olur, gelişir ya da seni bir gezdirir İstanbul'da geri getirir filan. O yüzden hoşuna gidiyor dinleyenlerin de. Mesela Sevda Sokağı diye bir şiirim var benim. 77 yılındaki Cihangir'i anlatıyorum orada. Ben Sevda'nın oturduğu sokakta oturuyorum. Geceler hiç bitmiyor, ben hiç uyumuyorum. Sevda'nın hayali var. Hani şu perdelerinde mavi kuş resimleri olan Ali Bakkal'ın hemen yanında 17 numara. Hani duvarlarında hala yazılar olan o sokakta. Biri gurbetin, biri ihanetin. Biri de seni böyle sevmenin hikayesi diye devam eder gider.
1: Ama mesela İbrahim abi şu da çok güzel değil mi ya? O ses hiç değişmedi. Mesela şimdi ses...
0: Yok, evet.
1: Yaşlanmak demeyeyim. Estağfurullah öyle bir şey yok. Allah güzel ömürler versin. Gerçekten öyle yani. Niyet gördüğüm
0: yok
1: şey
0: ya ama. Yaşalıyoruz, şimdi, yaşlanıyoruz.
1: Hayır, şöyle bir şey var. Yıl bitiriyoruz değil. Şöyle bir şey var ya. O ses de aynı ses. Mesela bu da maşallah diyebileceğimiz... Evet.
0: 82'de Bilsak Tiyatro Atölyesi'ne sınavla alınıyordu. İlk birinci ya da ikincilikle kazanandım. Ayla Algan, Bekten Algan, Macit Kope, acayip bir kadro. Ahmet Leventoğlu, Erol Keskin. Yani idealist tiyatrocuların kurdukları bir şey, ne diyelim, merkez. Bilsak Tiyatro Atölyesi.
1: Şöyle İbrahim abicim, galiba bir hikaye geliyor ama
0: geliyor.
1: Reklam verelim mi?
0: Çay içebilecek mi?
1: Çay içebilecek.
0: Ama bunu anlatayım.
1: Muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Sanatçı İbrahim Sadri ile Araf'tayız. Mükemmeliz ama bir ara aradan sonra buradayız.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Ay Hafta Sorular programındayız. Değerli 24 TV izleyicileri, kim var programımızda? Çok sevdiğimiz, sizin de hatta böyle çok memnun olduğunuz mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Sanatçı İbrahim Sedri ile sohbetimize devam ediyoruz.
1: Biz seninle kaç yıldır tanışıyoruz sevgili Esra?
0: 30.
1: Değil mi?
0: 30 yılda ama İbrahim abi ben...
1: Ne kadar çabuk geçiyor hayat değil mi?
0: İşte gerçekten. Ben benim için biraz böyle hüzünlü bir yayın oldu ya. Niye bilmiyorum yani, çünkü galiba...
1: Ben herhalde bir hüzün getirdim buraya.
0: Hayır öyle değil.
1: Öyle.
0: Öyle değil. Yani özlediğini hatırlatan simalar vardır ya. Yani
1: O bir mukabele benim için de geçerli gerçekten, ama seni tekrar görmek çok önemli. Güzel yani. Bir şey anlatıyordum ben, yarım kalmıştı, reklama gittik ama neyse geçti gitti artık, ben de hatırlamıyorum neden konuştuğumuz.
0: Ya bir önemliydi ya İbrahim abi. Hatta dedim ki ne oldu bak işte.
1: Evet, hani benim hatırlamamam normal de. Doktor dedi ki bana, dedim ki ya hocam dedim, ya ben dedim mesela televizyona bakıyorum dedim. Ondan sonra bir habere izliyorum. Ya şu bitsin de gideyim mutfaktan bir elma alayım, geleyim yiyeyim, yani seyretmeye devam edeyim. Sonra diyor, dedim hocam habere takılıyorum. Haber bitiyor. Ya diyorum ben bir şey yapacaktım. Hatırlamıyorum dedi. Dedi ki sonradan hatırlıyor musun dedi. Dedim bir süre sonra hatırlıyorum. Ha dedim, elma alacaktım. Ya, tamam dedi. Sonradan hatırlamazsan gel dedi.
0: Ay.
1: Ya.
0: Hemen hatırlamam lazım.
1: Hemen hatırlamamız lazım. Böyle beraber doktora gideceğiz. Yapacak bir şey yok yani.
0: Şunu yoğunlaştım ben. O şimdi gelir bana İbrahim abi ama asıl bizi heyecanlandıran, herkesi çok heyecanlandıran yeni. O hatta şimdi o afişi de ben görmek istiyorum. O afiş de çok hoşuma gitti. Onu bir anlatmanı istiyorum. İbrahim Sade Sineması mı?
1: Evet.
0: Olarak başladım. Evet.
1: Aslında kısa bir süre önce konuştuğumuz o benim yazdığım şiirleri, şiirsel metinleri, o hani altta hep İstanbul vardır filan dedik ya. Hikaye şu, ben 94'te İbrahim Sadir sahnede diye tek kişilik bir gösteri yapmıştım. Şimdilerde stand-up diyorlar ya, işte onun daha tiyatral halini, Balık Ayhan rahmetli müziklerini yapmıştı. Hasan Kaçan da dekorunu çizdi. 3 gece hiç durmadan Hakan Sineması'nda, Karagümrük'te o zaman ilk gösteriyi yapmıştık. Bütün dekor bir İstanbul karikatüründen oluşuyordu. Kocaman. İşte arabalar, insanlar falan, alışveriş şu bu. Bayağı da o dönem ses getirmişti. Biletliydi. Yani bilet alınarak izleyebildiğim bir şeydi. Daha henüz çünkü çok ortalıkta belediyeler olmadığı için bizi davet eden. Öyle ben bir yıla yakın, yani bir yıl içinde 8-10 gösteri yaptım. Sonra kalktı, çıktı hayatımızdan. Şimdi 32 yıl sonra o İbrahim Sadri sahnedeyi ben yeniden güncelleyerek İbrahim Sadri Sineması ismiyle 70'lerin ve 80'lerin İstanbul'unu ve Türkiye'sini anlattığım, kendi anılarımdan yola çıkarak fotoğraflarla, küçük filmlerle, şarkılarla, minik şiirlerle ama ağırlıklı olarak şakalarla bir gösteri hazırladık. İlk bir tane henüz yaptık Gebze'de. Şimdi bu ay
0: güzel olmuş.
1: Güzel oldu evet. Bu ay sonunda da 28 Haziran'da pazar günü Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde olacağız. Biletleri de satılıyor zaten. İyi de gidiyor elhamdülillah. Yani gelirsen ki mutlaka gelmeni çok isterim.
0: Gireceğim inşallah.
1: Çünkü kendinden de bir şeyler bulacağına eminim. İşte yazlık sinemalar, efendim ne bileyim ben işte seyyar satıcılar, minibüsler, o dönemin şarkıları, yazarları, şairleri, hepsinden bahsediyoruz. Yani bahsedebileceğimiz kadar, sürenin el verdiği ölçüde böyle küçük küçük şeyleri birbiri peşi sıra bağlayarak.
0: Potpourri diyelim.
1: Potpourri'ler diyebiliriz. Yani şakalardan, küçük hikayelerden oluşan, Nasrettin Hoca'nın da işin içinde olduğu, Orhan Veli'nin de işin içinde olduğu, ne bileyim ben, Türkan Şoray'ın da işin içinde olduğu, keyifli bir şey yani. Ben yaparken çok mutlu oluyorum. İzleyenlere de öyle geçiyor. Çünkü dediğim gibi onda da bir hakikilik var. Yani yaşadığım ya da yaşandığına tanıklık ettiğim şeyleri gösteriyor ve anlatıyorum. Şimdilerde bu çok moda olan stand-up denilen şeyin aslında eli ayağı düzgün hali diyebilirim. Yani daha bütünsel, bütünlüğü olan, baştan sona durmadan ha ha hi diye güldürmeyen, bazen hüzünlendiren, bazen güldüren, bazen aa o da öyle miymiş ya, vay be bak bu da onu mu demiş gibi şeyleri de içinde barındıran bir 40 yamalı bohça derler ya, onun gibi bir şey yani. Senin seveceğin bir şey aslında olduğunu tahmin ediyorum. Amacım şu, Eylül'den itibaren bunu yurt çapında yani turneyle Anadolu'ya taşımak. Şunun için, çünkü biz Ben de onlardan biriyim. Bu işleri yaptığımız sürece, hani dedin ya bana, ya abi çok da hala genç görünüyorsun. Bunları yapmaya devam ettiğim için öyle. Ben de elimi ayağımı çektiğim anda giderim yani. Ya da köhnemiş birine dönüşürüm. Öyle olmamak için yani bu senin yaptığın işte aslında öyle. Bize enerji veriyor, sinerji. O adrenalin, o canlı yayın, o şey, kaç kişi geldi, beğenecekler mi, bilmem ne mi filan. Bütün bunlar müthiş bir insanın enerji. İçinde enerji, adrenalin, şey, hani her şey, bütün hormonlar çalışıyor, vızır vızır vızır vızır. Genç kalıyorsun dolayısıyla. Yani yaş alıyorsun ama ruhen iyi durumda hissediyoruz kendimizi. Bir de marifet iltifata tabidir diye güzel bir söz var. O iltifatı görmek mutlu ediyor. Yani işi abartmamak kaydıyla tabii ki, yani bunu bir egoya dönüştürmemek kaydıyla olabildiğince. Ben onu da yaşadım, onu da gördüm. O şöhret denilen şeyle az önce de konuştuk. Bir süre tanıştım. 98'de Etiler'de bir AVM'nin önünde birini bekliyorum. Biriyle, bu arkadaşımla buluşuyorum. Bir tane taksi geldi, vış diye durdu önümde. Taksi şoförü eğildi sağ cama doğru, açtı. O, abi dedi, ya ne okumuşsun dedi o şiiri. Ciğerimi deldin abi dedi, gitti. Allah Allah dedim. Buna, o Adam Gibi albümü yeni çıkmış. 98'e Eylül filandı galiba. Akşam Dolmabahçe'de o saatin altında o zaman şey vardı. Çay bahçesi gibiydi orası. Arabalarla giderdin. Arabalara çay servisi yapardı. Oraya gittik, çay içiyoruz. Benim sesim geliyor sağdan soldan. Evet, arabaların Allah Allah. Bu nasıl oluyor filan? Öyle. Ben birden bir baktım, ben ünlü biri olmuşum. Yani işte daha dar bir alanda diyelim, iş üreten ya da tanınan ya da bilinen biriyken, bir anda sokağa çıkınca herkes beni, yani çok çok zor bir şey. Yani taşımak, Allah'tan daha öncesinden bir epeyce bir tiyatro tecrübem olduğu için, yani alkış denilen şeyin ne menen bir şey olduğunu kısmen de olsa tanımış biri olduğum için çok zorlanmadan atlattım Allah'a çok şükür, ama zor iş yani, onu söyleyeyim. Dolayısıyla hani zaman zaman böyle ünlü insanların böyle abuk sabuk şeyleriyle karşılaşıyoruz ya, işte magazin basını şu bu. Çok da fazla yüklenmemek ya da çok da fazla kınamamak lazım. Zor bir iş, onu söyleyeyim yani. Sonra
0: peki şu zor bir iş mi İbrahim abi? Yani kutsallar hedef alınmadan ya da işte tarihteki çok önemli şahsiyetler hedef alınmadan yapılabilmesi çok zor bir şey mi? Ya da
1: zor bir şey. Zor bir, niye biliyor musun? Alıcı, yani müşteri, bunların hepsini tırnak içinde söylemiş olalım. Bu kadar daraltılmış bir alana razı gelmiyor büyük çoğunluk. Tam anlatamadım ama nasıl söyleyeyim onu?
0: Ya anladım.
1: Yani verilerin çoğu o cinsellik, dine ilişkin şakalar, oralara ilişkin göndermelerle dolu olduğu için sen onlardan arınmış bir şey yapmaya kalktığın zaman sanki eksik gibi hissediyor. Anlatabiliyor muyum izleyici? Büyük çoğunluğu. O zaman ne oluyor? Direnmen gerekiyor. Yani böyle yapmaya ben devam edeceğim ve siz böyle yapılmasının daha doğru olduğunu kabul edeceksiniz. Bu da ne gerekiyor? Lobi gerekiyor, güç gerekiyor. Arkanda birilerinin olması, yani birileri derken işte sponsor olması gerekiyor. Ama bizdeki sponsorlarımızın tercihleri yine tabii popüler kültürden yana olduğu için orada da çok fazla bir karşılık bulamıyoruz. Ancak böyle işte bireysel şeylerle, ne diyelim, çıkışlarla ayakta kalmaya gayret ediyoruz. Mesela ben bu işi deneyeceğim bir yıla yakın. Yani herhangi bir kazanç ekonomik anlamda talep etmiyorum. Ama seyircinin gelmemesi ya da az olması tabii ki beni mutsuz edecektir. Elbette tabii yani. Ama şunu istiyorum, yani işte belediyelerin, vakıfların, derneklerin sübvanse ederek yaptırdıkları etkinliklerdense 1 lira da olsa birinin para vererek gelip beni izlemesi ya da herhangi birimizi izlemesi, işte o gerçek senin alıcın. Yani bu çok kıymetli bir şey yani, anlatabiliyor muyum? Bir kere seni de özgür kılan bir şey. Yani işte fişmanca, açık söyleyeyim, işte bilmem şunun, şu derneğin, şu vakfın, şu belediyenin misafiri olarak gittiğin zaman belediye esprisi yapamazsın. Anladın mı?
0: Çok güzel.
1: Derler ki arkadaş yani sen hayırdır yani ne güzel adamsın sen öyle.
0: Çıkışta bekliyoruz.
1: Ama şimdi mesela benim gösterim belediye esprisiyle başlıyor. Belediye şakalarıyla başlıyor. Anlatabiliyor muyum yani? Niye? Özgürüm çünkü. Bu sanatta özgürlük biliyorsun yani sana bunu anlatmayalım ama izleyicilerimizin bilmesi açısından önemlidir.
0: Ama ilk mesela gösteri bayağı güzelmiş.
1: Bu arada tabii şöyle belediyeleri hani anlatıyoruz derken yerin dibine batırmıyoruz tabii yanlış anlaşılmasın ama.
0: Şu anda belediyelerden mesajlar gelmiyor.
1: Yok yok gelsinler canım onlar beni hep severler yani bir sıkıntı yok.
0: Çok severler. İbrahim.
1: Biz mesela yaptığımız zaman 80'lerde tiyatro 12 Eylül'den kısa bir süre sonra başlamışız. Özellikle İslamcı camia bu tür etkinliklere susamış filan. Bizden önce karate gösterileri, konuşmalar, şunlar bunlar. Ta gece yarısı sahneye çıkabiliyorduk filan. Dolayısıyla o tür şeylere zaten alışığız ama belediyelerin kültürel etkinliklere destek vermesi çok güzel. Bu çok değerli bir şey. Yani belediye sadece çöp alan, imar yapan, yol yapan efendim yer olmamalı zaten. Salonlar yapılıyor, hepsi çok güzel ama onların içine dolduracak ürünlere ve doğru ürünlerin ya da doğru isimlerin arkalarında durmaları da çok kıymetli. İsmini vermeyeyim. Ramazan'da bir Anadolu Belediye bizi misafir etti, gittik ve başkanla sohbet ediyoruz programdan sonra. Dedi ki ya dedi İbrahim Bey dedi geçen dedi biz dedi burada bir anket yaptık.

0: dedi. Evet. Bir tane dedi bir şarkıcı çıktı dedi. İsmi, en çok onu istiyorlar dedi. İsmini söylemeyeyim. Pijamalı bir adam dedi. Hani pijama giyiyor bir öyle dedi. Dedim. Abi dedi adamı dedi çağırdık. Dünyanın da parasını istiyor. Verdik dedi. Adam dedi hakikaten pijama ile geldi dedi. Yani belediyeye de pijama ile geldi. Misafir ettik. Sahneye de pijama ile çıktı dedi. Ama dedi 30 bin kişi geldi. Yani dinlemeye dedi 30 bin kişi geldi. Yani şunu diyor adam aslında başkan. Diyor ki ya arkadaş ne yapayım diyor. Ben belediye başkanıyım. Ben herkesin belediye başkanıyım. Ve halk bunu talep ediyor. Güzel tamam ama bu çok kolay bir yaklaşım. Halk bunu talep ediyor ya. Sen halkın belki farkında olmadan talep etmediği bir takım isimleri de halka tanıtman gerekiyor belediye olarak.
1: Çok
0: anlatabiliyor muyum? Yoksa tabii ki halk onu talep ediyor. Ama oraya sen mesela ne bileyim işte çok iyi bir ilahi okuyan ya da çok iyi konuşan birini davet edip onu tanıtım imkanlarıyla duyurdun mu halkına? Salona gelmeleri için onlara bir teşvik, bir şey önerdin mi? Yok. Bu çok kolay bir yol. Halk bunu talep ediyor. Tamam onu talep ediyor ama bunu da talep etsin yani. Onu da talep eder hale getir. Ona da yatırım yap. Onun da arkasında dur. Anlatabiliyor muyum yani? Dolayısıyla bu üvey evlatlık diyelim meselesi bizim uzun yıllardır zaten çilesini çektiğimiz, sen diğer arkadaşlardan da dinlemişsindir.
1: Kesinlikle.
0: Ben yıllar önce bak bir şey daha anladım. Beni muhtemelen daha bir yere çağırmayacaklar da.
1: Estağfurullah.
0: Böyle öyle.
1: Bir şey yok. Bir,
0: 90'larda yine herhalde. Yok 90'larda değil ya. 2000'lerin 2002 filan 2002-2003'te Ankara'ya gittim ben. Bir üst düzey yetkiliyle yani bakan ayarında biriyle dedim abi dedim ya ben bu evin danası olmaktan bıktım dedim ya. Hani dedim bu diğerlerini açtığınız alanları biraz da bize açsanız, biraz da bizi çağırsanız, bizim ürünlerimize alıcı olsanız filan diye epey bir güldü. Dolayısıyla böyle bir problemimiz de var. Ama şimdi tabii daha iyi durumdayız çok şükür. Özellikle son yıllarda artık kültür merkezi, yani son 10 yıldır böyle diyebilirim. Sadece kültür merkezlerinin varlığının olmasının yetmeyeceği, o kültür merkezlerinin içinde dolduracak programların ve kişilerin ya da ürünlerin olması gerektiği ortaya çıktı. Biraz geç ortaya çıktı ama çıktı. Bu iyi bir şey. Özellikle bu son birkaç yıldır Kültür Yolu Festivalleri yapılıyor biliyorsun. Kültür Bakanlığı'nın. Ben onu çok önemsiyorum. Niye öyle? İstanbul'dan bakınca ya tamam işte gidip 3 tane sanatçı. Öyle değil. Yani Anadolu'ya oraya farklı sanatçıları, sanat eserlerini, sergileri anlatabiliyor muyum ya? Bir sürü bir şey gidiyor çünkü kültür yolu dediğiniz zaman. Bir anda oradaki günlük ekonomi canlanıyor, ticaret canlanıyor. Oradaki insanların hayatına 5 gün, 10 gün, 15 gün bir şey giriyor. Ya yarın da şöyle şu konuşmacı geliyormuş, bu sanatçı geliyormuş. Yani pijamalısı da gelsin, pijamasızı da gelsin. Hepsine eyvallah. Ben çok değerli buluyorum. Çok kıymetli buluyorum o yapılan işi. Onu da altını çizmek isterim.
1: Şimdi İbrahim abi şunu da sormak istiyorum. Diyorlar ki artık televizyonculuk, televizyon bitti. Değil mi? İşte niye? Çünkü biraz önce program başında çok güzel yani sosyal medya mı diyoruz dedin ya. Ben mesela şöyle bir şey söylüyorum. Maalesef evet sosyal medya ama sosyal mera gibi kullanan bir şey de var. Yani bir
0: ne kadar seviyorsun sen bu kelime oyunları.
1: Ama şöyle bir şey var. Şimdi nasıl bir böyle şey bir şey var? Dediğim zaman bir modifikasyon da oluyor. Yani bir şeyi modifiye ediyorum. Aslında söyleyeceklerimi de söylemiş oluyorum sevgili İbrahim abi.
0: Doğru.
1: Şimdi burada aslında...
0: Yok yok sen o konuda çok da başarılı bir kalemsin yani.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Ben bunu ama 30 yıl önce de söylüyordum hatırlarsan.
1: Bana çok desteğin oldu.
0: Hakkını evet estağfurullah ben. Destek değil. Ben sadece durum tespiti yapıyordum yani.
1: Gerçekten.
0: Yoksa o senin hünerin yani. Evet.
1: Diyorum ki İbrahim abi YouTube'da bir girişim oldu mu? Başladın mı? Öyle bir şey oldu mu?
0: Ben bir YouTube kanalı açtım ama şöyle evde çektik falan böyle. Yani çok profesyonel bir şey değildi. 7-8 tane şiirimin nasıl yazıldığını, nasıl yazdığımı, nelerden beslendiğimi anlattım ve şiiri okudum. Sonra sıkıldım ben o işten. Ya benim baktım ki benim tarzım değil yani. O başka bir yer yani. Çok hızlı olmak gerekiyor, kısa olması gerekiyor. Kurgusun bilmem ne filan. Hani Mustafa Kutlu'nun hızından bahsettik ya. Ben ağır, yavaş adamım yani. Yaptığım iş daha yani ağır, daha tadında, daha uzun olması gerekiyor. O yüzden şimdilik akim kaldı. Ben sosyal medyada özellikle bu TikTok filan meselelerinin biz bizim genlerimize uygun olmadığını düşünüyorum.
1: Şimdi orada herkes aslında çok şikayetçi.
0: Evet,
1: mesela
0: evet.
1: Bu TikTok'tan çok şikayetçi, Instagram'dan çok şikayetçi. Benim Instagram hesabım mesela yok. O öyle bir duruş prensip, böyle bir şey istemiyorum. Çünkü İbrahim abi şöyle söylüyorlar, yani herkes çok fazla konuşuyor. Herkes çok bir anda böyle, değil mi, bir yaşam kuzuları, koçları bir anda böyle bir,
0: evet, evet,
1: bir şeyler oldu falan filan. Şimdi bu

0: hamlıktan kurtulamadığı bir kuyu gibi. Şimdi burada İbrahim Sadri İbrahim Sadri iken böyle sosyal medyalar yoktu. Ama şu anda da yaptığımız işte İbrahim Sadri'nin programına gelen onu sevenler, gençlerin onu yakalayışı falan hiçbir fark yok. Yani bu çok muhteşem bir şey maşallah diyorum.
1: Eyvallah.
0: Ama buradan nasıl bir kurtulma önerisi sunuyor bize İbrahim Sadri?
1: Buradan kurtulma zor. Yani şöyle zor. Yıllar önce vefat eden bir belgesel yapımcısı vardı. Abi diyor mesela yolda diyor insanlar beni görüyor. İsmini vermeyeyim. Allah rahmet eylesin. Ya çok seviyoruz sizi. Ne güzel belgesel. Çok başarılısın. Çok iyi belgeseller. Abi diyor ben diyor reytinglere bakıyorum. Yokum. İlk yüzü burada. İlk 200'de yokum. Hı. Yalan söylüyorlar diyor. Beni seyretmiyorlar diyor. Sadece biliyorlar. Seyrettikleri şey popüler kültürün önerdiği programlar, diziler vesaire. Hı. Şimdi burada insanın yapabileceği bir şey yok. Asıl büyük tehlike arkadan geliyor. Yapay zeka. Hı. Daha yeni yeni küçük küçük filiz vermeye başladı. Yani çok yakında bizim ülkemizde bilmiyorum dünya genelinde ölçeğinde nereye ne kadar gider ama mesela müzisyenler aç kalacaklar. Seslendirmeciler, dublajcılar aç kalacaklar derken yani işlerini kaybedecekler öyle söyleyeyim. Hı. Çünkü çok büyük bir alan açılıyor ve biz Türkiye olarak bu tür şeyleri tüketmeye meyyal yapıya sahibiz. TikTok'u da öyle kullanıyoruz, Instagram'ı da öyle kullanıyoruz. Bu yapay zeka meselesi de öyle geliyor, büyük bir dalga olarak geliyor. Buna karşı bence bireysel olarak ancak ne olabilir? Protesto edebilirsiniz, kullanmayın. Mesela diyorsun ki Instagram'ım yok benim. Hı hı. Güzel. Ama bu seninki şövalyelik yani. Tamam yoksa yok ama ne diyor bir taraftan herkesin var yani senin olmaması diğer insanların seni örnek alarak ya Esra Eloğlu'nun arkadaşı Instagram'ı yokmuş ben de kapatıyorum tövbe bismillah bir daha da girersen diyecekler demeyecekler. O zaman ne olacak? O zaman bunun yasa yani resmi o devlet eliyle daha açık söyleyelim düzenlenmesi hiç sevmiyorum ama yasaklar demeyelim ama sınırlar getirilmesi. Bu bir özgürlüğe müdahale midir? Evet, kısmen müdahaledir. Doğru ama öbür taraftan gidiyor yani gidiyoruz yani. Anladın mı? Yani yapı gidiyor. Yani çocuklar yumurta almayı beceremiyor ya da bana o ekmeği değil de şu ekmeği ver demeyi beceremiyor ama sosyal medyada hepsi birer kahraman, büyük insan bilmem yani çok can sıkıcı bir yere doğru gidiyor iş. Nasıl önlenebilir ya da nasıl ehlileştirilebilire ilişkin çok fikrim yok. Dünya ölçeğinde de durum sıkıntılı. Biliyorsun bir sürü örnekler o Yeni Zelanda'da şurada burada bir sürü insan katledildi. Bizim ülkemizde de maalesef acı bir iki örnek yaşadık. Okullarda silahlı evet. Saldırılar vesaire. Hepsinin aynen. Beslendiği yer neresi? Oyunlar, bilgisayar oyunları, efendim işte TikTok'lar, Instagram'da falan karşılaşılan şeyler yani. Ben de açıkçası senin gibi çok fazla kullanan biri değilim ama işte eski adıyla Twitter, yeni adıyla X'i.
0: X'i kullanıyorum.
1: Orada işte haber alıyoruz, haber veriyoruz. Şunu yapacağım, buradayım. Program var, gelsenize, gitsenize. Tamam. Instagram'da da oğlum arada sırada küçük girdiler gibi. Onun dışında hiçbir işim yok. Başka da hiçbirini bilmiyorum. Ya yani bilmiyorum da biraz da yani. Ama biz azınlığız. Fakat bu nasıl şimdi bir iki yasa var onu biliyorum yasa teklifi var konuyla ilişkin yaş sınırı geliyor filan gerçek kimlik meselesi bunlar çok doğru işler yani kim ne kadar karşı çıkarsa çıksın toplumumuzun temiz kalması için diyelim mutlaka ve mutlaka hatta belki de daha da ağırlaştırılarak yapılması gereken şeyler diye düşünüyorum. Ben bugün 4'ten beri ayaktayım biliyorsun değil mi? Gece 0. Yok ben izleyicilerimizin de haber ya bu adam ne bileyim uyukluyor gibi diye düşünürlerse.
0: Hiç uyuklamıyorsun. Gayet güzel gidiyor.
1: Cumartesi pazar efendim benim canlı yayınım var her cumartesi pazar sabahı ve 4-4.30'da kalkıyoruz çünkü gidiyorum ve 2 saate yakın da editörümüzle gözden geçiriyoruz. Onu mu önce verelim? Bunu mu sonra verelim? Şu mu olsun? Bu mu olsun? Ama Esra benim hakikaten kıramayacağım bir çok kardeşim, dostum, arkadaşım uzun yıllardır. Ve kaç kere beni davet etti biliyorum sağ olsun. Yani benden hiç vazgeçmedi öyle diyeyim hiç. Yani. Allah razı olsun. Tabii. Artık dedim ki ben de kurtulayım, o da kurtulsun.
0: Ama İbrahim
1: o, abi. Yok yani uykulu görünüşümün sebebi de yok, açıklamaya çalışıyorum.
0: Gayet güzel gözüküyorsun İbrahim abi ama şu da var. Gerçekten yayınlara çıkmıyorsun.
1: Çıkmıyorum. Abi artık ben yaşlandım. Ya yaşlandım değil mi? Yani yoruluyorum. Yani ne diyeceğim işte.
0: Mesela şu anda
1: Ben çünkü bir yani çok bilgili, bir o konuda uzman, otorite.

0: Ben ne sorarsam hatıralarımı anlatırım yani. Oradan bir şey çıkıyorsa çıkar yani. Yoksa yani...
1: Ya mesela televizyonda bir talk show tarzı bir program yapmaz mısın İbrahim abi? Öyle bir şey var mı yani?
0: Yani çünkü yaparım, çok... niye yapmayayım? Bu benim işim, mesleğim yani. Hı-hı. Ama şu anda işte bu sabah programlarına dalandık gidiyoruz, bakalım bak yani ne kadar daha gider bilmiyorum. Yani.
1: Şimdi asıl konu İbrahim abi. Şimdi aile konusuna gireceğim ama şöyle.
0: Sen benim gösterime geleceksin değil mi İbrahim Sadir'in sinemasına?
1: Şimdi o onu da o afişi de verelim sevgili Tuğçe'cim.
0: Yani, evet.
1: Tuğçe'cim girelim.
0: Demin bir gördük evet.
1: Evet. Şimdi İbrahim abi herkes yine herkes başrolde ve biz işte ailecek izlenebilecek bir komedi filmi ya da işte ailecek izlenebilecek bir program değil mi? Herkesin bu özlemi var. Şimdi
0: onu anlatayım. Söyle sor.
1: Şimdi biz bunu yaptık. İbrahim Seldir bunu yapıyor. Uzun zamandan beri bunu
0: yapmaya
1: yapıyor. Ve çok da başarılı. Ama şöyle bir şey de var. Aile kavramı inanılmaz bir saldırı altında.
0: Evet.
1: Çok ciddi aşağılamalar, evet, tahkir etmeler. Ya bunu nasıl açıklayabilirsin? Yani bunun sebebi ne olabilir? Aslında bu bir paket halinde İbrahim abi. Yani anne olmak aşağılanıyor. Ya da anne olmanın yerine başka bir şey ya da evladın doğru yerine başka. Ya bu gerçekten bu, kuyunun içerisinden nasıl çıkacağımız konusunu ben bilmiyorum. Ama benim savunduklarım en azından annelik üzerinde. Ben hep onu diyorum. Annemlendirici. Bana çok iyi geldi bu annelik kısmı. İnsan olduğumu hatırladım. Ama bir taraftan da herkesin asıl özlemi şu. Yani biz ailecek izleyebileceğimiz işler, ailecek gülebileceğimiz, yani beraber gülebileceğimiz işler. Neden yok?
0: Hemen söyleyeyim. Neden yokundan önce aslında bizim ülkemizin, toplumumuzun çok büyük bir kesiminin buna özlem duyduğunu söyleyelim. Bir kere bir düzeltelim. Neden? Şimdi bak birkaç örnek sayayım sana. 70'li yıllar yine. Neşeli Günler, Bizim Aile, Gülen evet. Gözler,
1: evet.
0: Hatta Mavi Boncuk, Kısmen Hababam Sınıfı. Kaç kere seyretmişindir?
1: Çok.
0: Ortalama en az 22'şer kere seyretmişizdir. Hı-hı. Güzel, tamam. Peki niye bu kadar çok seyrettik biz bunları? Bunlar çok mu büyük yapımlar? Acayip olağanüstü filmler? Yok. Konuları çok mu çok güzel? Yok. Ortalama yani o yılları anlatıyor işte. Hı-hı. Peki yani çok mu güzel çekilmiş? Yok. Çok mu büyük oyuncular var? Evet. Çok büyük oyuncular var. Orada ona o hakkı teslim edelim.
1: Tabii.
0: Ama ne anlatıyor bize o filmler? Diyor ki bak mahalle diye bir şey var diyor. Dostluk var diyor. Azı paylaşmak var diyor. Az da olsa olanı paylaşmak var diyor. Aşksa diyor temiz aşk var diyor. Anlatabiliyor muyum? Vefa var diyor. Kadir Şinaslık var diyor. Diyor o da diyor. Yani aslında bizim insan olarak bu dünya hayatında Allah-u Teala'nın bize önerdiği şeyler var o filmlerde. Vefa var, Kadir Şinaslık var, dostluk var. Öyle mi? Öyle. Arkadan iş çevirmeme var, dedikodu yapmama var vesaire vesaire. Biz onları seyrediyoruz aslında. Ona özlem duyuyoruz. Yani o filmleri defalarca seyretmemizin sebebi o.
1: Ama işte mizahı da buna katalım İbrahim. Mizahı da buna
0: evet.
1: katalım. Mizah da öyleydi
0: öyle,
1: o zaman.
0: Evet öyleydi. O filmlerde de o mizah var aslında yani. İşte turşu suyu efendime limonlu mu yapılır şekerim filan. Aslında baktığın zaman çok çocukça şeyler yani. Öyle değil ama yani çok keyifle izliyoruz, seyrediyoruz. Bu özlemin altında ne var? Bugünkü yaşadığımız hayatta bunların tam tersini önerilen bir hayat biçiminin olması. Asansöre biniyorsun. Bununla da biz acaba aynı binada oturuyoruz demek ki herhalde. Demin de geçen 2-3 gün önce de rastlamıştım bu kadına, bu adama neyse yani. Ondan sonra kilitler, kapıda güvenlik. Kapıdaki güvenliğimiz yeterli değil. Ya o zaman kapıda kilidimiz yoktu. Ben hatırlıyorum çocukluğumuzda. Anlatabiliyor muyum?
1: Tamam.
0: Şimdi dolayısıyla buraya gitti. Buna ne diyoruz? Buna modern dünya düzeni diyoruz. İşte ya da daha da büyük ölçekte bakacak olursak vahşi kapitalizm diyoruz. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum yani? Hı-hı. Kapitalizm bir de vahşisi yani. Daha da fenası yani. o senin Instagram'a girmemenle ya da Instagram'ımın olmamasıyla çözülebilecek bir şey değil. Ama sen topal karıncasın. Kardeşim Hı-hı. diyorsun ben hacca gidiyorum. Bana ne? Ölürüm kalırım. Önemli olan diyorsun yolda olmak. Yolda olmak kıymetlidir. Ben o yoldayım, o niyetteyim. Biliyorsun bizim inancımızda niyet çok özel, çok önemli bir kavramdır. Niyet. Niyet ettim. Bitti. Ben niyet ettim abi, topalım karıncayım ama İstanbul'dan kalktım gidiyorum artık. 48 senede mi giderim, 52 bin yıl mı sürer? O kadar ömrüm vefa eder mi? Bir karınca.

0: İnci olarak ben bilmem. Ama ben o yoldayım. Dolayısıyla ben o hacca gittim kabul ederim kendimi diyor karınca. Şimdi senin yaptığın da bu. Aslında şövalyelik dedim ama belki o niyette, yani bu niyetle girmiyor olman seni kurtarır. Ama toplumu kurtarmıyor. Anlatabiliyor muyum? Onu kurtarmak için daha üstten bir aklın, senin sevdiğin kelimelerden biri olan modifiye ederek durumu, o alanları belki daha nispeten temiz hale getirerek, işte yaş sınırı getirerek, kimlik kontrolü getirerek vesaire gibi bir takım kısıtlayıcı önlemlerle daraltması gerekiyor. Yani o bantların daralması gerekiyor. Bize uygun değil çünkü orada yapılan işler. Ve sevmiyoruz da aslında baktığımız zaman, ama bakıyoruz. Yani bakıyoruz, sevmiyoruz ama bakıyoruz. Bakmamız yetiyor zaten. O iş yürüyor çünkü o zaman. Böyle düşünüyorum.
1: Öyle bir iştah da var ya İbrahim abi. Yani onu görmek...
0: Bir saat 15 dakika olmuş bizim başlayalım. Evet, onu
1: onu şimdi şöyle hemen buraya bak. İbrahim abi bir
0: tamam,
1: şey
0: bak. Tamam tamam sen gereğini yaptın. Şiir, teşekkür ederim.
1: Şiir, şarkılı, şakalı. İki ben. Şöyle İbrahim abi. 28 Haziran Pazar. 28 Haziran Pazar.
0: Yani Bağlar önümüzdeki pazar günü, haftaya bugün.
1: Önümüzdeki pazar
0: saat akşam 6'da.
1: Kaç saat sürüyor? İki
0: bir buçuk,
1: diyor.
0: İki saate yakın. İki perde oluyor. Bazen tadında olursa tek bölümde bitiriyoruz. Ama bir saat
1: şundan
0: 40 dakika falan.
1: İbrahim abi? Yani çok. Tekrar bir yazdım.
0: Çok tabii.
1: Tekrar bir evet, çok. Sahneler. Çok. O ilk şey çok.
0: Ya
1: olmak
0: bizim, benim şeyim bu yani. Yani benim beslendiğim yer bu. Yapmak istediğim şey bu. Allah da nasip ediyor. Ben hep şunu söylüyorum, sahnede de söylüyorum. Rabbim bana çok sevdiğim bir şeyi meslek olarak nasip etti. Maşallah. Ben kasaptı, ben babam tavukçuydu, tavuk şeydi yani, tavukçu esnafıydı. Tavuk kesimhanesi vardı. Ben bunu seçtim. İşte yazarlık, Cağaloğlu, şu bu tiyatro, oyunculuk. O yüzden diyorum ben Rabbime çok şükrediyorum ki evime ekmek götürdüğüm şey, benim mesleğim, aynı zamanda özendiğim, imrendiğim şey oldu. Bu büyük bir servet, büyük bir nimet.
1: O zaman kime çok imreniyordun İbrahim abi?
0: Tiyatro oyuncularına, tiyatro yapanlara. Ben hep tiyatroydu benim bütün hayatım yani. Ben gençliğimde bütün oyunlara giderdim. Şimdi biraz daha artık yoruldum. Çok gitmiyorum. Yine gitmeye gayret ediyorum, çalışıyorum. Şimdi başka bir tiyatro akımı yürüyor çünkü. Daha böyle küçük tiyatro toplulukları, daha deneysel işler.
1: O da tiyatro.
0: Kadıköy'ler, Madiköy'ler falan girdi hayatımıza. Ama şehir tiyatroları hala her şeye rağmen iyidir. Devlet tiyatroları çok iyi oyunlar oynuyor. Bilet bulabilirsen. Çoğu da kapalı gişe oynuyor. İyi yani çok maşallah. İyi. Bizimki de işte o büyük okyanusta küçük bir damla olarak hani o topal karınca gibi bir şey yapmaya gayret ediyoruz. Bakarsın bir gün birisi der ki arkadaş biz işte bilmem ne şeyiz. Biz bu iş güzelmiş. Biz de zaten 70'li 80'li yıllardan yola çıkarak bir takım ürünler üretiyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Gel bir sana destek olalım falan diyenler olur diye de ümidi her gece öyle yatıp kalkıyor. Önemli olan ne biliyor musun? Bak olur. Şunu da söyleyeyim de bitmeden. Şeyi bilirsin, çok da güzel bir hikayedir. Kurtla çoban köpeğinin hikayesi. Acından artık dayanamıyor kurt. Sürüden de uzaklaşmış. İniyor şeye, köye. Girip tavuk çalacak. Ondan sonra ama bir tane onun üç misli bir çoban köpeği ya da bir köpek diyelim, evi korumakla görevli. Durduruyor, nereye gidiyorsun sen diyor. Hayırdır arkadaş, alo diyor. Ne ayaksın? Ya diyor ben açım arkadaş diyor. Öldüreceksen öldür de ben şuradan bir tavuk almadan gitmem diyor. Ya gel sen benimle diyor. Onu yanına götürüyor. İşte kendi kulübesinin önünde envai çeşit yemekte. Lambur lumbur yiyorlar filan. Ya diyor ne güzelmiş senin hayatın. He diyor biz hep böyleyiz abi diyor. Ondan sonra. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda falan. Ben de böyle senin yanına gireyim diyor. He diyor ben sabah konuşurum diyor sahibimle. Olur diyor. Yalnız diyor boynunda iz var, o ne diyor? İşte ben diyor gece diyor serbestiz de gündüz bağlıyorlar beni diyor. Selamun aleyküm diyor. Bırakıp gidiyor. Ben diyor aç kalayım ama özgürlüğümden vazgeçmem. Yani bu çok özellikle sanatta bu özgür olma meselesi, yani bir yerin güdümünde olmama meselesi çok kıymetlidir. O yüzden işte benim biletli bir şey yapmaya çalışmamın ya da bununla ilgili bir mücadele vermemin bu yaştan sonra altında bu yatıyor. Belki buradan bir kanal açılarak benden sonraki gençlere, arkadaşlara da bir örnek olur diye.
1: O da var İbrahim abi. Yani ben hatırlıyorum birçok genç böyle tiyatrocu olmak isteyen, işte oyun yazmak isteyen birçok genç dedi. Bayağı ilgileniyordun İbrahim abi sen o zaman.
0: Evet ilgilendim ben Üsküdar'da falan o dönemki Üsküdar Belediyesi'nin yani kendim ona şey yaptım, rica ettim. Parasız pulsuz bir işti. Epey bir genç arkadaş geldi.

0: birkaç ay orada tiyatro ve şiir okuma teknikleri, işte nasıl nefes alınır, artikülasyon nedir, kelimeler nasıl vurgulanır filan gibi bir sürü bir şeyler yaptık. Hala da öyle bir şey talep edilirse seve seve yaparım.
1: Şimdi şöyle İbrahim abi, şöyle bir şey var. Mesela bir iyilik yapacaksın değil mi? Şöyle bir şey söylüyor mesela. Ya diyor işte onun için diyor şu kredini tüketme diyor mesela.
0: Ya
1: bu şunu anlıyorum. Hani o yaptığınız iyilikler ya da birisine öne yak olma, birisinin işte elinden tutma gibi. Ya da işte birisi adına bir iyilik yapma. Onlar da ne kadar kıymetliydi yani. Şimdi mesela bir şey olsa ya bir atılımlı kurşunun varsa şunun için kullan. Ya bunlar ne kadar acımasız geliyor bana insanlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. İbrahim Selçuk o zaman evet çok gençle ilgilendi, çok öne yak oldu. Ben bizzat şahidim.
0: Eyvallah.
1: Ama şimdi o konuda çok cimrileştik.
0: Evet, o modern hayat düzeni hepimizi sarmış durumda. Çünkü hani işte senin az önce söylediğin o Instagram'a girmiyorum meselesiyle iş çözülmüyor. Yani ister istemez sen de o hayatın içindesin. O metroya biniyorsun, o hızın içine dalıyorsun. Hayata bakışındaki öncelikler fark etmeye başlıyor ister istemez. Bütün bunları alt alta yazdığın zaman tabii ki o fedakarlık dediğimiz şey ya da diğer gamlık dediğimiz şey, yani kendinden önce başkalarını hesaba katma dediğimiz şeyin durumu azalıyor hayatında. İşte elinden geldiğince ne yapabiliyorsan yapmaya devam edeceksin. Bu kadar çok da karamsar olmamak lazım. Yani biz her şeye rağmen dinamikleri sağlam bir ülkeyiz. Anlatabiliyor muyum? Bunu kaç kere test ettiler? Bak bunu kaç kere test ettiler? Bakalım dönüştürdük mü biz burayı? Bunlar tamam mı? 15 Temmuz en büyük örneklerinden biridir. Ya böyle bir şey adam pijamayla tankın altına yatıyor. Ya böyle bir şey yok yani. Bu yani her bir seferinde olamayacağı görülüyor. Yani her şeye rağmen icap ettiği zaman diyelim bizim o genlerimizdeki sağlam duruş ortaya çıkıyor.
1: Çıkıyor. Ha,
0: belki sayısal olarak daha azalıyor olabilir ama var. Yani o yüzden karamsar olmamak lazım. Yani biz kendi dinamiklerine yeri geldiği zaman sahip çıkan, duran, ülkesi için, memleketi için, bayrağı için, inancı için gereken neyse yapan, yapma ihtimali çok yüksek bir toplumuz. Bu mesela bir Norveç'ten, bizi bir Hollanda'dan filan ayıran bir şey. Bu bizi ayırıyor. Çünkü yüzyıllardan gelen bir gelenekten bahsediyoruz. Hani nasıl ki diyoruz ya halk edebiyatımızda bizim ta Yunuslardan, Pir Sultanlardan başlar. Gelirsin buraya Emrahlara, Neşet Ertaşlara kadar, Abdurrahim Karakoçlara kadar aynı izlek devam eder. Bu toplumsal anlamda da yani ülkeye sahip çıkma anlamında da o gerek olduğu zaman devam eden bir şey. Yani kesintiye uğramış ve bitmiş bir şey değil. O yüzden dönüştürülemez bir ülkeyiz biz. Anlatabiliyor muyum yani? Çünkü o da ta Alpaslanlara kadar git yani. Yani bu büyük bir servet bizim için. O yüzden yine başa gelecek olursak karamsar evet olalım, üzülelim. Ya iyiye gitmiyor işler. Yani bu sosyal medya şu bu filan bizi oynuyor oramızda buramızda doğru. Ama her şeye rağmen gerek olduğu zaman o ne kadar oynarsa oynasın biz asli oyuncağımıza sahip olduğumuz yere geri döneriz yani dönüyoruz da. Yine de tabii ki dikkatli olmakta özellikle anne baba ebeveynlerin çok iş düşüyor çok. Başka bir dil konuşuyor artık çocuklarımız çünkü. Senin çocuğun çok küçük henüz ama yani onların sahip olduğu mesela o elektroniğe ilişkin yetenek bizlerde yok.
1: Yok.
0: Yani benim kızım ki izliyormuş zaten şu anda. Kızım yat artık geç oldu.
1: Neyse bitsin
0: de öyle ya. Klinik psikologtur kızım bu arada.
1: Öyle mi?
0: Onu da altına bir kalınca bir çizelim de sıkıntı olmasın.
1: İnşallah ağırlarız.
0: Ya bunu. Arkadaş bir telefonla bir yazıyor. Yani ben yazıyorum geri alıyorum. F yerine R'ye basıyorum. Bunu yani mesajı yazana kadar 3 gün sonra oluyor.
1: Hız işte.
0: Ama hep söylüyorlar yani. Hep söylerler ya hele ki o teenage kuşağı dediğimiz batılıların yani 12 ile 17 arasındakiler aman ya Rabbi yani müthişler yani. Evet güzel ama bakkala şey fırına gittiği zaman bana o ekmeği verme bak o yanık şunu ver diyemiyor. Onu diyeceksin
1: yani
0: biz diyorduk.
1: Topuk.
0: Çünkü biz seksek oynadık bir oynadık sokakta dizimiz yarıldı başımıza taş geldi misket oynadık biz öyle büyüdük sokakta büyüdük yani. Bizden sonraki kuşak kısmen öyle büyüdü. Ama ondan sonra artık bitti. Çocuklar kendi alan, yani evlerinde ya da işte neyse efendime söyleyeyim okullarındaki kapalı alanlarda adeta bir büyük modern hapishane gibi ama sosyal medya ve internet ortamıyla kainata hakim tırnak içinde yani. Hı hı. Bir hayat yaşıyorlar. Sıkıntı.
1: Şimdi İbrahim abi bu oyundan bu arada İbrahim Sadri sinemasında tekrar bahsetmek istiyorum.
0: Yok sen
1: bir dakika hayır şuradan bir şey soracağım. Orada bir şey ayrıntı. Estağfurullah benim tamam. için şereftir.
0: Eyvallah.
1: Orada bir şey söyledin İbrahim abi. Dedin ki ben o zamanki işte o yıllardaki siyasi olayları da işte siyaseti de Türkiye o Türkiye'yi de anlatmaya çalıştım. Şimdi ben sadece bir cümleyle merak ediyorum. Kutuplaşma dediğimiz şey İbrahim Sadri'de hangi anlama geliyor? Yani ben şimdi bugün baktığım zaman şimdi isim vermeyeceğim. Program ekranı hijyenini bozmayalım. Mesela bir hani kutuplaşmayalım diyerek en büyük oksitlenmiş kutup başına işte talip olan bazı ağızlar görüyoruz. Mesela işte çok tahkir eden bir dil.
0: Evet.
1: İşte bu dille başlayan bir kutuplaşma. Şimdi o zamanki Türkiye'de anlatan bir İbrahim Sadri hangi aşamada olduğumuzu söyleyebilir mi mesela? Orada şöyle vardı ama burada gerçekten şu durumda iyiyiz.
0: Yok falan. Çok daha kötü olduğunu söyleyebilirim. Bu anlamdaki ayrışmanın, kutuplaşmanın çok fazla gerekçesi ve nedeni olan bir şeyden bahsediyoruz. Bunu zorunlu kılan demeyeyim ama buraya doğru iteleyen fazlaca bir durum söz konusu. Sadece şu kadarını söyleyebilirim. Benim gençlik yıllarımda birbirine saygı duyan taraflardık biz. Bu önemli bir şey ve asla kendi kutsallarına diyeyim ya da kendi inandığı doğrulara laf etmeyen karşı tarafın inandığı doğrulara laf etmeyen kendi doğrularını öneren taraflardık. Şimdi öyle değil. Şimdi tam tersine sadece karşı tarafın inandıklarını senin de söylediğin gibi tahkir etmeye, aşağılamaya ve kışkırtmaya yönelik bir dil oluştu. Buna karşı işte direnmek lazım. Bu öyle değil. Her şeye rağmen aklı başında insanlar, hani tırnak içinde akil insanlar diyelim hani. Toplumun öyle bir kesimi. Bunun doğru olmadığının farkında siyasi olarak da, kültürel olarak da, dini olarak da bunun doğru bir yaklaşım olmadığının, bunun kimseye fayda sağlamayacağının aslında son tahlilde farkında. Ama iş oralara doğru geldi. Tek başına çözülebilir bir şey değil. Bütün olarak yaşanılan her şeyin bunda bir payı var. Olumlu, olumsuz anlamda. Evet. O yüzden zor yani bu sorunun muhatabı ya da çözücüsü ben değilim. Ben elimden geleni yapmaya çalışan biriyim sadece. Öyle olmayan biriyim. Şunu söyledi beni izleyen birisi. Abi dedi ben çok şaşırdım. Yani ben senin çok daha taraflı bir şey üreteceğini sahnede tahmin ediyordum.
1: Evet, neden acaba?
0: Ama sen mesela Yılmaz Güney de diyorsun, Necip Fazıl da diyorsun. Nasıl oluyor dedi. Dedim niye olmasın ki dedim ya. Onların hepsi doğrusuyla eğrisiyle, yanlışıyla, artısıyla, eksisiyle bu ülkenin çıkardığı insanlar. Yani Ahmet Kaya'yı hepimiz dinledik. Kim dinlemedi? Tabii canım ama öyle değil yani baktığın zaman. Dolayısıyla ben orada durmaya çalışan biriyim. Elbette kendi doğrularım var, kendi sınırlarım var. Ama onun dışında bu ülkede çıkmış, yaşamış ve bu ülke ihanet etmemiş.
1: Önemli bir şey.
0: Evet, ihanet etmemiş herkes benim kabulümdür. Benim inancıma laf etmemiş yani aşağılamamış herkes benim kabulümdür. Onun önerdiği şeylere de bakarım, dinlerim, anlamaya çalışırım. Aa, bak öyle demiş ya şöyle mi filan. Böyle baktığın zaman daha işte o neşeli günler, gülen gözler, bizim aile filmleri anlamlanmaya başlıyor.
1: Ve ekmek teknesi.
0: Ve ekmek teknesi. Var mesela, mı öyle dizi?
1: Hasan yok. Abiyle Hasan Kaçan buradan selam olsun izliyorsa konuşmuştuk. Gerçekten
0: biz Hasan'la aynı okuldaşız. Kasımpaşa Lisesi. O benden bir sınıf üstteydi. Kasımpaşa Lisesi önemli
1: bir
0: okul.
1: O zaman da çok konuşulmuştu. Mesela
0: Kasımpaşa ciddi bir havzadır bu arada. Onu da söyleyeyim yani.
1: Kimler vardı başka?
0: Cumhurbaşkanımız var. Yani bizden önce.
1: Doğru unuttum. Peki şey mi? Yani tanışıyor muydunuz oradan İbrahim
0: abi? Hasan Kaçanlı mı? Cumhurbaşkanımız.
1: Cumhurbaşkanımız.
0: Cumhurbaşkanımızla benim tanışıklığım 80'lerin ilk yarısına tekabül eder. Beyoğlu ilçe başkanıydı galiba ben ilk tanıştığımda. Bak düğün salonlarında geceler olurdu. Bizler şiir okurduk. Evet. Düğün salonlarında da bir de sahne mahnede olmayan yerlerde olurdu. Böyle masalar birleştirilir, üstüne örtüler serilir. Efendime söyleyeyim, Sayın Cumhurbaşkanımız konuşurdu. Ondan sonra biz şiir okurduk. Böyle öyle tanışıklıklar başladı. Şunu söylerim ben her zaman Cumhurbaşkanımızla ilgili. Benim abim 41 yaşında vefat etti. Hı-hı. Cenazesinde Cumhurbaşkanımız vardı. Annem onun acısına dayanamadı. Bir yıl sonra vefat etti. Cenazesinde Cumhurbaşkanımız vardı. O zaman Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı İstanbul. Babam bir yıl sonra trafik kazasında vefat etti. Hı-hı. Cenazesinde Cumhurbaşkanımız vardı. Yani. Ha, bu benimle çok yakın ilişkisi, çok yakın dostluğu olduğundan değil. Öyle bir adamdan bahsediyoruz. Efendim. İşte Kasımpaşa böyle oradan şey geliyor yani.
1: Bir tedrisatı var değil mi?
0: Hayat mektebi yani. Öyleydi. Ama o yıllar öyleydi. Şimdi hala öyledir. Hala mesela Kasımpaşa mahalledir. Yani Yeni Çeşmesi'yle, Tarlabaşı'sıyla.
1: Gidiyor musun İbrahim abi?
0: Aynası, Aynalı Çeşmesi efendim.
1: Gidiyor musun Kasımpaşa?
0: Gitmez miyim ya? Gidiyorum tabii ki. Dostlarımız var, arkadaşlarımız var. Kasımpaşa önemlidir, kıymetlidir yani. Hmm. Ben yaşadığım yerlere, yani gençliğimin geçtiği yerlere mutlaka fırsat buldukça ziyaretlerde bulunurum. Hatıralara uğramak diyorum ben buna. Hmm. Hatta aşkı da biraz öyle tarif ederim. Aşk dediğin şey hatıralara uğramaktır, anılara uğramaktır. Çünkü kendi içinde sorunlu bir şey aşk yani. Rahatsızlık hali. Ama en azından geriye anıların, hatıraların kalması iyidir yani. Hı-hı. Beni artık gönder.
1: Kesinlikle.
0: Ben uyuyorum
1: evet, son
0: çünkü.
1: Son dakikalarımızdayız. Bir dakika. Hemen
0: evet bana verdiğin süre 2 dakikan kaldı.
1: Verdiğin süre doluyor.
0: Yani yayınını bu şekilde sabote etmek istemem. Hayır, hakkını helal et.
1: Zaten bitti ki.
0: Ama samimiyetine evet, güvenerek abicim, bunları evet, söylüyorum.
1: Zaten yayınımız yani. Bitti. Çok teşekkür ederim İbrahim abi. Sen biliyorum ki sabah çok erkenden yayınım var diyebiliyorum. O yüzden beni kırmadığın için. Allah senden razı olsun.
0: Benim için bizim mutluluk için ve seni tekrar görmek çok keyifliydi.
1: Gerçekten benim için de
0: gerçekten öyle. Hakikaten öyle ya yani. Ben çünkü seni hep çok başarılı, özellikle kaleminle çok başarılı buluyordum. Hala da öyle buluyorum. Hı-hı. Bu işte de çok iyisin, onu da söyleyeyim. Hı-hı. Zor bir iş yapıyorsun. Şimdi o kadar çok fazla televizyon girdisi var ki yani sosyal medyada hiç olmadığını varsayalım. Hiç olmadığını evet. varsayalım. Evet. Herhalde aynı anda açıp izleyebileceğimiz, çok kolayca izleyebileceğimiz 200'ün üzerinde kanal var. Hı-hı. Şimdi ben bu işi yaparken 7-8 tane televizyon kanalı vardı. Yani.
1: Bir, o kadar da yoktu.
0: Tabii rastlanıyordun sana. Şimdi sana Hı-hı. rastlamak için, yani bilmeyen biri için söylüyorum. Hı-hı. Tamamen kısmete kalıyorsun yani. Anladın mı?
1: Saniyelik.
0: Ya? Hepimiz için öyle. Tabii yani. Hı-hı. O yüzden bir televizyon programını nerede yapıyor olursan ol, ki doğru bir yerde yapıyorsun.
1: Çok
0: sürekli kılabilmek neye bağlı? Gelen verilerin iyi olmasına bağlı. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Yani kimse kimsenin kara kaşına, kara gözüne yapmıyor bu işi yani.
1: Yapmıyor,
0: o yüzden Araf'ta sorular. Araf'ta mı, Araf'ta mı diye de tartıştık. Araf'ta galiba. Senin dediğin doğru. Bir televizyon klasiği midir? Hayır. Ama bir televizyon klasiği olma yolunda yürüyen bir şey. Hı hı. Karınca hesabına dönecek olursa. O yüzden de tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim sevgili İbrahim abi. Son olarak şunu söyleyeceğim. Yok, hani bitiriyoruz hatırlatma anlamında. 28 Haziran'da.
0: Tamam, teşekkür ederim katkıların
1: için. Afişini son kez veriyoruz. Yok, ben özellikle çünkü benim için hem önemli hem de izleyicilerimiz de gerçekten soruyorlar. İbrahim Saadet Sineması 28 Haziran Pazar günü saat 18'de Bağlarbaşı Kültür Merkezi.
0: Sayılı yerimiz kaldı. Acele edilmekte fayda var.
1: Gerçekten.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. İnşallah ilk fırsatta tekrar uygun görürsen tabii gelmek
1: Bundan
0: isterim.
1: Bundan sonraki mi de hemen söyleyelim İbrahim abi?
0: Bundan sonraki Eylül'de artık. Bu kapatıyoruz sezonu. Bitti, yaz geldi. O yüzden geldiler tabii.
1: Tamam.
0: Yani peki. Öyle.
1: Hadi Esra gidelim.
0: Seni de kontrol edeceğim salonda. Yani. Ha, ama senin o gece programın oluyor pazar.
1: O gece programı oluyor.
0: Tamam, sen.
1: Ama şu 18 tamam. Cazip benim için.
0: Yani bence de.
1: Oradan oraya yetişirim.
0: İşte İstanbul trafiğinden yetiştim. Biliyorsun dünyada navigasyon açıp belli saatlerde özellikle hedefe yaklaştıkça sürenin arttığı tek şehir İstanbul.
1: Oldu, çok ilginç değil mi?
0: Saçma yani.
1: Bunu anlatıyor musun İbrahim abi?
0: Anlatıyorum. Tamam. Küçük bir spoiler mı diyorsunuz? Sen spoiler. Bilirsin o işleri. Spoiler de vermiş olalım peki.
1: Çok teşekkür ettik.
0: Ben teşekkür
1: efendim,
0: ederim.
1: Efendim kim var programda? Ben ağırlamaktan şeref duydum. Siz varmış ama kameralar yokmuş gibi muhteşem bir sohbet gerçekleştirdik. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Benim için çok kıymetli. Allah ondan razı olsun. Üzerinde de çok hakkı var. Tekrar teşekkür ederim. Evet. Efendim biz gidiyoruz. Önümüzdeki hafta. Yaşarsak. Rabbim nasip eder.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: ...1937'de Afyonkarahisar'da doğdu. 7 yaşı hem yetimliğe, hem çocuk esirgeme kurumuna, hem de okula adım atışının başlangıcı oldu. Üniversitede gazetecilik okudu. Ünlü romancı yazar Tarık Buğra'nın yönetimindeki gazete sayfalarında sinema üzerine yazdı. Hikayeleştirerek yazmayı, göstererek anlatmayı seviyordu. Sinemayı seviyordu. Sinemayla yazmayı ve göstermeyi seviyordu. Çocukluk çağlarına dayandırdığı ilgilerinin odağındaki isim, kendi ifadelerine göre dedesiydi. Ramazanlarda dedemin ikindi namazından sonra akşama kadar vaaz programı vardı. Kıssalar anlatırdı. Ondan çok etkilendim. Mesnevi'den dini kıssaları, halk hikayesi anlatma geleneğine benzer bir üslupla aktarırdı. Dedemden aldığım etkiyi en iyi Kuruluş dizisinde yansıttım. Hikayenin anlatımını vesile ederek mesaj vermeyi ondan öğrendim. Eserlerimdeki milli muhtevayı da büyük ölçüde dedemden aldım. Yönetmenliğe 1963'te Osman Seden, Orhan Aksoy ve Mehmet Dinler gibi usta yönetmenlerin asistanlığını yaparak başladı. Sinemanın tekniğini bu süreçte öğreniyor ama anlatılan hikaye ve gösterilen karakterlerin bu toprağın dini ve milli değerlerine yabancılığından dertleniyordu. Çakmaklı'ya göre değerlerimiz beyaz perdede yansımıyor, aksine dini değerler ve dindar karakterler ancak kötülemek, karalamak, alay etmek üzere konu ediliyordu filmlere. Yıllarca asistan olarak biriktirdiği mesleki tecrübesini yönetmen koltuğuna geçip Birleşen Yollar filminde gösterdi. Şule Yüksel Şenler'in Huzur Sokağı adıyla yazdığı romanın sinema filmi uyarlamasında dönemin önemli oyuncularından Türkan Şoray ve İzzet Günay başroldeydi. Çakmaklı bu filmle hem teknik anlamda yetişmiş, zevk ve yetenek sahibi bir yönetmen olduğunu ispat ediyor, hem öz değerleri sinema aracılığıyla aktarmanın mümkün olduğunu toplumun farklı kesimlerine gösteriyordu. Ama iş bundan ibaret değildi. O, bu filmi ve devamında onlarcasını ortaya çıkaracağı çalışmalarıyla bir devir açıyor, milli sinema olarak adlandırılan akımı başlatıyor, devamındaki 10 yıllar boyunca peşinden gelecek nice senarist ve yönetmene bir deniz feneri gibi ışık ve istikamet veriyordu. 50 yıl boyunca sinema ve televizyon için onlarca filme senarist, yönetmen ve yapımcı olarak imza attı. Dini ve milli değerleri aşağılayanların karşısına yeni ve cesur eserlerle çıktı. Bugün beyaz perde ve televizyonlarda severek izlenen pek çok dini ve tarihi yapımın Cesaret Pınarı'nda, Birleşen Yollar'ın, Küçük Ağa'nın, Kuruluş'un, Hacı Arif Bey'in, Çok Sesli Bir Ölüm'ün, Bir Adam Yaratmak'ın suyu kaynıyor.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: 24 ekranlarında ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Günaydın. Saatler 7. Ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te moderatör sabah başlıyor. Evet, dünyanın gözü kulağı İsviçre'deki Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmelerdeydi sevgili izleyenler. Taraflar masaya oturdu ve 16 saat süren görüşmelerin ilk turu tamamlandı. Taraflar 60 gün boyunca nasıl çalışacaklarına ilişkin bir yol haritası çizdi, yöntem belirledi. İşte o görüşmeden çıkan kritik kararlar. Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetlerinin İsviçre'nin Burgenstock kasabasında yürüttüğü müzakerelerin ilk turu sona erdi. Arabulucular Pakistan ve Katar tarafından yapılan ortak açıklamada Luzern Gölü Zirvesi'nin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştirildiği belirtilerek daha ileri teknik görüşmeler için bir mekanizmanın oluşturulması da dahil olmak üzere cesaret verici ilerlemeler kaydedilmiştir ifadeleri kullanıldı. Taraflar arabuluculuk sürecine siyasi gözetim sağlayacak bir üst düzey komitenin kurulması konusunda mutabık kaldı. Yapılan açıklamada baş müzakereciler düzenli olarak üst düzey komiteye rapor sunacak, nükleer meselesi, yaptırımlar, mutabakat zaptının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla oluşturulan İzleme ve anlaşmazlık çözüm grubunun yanı sıra diğer konulara odaklanan çalışma gruplarına başkanlık edeceklerdir denildi. Üst düzey komitenin 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılmasına yönelik bir yol haritası üzerinde uzlaşarak daha kapsamlı teknik görüşmelerin temelini attığı aktarıldı. Ayrıca ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli bir şekilde geçişini sağlamak amacıyla kazaların ve iletişim hatalarının önlenmesi için mutabakat zaptının 5. paragrafında belirtilen süre boyunca taraflar arasında bir iletişim hattı oluşturuldu. Görüşmelerde Lübnan'daki askeri operasyonların sona ermesine yönelik adımlar da ele alındı. Yapılan açıklamada taraflar mutabakat zaptı uyarınca Lübnan'daki askeri operasyonların sona erdirilmesini sağlamak amacıyla taraflarla Lübnan Cumhuriyeti arasında ve arabulucuların kolaylaştırıcılığında bir çatışma önleme mekanizmasının kurulması konusunda mutabık kalmıştır denildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakereler hafta boyunca devam edecek. Arabulucular Pakistan ve Katar tarafından yapılan ortak açıklamada arabulucu taraflar nihai bir anlaşmaya varılması hedefiyle müzakerelerin yapıcı bir atmosferde devamı için ellerinden gelenin en iyisini yapmayı sürdürecektir. Katar ve Pakistan diplomasiye ve çatışmanın barışçıl çözümüne olan bağlılıklarından ötürü Amerika Birleşik Devletleri ve İran'a en içten takdirlerini sunar. Arabulucu taraflar ayrıca devam eden müzakerelere verdikleri kesintisiz destek ve değerli katkılardan dolayı kardeş ve dost ülkeleri takdir etmektedir ifadeleri kullanıldı. Görüşme sonrası bir açıklamada İran Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Müzakere heyetinin çalışmaları bitti. Heyetlerin teknik düzeydeki çalışmaları devam edecek. Katar ve Pakistan aracılığıyla genel hatları içeren bir metin yayınlanacak. Bu belge 18 saat süren görüşmede ulaşılan anlaşmaların belgesi olarak kamuoyuna sunulacak. Petrol satışı için gerekli lisansların verilmesi ve İran varlıklarının serbest bırakılması konuları ele alındı. Bu konularda ilerleme kaydedildi denildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasına İran girdi efendim. Anlaşmanın imzalanmasının ardından Tel Aviv'de korku hakim. İsrail basını Netanyahu'nun Trump'ın elinde olduğunu savunurken Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Netanyahu'ya karşı alternatif liderler değerlendiriliyor.
1: İran'la anlaşma İsrail ve ABD'nin arasına girdi. Saldırıları sürdürmek isteyen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve anlaşmayı imzalayan ABD Başkanı Donald Trump'ın dostluğu sarsıldı. İsrail basınına göre ABD yönetimi İsrailli muhalif liderlerle gayri resmi temaslar kurmaya başladı. Kanal 12 televizyonuna göre ABD, Netanyahu'nun yaklaşan seçimlerde hezimet yaşayacağı görüşünde. Washington yönetimi aşırı sağcı hükümete alternatif olarak muhalif liderlerle gayri resmi kanallar üzerinden temas kurmaya başladı. ABD'nin nabız yoklamaya başladığı öne sürüldü. Muhalif isimler arasında Netanyahu'nun en güçlü rakipleri arasında gösterilen eski başbakan Naftali Bennett de var. ABD istihbarat kurumları ise Beyaz Saray'ı Netanyahu hakkında uyardı. Gizli analiz raporu, Washington-Tel Aviv hattında benzeri görülmemiş bir sabotaj krizini ortaya çıkardı. Raporda seçime gitmeye hazırlanan ve iç siyasette çok ağır bir baskı altında olan Netanyahu'nun İran'la kalıcı barış çabalarını sabote edebileceği uyarısı yapıldı. İsrail basınında yer alan analizlere göre ise Trump, Netanyahu'ya kamuoyu önünde açık bir baskı ve tehdit mesajları veriyor. Netanyahu'nun kaderinin Trump'ın elinde olduğu öne sürüldü. Yazıya göre Trump, Netanyahu'nun siyasi geleceği üzerinde etki sahibi. Aynı zamanda güvenlik ve dış politika kararlarında da etkili olduğu yönünde bir değerlendirmede dikkati çekti. Öte yandan İsrail basınında yer alan bir diğer habere göre Netanyahu Trump'ın tehditleri sebebiyle geri adım attı. Bakanlarından Trump'ı şahsi olarak eleştirmemelerini talep etti.
0: Evet, bir yandan da saldırılar ve abluka Filistinlileri ölüme sürüklüyor efendim. Zira İsrail'in ateşkes ihlalleri sürüyor. Birçok bölgeye düzenlenen son saldırılarda 10 kişi şehit oldu. Soykırımda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 73 bini aştı.
1: Binalar yıkılıyor, ateşkese rağmen saldırılar sürüyor. Gazze'de şehitlerin sayısı her geçen gün artıyor. İsrail ordusu Bureiç mülteci kampına saldırı düzenledi. Bir ev yerle bir edildi. Aralarında El Cezire kameramanının da bulunduğu çok sayıda kişi şehit oldu. Mevasi bölgesi bombalandı. Han Yunus'ta bir grup sivil hedef alındı. Beit Lahia beldesinde de Filistinli bir kadına ateş açıldı. Son saldırılarda şehitlerin sayısı yükseldi. İsrail ateşkesi yalnızca saldırılarla ihlal etmiyor. Aynı zamanda uyguladığı ablukada Filistinlileri zor durumda bırakıyor. Elektrik kesintileri özellikle hastanelerde büyük sıkıntıya yol açıyor. Durumu kritik olan hastalar yavaşça ölüme sürükleniyor. Batı Şeria'da da zulüm dinmedi. İsrail işgal altındaki Ramallah ve El Bire kentlerine baskın düzenledi. Filistinli siviller keyfi uygulamalarla hedef alındı. Bölgede ondan fazla kişi gözaltına alındı.
0: Binlerce silah ve güdümlü bomba, onlarca füze ateşlendi. Rusya Ukrayna'ya yine yoğun saldırılar düzenledi. Ukrayna'dan da misilleme geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya ait 190'a yakın İHA'nın yok edildiğini bildirdi. Buna göre İHA'lar Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde tespit edildi. Ukrayna'da ise hafta boyunca yoğun saldırılar kaydedildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski sosyal medyadan saldırılara ilişkin detayları paylaştı. Buna göre son bir hafta içerisinde Rusya 2200 SİHA kullandı. 1800 güdümlü bomba ve 87 füzeyle saldırı düzenledi. Açıklamaya göre Rus ordusunun Zaporijya ile Poltava bölgelerine düzenlediği saldırılarda 7 kişi öldü. Zelenski ayrıca Rusya'nın en yakın Belarus'u uyardı. Rus saldırılarında Belarus askeri ekipmanlarının kullanıldığını öne sürdü. Belarus lideri Lukashenko'ya askeri ekipmanların çekilmesi için bir hafta süre verdi. Ekipmanı kaldırmazlarsa biz yaparız diye konuştu. Також ми знаємо про кожен завод у Білорусі, який працює на Ve NATO liderler zirvesi öncesinde kritik diplomasi trafiği İstanbul'da başlayacak efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi NATO parlamenter zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanırken 32 müttefik ülkenin meclis başkanları ve üst düzey temsilcileri İstanbul'da buluşacak.

0: NATO parlamenter zirvesi için geri sayım başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenecek zirvede NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da buluşacak. 28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantı Ankara'da düzenlenecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesinde parlamenter düzeyde önemli temaslara sahne olacak. Zirveye NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı, Başkanlık Divanı üyeleri ve üst düzey temsilcilerin de katılması bekleniyor. Zirve müttefikler arasında istişare, diyalog ve parlamenter eşgüdümü güçlendirmeyi amaçlıyor. Zirvenin ana oturumu Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilecek. 29 Haziran'daki toplantıda meclis başkanları ve delegasyon başkanları kürsüye çıkarak görüşlerini paylaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da resmi öğle yemeğinde katılımcılarla bir araya gelmesi ve bir konuşma yapması bekleniyor. Diplomasi trafiği saha ziyaretleriyle devam edecek. Zirve programı kapsamında katılımcılar Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret edecek. İstanbul'daki toplantı ABD ve Belçika'da düzenlenen zirvelerin ardından NATO Parlamenter Zirvesi'nin 3. buluşması olacak.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni haftada kritik toplantılar var. Öyle ki parti yönetiminde istifalar, disiplin süreçleri ve kurultay başlıkları masada. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel cephesinde yoğun bir trafik yaşanacak. Gözlerse şimdi alınacak kararlarda.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçtiğimiz hafta dikkat çeken kararlar alındı. Aralarında eski ve görevde bulunan il başkanlarının da yer aldığı 6 isim tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi. Öte yandan İzmir ve Ankara'nın da bulunduğu 7 ilde yeni il başkanı görevlendirmeleri yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifası da parti içindeki hareketliliği arttırdı. Şimdi gözler Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni haftaya çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü saat 11'de Merkez Yönetim Kurulu'nu 6. kez topluyor. Toplantının ana başlıkları arasında istifalar ve yeni disiplin süreçlerinin yer alması bekleniyor. Parti içinde yeni ihraç adımlarının değerlendirilmesi de gündemde. Kılıçdaroğlu'nun MYK toplantısında kurultay takvimi ve olası yol haritasının da ele alınması öngörülüyor. Bu toplantının ardından da saat 14'te de parti meclisine başkanlık etmesi planlanıyor. Özgür Özel cephesinde de olağanüstü kurultay hazırlıkları sürüyor. Geçtiğimiz hafta delegelerden toplanan imzalar genel merkeze teslim edildi. Hafta başında yapılması beklenen MYK toplantısında da atılacak adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Salı günü meclis grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı ise henüz netleşmedi. Kılıçdaroğlu'nun aynı gün hem MYK hem de parti meclisini toplaması nedeniyle farklı bir takvimin oluşabileceği ifade ediliyor. Özgür Özel'in grup toplantısı düzenleyip düzenlemeyeceği de MYK toplantısının ardından netlik kazanacak.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 2 kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.
2: Kaçırılan İBB yöneticisi dosyasında çember daralıyor. 2 şüpheli daha gözaltına alındı. 17 Haziran'da İstanbul Maltepe'de evinin yakınında kimliği belirsiz kişiler tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'la ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada daha önce gözaltına alınan 10 şüpheliye 2 kişi daha eklendi. Son operasyonlarla birlikte gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. Soruşturma kapsamında kaçırma olayında kullanılan aracın plakasının kopyalandığı iddiası da mercek altında. Karaal'ın rehin tutulduğu süreçle bağlantılı oldukları öne sürülen şüpheliler, ifadeler alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne götürüldü. Hastanede tedavisi devam eden Erhan Karaal'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma sürüyor.
1: Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet, ihale, fesat karıştırma ve irtikap gibi çeşitli suçlardan yürütülen soruşturma kapsamında belediye başkan yardımcısı Şerife Yörükçü de gözaltına alındı. Silifke Belediyesi'ndeki bazı kamu görevlileriyle bu kişilerle irtibatta olan şüpheliler hakkında gelen ihbarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor. Bu doğrultuda jandarma ekiplerince 19 Haziran'da gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Turgut'la 17 şüphelinin ardından Başkan Yardımcısı Şerife Yörükçü hakkında da gözaltı kararı verildi. Yörükçü ekipler tarafından ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Soruşturmada gözaltı sayısı 19'a çıktı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada yoğun gündemle mesai yapacak. Genel kurulda emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmeleri devam edecek. Detaylara bakalım.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya yoğun bir gündemle giriyor. Genel kurul görüşmeleri, komisyon ve grup toplantıları aralıksız sürecek. Genel kurul haftalık çalışmalarına 23 Haziran Salı günü başlayacak. İlk 13 maddesi kabul edilen bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Genel kurulda ayrıca Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda belirlenen iki aday arasından Sayıştay Başkanlığı için seçim yapılması da bekleniyor.
3: Komisyon dışından gelen milletvekillerimizin...
0: Meclis Araştırma Komisyonu da çalışmalarına devam edecek. Çocukların dijital riskleri ve okullarda yaşanan olaylar değerlendirilecek. Salı ve çarşamba günleri ise mecliste grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin meclis grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek. Öte yandan AK Parti'nin uzun süredir hazırlıkları devam eden 12. yargı paketini bu hafta meclis başkanlığına sunması bekleniyor.
1: Üsküdar Çarşı'da mikrofonu vatandaşlara uzatan AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu bölgedeki sorunları yerinde inceledi sevgili izleyenler. Kimi vatandaş araç ve yaya trafiğinin iç içe geçtiğini anlattı. Kimi kötü kokudan, kimi de kaldırılan oturma alanlarından şikayetçiydi. Çarşı'daki tabloyu vatandaşlar kendi sözleriyle anlattı.
4: Burayı koktuğu için mi kapatıyorsunuz?
5: Tabii tabii. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sona kadar gidiyor.
4: Hep böyle tabii. Halılar var.
5: Halılar var.
4: Ben Çengelköy'üm ama kokuyu önlemek için yere halı serdiğimiz evet. Bir dönemdeyiz. Belediye buraya geldiği zaman ne yapıyor peki?
5: Dedi ki biz altyapı çalışmamızı yaptık. Sizden ricamız dedi. İSKİ'ye dedi başvurun dedi. 50 kere başvurduk.
4: Yani şu an şu yerdeki halı, tabii bu önlemek. Yerdeki halı tamamen evet. Koku önlemek.
5: Evet tamamen koku önlemek.
4: Utanıyoruz ya.
5: Evet. Biz bir iki şikayette bulunabiliriz.
4: Lütfen.
5: Biz yazı topladık, imza topladık, belediyeye başvurduk. Ama hiçbir sorun elde edemedik.
6: Problem şu, burada çocuklar var, kadınlar var. Buradan gelen bir araba düşünün, buradan gelen bir araba düşünün, karşıdan gelen bir araba.
4: Ben Çengelköylüyüm. Ben de burada arabamla geçerken
6: aynı problem
4: yaşıyorum.
5: Sağına soluna bakamadan yürüyor insan.
4: Doğru, burada bir dükkan olduğunu mesela evet. Zor görüyorsun. Evet.
7: Bizim burada masalarımız var.
4: Belediye mi kaldırdı?
7: Kaldırıyor. Yani şu tabelada tabela burada onu kaldır, onu kaldır.
4: Ne yapıyorlar? Burada sana yer mi açtırmıyorlar?
7: Ya yok, bana derken dükkanı? Bizim burada ekmek
4: dükkana yarar.
7: Yani onu kaldır, bunu kaldır, tabelayı kaldır. Yani ne istiyorsunuz yani?
4: Biraz o esnaf dostu değil. Olmak lazım. Esnafın yanında durmak lazım.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada kapalılar imha edilsin şeklinde paylaşım yapan Hatice Öncel isimli şahıs hakkında soruşturma başlattı. Şahıs hakkında gözaltı talimatı verildi. Sosyal medyada bir kadın yaptığı paylaşımla başörtülülere nefret kustu. Kızını sınava götürdüğünü belirten bir kadın, toplu taşımadaki bir tartışmayı bahane ederek inançlı vatandaşları hedef aldı. Her tarafından cahillik akıyor. Mümkünse bütün kapalılar imha edilsin ifadelerini kullandı. Sosyal medyada yayılan görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Hatice Öncel isimli şahıs hakkında soruşturma

0: Babaş adlı şahıs hakkında gözaltı talimatı da verildi.
1: Bütün kapalılar mümkünse kapatılsın. Kapatılsın derken ümha şeklinde kapatılsın. Kapalı anlamında kapatılmasın. Az önce metrodan indik. Kızımı sınava getirdim de. İnerken kapalı bir tane kadın bildi.
0: İstanbul'da yaşayan 38 yaşındaki bir anne adayı hamileliğinin son haftasında ağır gebelik zehirlenmesi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Durumu hızla kötüleşen anne hayati risk nedeniyle acilen doğuma alındı. Doğum sonrası yoğun bakıma alınan anne sonunda sağlığına kavuştu.
2: Bir anda hem anne hem bebek için zaman durdu. Gebelik zehirlenmesi neredeyse iki can alacaktı. Doğru zamanda müdahale hayatlarını kurtardı.
3: Sabah rahatsızlandım ve protein kaçağımın olduğu tahlillerden anlaşıldı.
2: İstanbul Sarıyer'de yaşayan 38 yaşındaki anne adayı hamileliğinin 39. haftasında aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan değerlendirmelerde gebelik zehirlenmesi yaşandığı tespit edildi. Anne adayının durumu hızla kötüleşirken sağlık ekipleri vakit kaybetmeden müdahaleye başladı.
4: Gece 1 civarında ciddi hem anneyi hem de bebeği riske atıcı klinik tabloda geldi. Solunumu durmuş ve bilinci kapanmış bir şekildeydi. Çünkü şiddetli halk arasında gebelik zehirlenmesi tablosu ve ileri derecede kalp yetmezliği akciğerlerde su toplanmasıyla geldi.
2: Hayati risk taşıyan tablo nedeniyle hasta acil olarak sezaryene alındı. Doğum başarılı şekilde gerçekleştirilirken anne doğum sonrası yoğun bakıma alındı. Yeni doğan bebekse uzman ekipler tarafından yakın takibe alındı.
4: Hızlı bir şekilde kadın doğum ekibimizle birlikte hastanın hava yolu güvenliğini sağlayıp entübe edip anne ve bebeğin sağlığı açısından hızlıca sezaryen ameliyatını aldık.
3: O sırada bir anne bebek buluşması gerçekleşti. İşte eşim de gelmişti. Böyle bir kucağıma aldım. Oturuyor olmamızın vermiş olduğu bir şans vardı.
2: Yoğun ve zorlu tedavi sürecinin ardından anne ve bebek sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi.
0: İstanbul Eyüp Sultan'da gece saatlerinde bir akaryakıt istasyonunda silahlı saldırı paniği yaşandı. Motosikletleriyle bekleyen 3 kişi otomobille gelen saldırganların hedefi oldu. Açılan ateşte yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
2: Gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu. Akaryakıt istasyonunda bekleyen 3 kişi yaralandı. Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay Eyüp Sultan'da meydana geldi. İddiaya göre motosikletleriyle park halinde bekleyen 3 kişinin yanına bir otomobil yaklaştı. Araçta bulunan kişi ya da kişiler henüz bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 3 kişi yaralandı. Saldırganlar geldikleri otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı.
5: 3 kişi vuruldu.
2: İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
0: Evet, NATO zirvesi öncesi başkentte güvenlik tedbirleri genişletildi. Ankara Emniyeti bu kez rotasını yol ve kaldırım işgallerine çevirdi. Korsan otoparkçılar, değnekçiler ve usulsüz vale düzenine yönelik operasyon düzenlendi. Başkentin huzuru operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı.
6: NATO zirvesi öncesi başkentte güvenlik önlemleri genişletildi. Başkent emniyeti bu kez yalnızca trafiğe değil, yol düzenine de odaklandı. Korsan otoparkçılar, değnekçiler ve usulsüz vale düzenine yönelik düğmeye basıldı. Operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Sadece yol güvenliği değil, yol düzeni de mercek altına alındı. Eğlence mekanları çevresi ve bazı caddelerde korsan otoparkçılık faaliyetleri takibe alındı. Asayiş ekipleri, eğlence mekanları çevresi, yoğun caddeler ve park noktalarında kamera kayıtlarını topladı. Müşteki ve tanık ifadelerine başvurdu. Yapılan incelemelerde vatandaşlardan para talep edildiği belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada korsan vale ve değnekçilere yönelik işlemler başlatıldı. Emniyet, 2918 sayılı Karayolları Kanunu kapsamında park ücreti adı altında yasa dışı kazanca izin verilmeyeceğini vurguladı.
0: 1,5 milyonu aşkın adayın geleceğine yön verecek yükseköğretim kurumları sınavının ikinci oturumu tamamlandı efendim. Alan yeterlilik testinde ter döken adaylar sınav maratonunun en kritik etaplarından

0: gözyaşlar döktü. Üniversite hayali kuran öğrenciler için kritik gün geride kaldı. YKS'nin ikinci oturumu olan AYT tamamlandı. Sınav sonrası kimi yüzler gülüyordu, kimileri ise soruların zorluğunu konuşuyordu.
1: Şöyle söyleyeyim, beklenti arttıkça tabii ki heyecan da artıyor ama bu çalışmaya bağlı.
2: Heyecanlıyız, mutluyuz. İnşallah iyi olacak. Bu kadar.
3: Çok çalıştık, herkes çok çalıştı. Çok kalabalıktık, çok fazlaydık. Umarım herkes emeğinin karşılığını alır.
0: Türkiye genelinde 1,5 milyondan fazla aday geleceklerini şekillendirecek sınav için sabah saatlerinde okulların yolunu tuttu.
4: TYT maratonunu geride bıraktık. AYT içinse üniversite adayları sınav alanlarına giriş yapıyor.
5: Ya TYT genel olarak ben hani şöyle düşünüyorum. Türkçesi ortalamaydı, feni çok kolaydı. Ama matematikte problemde çok zorladılar. Özellikle ben yetiştiremedim. Ama AYT'de arayı kapatacağımı düşünüyorum. Ya umarım normal güzel bir sınav olur.
0: Sınav saati yaklaştıkça heyecan arttı. Kimileri polis ve zabıtanın yardımıyla sınav alanına son dakikada yetişti. Kimileri ise o kadar şanslı değildi. Kapılar kapatıldıktan sonra gelen öğrenciler sınavlara alınmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınavda adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden toplam 160 soru yöneltildi. Adaylar 180 dakika boyunca hayallerindeki üniversiteye bir adım daha yaklaşabilmek için mücadele etti. Sınav süresi boyunca okul bahçelerinde ve çevresinde en az adaylar kadar heyecanlı olan velilerin de bekleyişi sürdü.
4: Veliler de gayet heyecanlı. Sizce durumlar nasıl? Neler umuyorsunuz?
6: Yani en iyi yere gelmesini umuyorum. En azından çalışmasının karşılığını almasını umuyorum.
7: Heyecanlıyız. Allah inşallah gönüllerine göre bir yerleri kazanmayı hepsine nasip etsin. Emeklerini zayi etmesin.
0: Saatler 13.15'i gösterdiğinde ise sınav maratonunun ikinci etabı sona erdi. Okul kapılarında duygu dolu anlar yaşandı.
8: Uzun bir maratondu. Emek verdi. Bugün artık inşallah onun da emeğinin karşılığını alacak diye düşünüyorum.
9: Son zamanlarda böyle bir AYT olan çalışmamı arttırdığım için sınavda da başarılı olacağını düşünüyorum şu an.
10: İyi geçmedi. Ama muhtemelen hiç kimse için iyi geçmedi.
11: Zor muydu sınav?
10: Çok zordu.
12: Ortalamaydı bence.
0: Bazı veliler çocuklarını alkışlarla karşılarken, bazı veliler çocuklarını çiçeklerle karşılayarak günün en duygusal görüntülerinden birine imza attı.
13: Heyecanlıyım, sınavdan çıktım. Bakalım sonucu bekleyeceğim.
11: Anneniz sizi gülle karşılamış.
13: Evet, çok mutlu oldum. Bakalım şimdi sonucu bekleyeceğim işte o şekilde.
11: Siz de çok güzel karşılamışsınız ama oldukça güzel bir motivasyon.
14: Kızım hak ediyor, seviyorum. Başarılarından dolayı onu tebrik ediyorum. Tüm çocukları da tebrik ediyorum. Çok ter döktüler. Allah her şeyin güzelini nasip etsin.
15: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda tüm babaların gününü kutladı. Erdoğan paylaşımında şehit ve gazi ailelerini, Filistinli babaları ve koruyucu babaları da unutmadı.
16: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Babalar Günü'nü kutladı. Baba bir yuvayı ayakta tutan emek, bir evladı hayata hazırlayan irade ve yüce bir gönüldür ifadelerini kullandı. Erdoğan, merhum babasını rahmetle andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, şehit ve gazilerin babalarının da Babalar Günü'nü kutlayan Erdoğan, Filistinli babaların da yaşadığı acıların son bulmasını temenni etti. Filistin evlatları için büyük bir mücadele veren babaların acısının artık son bulmasını temenni ediyor, kalbimizin onlarla olduğunu ifade etmek istiyorum. Emine Erdoğan koruyucu babaları da unutmadı. Sevgiyle sahiplenen koruyucu babalarımıza ise şükranlarımı sunuyor, gösterdikleri şefkat ve özverinin her türlü takdirin üzerinde olduğuna inanıyorum. Tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyor, ebediyete irtihal eden büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
15: Tabii Babalar Günü'nde anlamlı mesajlar da peş peşe geldi sevgili izleyenler. Milli Savunma Bakanlığı Vatan Nöbeti'ndeki Mehmetçiklerin babalarına seslendiği özel bir klip hazırladı. Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan askerlerin yer aldığı görüntülerde baba desteği ve evlat gururu ön plana çıktı.
17: Bugün üzerimdeki bu şeref üniforma ile vatanıma hizmet etmenin gururunu yaşıyorum.
16: Milli Savunma Bakanlığı Babalar Günü'nü özel

0: Hazırladığı kliple Mehmetçiğin sesi oldu. Sınırda, gökyüzünde ve mavi vatanda görev yapan askerler babalarına duygu dolu mesajlar iletti.
1: Arkamda ağ gibi duran babam.
2: Babalar günü kutlu olsun.
3: Babalar günü kutlu olsun.
0: Irak'tan İstanbul'a, Edirne'den Bayburt'a, TCG Kınalıada, TCG Akçay. Onlar vatan uğruna evlatlarından uzakta görev yapan kahraman babalar. Görev dönüşü, evlatlarına kavuşan Mehmetçiğin görüntülerine yer verilen klip izleyenleri duygulandırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahyunur Özdemir Göktaş da Babalar Günü'nü bir videoyla kutladı. Videoda aralarında Orhan Gencebay'ın da bulunduğu ünlü isimler yer aldı. Bakan Göktaş, babanın ne demek olduğunu en iyi evlatlar, babalığın ne demek olduğunuysa en iyi babalar anlatır dedi.
4: Aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkan şehit babalarımızın ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum.
0: Bir paylaşımda İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Bir evladın ilk kahramanı ve en güvenli limanı olan babalar, duruşlarıyla nesillerin yetişmesinde en büyük pay sahiplerindendir dedi. Başta evlat hasretini yüreğinde yaşayan şehit babalar olmak üzere tüm babaların gününü kutladı.

Efendim haberleri aktardık. Şimdi biraz da gazete manşetlerine bakacağız. Önce akşam gazetesiyle başlayalım manşetinden. Şöyle Özel'in troll çiftliği diyor manşetinde akşam gazetesi. CHP sosyal medyada 1900'ü FETÖ bağlantılı 34 bin troll hesabın manipülasyon için çalıştığını tespit etti. CHP'nin bilişim uzmanları butlan kararı sonrası sosyal medya için bir analiz çalışması yaptı. İletişim koordinatörü Fırat, çalışmada 577 ana hesap üzerinden 34 bin hesabın 221 kişilik gruplar halinde organize edildiğini tespit ettik dedi. İmamoğlu hesaplarıyla çalışmışlar diyor yine aynı manşette bir diğer başlık. Hesaplardan 1900'ünün FETÖ bağlantılı olduğunu belirten Fırat, bunlarla İmamoğlu hesapları birlikte hareket etmiş, bunlara para ödenmiş, casuslukla suçlanan Hüseyin Gün tutuklanınca hesapların %60'ı devre dışı kalmış diye konuştu. Detaylar 14. sayfada yer aldı. Yeni parti kurulacak, ben katılacağım diyor yine aynı manşette bir diğer başlık. CHP'den istifa eden İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Özel ve ekibinin sürekli inkar ettiği yeni parti çalışmasını ifşa etti. Tugay, yeni parti kurulacak ve ben orada olacağım. Özgür Özel'in kuracağı parti dışında başka bir partiye gitmem dedi. Evet, devam edelim. Tabii geçtiğimiz gün Babalar Günü'ydü. Başkan Erdoğan da TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programında çıkışta gençlerin sürpriziyle karşılaştı efendim. Erdoğan kendisini bekleyen gençlerin yanına giderek bir süre sohbet etti. Fotoğraf çektirdi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi de hazırlanan özel bir tabloyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etti. Tabloda Esra Erdoğan, Albayrak'ın babasının kapısına bıraktığı "Baba, bir geceni de bize ayır" notuna da yer verildi. Tabii o anlara ait fotoğraf kareleri de Akşam Gazetesi'nin manşetinde yine yer aldı efendim. Ve nöbeti oğluna devrediyor başlığıyla devam edelim. Adana'da 25 yaşındaki Ata Berkay Karaman, çocukluk kahramanı olan babası baş polis Yusuf Karaman'ın izinden gitti. Polis akademisinden mezun olan genç polis mesleğe ilk adımını da babasının yaş haddinden emekli olacağı yıl attı diyor gazete ve havalı hediye dedi yine bir diğer başlıkta gazete. Pilotaj bölümü öğrencisi Ebrar Demirel, babası Halil İbrahim Demirel'i eğitim uçağına bindirdi. Konya semalarında gökyüzüyle buluşturdu dedi gazete. Masayı dağıtan tehdit başlığıyla devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, İran aynı karede dedi gazete. ABD ve İran heyetleri İsviçre'de bir araya geldi. Ancak Trump'ın açıklaması yeni bir kriz çıkardı efendim. Biraz evvel haberinde aktarmıştık. Tekrar üzerinden geçelim. ABD Başkan Yardımcısı Vance ile İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf başkanlığındaki heyetler Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda buluştu. Kritik görüşmeler sürer. Trump'ın sosyal medyadan yaptığı tehdit içerikli açıklamalar üzerine İran heyeti müzakere alanını terk etti. Enerjiye koşa koşa Avrupa Birliği için mırın kırın başlığı hemen aşağıda yer aldı. Türkiye'den otomobil yatırımını siyasi gerekçelerle çeken Almanya, savunmadan sonra enerjide işbirliği için dev heyetle Türkiye'ye koştu. Almanya Enerji Bakanı 30 enerji devinin temsilcileriyle Ankara'ya geldi. Türkiye enerji alanında büyümeye odaklanmış, güvenilir bir ortak dedi. Devam ediyoruz. Tabii YKS maratonunun artık dün son günüydü. Bu haberi sınav bitti, sıra tercih heyecanında başlığıyla görüyor Akşam Gazetesi. Üniversite sınavı maratonu dün yapılan AYT ve yabancı dil oturumlarıyla tamamlandı. AYT'ye ve 1.627.960, YDT'ye 203.639 aday katıldı. AYT'nin geçmiş yıllara göre nispeten daha kolay olduğu belirtildi. ÖSYM sonuçları 22 Temmuz'da açıklayacak, ardından tercih heyecanı başlayacak.
Ve tabii sınavda yine alışıldık görüntüler yaşandı. Bazıları saniyelerle geç kaldı. O anlara ait fotoğraf kareleri Akşam Gazetesi'nde yer buldu dedik. Ve Akşam Gazetesi'ni böylelikle noktaladık. Sıradaki gazetemizle devam edelim. Sabah Gazetesi var efendim sırada. Başkan Erdoğan'a milletin güveni tam başlığına yer verdi Sabah Gazetesi. Vatandaşlara yöneltilen bu liderlerden hangisi refahı kalıcı kılabilir sorusuna net cevap, sorunları yine Erdoğan çözer diyor gazete. 2026 yılında AK Parti'nin üye sayısını 100 bin daha artırdığı belirtildi. Vatandaşlara yöneltilen bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözebilir ve bu liderlerden hangisi refahı kalıcı kılabilir sorularına verilen yanıtlardaysa Erdoğan ve AK Parti ilk sırada yer alıyor. Tabii bir geceni de bize ayır baba başlığıyla yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan o sürpriz bu başlıkla yer aldı Sabah Gazetesi'nde. Sürpriz Babalar Günü buluşmasında AK Partili gençlerden Erdoğan'a duygulandıran bu hediye verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Erdoğan Albayrak'a ait yıllar önce yazılmış "Baba, bir geceni de bize ayır" sözlerinin yer aldığı tablo takdim edildi. Başkan Erdoğan ailesi için ömrü boyunca fedakarca çalışan kahraman babalarımızın Babalar Günü'nü de tebrik ediyorum mesajını verdi diyelim. Manşetten devam edelim. Rüşvetin itirafı ses kaydında başlığı manşette genişçe yer buluyor Sabah Gazetesi'nde. Nilüfer Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddianamesinde şok ses kaydı damgasını vurdu. Bir saatlik kayıtta belediye yetkilileri rüşvetten toplanan paranın CHP Genel Merkezi'ne gönderildiğini itiraf ediyor efendim. Rüşvet itiraflarının yer aldığı 2024 yılına ait ses kayıtları Kriminal Daire Başkanlığı'nca incelendi ve deşifre edildi. Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'in de içinde bulunduğu 63 sanıklı davanın 862 sayfalık iddianamesinde şok detaylar ortaya çıktı. Bozbey'e yakın paravan şirketler üzerinden rüşvet alışverişi tespit edildi. Bir saatlik ses kaydının çözümü tamamlandı. Eski Nilüfer Belediyesi İmar Müdürü Erkol'un belediyede yetkili olduğu belirtilen Mahmut isimli kişiyle görüşmesi deşifre edildi. Erkol'un alınan paralar CHP Bursa İl Teşkilatı ve seçimler için genel merkeze gönderildi. Yalansa hastalıktan öleyim dediği kaydedildi. Troll hesapları ve yöneticilerini tek tek deşifre edeceğiz diyor. Yine bu açıklamada CHP Ankara İl Başkanı Yıldırım'dan geldi efendim. Dedik devam ediyoruz. Türkiye yüzyılını huzuru büyüterek inşa edeceğiz başlığıyla. Nevşehir'de MHP lideri Bahçeli'nin bağışladığı arsada inşa edilen

0: Cem evi ev sahipliği yaptı iftara ve dedik ezberleyen değil yorumlayan kazandı başlığıyla devam ediyoruz. 2026 YKS maratonu tamamlandı. Sınavın ikinci gününde 1.727.960 aday sabah alan yeterlilik testleri, öğleden sonra ise yabancı dil testinde ter döktü. Uzmanlar ezberleyen değil, kavramları iyi benimseyen, içselleştiren ve okuma hatası yapmayan öğrencilerin yapabileceği bir sınavdı diyor. Böylelikle Sabah gazetesini de noktalıyoruz efendim. Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz. Hürriyet gazetesi spor haberine manşetinde yer verdi. Montella kararı dönüşte diyor başlığında. Dünya Kupası'na ikinci maçta veda eden A milli takımımızın teknik direktörü Montella'nın geleceği Amerika Birleşik Devletleri dönüşü TFF'nin ilk toplantısında belli olacak. Aynı manşette gazete gidecek mi kalacak mı başlığına da yer verdi. Büyük bir hayal kırıklığı yaratan takımın teknik patronu konusundaki görüşler ikiye bölündü. TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu'nun turnuva öncesinde şimdiye kadar 3 yenilgi aldı. Elbette onunla devam edeceğiz diyerek destek verdiği Montella'nın yetersizliğinden şikayetçi olanların sayısı da az değil diyor. Gerçekleri görün, bizi kandırmayın başlığı da yine aynı manşette yer aldı. Montella ve Hakan Çalhanoğlu öyle açıklamalar yaptı ki neredeyse iyi oynadığımıza ve şanssızlıkla elendiğimize inandıracaklardı bizi diyor Hürriyet gazetesi. Devam edelim efendim. Kim o demeden tuşa basma başlığı da manşette genişçe yer buldu. Jandarma Siber İzleme ve Değerlendirme Biriminin yöneticilerinden Jandarma Binbaşı Hakan Çakır bazı açıklamalarda bulundu gazeteye. Çakır, sanal dünyada çocuklara yönelik tehlikelerle ilgili oldukça çarpıcı bilgiler verdi ve bazı uyarılarda bulundu. Geçen yıl kurulan merkezde görevli siber dedektifler internet ortamında 7 gün 24 saat devriye gezerek suç içeriklerini ve suçluyu takip ediyor. Okullarda meydana gelen olaylardan sonra çocuklara hedef alan internet sitelerini, sosyal medya hesaplarını yakından izleniyor. Yeni nesil çetelerin sanal dünyadaki hareketleri ve faaliyetleri de siber dedektiflerin takibi altında. Çocuklarınızı yalnız bırakmayın dedi Jandarma Binbaşı Hakan Çakıraman. Dikkat diyelim ve devam edelim. Tedaviyi ödemek zorundasın, sigorta şirketi kaybetti başlığıyla. Sigorta şirketinin kendisini ölüme terk ettiği iddiasıyla hukuk savaşı başlatan Ahmet P. mücadeleden zaferle çıktı diyor gazete. Mahkeme hastalığın poliçe kapsamında kaldığı gerekçesiyle ömür boyu yenileme garantisinin geçerli olduğuna karar verdi. Şirket hem Ahmet P.'ye 17.715 euro tazminat ödeyecek hem de sigorta devam edecek. Devam edelim. Meğer Aysel'i katletmişler başlığıyla. Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kaybolan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Aysel Yıldırım 22 yaşındaydı efendim. Aykut Aslan adlı kişinin ikamet ettiği binaya girdiği ve bir daha çıkmadığı tespit edildi. Olayla ilgili Aslan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı ancak genç kızın cesedi henüz bulunamadı diyor gazete dedik ve Hürriyet gazetesini de böylelikle noktaladık. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Türkiye haddini bildirdi başlığı genişçe yer buldu. İsrail meclisinde Netanyahu'nun Kürt planı itiraf edildi diyor gazete manşetinde. İsrail ana muhalefeti lideri Lapid Netanyahu hükümetinin İran'a karşı bölgesel düzeyde yürüttüğü gizli stratejilerin çöktüğünü ve bu süreçte Türkiye'nin diplomatik gücünün yanlış hesaplandığını belirtti. Yine aynı manşette diyor ki gazete Netanyahu'nun Kürt planı hedefteydi. İsrail ABD aracılığıyla Irak ve İran'daki Kürtleri İran devletine karşı kara gücü olarak savaşa sokmak istiyordu. Ancak Türkiye Amerika Birleşik Devletleri yönetimine uyarıda bulunarak böyle bir gelişmenin bölgesel istikrarsızlığa neden olacağını ve bunu milli güvenlik tehdidi olarak göreceğini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasında yapılan görüşmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Kürt planını iptal ettiği o dönemde basına yansıdı. İyi polis, kötü polis başlığına da şöyle kısaca bakalım efendim. Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetleri müzakere sürecini görüşmek üzere dün İsviçre'de bir araya geldi. ABD Başkanı Yardımcısı Vance, Lübnan konusunda 3 gün öncesine göre daha iyi bir noktada olduklarını söyledi. Onun bu sözlerinden dakikalar sonra Trump, İran'a Lübnan'daki vekil güçlerinizi durduramazsanız daha sert vururuz tehdidini savurdu. Bir bakıma Trump kötü polis, Vance ise iyi polis olarak devredeydi. İran heyeti Trump'ın tehditlerine tepki olarak otellerine dönse de masadan kalkma gibi bir durumun söz konusu olmadığı kaydedildi dedik ve Milliyet gazetesini de noktaladık efendim. Türkiye gazetesine bakacağız şimdi biraz da. Bakalım Türkiye gazetesi hangi haberlere yer verdi. ÖSYM bu görüntüleri inceliyor başlığı manşetinde görüyor gazete. YKS'nin röntgenini çektik diye de ekliyor aynı manşette. Milyonlarca adayın ter döktüğü YKS'de. Bu yılda okul kapılarında yaşanan zamanla yarış beraberinde dramatik anlar getirdi. Sosyal medyaya yansıyan ve kamuoyunda geniş yankı bulan görüntülerin ardından ÖSYM'nin harekete geçerek kamera görüntülerinden detaylı bir inceleme başlattığı öğrenildi. Ve iki aşamalı sınavın ezber yerine yorum analize dayalı olduğu belirtiliyor efendim. Bir diğer yandan AYT'deki edebiyat sorularının ağırlığına vurgu yapıldı eğitimciler tarafından. Matematikte türev, integral ve problemler seçici özellikteydi. Fizik çok aşamalı sorularla zorladı diyor gazete. Venedik'te mahzun bir Osmanlı mirası başlığıyla devam ediyoruz. Venedik'teki büyük kanalda yükselen Fondeco dei Turcana asırlarca Osmanlı tüccarlarına ev sahipliği yaptı. İçindeki mescidi yok edilen, kuleleri yıkılan bu yapı doğa tarihi müzesi olarak maziyi yaşatıyor dedi gazete. Evet, böylelikle Türkiye gazetesini de noktalıyoruz efendim. Sıradaki gazetemize bakalım biraz da. Yeni Şafak gazetesi var sırada. Şöyle sür manşetten başlayalım Yeni Şafak gazetesine. Rehavetin faturası başlığına yer verdi sür manşetinde gazete. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan milli takımın gruptaki ilk maçında gol dahi atamadan yenilip eve dönmesi hayal kırıklığı yaşattı. Futbol kamuoyuna göre vahim tablonun sebepleri oyuncuların gayri ciddi tavırları ve teknik direktör Montella'nın tercihleri diyor gazete. Ve matematik ve fen zorladı başlığı da hemen yanı başında yine sür manşette yer aldı gazetede. 1.627.960 aday. YKS'nin ikinci oturumu AYT'de ter döktü. Halen Melisa Carcar matematikte zorlandım derken Melek Şeker Başlaş iyiydi ama matematik fen yani sayısal bölümler zorluyor değerlendirmesinde bulundu. Öğrenciler sınavın genel anlamda rahat geçtiğini söylediler. Hemen yanı başında da velilerin mezuniyet endişesi başlığı yer buluyor. Okullar kapandı tabii yüz binlerce veli çocukları mezun olduğu için mutlu ve gururlu ancak gösterişli ve yarışa dönen mezuniyet törenleri dolayısıyla çıkacak faturadan endişe ediyor ebeveynler diyor gazete. Fedakar babalarımızın babalar günü kutlu olsun başlığıyla devam ediyoruz efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Babalar Günü'nü tebrik etti. Ailesi için ömrü boyunca fedakarca çalışan, çabalayan, mücadele eden, tüm imkanlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babalarımızı da rahmetle yad ediyorum dedi. Dörtlünün dördüncü toplantısı başlığı hemen aşağıda yer buldu. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları İran, Amerika Birleşik Devletleri mutabakatı ve bölgesel gelişmeleri değerlendirmek üzere Kahire'de bir araya geldi. Dörtlünün daha önceki toplantıları Riyad, İslamabad ve Antalya'da gerçekleştirilmişti. Hemen bir diğer başlıkla devam edelim. Nihayet masaya oturdular diyor gazete. ABD ve İran yaklaşık 4 aylık çatışmaların ardından nihayet İsviçre'de masaya oturdu. Pakistan'la Katar'ın ara buluculuğunda başlayan dörtlü zirvede ABD heyetinin başında Başkan Yardımcısı Vance, İran tarafındaysa Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf vardı. Müzakerelerin ana konusu Lübnan'da ateşkes, Hürmüz'ün durumu ve nükleer programı oldu. Vance, Trump yeni sayfa istiyor derken, Trump, Hürmüz kapanırsa ülkenize dönemezsiniz diyerek İran heyetini tehdit etti dedik ve Yeni Şafak gazetesini de noktaladık efendim. Yeni Akit gazetesi ve son gazetemizle devam edelim. Sürmanşete bakacağız. Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi başlığı genişçe sürmanşette yer alıyor Yeni Akit gazetesinde. Gençler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgiseli sergiledi efendim. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programın çıkışında bekleyen gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Babalar Günü'nü tebrik etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir, Babalar Günü'nü kutladıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hazırlanan özel tabloyu takdim etti. AK Parti İstanbul Gençlik Kollarınca hazırlanan tabloda İyi ki Erdoğan var ve bugün milyonlarca genç o geceler için teşekkür ediyor ifadeleri yer aldı. O anlara ait fotoğraf kareleri de yine Yeni Akit gazetesinin sürmanşetinde yer alıyor efendim. Ve İstanbullulara hizmeti bakanlık yapıyor. Bir günde 10 binden fazla yolcu diyor bir diğer başlık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Türkiye'nin en yeni metrosu olan Halkalı Arnavutköy hattının ilk gününde 10.021 yolcuya hizmet verdiğini bildirdi. Bu bilgiler de yine Yeni Akit gazetesinin sürmanşetinde yer aldı dedik ve Yeni Akit gazetesini noktalıyoruz. Kısa bir araya gidelim, ardından moderatör sabah devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Nice zorluklarla karşılaştık. Nice ihanetlere maruz kaldık. Nice badirelerden geçtik. Ama her defasında anka kuşu gibi güllerimizden yeniden doğduk. Terör örgütlerine karşı çok yönlü bir mücadele yürütürken diğer taraftan da sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturduk. Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini böylece çok net biçimde ortaya koydu. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

0: Yazmayı sevmiyorum. Böyle başlar mı yazar okuruyla konuşmaya? Ama anlatacak çok hikayem var. İşte böyle devam edebilir. Turgut Tunç ikisini de yazmış, ikisini de yapmış. İnsanlık mesleğiyle gezen bir seyyah, görüp koşan bir aktivist, tadan bir gurme, yazan bir kalem. Turgut Tunç. Yazmayı sevmiyorum ama anlatacak çok hikayem var. Son yıllara doğru uzanan ama başlangıç düğümünü 1995 yılına, Dinar depremine atan bir kitap. Yazar Turgut Tunç'un devamında Türkiye'den, dünyadan, işten, güçten, eşten, dosttan bizlere aktardıklarının olduğu bir hatırat. Üstelik kitabın bir sürprizi de bazı sayfalarda karşımıza çıkan kare kodlar. Okur böylelikle bahsi geçen yer, kişi ve anılara videolar aracılığıyla da bakabiliyor.
1: Çocuklar ağaç kovuklarından, kenarlarından topladıkları diken tarzı malzemeleri şu anda burada aynı biz buğday döver gibi dövüyorlar, keşkek gibi. Ve onlarla suyla lapa yaparak öğün besinlerini çıkarmaya çalışıyorlar.
0: 30 yılın birikiminde verenle alan elin binlerce buluşması ve tutuşması var. Satırlardan izi sürülen bir heyecan, bir mutluluk, ince sızılar ve kederler. Heybemde Hikayeler de bütün bu birikimin üzerine kişinin kendiyle yüzleşme tecrübesinin bir yansıması. Yazar diyor ki, çocukluğumdan bugüne yol ve yaşanmış hikayeler başta olmak üzere bazen de kafamı meşgul eden konular geldikçe yazmaya gayret ettim. Ne bir psikoloğum ne de danışman. Yarım asırlık yaşanmışlığın verdikleriyle burada oldum. Doğru anlaşılmak ümidiyle şimdilik müsaadenizi isterken kendinize çok iyi bakmanızı ve kıymetli olduğunuzu unutmamanızı özellikle rica ediyorum. Muhabbetle efendim. Allah'a emanetsiniz. Roman değil, hikaye değil. Masal değil ama masal gibi hem yumuşak ve tatlı yüzü olan hem bazen acıtan ve düşündüren anlar yaşatan bir günlük, bir hatırat. Turgut Tunç'un şahitliğinden kendi kalemiyle.
1: Finito!

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
2: Evet şef.
1: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
2: Tamam şef.
1: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
2: Evet şef.
1: Her bir porsiyon adil olmalı.
2: Tamam şef.
1: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
3: Evet şef.
1: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
4: Evet şef.
1: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
2: Evet şef.
1: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.
5: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
6: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
5: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
6: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Efendim tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti, saatler 8'e uzandı. Moderatör Sabahsa kaldığı yerden devam ediyor. Dünyanın gözü kulağı İsviçre'deki Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmelerdeydi sevgili izleyenler. Taraflar masaya oturdu ve 18 saat süren görüşmelerin ilk turu tamamlandı. Taraflar 60 gün boyunca nasıl çalışacaklarına ilişkin bir yol haritası çizdi, yöntem belirledi. İşte görüşmeden çıkan kritik o kararlar. ABD ve İran heyetlerinin İsviçre'nin Burgensok kasabasında yürüttüğü müzakerelerin ilk turu sona erdi. Ara bulucular Pakistan ve Katar tarafından yapılan ortak açıklamada Luzern Gölü Zirvesi'nin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştirildiği belirtilerek daha ileri teknik görüşmeler için bir mekanizmanın oluşturulması da dahil olmak üzere cesaret verici ilerlemeler kaydedilmiştir ifadeleri kullanıldı. Taraflar ara buluculuk sürecine siyasi gözetim sağlayacak bir üst düzey komitenin kurulması konusunda mutabık kaldı. Yapılan açıklamada baş müzakereciler düzenli olarak üst düzey komiteye rapor sunacak, nükleer meselesi, yaptırımlar, mutabakat zaptının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla oluşturulan izleme ve anlaşmazlık çözüm grubunun yanı sıra diğer konulara odaklanan çalışma gruplarına başkanlık edeceklerdir denildi. Üst düzey komitenin 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılmasına yönelik bir yol haritası üzerinde uzlaşarak daha kapsamlı teknik görüşmelerin temelini attığı aktarıldı. Ayrıca ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli bir şekilde geçişini sağlamak amacıyla kazaların ve iletişim hatalarının önlenmesi için mutabakat zaptının 5. paragrafında belirtilen süre boyunca taraflar arasında bir iletişim hattı oluşturuldu. Görüşmelerde Lübnan'daki askeri operasyonların sona ermesine yönelik adımlar da ele alındı. Yapılan açıklamada taraflar mutabakat zaptı uyarınca Lübnan'daki askeri operasyonların sona erdirilmesini sağlamak amacıyla taraflarla Lübnan Cumhuriyeti arasında ve ara bulucuların kolaylaştırıcılığında bir çatışma önleme mekanizmasının kurulması konusunda mutabık kalmıştır denildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakereler hafta boyunca devam edecek. Ara bulucular Pakistan ve Katar tarafından yapılan ortak açıklamada ara bulucu taraflar nihai bir anlaşmaya varılması hedefiyle müzakerelerin yapıcı bir atmosferde devamı için ellerinden gelenin en iyisini yapmayı sürdürecektir. Katar ve Pakistan diplomasiye ve çatışmanın barışçıl çözümüne olan bağlılıklarından ötürü Amerika Birleşik Devletleri ve İran'a en içten takdirlerini sunar. Arabulucu taraflar ayrıca devam eden müzakerelere verdikleri kesintisiz destek ve değerli katkılarından dolayı kardeş ve dost ülkeleri takdir etmektedir ifadelerini kullandı. Görüşme sonrası bir açıklamada İran Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Müzakere heyetinin çalışmaları bitti. Heyetlerin teknik düzeydeki çalışmaları devam edecek. Katar ve Pakistan aracılığıyla genel hatları içeren bir metin yayınlanacak. Bu belge 18 saat süren görüşmede ulaşılan anlaşmaların belgesi olarak kamuoyuna sunulacak. Petrol satışı için gerekli lisansların verilmesi ve İran varlıklarının serbest bırakılması konuları ele alındı. Bu konularda ilerleme kaydedildi denildi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Pakistan ve Katar'ın yorulmak bilmeyen ara buluculuğu Lübnan Savaşı'nın sona ermesine büyük ilerleme sağladı. Petrol ve petrokimya ihracatına ara verildi. Abluka kaldırıldı. Dondurulmuş bazı varlıklar serbest bırakıldı ve İran için büyük bir yeniden yapılanma ve kalkınma planı başlatıldı. İlk gerçek sınav Lübnan çatışmasızlık hücresi ifadelerini kullandı. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları bölgesel gelişmeleri masaya yatırdı. Dört ülkenin katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi tarafından kabul edildi ve gündeminde sadece Mısır'daki mesaisi değil, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında İsviçre'de başlayan

0: başlayan müzakereler de vardı efendim. Teknik detayları çözmek hemen kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz dedi. İsrail'in sabotaj düzenlemek için fırsat kollayacağını da hatırlattı. Kalem kalem detayları haberimizde.
1: Yani esas itibariyle görüşmeler bugün başladı biliyorsunuz. Az önce Steve Witkoff telefonla aramıştı, onunla da konuştuk. Orada da gündeme geldi. Yani ilk erken temaslar yapıldı. Şimdi biliyorsunuz imzalanan mutabakat zaptından sonra o mutabakat zaptına baktığınız zaman belli maddeler 60 günlük süre içerisinde tartışılmaya bırakılmıştı. Bu tartışılacak olan maddelerin bir kısmı da teknik konular, özellikle nükleer doğrulama ile ilgili konular. Bunlarla ilgili ekiplerin çalışması gerekiyor. Yaptırımlarla ilgili konularda ekiplerin çalışması gerekiyor. Bir çatışmamazlık mekanizması kurulması gerekiyor. Bunların hepsi biraz daha teknik konular. Önemli konularda bir siyasi irade ortaya konulmuş durumda, onu anlıyoruz. Ama ilerideki günlerde ben inanıyorum yoğun çalışmalarla bu sorunların üstesinden gelecekler. Fakat şunu unutmayalım her zaman için. İki tane konu var. Bir, tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Bunların detaylarını, teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen. Dört ülke dışişleri bakanları olarak uzun bir çalışma mesaisi yaptık bugün burada. Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır, Pakistan bu dört ülke gerçekten bölgenin büyük ülkeleri, kapasite sahibi ülkeleri, sorumluluk sahibi ülkeleri, büyük nüfusları var, büyük coğrafyaları var, büyük imkanları var. Tabii bölgemizdeki sorunları sahiplenmemiz, bölgenin siyasal, güvenlikle ilişki, ekonomikle ilişkin sorunlarını bu dört ülkenin sahiplenmesi ve çözüm arayışına girmesi, bölgesel çabalar ortaya koyması, uluslararası çabaları buradaki sorunların çözümüne yönelik mobilize etmek biz dört ülkenin şu anda en büyük uğraşısı. Tabii savaş sonrası düzen bölgede nasıl olacak? Buna ilişkin dışarıdan bir vizyon dayatılmadan biz bölge ülkeleri olarak bir açıkçası uluslararası işbirliği içerisinde bir vizyon ortaya koymanın da gayreti içerisindeyiz. Bunu da ortaya koyacağız.
0: TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gençlerden anlamlı bir babalar günü sürprizi geldi. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada duygu dolanlar yaşandı.
2: AK Parti Gençlik Kolları Babalar Günü için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sürpriz yaptı. Sürpriz buluşmada duygusal anlar yaşandı.
3: Babalar Günü kutlu olsun.
2: Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü programı bu kez anlamlı bir sürprize sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programın ardından kendisini bekleyen gençlerle bir araya geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Babalar Günü'nü kutlayarak özel olarak hazırlanan tabloyu takdim etti.
4: Efendim, Babalar Günü kutlu olsun.
5: Tüm evlatlarımız gençler adına efendim.
2: AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından hazırlanan tabloda iyi ki Erdoğan var, baba bir geceni de bize ayır ve bugün milyonlarca genç o geceler için teşekkür ediyor ifadeleri yer aldı. Tablodaki baba bir geceni de bize ayır mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce paylaştığı bir aile hatırasına gönderme yaptı. Erdoğan yoğun çalışmaları nedeniyle çocuklarına yeterince vakit ayıramadığı dönemlerde kızı Esra Erdoğan Albayrak'ın kapısına bıraktığı o notta baba bir geceni de bize ayır yazdığını anlatmıştı.
6: Bir gece işte yatak odamızın kapısına ufak bir pusula büyük kızım Esra asmış. Babacığım bir geceni de bize ayır. Duygulandım. Şimdi onların da hakkı var tabii. Çünkü ben geliyorum, onlar yatıyor. Ben tabii kalktığımda sabah onlar okula gitmiş oluyorlar. Böyle bir durum.
2: Duygusal anların yaşandığı buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle sohbet etti. Hatıra fotoğrafı çektirdi.
3: Fotoğraf çekildi. Babalar günü kutlu olsun.
0: Efendim.

0: Babalar Günü'ydü. Havada adeta bu özel günü kutlarcasına güneşli ve sıcaktı. Sahillerde de yoğunluk dikkat çekti. Bakalım.
1: Baba olduktan sonra tamamen kafa yapısı da değişiyor. Ve bir de tamamen düşüncelerin değişiyor. Biraz daha doğru kararlar alman gerekli oluyor. Çok güzel geçiyor günümüz. Çocuklarla birlikte burada bir keyifli bir pazar günü geçiriyoruz. Ailemle böyle bir hafta sonu geçirmeye öyle dolaşıyoruz işte.
2: Evlatlarının ilk kahramanları, güvenli limanları babalar. Babalık sadece bir rol değil, sevginin, koruyuculuğun yeryüzündeki en sessiz ama en güçlü temsilidir. Gün onların günü olunca da 24 ekibi mikrofonu babalar ve evlatlarına uzattı.
3: Hava güzel, ev sıcak. Dedik ki çıkalım bir sahile, işte annemi, kız kardeşimi, çocuğu aldık geldik, biraz serinleyelim, biraz hava alalım. Vallahi hamdolsun buradan bütün babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Allah herkese hayırlı uzun ömürler nasip etsin, hayırlı evlatlar nasip etsin önce. İnşallah bize hayırlı evlat olacak evlatlara baba olmayı nasip etsin. Vatana, millete, dinimize, devletimize hayırlı inşallah evlatlar nasip etsin.
4: Tüm babaların Babalar Günü'nü kutlu olsun.
2: Bugün günlerden Babalar Günü, güneşli bir pazar. Bu durumu fırsat bilen aileler de sahillere akın etti.
5: Babamla birlikte dışarı çıktık. Güzel vakit geçiyoruz. Bugün çok güzel pazar günü, güneşli. Hava da gayet güzel. Tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun.
2: Babanla bugün nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl geçiyor?
6: Çok güzel geçiyor. Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun.
2: Babanla en çok ne yapmayı seviyorsun?
6: Araba sürmeyi.
7: Vallahi kezmeye çıktık işte. Dolaşıyoruz sahile doğru. Buradan bütün babaların Babalar Günü kutlu olsun diyorum.
0: Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Babalar Günü'ne özel duygu yüklü bir sürprize imza attı. Öyle ki görev başındaki jandarma personeline çocuklarının hazırladığı video mesajlar izletildi. Videoyu izleyen jandarma personeli duygusal anlar yaşadı.
8: Komutanım kolay gelsin. Bugün için size güzel bir sürpriz hazırladık.
9: Beni her zaman koruduğun için teşekkür ederim. Senin gibi cesur bir babanın çocuğu olmak gurur verici. Babalar Günü'nün kutlu olsun.
10: Görev başında evlatlarından uzak vatan nöbeti tutuyorlar. Hem çocuklarına baba oluyorlar hem de ay yıldızlı bayrak altındaki binlerce çocuğa umut.
11: Senin gibi güçlü ve sevgi dolu babam olduğun için çok şanslıyım.
10: Yozgat İl Jandarma Komutanlığı personelini Babalar Günü'nde unutmadı. Sorumluluk bölgesinde huzuru sağlamak için çalışan jandarma babalar için özel bir kutlama çalışması gerçekleştirildi.
12: Babalar Günü kutlu olsun.
10: Jandarma personelinin çocuklarından babalarına video mesajlar vardı. Bir araya getirilen görüntüler daha sonra görev başındaki jandarma personeline izletildi. Jandarma personeli karşılarında çocuklarının samimi ve içten mesajlarını görünce duygusal anlar yaşadı.
13: Benim fedakarlıklarım. Olmasa ben olmazdım. Babalar Günü
0: Düzce'de özel eğitim gören engelli kızını her gün okula getiren baba Recep Öztürk için okul idaresi ve öğretmenleri sürpriz Babalar Günü etkinliği düzenledi. Fedakar baba o anlarda duygusal anlar yaşadı. Yaşadığı mutluluksa bakın kameraya nasıl yansıdı.
14: Günaydın. Merhaba. Günaydın.
10: Baba evladına sevgisiyle güç veriyor, sabrıyla yol gösteriyor ve fedakarlığıyla umut oluyor. Sabırla, sevgiyle her gün engelli kızını tekerlekli sandalyeyle okula götürüyor. Çocuğunun eğitimi için büyük bir fedakarlık gösteriyor. Bu görüntüler Düzce'den. Recep Öztürk özel eğitim gören kızı için elinden gelen her şeyi yapıyor. Çocuğunun eğitimi ve geleceği için büyük bir özveri gösteriyor. Ve bu çabasını okul yönetimi karşılıksız bırakmadı. Ona bir sürpriz hazırladı. Öztürk ellerinde çiçeklerle kapıda bekleniyordu. O tüm babaları temsilen seçilmişti. Önce şaşırdı, sonra da mutluluk ve hüznü aynı anda yaşadı. Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen sürpriz baba Recep Öztürk'ü duygulandırdı.
0: Ve Babalar Günü'nde Trabzon'dan ne yazık ki talihsizde bir haber geldi efendim. Mersin ilçesinde akıntıya kapılan oğlunu kurtarmak için denize giren baba da boğulma tehlikesi geçirdi. 14 yaşındaki çocukla babayı sahil güvenlik ekipleri kurtardı ancak sağlık durumları ağır. Trabzon'da bir aile serinlemek için denize gitti. Ailenin 14 yaşındaki oğulları denizde yüzerken akıntıya kapıldı. Oğlunun

sıkıntıya kapıldığını gören baba da oğlunu kurtarmak için hemen denize atladı ancak o da sürüklenmeye başladı. Çevredekiler durumu 112 acil sağlık, sahil güvenlik ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerine geldi ve babayla oğlu sudan çıkarttı. Olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Babalar gününde yaşanan bu talihsizlik büyük bir üzüntüye neden oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya'da 19 Mart'tan bu yana aranan Aysel Yıldırım hakkında açıklama yaptı. Gürlek, Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkarıldığını ifade etti. Adalet Bakanı Gürlek, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen saha çalışmaları, dijital veri analizleri, kamera kayıtları ve tanık beyanları değerlendirilmiş, olayın aydınlatılmasına yönelik önemli delillere ulaşılmıştır dedi. Gürlek, elde edilen bulgular doğrultusunda 4 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Ayrıca kayıp vatandaşımızın cenazesine ulaşılması amacıyla dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama faifaaliyetleri başlatılmıştır ifadesi kullanıldı. Soruşturma çok yönlü ve büyük bir hassasiyetle devam ediyor.

0: Evet, sıcak bir gelişmeyle devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma, iki kişi daha gözaltına alındı. Geçtiğimiz bültende aktarmıştık. Gözaltı sayısı böylelikle 12'ye yükseldi efendim. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Detayları şimdi 24 muhabiri Ada Kahriman bize aktaracak. Hemen Ada'ya dönelim. Ada, günaydın, merhabalar. Şimdi gelişme bu yönde, şüpheliler ifadelerinde ne? Neler anlattı, nedir notlarım?
1: Şu an mutlu. Evet, iki kişinin daha gözaltına alınması ile birlikte burada gözaltı sayısı 12 oldu. Tabii şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilecekler. Daha sonra da bulunduğumuz noktaya, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilecekler. Burada da savcılıkta ifade verip daha sonra suç ceza hakimliğe bu şüphelerin ya tutuklama ya da adli kontrol talebiyle sevk edilmelerini bekliyoruz. Peki neler yaşanmıştı? Burada İBB'ye bağlı Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın 17 Haziran günü evinin önünde kaçırıldığını görmüştük. Kamera görüntüleri vardı hatta bu olaya dair. Bir araca zorla bindirildiği görülmüştü. Daha sonra da zaten eşinin yaptığı ihbar neticesinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılmıştı. Bu soruşturma kapsamında da şüphelilerin yakalanması ve Erhan Karaal'ın bulunmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştı. En son Erhan Karaal'ın telefon sinyalinin Kartal'dan geldiği belirtilmişti. Daha sonra polis ekiplerinin başarılı çalışması sayesinde Erhan Karaal kısa sürede bulunmuştu. Tuzla'da bir fabrikanın deposunda elleri bağlı şekilde kendisi bulunmuştu. Daha sonra da zaten hastaneye kaldırılmıştı. Burada sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmiş. Tabii burada da gözaltılar olduğu söylenmişti. İlk etapta 8 şüpheli gözaltına alınmıştı burada. Daha sonra 2 şüpheli daha gözaltına alındı. O şüpheli sayısı 10'a yükselmişti. 2 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla birlikte gözaltı sayısı 12 oldu. Tabii şundan da bahsetmekte fayda var. Erhan Karaal'ın yanında silahla beklerken yakalanan şüphelinin olayın tetikçisi olarak görevlendirildiği belirtildi. Daha önceden başta uyuşturucu suçları olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan 27 yaşındaki şüpheli tarafından öldür talimatı verildiği de belirlenmişti. Erhan Karaal'ın kaçıran şüphelilerin tetikçiye aileden fidye isteyeceğiz. Vermezlerse sana haber ederiz. Sen de kafasına sıkar öldürürsün talimatı verdiği de iddia ediliyor. Toplamda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ilerleyen saatlerde bulunduğumuz noktaya, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmelerini bekliyoruz şu an.
0: Ada, şimdi CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik de düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler vardı. O şüphelilerin de bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Bu konuyla ilgili elindeki

0: Ki detaylar, notlar nedir?
1: Büşra Mutlu, evet, İstanbul Anadolu Adalet Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor buradaki soruşturma. Cuma günü bir operasyon düzenlendi. Tabi burada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında da 41 şüpheli gözaltına alındı. Tabi başsavcılıktan yapılan açıklamada Adalar Belediye Başkanı, aynı zamanda belediye başkan yardımcıları ve burada belediyede pek çok görevli kişiler hakkında bazı işte rüşvet ve usulsüzlük yaptığı iddialarına ilişkin burada soruşturmanın başlatıldığı belirtiliyor. Pek çok HTS kaydına bakıldığı söyleniyor. Bununla birlikte MASAK raporlarının incelendiği, teknik ve fiziki takip yapıldığı, sanık beyanlarının alıp buradaki soruşturmanın başlatıldığı yönde bir bilgi var. Tabii burada aynı zamanda şüphelilere hangi suçlamalar yöneltildi? Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bu suç örgütünü yönetme, rüşvet, irtikap, görevi kötüye kullanma gibi pek çok suçlama, resmi belgede sahtecilik gibi suçlamalar kapsamında şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Tabi gözaltına alınan isimler var. Hiç şüphesiz burada en önemli isim ise Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat. Buradaki şüpheli gözaltına alındı. Diğer bir yandan belediye başkan yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak da gözaltına alınanlar arasında. Tabi başsavcılıktan yapılan bir açıklama var. Sit ve arkeolojik koruma alanlarında bulunan yapılardaki esaslı tadilatlara rüşvet karşılığında basit onarım izni verildiği belirtiliyor. Ruhsatsız işletmelere rüşvet karşılığı ruhsat düzenlendiği ve göz yumulduğu, ruhsatsız yapı ve işletmelere kesilen cezaların rüşvet karşılığında evrak üzerinde usulsüz işlemler yapılarak düşünüldüğü tespit ediliyor. Ruhsat almak isteyen kişilerin belediye yetkilerince belirli mimarlara yönlendirilerek bu kişiler üzerinden rüşvet görüşmeleri yürütüldüğü öne sürülüyor. Rüşvet veren kişilerin işlemlerinin hızlandırıldığı ve usulsüz ruhsatlar verildiği iddia ediliyor. Cuma günü yapılan operasyon kapsamında 40 ayrı eylemde 47 şüphelinin suça karıştığı tespit ediliyor. İstanbul merkezli olmak üzere toplamda 4 ilde 90 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenleniyor. 41 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerin de emniyetteki işlemlerini tamamlanıp gün içerisinde bulunduğumuz noktaya, İstanbul'a Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmelerini bekliyoruz Büşra Mutlu.
0: Alda Kahriman, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz ve devam edelim efendim. Çatalca'da yamaç paraşütü yapan biri çocuk, iki kişi havada rüzgara kapılarak kayalıklara çarptı, yaralılar. Ekiplerin zamanla yarıştığı operasyonla kurtarıldı.
2: Gökyüzündeki heyecan kabusa dönüştü. Rüzgar paraşütleri kayalıklara savurdu. Olay Çatalca'nın Ormanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yamaç paraşütüyle havalanan iki kişi bir süre sonra rüzgarın etkisiyle zor anlar yaşadı.
3: Gelebilen adam varsa gelsin, bak tutamayız.
2: Kontrolden çıkan paraşüt kayalıklara çarptı. Kazada biri çocuk, iki kişi yaralanırken olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kayalık bölgede mahsur kalan yaralılar ekiplerin yanı sıra çevredeki vatandaşların da yardımıyla bulundukları noktadan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken diğer yaralı ambulans helikopterle tedavi altına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
0: İstanbul Beylikdüzü'nde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda bir evin içinde kurulan serah düzeneği ortaya çıkarıldı. Yapılan baskında 4 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirilirken iki şüpheli gözaltına alındı. İstanbul polisi Bakırköy ve çevresinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına uyuşturucu temin edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik takip ve saha analizleri sonucunda bir şüphelinin Beylikdüzü'ndeki adresi tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyonun düğmesine basıldı. Polis ekipleri adrese düzenledikleri baskında iki şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste yapılan incelemelerde ev içerisinde özel düzenekle oluşturulan bir sera sistemi kurulduğu ve uyuşturucu madde yetiştirildiği belirlendi. Yapılan detaylı aramalarda 4 kilo 12 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Beybolu'da D100 karayolunda bir araç kontrolden çıkarak orta refüje çarptı, takla attı. Araçta bulunan iki kişinin kazada burunları bile kanamadı. Kaza D100 karayolu Gölyüzü Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Sürücü ve yolcu tepe taklak olan araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle D100 karayolunun iki şeridi bir süre trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri olası bir başka kazayı önlemek amacıyla bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Batman'da kafası balkon demirlerinin arasına sıkışan 4 yaşındaki kız çocuğu itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yara almadan kurtarıldı. Panik anları ise bakın kameraya nasıl yansıdı. 4 yaşındaki küçük kız balkonda oyun oynuyordu. Afacan çocuk kafasını korkulukların arasına soktu. 4 yaşındaki küçük kız bir daha kafasını geri çıkaramadı. Çocuğun çığlıklarını duyan ailesi durumu fark ederek kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye demir makas yardımıyla çocuğun kafasını sıkıştığı yerden çıkarttı. Aile ekibe teşekkür etti.

0: Türkiye genelinde on binlerce öğrenci sınav heyecanı yaşadı efendim hafta sonu. Tabii yurdun farklı noktalarından da talihsiz haberler gelmeye devam etti. Kimi sınava geç kaldı, kimi okulu karıştırdı. İşte YKS sabahından kameralara yansıyanlar.
1: Binlerce öğrenci geleceği için ter döktü. Yurdun dört bir yanında YKS heyecanı yaşandı. Ancak bazı noktalarda heyecan yerini sınava girememe korkusuna bıraktı.
2: O yalan mı?
1: Kayseri'de bir öğrenci sınava gireceği okulu karıştırdı. Yanlış okula geldiğini okulun kapısı önünde anlayınca büyük bir üzüntü yaşadı. Ancak çevrede bulunanlar öğrenciye destek oldu. Duyarlı bir vatandaşsa kendi aracıyla geç kalan öğrenciyi sınava yetiştirdi. Elazığ'da trafik ekipleri öğrenciler için iş başındaydı. Yoğunluk olan yerler drone kamerasıyla tespit edildi. Geç kalan öğrenciler motorlarla sınav yerlerine yetiştirildi. Erzurum'daysa kapılar kapanırken nefesler tutuldu. Son dakika sınav koşusu kameraya yansıdı. Burası da Kütahya. Kimliği geçersiz çıkan öğrenci, polis ve nüfus müdürlüğü ekiplerinin seferberliği sayesinde sınava son bir dakika kala yetiştirildi. Ekiplerin gösterdiği çaba çevrede bulunanlar tarafından uzun süre alkışlandı.
0: Evet, bu yıl içerisinde 51 bin keklik ve sülün doğal yaşam alanlarına salınacak efendim. Bu haberi ise Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yumaklı doğayı kendi dengesi içinde koruduklarını belirtti. Kene ve kahverengi kokarca gibi zararlılarla mücadelenin doğal yöntemlerle sürdürüldüğünü ifade etti. Güçlü biyolojik mücadele kapsamında 51 bin keklik ve sülünün ait oldukları doğal yaşam alanlarıyla buluşturulacağını kaydetti. Yumaklı, Türkiye'nin dört bir yanında uzman ekiplerin titiz çalışmalarıyla ekosistemin güçlendirilmeye devam edeceği vurgulandı.
3: Kene ve kahverengi kokarca gibi zararlı.
0: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan Ebola vakaları küresel tehdit oluşturmaya devam ediyor. Bu kez İsrail'de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden 4 gün önce dönen bir kişi Ebola virüsü taşıdığı şüphesiyle karantinaya alındı. Şahıs 4 gün önce ateş, baş ağrısı şikayetleriyle Hayfa kentindeki Rambam Hastanesi'ne gitti. İsrail'de Ebola şüphesiyle karantinaya alınan ilk vaka olduğu bildirildi. Şahsın temasta bulunduğu kişilerin tespit edilmesi için filyasyon çalışmaları başlatıldı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti. Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında hayatını kaybeden

0: ölenlerin sayısının 200'ü aştığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü 17 Mayıs'ta yeniden ortaya çıkan Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti. Mevcut salgın nadir bir Ebola varyantı olan Bundibugyo virüsünden kaynaklanıyor. Onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor. Evet, Afrika'dan gelen aşırı sıcak hava dalgası Avrupa ülkelerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Birçok ülkede sıcaklıklar sebebiyle kırmızı alarm verilirken bir dizi önlem de hayata geçirildi.
1: Sıcak hava dalgası Avrupa'yı yaktı. Birçok ülkede kırmızı alarm ilan edildi. Avrupa genelinde yayılan aşırı sıcaklar nedeniyle ülkelerde acil önlemler devreye alındı. Fransa'nın yaklaşık üçte biri kırmızı alarm altında bulunuyor. 26 milyondan fazla kişi risk altında. 35 ili kapsayan kırmızı alarm rekor seviyeye ulaştı. Ayrıca 45 il turuncu alarm seviyesinde. Paris'te Eiffel Kulesi ve diğer bazı noktalarda halka serinleme amaçlı su püskürtme istasyonları kuruldu. Yetkililer sağlık risklerini azaltmak için ülke genelinde bir dizi ek önlem aldı. İtalya genelinde ise Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası etkisini göstermeye başladı. 8 kentte kırmızı alarm verildi. Sağlık Bakanlığı internet sitesinde güneşten korunmaya yönelik bir dizi uyarı ve önlemleri duyurdu. İspanya'da da yılın ilk sıcak hava dalgası görüldü. Sıcaklar İspanya'nın güney kesimini etkisi altına aldı. Yükselen sıcaklıklar hayatı olumsuz etkiledi. İnsanlar çeşmeler ve süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.
0: Dünya ünlü televizyon dizisi Breaking Bad'le ününe ün katan Giancarlo Esposito, Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret sırasında Müslüman oldu. Namaz kıldığı anlar sosyal medyada paylaşıldı. Gelin birlikte bakalım.
2: Anímate, hombre. Gustavo, yo no estoy enojado.
1: Ünlü oyuncu Müslüman oldu. Breaking Bad dizisindeki Gustavo Fring karakteriyle tanınan oyuncu Giancarlo Esposito İslamiyet'i kabul etti. Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Esposito kelime-i şehadet getirdi. Suudi Arabistan'a bir ziyareti sırasında Müslüman olduğu açıklandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde oyuncunun bir camide yapım ekibinin üyeleriyle birlikte ibadet ettiği görüldü. Oyuncunun bu kararı almasında ülkedeki deneyimlerinin ve Müslümanlarla kurduğu ilişkilerin etkili olduğu belirtildi. Açıklamaya göre Esposito, çekimler boyunca karşılaştığı misafirperverlikten etkilendi. Toplumsal ortamdan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
0: '26 FIFA Dünya Kupası tüm dünyayı ekranlara kilitledi. Merakla takip edilen turnuvada Amerika Birleşik Devletleri ev sahipliğinde İran'a birçok kez eşitsizlik yapıldı. Kısıtlamalarla karşılaşan takım bu kez Amerika Birleşik Devletleri'nde protesto edildi.
3: Futbol severlerin heyecanla takip ettiği 2026 FIFA Dünya Kupası maçları hızla devam ediyor. Kazanan takımlar sevinçlerini yaşarken bazı taraftarlarda mağlubiyet hüznü de hakim. Kötü ev sahipliğiyle çok kez gündeme gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde ise İran'a karşı bir kez daha küçük düşürücü bir hamle geldi. G grubu ikinci maçında Belçika ile karşılaşacak İran milli futbol takımı Amerika Birleşik Devletleri'nde protestolarla karşılandı. Kamp alanından Los Angeles'a gelen İranlı sporcular son antrenmanını Kherson Sports Park'ta gerçekleştirdi. Takımın antrenman bilgisini alan protestocular tesis girişinde gösteri yaptı. Kafile yoğun güvenlik önlemleri altında tesisten başka bir kapıdan ayrıldı. Kamp yapacakları otele giderken protestocular da takım oteline gitti. Göstericiler takımın kamp yaptığı otel önünde slogan attı. İran milli takımının ilk maçın ardından yenilenme antrenmanı talebi reddedilmişti. İkinci maçın oynanacağı Los Angeles'a karşılaşmadan yalnızca 24 saat önce giriş yapılmasına izin verilmişti. Kısıtlamalar sebebiyle federasyondan açıklama geldi. FIFA'ya resmi bir şikayette bulunulacağı belirtildi.

0: Sıfır Atık Hareketi kapsamında hazırlanan Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Atık sergisi Taksim Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor. Atık yönetiminden döngüsel ekonomiye, sürdürülebilir yaşamdan kaynakların verimli kullanımına kadar birçok başlığın ele alındığı sergi çevre bilincini artırmayı hedefliyor.
1: Ortak gelecek için sıfır atık bilinci için harekete geçildi. Sürdürülebilir bir gelecek için sıfır atık sergisi düzenlendi. Sıfır atık hareketi kapsamında hazırlanan Sürdürülebilir bir gelecek için sıfır atık sergisi İstanbul Taksim Meydanı'nda kapılarını ziyaretçilerine açtı. Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda hayata geçirilen sergi atık yönetimi, kaynakların verimli kullanımı, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir yaşam anlayışını farklı deneyim alanlarıyla aktarıyor. Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde hazırlanan sergi, çevre bilincinin artırılmasını amaçlıyor.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Sıfır Atık Vakfı olarak valiliğimizin işbirliğinde, Sayın Valimiz Davut Gül'ün desteğiyle liderliğinde İstanbul'u sıfır atık çalışmalarının başkenti yapmak istiyoruz.
1: Sergi sanayiden tarıma, gıdadan günlük yaşam alışkanlıklarına kadar geniş bir yelpazede tasarlandı. Serginin tanıtım programına İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş da katıldı.
2: 800 milyondan fazla insanın ne yazık ki elektriğe erişimi yok. Günde 1 milyardan fazla öğün çöpe gidiyor. Bugün itibariyle tutulan balıkların %35'i doğrudan çöpe gidiyor. Ve biz dünyadaki gıda israfına dikkat çekmek istiyoruz.
3: Bugün içinde bulunduğumuz bu çadırın da mantığı, Sıfır Atık Vakfımız burada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Gıda ve Tarım Bakanlığımız ve Valiliğimizin destekleriyle vakfımız buradaki bu döngüyü hemşerilerimize göstermiş oluyor. Çocukların, gençlerin, hanımefendilerin bunu görerek yaşamaları gerekiyor. Buna destek veren, başta saygıdeğer hanımefendi Emine Erdoğan olmak üzere, Sıfır Atık Vakfımızın kıymetli başkanı Samet Bey'e ve destek olan bütün paydaşlara teşekkür ediyorum.
1: 5 ana bölümden oluşan serginin ilk durağı olan karşılaşma odasında ziyaretçiler küresel atık sorununa ilişkin çarpıcı verilerle karşılaşıyor. LED ekranlardan oluşan atık problemi duvarı dünya genelindeki atık krizine dikkati çekiyor.
0: İstanbul Gelişim Üniversitesi bu yıl 11. kez medyanın dev isimlerini bir araya getirdi efendim. Öğrencilerin oylarıyla belirlenen ödüllerde 24 TV'ye de anlamlı bir ödül geldi. Başarılı muhabirimiz Ebrar Nur Arslan Bakırtaş, Genç Kuşak Habercilik ve Toplumsal Farkındalık Ödülü'nün sahibi oldu.
4: Medya, sanat ve bilim dünyasının önde gelen isimleri bu törende buluştu. İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından düzenlenen Toplumsal Gelişim ve Medya Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Bu yıl 11.'si düzenlenen etkinlik, medyadan sanata, spordan bilime kadar alanında iz bırakan onlarca ismi aynı çatı altında buluşturdu. Salonu dolduran üniversiteli gençlerin heyecanı ve coşkusuysa törene damga vurdu. Törenin en anlamlı anlarından biri de 24 TV ailesi adına yaşandı. Ekranlarımızın başarılı ismi Ebrar Nur Arslan Bakırtaş, geleceğin iletişimcileri olan gençlerin seçimiyle kürsüdeydi. Genç Kuşak Habercilik ve Toplumsal Farkındalık Ödülüne layık görüldü. Tören gelecek nesillere ilham veren anların ardından birlikte çektirilen fotoğraflarla son buldu.
0: Bir baba yıllarını marangozluğa verdi. Oğluysa aynı atölyede büyüdü. Ahşaba olan sevgisini müzikle buluşturdu. İstanbul'da aynı atölyede çalışan İhsan Dolcan ve Oğuz Dolcan usta çırak geleneğini baba oğul dayanışmasıyla yaşatıyor. Gelin birlikte izleyelim.
5: 70 yıllık aile mirası aynı atölyede yaşamaya devam ediyor. Bir yanda yılların marangoz ustası, diğer yanda el yapımı müzik aletleri üreten genç bir lütiye. Baba oğul aynı çatı altında mesleklerini geleceğe taşıyor.
6: Dedem doğramacıydı, görmek kısmet olmadı. Babam marangozluğu devam ettiriyor. Ben de biraz daha incelterek lütiyelik kısmına devam ediyorum şu an.
5: Ahşaba duydukları sevgi bir meslekten çok hayata dönüştü. İhsan Dolcan 12 yaşında çırak olarak adım attığı meslek.

0: Bebek'te yılların deneyimiyle kendi atölyesini kurdu. Oğlu Oğuz Dolcansa küçükken babasıyla birlikte bir gitar yaptı. Baba ve oğlun birlikte yaptığı gitar Oğuz Dolcan'ın geleceğini belirledi.
1: Çok eskiden yapmış olduğum bir gitar vardı. Amatörce. Bir arkadaşımızın vasıtasıyla. Oğuz onu görmüştü. Ondan sonra benden birlikte bir gitar yapmamızı istedi. Birlikte bir gitar yaptık. Ondan sonra bu konservatuara başladım. Müzik teknolojileri bölümünü kazandı. Orada kendisini geliştirdi ve şu an burada birlikte çalışıyoruz.
0: Babasıyla birlikte ilk gitarını üreten Dolcan zamanla lüterliği mesleğe dönüştürdü. Çocuk yaşta çırak olarak girdiği atölyede bugün kendi ustalık eserlerini üreten Oğuz Dolcan'ın en büyük ilham kaynağı ise babası.
2: Şu anda işte 63 yaşında ben ve hala ilk günkü gibi mesleğini başta icra ettiğini görüyorum ben zaman zaman. Bu tabii ki bu meslekte benim de ileride böyle olmam için bana büyük bir ilham kaynağı oluyor. Örnek alıyorum onu olabildiğince.
0: Dededen babaya, babadan oğula uzanan 70 yıllık meslek geleneği böylece ayakta kalmaya devam ediyor. Baba içinse oğlunun el emeğiyle ortaya çıkardığı eserleri görmek tarifi zor bir gurur oluyor.
1: Kesinlikle gurur verici bir durum. Müşterilerle diyaloglarını görüyorum, yaptığı işleri görüyorum. Belki bir tını olarak çok onun kadar bilgim yok yaptığı enstrümanda ama elime aldığım zaman o udun kalitesini görebiliyorum. Bu da çok güzel bir şey bir baba olarak. En azından bizden sonra bu atölyenin gene Oğuz tarafından devam edecek olması çok güzel bir şey.
3: Kocaeli'nin yeni turizm yatırımı Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu kapılarını açtı. Binlerce canlıya ev sahipliği yapan tesis ilk gününde 15 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlarken kentin yeni cazibe merkezlerinden biri olma yolunda dikkat çekti.
0: Turizm vizyonuna yeni bir halka eklendi. Dünyanın farklı kıtalarındaki su altı yaşamı bir araya getirildi. Körfez Aqua ilk günden yoğun ilgi gördü.
4: Çok güzeldi. Köpek balıkları, vatoz balıkları falan vardı. Böyle sanki okyanusun içindeymişim. Burası gerçekten çok güzel. Herkes içindeymiş gibi hissediyor kendilerini.
5: Çok güzeller, çok büyüklerdi. Çok etkilendim.
0: Kocaeli turizm yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. İzmit Millet Bahçesi içerisinde hizmete açılan Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu dünyanın farklı kıtalarından binlerce canlıyı ziyaretçilerle buluşturdu. Akvaryum şehrin yeni cazibe merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor.
6: Toplamda 40 havuz var. Bunların 9 tanesi özel bakım havuzları, 31 tanesi sergi havuzları. 40'ın üzerinde tür var. Kıtalar Akvaryumu Afrika'dan Avustralya'ya, Avrupa'ya birçok bölgeden balık türleri örnekleri var ama aynı zamanda Körfez'e özel bir başka bölüm de var. Toplam 5000 civarında da balık var.
0: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen tesis kapılarını ziyaretçilere açtı. İlk günden yoğun ilgi gördü. Sabah saatlerinden itibaren akvaryumu 15.150 kişi ziyaret etti. Özellikle çocuklar su altı dünyasının renkli canlılarını yakından görme fırsatı buldu.
7: Bir sürü fotoğraf ve video çektim. Çok güzeldi, çok hoşuma gitti. Etraftaki balıkların üzerimizden geçmesi çok hoşuma gitti.
8: Çok beğendim, çok olağanüstü bir şey. Herkese tavsiye ederim gelmesini.
0: Haftanın 6 günü ziyaretçilerini ağırlayan Körfez Aqua, su altının büyüleyici dünyasını ziyaretçileriyle buluşturmaya devam ediyor.
3: Tekirdağ lavanta sezonunun açılmasıyla adeta mora büründü. Eşsiz manzarası ve güzel kokusuyla lavanta bahçeleri ziyaretçilerin uğrak noktası olmaya devam ediyor efendim.
0: Lavanta sezonu başladı, bahçeler mor renge büründü. Tekirdağ'da bulunan lavanta bahçeleri ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor. Bahçeler özellikle hafta sonlarında doğa severleri ağırlıyor. İstanbul başta olmak üzere çevre illerden gelen ziyaretçiler hoş kokusu ve görsel güzelliğiyle dikkat çeken tarlalarda vakit geçiriyor. Ziyaretçiler lavanta bahçelerinde kurulan dekoratif alanlarda doğayla iç içe keyifli anlar yaşıyor. Lavanta sıraları arasında yürüyüş yapan ziyaretçiler eşsiz manzarayı cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştiriyor.
3: Efendim sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz. Zira Karadeniz'de bir gemiye drone isabet etti ve yaralılar arasında Türklerin de olduğu söyleniyor. Hemen detayları aktaralım. Karadeniz.

Bir gemiye drone isabet etti. Ukrayna donanması Karadeniz'de isabet alan bir gemide yangın çıktığını ve yaralılar arasında Türklerin de bulunduğunu duyurdu. 9 kişilik mürettebatın kurtarıldığı da aynı zamanda ifade ediliyor yapılan açıklamada ve mürettebat arasında yaralıların da bulunduğu bildirildi. Karadeniz'de kuru yük gemisine drone isabet etti ve Ukrayna yaralılar arasında Türklerin de olduğunu bildiriliyor. Gemide yangın çıktığı ifade edildi. Açıklamada Mısır, Türkiye ve Hindistan vatandaşı olan 9 mürettebat üyesi arasında yaralıların olduğu belirtiliyor. Herkesin kurtarıldığı da aynı zamanda bu açıklamada belirtildi. Ancak yaralıların durumu henüz bilinmiyor. Geminin Rus İHA'sıyla vurulduğu iddia ediliyor. Efendim, bu sıcak bilgiyle moderatör sabahı noktaladık. Bizden sonra Elif Akkaya Kuter analiz sentezle karşınızda olacak. 24 ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haklarını geri alma konusunda birçok yolları var, onları anlatacağız. Ama vatandaşlarımız özellikle internet üzerinden yapacakları her türlü işlemde çok dikkatli olmaları gerekiyor. Sosyal medya üzerinden yapılan reklam türü bir ya da iki sayfa şeklinde verilmiş olan ilanlarda ve özellikle de burada ilanlarda iki türlü tuzak kurulmakta. Birisi çok cazip fiyatlı ya da kaçırılmayacak fırsat ya da son kontenjan gibi gibi uyarılarla tüketicileri çekmeye çalışan ilanlarda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bir ikincisi de bu sayfalar artık bildiğiniz gibi yapay zekayla en büyük şirketlerin hatta devlet kurumlarının bile taklitleri yapılmakta ya da gerektiğinde bir harf iki harf değiştiriyorlar. Bu konuda çok dikkat etsinler ve bir ya da iki sayfa üzerinden işlem görmekte olan internetteki hiçbir yerde özellikle kişisel bilgilerini ve finansal bilgilerini vermemeleri gerekiyor. Çünkü bunlar ele geçirilmesi halinde kara para aklamadan tutun ta terörün beslendiği para kaynaklarına kadar ulaşabiliyor. Burada dikkat edecekleri nokta şu, işlem yapacakları firmayı öncelikle araştırsınlar. Bir de işlem yaparken bu firmaların web sitelerinde bütün işlemler adım adım farklı sayfalar ilerlenerek yapılmaktadır. Az önce söylediğim gibi bir ya da iki sayfa üzerinde yapılacak işlemler genellikle tehlikeli işlemler diye adlandırılır ve burada işlem yaptıkları web sitesinin üzerinde Ticaret Bakanlığı'na bağlı olduğuna dair Etbis dediğimiz bir logo ve altında bir sicil numarası vardır. Bunu özellikle arasınlar. Bir de bu şirketin Turizm Bakanlığı'na bağlı çalışan bir şirket olup olmadığını, yani TURSAP üyesi olup olmadığını araştırarak ve onların da buradaki onayladıkları logolarında görsünler. Bu güveni sağladı. Yaptıktan sonra işlem yapsınlar.
2: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum. Pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış. Neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. AK Parti olarak samimi temennimiz suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulması.
3: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
4: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
3: karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
4: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar Köyü'nde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman

yapan şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu bari...

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın, iyi haftalar. Saatler 9, ben Elif Akkayakuter, analiz sentezle karşınızdayız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını yaklaşık 2 saat boyunca konuklarımızla analiz sentezde değerlendireceğiz. Ankara gündemi diyeceğiz. Muhabir bağlantılarımız olacak sıcak noktalardan. Ama öncesinde hafta sonundan haftanın ilk iş gününe ve yeni güne ilk yansıyan başlıklara birlikte bakarak başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri İran barış

barış için masaya oturdu. İlk tur görüşmeler 18 saat sürdü ve bu 18 saatlik görüşmelerden 60 gün boyunca nasıl çalışacaklarına ilişkin bir yol haritası çıktı. Yöntem belirlendi. Kritik kararlar alındı. Elbette detaylı bir şekilde konuklarımızla değerlendireceğiz. Washington'da Netanyahu endişesi, Amerika Birleşik Devletleri muhalif liderlerle görüştü. Bu başlık oldukça önemli aslında, bu bir önceki başlığı da kapsıyor. Trump'la Netanyahu arasındaki gerilim artıyor mu? Trump artık Netanyahu'yu tam anlamıyla desteğini çekecek mi soru işaretleri var. Peki öncesinde niye bu kadar destekliyordu? Bunu da konuklarımızla konuşacağız. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasına İran girdi deniyor. Anlaşmanın imzalanmasının ardından Tel Aviv'de korkunun hakim olduğu, İsrail basınının Netanyahu'nun Trump'ın elinde olduğunu savunurken Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Netanyahu'ya karşı alternatif liderler değerlendirildiği bilgisi var. Çok detaylı bir şekilde konuşacağımız başlıklardan biri. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Witkoff'la bir görüşme gerçekleştirdi. İsrail uyarısı yaptı. Detaylarına bakalım. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptında bazı tartışılmaya bırakılan önemli başlıklar, konular olduğuna işaret etti. Ve dedi ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekliyor ifadesini kullandı ki işte bu anlaşma imzalandığında da hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu konuda çok uyarmıştı. İsrail'in sabotajlarına dikkat edilmesi hususunda. CHP'de kritik hafta, disiplin ve atamalar gündemde. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni haftada da kritik toplantılar var. Parti yönetiminde istifalar, disiplin süreçleri ve kurultay başlıkları masadaki konular arasında. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel cephesinde yoğun bir trafik yaşanacak. Elbette gözlerde alınacak kararlar da olacak. Petrol görüşmelerden çıkan olumlu sonuçlar sonrası geriledi. Altınsa yine ters korelasyona devam etti ve toparlanma sinyalleri verdi. Neden toparlanma sinyalleri diyoruz? Çünkü önceki seansta, cuma günkü seansta altın tarafında gerileme vardı. Petrol Washington'la Tahran arasındaki barış görüşmelerinde ilerleme işaretlerinin ortaya çıkmasının ardından geriledi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni bir tehditte bulunması görüşmelerin sarsıntılı başlamasına neden olmuştu. Brent petrol gün içinde bu sarsıntı sonrası %2,2'ye kadar yükselmişti. Ve bu görüşmenin ardından da yeniden gerileyerek 79 dolara kadar geriledi. Altın tarafındaysa bu açıklamaların ardından petrol fiyatlarının gerilemesiyle geçen seansta gördüğü bir haftayı 11 Haziran'dan bu yana gördüğü en düşük seviyesinden toparlandı. %0,9 yükseliş var. 4.197 dolara çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı özür diledi. Oyunculara ve hocaya sahip çıkılacağının da altını çizdi. Çıkan haberleri eleştirdi. Çok da haksız sayılmaz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, A Milli takımın Arizona'daki antrenmanı öncesinde bir açıklama gerçekleştirdi. Elbette hedefimiz bu değildi dedi. Biz de çok üzgünüz dedi. Bütün teknik açıklamalara açığız ama ahlak sınırlarını zorlayan eleştiriler kabul edilemez ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlüğe seslenerek hakaretlerle ilgili acilen bir yasa çıkarılması gerektiğini dile getirdi. Şunu unutmayalım, elbette milli takımımızın yense de yenilse de yanındayız. Geride bıraktığımız hafta önemli ekonomi başlıkları nelerdi? İsterseniz hızlıca bir onlara da göz atıp Ankara gündemini almak üzere 24 Ankara editörü Hande İpek ile öyle dönelim. Borç başkanlığında ilk FED toplantısı geride bıraktığımız hafta gerçekleşti ve ilk faiz kararını verdi başkan. Sabit bıraktı beklentilere paralel %3,50 %3,75 aralığında sabit tuttuğunu açıkladı. Kevin Warsh fiyat istikrar konusunda kararlı olduklarını dile getirdi. FED'in 2026 büyüme beklentisini aşağı, çekirdek enflasyon beklentisini ise yukarı revize etti başkan. 18 üyeden 9'u 2026'da faiz artışı öngörüyor. Bunun da altını çizelim.
Japonya'da geride bıraktığımız hafta toplantısını gerçekleştirmişti ve faizi arttırdı. İngiltere tarafındaysa değiştirmedi. Haziran ayı tam bir merkez bankaları ayı oldu. Fed'in, Japonya'nın, İngiltere'nin yanı sıra bir önceki haftada hatırlayacaksınız Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararları vardı. Japonya Merkez Bankası faiz

0: 30 yılın zirvesine çıkardı. Salı günü politika faizini ekonomistlerin beklentilerine paralel olarak %1'e çıkarmış oldu bu 25 bas puanlık artırımla. İngiltere Merkez Bankası ise Haziran toplantısında politika faizini değiştirmeyerek %3,75'te sabit tuttu. Banka enflasyon konusunda gerekirse harekete geçmeye hazır olunduğu mesajını verdi. Konut satışları açıklanmıştı. Yine geride bıraktığımız hafta Mayıs'ta sert bir düşüş vardı. Yaklaşık 2,5 yılın Aralık 2023'ten bu yana görülen en sert düşüştü. Yıllık bazda %31,2 düşerek 93.333 oldu. Halkbank davası, 9 yıldır süren Halkbank davası da düşürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Mahkemesi Halkbank hakkındaki ceza davasının düşürülmesini onayladı. Böylece 9 yıldır devam eden hukuki süreç tamamen sona ermiş oldu. Detaylarına da bakalım. Karara ilişkin açıklama geldi Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil'den. Bankamızın uluslararası piyasalardaki konumu daha da güçlenecek dedi. Yurt dışı kaynak temin imkanları artacak ifadelerini kullandı. BBC 550 çalışanını işten çıkarıyor. Bunun detaylarını da geçen hafta görmüştük. 500 milyon sterlinlik tasarruf planı kapsamında ilk etapta 550 kişinin işine son verileceği duyuruldu. Kurum genelinde toplam 1800 ila 2000 kişilikte istihdam azaltımı öngörülüyor. Bu da önemli gelişmelerden biriydi geride bıraktığımız hafta ekonomi başlıklarına baktığımızda. Evet, bu hafta Türkiye'de ve Ankara'da hangi gelişmeler var? Hemen Hande İpekgil'e döneceğiz. 24 Ankara editörü Hande İpekgil bizi bekliyor. Günaydın, kolay gelsin. İyi haftalar Hande İpekgil.
1: Günaydın Elif Akkayökter, herkese iyi bir hafta diliyorum. Kolay gelsin. Sen de yoğun bir gündemi bir nefeste anlattın. Gerçekten hem yurt içinde hem de yurt dışında oldukça yoğun bir gündem var. Herkese kolay gelsin.
0: Evet, kolay gelsin. Güzel haberler vereceğimiz bir hafta olsun diyelim, hemen başlayalım. Şimdi görüşmeler elbette önemliydi. Görüşmeleri detaylı bir şekilde konuklarımızla da değerlendireceğiz. Birazcık daha içerideki yansımalarına bakmak adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiğiyle isterseniz başlayalım. Witkoff'la bir görüşmesi vardı. Onun detaylarıyla başlasak.
1: Evet, tabii Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları bölgesel gelişmeleri konuşmak için bir toplantı gerçekleştirdiler ve tüm bu konuları masaya yatırdılar. Dört ülkenin katılımıyla gerçekleşti tabii bu toplantı ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin ilk teknik görüşmeler tabii gerçekleştirilmiş oldu. Ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da Orta Doğu özel temsilcisiyle de telefonda bu konuyu özellikle görüştüklerini dile getirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yapmış olduğu açıklamalarda tabii mutabakat zaptındaki bazı maddelerin özellikle 60 günlük süre içinde tartışılmaya bırakıldığını da hatırlattı Bakan Fidan yapmış olduğu açıklamada. Hem yaptırımlar hem de biliyorsunuz en önemli konulardan bir tanesi nükleer doğrulama ile ilgili de teknik konularda ekiplerin çalışması gerektiğini de özellikle ifade etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. İki ülke arasındaki önemli konularda özellikle siyasi iradenin de yine konulmuş olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı. İlerideki günlerde ben inanıyorum yoğun çalışmalarla bu sorunların üstesinden gelecekler. Fakat şunu unutmayalım dedi Hakan Fidan. İki tane konu var. Birincisi dedi tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Bunların teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayacaktır. Zaman zaman tıkanmalar da görebiliriz. Bunu hazırlıklı olmak lazım dedi. İkinci olarak da her zaman köşede bekleyen bir İsrail var dedi. Özellikle buna dikkat çekti ve fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi de bekleyen bir İsrail var ifadelerini özellikle kullandı. Tabii Kahire temaslarına bakacak olursak Bakan Fidan'ın yoğun bir diplomasi trafiği geçirildi ve Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve ABD'nin yine Libya konusunda da önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti Bakan Fidan ve görüşme kapsamında tabii Libya konusuyla ilgili hem Libya, Akdeniz Akdeniz ve Afrika gibi bazı konularında yine gündeme getirildiğini özellikle belirtti. Dört ülke arasında çok iyi bir görüş alışverişi oldu. Belli konularda belli uzlaşmalara varmamıza sebep olan tartışmalar da oldu ifadelerini kullandı. Tabii Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi tarafından kabulüne ilişkin yine bazı açıklamaları oldu Bakan Fidan'ın. Özellikle bu dört ülke olarak bir araya geldiğimiz ve oluşturduğumuz formatın ortaya koyduğu pozitif neticeleri biraz da onun ağzından dinleme imkanımız oldu dedi. Cumhurbaşkanımızın mesajlarını ve selamlarını da yine kendisine iletme imkanımız oldu ifadelerini kullandı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elbette geride bıraktığımız hafta olduğu gibi bu hafta da programı yoğun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla devam edelim.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün iki farklı programı olacak. Öncelikle bu sevdanın adı Ankara. Ankara Teşkilatı büyük bir buluşma gerçekleştirecek bugün. Ve tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ato Kongrezyum'da gerçekleştirilecek olan bu toplantıya saat 13'te, 14'te düzeltiyorum, katılacak. Tabii daha sonrasında da yine 16'da MKYK'ya başkanlık edecek. Tabii il başkanları toplantısı, il teşkilat buluşması da tabii kulisten aldığımız bazı bilgilere göre Ankara'daki bazı ilçelerin belediye başkanlarının da bu toplantıda AK Parti'ye geçmesi bekleniyor diye konuşmalar oluyordu. Tabii ki bugünkü bu toplantıda da yine önemli mesajlar vermesini bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Aynı zamanda tabii toplantı teşkilat çalışmalarının yol haritası hakkında da yine önemli ipuçları verecektir. Tabii MKYK toplantısına geçecek olursak MKYK'da saat 16'da toplanacak. Özellikle biliyorsunuz gözler artık 7-8 Temmuz'a çevrilmiş durumda. Ankara 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Dolayısıyla Ankara'daki o hazırlıklar devam ediyor. Son hazırlıklar devam ediyor. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da işte NATO Zirvesi ile ilgili gelinen son noktayı, son hazırlıkları ve tabii değerlendirecek. Aynı zamanda ilave tedbirler olup olmadığına bakılacak. Yani bu sıcak gündem başlığıyla birlikte MKYK toplantısı gerçekleşecek. Bu arada az önce de bahsettik. ABD-İran konusu da yine gündemde olacak. İmzalanan mutabakatın Orta Doğu'da bir nebze olsa o gerilimi söndürdüğünü biliyoruz. İşte bu mutabakatla ilgili son gelişmeler yine toplantının gündem başlıklarından bir tanesi olacak. Elbette ki terörsüz Türkiye süreci de toplantının her zaman vazgeçilmezlerinden bir tanesi. Çünkü aslında yine alınan bilgilere göre Haziran ayının sonunda da yine terör örgütünün tüm örgütleriyle birlikte silahlarını bırakması bekleniyor. İşte bu olduktan sonra da yine meclisteki o yasal düzenlemeler, yasal çalışmalarında yine hızla başlanacağına dair yine bilgiler var. Elbette ki sağdan gelecek son bilgiler, edinilen son bilgiler ve bu konudaki terörsüz Türkiye sürecindeki son nokta ve yol haritası da yine MKYK'nın önemli başlıklarından bir tanesi olacak. Tabii ekonomiye de bakalım. Türkiye'nin son 6 aylık verileri değerlendirilecek. Enflasyonla mücadele kapsamında gelinen nokta, ekonomik veriler özetle mercek altına alınacak Elif Akkayaktar.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nde de yeni haftada da kritik toplantılar var. Yönetimde istifalar, disiplin süreçleri, kurultay başlıkları masada hangi gelişmeler bekleniyor? Buyurun.
1: Evet, geçtiğimiz hafta biliyorsunuz grup toplantıları salı günü yine bekliyorduk ama iki taraftan da grup toplantısı yapılmamıştı. Yine dikkat çeken kararların alındığına da yine şahit olduk. Aralarında eski ve yine görevde bulunan il başkanlarının da yer aldığı 6 isim tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi geçtiğimiz hafta. Öte yandan tabii yine İzmir ve Ankara'nın da bulunduğu 7 ilin il başkanları görevlendirilmeleri yine yapılmıştı. Aynı zamanda yine geçtiğimiz hafta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da CHP'den istifa etmesi tabii parti içindeki hareketliliği de yine artırmıştı. Baktığımız zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta Salı günü saat 11'de bir Merkez Yönetim Kurulu'nu MYK'sına 6. kez toplamasını bekliyoruz. Toplayacak toplantının ana başlıklarına baktığımız zaman yine istifalar ve yeni disiplin süreçlerinin de gündemde olmasını elbette bekliyoruz. Parti içinde yeni ihraç adımlarının değerlendirilmesi de elbette gündemde olacak. Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu arınacağız demişti. Bu kapsamda da Kılıçdaroğlu'nun yeni hamleleri de bekleniyor. Tabii MYK toplantısında kurultay takviminin de konuşulmasını bekliyoruz. Olası yol haritasının da yine Kılıçdaroğlu tarafından ele alınması bekleniyor. Bu toplantının hemen ardından da saat 14'te parti meclisine yine başkanlık edecek Kemal Kılıçdaroğlu. Yani Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu hem MYK hem de parti meclisini toplayacak. Bu anlamda da tabii grup toplantısı olacak mı sorusuna baktığımız zaman Salı günkü programına baktığımız zaman oldukça yoğun gözüküyor. Ancak CHP sözcüsünde Salı günü grup toplantımız olacak açıklaması yapmıştı. Son gelişmeler ne olacak onun yine bugün belli olmasını, netleşmesini en azından bekliyoruz. Tabii Özgür Özel cephesine baktığımız zaman da yine olağanüstü kurultay hazırlıkları Özgür Özel tarafında sürüyor. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz delegelerden imzalar toplanmış ve genel merkeze o imzalar teslim edilmişti. Haftanın başında yani bugün Özgür Özel'in yine MYK'yı toplaması ve tabii onun ardından da hem yarın yapılacak grup toplantısıyla ilgili hem de MYK'da görüşülen konularla ilgili de bir açıklamanın Özgür Özel tarafından da yapılmasını bekliyoruz. Tabii biraz önce de söylemiş olduğumuz gibi yine gözler Salı gününe çevrilmiş durumda. Grup toplantılarının yapılıp yapılmayacağı da yine bugün hem Özgür Özel'in MYK sonrası açıklamasını bekliyoruz hem de tabii yine Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da bir açıklama yapmasını, bu konunun da bugün netleşmesini bekliyoruz diyelim Elif Akkayoktar.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde bu hafta neler var?
1: Meclisin gündeminde bu hafta oldukça yoğun. Yine her hafta olduğu gibi genel kurul görüşmeleri, komisyon çalışmaları ve grup toplantıları gerçekleşecek bu hafta. 23 Haziran Salı günü genel kurul yine kapılarını açacak. İlk 13 maddesi kabul edilen bir kanun teklifi var biliyorsunuz. O kanun teklifinin yine görüşmelerine devam edecek. Ayrıca yine tabii genel kurulda plan ve bütçe komisyonunda biliyorsunuz iki aday belirlendi Sayıştay Başkanlığı için. İşte bu haftada yine bir genel kurulda kapalı oylama yapılması bekleniyor ve Sayıştay Başkanı'nın da bu hafta yine genel kurulda seçilmesini bekliyoruz. Tabii Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarına devam edecek. Okul saldırıları ve özellikle çocukların dijital ortamda karşılaşacağı ve karşılaşabileceği daha doğrusu riskler yine gündemde olacak bu komisyonun çalışmaları kapsamında. Baktığımız zaman Salı günü yine mecliste grup toplantı olacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti grup toplantısında yine milletvekillerine hitap edecek. Tabi bu arada AK Parti uzun bir süredir biliyorsunuz 12. yargı paketi üzerinde çalışıyordu. Bu haftada hatta bugün de o teklifin meclis başkanlığına sunulmasını bekliyoruz. Çünkü saatlerde 11.30'u gösterdiğinde genel grup başkan vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun da bugün saat 11.30'da bu konuyla ilgili bir basın toplantısı da gerçekleştireceğini duyuralım Elif Akkayoktar.
0: Peki, NATO Liderler Zirvesi öncesinde de İstanbul'da başlayan kritik bir diplomasi trafiği var. İsterseniz biraz ondan da bahsedelim bitirmeden.
1: Evet, Ankara yoğun hazırlıklarına devam ediyor ama İstanbul'da bu kapsamda ev sahipliği yapacak. Şöyle tarihe baktığımız zaman 28-29 Haziran tarihleri arasında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde NATO Parlamenter Zirvesi gerçekleştirilecek. NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları katılacak bu toplantıya. Tabii üst düzey temaslarda yine bulunulacak. Zirveye NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı gelecek. Aynı zamanda Başkanlık Divanı üyeleriyle birlikte üst düzey temsilcilerin yine katılmasını bekliyoruz. görüyoruz. Zirve müttefikler arasındaki istişareleri, diyalog ve parlamenter eşgüdümü güçlendirmeye amaçlıyor. Öncelikle bunu da yine belirtelim. Zirvenin ana oturumuna baktığımız zaman Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilecek. 29 Haziran'daki toplantıda da yine meclis başkanları, aynı zamanda delegasyon başkanları kürsüye çıkarak görüşlerini paylaşacaklar. Aynı zamanda bu toplantıya verilecek resmi öğle yemeğine de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor diyelim Elif Akkaya-Kutar.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik sanıyorum, değil mi? 24 Ankara Editörü Hande İpekgil, çok çok teşekkür ediyoruz. Biz de kısa bir araya gidiyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Vino sundu.
1: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Türk Altın piyasa ekranını sunar.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Hesap basit, hesap basit.
7: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL.

0: yerden başlayan taksitlerle Modalife.
1: Pirat'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuval'den Koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığı.

0: spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: İyi Finans sunar.

0: İyi Finans sundu.
1: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
2: Ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
3: Biz orada. Gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
4: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
3: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
5: Atacağım artık ya. Bunu kaçırır mı canım?
3: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Boder izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı, sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yeniden merhaba. Analiz Sentez devam ediyor. İkinci bölümde konuklarımızla gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuşacağız. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel bizimle beraber. Günaydın Melik Yiğitel. Hoş geldiniz.
1: Günaydın. Merhabalar sevgili Elif.
0: Çok teşekkür ediyorum. Mustafa Bey yokken bizi yalnız bırakmazdınız. Zor yakaladık sizi vallahi.
1: Ya şey vardı, hem çocuğun sınav haftasıydı,
0: evet,
1: hem
0: geçmiş
1: milli
0: olsun
1: takım
0: diyelim.
1: Maçları falan. Evet, biri iyi geçti, diğeri bayağı bir hırpalandı. Gayrı kendimize gelemedik.
0: Canı sağ milli olsun, mutlaka iyidir Melik Yiğitel.
1: Çok üzdü bizi, çok üzdü.
0: Türkiye Araştırmaları Vakfı Güvenlik ve Politika Uzmanı Bekir İlhan. Bekir İlhan, günaydın, siz de hoş geldiniz, iyi haftalar.
2: Hoş bulduk Elif Hanım. İyi yayınlar dilerim. İyi haftalar dilerim aynı
0: şekilde. Çok teşekkür ederim. Bu arada tabii dün de Babalar Günü'ydü. Her ikinizin ve tüm izleyicilerimizin de Babalar Günü'nü kutlayarak başlayalım. Hep güzel günlerini görün inşallah.
1: Teşekkür ederiz.
0: Evet, şimdi dünyanın...

0: Gözü kulağı İsviçre'deydi. Bekir İlhan, buyurun sizinle başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmelerdeydi elbette. 18 saatlik bir görüşme gerçekleşti. İlk kez masaya oturdular ve 60 gün boyunca nasıl çalışacaklarına ilişkin bir yol haritası. Evet, ne dersiniz, bundan sonra bu yol haritasına tam anlamıyla uyulabilecek mi? Aslında Netanyahu ile ilgili sorularım var ama onu bir ikinci soru olarak sormak istiyorum. Buyurun.
1: Evet Elif Hanım, yani baktığımız zaman son derece kırılgan bir sürecin içerisindeyiz. Yani adeta taraflar bir şekilde hani bu iş neredeyse olmasın diye bahane arıyor gibi de görüntü de veriyorlar. Ama tabii ki özünde ben hep ifade etmeye çalışıyorum, İran'ın da Amerika'nın da bu savaşı bitirmeye ihtiyacı var. Bu savaşın bitmesini istemeyen tarafın İsrail olduğunu ve İsrail'in önümüzdeki süreçte sürekli ve sürekli provokasyonlar yapacağını artık zaten biliyoruz ve sürekli de ifade ediyoruz. Açıktan söylüyorlar zaten bu anlaşmanın kendi çıkarlarına aykırı olduğunu. Şimdi Elif Hanım, siz de az önce ifade ettiniz. Yani bu çerçeve metni, bu anlaşmanın, yani bir barış anlaşmasının çıkması için 60 günlük bir süre öngörüyor. Şimdi bu 60 günlük süre, açık konuşmak gerekirse, yeterli değil. Ama tabii ki bu 60 günlük süre uzatılabilir şekilde. Şimdi ben hep bu noktada şu örneği veriyorum. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki bu 2015 yılındaki nükleer anlaşmayı hatırlayalım. Yani Obama'nın yapmış olduğu nükleer anlaşmayı hatırlayalım. Amerika, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri, Avrupa Birliği, Almanya ve İran. Bakın, bu barış anlaşmasının bütün detaylarının ortaya çıkması bile Elif Hanım 20 ay sürmüştü. 20 aylık bir müzakere sürecinden bahsediyoruz. Ve ortaya 20 ayın sonunda, yanlış hatırlamıyorsam, 160 sayfalık bir metin çıkmıştı. Yani bütün lojistik, teknik detayları kapsayan 160 sayfalık bir metin çıkmıştı ortaya. Sonrasında da bu hani son turu, müzakerelerin son turu da Viyana'da yapılmıştı 2015 yılında. Müzakereler son turu bile Elif Hanım 18 gün sürmüştü. Yani aslına bakarsanız biz kapsamlı bir nükleer anlaşma, kapsamlı bir nükleer barıştan bahsediyorsak önümüzde 60 günden daha fazla bir sürenin olması gerektiğini bilebiliyoruz. Yani 60 günde çözebiliyorlarsa tabii ki çözsünler ama ben sanmıyorum. Bakın, daha bir çerçeve anlaşması bile, ya şu anda bakın elimizde bir 14 maddelik bir çerçeve anlaşmasının bile çıkması 2-3 ay sürdü. Ki bu çerçeve anlaşmasında Elif Hanım, İran yüzde kaç uranyum zenginleştirecek veya işte İran'ın uranyum tesislerini kim nasıl denetleyecek gibi detaylar bile yok. Mesela 2015 nükleer anlaşmasına bakıyoruz. İşte İran 3.67 %3.67 oranında uranyum zenginleştirecek gibi ifadeler var. Bakın, teknik detayları çalışılmış. Bütün hani başı sonu belli bir anlaşmadan bahsediyoruz. Bu noktada benim az önce ifade ettiğim gibi elimizde şu anda bakın bir çerçeve metni var. Hani biz anlaşma diye ifade ediyoruz ama hep ifade ediyorum, bu bir barış anlaşması değil. Bu bir çerçeve metni, mutabakat zaptı. Yani Memorandum of Understanding diyorlar ya, mutabakat zaptı. Önümüzdeki 60 gün boyunca da bana kalırsa yine ilerleme sağlanacaktır. Ama 60 gün içerisinde de her şeyin bitmesini beklemek gerçekçi olmaz diye düşünüyorum. Ki zaten taraflar da bunun bilincinde olduğu için Elif Hanım şey yapıyorlar. O 60 günün sürekli uzatılabileceğini taahhüt ediyorlar ki uzatılacaktır da. Dedim ya az önce, 20 ay nerede, 60 gün nerede? Önümüzdeki süreçte ben dediğimiz gibi yine hem Trump'ın bu işte fevri çıkışları olsun, hem İran tarafının şu anda aslında hani hem psikolojik üstünlüğü, hem müzakerelerdeki o psikolojik üstünlüğü elinde bulundurması olsun. Yine aynı şekilde İsrail'in sürekli bir şekilde bu işi hani dinamitlemeye çalışması olsun. Önümüzdeki süreçte de ben bunun böyle çok kolay kolay bir şekilde geçeceğini düşünmüyorum. Ama her zaman ifade ediyorum, İran'ın da Amerika'nın da bu anlaşmaya ihtiyacı var.
0: Evet, tarafların bu anlaşmaya ihtiyacı var. Çerçeve anlaşmasının çıkması bile 2-3 ay sürdü dedi Bekir İlhan. Buyurun Melik İtel.
2: Evet, ya ben de öyle düşünüyorum. İki tarafın da ihtiyacı var. Hatta mutlak mecburiyet. Hani son dönemin şeyi var ya, moda şey, mutlak butlan. Bu da mutlak mecburiyet taraflar için. Çünkü ya bir taraf saldırıyor ama bir döngüye girdi ve o döngüyle birlikte hem bölge ülkeleri kaybediyor, başta Amerika'nın müttefikleri, körfez ülkeleri kaybediyor ve daha da istikrarsız bir ortam doğuyor. Ekonomiye yansımaları var. Bu yansımalar işte hem Avrupa'yı etkiliyor, hem Türkiye'yi etkiliyor, dolaylı yönden Amerika'yı etkiliyor. Bu ne kadar göğüslenebilecek bir tablo? Orası bir soru işareti. Dolayısıyla Amerika bunu çözmek istiyor. İran'a baktığımızda İran hani zaten ciddi bir ekonomik sorun var. Bu savaşla birlikte dış ticaret açığı %70'lere vardı. Petrol satışları zaten sınırlıydı yaptırımdan dolayı. Daha da sınırlandı. %25-30'lara kadar düştü. O sattığı petrolün parasını da alamıyor. Bloke ediliyor paralar. Dolayısıyla hani İran için de tablo iç açıcı değil. Yani bir süre sonra bu iş sürdürülemez bir hale gelebilir. Hatta savaş bittikten sonra İran'ın yeniden imarı ve kendine gelmesi de epey bir zaman alacak. Dolayısıyla mevcut tabloya baktığımızda taraflar için bu meseleyi çözmek bir mutlak mecburiyet. Fakat şöyle iki tane çok ciddi handikapı var bu işin. Şimdi deadline olarak bir işte 60 gün Ağustos sonu Eylül başı gibi bir deadline kondu. Ben de o deadline'ın esnetilebileceğini ve uzatılabileceğini düşünüyorum. Çünkü iki tane çok büyük mesele var burada. Büyük meselelerden bir tanesi İran'ın nükleer testlerinin ne olacağı meselesi. Yani tümüyle kapatılacak mı? Hayır, işlemeye devam edecek ama denetimleri açılacak. Denetimi kim yapacak? Hangi periyotlarla yapacak? Ve bir güven sağlanabilecek mi? İkincisi de yaptırımlar meselesi. İran ciddi bir o yaptırımlar var ve bu yaptırım yıllardır devam ediyor. Bu yaptırımlar kalkacak mı? Kalkacaksa aşama aşama ve gösterge ne olacak? Şimdi iki tane çok temel sorun var. Bu temel sorunların olduğu dosyanın kapağı daha açılmadı. Yani daha dosya öyle masada kapalı duruyor. Ne konuşuluyor? İşte Hürmüz'ü aç. Hürmüz'ü açman karşılığında bloke ettiğin paralarını vereyim. Şimdi Hürmüz meselesi zaten savaşın başladığı 28 Şubat öncesi olmayan bir meseleydi. Yani 28 Şubat Amerika-İsrail'in saldırısıyla başlayan bir problem, Hürmüz problemi. Sonra da doğan bir problem. İşte Hürmüz'ü aç, ne yapayım? Peki sen Hürmüz'ü açarsan karşılığında ben de işte bloke ettiğim o paralarını bırakayım. Yani iki mesele de 28 Şubat sonrası oluşan, savaşla başlayan sorunlar. Dolayısıyla asıl büyük mesele, asıl majör meseleler olduğu yerde duruyor. Yani iki nükleer tesis ve yaptırım meselesi orada duruyor. Kapağı açılmamış. Onun dışında iki tane daha sorun var. Onları hiç saymıyorum bile. Yani bunlardan bir tanesi bölgede ittifak ettiğin örgütlerle ilişkini kes çağrısı. Başta Hizbullah olmak üzere. Bunları silahlandırmayı bırak ve ittifak ilişkisini kurma, kes talebi. Diğer talep de füzelerin, uzun ve orta menzilli füzelerin programdan çıkarılması meselesi, ki bu buralara daha gelemedik. Ama tekrar ediyorum ya, iki tane çok büyük mesele, bir tanesi nükleer testler meselesi, diğeri de Amerika'ya yönelik yaptırımların kaldırılması meselesi. Bunları kapağı daha açılmadı. Şimdi burada evet, bir iletişim kanalı olması avantaj, görüşmelerin başlaması avantaj. Gelgitler olsa bile kapı açıksa problem yok. Yani hala kapı açık ve bu görüşmeler devam ediyorsa, zaman zaman gerginler olsa, zaman zaman taraflar birbirlerini biraz böyle rahatsız edici bir ton kullansa bile bu tolere edilebilir bir şey. Yani masanın şeyinde, tablosuna baktığımızda tolere edilebilecek mesele. Ama tolere edilmeyecek iki tane mesele var. Ona çözüm bulması lazım. Bunlardan bir tanesi İsrail'in sürekli bu işi provoke etmesi meselesi. Yani bu 60 günlük sürede bu meselenin enfekteye açık olduğunu gösteriyor bize. Yani İsrail'in hala Amerika tarafından tümüyle kontrol edilmemiş olması bir mesele. Yani diyor ki bu süre içinde Lübnan'a saldırmasın. Aynı akşam İsrail Lübnan'a saldırıyor. Enfekte etme çabası. Yani İran agresifleşsin, bana saldırsın ve masa devrilsin. Derdi bu. Dolayısıyla İsrail meselesi bir ciddi bir problem. İkinci enfekteye açık durum ve bu iş

0: için masanın devrilmesine olanak tanıyabilecek durum Trump'ın gelgitleri. Ya Trump'ın ciddi gelgitleri var. Ya şeyden bir kurtulması lazım. Yani bu üstenci, tehditkar dil çok rahatsız edici. Yani siz müzakereleri sürdürürken ben onlara söyledim, bak imzayı koymazsanız siz bilirsiniz, yerle bir ederim sizi. Birkaç füze daha sallarım size. Taş devrine döndürürüm sizi. İşte egzajere ediyorum tabii. Yani yiyecek ekmek bulamaz, duvarları kemirirsiniz falan. Yani böyle tehditkar değil, sabote edici bir durum. Bunun bir şekilde Donald Trump'a anlatılması gerekiyor. Yani tabii ki bu şey taviz ver, altan al anlamında değil ama tehditkar, şantajcı dili kullanma. Çünkü müzakerelerde böyle bir pozisyon olmaz. Yok yani böyle bir pozisyon. Bu yeni bir durum ve bu yeni durumu bir şekilde yönetebilmek gerekiyor. Ben kriz yönetimlerinde Trump'ın çok başarılı olduğu kanaatinde değilim. Önceki meselelerde de böyle. Kriz yönetimini bilen biri değil. Yani İran-Amerika Savaşı'nı bitirmeyle işte Amerika'daki kömür satışını adam aynı görüyor. Bu ciddi bir mesele. Yani her meselenin kendine uygun bir ruhu var. Ve her ruhu olan bu meselelerin de başka bir çözüm dili var. Şimdi Donald Trump bunu çok göz ardı ediyor. Bu iki tane sorunu çözmeleri gerekiyor ki bu deadline konulan, yani 60 günlük süreye evet devam etsin. Yani bu çözülemeyebilir. Aşama kaydedersiniz. İlave bir 30-60 gün daha koyarsınız. Bu da iyi bir şey. En azından silahların susmasını sağlıyor. Ve bir iletişim kanalının açık olması her zaman avantajdır. Yumrukları sıkmak yerine tokalaşmak meseleyi çözmeye yardımcı olur. O yüzden de ben 60 günde ille çözülmesi gerekiyor, yoksa tekrar füzeler, gemiler saldırır değil. Görüşmeler iyi giderse üstüne süre konarak bu böyle gider. Bir yıl sürse bile bu kötü bir şey değil. Sonuçta hani normalleşmeye yarayacak bir şey ise. Ama problem şu, herhangi iki taraftan birinin, yani Amerika ya da İran, iki tarafta birinin o masaya tekme atması ve masayı devirmesi. Felaket tablosu budur. Bunu bertaraf etmek gerekir.
1: Peki o ihtimale ne kadar ihtimal veriyorsunuz?
0: Ya ben o ihtimal olarak o biraz masada duruyor. Yani o ihtimal tümüyle devre dışı bırakılmış değil. Yani o biraz tarafların bu agresyona girmemeleriyle ilişkili bir şey bu. Yani dediğim gibi ben İsrail'i dışarıda bırakıp bir de Donald Trump'ın o tehditkar şantaj dilini devre dışı bırakabilirlerse bence o ihtimal yok. Ama bu iki problem varken o ihtimal hep canlı. Hatta ben dün de Arakçı bir ara böyle sinirlenip ben gidiyorum falan deyince ben eyvah dedim. Yani o gitti geldi, hani vardır ya maçta, maç gitti geldi gitti geldi diye. Yani 90+4'te yine böyle toparladılar durumu. O yüzden de hani o çok onu bertaraf etmem bence, yani iyimser olmak istiyorum ama gerçekçi de olmak gerekiyor Elif. Evet, o iki, yani Donald Trump'ın şantajcı dili ve İsrail'in müdahil tavrı olduğu sürece maalesef o risk var ya. Var yani. Yok demek isterdim ama var.
1: Peki. Bekir Hocam, tabii size de o risk var mı diye soracağım. Aynı zamanda şimdi biraz önce dedim ya Netanyahu'nun konusunda. Şimdi Netanyahu'yla tabii inişli çıkışlı bir ilişkisi de var. Az önce Melik Yiğit'in altını çizdiği gibi Trump'ın gelgitleri gibi Netanyahu'yla da arasında öyle bir ilişki var. Şimdi tabii İsrail basını diyor ki Netanyahu'nun Trump'ın elinde olduğunu savunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Netanyahu'ya karşı alternatif liderler değerlendiriliyor diye yer alıyor basında. Şimdi tabii Trump'ın Netanyahu'ya ihtiyacı var mı yok mu, ya da Netanyahu'nun Trump'a ihtiyacı var mı? Bu herhalde çok tartışma konusu ama şayet Netanyahu'ya ihtiyacı yoksa çok uzun zamandır aslında Netanyahu elini en fazla zayıf

0: zayıflatan faktörlerden biri ikinci başkanlığı döneminde. Herhalde vardı ki bu zamana kadar tahammül etti. Bu Trump'ın gelgitlerinden biri mi şu anda ilişkilerinde geldikleri nokta? Aynı zamanda siz işte Melih Yiğitel'in son bıraktığı noktada siz de tehditlerin devam ettiğini düşünüyor musunuz?
1: Şimdi Elif Hanım, ben şunu söyleyebilirim. Yani Trump dediğimiz adam kazanan projelere oynayan bir adam. Kazanan projelere oynamayı seven bir adam. İsrailliler 28 Şubat'taki saldırıyı başlatmadan önce Trump'a yaptıkları sunumda Trump'a ucuz, kolay, hızlı bir zafer vaat ettiler. Yani Trump da zaten dikkat ederseniz Suriye konusunda, Gazze konusunda yani Netanyahu'yu dizginliyor sürekli. Ama İran konusunda Netanyahu'nun kayığına bindi. Çünkü İsrailler orada Trump'a dediğimiz gibi böyle bir proje vaat ettiler. Hızlı bir şekilde biz bu işi bitiririz, kotarırız, ortak bir saldırı yaparsak diye. Trump da evet buna uydu. Yani tamamıyla kendi çıkarları için buna uydu ve saldırıyı başlattılar. Sonra geldiğimiz noktada da artık hikayeyi tekrar etmenin bir anlamı yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail saldırıları İran'da rejimi düşüremedi ve geldiğimiz noktada da bakın artık barış anlaşmasını konuşuyoruz. Şimdi az önce dedim ya Trump kazanan projeleri oynar diye. Bu saatten sonra bakın Netanyahu artık Trump'a böyle bir proje vaat edemiyor. Bakın bu hani Netanyahu Trump'ın hani elindeki kredisini bu şekilde kullanmış oldu. Aslında heba etmiş oldu. Yani geldiğimiz noktada da Trump da bu saatten sonra bu iş bu kadar hani aslında neredeyse bataklık seviyesine, Amerikan ordusu için bataklık seviyesine döndükten sonra bu saatten sonra İran'a kara operasyonu, İran'a işte biraz daha fazla askeri operasyon vesaire gibi işlere girecek değil. Ama diğer taraftan da Netanyahu Trump'a bunu yapmasını aslında telkin etmeye çalışıyor. Bu operasyonun daha da uzun sürmesini telkin etmeye çalışıyor. Şimdi az önce dedim ya Trump kazanan projeye oynar. Bu sefer de Netanyahu Trump'a kaybedecek bir proje sunuyor. Trump da zaten bunu beğenmediği için bu sefer Netanyahu ile İran konusunda da aslına bakarsanız arası açılmış oldu. Şu ana kadar ben hep ifade etmeye çalışıyorum. Amerika ve İsrail arasındaki ilişkileri daha kompartmanlaştırılmış şekilde okumakta fayda var diyordum. Bakın Suriye ve Gazze konusunda Trump yönetimi Netanyahu'ya şu ana kadar iyi veya kötü dur dedi değil mi? Bakın dur diyordu. Ama İran konusunda Trump yönetimi Netanyahu'ya hep böyle bir yeşil ışık yakıyordu. Geçen yılki savaşta da bakın Amerikalılar bir şekilde müdahil oldu. Yine bu yılki savaşta da operasyonu ortak yaptılar. Ama bu saatten sonra Elif Hanım bakın artık bana kalırsa Suriye ve Gazze dosyasına artık İran dosyası da eklendi. Yani artık İran'da Netanyahu'nun Trump'ı ikna edemediği, Netanyahu'nun bir türlü istediğini başaramayacağı bir noktaya doğru ilerliyor. Bunun altını özellikle çizmekte fayda var. Diğer taraftan Netanyahu dediğimiz adam da sonuçta bu adam da bir siyasetçi ve geldiğimiz noktada da önümüzdeki süreçte İsrail'de seçimler var. Yani bu da önemli. Çünkü Netanyahu'nun az önce saydığım cepheler var ya Elif Hanım. Yani bakın Gazze, Suriye, İran ve hatta Lübnan. Bakın bu dört cephe. En az bir tanesinden Netanyahu bir zafer elde etmek istiyordu. Seçimlere bu dört cepheden en az birisinden bir zafer koparayım, topluma bir zafer sunayım diye gitmek istiyordu. Ama geldiğimiz noktada bakın o Gazze'de yaptıkları insanlık dışı soykırıma rağmen, yine aynı şekilde Suriye'nin topraklarını tırtıklamalarına rağmen, Lübnan'da yaptıkları katliamlara rağmen ve İran'la yaptıkları hukuksuz saldırıya rağmen bir türlü bu dört cephede de istediklerini aslında alamadılar. Ve bu istediklerini alamayan bir Netanyahu sadece uluslararası kamuoyunda artık baskı altında değil, iç kamuoyunda da baskı altında. Hem de iç kamuoyunda Elif Hanım çifte baskı altında. Hem Netanyahu'nun muhalifleri yani merkez sol muhalifleri şu anda Netanyahu'ya baskı yapıyor. Hem de kendi hükümeti içerisindeki Netanyahu'yu, yani Netanyahu'dan bile aşırı radikal tipler, işte Ben-Gvir gibi, işte diğer finans bakanı gibi tipler Netanyahu'ya baskı yapıyor. Yani ne baskısı yapıyor? İşte biz bu anlaşmayı kabul etmiyoruz baskısı yapıyor. Kabul etmeyelim baskısı yapıyorlar İsrail'deki bu aşırı sağcı kesimler. Diğer taraftan İsrail merkez solu ise Netanyahu'ya şunu söylüyor. Hani uranyum nerede diyorlar. Hani uranyum meselesi önemli çünkü Netanyahu şu vaatle çıkmıştı. Ben İran'ın elindeki uranyumu bitireceğim. İran'ın elindeki uranyumu teslim alacağım vaadiyle çıkmıştı. İşte bu sefer de İsrail ana akım, ana muhalefeti uranyum nerede diye aslında Netanyahu'ya göndermelerde bulunuyor. Hani sen uranyumu getirecektin veya uranyumu yok edecektiniz. Ama uranyum işte yaklaşık 500-600 kilogramlık bir uranyumun hala biz İran'ın elinde olduğunu biliyoruz. Yani en azından bunun aksini iddia edebilecek elimizde somut bir veri yok. Yani hani o uranyum bir şekilde İran'da duruyor. Diğer taraftan da dediğimiz gibi Trump'a baktığımız zaman da Elif Hanım, hani kimin kime ihtiyacı var noktasında tabii ki

0: İsrail siyaset için bakacak olursak Netanyahu'nun tabii ki Trump'a ihtiyacı var. Bakın İsrail siyasetinde hani normalde diğer politik kültürlerde hani Amerika benim arkamda, Amerika'nın bir siyasetçinin arkasında olması genelde ters teper ama İsrail siyasetinde Amerika benim arkamda demek aslında güçlü bir şey. Netanyahu sürekli Amerika benim arkamda, Trump benim arkamda, ben Trump'la iyi geçiniyorum diyen bir adam ve Netanyahu'nun bütün siyasi kariyeri aslına bakarsanız ben Amerika ile iyi ilişkiler geliştirebilen bir başbakanım anlatısı üzerine kuruluydu. Şimdi bu saatten sonra Netanyahu Trump'la da hani tabii ki bazı yerlerde çatışıyor veya şey yapıyor ama Trump'ı doğrudan doğruya karşısına almak istemeyecektir seçimlerde. Çünkü seçimlerde Amerika'nın arkasında olmadığı bir siyasi lider İsrail siyaseti için aslında o kadar da hani istenilecek bir şey değil. İsrail siyaset açısından konuşuyorum. Diğer taraftan da Trump'a da baktığımız zaman da Trump'ın elinde 2026 ara seçimleri var. Yani hep ifade ediyorum. 2026'da Amerika'da ara seçimler, İsrail'de genel seçimler var. 2026 ara seçimlerinde elinde bir savaşla gitmek istemeyen bir Trump var. 2026 genel seçimlerinde de elinde bir savaşla gitmek isteyen Netanyahu var. İşte burada her iki liderin de aslına bakarsanız Elif Hanım çok temel düzeyde çıkarları, siyasi çıkarları, şahsi kariyerist çıkarları ayrışıyor. Bu noktada da tabii ki ben her zaman söylüyorum. Yani hep biz Amerika-İsrail ilişkilerini tabii ki özel ilişki bağlamında İsrail'in sürekli hani Amerika üzerindeki etkisinden vesaire bahsediyoruz ama ben ifade ediyorum. Yani Amerikan başkanı özellikle Trump gibi bir Amerikan başkanı İsrail'le de söz konusu olsa ilişkiler başka ülke ülkelerle de, İngiltere'yle de, Avrupa'yla da söz konusu olsa her zaman eli üstün olan taraftır. Bu noktada Netanyahu'nun Trump'a daha çok ihtiyacı var diyorum. Peki bu denklem nasıl değiştir Elif Hanım? O da şöyle, bunu da sıklıkla ifade etmeye çalışıyorum. 2026 ara seçimlerinde Kongre'de Cumhuriyetçiler iktidarı kaybederse yani Kongre'de çoğunluğu, Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'da Cumhuriyetçiler üstünlüğü kaybederse, Demokratlar iktidara gelirse bu sefer Trump aslında İsrail lobisine bağımlı hale gelmeye başlar. Neden bağımlı hale gelmeye başlar? Çünkü Demokratların üstünlüğü elde ettiği bir kongrede Demokratlar Trump'a yönelik hem Venezuela savaşında yani hem Venezuela operasyonunda hem İran savaşında Trump'a yönelik impeachment dediğimiz kongre azil sürecini başlatacaklar muhtemelen. Trump'a yine siyasi soruşturmalar başlatacaklar. Peki bu siyasi soruşturmaların önüne geçmek için yani kongrede bunları durdurmak için Trump'ın neye ihtiyacı olacak? Yine kongre üyelerinin desteğine ihtiyacı olacak. Kongre üyeleri bu desteği peki ne karşılığında verecek? Yani işte ondan sonra da İsrail lobisinin etkisi ortaya çıkacak. Ben hep ifade ediyorum. İsrail lobisinin etkisi Amerika Birleşik Devletleri'nde her zaman yasama üzerindedir. Kongre üzerindedir. Bunlar senatör satın alır, temsilciler meclisi üyesi satın alır. Yani bunlar dediğimiz gibi daha çok burada etkindir. Ki ilk dönemi hatırlayın. Trump ne zaman Kongre'de azil süreciyle soruşturmaya karşı karşıya gelseydi hep Netanyahu'ya ve İsrail'e politik hediyeler veriyordu. İşte Kudüs'ün başkent olarak tanınması, İran nükleer anlaşmasından çıkılması. Yani bunların hepsine bakın zamanlamasına Trump içeride sıkıştığı dakikadan itibaren. Çünkü ilk döneminde Trump Kongre'ye vesaire bağımlı durumdaydı. Sıkıştığı dakikada Trump sürekli İsrail lobisine bir tavizler veriyordu. Şimdi benzer durumu 2026 sonrası yaşama şansımız var. Ben hep o yüzden ifade ediyordum. 2027'de Trump geldiği zaman 2024-2026 arası 2 yıllık sürede Trump'ın biraz daha bağımsız, biraz daha başını buyruk hareket edeceği belliydi. Ama özellikle 2026 sonrasında bu bahsettiğim senaryo gerçekleşirse Trump ister istemez herhangi bir konuda Kongre üyelerine, Kongre'ye hesap vermek zorunda kalacak ve Kongre ile pazarlık yapmak zorunda kalacak. Burada da dediğimiz gibi Kongre'deki en güçlü aktör İsrail lobisi, yani o güçlü aktörler bunlar. Önümüzdeki süreçte de ancak denklemi bu değiştirir diye düşünüyorum. Ama mevcut durumda ben hala Trump'ın Netanyahu'nun dizginlerini tuttuğunu, tutabileceğini düşünüyorum Elif Hanım.
1: Evet, Melih Kital, bu denklem nasıl değişir dedi Bekir İlhan. Aslına bakarsanız işte
2: Doğru.
1: Trump'ın İsrail lobisine bağımlılığının azalmasıyla değişebilir. Şimdi tabii taraftan içeride de çok yoğun bir diplomasi trafiği yürütülüyor. Aslında o sizin altını çizdiğiniz İsrail'in sabotaj ihtimaliyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu görüşmeler başladığı andan itibaren bulundu. Yine aynı şekilde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu uyarıları
2: Evet.
1: defalarca ineledi. Witkoff'la bir görüşme gerçekleştirdi. Yine aynı cümleleri sarf etti. Her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz da bu konuları sabote etmeyi bekleyen bir İsrail dedi. Aynı zamanda Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları toplantısına da katılacak. Bu dördüncü toplantı olacak bildiğim kadarıyla. Burada vereceği mesajlar, evet, yapacağı görüşmeler de önemli. İsterseniz bu diplomasi, yoğun diplomasi trafiğinin nasıl bir fayda sağlayacağı ile ilgili de alalım görüşlerinizi.
2: Evet. Şimdi önce şimdi Bekir İlhan Hocam'ın bir tespiti önemli. Yani hakikaten Benjamin Netanyahu'nun seçimi kazanmasının yolu savaştan geçiyor. Çünkü adamı ipten alan da Gazze saldırıları oldu. Yani Gazze'ye o süren savaş nedeniyle hem içeride kendisine yönelik açılan yolsuzluk davaları, hem hemen hemen her gün Kudüs ve Tel Aviv'deki protesto gösterileri savaştan sonra bitti ve muhalefet bir anda dedi ki ya savaş halindeyiz deyip baltaları gömdüler. O bakımdan şeye, bir savaşa ihtiyacı var. Donald Trump'ın da tersi. Ama şöyle de bir durum var. İki taraf da birbirine bağımlı yaşıyor. Yani bir taraf Amerika desteği olmadan seçim kazanma ihtimali yok. Diğeri de Yahudi lobileri olmadan seçimi kazanma ihtimali yok. Yani Trump en son işte kipa takıp şey yaptı, dua etti. Yahudilerin desteğini almak için sürekli onların kapılarına gitti. Çünkü orada hem ekonomik güçler, hem bir medya güçleri var, hem kültür sanata çok etkinler. Dolayısıyla o güce ihtiyaç hissediyorlar. Ve o elimine edilmediği sürece maalesef bu ihtiyaç meselesi sürecek gibi görünüyor. Şu bu tabloya baktığımızda biraz böyle bir bilek güreşi gibi sürecek. Ama şöyle bakın, daha önce de iki defa tam böyle masaya otururken İsrail bizzat masanın kendisine füze attı. Yani bunu mecazi anlamda söylüyorum. Durup dururken füze attı. Durup dururken Lübnan'a daldı bir daha ve tekrar şeyden dönüldü masadan. O yüzden ben o kaygıyı ifade ettim. Şimdi Sayın Hakan Fidan da aynı şeyi söylüyor. Diyor ki ya İsrail'in bu provokatif girişimleri bitmeyecek diyor. Şimdi o demek ki Amerika o konuda bir garanti vermedi. Çünkü sonuç itibariyle şimdi şeyde bizim o dörtlü ülke toplantısında, yani biz varız, Suudi Arabistan var, Mısır var, bir de Pakistan var. Şimdi dört tane ülke ve şeyde hafta sonundan beri Kahire'deler. Sürekli üstte toplantılar yapıldı. O toplantılarda aynı şeyin altı çiziliyor. Masayı da tutabilmek tarafları. Yani hani uzun uzun anlatıyor taraflar da, hani böyle formüle ediyorum. Tarafları masada tutmak. Şimdi o meseleyi bence %50 çözer. Masada tutmak. Evet. Çünkü masadan kalktığı anda iki taraf da ellerindeki bütün enstrümanları kullanacak. Bu enstrümana işte silah, füze, İHA, SİHA da dahil. İşte uluslararası güçten Amerika'nın özellikle işte yaptırımlar, bloke etme paraları, Hürmüz'ü kapatma, ne diyor adam? Masadan kalkarlarsa Hürmüz'ü ele geçiririm diyor Donald Trump. Şimdi dolayısıyla bu tablo kötüye gidecek. Yani tarafları masadan kaldırmamak gerekiyor. Eğer masadan kalkarlarsa, ben kendi hani korkumu ifade edeyim, öngörü ama daha çok korku, savaşın daha da derinleşmesi ve belki Körfez ülkelerinden bir ya da iki tanesinin de savaşa dahil olma olasılığı var. Çünkü petrollerini satamıyorlar ve bu onlar açısından sürdürülebilir bir durum değil. Hürmüz'ün belirsizliği ekonomik olarak çökertecektir onları. O yüzden de bir şekilde o Hürmüz'ün açılması gerektiği kanısındalar. Şimdi bu yüksek talep, istek, arzu onları savaşın bir parçası haline getirebilir. Hı. Bu ciddi bir tehlike ve risk olarak karşımıza duruyor. Yani yeniden savaş başlarsa bunun yayılma ve genişleme ihtimali. Masada tutarsak ve diyelim ki hani bir şekilde anlaşma meselesi uzarsa ne olur? O da şöyle olur. Amerika'yı o savaş denkleminden çıkarmış olmak bile çok büyük bir başarı. Meselenin %75'ini çözmüşsünüz demektir. Yani İsrail ile İran baş başa kaldığında daha düşük ölçekli ve yayılması çok muhtemel olmayan bir ihtimalden bahsedebiliriz savaşlarda. Amerika denklemden çıkarmak. Bu çok önemli bir şey. Ve masada kaldığı sürece de onu savaş denklemden çıkarmış olursunuz. Geriye ne kalıyor? Geriye anlaşma metni mutabakatının imzalanmasıyla Amerika'nın tasını taranı toplayıp gitmesi. Yani destroyerlerini, işte savaş uçaklarını, SİHA'larını, İHA'larını, füzelerini alıp gidecek. Ya da üstlerine dönecek. Orta Doğu'daki üstlerine. Şu arzu edilen o. Ama en kötü ihtimal onu şimdilik o savaşın denkleminden çıkarmak. Yani Amerika, İsrail, İran denklemden çıkarıp sadece İsrail ile İran'ı kafa kafaya bırakmak çok daha düşük yoğunluklu bir savaş demek. O bile büyük bir başarı. Hakikaten büyük bir başarı. Orada bile meselenin %75'ini çözersiniz. O yüzden Amerika'dan masada kalması çok çok önemli. Yani Sayın Hakan Fidan'ın dün 3 kere hani açıklama yaptı. Birini Anadolu Ajansı üzerinden bizlere de geçtiler. Diğer ikisi de içerideki o toplantıda kendi ekibiyle de konuştuğumuzda sürekli içeride de İsrail'in bu işi provoke etme endişesini Hakan Fidan o taraflara da ifade etti. Mısır, Pakistan ve şeyden Suudi Arabistan'dan da buna itiraz gelmedi. Yani hani ya yapmaz İsrail ya falan, hani Amerika onu kontrol eder gibi bir cümle gelmedi. Çünkü onlar da biliyor böyle bir potansiyel tehlike olduğunu. Yani Bekir Hocam'ın dediği gibi Netanyahu'nun savaş seçim kazanması için savaşa ihtiyacı var. Ve mutlak surette bütün şartları zorlayacak. Burada ona o imkanı tanımamak. O imkanı tanımama yolu İran'ın da biraz daha soğukkanlı ve sorumlu davranması. Yani İranlı dostlar hani bize kızmasın, küsmesin ama onların da bir barışa ihtiyacı var. Çünkü ekonomik olarak evet yani fena gitmediler. Amerika karşı iyi direndiler ama sonrası onlar için de flu ve karanlık. Yani çok olmayan bir para ve olmayan bir ekonomi de ülke yönetilmez. Ve hani şöyle bir şey vardır Elif, Timurlenk'e atfedilir. Devlet yönetmek için bazen alttan inmek gerekiyor. Yani sürekli at sırtında devlet yönetilmez der. At sırtı kastettiği şey savaş ve sürekli hareket. Alttan inmeden kastettiği de o dönem koşullarından diplomasi. O yüzden de İranlı dostlar da bunu görmesi lazım. Yani onlara da iyi gelecek bu masada durma meselesi.
1: Evet, Bekir İlhan, söylemek istediğiniz varsa son bir cümle alayım. Aynı zamanda da işte Melike İtel'in söylediklerine belki ek olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da işte sürekli dile getirdiğini söylediğimiz o sabote etmeyi bekleyen, fırsatını bulduğu an edecek İsrail'le ilgili neler yapılabilir bunun önüne geçmek için?
0: Yani evet, yani zaten ifade etmeye çalışıyoruz. Süreç son derece kırılgan ve gerçekten de bütün provokasyonları açık. Yani İsrail açıktan zaten söylüyor bunu. Yani anlaşmaya bir şekilde uymayacaklarını veya anlaşmaların kendilerini bağlamayacaklarını ifade etmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki süreçte İsrail işte ya Lübnan üzerinden bir provokasyon yapacaktır veya işte içeride Amerikan içerideki lobiler üzerinden yapacaktır. Yani lobiler üzerinden aslında Amerikanlı siyasetçiler, J.D. Vance gibi isimler şimdiden İsrail lobisine karşı cephe almaya başladılar. Onlar onun üzerinden bir hani kavga çıkacak belli. Ama diğer taraftan bana kalırsa sürecin en kritik noktası Lübnan olacak. Lübnan meselesi üzerinden İsrail kaşımaya devam edecek. Amerikalıların yapması gereken şey şu aşamada bir, İsrail etkisini kendi siyasetlerinde kırmak. İkincisi de Lübnan konusunda da Netanyahu'nun dizginlerini tutmak diye ben söyleyebilirim Elif Hanım son olarak.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum Türkiye Araştırmaları Vakfı Güvenlik ve Politika Uzmanı Bekir İlhan, değerli vaktinize ayırdığınız katkınız için çok sağ olun. Kolay gelsin, iyi bir hafta olsun.
0: İyi yayınlar dilerim, teşekkürler. Evet.
1: Çok kısacık bir süre sonra Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Öngel bizimle olacak. Öncesinde Melik Yiğitel, biraz Ankara'daki kulislerden bahsedelim. CHP'de yine kritik bir hafta. Zaten mutlak mutlan kararı çıktıktan sonra her hafta kritikti. Her gün kritikti CHP tarafında diyebiliriz. Parti yönetiminde istifalar var, disiplin süreçleri var, kurultay başlıkları var. Nedir durum? Buyurun.
2: Vallahi şöyle, şimdi iki tane önemli toplantı var. Bunlardan bir tanesi MYK, diğeri parti meclis toplantısı. Şimdi burada mevcut tablo değerlendirilecek ama devamında tekrar bir takım ihraçlar gelebilir. Yani işte yolsuzlukla itham edilen, yargılanan ya da işte hakkında iddia bulunan belediye başkanları, bazı milletvekilleri, buna dair bir şey var, bir tablo var. Yani bu meselenin kendisine bir bakılacak. İkinci önemli şey, Özgür Özel ve arkadaşlarının bundan sonra ne yapacağıyla ilgili bir öngörü, bu konuşulacak. Üçüncüsü de en önemlisi, bir kongre takvimi belirlenebilir mi? Buna karar verilecek. Ama olağanüstü kongre kararı değil, takvim. Yani şimdi diyorlar ki tamam bak kongre takvimi diyor, işte Özgür Özel de bunu bekliyor falan. Hayır, Özgür Özel onu beklemiyor. Özgür Özel olağanüstü kongre tarihi bekliyor. Takvim ise mahalle, ilçe, ilden başlayarak bir süreci ifade ediyor. Belki 6 ay, belki 7 ay. Ama şeyin, Özgür Özel ve arkadaşlarının beklentisi 45 gün içinde bir olağanüstü kurultay. Yani diyorlar ki en son işte en geç Temmuz sonunda bu işi yapın ve hani anahtarı bize bırak git diyorlar Kemal Bey'e. Bu iş o anlamda bir çıkmaza girdi. Ben artık yani bunun tekrar, ya bu vazo parçalandı. Yani o vazonun parçaları tekrar bir araya gelmez Elif. Ruhen, fiziken tamamen bölündüler. Şöyle bir araya gelmelerine imkan yok. Fakat şöyle, Özgür Özel ve ekibinin parti kurmayla ilgili karar verdikten sonra dengeleri nasıl değişeceği artık konuşuluyor. Yani tekrar bir araya gelme, parti kurmaktan vazgeçme, öyle bir şey konuşulmuyor Ankara'da. Ankara'da ya bu iş bitti de hani devamında nasıl bir tablo bekliyor? Nedir o tablo? İşte kaç tane belediye başkanı mesela kopup gidecek Özgür Özel'le? İşte kaç tane milletvekili kopup gidecek Özgür Özel'le? Bir de Mansur Yavaş kalacak mı, gidecek mi? Aslında bu üç şey konuşuluyor. Mesela iddia o ki Kemal Bey'in ekibine sorduğumuzda ya bunlar 40-50'den fazla götüremez. Toplamda 138 bir kişi istifa etti. Nimet Özdemir. 137 milletvekili var. Şu 137 milletvekilden maksimum 50 diyorlar. Fakat onlara soruyoruz. Diyorlar ki biz 93 kişiden söz aldık zaten. Kopacaklarına dair. Ve bu yüzü bulabilir diyor. Hatta bazıları yüzü geçer diyor. Yüzü geçerse Kemal Bey grup kuracak çoğunluğu kaybeder eğer dedikleri gibi ise. Şimdi dolayısıyla hani babana sorarsan asla yüzü bulmaz. Yani 50-60 civarında milletvekili kopar, daha fazla olmaz. Çünkü şeydeki gösterge doğru bir gösterge değil Elif. Yani buraya imza ver, işte olağanüstü kurultaya gidilmeli de, ben imzayı attım. Tamam, ben Özgür Özel'i destekliyorum. O öyle değil. Yani olağanüstü kongre her isteyen CHP'den de istifa edecek anlamına gelmiyor. O yanlış bir okuma bence. Çünkü ona bakarsanız 115-120'yi vuruyor. Ya o sayı çok çok çok yüksek. 111 kişi zaten imza attı. 8-10 kişi de dışarıdan gidilmeli dedi. Yani bu 120'ye falan, 121'e tekabül ediyor. 121, geriye 16 tane milletvekili kalıyor. Eğer bu hesap üzerinden gidersek. Bu hesap doğru bir hesap değil. Ben o kanaatte değilim. Çünkü şeyden, yani ailenizden, baba ocağınızdan kopuyorsunuz. O karar çok başka bir karar. Yani tamamen hani ondan ayrışması gereken bir şey. O yüzden de ben 50-60 ben çok geçeceğini düşünmüyorum. Belediye başkanları konusunda onu çok kestiremiyorum. Çünkü o biraz daha örtülü yürüyor. Yani rengini belli edenler var. Hala etmeyip süreci takip eden var. Mansur Bey meselesi asıl kritik ve önemli. İki taraf da Mansur Bey'e tarafını seç diyor Elif. Tarafını seç. Yani gidecek misin,
1: kalacak mısın? Peki tarafını misin? Seçmiş gibi görünüyor mu?
2: Hala değil, hayır.
1: Öyle mi?
2: Yani şöyle biraz yani kalben şeye biraz daha yakın Özgür Özel Bey ekibine. Ama zihnen, bedenen CHP'den kopmak istemiyor. Yani iki arada bir derede, ama mesela nereye evrilir bu karar? Bence CHP'den kolay kolay kopmaz Mansur Yavaş. Yani ancak ona hani deseler ki ya bak gel, hani biz varız. Artı işte İYİ Parti, Zafer Partisi anahtardan da garanti aldık. Ortak adayımız olacaksın. Orada zaten bir şey kalmadı. Kemal Bey'in elinde bir şey kalmadı. Hani siyaseten intihar etme falan diye böyle sağlam ve ciddi argümanlarla ikna ederlerse onu çok kestiremiyorum, ama ben Mansur Bey'in gidebilme ihtimalini çok biraz düşük görüyorum. Yani şu aşamada düşük görüyorum. Çok kararsız zaten, biliyorsunuz yine kayboldu. O böyle dönemlerde Mansur Bey kaybolur. Orada artık böyle inzivaya çekilip şeyin ilhamı bekliyor onu bilmiyorum, ama kayboluyor o tür durumlarda.
1: Ne?
2: Peki. Aradığınız kişiye ulaşılamıyor.
1: Peki. Teşekkür ediyoruz. Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Öngel bizimle beraber. Hocam günaydın, hoş geldiniz. İyi haftalar.
3: Günaydın, iyi haftalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Sevgili tabii, hocam. Hoş geldiniz. Paranın kokusunu aldım.
1: Vallahi biraz paranın kokusunu alıyoruz ama Volkan hocam, ya o kadar çok belirsizlik var ki parada bu belirsizlikleri sevmiyor ne yazık ki. Şimdi önce Merkez Bankası'ndan önce, Merkez Bankalarının faiz kararlarından önce biz yine bir petrolü konuşalım. Bu yaşananlar öncesinde yine biraz yükselmişti %2,2 kadar, ama tabii hafta başına yine olumlu gelişmelerle girdik. O da tekrar 78 dolarlara, 79 dolarlara kadar geriledi. Şayet işte bu İsrail'in bu durumu sabote edebileceğini konuşuyoruz. Ama bu olumlu gelişmelerin öncesindeki haftada da aslında bir böyle bir dengelenme söz konusuydu. 90 dolarlar seviyesinde hocam yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen 100 doların üzerine çıkmamıştı. Şimdi iyi ve kötü senaryoyu konuşursak, iyi senaryoda zaten herhalde gerilediğini göreceğiz. Her ne kadar 28 Şubat öncesine dönmesi biraz vakit alacak olsa da bu seviyeleri takip ederiz gibi düşünüyoruz. Ama tabii ki sizden alacağız bunun cevabını. Peki kötü senaryoda ne olabilir?
3: Şimdi tabii herkesin aslında duymak istediği ve konuşmak istediği iyi senaryo artık. Çünkü 2 gün, 3 gün, 5 günde bitecek ve etkileri az olacak diye düşündüğümüz bu çatışma, savaş artık nasıl adlandırırsak adlandıralım. En nihayetinde hem küresel ekonomiye hem bizim ekonomimize ve mutfağımıza ateş olarak düştü ve yanmaya devam ediyor. Ve bu yangın gerçekten çok pahalı bir yangın gerçekten. Enerji fiyatları göz önüne alındığında, şimdi burada artık 80 dolarlar civarına yatay şekilde yerleşmiş bir petrol fiyatından bahsediyoruz. İyi senaryoda dahi hepimizin bildiği ve çokça konuşulan üzerine bir gerçek var ki, hızlıca bir düşüşün olması çok mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü biz her şeyin olumlu gittiğini, sabote edilmediğini, ki sabote edilmemesi ve olumlu gitmesi ihtimalinin ne yazık ki düşük olduğunun altını çizmekle birlikte normalleşmenin uzun süreceğini rahatlıkla görüyoruz ve biliyoruz. Çünkü işte bu petrol tekrar rahatça dolaşmaya başlasa bile bunun limanlara inmesi en az 2-3 aylık bir süreci alacak. Dolayısıyla artık zaten 6. ayın içerisindeyiz. Yani kabaca bir hesapla yıl sonuna kadar biz o 28 Şubat öncesi rakamla ya da o seviyeyle görme noktasında değiliz. İşin korkutucu kısmı ise şu, aslına bakarsanız tüm ulusal ve uluslararası fiyatlamalara baktığımızda ise petrol tarafında yeni bir fiyatlamanın artık gündeme gelmiş olduğunu ve

0: Çok ekstra bir gelişme olmazsa 28 Şubat öncesi fiyatların belki de unutulması gerektiği ve bu yeni gerçeklikte yaşamaya başlamak gibi bir durum ortaya çıkmış şekilde ki bu bize neyi getirmiş olacak? Şunu getirmiş olacak. Daha önceki petrol krizlerinde dünyanın yaşadığı rahatça şunu gördük biz. Petrolde doğalgazda, enerjide bu denli yüksek yükselişlerin ardından tekrar aynı seviyelere inmedi ve küresel olarak ekonomileri değiştiren hatta ülkelerin yönetimlerini değiştiren bir şekli beraberinde getirdi ve bu senaryo hala masada. Her ne kadar iyi senaryoda biz daha aşağıya inecek petrol fiyatlarını konuşuyor olsak da orada 50 dolarlar, 60 dolarlar seviyeleri artık gerçekçi olmayabilir hiçbir zaman için bu masada. Ama iyi senaryoda bile 60 dolarların altı çok görebileceğimiz rakamlar değil. Tabii bunun ne noktada söylüyoruz? İşte pandemi gibi bir şey yaşadık hiç beklemediğimiz. O zaman eksi fiyatlamaları da gördük. Ekstrem bir durum olmaması kaydıyla konuşuyoruz. Kötü senaryo, kötü senaryo artık fiyat piyasalar tarafından da aslında çok fazla şöyle fiyatlanmıyor. Trump'ın açıklamaları vesairesini piyasalar tabiri caizse ciddiye almaktan biraz uzaklar. Çünkü sabah söylediğiyle öğlenden sonra attığı tweet arasında ciddi bir fark oluyor ve bu kadar spekülasyona petrol piyasaları ya da finansal piyasalar bile artık cevap veremez duruma gelmiş noktada. Ama bu süreç şu anda olumlu oldu. Eğer ki tekrar olumsuz hale döner ve çatışmaları görmeye başlarsa, o zaman da 120 dolarlar petrol noktasında çok hızlı göreceğimiz rakamlar olacak. Bu çok net çünkü gerçekten denenmiş, alışılmış ve öncesinde çalışılmış belki de fiyatlar dediğimiz fiyatlar ve böyle bir sürecin olması da küresel ekonomi için içinden çıkılamaz bir süreci maalesef beraberinde getirebilir durumda. Biz küreselde şunu gördük, ülkemize de yansımalarını izliyoruz. Hem büyüme tarafında ciddi sıkıntılar var dünyada. Buradaki rakamların aşağı yönlü revize edildiğini ve gerçekleşmelerin de beklentinin altında olmaya başladığını gördük. Artı tekrar enflasyonun ateşlenmeye başladığı bir süreci görüyoruz. Dolayısıyla durgunluk içerisinde oluşan bir enflasyon, işte bu stagflasyon dediğimiz unsur gerçekten en çok korktuğumuz işlerden biri. Çünkü şunun çözümü biraz daha kolay. Sadece durgunluk olduğu zaman ya da sadece enflasyon olduğu zaman bununla savaşmak kolay. Ama hem durgunluk hem enflasyon söz konusu olduğunda işte bu üzerinde en zor çözümü olan unsurlardan biri ekonomi literatüründe. Bununla da karşılaşmayı gerçekten istemiyor ne bizler ne uluslararası piyasalar diyebiliriz şu anda.
1: Ha. Şimdi aslında ama şöyle
2: Volkan
1: de
2: hocam,
1: buyurun
2: Elif,
1: Melike.
2: çok özür dilerim. Ben de
1: Yok.
2: Volkan hocama bir sual tevcih edebilir miyim?
1: Tabii ki. Buyurun.
2: Ya Volkan hocam, şimdi ben sizin anlattığınız tablo gayet güzel. Ben çok iyi anladım. Önce teşekkür ederim. Yani bu savaş başlamasam bile normale dönmemiz 3-5 ayı alır. Öyle hemen yarın uyandığımızda her şey süt liman olmayacak diyorsunuz. Güzel. Yani güzel derken hani en azından neyle karşılaşacağımızı bilmek anlamında güzel.
1: Evet.
2: İki, fiyat düşse bile eski 50-60 dolar seviyesine değil, hani 70
1: 80 dolar,
2: belki, o
1: 70
2: diye benim tahminim. Siz rakam telaffuz etmediniz. 70 dolarlar seviyesi. Üçüncü ve en önemli şey, eski fiyatlara dönmeyeceğiz hani her anlamda. Bu daha kötü olmayacak. Bir dengeye oturacak. Bu güzel bir tablo. Şimdi benim merak ettiğim şey şu hocam. Şimdi bu tablo bizim enflasyon rakamlarını da olumsuz etkiledi. Biz yıl sonu hedefinden saptık. Aylık ortalamaları yüksek çıktı.

0: Dolayısıyla hani çok böyle uzun vadeli programı değiştirmedik. Hani Mehmet Şimşek çünkü şey dedi, hani savaşın ne kadar sürecini henüz öngöremediğim için şu anki programda bir değişikliğe gerek yok. Daha palyatif tedbirlerle götürüyoruz dedi. Şimdi bu enflasyon bizim yıl sonu hedeflerine nasıl yansır? Yani ya da bir yansıması olur mu hocam? Bu savaş devam etmeyip petrol fiyatları çünkü 110 dolarlar seviyesine çıktı. Şimdi 78-76 idi galiba programa gelmeden 78 dolar civarındaydı herhalde. Bu bizim enflasyon rakamlarına nasıl etkiler hocam?
1: Her
2: Ben de bir
1: şeyden
2: soru
1: önce
2: ekleyeyim mi Volkan Hocam?
1: tabii.
2: Beraber değerlendirin. Şimdi yıl sonunu nasıl etkiler dediniz. Bir de Haziran ayı enflasyonu tabii
0: Ha evet o da var
2: onun
0: doğru.
2: iyi gelmesi bizim için
0: Ki
2: çok önemli. Haziran ayı
0: o çok önemli çünkü emekli maaşlarını, memur maaşlarını, SSK açar ve herkes şeyi bekliyor. Haziran enflasyonunu bekliyor. Doğru. Böyle
2: Geçen yıl
0: tebrik
2: Aralık
0: ediyorum.
2: ayı
0: Evet.
2: ama Haziran ayında %1,37 idi hocam. %1,37'nin altında bir Haziran ayı enflasyonu gelir mi sizce? Buyurun.
1: Zor bir soruyla kaldı. 37'nin altında bir enflasyon gelir mi? Burada tabii öncü göstergelere bakıyoruz bizim.
0: Volkan Hocam isterseniz biraz düşünün çünkü bütün memurlar, emekliler şu anda bizi izliyor. Ya
2: Volkan
0: Joker
2: hocamı bir
0: hakkını da
2: rakam açıklayacakmış durumuna
1: düşürdük. Ya bir nokta 37 seviyeleri yine bu ay için aslında yakalanabilir gibi gözüküyor. Yani bizim önce yaptığımız fiyatlama çalışmaları da var. Tabii birçok ufak çaplı bir sepetle bunu yapıyoruz. İstanbul içerisinde yapıyoruz her defasında. Üstüne basarak söylüyorum. Ama şu korktuğumuz bir senaryo şu anda gözükmüyor. Yani işte 2,5'la 3'ler gibi bir aylık enflasyonla karşılaşacağız gibi gözükmüyor. Bizim şu anda gördüğümüz 1,5'lar civarında bir rakamla karşı karşıya kalmak. O da işte 1,37, 1,40, 1,45 buradaki dengeleri çok fazla değiştirmeyecek. Ama tabii değiştirmeyecek derken şu tarafı değiştirmeyecek. Şu anki mevcut durumda o baz etkisinden kaynaklı geçen seneden çok düşük ya da çok yüksek bir enflasyon gelip yıllık tarafta çok ciddi bir hareketi görmeyeceğiz. Ama Sayın Melih Yiğit'in sorduğu şekilde yıl sonuyla alakalı bizi önümüzdeki ay yeni bir hedefle Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi karşılayacak diye düşünüyorum artık. Çünkü Sayın Mehmet Şimşek de ekonomi yönetimi de şunu çokça söyledi. Aynen sizin belirttiğiniz gibi Melih Bey dedi ki evet buradaki sürecin ne kadar kalıcı olduğunu bilmiyoruz. Bu çok geçici bir şok olabilir. Dolayısıyla hemen bir harekette bulunmak istemiyoruz. Tabiri caizse aslında biz bunu şöyle de yorumlayabiliriz. Bir hastalığınız olduğunda hekimler de ne yapıyorlar? Öncesinde bir anlamaya ve nasıl gittiğini görmeye çalışıyorlar. Hemen cerrahi bir operasyonu ilk anda masaya koymuyorlar. İşte bu da böyle bir iş. Bunun gidişatını net görelim. Eğer ki gerçekten bir cerrahi operasyon gerekecekse o zaman cerrahi operasyonu biz yapalım noktasındalar ki bunun şöyle bir işi var. Bu cerrahi operasyonu ekonomiyle de yapsanız, işte insan üzerinde de yapsanız ne oluyor? Bunun tekrar bir iyileşme süreci, tekrar yan etkileri ve ciddi bir zorlandığımız nokta oluyor. Buna girmeden çözebiliyor muyuz? İşte ilaçla tedavi edebiliyor muyuz? Dışsal unsurları kullanabiliyor muyuz? Zu deniyor. Ekonomi tarafında da baktığımızda şu anda hem Merkez Bankası hem ekonomi yönetimi ama şöyle bir gerçek var ki başladığımız sene başında başladığımız hedefleri biz maalesef 6 aylık süreçte tamamlamış tüketmiş olduk. Dolayısıyla yıl sonu için şu anda yeni bir revize artık söz konusu olacak çünkü mevcut rakamlara

baktığımızda artık 20'nin altında bir enflasyon çok mümkün değil. Bir de bildiğimiz bir gerçek var. O da yıllarca yaşanan süreçler sonunda yapılmış çalışmalar ve tarihsel gerçeklikler bize şunu söylüyor ki

0: Savaşın başladığı Mart ayından ki yükselişleri yeni yeni fiyatlara yansımaya başladığını görüyoruz. Bu süreç biraz devam edecek. Şu olsa dahi, yani biz petrol fiyatlarında yarın uyandık ve 50 dolarlık bir fiyat gördük. Trump da, Netanyahu da, herkes uslandı. Rusya da uslandı. Dünyada her şey süt liman. 50 dolarlık bir enerji fiyatı gördük. Fiyatların tekrar geri gelmesi süreci yaklaşık 18 ila 24 ay alıyor maalesef. Yani bu kadar hızlı 2 ayda yükselen fiyatlar yaklaşık 18 ila 24 ayda geri geliyor. Dediğim gibi bu 100 yıllık yapılmış olan ekonometrik çalışmaların aslında ortalama bir sonucu diyebiliriz. O zaman rahatlıkla şunu söyleyebiliriz ki fiyatların tekrar o düşüş sürecine geldiği, eksi rakamları aylık tarafta gördüğümüz ya da birin altında gördüğümüz noktaları biraz daha beklemek gerekecek. Özellikle bu savaşın etkilerinin ortadan kalkması için, yani en iyi ihtimalle biz 9. 10. aydan önce, benim tahminim, o istediğimiz seviyelere pek ulaşamayacağız. Yıl sonu içinde 25'li rakamlar şu anda bence başarılı olacak rakamlar olur, manşet enflasyon tarafında yıllık süreçte.
1: Evet. Melike İtel, sizin Haziran ayı enflasyon beklentiniz ne ve yıl sonu olarak siz ne düşünüyorsunuz?
2: Yani ben valla Haziran 1.60 civarında bir bekleyen, yani benim tahminim. Çünkü bunu böyle yansıması çok yetişmedi şeye. Fiyat yansıması. O yüzden yani, hocam dediği gibi ben yani çok böyle iki üstü falan da değil. 1.60 civarında. Zaten şeye memur ve emekli tahminlerine baktığımızda da aşağı yukarı 1.50 ile 1.70 arası bir şey beklenti var. İşte şey yani Haziran'ı ekliyorlar. Neydi? İşte Bağkur, SSK falan, onlar %18 18-30 civarında bir şey bekleniyor. Memurlar için de 14.2 ile 15.5 arası bir beklenti var. Onlara da baktığımda aşağı yukarı beklenti o yönde. Ama yıl sonunu vallahi kestiremiyorum Elif ya. Gerçekten kestiremiyorum. Yani tekrar savaş başlarsa onu düşünmek istemiyorum da. Onu düşünmek daha istemiyorum yani. O tam bir fecaat olur. Çünkü bu kez biz çok böyle şey, çok seri sıçrayışlar göreceğiz petrolde. Hani şey gibi düşünme. Hani böyle 80, 82, 83 değil yani. Böyle tak tak tak bir anda yükselecek. Çünkü şey yok. Lojistik kırılıyor, tüketim şey üretim azalttılar. Satamadığın için doğal olarak üretimi de azaltıyorsun yani. Satamıyorsun çünkü. Depolama kapasiten belli falan, yani onun yansımaları daha kötü olacak. O yüzden ben hakikaten yani kestiremiyorum, ama ben şimdi bir şey söyleyeceğim de hani yanlış anlamaz, ama ben 36 çok beklemiyorum. O benim beklentim 30 civarında.
1: Peki şimdi hocam,
2: Yüksek yüksek mi oldu Volkan hocam?
0: yıl sonu için mi Melik Bey?
2: Evet.
1: Yıl sonu için
0: Yıl
1: biraz
0: sonu
1: çok
0: için
1: oldu ya.
0: benim beklediğim 25'ler, 25 civarında olursa dediğim gibi başarılı olacaktır. Ben 30'un üzerinde bir enflasyonla karşılaşacağımızı düşünmüyorum. 25-30 arası bir bantta yıl sonu enflasyonu gerçekleşir diye düşünüyorum, ama dediğim gibi 25 ile bitirebilirsek, 25'in hatta bir miktar
2: Çok çok
0: altı
2: iyi.
0: çok zor da olsa büyük başarı olur bu ortamda.
2: Kesinlikle.
1: Evet.
2: Kesinlikle.
1: Peki.
2: Yani petrolde sen neredeyse tümüyle dışa bağımlısın Elif. Ve dünyada bir hani böyle bir kıyamet yaşandı. Rusya-Ukrayna savaşı devam etti. Amerika İran'a vurdu. Körfez ülkeleri savaşın eşiğine döndü falan, ya bu türbülans içinde 25-6 var ya, biz hakikaten kutlama yapsak yeridir yani.
1: Evet. İnşallah öyle gelecek diyelim. Şimdi tabii merkez bankalarının elbette izledikleri politika

0: değişmedi ama tabii tüm dünyada aslına bakarsanız bir indirim süreci başlamıştı. Bu sekteye uğradı. Geride bıraktığımız hafta hocam, hatta bir önceki hafta kendi merkez bankamızla Avrupa Merkez Bankası vardı. Kendi merkez bankamızda beklenen oldu, sabit tutuldu. Ama Avrupa Merkez Bankası'nınki çok tartışıldı. Aslında çok da beklenmiyor değildi ama 25 baz puanlık bir faiz artırımına gerek var mıydı diyenler çok oldu. Onu soracağım. Sonrasında geride bıraktığımız hafta Japonya Merkez Bankası, o da 25 baz puan artırdı. İngiltere sabit bıraktı ve FED. FED toplantısı önemliydi çünkü Walsh'un ilk toplantısıydı. Orada da sabit bıraktı ama Walsh'un tonlaması da şahin bulundu. Hepsini değerlendirmenizi isteyeceğim hocam.
1: Tabii ki de her şeyden önce tabii bizim için FED ve Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın hareketleri çok önemli. Dünya tarafında da çokça beklenen ve izlenen hareketler. Merkez bankaları noktasında kesinlikle ben de Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın sanki biraz ne diyelim önden
0: fazla
1: ve
0: temkinli.
1: Evet, fazla temkinli bir hareket yaptığını düşünen taraftayım. Çünkü en nihayetinde şöyle bir gerçek var. Evet, enflasyon tarafında yukarı yönlü bir hareket söz konusu. Bu küresel tarafta herkesin gördüğü ve yaşadığı bir süreç. Fakat burada şunu ayırmak lazım. Yani enflasyon dünyanın her yerinde parasal bir problemdir tezinden yola çıkarak sadece parasal fazlalığı tabiri caizse çekebilmek, ekonomideki o suyu azaltabilmek için faizleri yükseltirsiniz. Faizi yükselttiğinizde ne olmasını bekliyoruz ekonomide? Şunu bekliyoruz aslında. Faizler yükselecek, harcama yapmanın maliyeti artacak, insanlar tüketim yapmaktan vazgeçecekler. Hatta faiz yükseldiği için paralarını yatırıma yönlendirecekler, diyecek ki faiz yükseldi, bugün satın almayayım, param kenarda dursun, faiz de yüksek, ben bunu ileride daha avantajlı alabilirim deyip bu taraftan tüketimini azaltacağını, yatırımcıların yine artan maliyetler nedeniyle bir miktar yatırımlarını azaltacağını bekliyoruz ve bunun da piyasaya etkisinin, talebin azalması dolayısıyla fiyatların yukarı çıkmasını engellemesi şeklinde bir parasal aktarım mekanizması dediğimiz mekanizmanın çalışmasını bekliyoruz. Ama velakin şöyle bir durum var. Şu anda ortaya çıkan enflasyonun fiyat artışının sebebi gerçekten talep yönlü mü yoksa arz yönlü, yani maliyetlerin artmasına bağlı bir artış mı? Bu sorunun cevabı benim tarafımda şu: bu anda maliyet artışlı bir enflasyon yaşıyoruz. Yani enerji fiyatlarının artması, işte lojistik fiyatlarının artması sebebiyle üretim maliyetleri yükseldiği için fiyatlar yükseliyor. O zaman siz merkez bankaları tarafında aslında faizleri yükselterek o parasal aktarım mekanizması ile birlikte beklediğiniz etkileri alma şansınız çok yüksek değil diye düşünüyorum. Ama ekonomi tarafında nasıl bir psikoloji yaratıyor derseniz, işte bu faiz artışları gerçekten özellikle finansal piyasalar üzerinde önemli bir moral bozukluğu diyebileceğimiz şekilde bir noktayı beraberinde getiriyor. Ve biz birkaç ayda çokça konuştuk, işte altın niye düşüyor, savaş çıktı ya altının yükselmesi lazım sorusunun cevabını aslında şu anda yaşıyoruz ve gördük. Altın işte bunun için düştü. Diğer unsurlar, yani merkez bankaları faizleri yükseltecek, nakitte kalmak çok daha kazançlı olacak ve altının tabiri caizse getirisi düşecek diye düşünülüyordu ve bunun gerçekleşmekte olduğunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED tarafında da ilk faiz kararı. Orada beklenen, tabii Trump'ın da beklentisi hep faizin azalması yönündeydi. Ama şu andaki gerçeklikte

0: faizler azaltılması da çok makul bir seçenek olmadığı için açıkçası elindeki verilerle yapabileceğini yaptı. Aynen bizim Merkez Bankamızın olduğu gibi faizi sabit tutuyorum ama velakin piyasadaki hareketleri takip ediyorum. Bundan sonraki süreçte elimdeki diğer bütün kozları da kullanmaya devam edeceğim dedi Fed ve bence şu anda makul olan şey buydu. Çünkü gerçekten biraz ortadaki toz dumanın yatışması lazım. Yani biz bir taraftan saatlerce, günlerce, aylarca toplantılar ve bağışı konuşuyoruz. Aynı anda şimdi program akarken alttaki alt yazıları ve gündemi okuduğumuzda da bir taraftan da Trump diyor ki işte ben yine İran'ı vuracağım. Şöyle yaparsa yerle bir edeceğim. Böyle yaparsa işte üstünden geçeceğim. Böyle İran diye bir yer kalmayacak. Yani biz dünya olarak gerçekten bir savaşı mı konuşuyoruz yoksa bir barış anlaşması için masada mıyız noktasında kafalar bu kadar karışıkken çok öncü hareket etmeye gerek olmayabilir benim de düşüncem. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kararını da bu noktada ben olumlu bulan taraftayım. Fed'in de söylemi ve hareketi bence beklenen işti. Avrupa Birliği biraz erken hareket etti. Bu faiz yükseltilmesi Avrupa Birliği'nin özellikle büyüme tarafında daha fazla problem yaşamasına sebebiyet verebilir gibi gözüküyor. Çünkü yaptığın her hareketinde bir maliyeti var. Mutlaka ekonomide bedava diye bir şey söz konusu değil.
1: Peki bir piyasalara bakalım hocamdan altın değerlendirmesi de aslında almış gibi olduk. Yani o düşüşün nedenlerini de bize açıkladı ama nasıl başladı, nasıl kapanmıştı bir piyasalara bakalım. Sonrasında da hocamdan bunun değerlendirmesini de alalım. Borsa tarafında %0,63 gerileme vardı. 14.734 puandan kapanmıştı. Yeni haftaya da ilk güne de %0,39 artıda başladı. 14.791 puandan şu saat itibariyle veriyor muyuz arkadaşlar? Borsa tarafındaki durum ne? Altın tarafındaysa İran'da ki gelişmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri İran barış görüşmelerinde ilerleme sağlanmasıyla petrol fiyatlarının gerilemesiyle geçen seansta yani Cuma günü bir haftayı aşkın sürenin en düşük seviyelerini görmüştü. Pazartesi günü ise toparlanarak başladı diyebiliriz ki toparlanarak başlanmaktan da kastım %0,9 artı da 4.197 dolara kadar çıkmıştı. Çok buradan açıkçası net göremiyorum ama Borsa İstanbul 100 endeksi 14.818 puanda, yani açıldığı seviyenin de üzerinde. Hocam nasıl değerlendirirsiniz? Bu olumlu gelişmeler devam ederse borsa tarafında nasıl bir hafta olur?
0: Borsa tarafıyla alakalı kesinlikle bir kere şunu ben net tekrar altını çizeyim. Yılbaşından beri söylediğim noktadayım. Ben Borsa İstanbul tarafında bu sene Borsa İstanbul'da çok güvenenlerden biriyim. Çünkü baktığımız zaman aslında Borsa İstanbul olması gereken fiyatlamanın altında bir değerde ve en nihayetinde uzun süreden beri devam eden bir süreç vardı. Özellikle yabancı yatırımlar başta olmak üzere bu risk iştahının azalmasıyla birlikte biz Borsa İstanbul'dan gereken girişlerin olmadığını gördük ve yabancı çıkışlarını çokça izlemiştik. Bu sene için Borsa İstanbul'un ben özellikle tekrar sular biraz durulursa yükselme potansiyelinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Kısa vadeli ya da bu hafta için tabii baktığımızda yine dayanacağımız yer neresi olacak? Bu görüşmeler olacak. Eğer ki bu görüşmeler öngörüldüğü gibi, istendiği gibi giderse Borsa İstanbul bu hafta 15.000 puan sınırını aşacaktı ve 15.000 puanda tutunduğu zaman da 15.500'e doğru bir hareketi açıkçası çok sürpriz olmayacak diye düşünüyorum. Ama tekrar altını çizeyim, kısa vadeden ziyade orta ve uzun vadede yıl sonuna doğru düşündüğümüzde ben Borsa İstanbul'un bu yılın kazananı olacağını düşünen taraftayım. Altınla alakalı çünkü geçen sene
1: Hocam ne dediniz? Çok özür dilerim. Sadece sonunu kaçırdım. Yıl sonunda dediniz.
0: bu
1: Borsada.
0: yılın bu yılın
2: Kazanan taraf.
0: kazandırma tarafında şampiyonu olacağını düşünüyorum Borsa İstanbul'un yatırım enstrümanları içerisinde. Altının geçen sene gerekenden fazla değerlendiğini ve o seviyelerde kalamayacağını düşünüyordum, söylüyorduk, konuşuyorduk ve şu anda geldiği noktada yine altının güvenli liman olarak durulması gereken bir yer. Yani biz altına kısa vadeli baktığımız zaman kaybettirme ihtimali yüksek olan bir enstrüman. Evet, ben hiç riske girmek istemiyorum. Çok büyük kazançlar beklemiyorum. Uzun vadeli yatırım yapacağım diyorsak, ki tabiri caizse biz bunu hep yastık altı diye söylememizin sebebi de budur halk arasında. Altın böyle bir enstrüman olarak yatırım yapılabilir. Yani yatıracağız ve 6 ay, 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl dokunmayacağız. Orada sıkıntımız yok, ama kısa vadeli olarak yine altının çok fazla risk alınmaması gereken bir enstrüman olduğunu düşünüyorum. Zaten çokça söylediğimiz şey, eğer ki faiz tarafında durmak, vadeli hesapla ilgili bir sıkıntımız yoksa, orada da ciddi bir kazanç var oraya yönelmek isteyen yatırımcı için. Ama ben eğer ki yönelebiliyorsam Borsa İstanbul'a şahsi olarak yönelmeyi tercih ederim.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Hocamı soluksuz konuşturduk, yorduk. Biraz dinlendirelim.
2: Sağ
1: Melih
2: olsun.
1: Keitel, evet Melih Keitel, şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın açıklamaları var, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun. Şimdi ben de orada üzülen taraftayım. Ya tabii ki bu kadar yaklaşmışken hedefe elbette çok isterdik olmasını. Ama olmayınca da işte bu ağır hakaretler çok kırıcı. Ne diyorduk? Yensek de yenilsek de kalbimiz sizle diyorduk. Bununla ilgili de hatta Akın Gürlüğe, Adalet Bakanı Akın Gürlüğe de seslendi. Hakaretlerle ilgili acilen bir yasa çıkarılması gerektiğini söyledi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Buyurun.
2: Valla şöyle ya, tabii ben yani hakaretleri, küfürleri asla hani tasvip etmem. Ama onlar da milletin bu fevriliğini biraz empati kurmaya çalışsınlar. Kusura bakmasınlar. Yani 86 milyon sizin arkanızdaydı, tek yürek, ve ağlattınız bizi. Yani bu kadar öfkelenmemiz hakkımız olsun yani. Bakın, tekrar ediyorum, küfür hakaret demiyorum ama öfkeleniyoruz. Ya ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Benim küçük kızım 11 yaşında. Avustralya maçına baba beni de kaldır dedi. Kalktık, maçı izledik, ağlayarak gitti yattı. İkinci maça kızım kalkma dedim, hayır kaldır beni dedi. 5:20 geçe kaldırdım, sabah 5:20 geçe. İkinci dakika golü yedik. Tekrar ağlayarak gitti, uyudu. Şimdi bu çocuk 11 yaşında. Şimdi ya izin verin de biraz kızalım ya. O kadar da değil yani.
1: Ama
2: Yani
1: biraz
2: küfür ve hakaret,
1: kızılabilir
2: bak
1: belki
2: tekrar
1: Melih
2: ediyorum, bunu
1: Keitel.
2: elbette tasvip etmiyorum. Yani şey tasvip etmiyorum. Ya küfür hakaret, ama insanların öfkelenmesi normal. Adını haritada bulamadım, Curaçao gol attı. Yeşil Burun Adaları bizim Kırşehir'den hallice bir yer. 1-1 kaldı Fransa ile. Yani yapmayın Allah aşkına. Yani o kadar da kızalım. Yani Curaçao, Yeşil Burun Adaları, Haiti, bu takımların hepsini topla, en az 8-10 takım Arda'nın sol ayağı etmiyor. Arda 90 milyon euro. Kızmayalım mı yani? Olmaz öyle ya. Öyle olmaz. Efendim, Avusturya, ben mesela ilk de biraz futboldan anlamazsam belki yiyeceğim de, ben futbolu en iyi anladığım ikinci iş. Ben yemem. Bana diyorlar ki işte Avustralya çok katı defans yapıyor. Doğru. Yani 5-4-1 sistemi oynadı. Geriye dönük, dar alanı daraltarak markajla yaptılar. Doğru. Top oynatmadılar. Kardeşim sende de beceri o olacak, o kilidi açacaksın. O kilidi açmayı becereceksin. Bak Amerika attı iki tane Avustralya'ya. Ya Amerika ne zamandan beri futbol oynuyor ya? Amerika'nın futbol geçmişi 3-5 yıldır ya. Adamlar beyzbolla kriketmiş bilmem neymiş. O Amerikan futbolu dışında ayakla oynanan futbolu bilmiyor ki adamlar. Yendi işte Avustralya'yı. Bak grup lideri oldular. Uruguay ya Uruguay. Hani Uruguay'a yeniliyorsun ya.
1: İki yeşil burun adalarını beraber Paraguay kalmışlar. Fransa değilmiş de Melike İtal.
2: Ha evet ya işte onu diyorum yani ya yeşil burun adaları yok işte Curaçao ne ya? Curaçao diye bir ülke varmış 100 bin nüfuslu. Vallahi haritada ya, bu nerede diye baktım ya. Yani olmaz ki ya bizi o kategoriye niye sokuyorsunuz kardeşim? Şu en erken elenen iki takım var biliyorsun değil mi?
3: Hayır.
2: Yani bizim yenildiğimiz sabah iki tane takımın elendiği garantilendi. Haiti ve biz. İran dün Belçika ile berabere kaldı. İran hangi ara hazırlandı? Tepesine sürekli füzeler, bombalar düşüyor. Belçika dedim futbolun beşiğidir. Avrupa'da İngiltere, Belçika, Fransa, İtalya bunlar futbolun beşiği. Ya Amerika'da futbol 5 yıllık geçmişi var ya mazisi. Avustralya futbol bilmez ya. Avustralya en pahalı topçusu 9 milyon euro ya. Bütün takımı topluyorsun. Bizim Barış Alper kadar etmiyor. Bütün takımı topluyorsun, altına yekun yazıyorsun. Etmiyor. Avrupa'da oynayan topçusu bir tane var. O da kim bilir nerede oynuyor onu bile bilmiyorum. Senin Real Madrid'de, Inter'de topçun var ya. Kusura bakmayın öyle değil o iş. O iş öyle değil. Yani benim anladığım konularda gol yersiniz. Öyle sonuna kadar eleştirmekte haklıyız. Bedelini de ödeyeceksiniz. Kusura bakmayın. Bedelini de ödeyeceksiniz.
1: Hiç beklemiyordum Melik.
2: Yani öyle yağma yok. Yağma yok. Yani çocuklarımızı ağlattın. Daha maç turnuva başlamadan milli takım forması tükendi. İnternette milli takım forması bulamıyorduk.
1: Ama öyle yeni isimler bulmayı falan da ben kabul etmiyorum Melike İtal. Yine de onlar bizim hayır çocuklar. Onu da ben
2: hayır
1: kabul
2: hayır
1: etmiyorum.
2: Ya küfür hakaret, bak küfür hakaret demiyorum ama eleştireceksiniz, ağlayacaksınız, utanacaksınız. Utanacaksınız yani. Utanacaksınız. Utanmayı bileceksiniz. Bakacaksınız, utanacaksınız. Ha tarihteyi önünüze koyun, yeşil burun adalar kurusunun yerini arayın. 15 dakikada bulduysanız ben sizden özür dileyeceğim.
1: Peki. Peki çok çok teşekkür
2: ayıptır
1: ediyoruz.
2: Ayıptır ya.
1: Türk Medya Ankara temsilcisi yani. Melik İtel.
2: Ben 54 yaşındayım. Bak Elif 54 yaşındayım. Ben uzun bir süre futbol oynadım. Üniversite başladığımda Hacı babam dedi ki yok adam ol oku. O zaman halbuki top peşinde sanki adam olunmuyor ama öyle bakıyordu eskiler. Bir üniversite diploman yoksa işin kötü. Yani hayatın kötü gidecek o falan. Bak 54 yaşındayım. Bak yemin ediyorum bunu iddiayla söylüyorum. O takımda oynayanların yarısından iyi oynardım. Belki çok koşamazdım ama en azından sağdan soldan top orta yapabilirdim. Ceza sahasının işte uzaktan şut denerdim. Neymiş? Katı defans yapıyor. Sağlı sollu ortalarla ki geç kardeşim. 1.70 boyundaki Kerem'i santrafor oynatırsan 1.95 gibi zebellah gibi adamların ortasında ne yapabilir? Hareket edebilir mi?
1: Peki tamam demek ki yani bu kadar kızmakta diyorsunuz. Bu kadar hedefe yaklaşınca hakkımız
2: yok,
1: ama yine de kalbimiz
2: haklıyız,
1: onlarda.
2: Yenseler
1: de yenilseler de
2: Sayın Hacı Osmanoğlu. Sayın Hacı Osmanoğlu benim peki size sizden ricam döner dönmez umreye gidin, tevekkül edin. Ondan sonra kendinizi biraz duaya verin, ibadete verin. Bu halkı da anlamaya çalışın. Sakın bir şey demeyin millete.
1: Peki.
2: Sakın.
1: Peki. Çok teşekkür ederiz. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Engel. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok çok teşekkür ediyorum. Noktalıyoruz. Hoşça kalın.
2: Sağ olun.

0: da yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni. Çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünya.

0: dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
5: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
6: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
7: Ziraat Bankası sunar.
8: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
7: Ziraat Bankası sundu.
9: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakup Han'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
10: Zehra Güneş.
11: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
12: Bravo Zehra.
13: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
14: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi.
1: Hayırlı günler, günaydın, hayırlı sabahlar. Herkese, izleyici dinleyicilere. Çok şey oldu hafta sonu, neler oldu değil mi?
0: Hakikaten ya, yoğun bir hafta sonu geçirdik.
1: Evet, evet.
0: Evvela üniversiteye giriş sınavında ter döken evlatlarımıza bir geçmiş olsun dileklerimizi buradan iletmiş olalım. Evet. Haklarında hayırlısını temenni edelim.
1: Amin.
0: Cenab-ı
1: İnşallah.
0: Allah'tan.
1: İnşallah.
0: Akabinde bir geçmiş olsun dileğini de milli takımımızı destekleyen 85 milyonun tamamına dileyelim. Sabah Melik Yiğitel çok öfkeliydi bizden az önce. Biz de biraz mütebessim
1: o yüzden, takip o yüzden ettik. Yani.

0: Yoksa
1: yani hani ya bu olmamalıydı.
0: Gülüyoruz alınacak halimize.
1: Eyvallah, tamam. Çocuklar bizim çocuklarımız, kabul. Sevgili Mustafa Kartoğlu'nun bir şeyi vardı. Çok doğru olduğunu düşünün. Çok hoşuma giden bir analizdi. Şimdi gazeteci olunca manşet atıyor. Yani cümleleri manşet oluyor. Sahada dedi Kartoğlu, futbolcu vardı ama takım yoktu. Yani cumartesi gün sabah, evet her biri birbirinden kıymetli, çocuklarımız sahadaydı ama bir takım göremedik dedi.
0: Doğru.
1: Yani bunu tabii meselenin uzmanları spor yorumcuları uzun uzun zaten konuştu, zaten tartıştı ama yani hani içimiz vuruldu ya. Yani bu da olmamalıydı. En erken elenen iki ülkeden biri olmamalıydık. Diğeri de Haiti'ymiş. Az önce onu da Melih Yiğitel'den öğrendik.
0: Tabii.
1: Haiti ile beraber kupaya en erken veda eden iki takımdan biri olmanın da verdiği bir keyifsizlik var üzerimizde. Ha? Hikmet abi?
0: Var tabii. Yani ben de birkaç kelime edeyim burada. Şimdi Melih Yiğitel aslında güzel söyledi. Yani iki tane. Şunu görmek. Ben aslında bir de paylaşımda bulundum. İlk maçtan sonra bulundum özellikle. Şimdi çok gereksiz fazla anlam yüklemek iyi bir şey değil hocam. İnsanda stres oluşturur.
1: Evet.
0: Yani bu imtihana giden çocuklar için de geçerli. Hayat da her şey için geçerli. Abartmak böyle. Aşırı anlam yüklemek. Aşırı motivasyon. Hani overload diyorlar ya, fazla yüklemek iyi bir şey değil. Hiç iyi bir şey değil.
1: Doğru.
0: Yapman gereken şeyi yapamazsın. Böyle bir yüklerler ki seni. Ya da bazen öyle bir abarttılar ki. Ha, bu yanlış. Tamam anlıyorum. 24 yıl sonra ilk defa bilmem ne. Böyle, ya tamam o cuş uğruşu da anlıyorum. O gazı da anlıyorum. Bir yere kadar. Şimdi aşırı anlam yükleyince. Tabii hayal kırıklığına göre fazla oluyor. Bu gerçek. Bir de oyuncular da. Çünkü bak bir şey söyleyeyim. Dediğin doğru ama ben şuna katılmıyorum aynı zamanda. Oyuncular tek tek de yıldızmış bilmem ne. Yok böyle bir şey ya. Yani ben o oyuncuların o yıldızını görmedim.
1: Maalesef
0: yani Kerem'den tut Arda'ya kadar. Ya o daha iyi. Yok görmedim. Yani kendini ortaya ya o yaptığını düşünüyordur. Bir şey yani çok da şey yapmak istemiyorum. Kaldı bir maç. Yani bir manası olmayan bir prestij maçı. Ama şöyle bir gerçek var. Bu kadar eforun, bu kadar böyle motivasyonun karşılığı bu olmamalıydı. Melih Yiğitel'in de katılıyorum. Hakikaten Haiti ve biz. 0 gol, 3 tane gol yedik.
1: 0 puan.
0: 0 puan. Aynı zamanda Avustralya. Avustralya ne ya? Paraguay ne lan? Yani farka bak yani. Paraguay'ı satsan komple bizdeki bir oyuncu kadar eder. Doğru. Bu bir hep bu klasik benzeme ama doğru benzetme. Bak satsan diyorum komple takımı etmez. Eskiden vardı ya Norveçli, Finlandiyalı takımlar geliyordu böyle acayip isimlerle Proto, Traj bilmem ne diye. Onlar bizi yeniyorlardı. Ne diyorduk biz ona? Muslukçu geldi. Tesisatçı geldi. Adam şaka değil ha. Futbol takımında oynuyor. Aynı zamanda tesisatçı. İşi bu değil herifin. Bunlar bizi yeniyordu zamanında. İşte akım onlar geldi. Çok kat ettik diyoruz. Tamam doğru çok ilerledik falan filan ama karşılığı olmamalı. Burada bir içeride söyledim. Son şeyle bitireyim. Mevzu uzatmayalım futbolla ilgili. Bir sürü şeyimiz var ama.
1: Evet.
0: Şöyle bir gerçek var. Onu da aramızda konuştuk gerçi. Abi yeşil burunlu biliyor musun nerede olduğunu?
1: Bilmiyorum abi. Yeşil burun.
0: Öyle mi? Yeşil burun. Çaka çuku nerede?
1: Çaka çuku. Onu da bilmiyorum. 155 binmiş yalnız.
0: Tamam.
1: 155 bin.
0: Ha.
1: Yani 10 tanesini toplasan bizim bir bağcılar anca ediyor.
0: Ya
1: yani.
0: bunlar Avrupa takımlarına gol attı bunlar ya.
1: Evet.
0: Gol attılar ya. Şimdi gol bekliyorsun. Şanssızlık direği yaladı oradan geçti. Bir değil. Futbol
1: spor
0: bilim. Yani başka bir şey yok. Burada yani. Böyle... Şöyle oldu işte rüzgar esti, yağmur yağdı, çaktı şimşek. Yok sen futbolcusun. Ne kadar ediyorsun? 30-40 milyon euro veriyorlar. Ona göre oynayacaksın arkadaş. Yok öyle bir şey.
1: Evet.
0: Yok. Bir de şöyle katılayım öyle bitireyim. Eski futbol yeni futbol arası büyük fark var biliyorum. Yani şöyle. Ben profesyonel sporculuk yaptığım için oradan biliyorum. Bundan 50 sene önceki futbolla şimdi futbol bir değil. Süratleri farklı, teknikleri farklı. Her şey farklı. Yani bugün Pele yetişmez. Maradona da olmaz. Yani efsaneler, yaşayan efsane iki tane kaldı. Messi ile Ronaldo. Neden olmaz? Çünkü ferdi olarak muhteşem bir kabiliyetle bir takımı sırtlayamazsın. Bu bir gerçek. Çünkü süratler kurtarmaz. Defans kurtarmaz. Hani yıllar önce Rossi'nin olduğu dönemde bir Gentile vardı. Defans oyuncusu herkesi kesebiliyordu. Bir Gentile olmaz artık. Tek defansı da olmaz.
1: Doğru.
0: Herkes Pele olacak.

0: Herkes Maradona olacak, herkes Gentile olacak, Puyol olacak, Iniesta olacak. Abi bunlar efsane bunlar adamlar. Van Bastenler falan falan. Ama artık bir takım olacaksın aynı
1: Sen
0: zamanda.
1: de ne de deryaymışsın
0: Tabii tabii
1: arkadaş.
0: hocam. Ben tabii takip ettim
1: Peleler, Iniesta'lar, Van Bastenler
0: bir,
1: falan. Vay
0: efsane
1: vay vay
0: oyuncular.
1: vay vay.
0: Defansta aklıma gelen isimler. Orta saha. Benim gözümde dünyanın en iyi oyuncusu o dönemlerin Iniesta'dır mesela. Efsane oyuncudur. Her tarafta oynar. Defans oynar. Gol atar. Geri çeker. Orta sahaya geçer. Yani ama tek adamlar kurtarmaz artık seni.
1: Artık
0: Bak,
1: evet.
0: Tabii yani Ronaldo'yu da koysan. Messi'yi de forvete koy.
1: Dünya
0: orta
1: değişiyor.
0: Yani dünya değişiyor, topta değişiyor.
1: O zaman gel dünyaya geçelim.
0: Tamamdır.
1: Amerika Ama Birleşik
0: bir
1: Devletleri
0: bir cümle daha söyleyeyim mi? Bir de
1: hadi
0: vatandaşlarımıza
1: söyle.
0: Mesaj gönder.
1: Hadi, hadi, hadi.
0: Bir de şunu da göz ardı etmemek lazım. Bu kadar efor, bu kadar para. Müthiş bir kaynak. Değil mi? Futbol dediğin
1: evet.
0: O stadların yapımından tut, insanların hafta sonları. Futbol dediğin bir eğlence aslında. İnsanlar stadlara doluyor. Niçin? Eğlenmek için gidiyorsun oraya. Çok büyük bir sektör. Dev. Bu kadar sektör, onu da söylemeden rahat etmeyeceğim. O yüzden söyleyeyim dedim bunu da. Bu kadar büyük paralar, bu kadar büyük eforlar harcanıyor, veriliyor falan filan. Bunu herhangi bir yerde bir şey yapsan var ya, müthiş şey başarırsın. Müthiş hem de. Yani bu da eğlence, bunu da esirgemeyin ya falan filan demeyin. Bakın bu kadar esirgemedik değil mi? Sponsorları milyarlar ya, yani onların kalışı gidişi. Büyük bir organizasyon ve biz çok büyük efor sarf ettik. Karşıda Haiti. Çıkı çıkı kızlar var, Haitili kızlar var, dans eden Tahitliler. Bir de çelenkleri koy kafanlara böyle. Gitti o kadar. Bitti olay. Ama bu kadar eforu ülkenin başka bir spor dalı da olur. Böl on spora, güreş, tekvando, masa tenisine koy. Dünya çapında olursun bu kadar eforla. Ama maalesef yapmıyoruz bunu.
1: Evet.
0: Kahvelerde, her tarafta, bilmem orada, bütün günler tarafında tartışılan mevzudur futbol. Bu kadar eforla bu mu olmalı? Olmamalı. Bunu kabul etmiyorum. Başka yerde harcasanız kesin paraları.
1: Ben de katılıyorum.
0: Ya.
1: Ne diyeyim ya?
0: O kadar 100 milyarlarla gemi yaparım, uçak yaparım bu paralarla ben. Nerede yaparım ben de? Neyse. Tamam. Hayırlısı inşallah.
1: O zaman
0: moralini bozmasın.
1: Dünya değişiyor. Gel bakalım değişen dünyada neler oluyor ona bakalım. Amerika Tabii. Birleşik Devletleri ile İran, İsviçre'de masaya oturdular abi. Vance var ya Vance.
0: Evet.
1: Amerikan Başkan Yardımcısı. Amerika heyetine o başkanlık ediyor. İran'ın da Meclis Başkanı Kolibaf var.
0: Hı hı.
1: İki heyet oturdular. Böyle konuşuyorlar, müzakere bilmem ne falan filan, bir 18 saat gibi bir şey okumuştum. 18 saat görüşmeler sürüyor. Sonra senin sarı saçlı mavi gözlü
0: kavga
1: uyanıyor şöyle, "Oh, günaydın. Good morning." Evet, dedikten
0: diyor.
1: Sonra bir sosyal medya paylaşımı yapıyor.
0: Dağıtıyor onu.
1: Masa dağılıyor. İran kalkıyor, gidiyor. Pakistan'la Katar, "Ya kardeş dur, tamam sen yanlış anladın. Hadi büyüktür sen de kalsın." Abi hakikaten abi, biz ne seyrediyoruz ya?
0: Biz böyle gülüyoruz da tövbe estağfurullah.
1: Biz yani, ne seyrediyoruz?
0: Gülüyoruz
1: bana
0: da
1: söyle ya.
0: Ondan sonra bize kızıyorlar. Yani şimdi bunu sen bana anlatıyorsan fıkra anlatır gibi. Sonra bir anda kalkıyor, bize atıyor.
1: Evet.
0: Bir anda ya bak dediğin şey Amerikan başkanı. Dünya bir savaşın sona erdirilmesi metri şeyi süreci. Ya, kişiler ciddi normal değil mi?
1: Evet.
0: Normal yani. Hayali değil. Onlar değil mi? İran
1: evet.
0: Temsilcileri. Gerçekten İran.
1: Gerçek
0: değil mi
1: abi.
0: Tamam yani. Ya bu gerçeği yaşanmıştık da gerçek yani. Gördüm bazı görüntüler yakaladım. Ya bu gerçek oldu. Şimdi diyorum ya o yüzden güldüm. Hakikaten yani dünyanın çivisi çıkmış olmaz. Bu da uymuyor. Tabii bu kadar basit bir şey ya. Yani bir katliam oldu. Orta Doğu'da bir şeyler yaşadık. Tam o onun üzerine dünya konuşurken bir anda Hürmüz'e takıldık. Saatlerce, günlerce, aylarca Hürmüz'ü tartışıyoruz. Hürmüz'ü tartışıyoruz. Oradan bir
1: Hürmüz ne ya?
0: Hakikaten. Hürmüz mü dedim?
1: Hürmüz.
0: Hürmüz. Neyse.
1: Tamam.
0: Hürmüz.
1: Tamam.
0: Babil Mendeb. Neyse gittik bir yerlere geldik ve bu çıktı sonuçta ortaya. İşte benim demek istediğim o. Yani birileri bizle eğleniyor yani. Dünya diyor. Bu arada arkada bir anlaşmalar var da şu süreci nasıl sündürebiliriz? Nasıl bunun bir atraksiyon hale getirebiliriz? Yani o karşı çıktı. Aracı kimdi? Pakistan.
1: Pakistan.
0: Aynı zamanda Katar öncülük yaptı.
1: Evet.
0: O da devreye girdi.
1: Evet.
0: Valla şey yani biz de bayağı sek gibi seyrediyoruz yani. Bu şaka değil. Gerçek yani. Şimdi niye? Trump tehdit etti. İran terk etti. Trump orada neresinde? İşte orada peki İsrail bunun neresinde bilmiyoruz. İsrail'de yanlış anlaşma dedi. Ben dedim yani geçenlerde ilk ön anlaşma yapıldı. Bunun bir kare kodu olsaydı da okusaydık oradan hani bu var imzalamışlar kağıtları. Güvenmeyin dedim. Cuma'ya kadar belli olmaz. Cuma günü adam bir yan çizer. Değil mi?
1: Doğru.
0: Hürmüz benim der. Bir dakika dur kardeşim. İki tane. Bir Pürmüz bir de Hürmüz benim der falan. Bir şey der bu adam. Yaptığım soğuk espri adam der mi der. Eline alır bir tane Pürmüz. Bu da Hürmüz der. Türkçe'de Pürmüz kelimesi. Neyse ya torç. Ya hikaye şu hocam. Bu kadar basit mi? Bu kadar basit. Ne diyeyim ben sana abi? Ya bu olay, bu mesele adamların şahsıyla, psikolojisiyle, duruma göre değil. Bu mesele artık yani bir arkada bir oyun oynanıyor. Hani diyorum ya tiyatro diyorum ya ben. Bu tiyatro demeye kızıyorlar. Dememe kızıyorlar. Tiyatro şu, seni oyalayan şey bu işte. Böyle büyük bir meselede egemen güçlerin birbirleriyle anlaşmaları mümkün mü acaba?
1: Değil.
0: Ama bunun sündürülmesi gerekiyor. Yani şimdi Trump bu kadar mı salak? Dur ben bir tweet atayım da bir sosyal medya paylaşayım. Bir ortalık dağılsın. Niye? Ya, anlaşmıştınız yani. Hatta sensin bunun en mimarı ya. Büyük mimarı. Barışı. Nobel ödülü bekliyorsun yani her barış, anlaşmadan sonra değil mi? Bana vermeniz lazım. Ben diyor dünyada önce saldırıyor. Bırakıyorum diyor. Bak bıraktım. Görüyor musun? Ne oldu? Savaş bitti. Ben bitirdim. Ulan sen başlattın. Manyak. Sen saldırmasan savaş yoktu zaten. Ukrayna için de geçerli. Sen başlatıyorsun. Bak ben çekildim diyor. Zelenski yalnız bırakıyor. Bak diyor savaş ben durdurdum. Burada da öyle. Bak diyor ben durdurdum savaşı diyor. Ya gerizekalı. Ya, kim geldi orada? Kim var orada? Ben vardım. Başlattım ve durdurdum. Verin bana şimdi Nobel işte barış ödülü. Şimdi bu bütün bunların üzerine ciddi bir şekilde bir analiz yapmak gerçekten zor.
1: Tamam.
0: Şaka değil.
1: Peki.
0: Ama yani gerçek oyun nedir? O yani bence İran'la ABD konjonktürel bir anlaşma yaptılar. İsrail arada pıt pıt yapıyor. Hani çıkıntılık yapıyormuş gibi yapıyor kamuoyuna. Kendi iç kamuoyuna. Sarı saçlı mavi gözlümün de çok büyük iddiaları var mı bilemiyorum ama bence kulağını çektiler.
1: İsrail basınında bir haber yine hafta sonu dikkatimizi çekti. Arkadaşlar onu da gündeme aldılar abi.
0: Evet.
1: Ya bu İsrail basınında dile getirilen bir iddia. Ne kadar gerçekçi bulursun bilmiyorum ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump yönetiminin Netanyahu'yu gözden çıkardığı, Netanyahu'nun ipini kestiği, Netanyahu'nun bir kenara atılacağına ilişkin söylemleri var. Nasıl olacak bu iş diyeceksin. İsrail'de seçim yaklaşıyor.
0: Evet.
1: Bu esnada da muhalif, Netanyahu'nun karşısına çıkacak olan muhalif adaylarla arka kapıdan temaslar kurulduğu Amerika tarafından İsrail basınında dile getiriliyor.
0: Tamam söyle fikrim var.
1: Var mı?
0: Bu konuda sağlam fikrim var.
1: Bugün akşamda ve Milliyet gazetesinde teferruatlı, tafsilatlı haberi var. Sen ne düşünüyorsun abi?
0: Şimdi şu bir cümleyle aslında ben iki cümle yeter. O da bir. ABD İsrail'i kim yöneteceğine karar veremez. ABD İsrail'in kim yöneteceğine karar veremez. Ama İsrail ABD'nin kim yöneteceğine karar verir. Bu kadar.
1: Çok güzel söyledi.
0: Kulağın bir deliklere bakar. Ne kadar kulağın yaklaşıp üflemeye bakar o kadar yani.
1: O zaman,
0: çünkü ABD sermayesi ve egemen güçler
1: o zaman yapıyor. Şunu mu söylemek istiyoruz? Eğer Netanyahu gözden çıkarıldıysa bunu ABD çıkarmamıştır. İsrail zaten kendi içinde çıkarmıştır da.
0: Siyonistler.
1: Dünyanın Siyonistler.
0: Lobisi. Sermaye.
1: Netanyahu'yu gözden çıkarmıştır.
0: Bu 100 trilyon dolarlık.
1: Tamam.
0: Size küresel sermaye. Ülkeyi dünya yöneten egemen güçler. Başta sadece onlar değil. Bak içinde İngiltere'de var. Almanya'da var. O yüzden bir kavga her tarafta. Çünkü her taraftalar. Sadece ABD yönetmiyorlar Yahudiler. Siyonistler. Aynı zamanda İngiltere. Bak İngiltere'de şu anda bir istifa bekleniyor. O da bilmiyorum kağında var mı? Starmer'ın istifa edeceği düşünülüyor şu anda. Ya, olaya baktım gerçekten bir konuşma yapacak abi. Bir ulusal sesleniş konuşması olacak. Beklenen o ki Starmer istifa edecek. Böyle bir ihtimal var. Olası başbakan da vaatlenen bir tanesi ne abi?
1: Ne abi?
0: Başbakan olur olmaz İsrail'e gideceğim.
1: Vay be.
0: Hocam şimdi çocuğa yani bu ahmak olmak lazım. Şunu görme. Aslında öyle bir şey yok. ABD kamuoyu eğer bilmem ne yaparsa İsrail bunun bedelini öder. Laflarından vazgeçin ya. Bak bir daha sonra şu şartlarda vazgeçin.
2: Peki.
0: Bak yani olmayacak değil mi? Olacak bu olacak ama tamam. Şu anda mümkün değil. Şu anda değil.
1: Şimdi bu işi bir yöntem şeklinde yani iktidara ulaşabilmek amacı ile İsrail'le iyi geçinmek, İsrail'in tabir yerindeyse suyuna gitmek yöntemini tabii. Biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ikinci kez başkan seçildiği dönemde sanki gördük ya. Yani uluslararası basın kuruluşu CNN'i alelacele İstanbul'a davet edip tabii. Yahu sen belediye başkanı seçilmişsin. İşin metro yapmak, işin çöpleri temizlemek, işin şehrin su ihtiyacını gidermek. İşin şehri planlamak. Uluslararası basın kuruluşuna projelerinden falan bahsedebilirsin. İstanbul'u bir dünya kenti yapacağından bahsedebilirsin. Hayır, onlardan bahsetmedi. Neden bahsetti? Hamas bir terör örgütüdür demek için çağırmış.
0: Tabii.
1: Bu da bir nevi göz kırpma gibi oluyor, öyle mi? Ya. Tel Aviv. Bak ben buradayım ha. Göz kırpıyor böyle. Tel Aviv. Hamas terör örgütü zaten ya.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok daha özel bir durumu var. Cumhuriyet Halk Partisi için sadece dünyada Türkiye karşıtı bir siyonist lobiyle işbirliği yapmak zorunda değil. Cumhuriyet Halk Partisi öyle kodlandı ki, şimdi onları tartışacağız bu sözcüde konuşmalarını. Öyle bir kodlandı ki Cumhuriyet Halk Partisi ülkede Erdoğansız bir ülke için, tamam mı? Egemen güçleri herhangi bir tane fark etme, herkese verebilir.
1: Yani, ülkeyi. Ülkeyi verebilir.
0: Ülkeyi, evet, ülkeyi verebilir. Herkese verebilir. Hazır durumda yani. Kim o? Biden mı? Olur, Biden olur tabii. Yap abi, niye? Kim? Trump mı? Trump da olur ya, hepsi olur. İngiliz star mı, beni terk etme. Öteki geliyor. Ha öte, o da zaten bizdenmiş. Bak o diyor ki koltuğa otur oturmaz ilk gideceğim ülke İsrail diyor. Hatta o da bizden. Ha bizden. Abi Mokoko bak Mokoko dese ki ben buraya oturuyorum. Gelene de sabaha kadar döveceğim dese. Mokoko Türkiye'ye karşıymış Erdoğansız. Hadi gel Mokoko'nun yanına gidelim. Derler mi derler.
1: Dayarlar.
0: Hocam bak tamam. Bu o kadar öyle bir durumda ki cevap öyle bir şey ki. Lan birbirlerini zaten adamlar dövüyorlar. Bırakmıyordu yani. Yani ki ne için? Menfaat için. Kendi âli menfaatleri için. Kendi âli peştemalları için. Kendi âli otel, pavyon, köpük, parti sevgilileri için. Birbirine girdi adamlar. Ahlak yok. Hiçbir şey yok. Yani bir değeri yok yani. Yani bir ilke de yok. Ne diyor ilke? İlke şu hocam. Para var mı? Var. Köpük var mı? Var. Parti var mı? Var. Sevgililer var mı? Var. Akşam kafayı çekebiliyor muyum? Sağlığa zarardır. Var. Otel var mı? Var. Tır var mı? Var. Valizde mi para? Fark etmez. Ne isteriz? Battaniye, köpük, sabun, valiz hepsi var. Dünya güzel. CHP için dünya güzel. Abartıyor muyum? Abartmıyorum. CHP için dünya güzel.
1: Peki.
0: Hiçbir ilkesi olmayan partidir ben söyleyeyim yani.
1: Peki.
0: Bu dönüşmedi yaz. Böyleydi hep.
1: O zaman.
0: Konu da budur.
1: Şeye dönmeden CHP'nin asıl gündemimiz olan CHP'nin hali pür melali meselesine dönmeden bir iki başlığım daha var tamam. Yurttan. Mesela biri bu İsrail'in muhalif liderlerinden biri İsrail Meclisi'nde dedi ki bugün onu Milliyet Gazetesi manşete almış. Güzel de işlemiş Hikmet abi.
0: Bize doğru mu havlamış hangisi?
1: Netanyahu'nun demiş Kürt planı vardı. Lapid. Bunu söyleyen de İsrail muhalif lideri. İsrail meclisinde çıkıyor. Diyor ki Netanyahu'nun bir Kürt planı vardı. İran ve Irak'taki Kürtleri Tahran yönetimine karşı karadan kara gücü olarak kullanmayı planlıyordu. Ama Netanyahu Erdoğan'ı dikkate almadı ya da hesaba katmadı. Öyle olunca bu plan Erdoğan'ın Washington'la temasları ve bölgesel ağırlığı sebebiyle hayata geçirilemedi diyor evet. Ki Sayın Cumhurbaşkanı bunu bu İran saldırıları esnasında dile getirmişti. Yani bölgemizde istikrarsızlık oluşturacak hamlelere müsaade etmeyiz şeklinde bunu anlayan anlamıştı. Özetle şunu söylüyor o muhalif lider. Türk tepkisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'daki etkisini hesaba katmadan Kürt planını dayattı. Ankara'nın bölgesel gücünü ve Washington'daki karar alıcılar üzerindeki nüfuzunu tamamen küçümsedi. Sonuç ne oldu? Erdoğan ona adeta, Netanyahu'dan bahsediyor, Erdoğan ona adeta bir ders verdi, onu terbiye etti evet. Diyor
0: Valla şimdi biraz iddialı konuşayım. Ben hayalperest değilim söyleyeyim. Ama şöyle söyleyeyim. Erdoğan sadece orayı terbiye etmedi yani. Bu son ucundan bahsediyor. Bu çok habersiz. Bize küçük fotoğrafın yani şöyle kapatıyor elini. Şurayı gösteriyor bak şu kadardı. Şuradan

0: gösteriyor. Göster, bir açık ara bilgilikten gösteriyor. Erdoğan bu hikayeyi bozmadı. Erdoğan buradaki büyük fotoğrafa baktığınız zaman büyük oyunu bozdu. Büyük oyun Orta Doğu'nun işgali. Yani sen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı falan filan var. Bunları böyle şey görme. Bak burada Kürt ifadesini reddediyorum. Bu Kürt ifadesini reddediyorum. Kürtlerle falan mesele değil bu. Mesele o bölgeyi her zaman söylüyorum. O oyunu bozan Erdoğan'dır. Ondan sonra zaten gerisi merhaba oldu. Tüm diğerleri. Zincirleme çözüldü gitti. Yani Suriye özgürleşti. Irak'ta şartlar değişti.
1: Doğru.
0: Niye? Türkiye'nin müdahalesi de oldu bunlar. Ondan sonra sen bir daha ne Kürtmüş? Efendim orayı burayı dizayn edecekmiş İran'la. O son kertede. O son parça o. Çünkü teröristleri orada o bölgede aynı zamanda İran'da da örgütleyenler Amerikalılardı. Gene İsrail'de örgütlediler. Yani şimdi sen şöyle düşünmen lazım. Orta Doğu'da bugün terör baronların kökü nedir? ABD desteği, doğru mu? Burada ABD bayrakları bilmem ne. Bunu gördük. Adamlar ülkeye çağırdılar şeylerle. Terörist başlarına konuşuyorlar. Gerçi açık açık yaptılar bunu, doğru mu?
1: Doğru.
0: Tamam, bu oradaki İsrail için sürekli orada bulunan 25 yıldır işgal eden o topraklarda ABD'nin soru şu. Orada başka tasarrufu yok mu yani? O güvenliği sağlamak için. Temelde burada vardı işte.
1: Doğru.
0: Mesele oydu.
1: Doğru.
0: Biz soruyoruz. Neden İsrail için hayatını ortaya koyuyor? Soruyoruz biz hep. Bak aynı gelecek olan yeni İngiltere Başbakanı için soruyorum aynısını. Niye ABD başkanları oraya biat etmek zorunda? Neden hep kippa takarsın? Jimmy Carter'dan bu yana kippalı geziyorsunuz. Neden ama? Şey, soruyorum sadece. Nükleer silah veriyorsun. Neden? Neden ölümüne beraber? Neden? Neden? Kendi başkanından daha fazla Netanyahu'yu alkışladın. Neden? Neden hepsi ağlama duvarında fotoğraf? Neden? Bu gerçek. Ya ülkeyi biz onlar yönetiyor zaten hocam. Ha uluslararası işte uzmanları, profesörlerimiz anlatırlar detayları. Anlatmaya devam edin. Problem değil. Ama bu. Şimdi bu Orta Doğu'daki tüm planlar, projeler, büyük organizasyonlar, yani şu açıdan işgal planları diyeyim. Orta Doğu'daki. Hangi amaçla yapılmış olabilir ki? İsrail'in maslahatı için mi? Evet. Onun geleceğini kurgulamak için yapılmıştır. Başka ne için olabilir ki? Olma şansı yok. ABD'nin hangi çıkarı olabilir orada? Yok. Palavradır o enerji koridorları. Eski ABD Büyükelçisi'nin itirafta olduğu gibi. Palavradır bunlar hepsi. Yalandır. Şimdi oradaki planı bu. Küçük bir parçasını gösteriyor. Doğru. Erdoğan en büyük dersi emperyalistlere Orta Doğu'da verdi zaten. Yıkmak istediler. Yıkamadılar. Bak hala CHP'yi konuşuyoruz. Niye? Abi Erdoğan yıkılması için bir araya gelen o sözde tırnak içerisinde muhalif gruplar bunun için ortaya çıktılar. Onlar da Siyonistlerin çocukları gibi görev aldılar. O yüzden onlar da Amerikan oğlanlarıdır diyorum. Burada muhalefet başka bir şey muhalefet. Çok farklı bir şeydir muhalefet etmek.
1: Tamam.
0: Ama, şimdi... ama mesele şu, o oyunu yıllar önce biz zaten bozduk. Kendi oyunumuzu kurduk. Şimdi bizim karşılık hangi oyun garebe çalacak onun mücadelesini veriyoruz yani.
1: O zaman şöyle revize edelim biz milliyetin bu haberini.
0: Doğru yani haddini bildirdi ama küçük o. Çoktan bildirdi. Ağırını
1: yaptık. Biz öyle şey yapalım. Şöyle diyelim biz ona. Türkiye'nin bölgede kurduğu oyundan Netanyahu da nasibini aldı.
0: Çok güzel.
1: Diyelim.
0: Olsun. Evet.
1: Ve devam edelim.
0: Ve daha da oyunlarımız senin, var da göreceğiz inşallah.
1: Senin aylar önce daha ortada herhangi bir şey yokken... Yani şimdi Ahmet Davutoğlu'nun Stratejik Derinlik diye bir kitabı vardır bilirsin.
0: Evet. Bir türlü de o derinliği göremedik
1: ama. Diplomatik anlamda böyle kurguların, denklemlerin, diplomasinin biraz da matematiğinin ele alındığı bir kitaptır. o kitaptan böyle atıfla bazı şeyler anlatılır falan. Onunla bile... Hiç sen okudun mu bu arada?
0: Yok stratejik? Yok okumadım.
1: Okumadım. Biraz belki şey dili ağır olabilir tabii.
0: Yok ya.
1: Ya şu meseleyi şuna getireceğim. Sen aylar önce Günün Manşeti programında öyle bir stratejik derinlik ortaya koymuştun ki bir diplomatik. Hayır bunu söyleyeceğim. Hakkını vermek lazım. Rahmetli anneannem tevazunun fazlası haram derdi. Dolayısıyla sen de harama girme lütfen. Tamam mı? Mütevazı olmanı çok seviyorum, kabul. Ama aylar önce bana dedin ki, bak kardeşim dört tane ülke var dedin. Bu dört ülkenin bir araya gelmesi nedir? Mısır. Dedin ki Afrika'nın abisidir. İki,

0: Suudi Arabistan nedir? Körfez'in abisidir.
1: Tabii.
0: 3. Pakistan nedir? Nükleer güçtür ve önemli bir aktördür. 4. Türkiye bölgesel güçtür ve en önemli aktördür.
1: Evet.
0: Bu 4 ülke bir araya gelirse işte dünya o zaman

0: dile getirildi. Az önce bahsettiğim dört ülke bölgedeki çatışmaların son bulmasından duydukları memnuniyeti en yüksek perdeden dile getirdiler. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan oradaydı. Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır Dışişleri Bakanlarıyla bir arada gündemdeki önemli gelişmeler ele alındı. Önemli bir birliktelik. Dünyada yeni kurulan dünya düzeninde gerçekten önemli bir birliktelik. Devamının bize de çok ciddi faydası olacağını düşündüğümüz bir birliktelik. Doğru mu abiciğim?
1: Doğru, çok doğru. Yani ben onlara şunu için söyledim. Özellikle yani daha önce ifade ettiğim gibi sadece bölge değil. Mesela dört tane ülkeye baktığın zaman genelde Müslüman ülke olarak ifade ediyor. Müslüman ülke. İslam ülkesi.
0: Evet.
1: Dünyanın en güçlü İslam ülkeleri, yani sanayisi, askeri gücü olarak söylüyorum. En güçlüleri. İşlerinden bir tanesi de dünyada nükleer atom bombasına sahip tek ülke.
0: Evet.
1: Müslüman ülke. Evet. O da Pakistan.
0: Evet.
1: Yıllar önce Avrupa'daki nükleer çalışmalar içerisinde bulunan bir Pakistan asıllı, yerli ve Pakistan'ın milli bir adamı, daha sonra suikastlara maruz kaldı falan, bütün bu teknolojiyi alıp Pakistan'da kurmasıyla başlayan Abdülkadir, unuttum ismini, bir uzmanın sayesinde başlayıp da ve bunu tüm dünyada gelişme içerisinde zirveye taşıyıp da sonunda hem uzun menzilli balistik füze hem de nükleer başlık yapabilen ülke. Mısır kez ailedir. Benim bildiğim kadarıyla Mısır'ın 1 milyona yakın askeri vardır.
0: Evet.
1: Arabistan dünyada, Suudi Arabistan dünyada çoğu ABD teknolojisi olmak üzere silahlanmaya en fazla para ayıran 6 ya da 7. ülkedir. 2 sene evvel, 3 sene evveldi galiba, 2021'de galiba 107 milyar dolarlık Tomahawk'tan başla tüm ABD teknolojisi satın almış bir ülkedir.
0: Evet.
1: Aynı zamanda da en büyük, Orta Doğu'daki en büyük askeri güce sahip ülkedir. Yıllarca yaşadım orada, biliyorum. Düşünebiliyor musun? Bunlar yıllar önce Erdoğan'ın teklif ettiği gibi. Ya toplanın gelin kardeşim. Ey Müslümanlar. Ey İhvan-ı Müslümin. Gelin ya bir araya. Karaçi biliyorsun Pakistan dostluğumuz çok eskilere de dayanır.
0: Doğru.
1: Ta Kıbrıs çıkartmamızda, Kıbrıs harekatında bize destek veren dünyadaki iki ülkeden bir tanesidir. Direkt destek veren.
0: Kardeş ülke ifadesini İran'da bütünüyle dolduran bir ülkedir
1: bir Pakistan,
0: Pakistan.
1: Bir de Kaddafi,
0: Libya.
1: Libya. İkisi. Bende para yok ama askerim var, göndereyim demiştir.
0: Pakistan.
1: Öteki de bende asker yok ama para var, petrol var, göndereyim demiştir. Şimdi bu, bak, bu önemli bir şey yani. Çok kıymetli bir şeydir. Ben dedim ki bu işbirliğinin gerçekten bu tabanı oluşursa eğer, sağlam bir işbirliği devam ederse bu konuda, Orta Doğu'daki büyük kararları bu konsey verir. Orta Doğu'daki büyük kararları bu konsey verir. Bu bir konseydir. Akıllı olsunlar. Herkesin de ortak menfaatidir. Yani ne kral şeyinden korkacak, koltuğundan, ne hükmeden oligark yerinden, mesafesinden korkacak. Hiç korkmadan ilerleyecekler. Bağımsız ülke olarak çalışacaklar hayatlarını.
0: Anlaşıldı. O zaman önemsediğimiz
1: her projeyi bağımsız çalışacaklar.
0: Bir konsey. Biz de çalışmalarını yakından takip edelim. O zaman artık dönelim mi içeri?
1: Hadi dönelim.
0: Bugün akşamın manşetiyle başlayalım o zaman. Özel'in troll çiftliği. Hepsi hiçbir ahlaki değeri olmayan, ağzı bozuk. Herkes zaman zaman bunlardan nasibini alıyor.
1: Tabii.
0: Kendi yandaşları falan bile. Yılmaz Özdilem'in falan söyledikleri o şey değil. Efendim bu ağzı bozuk, küfürbaz, ahlaksız güruh CHP genel merkezinden fonlanmış. Yine biz söylemiyoruz.
1: Doğru.
0: Şu anda genel merkez.
1: Şimdi bir adam itiraf etmişti.
0: Ali Haydar Fırat. İletişim.
1: Heh. Bir de bir tane vardı ya, Öztürkmen mi ne, bir tane vardı.
0: Tabii. O da Hasan Öztürkmen. O da CHP milletvekili.
1: Milletvekili şimdi, de söylüyor.
0: Kılıçdaroğlu mutlak mutlan kararından sonra CHP yönetimi değişince ben bunu anlatmaya çalışmıştım. Bütün hasır altındaki bilgiler, belgeler yeni yönetimin kontrolüne geçti. Ve onlar da hasırın altından yavaş yavaş çıkıyor. Hmm. Ali Haydar Fırat 577 ana hesap üzerinden 34 bin hesabın 221 kişi

0: kişilik gruplar halinde nasıl bir şeydir, nasıl bir planlamadır, nasıl bir organizasyondur? Sizin amacınız gerçi biliniyor, o amaç da yani gerçekten ya çok enteresan. Böyle bir organizasyon yapılmış Hikmet abi.
1: Evet.
0: 1900'ü FETÖ bağlantılıymış bu hesapların. Fakat şöyle bir durum var. Hüseyin Gün vardı ya, casusluk davasından tutuklandı. Hüseyin
1: Evet,
0: Gün. O
1: hatırlıyorum.
0: tutuklanınca bu hesapların %60'ı kapanmış. Tesadüftür canım ya.
1: Yapma
0: Tesadüftür
1: ya.
0: ya.
1: Hem de o yani
0: Tutuklanınca
1: casuslukla.
0: haberde yazıyor. Bak son cümle. Bak akşamın manşetinin son cümlesi.
1: Yurt dışı bağlantılı tabii öyledir yani ya. Ya FETÖ,
0: Tesadüftür
1: ben
0: ya.
1: sana söyleyeyim, FETÖ bağlantılı
0: Ya bu
1: olması ben
0: davalar
1: bundan
0: siyasi zaten ya. Ha,
1: hocam.
0: casusluk uydurması uydurma ya. Yok öyle bir şey Hikmet abi ya.
1: FETÖ bağlantılı hesapların bence temeli orada demek ki. Yani çünkü hep biliyorsun değil mi? Biz
0: Aa.
1: burada mesela bazen bunu hatırlatalım. İzleyiciler belki bilmiyordur. Dinleyicilerimiz de aynı zamanda ifade edelim aynısını. Şu, mesela bir sosyal medya paylaşımında bulunuyoruz değil mi? Mesela
0: Evet.
1: yazımı paylaşıyorum.
0: Evet.
1: Ben çok fazla paylaşım yapamıyorum. Yani vakti buldukça yazımı paylaşıyorum çoğunlukla, ya da bizim programımızı paylaşıyorum. Ondan sonra çok enteresan. Bir doluşuyorlar abi aşağı tarafa. Aynı anda bir paylaşımı mesela görüntülenme bir anda fırlıyor yukarı doğru, bakıyorum bir ve arka arkaya yani yarımşar saat arayla yalnız periyodik olarak küfür, dümdüz ama küfür. Ben hep zaten sabahları
0: Tabii tabii.
1: geldiğimde bazen diyorum ya,
0: Misliyle.
1: ben buradan şimdi onlar da gerçi haysiyet, namus, şeref, ahlak falan
0: Hiçbir
1: yoktur
0: şey
1: ama
0: yoktu.
1: buradan da geri peşin olarak bana bunu söyleyenlere iki kat, artık aileni düşünüyorsan dur orada.
0: Veya
1: Aileni
0: canını
1: düşünüyorsan.
0: ne yakıyorsa. Yani
1: Evet.
0: sen
1: Bir
0: Hikmet abi
1: gönderiyorum bana.
0: bahseder ya, krem peynirdir mesela senin kutsalın. Krem peynir üzerinden etmiş olduğun küfürlerin
1: İki kat iade. Tabii.
0: tamamını misliyle
1: Aileni
0: iade
1: seviyorsan,
0: ediyoruz yani.
1: ahlakın zerre kadar kalmışsa etmezsin bir daha. Yani bütün bunları anlayamamıştım. Sonra uzmanlar, bizim çocuklar da aynı şekilde onu açıkladılar bana birkaç tanesi. Bu arka arkaya bir domino etkisi gibi tıt geliyor. Ne yapıyorum? Tık tık engelliyorum. Yani yanıtları gizli alıyorum, engelliyorum falan. Başa çıkamıyorsun.
0: Edemez.
1: Bir duruyor. Aradan birkaç saat geçiyor. Bir daha başlıyorlar. Aynı anda. Dedi vay namussuzlar vay. Bayağı küfrediyor. Hani
0: Ama
1: ben ne dersem diyorum ki lan diyorum benim yerim yurdum belli bir adamım. Ben gariban bir adamım. Bana söyleyeceklerim gel suratıma söyle diyorum ya.
0: kıymetli
1: Ne
0: abim,
1: yapayım başka?
0: önlerine
1: Maçar yağsı yemez ki.
0: önlerine
1: Alçak şerefsiz.
0: Anadolu'da tabir edildiği şekliyle, gerçi onlar bile çok şereflidir. Önlerine yal konulunca,
1: Tabii.
0: o yalı
1: Tabii.
0: tükettikten sonra enerjileri biriktiği için bunu yapıyorlar yani.
1: Yani ve
0: Hepsi ya
1: iftira da atıyorlar.
0: abi,
1: Çok enteresan. Mesela gelip bir şey yapıyor. Öteki yazıyor. O diyor aslında böyle diyor falan. İnanılmaz şey. Ya, hayatta
0: abi
1: görmediğim şeyler, bilmediğimiz şeyler.
0: abi bak
1: Adam kurguluyor falan yani. Yani ne
0: bak,
1: yapayım? Yıldıracak beni hesapta.
0: şimdi biz bunu biliyorduk.
1: Yıldıramıyorsun daha da güçlü geliyorum.
0: Biz bunu biliyorduk ama bunun önemi, yani akşamın bugünkü manşetinin önemi, bunun CHP'nin şu anda kurumsal kimliğini temsil eden, bakın, Ali Haydar Fırat, Cumhuriyet Halk Partisi iletişim koordinatörü efendim. Resmi bir sıfatı var. Ali Haydar Fırat diyor ki 1900'ü FETÖ bağlantılı 34 bin troll hesap bu ülkede sağa sola küfür etmek için, havlamak için, hakaret etmek için, İftira atmak için, güzelleme yapmak için. Kime ne için güzelleme yapıldığını az çok biliyorsunuz, anlıyorsunuz. Güzelleme yapmak için maaşa bağlandı ve bu Cumhuriyet Halk Partisi kasasından ödendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasasına kim gönderdi bu parayı? Hazine. Yani tamamımızın parası, doğru mu
1: Tabii,
0: abiciğim?
1: tabii,
0: Bize hakaret amacıyla kullanıldı. Bize küfür amacıyla kullanıldı ya da birilerini parlatma, ambalajlama amacıyla kullanıldı. Püh, yazıklar
1: operasyon yani
0: olsun
1: o
0: size
1: operasyon yapmak için onca çocuğu bir araya getirmişler diyelim. Ama bu arada bir daha hazır demişken
0: ya.
1: Ali Haydar Fırat deyince buradan kendisine selam olsun demeyeceğim. Selam çünkü başka bir şey. Günaydın ya da ne daha günaydın evet daha günaydın.
0: Tamam.
1: Ha, bir de aynı zamanda günaydın. Yani nedir o? Şöyle bak iyi oldu arka arkaya.
0: Ha,
1: Şimdi
0: günaydın.
1: şunu hatırlatayım kendisine. Bir programda hatırlıyorum. Ben çünkü böyle çok fazla oraya buraya gitmiyorum. Nadirattandır. Bir programda hatırlıyorum. Dedim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin adam olması. Yani ümitsiz söylüyorum. Bazı Cumhuriyet Halk Partiler var programda.

0: gramlar. Hani onlar gönlü kırılmasın diye. Kızıyorum, CHP'ye giydirip devam ediyor. Fakat adam olması için dedim, bir ifade kullandım. Kara sakal, kaba sakal bir tane var, bir o vardı. Kemal istenen bir tanesi. Bir de Ali Aydar vardı galiba. Ben adam olmak lafını reddediyorum falan böyle. Benle tartışıyor. Nasıl reddediyorsun? Çünkü eril bir ifade. Hani sen kimsin ki bizim CHP'yi adam edeceksin gibilerini. Gerçi o zaman CHP'li falan değil. Hesapta gazeteci. Ben, karşıda tabii. Duruyor.
1: Hep öyledir ya.
0: Eril ifade. Bak adam eril ifade diye hiç unutmuyorum. Şimdi sen ne yapmaya, adam etmeye çalışıyorsun değil mi? Bak,
1: ya,
0: eril. Ey eril.
1: Geldiniz oraya. Günaydın. Bu arada bak son dakika yazıyor. Gördün mü ekranda? İngiltere Başbakanı istifa etti.
0: Ha bak.
1: Demedin mi?
0: Dedim mi abi?
1: 10 dakika önce dedin.
0: Edecek dedi. Bak etti. Şimdi yeni gelecek olan da ilk defa ilk ziyaretim İsrail'e
1: yapacak. Neden? Bunu da not
0: neden?
1: Et.
0: Çünkü İngilizler aslen biliyorsun Semetiktir. Ad ve Sem'in kavminden beri o Keltler, Vizigotlar, Ostrogotlar değil. Tamam mı? Aslen oralıdır. Çünkü neden? İngiliz asilzadesi Kral Arthur, tamam mı? Gidip oraya
1: bir de şu telaffuzu.
0: Arthur. King Arthur.
1: Keltek mi söylüyorsun?
0: Arthur.
1: Ya işte İngiliz aksanı mı bu?
0: İngiliz, evet. Arthur, shut the door first of all, please. Abi,
1: anlaşıldı. Tamam.
0: O şimdi asil bir şekilde Jerusalem.
1: Hadi bakalım.
0: Kudüs.
1: Hadi bakalım. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Biz tahmin etmiştik zaten.
0: Şimdi hocam.
1: Tekrar dön CHP'ye. Tekrar dön CHP'ye.
0: Bence Afer'in destekliyorum.
1: Ali Aydar Fırat.
0: Ama o canavarları, şu anda bizi ısıran o canavarları, siz de Kılıçdaroğlu yaptı.
1: Az beslemediniz.
0: Oraya geleceğiz değil mi sözcüğe?
1: Az beslemediniz. Ona geleceğiz.
0: O yüzden buradan demek ki adam etmek güzel bir şeydir hocam.
1: Türkiye Gazetesi'nde Berat Temiz imzalı bir haber. Yine aynı şekilde dedim ya, CHP'de yönet musluk ve kasa el değiştirince ister istemez bir şey oldu. Bir şeylerin ortaya çıkmasının önündeki engeller kalktı diyelim artık. Nedir? İnkar yerine denetim zamanı diyor Türkiye Gazetesi haberde. Paraya bulaşana özel ekip, rüşvet ve yolsuzluğa karışan CHP'lilere kapıyı gösteren Kılıçdaroğlu, belediyelerin denetimi için de özel kadro kuruyor diyor. Şimdi hal böyle olunca bir şeylerin daha ayak seslerini duyuyor gibiyiz. Tıpkı az önce İngiltere Başbakanı'nın istifasının ayak sesini duyduğumuz gibi. CHP'de geliyor
0: hocam,
1: gelmekte,
0: hocam,
1: geliyor yani, gelmekte olan.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Hazır buraya bir gaz, iki tane de buraya sallayalım bu gazdan. Bir parti düşün. Sadece durumlarını atmak için bence bu yeterli. Bir parti düşün. Her hafta bir gerginlik başlıyor bizim, hani o şey olduğu gibi televizyon şarkı yarışması, Dünya Kupası, hayatımız, kaderimiz falan. Ama bir parti düşün ki her hafta aynı kaos. Efendim bu hafta kim kürsüye çıkacak? Bir şey diyor musun? Kepazelik gördün mü ya, duydun mu öyle bir şey?
1: İnanılmaz.
0: Yani bir parti düşün ki her hafta kimin kürsüye çıkacağı tartışılıyor. Baktım sabah yani öyle. Bildirdi mi? Yarın kim çıkacak? Yarın grup toplanacak. Toplanacak da grup nerede yapılacak? Dışarıda yapılmayacak. Genel merkez değil. Öteki oda. Oda boşaltıldı. O odaya kim girecek? Ali Veli Ağbaba girecek. O zaman hemen dikkat edin. Para vardır orada. Alın parayı. Koyun oraya. Duvara koyun. Koymayın. Geliyorum arındırmaya. Ben Kemal. Arındırmaya geldim. Kimi arındırıyorsun baba? Yani işte ben burayı arındırmaya. Oğlum seni sokmadılar. Sen dalga mı geçiyorsun? En son genel merkezde oturuyordun bankın üzerinde. Bir şeyler yapıyordun orada. Yok. Hayır, bir şey yok. Biz şu anda sahip çıkacağız. O anda aynı zamanda aşağıdan abi yeni parti ismi ne olacak? Ekim olmaz, başka parti kurun.
1: Kasım
0: olmaz. Hazır parti alalım. Memleket daha kapanmamış. Heh. Açsak tabelası da var hazır. Onu değiştiririz falan. Muharrem'e de söyle. Oraya geçiş yapar mı? Ama kim savunacak CHP'yi? Ben savunurum. Cemal Engin Yurt. Bugün süper CHP benim. Bana kaldı. Ben arındıracağım. Arındıramazsın. Bütün bunlar. Bak bunların her bir tanesini yemin ediyorum bölüm olarak koysam bir bölüm tiyatro oynanır. Her bir tanesi oynanır ama. Her biriyle bir tiyatro oynanır. Detayları koyarsa etrafına yani tadından yenmez. Komedi açısından diyorum. Ya her hafta, her salı günü bugün kürsüye kim çıkacak diye tartışan parti ülke diyor büyük hedeflerim var ben yöneteceğim diyor. Yuh size. Allah tepenizden baksın. Bu ne? Nasıl bir şeydir yani bu?
1: Çok acayip.
0: Yani
1: sen o zaman
0: bir de adam diyor ki bak diyor ben bir ekip kuracağım. Evet. Heh. Arındıracağım sizi lan diyor. Kimi arındırıyorsun? Sen bir defa sen oradaydın onca sene tertemizledi sen gidecek bunlar bozuldu. Kim? Lan bunları koyan sensin. Oturup da projeyi bulan da sensin. İmamoğlu'na bakmadan alına getiren de sensin. İmamoğlu ailesine bakmadan, nereden gel bakmadan da getiren sensin. Özgözü ya da cep telefonu gibi taşıyan da sensin. O da ağlıyordu. Falan filan. Oğlum bunlar böyle böyle. Ağlaya ağlaya gönderirler. Göbek ata ata koltuğa otururlar. Şimdi bir şey bakacağım. Yani şeyi saymıyorum bile. Yaşanan yolsuzlukları, kepazelikleri, o para transferlerini, bantlanmış kameraları. Bunları saymıyorum. Bunlar zaten kepazelik, rezillik. Abi geldiğimiz noktaya bakar mısın? Adam diyor ki ben CHP'yi arındıracağım. Benden korkuyorlar. Adam diyor komisyon kuracağım. Ne komisyonu? Valiz parayı nerede bulma komisyonu. Çünkü adam atraksiyon, varyataya geçmiş. Varyata yapıyor. Her tarafta yani niçten çıkacak para mesela. O sihirbaz gibi adamlar.
1: Şimdi bak gel o zaman arındıracağım tamam.
0: Arındırma kampa arındırma.
1: Şimdi cuma akşamı
0: televizyon
1: Sözcü televizyonuna konuk oldu. Çok tartışıldı.
0: Evet ben de paylaştım bir kısmını.
1: Yani
0: çok hadsizce, terbiyesizce şeyler oldu.
1: Ya orada. Evet ya şimdi ona yani gelelim.
0: Ben bile artık yani
1: neticede biz bir medya programı olduğumuz için işin medya kritiği de bizim işimizin
0: tabii.
1: Bir parçası.
0: Peki tabii.
1: Hikmet abi Nedim paylaşmış. Oradan okuyayım. Çünkü birebir not almadım. Hain, işbirlikçi,
0: evet.
1: Darbeci, sarayın kayyumu, proje. Siz hangisisiniz? Gibi. Ya hani şeyin asgari nezaket. Hep söylerler ya asgari nezaket. Hatta bunların familyasından çıkanlar çocuğunu sınava yetiştirme gayretindeki bir annenin metroya binişi üzerinden de bir cehalet, bir kara çalma gayretine giren bu familyadan insanlar var biliyoruz hafta sonu. Adi bir olay gündeme de getirmek istemedim o yüzden. O hakaretleri bilmem neyi falan ederler. Kendileri çok özel, nazik, seçilmiş, doğru mu?
0: Evet,
1: insanlardır.
0: Evet.
1: Gazeteciliğin mesela nirvanasıdır onlar. Cumhuriyet, Sözcü, Halk TV yazarları ve sunucuları. Gazete yazar ve sunucuları. Gazeteciliğin her kademesine hakkını vere vere imzalarını atmış isim. İroni yapıyorum tabii. Ben hayatımda bu kadar tetik bir yayın görmedim Hikmet abi.
0: Şimdi doğru ben de öyle çok rahatsız oldum yayından. Şöyle söyleyeyim yani burada...
1: Yani Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu o Ali Haydar Fırat'ın bahsettiği fonlanan troll ekibini getirip koysa ekip ancak oradan 3 kişi getirip koysa ancak bu kadar terbiye dışı üsluplu sürdürülen bir yayın sürdürülebilir. Bunun adı gazetecilik falan değil.
0: Baştan şunu söyleyeyim. Her ne olursa olsun her ne kadar sevmiyorsan da efendim Kılıçdaroğlu'nu hain işbirlikçi diye düşünsen de
1: evet.
0: Gerçekten öyle düşünsen de. Neden aldığını biliyoruz. Bunlar hepsi işte mamaları aldılar. Yani bunlar şimdi o 700-755 milyonlar falan nereye gitti zannediyorsun? Niye konuşamıyor? Onlar konuşamıyor. O yüzden öyle olmak zorunda. Tamam. Ama şöyle bir gerçeği de göz ardı edemezsin. Benim durduğum ya o prensipler ilkeler üzerinden düşünüyorum ben. Şöyle. Yoksa benim avukatı falan değilim. Bana ne Kılıçdaroğlu'ndan.
1: Ya tabii canım.
0: Dayak yedim mutlu da olurum ya dayak yese orada. Hı. Yani dayaklarken işte sözde dövmekten bahsediyorum. Ama bir gerçek var. Abi bu adamı siz 2 sene önce bu ülkenin kurtarıcısı ilan ettiniz. Ülkeyi kurtaracak olan piromdu, dedemdi bir şeydi bu adam. Doğru mu?
1: Evet, evet, evet.
0: Bu adam daha önce ilk defa piyasaya çıkarıldığında FETÖ'nün de marifetiyle değil mi? O dosyayı açar Kemal. Ve piyasaya çıktığında bu adamı çok sevdiniz. Doğru mu? Adam aday oldu sonunda. Daha önce 2 defa başka adayları Ekmeğin İhsanoğlu'yla aynı zamanda Muharrem İnce'yi yaptı. En sonunda kendi adayı oldu. Dediler ki işte şimdi doğruyu buldum. Etrafındaki tüm kurmaylar şu anda Özel'in etrafındaki kurmay, hatta Özel'in kendisi dahi dedi ki bu ülkeyi kurtaracak bu adam. Engin Altay dedi ki herkes kazanır Erdoğan'a karşı ama bu adam Kılıçdaroğlu döke saça kazanır. Öyle bir güven veren bir adam. Aman Allah'ım. Ya saadetçiler o kafayla dediler ki bu adam mücahit lan. Bu adam bayağı bildiğin mücahit. Allah rızası. Bu adam var ya mübarek adam dediler falan. Abi şimdi dönüp baktığım zaman arkaya doğru. Senin Uğur Dündarlar, İsmail Saymazlar, onlar bunlar şu an. Abi gördüğün tüm Nefes, nedir o? Bir Gün, Evrensel, Sözcü, Cinsel, Halk TV alayı ama. Dediler bu adam tapılası bir adam ya. Haşa. Bir siyasi tapılsa buna tapılır işte. Ulan dedi bu adamdan hangi boncuğu buldular? Yani bakıyorum şu anda da var. Ama olacağı belli. Dediler ki bize söylemiyoruz adını. Biliyoruz o olacak. Ondan arkasından dedi, çıkınca o dedik niye söylemediniz buna? Bu, biliyorduk biz bunu zaten bunun olacağını. Kavga oydu. Meral'le kavgası buydu. Yıpranmasın diye. Lan bu adamın nesini yıpratacağım ben? Adam parça pinçik olmuş.
1: 13 yıldır zaten.
0: Adamın yaka paça paramparça yani neyiz değil. Şimdi ben bunu kitabını yazıp para kazanmış adamım. Acayip bir karşılık aldım. Ya bunun sayesinde ben reytingler kırdım, rekorlar kırdım ya. Niye? Tamam. Bunun hamakati yüzünden yanlış tamam. Anlamadım.
1: Şimdi, ama ona rağmen bak, dön Sözcü TV'deki
0: ya bu kadar tekrar. Bu kadar adamı değil mi? Adamın haşa tapılası bir siyasetçi haline getirdiniz. Piromdu, dedemdi.
1: Doğru.
0: Şuydu buydu. Her şey mübarekti bu adamın.
1: Doğru.
0: Yani saadetçilere göre de mübarek adamdı. Eriyordu bu bilmem ne falan. Ya bir adamı utanma yok mu size? Sıkılma yok mu? Bu kadar mübarek bir adam tırnak içerisinde. CHP'nin mübareği. Tamam mı? Bizleri mübarek olmaz böyle adamlardan. Peki abi bu kadar aşağılamak. Hiç utanmadın mı? Sıkılmadın mı? Bir kadın olarak. Bak sen diyorsun adamın söylediği şey, kadın söylediği şey şu. Yani
1: ne diyor?
0: Hain darbeci işbirlikçi diyor ya. Hı hı. Sarayın diyor kayyumu. Bunu burada bir şey demedim. Hadi burayı da idare ettim ya tamam mı? Ben demiyorum diyorlar. Ha biz de yedik. Bir salak yerine koyan bir grup karşı salak var çünkü. Sözcü okurları ve dinleyicileri. Kimdi hocam?
1: Bunu da
0: Sözcü okarsa, okursa, dinlersen ne olurdu hocam? Kural neydi? Hemen dinleyelim.
1: %90 şey mi?
0: Tabii. Kimdi bir kural vardı bir.
1: Hemen şey ha. Yılmaz Özdil'i hemen o Sözcü ya. Okursanız, Halk TV ha. Seyrederseniz, ne Sözcü olur. Seyrederseniz ne olur? Ne olur? Bu görüntüyü bize alın ekrandan.
0: Ne olur? Alın. Şimdi, peki buraya diyor ki hadi bunu söyledin arkasından diyor ki bu tepkiler karşısında. Kim tepkiler? Ben değil. Ben gazeteciyim. Şu cümle abi çok aşağılık bir cümle. Onu söyleyeyim. Bir an olsun kendinizi sorguladınız mı? Bir an olsun.
1: Bir an olsun kendinizi sorgulayın. Gazetecilik sorusu.
0: Abi
1: ben yani bak, rica ederim.
0: Şunu,
1: bak.
0: Bu tepkiler karşısında ne düşündünüz diye yok. Kendinizi sorgulayınız bakayım.
1: Handan dörtlü kelebek yaparız.
0: Bu ne demek abi sorgulamak ne demek ya?
1: Dörtlü kelebek
0: nasıl, de. Ben olsam bak ben burada soran ben olsam.
1: Tamam.
0: Bak soran ben olsam.
1: Tamam.
0: Espriyle karışık ben giydiririm o adamı. Ama şu ifadeyi kullanmam. Demem. Ya niye adam
1: bir an olsun kendini. Ya olsun ama kendini onlar bağımsız
0: ne
1: ya.
0: Demek
1: ya yapma ya. Onlar tarafsız ya. Her partiye
0: ya da,
1: eşit
0: ya da
1: mesafe eder.
0: Bunu söylese
1: her partiye.
0: Ben sanki önce kendini sorgula. Densiz, hadsiz diye kalk giderim oradan.
1: Tamam. Yine kim o zaman lan, o zaman Kılıçdaroğlu tabii. Beyefendi.
0: Kadın erkek
1: yaklaşmış.
0: Tanımam hocam. Kalklarım oradan.
1: Peki.
0: Hakaretimi kalk
1: peki.
0: Giderim oradan.
1: Ama aynı hanımefendi yani neydi adı Senem Ilgaz.
0: Tanımıyorum etmiyorum. Hayatta görmedim. Tanımıyorum.
1: Ekrem İmamoğlu yayınında böyle bir şey. Ama Türkiye Başkanı'nı ama bir bağlayabilseydik ama keşke bağlayabilseydik tabii. Ama Ekrem deyince peki falan.
0: Hocam 755 milyon nereye gitti belli
1: dörtlü
0: oldu.
1: Dörtlü kelebeğin bir tarafında Yılmaz Özdil'i sesli isteyeceğim. Öbür tarafında da Kemal Kılıçdaroğlu'na soru soran o muazzam 3 gazetecilik nirvanasındaki hala güzelleme yapıyorlar. Senin Tokmak Rahmi
0: evet.
1: Yani saraya giden AKP'li CHP'li yazısını yazan sözcü yazarı.
0: Utanmaz ki onlar.
1: İşte gerçek gazetecilik diye bir köşe yazmış bugün.
0: Ne zaman utanır?
1: Vay be. İşte gerçek gazetecilik. Körler sağırlar birbirini ağırlar. Dörtlü kelebeğin bir tarafında Yılmaz Özdil istiyorum.
0: Budur ya. İşte
1: bunu. Şimdi her ikisini de oynatın ama ses olarak Yılmaz Özdil'i dinleyelim. Diğeri böyle sessiz görüntü olarak oynasın. O bize bir çağrışım yapacaktır. Buyurunuz.
2: Mesela siz bugün Halk TV seyrederseniz, Sözcü gazetesinde okursanız veya Tele1 seyrederseniz, Cumhuriyet gazetesi okursanız dersiniz ki ya AKP bitmiş ya, CHP ilk seçimde %90'la seçimi kazan. Değil mi? Çünkü neden? Siz gazetecilik yapmanız gerekirken aslında kendi kişisel menfaatleriniz gereği halka yalan söylüyorsunuz. Halka Bak, yalan söylüyorsunuz.
0: Bunu hep yiyoruz, örneği veriyoruz. Yani CHP'deki çalmış, hırsız, rüşvetçi, işte bilmem nedir o, pavyoncu, peştemalli, ahlaksızlık, sevgili, küçük, hakaret. Biz değil. İhbar eden de sizsiniz, yapan da sizsiniz. Biz orada yokuz biz. Yılmaz Özlü, beğen beğenme. Ben de yıllar boyunca bu fikirle mücadele ettim. Böyle bu kafalarla. Çünkü söylediği şey bir itiraf niteliğinde.
1: Evet.
0: Fakat şimdi Kılıçdaroğlu'na geleceğim. Söylediği şey doğru. Yani eğer siz bu şekilde... Adam çünkü söylediği şey aslında bir yorum değil ha. Tespit.
1: Adam analiz yapıyor. Hadi bitirmek
0: ya, tespit.
1: Evet,
0: neden
1: evet.
0: Çünkü yaparsın. Oldu çünkü bu. Hı. 23 yıldır AK Parti niye iktidarda? Onun AKP'si. Yıllar boyunca bunu yaptı. Kandırdınız ya milleti. Yalan söylediniz. Düşmanlaştırdınız. Sadece o %25 oyu yakalayabilmek amacıyla yaptınız bunu. Ve arkasından geldi netice bu. Peki son olarak şunu da söyleyeyim. Bunu söylediği doğru. Bu da diyor yani sözcü bunu yaptı. Şunu söyleyeyim. Bence Kılıçdaroğlu bunu hak etti mi? Hak etti.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Altını çiziyorum. Kılıçdaroğlu bunu hak etti mi? Sonuna kadar hak etti. O Yavuz Zilleri de, sözcüyü de, Halk TV'yi de canavarlaştıran kendisiydi. Şimdi o canavarlar geldi ısırıyor.
1: Kendilerini ısırıyor.
0: Hak etti bunu yani. Bak politika üretmedi hocam. Sadece Erdoğan karşısında bir kin ve nefret kustu bu adam. Yıllar boyunca bunu yaptı.
1: Şimdi de onun ceremesini çekiyor.
0: Tamam ne oldu canavar oldu.
1: Onun ceremesini çekiyor.
0: Şimdi onlar ısırıyor paçandan.
1: Geçmiş yapacak olsun. Bir şey yok. Biz de çekirdeklerimizi aldık. Evet, seyrediyoruz. Seyretmeye de devam edeceğiz. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

reform iradesini çok canlı tutan bir AK Parti grubu olarak, Cumhur İttifakı olarak bu çerçevede vatandaşlarımızın gündemini, taleplerini ve hukuk dünyasının ihtiyaçlarını bu manada değerlendirmeye ve karşılamaya, bunlarla ilgili düzenlemelere devam edeceğimizi de sizlere ve sizler vesilesiyle bütün kamuoyuna da hatırlatmak, belirtmek isterim. Ben bu noktada emeği geçen ilk imza sahibi değerli milletvekillerimiz ve bu teklife imza koyan, bu teklifte her aşamada çalışan çok değerli milletvekillerimize, bürokratlarımıza, teknik heyetlerimize, akademisyenlerimize, Adalet Bakanlığımızdaki çok değerli bürokrat arkadaşlarımıza verilen bütün desteklere, Yargıtay, Danıştay ve bütün yargı camiası ve bütün akademi camiası bu konuda sivil toplum kuruluşlarımızdan, avukatlarımızdan, bütün farklı toplum kesimlerinden gelen talepler değerlendirilmek suretiyle olgunlaşan bu paketin oluşmasına, bu teklifin oluşmasına katkı veren bütün arkadaşlarımıza da, bakanlıklarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Ve değerli basın mensupları, özetle ifade etmek gerekirse bu kanun teklifimizde insan odaklı hizmet anlayışımızın ve Türkiye yüzyılı adaletin yüzyılı vizyonumuzun müşahhas bir tezahür olarak karşımıza çıkıyor. Attığım

0: açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca proje...
1: ...hayata geçirilecek. Bu hedefi tabii başarısı ise modern şebekeler ve güçlü altyapı yatırımlarıyla desteklenmesine bağlı. Bu yürüyüşün şimdiden çok sayıda ülke, uluslararası kuruluş ve gönüllü koalisyonlar tarafından sahiplenmesinden de büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Uluslararası Enerji Ajansı ki çok önemli bir birliktelik yapıyoruz, stratejik bir ortaklık yapıyoruz. Yine Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı ve Küresel

Yenilenebilir Enerji İttifakı da bu desteği ortaya koyan yapılar arasında yer alıyor. Women Business Koalisyonu'nun yakın tarihli anketi, yani piyasa ve kamuoyu araştırmasında iş dünyasının bu dönüşüme güçlü bir şekilde hazırlandığını ifade ediyor. Ankete katılanların %90'ı 2035 yılına kadar faaliyetlerinde elektrifikasyona geçmeyi beklediğini ifade ediyor. Antalya'da 2035'e kadar %35 hedefi önemli gündemlerimizden biri olacak. Ve COP31'in başarısı için ihtiyaç duyduğumuz ivmede tam da budur. Evet, bu salonlarda çok konuştuk. Çok büyük kararlar aldık. Çok önemli kararlar aldık. Ama bugün geldiğimiz süreçte artık kararların uygulamaya dönmesi gerekiyor. Yani eylem, somut sonuçlar ve kararlı adımlar gerekiyor. İşte yapmış olduğumuz, yürüttüğümüz görüşmeler bize şunu açıkça gösterdi. Başarıdan söz edebilmek için iki temel hususu dikkate almak zorundayız. Birincisi, Dubai'de düzenlenen COP28'de kabul edilen ilk küresel durum değerlendirilmesinin ortaya koyduğu gibi artan elektrik talebini temiz enerji arzındaki artışla karşılamalıyız. Çünkü güvenli ve sürdürülebilir bir enerji geleceği elektrifikasyonun ve yenilenebilir enerjinin eş zamanlı olarak ilerlemesine bağlıdır. İkincisi, ilerlemeyi hızlandıracak ve bu hedefe ulaşmamızı sağlayacak koşulları güçlendirmemiz gerekiyor. Bu çerçevede tabii gelişmekte olan birçok ülkeyle görüşüyoruz. Talepleri finans. Yani teknoloji ve finansla ilgili destek istiyorlar. İşte gelişmekte olan dünyaya sağlanacak destek de burada özel anlam taşıyor.

0: Şimdi dünya gündemiyle başlayalım. Dünya gündemi deyince aklınıza ilk sırada İran-ABD arasında hafta sonu gerçekleşen o zirve gelebilir ama değil. Dünyanın gündemi bundan aşağı yukarı bir yarım saat, bir saat önce değişti. İlk sıraya İngiltere yerleşti. Neden? İngiltere Başbakanı istifa etti. Ne oldu da istifa etti? Detayları alalım, öğrenelim. Hemen Londra'ya gidelim. Temsilcimiz Tayfun Salcı karşımızda bizi bekliyor. Tayfun merhaba. İngiltere Başbakanı görevi bıraktı. Ne oldu da görevi bıraktı? Bir bize durumu anlatır mısın?
1: Evet, son bardağı taşıyan son damla Başbakan Keir Starmer için Mayıs ayında yapılan yerel seçimler oldu. Bu seçimlerde İşçi Partisi ülke çapında binlerce belediye meclisi üyeliğini kaybetti ve onun ardından Starmer üzerindeki istifa baskısı arttı. Cuma gününe kadar ısrarlı bir şekilde istifa kararı almamakta direnmişti Keir Starmer ama burada da her şeyi değiştiren gelişme Perşembe günü yapılan bir ara seçimde şekillendi. Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham parlamentoya girebilmek için parti içerisinden bir milletvekilini istifa ettirmişti ve onun bölgesinden seçime girmişti. İşte bu seçimi Andy Burnham, Manchester Belediye Başkanı ezici bir çoğunlukla, özellikle de aşırı sağ partilere karşı verdiği mücadeleyle kazandı ve Keir Starmer'ın karşısına bir liderlik adayı olarak çıktı. İşte bu aşamada parlamentodaki parti üyeleri, milletvekilleri Starmer üzerindeki baskılarını arttırdılar. Keir Starmer da yarım saat kadar önce başbakanlıkta 10 numara önünde bir açıklamayla istifasını duyurdu.

0: hemen görevi bırakmayacak Starmer. Eylül ayına kadar bir liderlik yarışı yapılması bekleniyor. Şu anda eski Manchester Belediye Başkanı, yeni milletvekili Andy Burnham önde gelen aday olarak görünüyor bu yarışta. Onun karşısında eski Sağlık Bakanı yer alabilir, West Streeting. Öyle bir durumda 2-3 aylık bir liderlik yarışı İngiltere'yi bekliyor. Bu süre içerisinde Keir Starmer görevini devam ettirecek müstafi başbakan olarak. Muhtemelen daha ziyade dış politika olayları da yoğunlaşacak. Başta Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi olmak üzere. Asıl siyasi mücadele Andy Burnham'la West Streeting arasında verilecek. Böylece İngiltere 2-3 ay içerisinde son 10 yıldaki 7. başbakanına kavuşacak.
1: Peki şunu da sorayım, Starmer istifa ederken bir öz eleştiri yaptı mı, yoksa direkt istifasını mı duyurdu? Ne söyledi Tayfun? Dikkat çekici flaş noktalar var mı açıklamasında?
0: Starmer öz eleştiri yapmakta biraz sıkıntı çekiyor. Açıkçası en fazla vurgu yaptığı konu bu kararı ailesiyle, özellikle de eşiyle yaptığı istişareyle aldığı oldu. Nitekim konuşmasının son bölümünde de gözyaşlarını tutamadığını gördük. Tam da ailesinden bahsettiği noktada. Ama onun dışında Starmer genel olarak bugüne kadar yaptığı icraatların arkasında durdu. Ama tabii bu icraatlar açıkçası pek savunulabilir durumda değildi. Çünkü daha iktidara gelir gelmez ilk aldığı karar emeklilerin yakıt yardımını kesmek olmuştu. Ardından çocuk yardımında kısıtlamalara gitme yönünde kararlar aldı. Vergiler arttırıldı. Bunların bir kısmından geri dönmek zorunda kaldı. Ama yine de büyük bir hasar almış oldu bu süreç içerisinde. Ama gerçek bir öz eleştiriyle karşılaştığımızı söylemek zor Starmer'ın son konuşmasında da.
1: Peki gözyaşları içinde konuştu diyorsun. Şimdi buradan şunu da düşünüyorum açıkçası Tayfun. Görevi bırakıyor olduğu için üzgün olma ihtimalini, dolayısıyla siyasi kariyerini de bu görevi bırakmasıyla birlikte noktaladı mı? Yoksa bu kadar gözü yaşlı ayrılıyorsa yine siyasete bir yerden tutunacak, devam edecek mi acaba?
0: Açıkçası Starmer sahneye çıktığı günden bu yana bir politikacı niteliği sergilemedi. Daha ziyade böyle bir memur havası taşıdı daima. Politikacının temel maharetlerinden hep yoksundu. Dolayısıyla bu istifanın ardından Starmer için iç politikada pek bir gelecek görünmüyor. Ama şöyle beklentiler var. Starmer belki bir uluslararası rol alabilir, bir uluslararası kurumun başına getirilebilir önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla kendisini uluslararası platformda görme ihtimalimiz var.
1: Bir kurum?
0: Somut bir kurum şu an için yok ama Starmer zaten biraz da meraklı. Kendisine yöneltilen en önemli eleştirilerden birisi de yurt içinde çok az zaman harcaması, sürekli yurt dışı ziyaretlerinde olması. Siz de belki biraz arşive baksanız sürekli kendisi Paris'te, Berlin'de Zelenski ile kucaklaşırken sık sık görülüyor. Dolayısıyla yine kendisine dış politikada, uluslararası arenada bir rol verilmesi gündeme gelebilir. Biliyorsunuz eski başbakan Tony Blair da istifasının ardından hiç gündemden düşmedi. Hep uluslararası konularda gündemde kalmayı başardı. Belki Starmer'ya da böyle bir rol biçilebilir ama iç siyasette hiçbir gelecek kendisine görünmüyor doğrusu.
1: Peki son olarak şunu da sorayım Tayfun sana. Şimdi Starmer'ın bir öz eleştiri yapamaması, zayıflığından bahsettin ama ona bir eleştiri aslında dün Donald Trump'tan gelmişti. Donald Trump Starmer'ın istifa edeceğini kendi sosyal medya hesabından duyurmuştu ve dedi ki göç ve enerji politikaları, yani iki çok önemli konuda başarısızlık yaşadı. Bunlar göç ve enerji politikaları, kendisine başarılar dilerim demişti. Şunu merak ediyorum Tayfun, Starmer'ın İstifası İngiltere'de duyulmadan, dillendirilmeden önce mi geldi Trump'ın bu tweet'i? Yani İngilizler Starmer'ın istifa edeceğini ilk kez Trump'tan mı öğrendi, yoksa konuşuluyor muydu?
0: Yok, konuşuluyordu tabii ki. Trump da bunu muhtemelen basındaki gelişmelerden, basındaki söylentilerden öğrendi. Starmer'ın açıkçası istifası o kadar ani gerçekleşti ki son dakikaya kadar açıkçası kimse emin değildi. Ben de başbakanlığın dışındaydım ve Starmer'ın yakın müttefiklerinin konuşmaya yetişebilmek için koştuklarını gördüm. Dolayısıyla en yakınları için bile Starmer'ın bu sabahki istifa konuşması bir ani gelişti. Dolayısıyla Donald Trump'ın herhangi bir somut bilgiye dayanarak bu açıklamaları yaptığını söylemek mümkün değil.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Londra temsilcimiz Tayfun Salcı bizimle birlikteydi. İngiltere Başbakanı istifa etti. Detayları aldık. Yeni döneme dair hangi isimler konuşuluyor? O iki ismi de bir anlamda öğrenmiş olduk. Süreci öğrendik. Şimdi bu meseleyi kenara koyalım. Dünya gündemiyle devam edelim. Karadeniz'deki gerilime bir bakalım. Gerilim yine yükseldi. Hatta bir de can kaybı yaşandı. Nasıl? Ukrayna Türk sahipli Victorus adlı kuru yük gemisinin Rus İHA'ları tarafından vurulduğunu duyurdu. Saldırı sonrasında gemide yangın çıktı. Mısırlı bir mürettebat hayatını kaybetti. Aralarında iki Türk denizcinin de bulunduğu 8 personel can kurtaran botlarıyla son anda kurtarıldı. Panama bayraklı Türk gemisi Kocaeli'den yola çıkmıştı. Ukrayna'nın Çormonorsk limanına gidecekti. Gemi İHA ile hedef alındı. Saldırının ardından gemide yangın çıktı. Ukrayna saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu. Gemide 9 kişi vardı. Mısırlı aşçı saldırıda hayatını kaybetti. Ukrayna makamlarına göre 4 Hindistan, 2 Mısır ve 2 Türk vatandaş olmak üzere toplam 8 personel can kurtaran botlarıyla kurtarıldı. Sağlık durumları iyi. Gemideki yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Ukrayna 2 ticari gemiye daha saldırı düzenlendiğini belirtti. Can kaybı yaşanmadı. Kiev saldırıları savaş suçu olarak niteledi. Rusya Odessa'yı da hedef aldı. Füze saldırısında sivil altyapı tesisleri vuruldu, yangın çıktı. Yangın depo binası, araçlar ve yanıcı maddelerin bulunduğu konteynerlara sıçradı. Saldırıda bir kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Ukrayna ise Kırım'ı hedef aldı. İHA saldırılarında askeri hedefler vuruldu. 4 sivil hayatını kaybetti, 28 kişi de yaralandı. Rusya 400'den fazla Ukrayna İHA'sının imha edildiğini açıkladı. Ve dünyanın gözü hafta sonu İsviçre'deydi. ABD ile İran arasında gerçekleşen zirvedeydi. Taraflar masaya oturdu. 18 saat süren görüşmelerin ilk turu tamamlandı. Şimdi ne olacak? Taraflar 60 gün boyunca nasıl çalışacaklarına ilişkin bir yol haritası çizdiler dünkü zirvede. Yöntem belirlediler ve görüşmeden çıkan kritik kararlara buyurun şöyle bir bakalım. ABD ve İran heyetlerinin İsviçre'nin Burgstong kasabasında yürüttüğü müzakerelerin ilk turu sona erdi. Arabulucular Pakistan ve Katar tarafından yapılan ortak açıklamada zirvenin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştirildiği belirtilerek daha ileri teknik görüşmeleri için bir mekanizmanın oluşturulması da dahil olmak üzere cesaret verici ilerlemeler kaydedilmiştir ifadeleri kullanıldı. Taraflar arabuluculuk sürecine siyasi gözetim sağlayacak bir üst düzey komitenin kurulması konusunda mutabık kaldı. Yapılan açıklamada baş müzakereciler düzenli olarak üst düzey komiteye rapor sunacak. Nükleer meselesi, yaptırımlar, mutabakat zaptının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla oluşturulan izleme ve anlaşmazlık çözüm grubunun yanı sıra diğer konulara odaklanan çalışma gruplarına başkanlık edeceklerdir denildi. Üst düzey komitenin 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılmasına yönelik bir yol haritası üzerinde uzlaşarak daha kapsamlı teknik görüşmelerin temelini attığı aktarıldı. Ayrıca ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli bir şekilde geçişini sağlamak amacıyla kazaların ve iletişim hatalarının önlenmesi için mutabakat zaptının 5. paragrafında belirtilen süre boyunca taraflar arasında bir iletişim hattı oluşturuldu. Görüşmelerde Lübnan'daki askeri operasyonların sona ermesine yönelik adımlar da ele alındı. Yapılan açıklamada taraflar mutabakat zaptı uyarınca Lübnan'daki askeri operasyonların sona erdirilmesini sağlamak amacıyla taraflarla Lübnan Cumhuriyeti arasında ve arabulucuların kolaylaştırıcılığında bir çatışma önleme mekanizmasının kurulması konusunda mutabık kalmıştır denildi. ABD ile İran arasında müzakereler hafta boyunca devam edecek. Arabulucular Pakistan ve Katar tarafından yapılan ortak açıklamada arabulucu taraflar nihai bir anlaşmaya varılması hedefiyle müzakerelerin yapıcı bir atmosferde devamı için ellerinden gelenin en iyisini yapmayı sürdürecektir. Katar ve Pakistan diplomasiye ve çatışmanın barışçıl çözümüne olan bağlılıklarından ötürü ABD ve İran'a en içten takdirlerini sunar.
2: Arabulucu taraflar ayrıca devam eden müzakerelere verdikleri kesintisiz destek ve değerli katkılarından dolayı kardeş ve dost ülkeleri takdir etmektedir ifadeleri kullanıldı. Görüşme sonrası bir açıklama da İran Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Müzakere heyetinin çalışmaları bitti. Heyetlerin teknik düzeydeki çalışmaları devam edecek. Katar ve Pakistan aracılığıyla genel hatları içeren bir metin yayınlanacak. Bu belge 18 saat süren görüşmede ulaşılan anlaşmaların belgesel olarak kamuoyuna sunulacak. Petrol satışı için gerekli lisansların verilmesi ve İran varlıklarının serbest bırakılması konuları ele alındı. Bu konularda ilerleme kaydedildi denildi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Pakistan ve Katar'ın yorulmak bilmeyen arabuluculuğu Lübnan Savaşı'nın sona ermesinde büyük ilerleme sağladı. Petrol ve petrokimya ihracatına ara verildi. Abluka kaldırıldı. Dondurulmuş bazı varlıklar serbest bırakıldı ve İran için büyük bir yeniden yapılanma ve kalkınma planı başlatıldı. İlk gerçek sınav Lübnan çatışmasızlık hücresi ifadelerini kullandı. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları bölgesel gelişmeleri masaya yatırdılar. Bu dört ülkenin katılımıyla Mısır'ın başkentinde Kahire'de düzenlendi toplantı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantıya katıldı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi tarafından kabul edildi. Gündeminde sadece Mısır'daki mesaisi değil ABD-İran arasında İsviçre'de başlayan müzakereler de vardı. Teknik detayları çözmek hemen kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz dedi Hakan Fidan. İsrail'in sabotaj düzenlemek için fırsat kollayabileceğini de bir kez daha hatırlattı.
3: Yani esas itibariyle görüşmeler bugün başladı biliyorsunuz. Az önce Steve Witkoff telefonla aramıştı, onunla da konuştuk. Orada da gündeme geldi. Yani ilk erken temaslar yapıldı. Şimdi biliyorsunuz imzalanan mutabakat zaptından sonra o mutabakat zaptına baktığınız zaman belli maddeler 60 günlük süre içerisinde tartışılmaya bırakılmıştı. Bu tartışılacak olan maddelerin bir kısmı da teknik konular, özellikle nükleer doğrulama ile ilgili konular. Bunlarla ilgili ekiplerin çalışması gerekiyor. Yaptırımlarla ilgili konularda ekiplerin çalışması gerekiyor. Bir çatışmamazlık mekanizması kurulması gerekiyor. Bunların hepsi biraz daha teknik konular. Önemli konularda bir siyasi irade ortaya konulmuş durumda, onu anlıyoruz. Ama ilerideki günlerde ben inanıyorum yoğun çalışmalarla bu sorunların üstesinden gelecekler. Fakat şunu unutmayalım her zaman için. İki tane konu var. Bir, tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Bunların detaylarını, teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabot etmeyi bekleyen. Dört ülke dışişleri bakanları olarak uzun bir çalışma mesaisi yaptık bugün burada. Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır, Pakistan bu dört ülke gerçekten bölgenin büyük ülkeleri, kapasite sahibi ülkeleri, sorumluluk sahibi ülkeleri, büyük nüfusları var, büyük coğrafyaları var, büyük imkanları var. Tabii bölgemizdeki sorunları sahiplenmemiz, bölgenin siyasal, güvenlikle ilişki, ekonomikle ilişkin sorunlarını bu dört ülkenin sahiplenmesi ve çözüm arayışına girmesi, bölgesel çabalar ortaya koyması, uluslararası çabaları buradaki sorunların çözümüne yönelik mobilize etmek biz dört ülkenin şu anda en büyük uğraşısı. Tabii savaş sonrası düzen bölgede nasıl olacak? Buna ilişkin dışarıdan bir vizyon dayatılmadan biz bölge ülkeleri olarak bir açıkçası uluslararası işbirliği içerisinde bir vizyon ortaya koymanın da gayreti içerisindeyiz. Bunu da ortaya koyacağız.
2: Türkiye'de NATO Liderler Zirvesi gerçekleşecek ama öncesinde ise kritik bir diplomasi trafiği var İstanbul'da başlayacak olan. Türkiye Büyük Millet Meclisi NATO Parlamenter Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasına hazırlanırken 32 müttefik ülkenin meclis başkanlarıyla üst düzey temsilcileri İstanbul'da olacak.
4: NATO parlamenter zirvesi için geri sayım başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenecek zirvede NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları

0: İstanbul'da buluşacak. 28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantı Ankara'da düzenlenecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesinde parlamenter düzeyde önemli temaslara sahne olacak. Zirveye NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı, Başkanlık Divanı üyeleri ve üst düzey temsilcilerin de katılması bekleniyor. Zirve, müttefikler arasında istişare, diyalog ve parlamenter eşgüdümü güçlendirmeyi amaçlıyor. Zirvenin ana oturumu Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilecek. 29 Haziran'daki toplantıda meclis başkanları ve delegasyon başkanları kürsüye çıkarak görüşlerini paylaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da resmi öğle yemeğinde katılımcılarla bir araya gelmesi ve bir konuşma yapması bekleniyor. Diplomasi trafiği saha ziyaretleriyle devam edecek. Zirve programı kapsamında katılımcılar Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret edecek. İstanbul'daki toplantı ABD ve Belçika'da düzenlenen zirvelerin ardından NATO Parlamenter Zirvesi'nin 3. buluşması olacak.
1: Katar'da sanayi bölgesindeki bir fabrikada şiddetli patlama meydana geldi. 54 kişi yaralandı, 18 kişi kayıp. Fabrika başkent Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan sanayi bölgesinde bulunuyor. Akşam saatlerinde teknik bir nedenle patlama yaşandı. Şiddetli patlamanın ardından yangın çıktı. Alevler karanlığı aydınlattı. Yangın saatler sonra kontrol altına alındı. Sanayi bölgesinde güvenliği tehdit edebilecek herhangi bir sızıntının bulunmadığı belirtildi. 54 kişi yaralandı. Kayıp 18 kişi için çalışmalar sürüyor. Afrika'dan gelen aşırı sıcaklar Avrupa ülkelerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Birçok ülkede sıcaklıklar sebebiyle kırmızı alarm verilirken bir dizi önlem de hayata geçirildi.
2: Sıcak hava dalgası Avrupa'yı yaktı. Birçok ülkede kırmızı alarm ilan edildi. Avrupa genelinde yayılan aşırı sıcaklar nedeniyle ülkelerde acil önlemler devreye alındı. Fransa'nın yaklaşık 1/3'ü kırmızı alarm altında bulunuyor. 26 milyondan fazla kişi risk altında. 35 ili kapsayan kırmızı alarm rekor seviyeye ulaştı. Ayrıca 45 il turuncu alarm seviyesinde. Paris'te Eiffel Kulesi ve diğer bazı noktalarda halka serinleme amaçlı su püskürtme istasyonları kuruldu. Yetkililer sağlık risklerini azaltmak için ülke genelinde bir dizi ek önlem aldı. İtalya genelinde ise Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası etkisini göstermeye başladı. 8 kentte kırmızı alarm verildi. Sağlık Bakanlığı internet sitesinde güneşten korunmaya yönelik bir dizi uyarı ve önlemleri duyurdu. İspanya'da da yılın ilk sıcak hava dalgası görüldü. Sıcaklar İspanya'nın güney kesimini etkisi altına aldı. Yükselen sıcaklıklar hayatı olumsuz etkiledi. İnsanlar çeşmeler ve süs havuzlarında serinlemeye

0: Yeni haftaya başladık. Meclis de yeni haftaya başladı. Peki hangi gündemlerle? Bakalım.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya yoğun bir gündemle giriyor. Genel kurul görüşmeleri, komisyon ve grup toplantıları aralıksız sürecek. Genel kurul haftalık çalışmalarına 23 Haziran Salı günü başlayacak. İlk 13 maddesi kabul edilen bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Genel kurulda ayrıca Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda belirlenen iki aday arasından Sayıştay Başkanlığı için seçim yapılması da bekleniyor.
2: Komisyon dışından gelen milletvekillerimizin...
1: Meclis Araştırma Komisyonu da çalışmalarına devam edecek. Çocukların dijital riskleri ve okullarda yaşanan olaylar değerlendirilecek. Salı ve çarşamba günleri ise mecliste grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin meclis grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek. Öte yandan AK Parti'nin uzun süredir hazırlıkları devam eden 12. yargı paketini bu hafta meclis başkanlığına sunması bekleniyor.
0: CHP'li adalar belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının

0: gözaltına alınan ve aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 39 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma doğal ve arkeolojik sit alanı statüsündeki bölgelerde usulsüz işlemlere rüşvet karşılığında izin verdiği yönündeki ihbarlar üzerine başlatıldı. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'la bazı belediye personelinin adalarda tarihi eser statüsündeki yapılarda gerçekleştirilen esaslı müdahalelere basit onarım adı altında rüşvet karşılığında izin verildiği tespit edildi. Soruşturma derinleştirildi. Ruhsatsız işletmelere ruhsat sağladığı veya faaliyetlerine göz yumulduğu aktarıldı. Ayrıca ruhsatsız işletmeler ve kaçak yapılar hakkında yüksek miktarda cezalar düzenlendiği ancak daha sonra yapı sahipleriyle görüşülerek rüşvet pazarlığı yapıldığı, rüşvet vermeyi kabul eden kişilerin cezalarının evraklarda usulsüz değişiklikler yapılarak düşürüldüğü anlaşıldı. Geçen hafta 47 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul dahil 4 ilde 90 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 42 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakılırken aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 39 şüpheli Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul Avcılar'da gece saatlerinde 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda neyse ki can kaybı ya da yaralanma yok.
1: Binanın çatısında çıkan yangın korku dolu anlara sahne oldu. Alevler metrelerce yükseldi. Yangın uzak noktalardan görüldü. Yangın, Avcılar'da bulunan 3 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler korku ve paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, çatı katını saran alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
0: Trabzon'da bir sitenin istinat duvarı çöktü ve toprak taş parçaları iki daireye doldu.
2: İstinat duvarı çöktü, çocuk odası kaya parçalarıyla doldu. Burası Trabzon'un Ortahisar ilçesi. Sabah saatlerinde istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Güvenlik kamerası o sırada kayıttaydı. İstinat duvarının çökmesiyle kopan kaya parçaları ve toprak yığını dairelerin içine doldu. Yaşanan olayda iki dairede 5 oda kullanılamaz hale geldi.
3: Odaya gidecekken bütün istinat evin içine tamamen doldu biz evdeyken. Yani 10 saniye farkla belki çocuğu aldı. Çocuğun yatağı orada zaten.
2: İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler bölgede inceleme başlatırken çevrede güvenlik önlemleri alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
3: Saat 7'de bir gürültüyle uyanmaya başladık. Gök gürültüsü zannettik başta, anlayamadık ne olduğunu. Sonra yavaş yavaş buradan tıkırtılar gelmeye başladı. Köpek huysuzlandı. Ondan sonra ayaklandık. Şikayetçi olacağız. Yaşadığımız bu maddi manevi bütün zararla alakalı.
2: AFAD ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerin ardından risk değerlendirmesi kapsamında iki blokta bulunan birinci ve ikinci katlardaki daireler tedbir amacıyla boşaltıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
0: İlk saat dilimine noktayı koyalım. 24'te yayın Elif Akkaya-Kuter'in sunumuyla ekonomideki gelişmelerle devam edecek. Ama saat başında moderatörde tekrar birlikte olacağız.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

İzmir. Her açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Arabam.com'u eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum. Arabanı Arabam.com'a
4: değerinde drink sat. Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: İyi Finans sunar.

0: Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
1: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
0: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
2: Atı canım artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
0: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
4: Otobit'te. Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Gün boyu çamaşırını
5: koru. Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
6: Mol Ped'den kız sözü.
7: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
8: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
8: Yok mu bunun bir çaresi?
10: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
11: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
12: Hadi.
13: Spor araba.
14: Az kaçar.
13: Elektrikli araba.
14: Çok yakar. Park etmesi zor.
15: Yok artık.
16: Hiçbirini beğenmedin mi?
14: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
16: Kredi de yok, faiz de yok.
12: Aa, peki ne var?
16: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Yeniden merhaba, saatler 12.35. Ben Elif Akkaya Kuter. Haftanın ilk işlem gününde gün ortasında kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Ticaret Bakanlığı otomotiv sektöründe fiyat istikrarını korumaya yönelik uygulamaların süresini uzattı. 6 ay 6000 kilometre düzenlemesiyle ilan kısıtlaması 1 Ocak 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacak.
2: Ticaret Bakanlığı, otomotiv piyasasında spekülatif fiyat oluşumlarının önlenmesi ve tüketicilerin korunmasına yönelik denetimlerin sürdüğünü açıkladı. Bakanlık açıklamasında, ikinci el araçların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6000 kilometreyi doldurmadan satışını kısıtlayan 6 ay 6000 kilometre düzenlemesiyle ilan kısıtlamasının yürürlükte olduğu hatırlatıldı. Bugüne kadar düzenlemeye aykırı hareket eden otomobil yetkili bayileri ve galerilere toplam 54 milyon lira, ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. Ticaret Bakanlığı söz konusu uygulamaların otomotiv piyasasında fiyat istikrarını ve stokçulukla mücadeleye önemli katkı sağladığını belirterek her iki düzenlemenin süresinin 6 ay daha uzatıldığını duyurdu. Buna göre 6 ay 6000 kilometre düzenlemesiyle ilan kısıtlaması 1 Ocak 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacak. Açıklamada ayrıca yetki belgesi olmadan bir yıl içinde 3 ve üzeri ikinci el araç satışı yapan kişi ve işletmelere yönelik denetimlerin de devam edeceği vurgulandı.
1: Haftanın ilk verisi Türkiye İstatistik Kurumu Tüketici Güven Endeksini açıkladı. Mayıs 2023'ten beri en yüksek seviyeye çıktı tüketici güveni. Mayıs ayında 85.8 değerini almıştı. Tüketici güveni Haziran'da yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi Haziran ayında %2,5 oranında artarak 87.9 oldu. Mevcut dönemde hanenin maddi

0: Durum endeksi 69.2'den 72.3'e, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 87.9'dan 89.5'e, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 81.4'ten 83.9'a yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi ise 104.5'ten 105.9'a yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın anketine göre Haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre reel sektör için değişmeyerek %33,10 seviyesinde gerçekleşirken hane halkı için ise 3,38 puan azalarak %46,13 seviyesine geriledi. Haziran ayında hane halkıyla reel sektör arasındaki beklenti makası açıldı. 2026 yılı Haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak %23,81 seviyesine geriledi. Reel sektör için değişmeyerek %33,10 seviyesinde gerçekleşti. Buna karşın hane halkı için 3,38 puan azalarak %46,13 seviyesine düştü. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı bir önceki aya göre 0,10 puan artarak %15,70 seviyesinde gerçekleşti. Hane halkının son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün hizmet grupları gıda ve yakıt olduğu, aynı zamanda enerji oldu. Gıdayı fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak %39,3 olarak gerçekleşti. Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarında artış beklentisi bir önceki aya göre 0,13 puan azalarak %33,82, 12 ay sonrası Amerika Birleşik Devletleri doları kuru beklentisi de bir önceki aya göre 0,14 TL artarak 52,67 TL olarak gerçekleşti. Evet, haftanın ilk işlem gününde piyasalara bakalım. Cuma günü %0,63 değer kaybederek 14.734 puandan kapanmıştı. Haftanın ilk işlem gününe %0,39 yükselerek 14.791 puandan başladı. O seviyenin de üzerinde %0,64, %1'e yakın artıda 14.827 puanda Borsa İstanbul 100 Endeksi. Borsa İstanbul 30 Endeksi 17.123. Orada da yine %1'e yakın %0,6 artıda olduğunu görüyoruz. Borsa İstanbul 500 Endeksi tarafında da 18.451 puan. Yine orada da her iki endekse yakın bir artış var. Kur tarafına bakalım, dolar ve avro haftaya nasıl başladı? Dolar 46.47'den yatay pozitif diyeceğimiz bir seviyede, avro da 53.27'den işlem görüyor. Altın tarafında İran'ın Amerika Birleşik Devletleri İran barış görüşmelerinde ilerleme sağladığını açıklamasının ardından petrol fiyatları ile malum ters korelasyonu var. Petrolün gerilemesiyle geçen seansta gördüğü bir haftayı aşkın sürenin en düşük seviyesiydi, hatırlayacaksınız. Cuma günü 11 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi görmüştü. O seviyeden %0,9 yükselerek başladı yeni haftaya. 4197 dolardaydı. O seviyenin de üzerinde uluslararası piyasalarda altının onsu %1,3 artıda 4208 dolardan işlem görüyor. İçeride gram altın 6286, çeyrek altında 10.278 liradan işlem görüyor. Petrol tarafına bakalım. Petrol tarafında da %2,2'ye yakın yükselmişti Cuma günü, hatırlayacaksınız. Kapanışa yakın bu gelen olumlu haberlerin ardından 79 dolarda gerileyerek başladı haftaya. O seviyenin de altında Brent tam petrolün varil fiyatı 78,68 dolardan işlem görüyor. Son olarak faiz tarafına da bakalım. Tahvil faizi 41,13, repo faizi de 11,61 seviyesine dedikten sonra hemen konuğumuza döneceğiz ve bu gelişmeleri değerlendireceğiz. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk bizimle beraber. Hoş geldiniz, iyi haftalar.
1: Hoş buldum, hoş buldum Elif Hanım. İyi haftalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Borsa tarafıyla başlayalım. Sanki güzel bir başlangıç yaptık haftaya. 14.800 puanda. Ne dersiniz? Eğer olumsuz bir haber akışı olmazsa bu hafta 15.000 puanın üzerine çıkma ihtimali var mı?
1: Amerika ile İran arasındaki barış görüşmelerinden gelen haberleri duyarlı bir piyasa var demek çok da yanlış olmayacak. Dün akşam itibariyle işte İran masadan kalktığı gibi haberleri biraz endişe yaratmıştı. Ama yine arabulucuların devreye girmesiyle tekrar masaya oturulduğu haberleri geliyor. Orada bir barış anlaşması imzalanırsa bunun piyasalara olumlu yansıması söz konusu olabilir. Nitekim borsada buna bir bakarak bir miktar hisse bazlı işlemlerle hafif yukarı yönlü seyirler izliyor. Bu tabii dış piyasalardaki toparlanmayı da dikkate alarak böyle bir gelişme söz konusu. Ama yine de temkinli olmak gerekiyor. Çünkü bu barışın hakikaten imzaladıktan sonra uzun süreli olacak mı? Yoksa hangi taraf bu anlaşmayı delecek? Bu ihtimaller de söz konusu. O bakımdan biraz daha temkinli yaklaşmak daha doğru. 15 bin puan seviyesi oldukça önemli. Daha önce de bir kez daha buraya yaklaşmıştık. Dolayısıyla bu seviyelere doğru bir toparlanma söz konusu olabilir. İç piyasa itibariyle çok önemli bir ekonomik veri yok bu hafta. Ama dış piyasalardan özellikle Amerika'dan gelecek kişisel harcamalar ve kişisel gelirler, PMI verileri, birinci çeyrek büyüme verileri filan bunlar önemli olacak. Neden önemli olacak? Çünkü geçen haftaki Fed toplantısında yeni başkan Kevin Warsh'un ifadeleri yine ekonomik verilere bakarak hareket edeceğiz ve biraz daha şahince açıklamalardı. O bakımdan bir faiz artırımı gelecek mi gelmeyecek mi bunları fiyatlamaya çalışıyor dış piyasalarda da. O bakımdan biz de oradaki gelişmeleri tabii ki takip ederken içerideki bu oluşan iyimserliği de muhakkak ki sürdürülmesi konusunda takipçisi olacağız. Dolayısıyla içerideki görünüm borsa tarafında böyle. Tabii döviz tarafında yine Merkez Bankası'nın uyguladığı kontrol kur uygulaması nedeniyle küçük çaplı aylık bazda yükselişlerle devam ediliyor. O nedenle de sade vatandaşın dövize doğru herhangi bir ilgisinin veyahut da talebinin olmadığını da ayrıca görüyoruz.
0: Evet. Peki altın tarafına baktığımızda şimdi hep konuşuyoruz 28 Şubat'tan bu yana petrolle arasında dolar ve petrolle arasındaki ters korelasyon devam ediyor. Altın tarafında tabii olumlu gelişmelerle beraber o da yükselişle başladı yeni haftaya. Ama geride bıraktığımız hafta Goldman'ın altın tahmininde bir revize olmuştu. 500 dolar aşağı revize etti Aralık ayı için beklentisini. Siz ne dersiniz? Yılın ikinci yarısında yükselecek ama daha önce öngörülenden daha sınırlı olacak diyor Goldman Sachs.
1: Tabii bu konuda Goldman Sachs'ın görüşleri böyle ama Merrill Lynch ve diğerlerinin görüşleri daha da farklı. Onlar çok fazla sene sonu beklentilerini değiştirmediler ama bu gerileme sırasında böyle bir atmosfer olduğu için böyle bir yorum yapılmış olur diye düşünüyorum. Bir taraftan da işte hala jeopolitik gerginlikler, İsrail'in Lübnan'a saldırması ve gizliden de olsa Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşının devam ediyor olması bunlar tabii hep soru işaretleri oluşturuyor. Diğer taraftan petrol fiyatlarının evet biraz geriliyor gibi görünse de petrol üretiminde özellikle İran'da ve bölgedeki petrol tesislerinin hasar görmesi nedeniyle aynı miktarda üretimin hemen olamayacağını ve şu anda da depolarda epeyce bir stokların azaldığı da söz konusu. O bakımdan petrolde çok fazla bir gerileme beklenmiyor. Altın düşündeki genel gerekçe özellikle geçen hafta itibariyle SpaceX hisse senedinin halka arzı nedeniyle çok büyük miktarda likiteye dönüş oldu ve bu nedenle de Amerikan tahvillerinden satış ve dolara dönüş oldu. Tabii doların güçlenmesi altını bir noktada baskılıyor. Ama bu dolara dönüş bundan sonra devam edecek mi? Bu arada merkez bankalarının Dünya Altın Konseyi raporuna göre dünyadaki merkez bankalarının %45'inin hala altın almaya devam ettikleri de ifade ediliyor. Bir düzeltme yaptı altının onsunda 423 dolara kadar bir geri çekilme oldu. Oradan tekrar o seviyelere doğru tam o seviye olmasa bile bir geri daha çekilme oldu. İkili dip gibi bir teknik görüntü var orada. Dolayısıyla bu süreçte 4265 doların seviyeleri önemli. Burası geçilirse 4400, önce 4300 sonra 4400 doların seviyelerini görebiliriz. Ama gerilemelerde de beklentimiz 4200-4175 seviyeleri olabilir. Yaz aylarında biraz daha altının daha stabil veyahut da daha sınırlı dalgalanmalar içinde olacağını düşünüyoruz. Bir taraftan işte fon yöneticilerin tatile çıkıyor olması, bir taraftan da özellikle büyük yatırımcıların tatilde olması piyasada birazcık da rehavet oluşturduğunu görüyoruz. O bakımdan altında böyle bir geri çekilme var. Ama özellikle Ağustos ortalarından itibaren ve Kasım ayında yapılacak Amerikan senato yenileme seçimleri sırasındaki yaşanacak belirsizlikler altını yine destek olabilir gibi de görünüyor. Tabii burada Amerika'dan gelecek ekonomik bir

0: gelirlerle acaba bir faiz artırımı olacak mı hakikaten, yoksa pas mı geçilecek o zamana kadar? Bunlar da tabii fiyatlanacak dış piyasa itibariyle. İçeride de özellikle biraz önce verdiğiniz işte rakamlar bir miktar iyimserlik oluşturuyor olsa da yine de vatandaş siyaset konusundaki belirsizlikler ve aynı zamanda enflasyonla ilgili her ne kadar petrol fiyatlarında bir gerileme çıktı, geri çekilme, bir iyimserlik yaratmış olsa da bunun sürdürülebilmesi halinde bu iyimserliğini sürdürecek diye düşünüyorum. Özellikle de çarşı pazara çıktığında bir önceki haftada aldığı ürünü bir sonraki haftada eğer daha düşük alabilirse o zaman enflasyon düşeceğine inanacak diye düşünüyorum. Ama bu arada yine sade vatandaşın birikim yapabildiği oranda yine altın alımları küçük çaplı da olsa devam ediyor. Panik bir satışın olmadığını görüyoruz piyasada. İhtiyaç karşılığı satışların olduğunu görüyoruz. Orada da dengeli bir seyir var. Dolayısıyla içeride de 24 ayar altının gram fiyatı bugün itibariyle 6.350 TL seviyesinde serbest piyasada. Burada da 6.400 geçilirse ancak 6.500 olabilir. Değilse 6.250'yi de test edebilir. Burada çok fazla hani kısa vadeli işlem yapmaktansa orta ve uzun vadeli düşünmek daha doğrudur diye düşünüyorum.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk, değerli vaktiniz, ayırdığınız katkınız için çok sağ olun. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim Elif Hanım. İyi yayınlar diyorum. Görüşmek üzere.
1: Teşekkürler. Evet, kahve molasını da noktalıyoruz bu bağlantıyla. Bizim ardımızdan kısa bir ara, saat başında Helin Aslan moderatörle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Vino sundu.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
4: Durmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
5: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
6: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
5: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
7: Saati canam artık ya, bunu kaçırır mı canam?
5: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
8: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
9: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
10: Finansal özgürlük

0: budur işte.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
4: Yeni Molfix Premium, pişiyi daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
5: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiye neden olabilecek bileşenler yakalandı.
4: Yeni Molfix Premium, pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
6: Peki şu eve ne dersin?
7: Çok yüksek.
8: Bu çok alçak.
6: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
7: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
9: Kredi de yok, faiz de yok.
6: Peki ne var?
9: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. İkinci saate başlıyoruz moderatörde. Muhabirlerimiz yerlerinde. Peki kim nereden neyi anlatacak? Yağmur Yıldız Ankara'da karşımızda olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını bizimle paylaşacak. CHP'de neler oluyor? Bu hafta neler bekleniyor diye Ahmet Taner Işıldağ'a soracağız. CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen adli süreç. Bir diğer yandan da İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına dair şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yani CHP noktasında adliyeden iki sıcak gelişmenin detaylarını da Kahriman'dan alacağız. ABD-İran anlaşmasının piyasalara nasıl yansıdığını Mehmet Can Çoban'a soracağız. YKS maratonu tamamlandı. Peki nasıldı? Detayları Ebrar Nur Arslan Bakırtaş anlatacak. Gazi Osman Paşa'da ada bazlı kentsel dönüşüm çalışmaları var. Neslişah Yumak'tan detayları öğreneceğiz. Ve Diyarbakır'da hayırsever bir iş insanından alkış toplayan bir davranış var. O davranış nedir? Şeymus Çakan önümüzdeki dakikalarda bizlere anlatacak. O halde buyurun başlayalım.

0: ABD ve İran arasında İsviçre'de dün düzenlenen müzakerelerin ilk turu 18 saat sürdü. Ama nasıl sürdü? Şimdi çeşitli iddialar vardı ABD ve İran heyetleri arasında tansiyonun yükseldiğine ilişkin olarak. Ama nihayetinde yapılan resmi açıklamalara göre heyetler Lübnan ve Hürmüz Boğazı konusunda yol haritası çizdiler. Teknik görüşmelerin ele alınmayan konular üzerinde ise bu hafta içinde devam etmesi bekleniyor.
1: Gözler İsviçre'deki görüşmedeydi. Müzakerelerin ilk turu gerçekleşti. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından düzenlenen görüşmede yol haritası çizildi. Görüşme 18 saat sürdü. Arabulucu Katar ve Pakistan ilk oturumun olumlu ve yapıcı geçtiğini açıkladı. Teknik düzeydeki görüşmelerin hafta boyunca devam edeceği açıklandı. Siyasi gözetim sağlanması için komite kurulmasına karar verildi. Açıklamaya göre baş müzakereciler söz konusu komiteye düzenli olarak rapor verecek. Komite ayrıca 60 gün içinde nihai anlaşmaya varılmasını öngören yol haritasında anlaştı. Yol haritasının ilk gündemi Lübnan'dı. Taraflar Lübnan'daki çatışmaları sona erdirmeye yönelik bir mekanizma üzerinde anlaştı.

0: ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini sağlamak amacıyla doğrudan bir iletişim hattı kurulması da kararlaştırıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı yaptığı ilk açıklamada Lübnan Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik önemli bir ilerleme sağlandığını belirtti. Arakçı ayrıca ülkesine uygulanan petrol ihracatına yönelik kısıtlamaların da kaldırılacağını söyledi. İran'ın dondurulmuş varlıklarının bir kısmının da serbest bırakıldığını belirtti. Pakistan Dışişleri Bakanı'nın Al Arabiya'ya yaptığı açıklamaysa görüşmelerin en dikkat çekici başlıklarından biri oldu. Bakan, ABD ile İran'ın Tahran yönetiminin elindeki uranyum stoklarının zenginleştirilme seviyesinin düşürülmesi konusunda uzlaşı sağlandığını söyledi. J.D. Vance ise görüşmelerin ardından daha kapsamlı ilerlemeler hedeflediklerini belirtti. İran basınına göre ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditleri sebebiyle İran heyeti müzakere alanını terk etti. Pakistan'ın isteği üzerine son anda müzakere masasına geri döndüler. ABD basınına göre ise İranlı heyetin görüşmeyi terk ettiği doğru değildi. Yine de kırılgan görüşmenin gerginliği Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in yüzüne yansıdı. Şerif'in terleyen yüzü, salonu izleyen gözleri ve kaygı dolu bakışları müzakerelerin bıçak sırtında olduğunun göstergesiydi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaisini Ankara'da sürdürecek. Peki programında neler var, nereler var öğrenelim. Hemen sözü Yağmur Yıldız'a verelim. Yağmur merhaba, seni dinliyoruz.
2: Aslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Ankara'da yoğun bir programı var. Bu kapsamda ilk olarak bizim de şu an bulunduğumuz ATO Kongresyum'da Ankara Teşkilatı buluşması gerçekleştirecek ve sonrasında ise genel merkeze geçerek partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Buranın atmosferini şöyle bir aktaralım. Kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte şu an bizler Ankara'nın tüm ilçelerinin bulunduğu bu salondayız. Bu sevdanın adı Ankara temasıyla gerçekleştiriliyor bu buluşma ve bu kapsamda Ankara'nın 25 ilçesinde bulunan tüm AK Parti teşkilatları salonu doldurmuş durumda. Kameraman arkadaşım Ömer de sizler için o görüntüyü paylaşıyor. Normalde bu salon yarısı kullanılarak aslında kapasiteyle hizmet verirken bugün tamamı açılmış durumda. Öylesine bir kalabalık olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu buluşma neden önemli? Öncelikle şunu ifade edelim. AK Parti bu hafta sonu 3 günlük bir kampa girecek. 26, 27 ve 28 Haziran tarihlerinde Sakarya'da istişare ve değerlendirme kampı düzenlenecek ve bu kapsamda da AK Parti'de önemli süreçler gerçekleştirilecek, yol haritası belirlenecek. O kamp öncesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan teşkilatın farklı kademeleriyle bir araya geliyor. Bugün Ankara Teşkilatı buluşması gerçekleştiriyor. Ardından genel merkezde MKYK kadrosuyla görüşecek. Çarşamba günü mecliste olacak, milletvekilleriyle bir araya gelerek grup toplantısı gerçekleştirecek. Perşembe günü genişletilmiş il başkanları toplantısına başkanlık ederek Türkiye'nin dört bir yanından gelecek il başkanlarıyla istişare gerçekleştirecek. Dolayısıyla bu hafta gerçekleştirilen tüm bu etkinlikler aslında hafta sonu düzenlenecek olan kampın birer hazırlıkları. Bugün Ankara'daki tüm teşkilatlara önemli mesajlar verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Partisinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'yla değerlendirmeler gerçekleştirecek ve söylediğimiz gibi il başkanları da dahil olmak üzere bu hafta tüm kademelerle neredeyse bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kamp öncesi hazırlıklar gerçekleştirilecek. İç politika ağırlıklı olacak gündemde. Elbette dış politikada yaşanan gelişmeler ve teşkilatların buna ilişkin stratejileri de gündemde olacak. Bunun yanı sıra elbette ekonomik gelişmeler ve özellikle önümüzdeki döneme ilişkin partinin teşkilat olarak sahada yürüteceği faaliyetler ve yol haritası bu hafta sonuna kadar değerlendirilecek İstişare edilecek. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün başta Ankara Teşkilatı olmak üzere buradan tüm teşkilatlara hangi mesajları verecek? Dış politikada yaşanan gelişmeleri ve iç siyasette özellikle ana muhalefetin içinde bulunduğu süreçle ilgili hangi mesajları verecek? Elbette oldukça önemli olacak. Henüz programın başlamasına bir saat var ancak salon tamamen dolmuş durumda. Hazırlıklar da tamamlandı. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüden vereceği mesajlara çevrildi diyerek sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz ya.

0: Yağmur, Yağmur'dan söz alalım. Şimdi İngiltere'ye şöyle bir gidelim. İngiltere Başbakanı saatler önce istifa etti. Peki ne oldu da istifa etti? Detayları paylaşalım. İngiltere Başbakanı Starmer'ı istifaya götüren süreç 7 Mayıs'ta başladı. Partisi yerel seçimlerde ağır seçim hezimeti yaşadı. 1500 civarında meclis üyesi kaybedilmişti. Ardından pek çok bakan ve kabine üyesi istifa etmişti. 90'dan fazla milletvekili ve 200'e yakın partili de Starmer'ı istifaya davet etmişti. Starmer bu baskılara daha fazla dayanamadı. Başbakanlık konutunun önünde kameraların karşısına geçti. İstifa ettiğini duyurdu. Starmer parti içinde yeni başbakanlık süreci için takvim belirlenene kadar görevine devam edecek. Peki yeni başbakan kim olacak? Gözler Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'da. Geçtiğimiz ayki ara seçimlerde ezici oy oranıyla milletvekili seçilmişti. Yemin ederek resmen İşçi Partisi vekili olacak. Vekil olduktan sonra Burnham'ın İşçi Partisi liderliği ve başbakanlık için adaylığını açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor. Liderlik koltuğuna oturabilmesi için önce İşçi Partisi milletvekillerinin %20'sinin desteğini alması, ardından da oyların %50'sine ulaşması gerekecek. Starmer'ın istifasını ilk duyuransa ABD Başkanı Trump olmuştu. Sosyal medya uygulamasından açıklama yapmıştı. Starmer istifa edecek demişti. Trump, Starmer'ın özellikle göç ve enerji gibi iki konuda feci şekilde başarısız olduğunu vurgulamış, Starmer'a başarılar dilemişti. Şimdi şöyle bir İsrail'e bakalım. İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde siyaset arenasında da tansiyon yükseliyor. Hatta yapılan açıklamalarda Erdoğan vurgusu da var. Mesela kimin ana muhalefet lideri Yair Lapid. Başbakan Netanyahu'yu hedef aldı ve Erdoğan'ın Netanyahu'yu terbiye ettiğini söyledi. O sözler İsrail basınında gündem oldu.
1: İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid mecliste yaptığı konuşmayla Başbakan Benjamin Netanyahu'yu hedef aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onu terbiye ettiğini söyledi.
2: Ancak Erdoğan ona dersini verdi.
1: Netanyahu'nun Türkiye engeline takıldığını ifade etti. Buna göre İsrail Başbakanı İran'a karşı savaşın başlarında Kürt planını devreye sokmaya çalıştı. Lapid'in açıklamasına göre Erdoğan buna izin vermedi.
2: Başbakan hoşuna gitmeyen tüm bilgileri bastırıyor. Türkiye'nin olası tepkisini ve Erdoğan'ın Washington'daki nüfuzunu hesaba katmadan İranlı Kürtleri silahlandırma planı yaptı. Ancak Erdoğan ona dersini verdi.
1: Lapid, Türkiye'nin son dönemde diplomasi sahasında elde ettiği etkinliğe dikkati çekti. Erdoğan'ın hem sahadaki gücünün hem Washington nezdindeki diplomatik ağırlığının İsrail tarafından hafife alındığını savundu.
0: Karadeniz'de gerilim yine yükseldi. Ukrayna, Türk sahipli Victorus adlı kuru yük gemisinin Rus İHA'sıyla vurulduğunu duyurdu. Hatta öyle ki bir can kaybı var. Gemide yangın çıktı. Mısırlı bir mürettebat hayatını kaybetti. Aralarında iki Türk denizcinin de bulunduğu 8 personel ise can kurtaran botlarıyla son anda kurtarıldı. Panama bayraklı Türk gemisi Kocaeli'nden yola çıkmıştı. Ukrayna'nın Çornomorsk limanına gidecekti. Gemi İHA ile hedef alındı. Saldırının ardından gemide yangın çıktı. Ukrayna saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu. Gemide 9 kişi vardı. Mısırlı aşçı saldırıda hayatını kaybetti. Ukrayna makamlarına göre 4 Hindistan, 2 Mısır ve 2 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 8 personel can kurtaran botlarıyla kurtarıldı. Sağlık durumları iyi. Gemideki yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor. Ukrayna 2 ticari gemiye daha saldırı düzenlendiğini belirtti. Can kaybı yaşanmadı. Kiev saldırıları savaş suçu olarak niteledi. Rusya Odessa'yı da hedef aldı. Füze saldırısında sivil altyapı tesisleri vuruldu, yangın çıktı. Yangın depo binası, araçlar ve yanıcı maddelerin bulunduğu konteynerlara sıçradı. Saldırıda bir kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Ukrayna ise Kırım'ı hedef aldı. İHA saldırılarında askeri hedefler vuruldu. 4 sivil hayatını kaybetti, 28 kişi de yaralandı. Rusya 400'den fazla

0: Ukrayna İHA'sının imha edildiğini açıkladı. Katar'da sanayi bölgesindeki bir fabrikada şiddetli patlama yaşandı. Olayda 54 kişi yaralandı, 18 kişi ise kayıp. Fabrika başkent Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan sanayi bölgesinde bulunuyor. Akşam saatlerinde teknik bir nedenle patlama yaşandı. Şiddetli patlamanın ardından yangın çıktı. Alevler karanlığı aydınlattı. Yangın saatler sonra kontrol altına alındı. Sanayi bölgesinde güvenliği tehdit edebilecek herhangi bir sızıntının bulunmadığı belirtildi. 54 kişi yaralandı. Kayıp 18 kişi için çalışmalar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Karayipler'deki ölümcül operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. ABD ordusu Güney Mızrağı operasyonu kapsamında uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneyi daha vurdu. Saldırıda 2 kişi öldü. ABD Güney Komutanlığı operasyona ilişkin açıklama yaptı. Buna göre bir tekne kaçakçılık rotasında ilerlerken tespit edildi. Teknenin terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirtildi. Operasyon emri verildi. Tekne okyanus ortasında vuruldu. Resmi açıklamada düzenlenen saldırıda iki erkek narko teröristin öldürüldüğü duyuruldu. Saldırıdan sağ kurtulduğu tespit edilen 6 şüpheli içinse geniş çaplı bir insan avı başlatıldı. Şüphelilerin bulunması için ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'na acil bilgi verilerek arama kurtarma çalışmaları devreye sokuldu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 23-24 Haziran tarihlerinde Azerbaycan'a gidecek. Azerbaycan Milli Meclisi'nin ev sahipliğinde Bakü'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nin 20. konferansına katılacak. Bakü'de düzenlenecek konferansta Kurtulmuş'un Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve küresel insani krizlere ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor. Kurtulmuş ayrıca konferans kapsamında katılımcı ülkelerden mevkidaşları ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
1: ...sızlığını göstermektedir. Bir başka ifadeyle dünya siyaseti giderek orman kanunu...

0: CHP'de mücadele devam ediyor. Hatta bu mücadelenin yarınki roundunda ne olacak merakla bekleniyor. Çünkü yarın Salı grup toplantısı günü. Peki CHP grup toplantısı olacak mı olmayacak mı? Olacaksa o grup toplantısını hangi taraf yapacak? Yani Özgür Özel'i mi kürsüde göreceğiz yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu? Neler yaşanıyor CHP'de öğrenelim. Söz Ahmet Taner Işıldak'ta.
1: Mutlak tutan tartışmaları da olağanüstü kurultay ve arınma mesajları Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerilimler devam ediyor. Tabii iki isim var Cumhuriyet Halk Partisi'nin öne çıkan Özgür Özel ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu. İkisinin de eylemleri gerçekleşiyor. Tabii bugün için şunu söylemekte fayda var. Özgür Özel Merkez Yürütme Kurulu'nu toplayacak, MYK'yı toplayacak ve gündemindeki en önemli konuysa yarın grup toplantısı yapıp yapmayacağı. Şimdi konuyla alakalı Kemal Kılıçdaroğlu cephesine baktığımız zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın iki önemli toplantısı var. Saatler 11'i gösterdiğinde MYK'yı toplayacak. Saatler 14'ü gösterdiğinde ise parti meclisini toplayacak. Şimdi aslında bundan dolayı da birisi 11'de, birisi saat 14'te olduğundan dolayı grup toplantısının yapılmayacağını söyleyelim. Özgür Özel tarafının grup toplantısı yapıp yapmayacaksa bugünkü MYK sonrasında belli olacak. O da saatler 14'ü gösterdiğinde bir açıklama bekliyoruz biz. MYK toplantısının olup olmayacağına ilişkin. Şimdi Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu toplanacak ama bu toplantı önemli. Zira biliyorsunuz ihraç ve arınma maddeleri gündemde olacak. Bir yandan da kurultay da gündemde olacak. Şimdi ilk olarak parti meclisinin gündemine alacağı husus şu olacak. Bu biliyorsunuz tarihler 18 Haziran'ı gösterdiğinde bir 74 il başkanı ile birlikte 830 imza verilmişti Cumhuriyet Halk Partisi'ne. İşte o imzalar yarın değerlendirilecek olağanüstü kurultayla alakalı olarak ama Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin zaten olağanüstü kurultay yapamayacaklarını söylediklerini hatırlatalım tedbir kararından dolayı. Ama olağan kurultay sürecini başlatmak için 6 kişilik bir ekip oluştuğunu da söyleyelim. O 6 kişilik ekip artık kurultay takvimini belirlemek üzere çalışmalarına başlamış durumda diyebiliriz. Tabii özel tarafı şunu söylüyor. Bunların bir an önce incelenmesini söylüyor. Çünkü 10 günlük bir süreniz var diyor. Yani biz bunu teslim ettik size 17 Haziran'da 10 günlük bir süreniz var. 27 Haziran'a kadar bunu sonuçlandırmanız lazım. Aksi takdirde biz mahkemeye gideceğiz dedi. Zaten kurultay yapabilmek için 3 şart var. Öncelikle parti meclisinin karar alması, ikincisi MYK'nın karar alması, üçüncüsü genel başkanın. Eğer ki genel başkan haricinde iki kurum isterse ve genel başkan yapmazsa mahkeme hakkı doğuyor. Ama Kılıçdaroğlu ve tarafının söylediği şey mahkemenin tedbir kararı olduğundan dolayı biz olağanüstü kurultay yapamayız demişti. Şimdi tabii bir yandan da arınma söylemleri var. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu bir televizyon programına katıldı. Aslında biz hep onun kısa kısa konuşmalarını görmüştük genel başkan olduğundan mütevellit ama o toplantıda, o programda özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun rüşvet iddialarına karşı ne kadar tepkili ve ne kadar öfkeli olduğunu da gördük biz aslında. İşte bu yarınki toplantıda da bunun yansımalarını göreceğiz biz. Yani arınma ve ihraç talepleriyle alakalı olarak yeni söylemler gelecek. Hatta şöyle söyleyelim. Geçtiğimiz toplantıda zaten 3 aktif olmak üzere, 3'ü de eski il başkanı olmak üzere 6 isim disipline sevk edilmişti. Yine bunun yansımalarını göreceğiz. Bunun nasıl desem ileriki zamanlar için, özellikle ileriki zamanlar için yine Özgür Özel'in ağır toplarından isimlerinde biz ihraçla karşı karşıya ya da arınma söyleminin karşılığını bulacağını söyleyebiliriz. Zaten şunu da ifade edelim. Bir yandan da grup başkan vekilliği sorunu var. Yani grup başkan vekili şu an 2 kişi, Murat Emir ve Gökhan Günaydın. Gökhan Günaydın da ihraca sevk edilmişti tedbirli. Tedbiri kalktı yalnızca. Yine yarınki toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu grup başkan vekillerini de belirleyebilir. Biz de bütün ve hepsi için takipte olacağız diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz Ahmet'e. Ahmet'ten sözü alalım. Şimdi CHP ile yine devam edelim. Kemal Kılıçdaroğlu kimi il yönetimlerinde görevden aldı. İşte İzmir, Bursa onlar arasında. Ama onları görevden alıp yerlerine yeni atama yaptı. Yeni atanmış olanların koltuklarına oturmaları, görevlerine başlamalarıyla daha önce Özgür Özel ve İmamoğlu döneminde atanmış olanlar, o koltukları bırakmak istemeyenler karşı karşıya geldiler. Ve zaman zaman bu bir gerilime, yumruklaşmaya da dönüştü. Şimdi bu yaşananlara bakalım ama bu yaşananlar tabii bir yandan da seçmende de kimi soru işaretlerine sebep olabiliyor. Bu gerilim, bu karşılıklı mücadele hali. Analiz Haber geliyor.
2: Gırtlak gırtlağa geldiler. İtişip kakışmadan yumruklaşmaya vardılar. Özel İmamoğlu ikilisinin korsan eylemleri, Kılıçdaroğlu'nu hedef gösteren siyaseti, partiyi resmen böldü. İzmir'de kameraya yansıyan görüntüler aslında bağıra bağıra ben geliyorum diyordu. Zira Kılıçdaroğlu'nun tavrı netti.
3: Söyledim, arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten.
2: Arınma çağrısı hainlik suçlamasıyla karşı karşıya kalınca kılıçlar çekildi. CHP İzmir İl Başkanlığı'na atanan Utku Gümrükçü'nün göreve başlamasını engellemek isteyen Özel İmamoğlu yanlısı ekip binayı işgal etti. Kapıların kırıldığı, yumruklaşmaların kameraya yansıdığı o gerilim dolu anlar Kılıçdaroğlu ekibini engellemeye yetmedi. CHP İzmir İl Başkanlığı görevine atanan Utku Gümrükçü il binasında görevi devraldı. Eski Başkan Çağatay Güç parti binasını terk etti. Benzer bir gerilim Bursa'da da yaşandı. Eski yönetim binayı işgal etti, eylem başlattı. Kurtuluşu, tek başına. Özetlemek gerekirse Özel İmamoğlu ikilisinin vuruşarak çekilme planı işliyor. Ancak ortaya çıkan görüntüler CHP'nin de Özel İmamoğlu ikilisinin de bu çarpışmada ağır yaralar aldığını gösteriyor. Özel İmamoğlu ikilisi yeni partiye geçiş öncesi Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'yi ağır yaralı bırakmanın yollarını arıyor.
4: Partiyi kapatmaya kalkarlarsa partimiz hazır. Seçime girmeye yönelik çeşitli

0: yönetimler yöntemlerle seçime girmeye birkaç ay kala bilmem ne bir şey yapmaya kalkarlarsa diye zaten Türkiye'de aklı başında her siyasi partinin yedekte bir ya da iki partisi olmalı.
1: Ancak unuttukları bir gerçek var. Eskilerin kavgalı eve kız verilmez diye bir sözü vardır. Bu kavgada CHP'nin de Özel İmamoğlu ikilisinin de millet için umut vaat edip etmediği çok tartışmalı hale geldi. Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
0: Ertesi gün ne olursa olsun biz yatar uyuruz.
2: Şimdi CHP'ye dair iki meseleye daha bakalım. Bunlardan bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal. Erhan Karaal biliyorsunuz evinin önünde kaçırılmıştı. Sonrasında kendisi bulundu ama onu kaçırma hadisesinin esrarı henüz kaldırılmış değil. Detayları alalım. Yeni gözaltılar olduğunu biliyoruz. İki kişi daha gözaltına alınmıştı. Hemen şöyle bir adaya dönelim. Ada Kahriman merhaba. Şimdi iki sorum var sana ama önce Erhan Karaal meselesiyle başlayalım. İki ismin daha, iki kişinin daha gözaltına alındığını biliyoruz. Kimler bunlar? Şu an itibariyle bunu biliyor muyuz? Bu kaçırma hadisesinin neresinde, hangi noktasındalar? Gözaltı sayısı toplam kaç? Ve o esrar perdesi kaldırılabildi mi ada? Ne oldu? Neden kaçırmışlar? Kimler kaçırmış? Bu soruların yanıtlarını bilebiliyor muyuz?
3: Pelin Aslan, evet daha önce 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Tabii neden gözaltına alındığına dair bilgi verdiklerinde ise olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşılmıştı. Daha sonra burada 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Burada gözaltı sayısının 10'a yükselmesiyle birlikte bugün 2, dün 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Buradaki gözaltı sayısı 12'ye yükselmişti. Bugün adliyeye sevk edildi. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi buradaki şüpheliler. Bulunduğumuz nokta İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildiler. Savcılıktaki ifade işlemleri de devam ediyor ki bu kapsamda buradaki olayla ilgili neler olduğuyla ilgili aslında sır perdesinin burada savcılıkta verdikleri ifadede belli olacağı belirtiliyor. Şimdi olaya baktığımızda 17 Haziran tarihinde hatırlayacağınız üzere Erhan Karaal evinden çıktığı sırada evinin önünde arabasını ilerlediği sırada birkaç şüpheli tarafından kaçırılıyor. Tabii daha sonra eşinin talimatıyla birlikte yani eşinin ihbarıyla birlikte burada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılıyor. Soruşturmada da şüphelilerin yakalanması ve mağdurun bulunması için kolluk kuvvetlerine talimat verildiği belirtildi. Bu kapsamda da zaten en son burada Erhan Karaal'ın telefon sinyalinin Kartal'dan geldiği belirtilmişti. Daha sonraki günlerde zaten polis ekiplerinin başarılı operasyon başarılı çalışmaları sayesinde Erhan Karaal kısa sürede bulunmuştu. Tuzla'da bir depoda kendisi elleri bağlı şekilde bulunmuştu. Daha sonra zaten kendisi hastaneye götürülmüştü. Sağlık durumunda iyi olduğu ifade edilmişti. Şimdi soruşturmadaki detaylara baktığımızda Karaal'ın yanında silahla beklerken yakalanan şüphelinin olayın tetikçisi olarak görevlendirildiği belirtiliyor. Burada aynı zamanda daha önceden başka uyuşturucu suçları olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan 27 yaşındaki bir şüpheliye diğer şüpheliler tarafından öldür talimatı verildiği belirleniyor. Erhan Karaal'ın kaçıran şüphelilerin tetikçiye aileden fidye isteyeceğiz. Vermezlerse sana haber ederiz. Sen de kafasına sıkar öldürürsün talimatı verdiği iddia ediliyor. İşte burada olayla bağlantılı olduğu yani bağlantılı olduğu değerlendirilen 12 şüpheli bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Kendilerine emniyetlik işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde de bulunduğumuz nokta İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Buradaki şüpheliler Elin Aslan.
2: Peki diğer bir konuya gelelim. Şimdi CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik olarak düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonu vardı. O meselede durum nedir? İşin bu meselenin adli ayağı nasıl ilerliyor?
3: Pelin Aslan, oradaki soruşturmadaysa 42 şüpheli Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada 42 şüpheli gözaltına alınmıştı. Daha sonra burada 3 şüpheli emniyetten serbest bırakılmıştı. 39 şüpheli ise yine bulunduğumuz nokta İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada da burada Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın ve aynı zamanda Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve burada Fırat Durağan bununla birlikte pek çok belediye personeli hakkında rüşvete usulsüz usulsüzlük iddialarıyla buradaki

soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Pek çok HTS kayıtlarına bakıldı, masak raporları incelendi, tanık beyanları alındı, teknik ve fiziki takip yapıldı ve şüpheliler gözaltına alındı. Hangi suçlamalar yöneltildi buradaki şüphelilere? Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bu suç örgütünü yönetme, bununla bir

0: Başsavcılıktan yapılan açıklamada da soruşturmayla ilgili site ve arkeolojik koruma alanlarında bulunan yapılardaki esaslı tadilatlara rüşvet karşılığında basit onarım izni verildiği belirtiliyor. Ruhsatsız işletmelere rüşvet karşılığı ruhsat düzenlendiği ve veya göz yumulduğu belirtiliyor. Ruhsatsız yapı ve işletmelere kesilen cezaların rüşvet karşılığında evrak üzerinde usulsüz işlemler yapılarak düşürüldüğü de tespit ediliyor. Burada başsavcılıktan yapılan açıklamada toplamda 42 şüpheli gözaltına alınmıştı. Burada 3 şüpheli emniyetten direkt olarak serbest bırakıldı. 39 şüpheli ise bulunduğumuz nokta İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Kendilerinde savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor en azından.
1: Ada, teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için. Ada Kahriman'dan sözü alalım. İki konuya dair son durumu, detayları Ada'dan öğrendik. Şimdi Mersin'e şöyle bir bakalım. Silifke Belediyesi'ne belediyeye yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap gibi çeşitli suçlardan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma doğrultusunda 19 şüphelinin jandarma ekiplerince gözaltına alınmasının ardından firari zanlı da yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 20 şüpheliden biri serbest bırakıldı. Silifke Belediye Başkanı Turgut, Belediye Başkan Yardımcıları Ezgi Erdağ Demirtaş ve Şerife Yörükçü ile Belediye Özel Kalem Müdürü'nün de aralarında olduğu 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Silifke Belediyesi'ndeki bazı kamu görevlileriyle bu kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkında gelen ihbarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, rüşvet almak ve vermek, icbar suretiyle irtikap, ihaleye fesat karıştırmak ve görevi kötüye kullanmak suçlarından 20 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gelelim ABD ve İran arasında İsviçre'de yürütülen görüşmelere. Şimdi bu görüşmelerin teknik boyutu, orada yaşananlar, gelişmeler değil. Orada tüm olup bitenin ve gelinen noktanın piyasalara nasıl yansıdığına şöyle bir bakalım. Sözü Mehmetcan Çoban'a verelim.
2: ABD ve İran arasındaki görüşmelerden gelen olumlu mesajlar küresel piyasalardaki hareketliliği başlattı ve gram altın aslında haftanın ilk işlem gününe de yükselişte başladı. Hemen tabloya bakacak olursak tablo komple yeşile dönmüş durumda. Sabahın ilk saatlerinde aslında gram altında yükselişte başladı. Gram altının şu anki fiyatı ise 6370 lira. Alışı ise 6266 lira. Tabii ki de sadece gram altında hareketlilik yok. Aynı zamanda gümüşte de hareketlilikler. Vatandaşların en çok yatırım yaptığı iki limandan bahsediyoruz. Gümüşün alış fiyatı ise 108 lira, satışı ise 96 lira. Altında ve gümüşte yükseliş sürerken akaryakıtta ise, petrolde ise düşüş sürüyor. Peki detaylarını kimden dinleyeceğiz? Tabii ki de konunun detaylarını altın ve para piyasaları uzmanı Nasri amcalardan dinleyeceğiz. Efendim, sabahın erken saatlerinde haftanın ilk işlem gününe altın yükselişte başladı. Gün içerisindeki hareketliliğini de sürdürüyor. Peki gram altın haftaya kaç parayla başladı? Tabii gümüş de yükselişteydi. Evet. Son güncel rakamları alabilir miyiz?
3: Yani gram altın sizin de belirttiğiniz gibi yükselişle başladı. Geçtiğimiz haftalarda 6100 liraya kadar düşmüştü. Şu anda gram altın TL 6360 liradan işlem görmekte. Önümüzdeki süreçte aslında bu dalgalı seyir devam edecektir. Yani biz bu şekilde tahmin ediyoruz. Çünkü Amerika ile İran arasında hala henüz netlik kazanmayan bir durum söz konusu. Her gün işte barışa çok yakınız diye açıklamalar yapılıyor. Ertesi gün masadan kalktık diye açıklamalar yapılıyor. Bu da çok çalkantılı bir şekilde aslında piyasaları bize sunuyor. Sürekli manipüle edilmeye yönelik bir fiyatlama var aslında. Çünkü petrol fiyatları çok ani düşüyor, altın fiyatları yükseliyor. Yani biz bu yıl içerisinde bu şekilde hızlı, ani iniş ve çıkışları muhakkak göreceğimizi tahmin ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu şekilde devam edecektir ama bundan 3-4 ay önce, yani savaşın ilk başlarındaki fiyatları 8000 liraları görmesi, altın için söylemek gerekirse biraz daha uzun sürecektir. Yani belki 8000 liraya gram altın TL tekrardan yıl sonuna görecektir. Yani en azından tahminlerimiz bu yönde şu anda.
2: Peki efendim yıl sonuna doğru tahminleriniz 8.000 lirayı gösterdiğini söylediniz. Evet. Peki vatandaşlar haftanın ilk işlem gününde yükselişi bir fırsata mı çevirdi? Alım mı yapıyorlar yoksa satım mı yapıyorlar? Sizin öneriniz ve öngörünüz nelerdi?
3: Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Orta ve uzun vadede gram altın aslında yatırımcısına hiçbir zaman kaybettirmiyor. Yani biz gözlemlediğimiz bizim

0: Gördüğümüz altına eğer zaruri bir ihtiyacı yoksa vatandaşın, yani kafasına uygun bir ev bulmuştur, aklına uygun bir araç bulmuştur, arsa bulmuştur. Eğer bu şekilde bir ihtiyacı yoksa, nakit ihtiyacı yoksa ellerindeki altını satmaktan yana pek fazla davranmıyorlar. Genelde hep alım yönünde aslında piyasalar alıcı bulmakta. Satımlar da muhakkak oluyor ama satımlar daha az, yani %60 oranında alım, %40 oranında satım. Dediğim gibi yani satan vatandaşlar da aslında hep yatırımlarını daha başka yöne yönlendiriyorlar. Daha başka yöne çekiyorlar. O şekilde piyasa bir şekilde yönünü buluyor.
1: Peki efendim, son olarak da şunu sormak isterim. Altın mı daha güvenli bu piyasada yoksa gümüş mü? Çünkü sabahın erken saatlerinde gümüş de yükselişte başlamış.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Gümüş geçtiğimiz aylarda 190 liralara kadar çıktı bir gram fiyatı. 90 liraya kadar düştü. Gümüşün birim fiyatı daha düşük olduğu için kazancı da altına göre daha fazla, zararı da altına göre daha fazla. Yani gümüş de muhakkak vatandaşların sepetinde bulunabilir. Ama gümüşte biraz daha temkinli davranmak gerekiyor. Çünkü 190 liradan alıp 90 liraya düşenler yani paralarında, yatırımlarında çok ciddi bir şekilde zarar ettiler. Gümüş biraz daha temkinlidir bize kalırsa. Yani altın daha sağlam, daha kalıcı bir yatırım, daha fazla kar bırakır ama gümüş biraz daha temkinli olması gerekmektedir.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Aslında değerli yayın konuğumuzun da bahsetmiş olduğu gibi güvenli liman altın yıl sonuna doğru uzmanlar tarafından 8 bin liralara kadar yükselmesi bekleniyor diyelim ve bizler sözleri bu noktadan stüdyoya bırakalım.
2: Şimdi İstanbul Kağıthane'ye şöyle bir götürelim sizi. İki şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı. Uyuşturucu çıkınca çalışma genişletildi ve 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Bir adreste arama yapıldı. O aramada da 1 kilo 830 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Kağıthane'de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik yeni bir çalışma yapıldı. Asaf Caddesi'nde durumlarından şüphelenilerek durdurulan 24 ve 21 yaşındaki iki şüphelinin üzeri arandı. Aramalarda satışa hazır halde toplam 8 gram uyuşturucu ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı. Devam eden çalışmalarda uyuşturucu maddelerin temin edildiği değerlendirilen adres ve kişiler tek tek belirlendi. Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 1 kilo 830 gram uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, 1 tane elektronik paketleme cihazı, 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Öte yandan uyuşturucu madde ticareti faaliyetleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 4 şüpheli daha yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin üzerinden 37.100 lira çıktı. İki kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest kaldı. Bir zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. ...48 yaşındaki Fatih Kurutçu, Trabzon'un Asrin ilçesinde dün denize giren ve boğulmak üzere olan oğlunu kurtarmak için hiç düşünmeden o da kendini hemen denize attı. Ama o baba da orada boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırıldı ve gece geç saatlerde hayatını kaybetti. Olay dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre denizde boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak isteyen baba Fatih Kurutçu akıntıya kapıldı. Durumu fark eden ve yoldan geçmekte olan trafik polisleri denize girerek baba ve oğlunu sudan çıkardı. Hastaneye kaldırılan baba ve oğul sağlık ekiplerinin yoğun çabasıyla yeniden hayata döndürüldü. Ancak gece saatlerinde Fatih Kurutçu'dan acı haber geldi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Fatih Kurutçu hayatını kaybetti. Oğlununsa yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Erzurum'da kontrolden çıkan bir otomobil kaldırımda yürüyen iki genç kızın üzerine doğru ilerledi. Gençlerin kıl payı kurtulduğu, aracınsa elektrik direğine çarparak durabildiği kaza anına bakalım şimdi.
3: Otomobil kontrolden çıktı, kaldırımdaki yayalar ezilmekten son anda kurtuldu. Erzurum'un Palandöken ilçesinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen iki genç kızın üzerine doğru hızla ilerledi. Üzerine gelen otomobili son anda fark eden gençler refleks olarak yana doğru kaçarak canlarını kurtardı. Genç kızların faciayı önleyen o hamlesi ve yaşadıkları büyük panik güvenlik kamerasıyla an be an kaydedildi. Kontrolden çıkarak savrulan otomobil ise yol kenarındaki direğe çarparak durabildi. Araçta bulunan yaralıların hayati tehlikesi olmadı ve hemen yakındaki özel bir hastanenin acil servisine kaldırıldığı belirtildi.
2: Orman Genel Müdürlüğü Adana'da yangında yenilikçi drone sisteminin başarıyla kullanıldığını duyurdu. Dronelar zorlu arazilerde ekiplere destek sağlarken yangınlarda daha hızlı müdahale imkanı sunuyor.
4: Orman Genel Müdürlüğü Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan yangında yenilikçi drone sistemini ilk kez başarıyla kullandı. Yangına müdahalede görev alan dronelar özellikle ilk aşamadaki alevlere karşı etkili sonuç verdi. Teknolojik destek ekiplerin sahadaki gücüne güç kattı. Ulaşılması güç noktalarda görev alan dronelar kara ekiplerine destek sağladı. Alevlere kısa sürede müdahale imkanı sunan sistem yangınla mücadelede zaman kazandırdı. Özellikle büyüme evresine geçmemiş yangınlarda etkin sonuç alındı. Sistem sayesinde yangının ilerleme hattına köpük ve retardant uygulaması yapılabiliyor. Bu sayede alevlerin yayılım hızı düşürülüyor. Müdahale kapasitesi ve personel güvenliği de arttırılıyor. Hedef yeşil vatanı daha güçlü şekilde korumak.
2: Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin 2026 yılı yaz tatili dönemine ilişkin mazerete bağlı yer değiştirme duyurularını yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre duyuru kapsamında öğretmenler il içinde ilçe grupları arasında veya iller arasında mazeretlerine bağlı yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek. Başvurular iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerle yer değişikliği talebinde bulunacak. Öğretmenler 13-24 Temmuz tarihleri arasında ön başvuru yapabilecek. İl içi mazeret atamaları 30 Temmuz'da, iller arası mazeret atamaları ise 11 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Yaz tatili öncesi okullarda son haftada bu yıl etkinlikler düzenlenecek. Dönem sonu faaliyet haftası programı hazırladı Milli Eğitim Bakanlığı ve öğrencilerin kültür, sanat ve spor alanlarındaki gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor bu faaliyetler. Öğrenciler karne öncesi haftada çeşitli etkinliklerle yeteneklerini sergileme imkanını da bulacak.
4: Ders zili bu kez etkinlikler için çalacak. Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında hazırlanan okullarda dönem sonu kültür, sanat ve spor faaliyetleri haftasını bu yılda uygulayacak. Öğrenciler yaz tatili öncesindeki son haftayı kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle geçirecek. Faaliyetler okulların mevcut imkanları doğrultusunda gerçekleştirilecek. Velilere külfet oluşturmayacak şekilde planlanan etkinliklerle öğrencilerin oyun yoluyla öğrenmesi, yeteneklerini ortaya çıkarması ve okul ortamında aktif rol alması hedefleniyor. Öğrenciler kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle dolu bir hafta geçirecek. Program kapsamında yarışmalar, gösterimler, sosyal sorumluluk çalışmaları ve çeşitli atölyeler düzenlenecek. Geleneksel çocuk oyunları, spor turnuvaları, sergiler, atölyeler ve yaratıcı okuma çalışmalarıyla öğrencilerin sosyal, fiziksel ve sanatsal gelişimleri desteklenecek. İlk ve orta öğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci 26 Haziran Cuma günü de karnelerini alacak. Öğrenciler 14 Eylül'e kadar sürecek yaz tatiline başlayacak.
2: Ve milyonlarca öğrenci hafta sonu üniversite sınavına girdi. Adaylar diyorlar ki AYT, TYT'ye göre çok daha kolaydı. Peki durum böyle olunca bu yığılmalara ve üniversitelerin puanlarının artmasına acaba sebep olabilir mi? Tercih döneminde öğrencileri neler bekliyor? Akıldaki soruları muhabirimiz Ebrar Nur Arslan Bakırtaş şimdi uzman konuğuna soracak.
5: 2,5 milyon üniversite adayının başvurduğu YKS maratonunu artık geride bıraktık. Aslında farklı bir süreç oldu diyebiliriz. Öyle ki sınava giren öğrenciler AYT'nin TYT'den daha kolay olduğunu, yoruma değil bilgiye dayalı olduğunu söyledi. Peki bu durum puanları etkiler mi? Puanlar sıralamaları etkiler mi? Bu noktada bundan sonra tercih sürecinde bizi neler bekliyor? Detayları rehber öğretmen Yalın Kaya ile birlikte konuşacağız. Efendim biz de dün aslında öğrencilerin nabzını tuttuk. Sınavdan çıktıktan sonra yüzler gülüyordu. AYT ile TYT farklı mıydı? Neler gözlemledik bu sınavda?
6: Şimdi TYT'de zaten aslında daha çok muhakemeye temelli sorular geliyor. Muhakeme temelli soruları çözerken de çocuklar zorlanabiliyor. Problem çözme becerinin çok iyi olması lazım. Ama AYT'de bilgi ağırlıklı geldiği için bu sene de anladığımız kadarıyla muhakemeyi çok fazla zorlamamışlar AYT'de. Daha fazla bilgi sormuşlar. Onun için çocuklara daha kolay gelmesi normal.
5: Bu durum puanları, sıralamaları değiştirir mi?
6: Şöyle değişiklik olabilir. Testlerin kendi içlerindeki zorluk seviyelerinde çok büyük farklılıklar olmazsa hemen hemen bütün testler AYT ve TYT'nin kendi içinde aynı katsayıları getiriyor aslında. Eğer çok büyük farklı bir zorluk seviyesi varsa testler arasında farklılıklar çıkabiliyor. Orada çok zor bir testi çok iyi yapan çocuklar birazcık daha fazla puan alır. Çok kolay bir testi çok kötü yapan çocuklar birazcık daha az puan alabilir diğer kendileri aynı netleri yapanlardan. Ama bu temel olarak sıralamayı etkilemez. Bu bir sıralama sınavı. Kim ne kadar puan alırsa alsın çocuklar en yüksek puandan en düşük puanlıya doğru sıralanacaklar. Bu sıralamaların ölçütünde kontenjanın yettiği kadar üniversiteye kayıt alacak. Onun için çok büyük bir değişiklik olmaz.
5: Şimdi artık YKS maratonunu geride bıraktık. Temmuz aslında kıymetli çünkü tercihlerin yapılacağı. Peki bundan sonra üniversite adaylarını neler bekliyor hocam?
6: 22 Temmuz'da sonuçlar açıklanacak. Bundan bir haftayı geçmeden bir süre içerisinde tercih işlemleri başlayacak. Yaklaşık 10 gün içerisinde tamamlanacak. Burada yani Ağustos'un ilk haftası gibi bitmesini bekliyoruz normalde tercih işlemlerinin. Adayların şunu yapması lazım. Sonuç açıklanır açıklanmaz. ÖSYM'nin belirlediği belli programlara girmek için gerekli kıstasları karşılıyor. Mesela tıp okumak için yeterli sıralamaya girmiş mi? Mühendislik okumak için gerekli sıralamaya girmiş mi? Buna göre neleri yazabilir? Hangi üniversiteye gidebilir? Bunun bir planını yapıp o üniversiteye gitmeleri, üniversitenin web sitelerini incelemeleri, hangi olanakları sunduklarına göre tercihlerini şekillendirmeye başlamaları lazım. En kısa sürede rehber öğretmenlerinden mutlaka randevu alsınlar. Tercih işlemlerinin başlamasını beklemesinler. Sonuç açıklanır açıklanmaz tercihle ilgili işlemleri yapmaya başlasınlar.
5: Yayına katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. YKS maratonunu artık geride bıraktık. Pazar günü yani dün AYT ile birlikte aslında bu defter bir yıllığına kapandı diyebiliriz. Peki üniversite adayları bu noktada bundan sonra tercih sürecinde onları neler bekliyor ki? TYT ve AYT'yi kıyasladıklarında AYT'nin daha kolay olduğunu söyledi öğrenciler. Bu noktada bir sıralamaya etkisi olur mu bu durumun? Detayları rehber öğretmen Yalın Kaya ile birlikte konuştuk diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
2: Ebrar'a teşekkür ediyoruz. Şimdi sizi Artvin'e götüreceğiz, Borçka ilçesine. Camili Havzası manzarasıyla görenleri büyülüyor. Buyurun izleyelim.
3: Gürül gürül akan şelalesi, yemyeşil doğası. Artvin'de bulunan Maral Şelalesi manzarasıyla kendine hayran bırakıyor. Burası Artvin'in Borçka ilçesindeki Camili Havzası. Bölge UNESCO tarafından biyosfer rezervi alanı ilan edildi.
7: Yaklaşık 7-8 saat yol geldik biz Erzurum'dan. Kesinlikle buranın coğrafyası, doğası görülmeye değer. Hiç tartışmasız yani Türkiye'de zannımca yoktur böyle güzel bir yer.
3: Bölge sakinleri tarafından Macahel'in saklı cenneti olarak da adlandırılan havzada bulunan Maral Şelalesi, eriyen kar suları ve yağmurlarla en coşkulu dönemlerinden birini yaşıyor.
7: Yolu düşebileceği bir yer değil, buraya yolunuzu bilerek düşürmeniz lazım. Herkese tavsiye ederim. Güzel, mükemmel diyor. Şelale olsun, coğrafya olsun, tabiat olsun.
3: Macahel Vadisi'nin zengin bitki örtüsü ve doğal yaşamı da bölgeyi doğa fotoğrafçıları ve doğa tutkunları için cazibe merkezi haline getiriyor.
2: İkinci saat dilimimize de noktayı koyalım. Şimdi bir ara verelim ama saat başında buradayız. Bekliyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: İzmir. Her açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: İşini büyütmek istediğinde
4: Vakıfbank daima senin de.
5: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
6: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
7: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczacı ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
6: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: İyi Finans sundu.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
3: Vurdur beni, ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
4: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
5: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
4: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
6: Atı canam artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
4: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden gigabyte bile tüket.

0: TV bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
3: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Maç heyecanı tadında, açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmadaki en yüksek teklife satalım. Bitti böyle,
5: Otobit'te. Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. 3. saate moderatörde başlıyoruz. ABD ve İran arasında İsviçre'de düzenlenen müzakerelerle başlayalım. Şimdi 18 saat sürdü ilk tur. Tansiyon da yer yer gelen haberlere göre bir hayli yükseldi ABD ile İran heyeti arasında. Sonrasında yapılan açıklamalara göre heyetler Lübnan ve Hürmüz Boğazı konusunda bir yol haritası çizdiler. Ama ele alınması gereken başka meseleler ve o meselelerin teknik boyutları var. İşte tüm bunların bu hafta içinde devam etmesi bekleniyor.
1: Gözler İsviçre'deki görüşmedeydi. Müzakerelerin ilk turu gerçekleşti. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından düzenlenen görüşmede yol haritası çizildi. Görüşme 18 saat sürdü. Arabulucu Katar ve Pakistan ilk oturumun olumlu ve yapıcı geçtiğini açıkladı. Teknik düzeydeki görüşmelerin hafta boyunca devam edeceği açıklandı. Siyasi gözetim sağlanması için komite kurulmasına karar verildi. Açıklamaya göre baş müzakereciler söz konusu komiteye düzenli olarak rapor verecek. Komite ayrıca 60 gün içinde nihai anlaşmaya varılmasını öngören yol haritasında anlaştı. Yol haritasının ilk gündemi Lübnan'dı. Taraflar Lübnan'daki çatışmaları sona erdirmeye yönelik bir mekanizma üzerinde anlaştı. Ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini sağlamak amacıyla doğrudan bir iletişim hattı kurulması da kararlaştırıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı yaptığı ilk açıklamada Lübnan Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik önemli bir ilerleme sağlandığını belirtti. Arakçı ayrıca ülkesine uygulanan petrol ihracatına yönelik kısıtlamaların da kaldırılacağını söyledi. İran'ın dondurulmuş varlıklarının bir kısmının da serbest bırakıldığını belirtti. Pakistan Dışişleri Bakanı'nın Al Arabiya'ya yaptığı açıklamaysa görüşmelerin en dikkat çekici başlıklarından biri oldu. Bakan, ABD ile İran'ın Tahran yönetiminin elindeki uranyum stoklarının zenginleştirilme seviyesinin düşürülmesi konusunda uzlaşı sağlandığını söyledi. J.D. Vance ise görüşmelerin ardından daha kapsamlı ilerlemeler hedeflediklerini belirtti. İran basınına göre ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditleri sebebiyle İran heyeti müzakere alanını terk etti. Pakistan'ın isteği üzerine son anda müzakere masasına geri döndüler. ABD basınına göre ise İranlı heyetin görüşmeyi terk ettiği doğru değildi. Yine de kırılgan görüşmenin gerginliği Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in yüzüne yansıdı. Şerif'in terleyen yüzü, salonu izleyen gözleri ve kaygı dolu bakışları müzakerelerin bıçak sırtında olduğunun göstergesiydi.
0: Şimdi yaşananları, bundan sonrasını şöyle bir konuşalım. Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç ve İran uzmanı Doktor Rahim Farzan bizimle birlikte. Haydar Hocam, Rahim Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Helal Hanım, hoş bulduk, kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi alınan kararlara baktığımızda, şimdi hem kararları aslında ele almak gerektiğini düşünüyorum, hem de dünkü görüşmedeki o psikolojik ve diplomatik üstünlüğü. Çünkü

0: alınacak kararlardan çok bu tablo konuşuldu. Oradaki jestler, mimikler, İran'ın ABD tarafını zor durumda, bilerek zor durumda bıraktığı söyleniyordu. Şimdi alınan kararlara baktığımızda Lübnan için çatışmayı önleme birimi kuruluyor. Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin güvenli geçişi için doğrudan iletişim hattı kurulacak. İşte mutabakat zaptının sağlıklı uygulanabilmesine yönelik bir izleme ve uyuşmazlık çözümü grubu ve diğer hususlara odaklanan bir çalışma grubu olacak. Bunun yanı sıra hafta boyunca az önce de bahsettik, diğer başlıklar üzerindeki teknik müzakereler de devam edecek. Bir de bir üst düzey komite kuruldu. Düzenli olarak raporlar sunulacak. Şimdi hemen şöyle bir başlayalım madem öyle Haydar Hocam. Ben bu alınan kararları da hızlıca izleyicilerimize hatırlatmışken. Birincisi, alınan kararlar üzerinden bir değerlendirme istesem sizden ne söylersiniz? İkincisi, dünkü görüşmelerde az önce de bahsettiğim psikolojik ve diplomatik üstünlük. Kimdeydi bu üstünlük sizce?
1: Ya şimdi Helin Hanım, o üstünlük orada ya da burada gibi bir kavramsallaştırma yerine aslında iki tarafında ben bu müzakere konusunda istekli olduğunu ve nihai anlaşmaya ulaşmak konusunda da arzulu oldukları kanaatindeyim. Dün gördüğüm fotoğraf benim o şekildeydi. Tabii Pezeşkian'ın uranyum zenginleştirme hakkına yönelik açıklamasından sonra Trump'ın yapmış olduğu işte bu şekilde konuşmaya devam ederse ülkesinin kalan kısmını da alır şeklindeki kabul edilemeyen yakışıksız açıklamasından sonra İran heyetini göstermiş olduğu tepki de gayet rasyonel. Yani bu şekilde bir tepki göstermesi kaçınılmazdı. Asıl burada Trump'ın diline, söylemine dikkat etmesi gerekiyordu. Buna rağmen işte J.D. Vance orada yapıcı bir iletişim kurmaya çalışırken nihai anlaşmaya ulaşmak için iki tarafında bir araya getirecek bir dil kullanmaya çalışırken Trump'ın yaptığı aslında J.D. Vance'i sabote etmekten öte bir şey değildi bence. Başkan yardımcısının işini zorlaştırmaktan başka da bir işe yaramadı zaten biliyorsunuz. Ama nihayetinde İran heyetinin Trump'ın açıklamalarını protesto etmekle beraber, bunu kayda geçirmekle birlikte sonuçta müzakerelere devam etmiş olması, her ne kadar kamera önünde gözükmeseler de arka planda Katar ve Pakistanlı müzakereciler aracılığıyla müzakerelerin devam etmiş olması ve dün akşam itibariyle de bunun sonuçlanmış olması aslında başta dediğim gibi iki tarafın da bu süreci başarıyla tamamlama isteğini ve arzusunu ortaya koyuyor. O açıdan ben umutluyum. Sürecin bir şekilde belki 60 gün gibi bir sınırlamaya tabi olmayarak devam edebilir. İki tarafta anlaşmak istediğini, İsrail'e rağmen, İsrail'in süreci bozma yönelik hamlelerine rağmen anlaşmak istediğini göstermiş oldu. Zaten siz maddeleri saydınız, yani dün nihayetinde ne oldu, ne ele geçti şeklinde söylediğimiz zaman ilk aklımıza gelen şey işte Lübnan'daki çatışmanın azaltılması ve ateşkes sürecinin güçlendirilmesine yönelik bir mekanizma kurulması konusunda mütabık kalması. Daha önce Lübnan bu anlaşmanın içerisinde mi değil mi şeklindeki soru işaretlerini de bence gidermiş oldu. Çünkü Lübnan birinci maddeydi. Daha doğrusu tüm cephelerde savaşın durması. İsrail bunun Lübnan'ın anlaşma kapsamında olmadığını söylüyordu. Ama dün gördük ki evet, Lübnan'da bu anlaşmanın kapsamında ve Amerika'da İran'a öyle ya da böyle Lübnan'daki savaşı sonlandırmak ve İsrail'in çekilmesini sağlamak konusunda bir taahhütte bulunmuş ve bu taahhütün arkasında duruyor. Yapar yapamaz ayrı konu ama bu taahhütün arkasında durduğunu görüyoruz. Hürmüz konusu da Trump'ın açıklamaları, olumsuz açıklamaları ve dün itibariyle yine benzer açıklamalar geldikten sonra İran tarafının Hürmüz kartının hala elinde olduğunu göstermesi açısından yapmış olduğu hamleler, Hürmüz'ü kapatıyoruz şeklinde söylemlerde bu süreç içerisinde İran'ın elinde hep Hürmüz kartını kullandığını göreceğiz gibi gözüküyor. Maalesef diyorum. Çünkü bu tabii anlaşmanın iyi niyetle yürütülmesi ruhuna çok uygun bir tavır değil ama süreçte böyle. Eğer Amerika ile müzakere ediyorsanız elinizde bir kozunuz olması lazım. İran'ın kozu da şu anda yegane kozu diyorum. Hürmüz. Çünkü Amerikan tarafının yükümlülüklerini yerine getirmemesi veyahut İsrail'e yönelik yaptırımları uygulamaması, İsrail'e Lübnan'a saldırmaktan alıkoymaması halinde Hürmüz kartını kullanacak. Bu da Amerikan tarafını bence motive ediyor. Anlaşmaya bağlı kalmak, nihai anlaşmaya ulaşmak konusunda bir şekilde daha fazla çaba sarf etmesini sağlıyor. Kurulan üst düzeyli komite de bence önemliydi. Çünkü baş müzakereciler bu komiteye rapor verecekler. Gelişmeleri takip edecekler. Alt seviyede Hürmüz'ündeki durumu takip edecek iletişim kanalının açılmış olması, buradaki müzakerelerin devam edecek olması, bu hafta da devam edecek olması önemli. Yani ben şu ana kadar olumsuz bir şey görmedim. Genel olarak sizin sorunuza cevaben şunu söyleyebilirim. İran bu süreci kontrol ettiğini göstermiş oldu. Dünkü hamlelerinden sonra çekildiğini söyleyip geri planda durarak Amerika ve Pakistan tarafını, Katar tarafını, müzakerecileri ve Amerikan tarafını kameralar önünde tek bırakarak eğer istediği gibi gitmezse süreç orada olmayacağını göstermiş oldu. O açıdan söylem üstünü elinde tuttuğunu göstermeye yönelik bir mesaj verdi diye düşünüyorum.
0: Peki. Rahim Hocam sizinle devam edelim. Şimdi Haydar Hocam diyor ki genel olarak olumsuz bir şey görmedim. Maddeler üzerinden siz nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz onu öğreneyim. Bir de yaşanan bu kriz, o gerilim anlarına baktığınızda psikolojik ve diplomatik üstünlük kimdeydi sorusu da dün soruluyordu. Hatta sorulmanın ötesinde cevap olarak İran işaret ediliyordu. Siz de böyle düşünenlerden misiniz? Yoksa öylesi bir süreçte psikolojik ve diplomatik üstünlüğün kimde olduğuna bakmadan bunların göz ardı edilerek yola devam edilmesi gerekiyor?
2: Şimdi öncelikle Amerikalılar açısından baktığımızda yani bu mutabakat zaptının en acil ihtiyacı Hürmüz'e açılmasıydı. Şimdi bu açıdan baktığımızda son alınan kararlara da birlikte yani Hürmüz'le geçişlerin devam ediyor olması Trump açısından her ne kadar bazı işte tehdit açıklamalarında bulunsa da önemli. Şimdi Trump'ın açıklamalarına baktığımızda Amerika'nın iç kamuoyunda çok tartışıldı bu mutabakat zaptı. Aslında çok zayıf olduğu, İran'a çok fazla taviz verildiği şeklinde. Şimdi orada Trump'ın bunu bir şekilde pazarlaması gerekiyor. O süreci de yönetmesi gerekiyor. Trump bildiğiniz gibi basından gelen eleştirileri de çok fazla önemseyen biri. Yani o yüzden ben de açıkçası hocama katılıyorum. Yani Amerikan tarafının motivasyonu biraz daha fazla da diyebiliriz bu anlaşma için. Her ne kadar Trump'tan aksiyonda açıklamalar gelse de. İran açısından baktığımızda ise acil ihtiyaç yani önce savaşın bitirilmesi, çatışmanın bitirilmesi. Bir de mümkünse işte bir takım paraların serbest bırakılması. Çünkü İran bu süreçte çok büyük zarar aldı. Çok büyük ilgilenmesi gereken acil olarak sorunları var. Dolayısıyla çatışma bitsin ki önce işte bu diğer konulara dönebilsinler. Onun için de tabii ki para gerekiyor. Dolayısıyla İran açısından baktığımızda şu an için bu manada yani işte yine dün varılan anlaşmaya göre artık İran şu aşamada ta nihai anlaşmaya kadar petrollerini ve petrokimya ürünlerini satabiliyor. Dolayısıyla İran bir şekilde ekonomik olarak da yani bu abluka her ne kadar tartışılsa da gerçekten İran'ı zorlamaya başlamıştı. Yani o yüzden biz son günlerde açıkçası şey bekliyorduk yani burada bir değişim olmaması takdirde ateşkesi İran bozacak. Nitekim İsrail'i vurdu mesela Lübnan konusunu bahane ederek. Şimdi kim üstündü meselesine gelecek olursak tabii İran yani müzakere eden taraf olarak yani Amerikalılarla özellikle son zamanlarda çok yani yönetimin özellikle şu anki çatışmadan sonra iktidarıyla olan kesimin görüşü şöyle bir görüşü var. Yani daha önce aslında çok zayıf bir pozisyondan İran'ın müzakerelere girdiği yeni dönemde ise özellikle bu çatışmalardan sonra özellikle İran'ın sahada çok önemli kozlar elde ettiğini ve karşı tarafa da bu kozları kullanarak önemli maliyetler yüklediğini düşündüğü için dolayısıyla müzakere ikinci bir şey olarak görülüyor. Yani herhangi bir taviz vermeye yönelik özellikle karşı taraftan büyük bir taviz almadan yapılacak adımlar veya müzakere girişimi çok fazla benimsenmiyor. Yani daha önce 27 Şubat'ta biliyorsunuz 28 Şubat'ta Trump saldırdı. 27 Şubat'a kadar baktığımızda İran her şeye rağmen işte Amerika ile İsrail ile savaşa girmediği için bunun korkusunu taşıyan bir ülkeydi ve belli konularda taviz vermeye hazırdı. Yani mesela nükleer konuda İran elindeki stokları 3. ülkeye teslim etmeye hazırdı 27 Şubat'ta ve sembolik düzeyde de olsa bir işte 1,5 %1,5 oranında zenginleştirmeyi kabul etmeye hazırdı. Yani şimdi geldiğimiz noktada yani baktığımızda İran artık işte balistik füzesini müzakere konusu olmaktan çıkarmış durumda. Yine o dönem işte Amerika'nın önemli taraflarından biri olan İran'ın vekil güçler ilişkisinin müzakere konusu olmayı bırakın, yani Lübnan yani Hizbullah aracılığıyla garanti almış durumda. Yani Lübnan, Hizbullah'a saldırırsanız ateşkesi bozarım diyor. Nükleer konuda da elindeki işte zenginleştirilmiş uranyumu kendi topraklar içerisinde seyreltmeyi, yani daha önce 3. ülkeye bile teslim etmeye hazırken şimdi kendi

0: bu manada istediğini almış durumda. Nükleer konuda da sıfır zenginleştirme artık ben açıkçası Amerika'nın pozisyonu olmadığını düşünüyorum. Yani önce sıfır zenginleştirmede ısrar ediyorlardı. Bundan sonra yani bu mutabakat zaptına göre net olarak belirtilmemişse de bu mutabakat zaptında şunu anlayabiliyoruz ki bundan sonra nükleer meselede İran'ın özellikle belli sınırlar içerisinde zenginleştirme yapmasına izin verilerek bir anlaşma
1: bu arada
0: ancak
1: Benz'den de hocam
0: elde edilir.
1: Açıklamalar geliyor şu an. Bir yandan siz dinlerken ona bakıyorum. Nükleer ve ekonomik görüşmeler konusunda hala yapılacak çok şey var diyor.
0: Tabii ki yani şimdi bu mutabakat zaptının az önce bahsettiğim bu acil konuları dışında da en önemli boyutu müzakerelere tekrar dönmeye zemin hazırlamış olması. Yani burada önemli fark şu, çatıştılar yani çatışma oldu. Amerikalılar işte 27 Şubat'ta İran'ın sunduğu işte bir takım tavizleri beğenmeyerek çatışma başlattılar. 39 günlük bir çatışma. Ondan sonra ateşkes. Ateşkes de yani sözde ateşkesti. Zaman zaman yine çatışmalar devam ediyor ama bu sürecin yani 4-5 aylık sürecin sonunda neredeyse İran açıkçası Amerika çatışmayla İran'ı belli bir noktaya getiremeyeceğini gördü. Dolayısıyla tekrar müzakereye dönüldü. Bence bu önemli bir husus. Çünkü öncesinde acaba hep soru işareti vardı. Acaba İran'a baskı yapar? Çünkü Trump buna çok net inanıyordu. Yani İran'ı sert bir şekilde vurduğumuz takdirde biz istediğimiz noktaya getirir şeklinde. Bunun böyle olmadığı, her ne kadar Trump aksini iddia etse de bunun böyle olmadığı şu an ortaya çıkmış durumda. Evet. Şimdi mutabakat zaptında tabii ki müzakereler devam edecek ama bu çatışma önemli ölçüde iki tarafında açıkçası askeri seçeneklerden yani sonuç alınamayacağı gördüğü için motivasyonu da arttırmış durumda. Dolayısıyla ben eskiye göre biraz daha bazı konularda daha yani çözüm odaklı ilerleyeceklerini düşünüyorum.
1: Peki, şimdi açıklamalar gelmeye devam ediyor Vance'den ve Lübnan'a ilişkin diyor ki Lübnan'ın egemenliğinin korunmasını istiyoruz, üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Lübnan'da son 24 saat sakin geçti. İsrail, Güney Lübnan'da toprak çıkarlarının olmadığını söylüyor ifadesini kullandı. Alınan kararlarda da zaten zirvenin ana gündemi Lübnan meselesiydi. Lübnan için çatışmayı önleme birimi kurulmasına karar verilmişti. Şimdi Haydar Hocam böyle buradan devam edelim. Lübnan konusunda daha önce de İsrail ile yönetim arasında bir ateşkes anlaşması sağlanmıştı ama nihayetinde İsrail ile çatışan Lübnan hükümeti değil ki İsrail ile çatışan Lübnan'da bulunan Hizbullah. Dolayısıyla bunun çok da bir işe yaramadığını, İsrail'in Hizbullah'ı vurmaya devam ettiğini, karşı cevabın geldiğini gördük. Dolayısıyla şimdi çatışmayı önleme birimi nasıl kurulacak? Kimler arasında kurulacak? Ne kadar etkili olacak? Buna dair öngörünüz nedir? Bu konuya geçelim şimdi de buyurun.
2: Ya açıkçası bu süreçte ben mesela Trump'tan ziyade J.D. Vance'in öne sürdüğü görüşlerinin daha açık ve net olduğu kanaatindeyim. Çünkü verdiği örnekler İsrail'e yönelik yapmış olduğu eleştirilerde İsrail'in Lübnan politikasının net bir şekilde yanlış olduğunu, yani bir kişi için işte bütün apartmanı vuramazsınız, öldüremezsiniz şeklinde net ifadeler kullandığını gördük. Trump'ın ilk baştaki eleştirel yaklaşımından sonra dün ve evvelsi gün biraz daha İsrail'den gelen tepkilerden sonra İsrail'in yanladığını gördük tabiri caizse. Yani hala iki arada bir derede duruyor ama J.D. Vance bu konuda daha net. Amerika bu konuda ne yapabilir ya da İsrail'li bu konuda nasıl geri adım attırabilir? İsrail tarafı her ne kadar Amerikan kamuoyuna yönelik açıklamalarda bunu söylemeseler de iç kamuoyuna yönelik yapılan açıklamalarda Lübnan'da işgal etmiş oldukları yerlerden stratejik noktalardan özellikle Beaufort Kalesi gibi yerlerden geri çekilmeyeceklerini söylüyorlar. Bunların kendi güvenlikleri için gerekli olduğunu yönelik. Ya bu tabii uluslararası hukukta bunun kabul edilebilir herhangi bir yanı olmadığı gibi. Bu bildiğiniz işgaldir yani. Bunun İsrail'in güvenliğiyle falan da hiçbir alakası yoktur. Ya sizin belirtmiş olduğunuz gibi aslında konu gerçekten de İsrail ile Lübnan arasında bir savaştan ziyade İsrail'in Hizbullah'ı bahane ederek Lübnan'ın güneyini 82-2000 arasında olduğu gibi bir işgal etme girişiminden öte bir şey değil aslında. Mühim olan Amerika'nın bu konuda J.D. Vance'in dediği gibi silahlarınızın 1/3'ünü biz veriyoruz, işte sizi biz destekliyoruz diye yegane müttefikiniz hatta arkanızda olan tek ülke biziz şeklindeki açıklamalarının sahaya yansıyıp yansımayacağını. Yani Amerika İsrail'i Lübnan'a saldırmaktan alıkoyacak mı? Bu mekanizma bu işe yarayacak mı? Benim anladığım kadarıyla sadece bunun üzerinde çalışmıyorlar. Çünkü biliyorsunuz 2-3 günden beri Suriye'nin Hizbullah'la karşı karşıya

0: gelmesi ya da bölgesel bir
1: Evet.
0: Hizbullah'a karşı koalisyon kurulmasını yönelik Amerika'nın bir arayışı var. Yani İsrail'le değil de sanki bölge ülkeleriyle Hizbullah'ı çatıştırmak gibi bir formül bulmaya çalışıyorlar ve bu konuda neyse ki Ahmet Şara bu tuzağa düşmedi ve Hizbullah'la konuşabileceklerini ama Hizbullah İsrail için Hizbullah'la savaşmayacaklarını söyledi. Tabii bu bugünkü durum.
1: Hocam
0: yarın
1: bunu söyledi
0: ortaya
1: de bunu ne
0: farklı
1: kadar hayata geçirebilir? Yani Donald Trump
0: İşte onu söyleyeceğim.
1: Türkiye'nin yeni zirvesinde de Şara'nın bu işi halledebileceğinden bahsediyordu. Dün mesela Fox News'a verdiği röportajda da İsrail için diyor ki bina yıkmadan hiçbir şey yapamıyorlar. Bunu Suriye'ye vermeye çok yakındım çünkü orada daha isabetli bir iş çıkarırlardı. Şimdi bunu ısrarla evet. Donald Trump söylüyorsa bir iki gün arayla Şara'nın kapısı bu konuda ya çalınmıştır ya da tekrar güçlü bir şekilde çalınabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum haksız mıyım? Şara ne kadar
0: Yok,
1: direnebilir?
0: Kesinlikle haklısınız ama şöyle eğer işin içinde Türkiye olmasaydı belki Şara bu konuda tuzağa çekilebilirdi. Amerika nasıl İran'da savaşta İsrail'in tuzağına çekildiyse ve İran'la baş edemeyeceği bir savaşa girdiyse burada da Suriye böyle bir savaşa çekilebilirdi. Türkiye'nin buradaki rolü Cumhurbaşkanımızın Trump'la iletişimi zannediyorum bu konuda dengeleyici bir faktör olarak ortaya çıkacak. Yoksa Suriye henüz kendisini toparlamamışken, konsolide olmamışken, daha yeni iç karışıklıklarını bastırmaya çalışıyorken bir de gidip Hizbullah'la yüzleşmesi çok da mantıklı, rasyonel bir karar değil zaten. Zaten bu Suriye ile Hizbullah'ın savaşı da değil sonuçta. Bu İsrail'in güvenliğini sağlamak için sözde yapılması istenen bir şey. Bu şimdilik Şahra tarafından ben onu söyleyecektim. Şimdilik reddetti. Ne kadar karşı koyar, ne kadar direnir bilmiyorum. Çünkü bunun için şartlar getiriliyor. İşte hem işte bazı silahların silah yardımı yapılması, bazı ekonomik yardımlar yapılması ve Suriye'nin önü açılması konusunda hatta bu konuda Birleşik Arap Emirlikleri'nin de devreye girdiğini, bu konuda Şahra'ya baskı yaptığını, Şahra'nın bunu reddetmesi üzerine Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suriye'ye yönelik daha önceden taahhüt etmiş olduğu fonları askıya aldığını takip ettik. Dolayısıyla bir ittifak kurulmaya çalışılıyor bu konuda. Yani sözde Lübnan'da istikrarı sağlamak, Hizbullah'ı ortadan kaldırmak için, ancak bunun yolu, doğru formülünün bu olduğu kanaatinde değilim. Çünkü ben bölgede aslında İsrail'e yönelik tehditten ziyade İsrail'in tehdidinden bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum. İsrail etrafındaki ülkelere tehdit oluşturuyor. İsrail'in etrafındaki işte Hizbullah gibi aktörler İsrail'e tehdit oluşturmuyor. İsrail işgal ettiği Lübnan topraklarından çıksa zaten böyle bir tehdit de ortadan kalmayacak. Böyle bir saldırı ihtimali de ortadan kalmayacak. Dolayısıyla bunu bu şekilde Cumhurbaşkanımızın yine daha önce Suriye ile ilgili konuda olduğu gibi, hatta İran Savaşı'nda bu ortaya çıkan Kürt gruplarının mobilize edilmesini Cumhurbaşkanımızın müdahalesiyle önlendiği gibi, ben böyle bir sürecin önümüzdeki günlerde harekete geçeceği ve bu mekanizma olacaksa da böyle bir mekanizma olacağı kanaatteyim. Yani bölge ülkelerine baskı yaparak Hizbullah'la savaştırmaktan ziyade İsrail'in oradan çıkartılması, en azından dondurulması, işgalin ilerletilmemesi konusunda İran'ın da kabul edebileceği, ona vereceği bir formül bulunacağı kanaatindeyim. Çünkü diyorum iki tarafta bu anlaşmayı istiyorlar. Amerika bu anlaşmayı yapıp bölgeden çıkmak istiyor. Yani bunun altını bir kere kesinlikle çiziyorum. Ve bunun için bunların hepsini de teferruat olarak görüyor. Ve bunu yapmak için de bazılarımız bunu taviz olarak görüyor. Bazılarımız gereklilik olarak görüyor. Amerika İran'ın istekleri konusunda, isteklerini karşılamak konusunda olumlu bir tavır sergiliyor. Ben bu şekilde olacağı kanaatindeyim. Yani Lübnan konusunu İran'ın kabul edeceği bir zaviyede çözmeye çalışacaklar. Bu konuda da İsrail üzerinde mümkün mertebe baskı kuracaklar ama tamamen çekilme olur mu olmaz mı, o konuda net bir şey söyleyemem tabii ki.
1: Peki Rahim Hocam, İran'ın kabul edebileceği zaviye nedir Lübnan konusunda? Ya 60 gün içinde hedeflenen sonuca bir de ulaşmak ne kadar mümkün? Hizbullah'la Suriye'yi Donald Trump karşı karşıya getirebilir mi? Yani biz önümüzdeki yıllarda bir Suriye-Hizbullah mücadelesini görür müyüz?
2: Şimdi bence bu Lübnan meselesi, mutabakat zaptının ondan sonra şu an işte başlayan müzakere sürecinin en zayıf noktalarından biri, yani en kırılgan noktalarından biri. Çünkü ben açıkçası Lübnan'ın, yani İsrail'in Lübnan yönelik saldırıların İsrail güvenliğiyle ilk etapta da alakalı olduğunu düşünmüyorum. Yani İsrailliler şu an Lübnan'a saldırmasının altında yatan tek neden bu anlaşmayı sabote etmek. Yani o yüzden bu şeyin de bir anlamı yok. Yani Amerikalılar hala bunu anlamadıysa da bence yakında anlayacaklardır. Yani Suriye gelsin, savaşsın, hiçbir şey yok yani İsrail açısından. Çünkü dediğim gibi buradaki temel amaç işte Lübnan'a saldırarak anlaşmayı sabote etmek. Yani bir şekilde Lübnan üzerinden bunu, çünkü İsrailler şunu görmüş durumdalar. İran Lübnan konusunu, yani Hizbullah konusunu ciddiye alıyor. Peki niye İran Hizbullah bu kadar üzerinde ısrar ediyor? Birincisi tabii ki iç politik boyutu var. Şimdi yani savaşın başlangıcından beri hemen her gece İran'da rejimin sosyal tabanı sokaklarda yönetime destek gösterisinde bulunuyorlar. Şimdi bu kesimin önemli taleplerinden biri Hizbullah'ın işte İsrail, İran için savaşa girdiği, çok önemli kayıplar verdiği, dolayısıyla İran tarafından terk edilmemesi gerektiği. Şimdi burada yönetim bu talepleri tabii ki dinlendiren önemli figürler de var. İşte örneğin bu anlaşmaya karşı çıkan İran içerisindeki radikal muhafazakarlar da bu topluluk üzerinden, işte Lübnan meselesi üzerinden yönetime hedef alıyor. Yani Hizbullah bu nedenle de yani yönetimin bir şekilde terk etmediğini göstermesi lazım iç kamuoyunda. Birinci nedeni bu İran açısından. İkinci neden daha stratejik boyutu da, şimdi yeni dönemde İran'ın, daha önce işte aslında biz ileri savunma doktrini diye çok konuştuk. İran vekil güçlerle ilişkisi, işte biliyorsunuz Suriye'de yani Esad yönetimi vardı. İşte Lübnan, Lübnan'da Hizbullah vardı, Irak'ta bir takım gruplar. Bunların İran desteklemesinin temel amacı İran'a yönelik çatışmayı İran sınırları dışında tutmakta. Fakat bunlar son zamanlarda gördük ki bu işe yaramadı. Çatışma İran kapısına dayandı. İran doğrudan savaşa girdi. Dolayısıyla İran bu doktrininde, yani bu güvenlik anlayışında revizyona gitti. Yeni dönemde özellikle Hurmuz üzerinde elde ettiği kazanımla birlikte şunu gördü İranlılar. Bu deniz yollarını kontrol etmek gerçekten inanılmaz bir stratejik avantaj sağlayabiliyor. Hurmuz örneği bunu gösterdi. Şimdi ikinci bir konu da burada, yani deniz yolu da İran'ı kontrol etmek istediği ya da kontrol ederek gerektiğinde bunu bir kaldıraç olarak kullanabileceği Babıl Mandebi var. Babıl Mandebi de tabii ki Husiler üzerinden kontrol edebilirsiniz. Şimdi Husilere de Hizbullah bir bu şekilde, yani Hizbullah tasarrufunu İran nedenlerinden biri de işte bu direniş ekseni dedikleri unsurlar, yani bu yapıyı tırnak içerisinde tabii söylüyorum, İran korumak, yani yeni dönemde. Şimdi siz burada Hizbullah'ı kendi çıkarlarınız doğrultusunda kurban ettiğiniz bir izlenime uyandırırsanız diğer unsurlarda tabii ki size güveni azalacaktır. Dolayısıyla İran yeni dönemde tabii ki Hizbullah'ı canlı tutmak, aynı şekilde yani İsrail'in yakın cephe olarak aynı şekilde de Hizbullah üzerinden işte direniş cephesini İran hiçbir şekilde terk etmediği mesajı vererek işte Husiler üzerinde de Babıl Mandebi kontrol etmek istiyor. Yani bu burada baktığımız tabii ki Hizbullah üzerinde şu boyutunu da unutmamak lazım. İranlılar bir noktada İsrail'le çatışacaklarını, yani Amerika ile anlaşmaya varsalar da İsrail'le çatışacaklarını düşünüyorlar. Dolayısıyla Hizbullah bu açıdan da önemli. Yani eğer şu aşamada siz Hizbullah'ı terk ederseniz İsrail bunu yok edecektir. Yarın bir gün İsrail'le karşı karşıya geldiğinizde tek başınıza savaşacaksınız gibi bir gerekçe var. Dolayısıyla olası bir çatışmada Hizbullah ayakta kaldığı takdirde en azından ikinci bir cephe olarak İsrail üzerinde baskı yaratacaktır. Yani böyle de bir İran açısından baktığımızda bir nedeni var. Dolayısıyla burada olay şurada bitiyor bence. Yani Amerikalılar şu an işte Trump'ın açıklamalarından baktığımızda Suriye ilgilensin, bu kanatta olmadıkları gözüküyor. Ama ben yakın zamanda İsrail'in mevcut anlaşmayı ABD ile İran arasında devam eden süreci sabot etmek için Lübnan'ı kullandıkları, bunu anlayacaklarını düşünüyorum. Burada olay şurada bitiyor. Amerikalılar İsrail'e dayatabilecekler midir bu Lübnan konusunda, işte ateşkesen kendi işte bu süreci sabot etmemesi için ne kadar baskı yapabileceklerdir? Bence burada bitiyor. Yani İran büyük ölçüde Amerikalılara Lübnan konusundaki isteklerini zaten kabul ettirmiştir.
1: Peki Haydar Hocam, az önce sizin de değindiğiniz bir mesele vardı. Aslında Erdoğan'ın etkisi, İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid Akşener'den bir açıklama vardı. Türkiye'nin olası tepkisini ve Erdoğan'ın Washington'daki nüfuzunu hesaba katmadan İranlı Kürtleri silahlandırma planı yaptı diyor Netanyahu için kendisi. Ancak Erdoğan onu terbiye etti diyor. Yani Erdoğan Netanyahu'yu terbiye etti. Erdoğan'ın hem sahadaki gücü hem de Washington nezdindeki diplomatik ağırlığı İsrail tarafından hafife alınıyor değerlendirmesinde bulunmuş. Şimdi burada biraz eğerli bir soru olacak. Eğer

0: ABD'de bir İsrail ağırlığını, bir Yahudi ağırlığını, diaspora ağırlığını, Yahudi lobisi ağırlığını biliyoruz. Netanyahu'nun Donald Trump'la münasebetini, ilişkisini biliyoruz. Tüm bunlara rağmen Donald Trump neden Netanyahu'yu değil de onun İran'daki Kürtleri silahlandıralım çağrısını değil de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlemiş olabilir?
1: Ya Helin Hanım, aslında bunun arka planında birkaç tane olay var. Yani bu Kürt grupları, ayrılıkçı Kürt grupları mobilize etme konusu, biz hatırlarsanız sürecin başında zaten böyle bir opsiyon olduğunu söylemiştik. Hı hı. Henüz daha bu patlamadan önce. Ancak bunun yapılmaması, sahada aktive olmamasının arka planında biz Türkiye'nin olduğunu, Cumhurbaşkanımızın olduğunu o vakit bilmiyorduk. Ben de ilginç buluyordum. Yani çünkü İsrail'in bunun için çok uzun zamandan beri yatırım yaptığını takip ediyordum ben. Bu buradaki grupların silahlandırıldığını, uzun süreden beri eğitildiğini biliyordum. Dolayısıyla hazırda savaş çıkmışken bunların İran'a sokularak bir şekilde iç savaş başlatılmak istendiğini ve bu şekilde de rejimin zayıflatılıp çökertilmek istendiğini biliyorduk. Eğer bu plan tutsaydı, yani İsrail'in planı, Trump'a da bu şekilde pazarlanan planı tutsaydı, bugün mevcut tablodan bahsetmek gerçekten mümkün olmazdı. Rejim devrilir miydi, devrilmez miydi onu bilemem ama bugünkü kadar güçlü olmazdı. Bir iç savaş muhtemelen başlamış olurdu. Yani İran güçlü bir ülke, güçlü bir ordusu var. Buradaki Kürt gruplar, ayrıkçı Kürt gruplar rejimi devirme gücüne, imkanı hem sayısal olarak hem de niteliksel olarak sahip değiller ama gerçekten bu içerideki huzursuzluğu başlatması ve halkın da ayaklanmasını sağlayacak bir süreci tetikleyebilirdi. Yani bugün mesela biz ne diyoruz? Halk rejime karşı ayaklanma, bu şekilde rejim ayakta kaldı diyoruz. Ya bu en azından olmayabilirdi. Bu hareketlenmeler başlayınca İran içindeki diğer farklı etnik ve mezhebi gruplarda bir şekilde harekete geçebilirdi. Dolayısıyla bu aslında İran'ın çöküşüne gidecek bir süreci başlatırdı. Bunun olmamasını sağladı bu planın çökmesi ve bu planın çökmesinde Türkiye'nin etkisi, İsrail'e rağmen hem Trump nezdinde hem de Washington'daki etkisine rağmen bunun olması, bence Türkiye'nin görünenin aksine daha fazla bir etkisi olduğunu göstermesi açısından önemli. Yani Trump'ın Cumhurbaşkanımızla olan muhabbetinin hasbihalinin mazisi var biliyorsunuz. Yani yeni bir şey değil. Öncesinden tanışık olmaları. Bir de 2020'de seçimi kaybettikten sonra Netanyahu'nun Biden'ı tebrik etmesi, Cumhurbaşkanımızla evet. Biden arasındaki ilişkinin soğuk olması, orada o ilişkiyi bence daha da kuvvetlendirdi.
0: Hocam, hatta biliyorsunuz havada kalmasın. Birkaç saniye içinde buyurun. Bitirmenizi isteyeceğim çünkü Cumhurbaşkanı tamam. Erdoğan'ın konuşması başlıyor.
1: Hemen bitiriyorum. Trump Netanyahu için beni sırtımdan bıçakladı demişti. Buna rağmen Erdoğan'a teşekkür etmişti. Bu muhabbetten kaynaklanan bir durum var ve Cumhurbaşkanımıza güveniyor Trump. Bu güvenin sonucu da sahaya bu şekilde yansıdı diyerek bitireyim isterseniz.
0: Peki, aynı konuyu Rahim Hocam size de soracaktım ama Cumhurbaşkanı Erdoğan şu an salonda ATO Kongresyum'da AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'na katılıyor. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İran uzmanı Doktor Rahim Farzan ve Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç'a sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verelim.

Sevgili Ankaralılar, AK Parti Ankara İl Teşkilatımızın kıymetli mensupları, değerli yol ve dava arkadaşlarım, istikbalimizin teminatı, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bu sevdanın adı Ankara programında sizlerle beraber olmaktan

Büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Babalar gününün ertesinde sizleri bir araya getiren, hasbihal etmemize, kucaklaşmamıza vesile olan Ankara İl Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla Ankara'mızın 25 ilçesindeki 1427 mahallesindeki vatandaşlarıma buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

Salonlara sığmayan şu coşkunuz, şu tutkunuz, şu sevdanız için sizlere ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Görüyorum ki Ankara'nın kalbi bugün bu salonda atıyor. Ankara'nın sesi bugün burada yankılanıyor. Heyecan burada. İnsanımıza hizmet aşkı burada. Millet ve memleket sevdası, istiklal ve istikbal davası işte burada. Hepinize maşallah, barakallah diyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Rabbim son nefesimize kadar birlikte yol yürümeyi, birbirimize yoldaşlık, gönüldaşlık etmeyi bizlere nasip eylesin. Sizin gibi hasbi ve samimi yol arkadaşlarını şahsıma nasip eden Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun. İl ve ilçe teşkilatlarımızdan, kadın ve gençlik kollarımıza, Ankara'mızın her kademesinde bu davaya gönül veren, bu yürüyüşe eşlik eden emeğini, gayretini, duasını ve desteğini bizlerden esirgemeyen her bir kardeşime buradan şükranlarımı sunuyorum. Ankara teşkilatımız içinde AK Parti'nin Türkiye'ye, dünyaya ve insanlığa yeni sözler söylemesinde katkısı olup da dar-ı bekaya irtihal etmiş tüm kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim kabirlerini nur, mekanlarını inşallah cennet eylesin diyorum.

Değerli kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım, bu sene biliyorsunuz partimizin kuruluşunun 25. yılını idrak ediyoruz. Ağustos ortasında inşallah bize, hareketimize ve mücadelemize yakışır bir programla 25. yaşımızı büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Ankara bu partinin milletin gönlüne düşmesinden kuruluşuna, emeklisine, sürecinden iktidara gelişine kadar her aşamasına kadar bizzat şahitlik etmiştir. AK Parti'yi biz Ankara'da kurduk. Ankaralı kardeşlerimizin hayır dualarıyla büyüttük. Bakınız, partimizi kurarken hemen hiç kimse ülkemizin bu kadar kısa sürede büyük mesafeler alacağını düşünmüyordu. Türkiye'nin eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, ekonomi, dış politika, turizm gibi alanlarda bu kadar kısa sürede büyük hamleler yapabileceğine ihtimal vermiyordu. Ankara'nın lokomotifliğini üstlendiği savunma sanayinde ülkemizin başarı hikayesi yazabileceğine çok az kimse inanıyordu. İhracatımızı 36 milyar dolardan 275 milyar dolar seviyesine, turizm gelirimizi 12,4 milyar dolardan 65 milyar dolar seviyesine, savunma ihracatımızı 248 milyon dolardan 11 milyar dolar seviyesine, milli gelirimizi 236 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara çıkaracağız desek hayal tacirliği yapmakla itham edilirdik.

bölgesel bir güç, sonra da küresel siyasetin oyun kurucusu yapacağımızı söylesek hayalperest olmakla suçlanırdık. Kardeşlerim, ama biz bundan 25 sene önce tahayyül dahi edilemeyen, tasavvur dahi edilemeyen büyük bir kalkınma hamlesine imza attık.

Hedefleri de tek tek gerçeklere dönüştürdük. Köklü reformlarımızla, sessiz devrimlerimizle, merhum Özal'ın o meşhur ifadesiyle Türkiye'ye çağ atlattık. Ankara'nın desteğiyle tüm Türkiye'ye, aziz milletimizin her ferdine hizmet etmenin kıvancını yaşadık. Bir yandan ülkemizdeki hizmet standartlarını yükseltirken, diğer yandan vatandaşlarımızın beklentilerini çok daha ileri seviyelere taşıdık. Böylece 103 yıllık Cumhuriyetimizin en başarılı kadrosu olarak adımızı hem milletimizin kalbine hem de tarihe şanla, şerefle nakşettirdik.

Gençler, ben de sizlere aşığım. Sizle bu yolları yürüdük. Sizlerin huzurunda şükran duygusuyla ifade etmek istiyorum. Anadolu'nun kalbinde yer alan Ankara, bizim bu kutlu mücadelemize her zaman güçlü şekilde omuz veren şehirlerimizden biri olmuştur. Bu buluşma vesilesiyle Ankaralı vatandaşlarımla birlikte teşkilatımıza, milletvekillerimize, il, ilçe başkanlarımızdan, yöneticilerimize, belediye başkanlarımızdan, belediye meclis üyelerimize, mahalle temsilcilerimize kadar herkese

Bizlere sahip çıktıkları için Türkiye'nin kalkınma ve demokrasi mücadelesine destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Ankara'nın yoldaşlığını çok ama çok önemsiyoruz. Ankara'nın muhabbetine, vefasına, bize mücadele arkadaşlığı yapmasına çok büyük önem veriyoruz. Çünkü Ankara sıradan bir başkent değildir. Şahsiyet sahibi bir şehirdir. Ankara İstiklal Harbi'ni yürüten, milli direnişi zafere erdiren bir şehirdir. Ankara Hacı Bayramı Veli'nin çalabım bir şar yaratmış iki cihan arefesinde diyerek selamladı. Yesevi dervişlerini ağırlayan, sınırları Türkistan'dan Avrupa'nın içlerine uzanan muazzam bir coğrafyanın manevi başkentlerinden biridir. Ankara bu topraklar üzerinde hesabı olanların planlarını, tuzaklarını, oyunlarını boşa çıkaran büyük bir milletin göz bebeğidir. Dedeleri Fethi Mübin'e koşan, İstiklal Harbi'nde vatanını savunan Ankaralılar 15 Temmuz gecesi de milletimizin istikbaline sahip çıkmıştır. Kızılay'da, külliyede, mecliste, İl Emniyet Müdürlüğü'nde, Gölbaşı'nda, Kahraman Kazan'da ve daha nice yerde o gece yaşananları unutmadık. Göğsünü kurşunlara siper eden Ankaralı yiğitlerin direnişini unutmadık. Bir yıllık hasadını ülkesi için bir gecede ateşe veren Ankaralı çiftçilerimizin fedakarlığını unutmadık. Çağrımız üzerine meydanlara koşup çıplak elleriyle darbeyi engelleyen kardeşlerimizin destanını unutmadık. Ankara'nın bu yönü değişmez Ankaralıların bu cesareti, bu dirayeti, bu kahramanlığı milletimizin hafızasından asla silinmez ve silinmeyecektir. Değerli kardeşlerim, böyle bir şehre hizmet etmeyi, bu güzel şehri eser ve hizmet siyasetimizle nakış nakış dokumayı şeref sayıyoruz. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceği hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. Biliyorsunuz Ankara'mız bu sene önemli zirvelere ev sahipliği yapacak. 7-8 Temmuz'da NATO 36. devlet ve hükümet başkanları toplantısını Ankara'da düzenleyeceğiz. Aralarında Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın da olduğu çok sayıda lideri başkentimizde zirve vesilesiyle misafir edeceğiz. Sonbaharda aile meclisimiz olan Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi yine Ankara'da gerçekleşecek. Türk dünyasının kalbi inşallah Ankara'da atacak. İnşallah bu sene Ankara'nın uluslararası görünürlüğü hiç olmadığı kadar artacak. Başkentimiz küresel diplomasinin merkezi olarak adından söz ettirecek. Bununla ilgili hazırlıklarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Geçen hafta

0: Ankara'mıza bir eser daha kazandırmanın gururunu yaşadık. 1933 yılında Gazi Mustafa Kemal'in emriyle inşa edilen ve uzun yıllar askeri havacılığın üssü olan Ankara Havalimanı'nı tekrar ihya ettik. İlk etapta NATO zirvesi için kullanacağımız, ardından tüm resmi heyet ziyaretlerinde devletimize hizmet edecek havalimanımız Esenboğa'nın tüm hava yolu hem hava karayolu trafiğini rahatlatacak. Ankara Havalimanı genişletilmiş pisti, yeni apronları, modernize edilmiş altyapısı ile geniş gövdeli uçaklara ve resmi uçuşlarda kolaylık sağlayacak. Bir kez daha şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Ankara'ya yeni eserler kazandırmaya inşallah devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, burada şu vizyon ve ufuk farkını da dikkatinizi özellikle getirmek isterim. AK Parti olarak bizim siyaset anlayışımız eser ve hizmet üzerine bina edilmiştir. Sorunları halı altına süpürenlerden değil, çözmek için çalışanlardan olduk. Su sıkıntısı mı var? Yeni barajları, isale hatları inşa ettik. Trafik mi sıkıştı? Yeni yollar, yeni metro hatları inşa ettik. Çarpık kentleşme sorunu mu var? TOKİ ile modern konutlar inşa ettik. Çevreyle ilgili eksikler mi var? Parklarla, yeşil alanlarla, millet bahçeleriyle şehirlerimizi güzelleştirdik. Vatandaşımız sağlık hizmeti alırken sıkıntı mı çekiyor? Yeni tesisler, şehir hastaneleri, sağlık merkezleri inşa ettik. Hastanelerimizi en modern cihazlarla donattık. Bu anlayışla Ankara'ya toplam 4 trilyon 280 milyar liralık yatırım yaptık. Adalette 14 milyar lira. İnşası devam edenlerle birlikte 36 milyar lira. Eğitimde 236 milyar lira. Gençlik ve sporda 51 milyar lira. Sosyal yardımlarda 245 milyar lira. Sağlıkta yapılan ihale ve proje aşamasında olanlar dahil 228 milyar lira. Çevre ve şehircilikte 904 milyar lira değerinde eser kazandırdık. Ulaştırmada 1 trilyon lira. Tarım ve ormanda 291 milyar lira. Sanayi ve teknolojide yatırım ve destekler olmak üzere toplam 217 milyar lira. Enerjide 613 milyar lira. Kültür ve turizmde 30 milyar lira. Çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 130 milyar lirayı bulan hizmet ve projelerle Ankara'nın yanında olduk. Bahane aramadık. Mazeretlere sığınmadık. Saçma sapan argümanlar bulmaya çalışmadık. Özellikle bizden hizmet bekleyen, bizden trafik çilesine çözüm bulmamızı bekleyen insanlarımızın karşısına ne kadar fazla yol yaparsak trafik o kadar çok sıkışır gibi absürt tezlerle çıkmadık. Değerli kardeşlerim, fakat siyaseti vizyonla ve projeyle yapamayanlar bahane üretmede sergiledikleri mahareti sorunlara çözüm üretmekte gösteremediler. Biliyorsunuz elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görürmüş. Bunların da mazeretten, hamasetten başka cümleleri yok. Çünkü millete sunabilecekleri bir planları yok. Projeleri yok. İşte nelerle uğraştıklarını hepimiz takip ediyoruz. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Bakın her zaman söylüyorum. İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Rahata alışmış muhalefet aktörlerine çalışmayı, proje geliştirmeyi, hizmet etmeyi maalesef öğretemedik. Dış politika gibi, savunma gibi, vesayete ve teröre karşı mücadele gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedik. Şunu da ifade etmek isterim ki, Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Rakibimiz de olsa, muhalefet de olsa, Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla malul bir muhalefet değil, hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Kalitemize ve kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Sevgili Ankaralılar, kıymetli yol arkadaşlarım, biz işimize bakıyor, açtığı gündemimize odaklanıyor, milletin çizdiği rotada ilerlemeye devam ediyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan 86 milyonun tamamı için çalışıyor, emeklerimizin karşılığını gördükçe mücadelemize daha bir şevkle sarılıyoruz. Görüyoruz ki bu mücadelemiz kar topu misali günden güne büyümekte, yeni üyelerimizin heyecanıyla güç kazanmaktadır. Ankara İl Teşkilatımız 1 milyon 53 bine ulaşan üye sayısıyla üye kayıt ve teşkilatlanma çalışmalarında örnek bir başarı ortaya koymaktadır. Geçen sene yaptığı 162 bin yeni üye kaydıyla Ankara üst üste 6 kez Türkiye birincisi olmuştur. Teşkilat mensuplarımızın partimizin faaliyetlerine katılımını teşvik eden Ak Elçiler projesinden çeşitli sosyal sorumluluk projelerine pek çok çalışmayı başarıyla yürüten Ankara İl Teşkilatımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Önümüzdeki yaklaşık 2 yıllık süre boyunca hiçbir yılgınlığa, hiçbir rehavete kapılmamanızı, çok daha titiz, çok daha azimli çalışmanızı bekliyorum. Mesuliyetimiz büyük. Yükümüz ağırdır. Türkiye yüzyılına giden yolda. Unutmayın, her insanımızın enerjisine, gayretine, desteğine, duasına ihtiyacımız var. Her birinizin bu şuurla çalışacağına yürekten inanıyorum. Rabbim yol ve dava arkadaşlığımızı inşallah kaim ve kavi eylesin diyorum. Bu güzel buluşmada emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyor. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Değerli konuklar, saygıdeğer teşkilatımız, öncelikle partimize katılım töreni olacaktır. Partimize katılacak belediye başkanımıza Sayın Genel Başkanımız rozet takacaktır. Genel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Demir'i ve Ankara İl Başkanımız Sayın Hakan Han Özcan'ı

eşimi de büyük AK Parti ailemize gelen, katılacak olan Haymana Belediye Başkanımız Sayın Levent Koç ve Haymana İlçe Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Haymana Belediye Başkanımız Sayın Levent Koç, Büyük AK Partilimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Değerli belediye başkanımızı, ilçe başkanımızı yerlerine uğurluyoruz. Buyurun lütfen. Ve günün anısına Ankara İl Başkanımız Sayın Hakan Han Özcan'ın evet bir hediyesi olacak. Sevgili çocuklarımızı da sahneye davet ediyoruz. Çocuklarımızla beraber evet hızlı bir şekilde çocuklarımızı da alalım. Dünya bir sibekler, o bir küresel lider. Ve 2025 ve 2026 yılında en çok üye yapan ilçe başkanlarımızı sırasıyla huzurlarınıza davet edeceğiz. Ve ilçe başkanlarımız Sayın Cumhurbaşkanımızdan plaketlerini alacak ama öncesinde sevgili çocuklarımızı da sahneye alarak günün anısına bir fotoğraf alacağız. Buyurun lütfen.

yılı sayısal oranda en çok üye yapan ilçelerimiz arasında birinci olan ilçemiz Mamak geliyor. Mamak ilçe başkanımızı huzurlarınıza davet ediyoruz.

sahnede kalmasını rica ediyoruz Maman. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi de sayısal oranda ikinci olan ilçemiz Altındağ Belediye Başkanımızla beraber ilçe başkanımızı 3 kademe sahneye davet ediyoruz.

Evet, kursaklar hazırlansın lütfen. Evet, teşekkür ediyoruz. Altındağ'ı tebrik ediyoruz, sahnede misafir ediyoruz. Şimdi de üçüncü olan Pursaklar ilçemizi davet ediyoruz. İlçe başkanımız, üç kademe ve belediye başkanımızı sahneye alıyoruz lütfen. 2025 yılı sayısal oranda birinci olan ilçemiz Mamak, ikinci olan ilçemiz Altındağ ve üçüncü olan ilçemiz Pursaklar. Evet, çok teşekkür ediyoruz, sahnede misafir ediyoruz. Şimdi de 2025 yılı oransal oranda birinci olan ilçemiz Kızılcahamam. Kızılcahamam 3 kademe ilçe başkanımızı ve belediye başkanımızı huzurlarınıza davet ediyoruz.

Evet, teşekkür ediyoruz. Sahnede arkaya alıyoruz hızlı bir şekilde. Artık seninsin. Ve 2025 yılı oransal oranda ikinci olan ilçemiz Elmadağ. Üç kademe Elmadağ ilçe başkanımızı huzurlarınıza davet ediyoruz. Buyurun lütfen.

üçüncü olan ilçemiz Haymana. Haymana Üçkademe ilçe başkanımızı ve AK Parti ailemize yeni katılan belediye başkanımızı huzurlarınıza davet ediyoruz.

Teşekkür ediyoruz. Sahnede misafir ediyoruz. Şimdi de 2026 yılın sayısal oranda birinci olan ilçemiz Keçiören. Keçiören ilçe başkanımızı, kadın ve gençlik kolları başkanımızı huzurlarınıza davet ediyoruz.

İkinci olan ilçemiz sayısal oranda Etimeskut. Üç kademe ilçe başkanımızı huzurlarınıza davet ediyoruz. Keçiören de sahnede kalsın lütfen.

Eti Meskut'u tebrik ediyoruz. Sahnede kalmalarını rica ediyoruz. Ve sayısal oranda üçüncü olan ilçemiz Çankaya. Üç kademe Çankaya ilçe başkanımızı huzurlarınıza davet ediyoruz.

Çankaya'yı kutluyoruz. Sahnede kalmalarını rica ediyoruz. Ve son grubumuz 2026 yılı oransa oranda birinci olan ilçemiz Yeni Mahalle. 3 kademe Yeni Mahalle ilçe başkanımızı huzurlarınıza alıyoruz.

Evet, yeni mahalle ilçemizi sahnede misafir ediyoruz. İkinci olan ilçemiz Sincan. Sincan Üç Kademe ilçe başkanımız ve belediye başkanımızı sahneye davet ediyoruz lütfen. Sincan Üç Kademe ilçe başkanımız ve belediye başkanımızı

bayramla kutluyoruz. Sahnede misafir ediyoruz ve Orhan Saluran'da 3. olan son ilçemiz Beypazarı 3 kademe ilçe başkanımızı huzurlarınıza davet ediyoruz lütfen.

0: Evet, çok teşekkür ediyoruz ve değerli ilçe başkanlarımızı ön tarafa alıyoruz. Toplu bir fotoğraf alacağız.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında konuştu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan partiye yeni katılımlarını gerçekleştiren isimlerin rozetlerini de kattı ki AK Parti'ye katılan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç da o isimlerden biriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Teşkilat buluşmasında şu anda da program devam ediyor. Mühim açıklamaları var. 103 yıllık Cumhuriyet'in en başarılı kadrosu da bizler olduk ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hem tabii ki programa dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemleri üzerinden gideceğiz. Hem de diğer dış gündeme dair başlıklarda efendim ele alacağımız diğer konular olacak. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger bizlerle birlikte. İrfan Hocam merhaba, hoş geldiniz moderatöre.
2: Merhaba Merve, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi takip edebildiniz mi hocam? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir takım söylemleri var. Özellikle de muhalefetle alakalı. CHP'liler diyor ki siyaset kurumuna da artık zarar vermeye başladılar. Ve yaptıkları da bunun ötesine gitmiyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hatta şöyle hızlıca sizlerle paylaşayım. Muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu çözemedik. Biz neler yaptık? Büyük bir kalkınma hamlesine bugüne kadar imza attık. Muhalefetin kronikleşmiş bu sorununu çözemedik. Rakiplerimiz gece gündüz bir koltuk savaşı veriyorlar. Onların bir vizyon problemi var. Biz hedefleri gerçeğe dönüştürüyoruz ifadesini kullandı. Bir

0: kıyas var aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemlerinde ve Türkiye'yi bölgesel bir güç, küresel siyasetin oyun kurucusu seviyesine getirebileceğimiz adımları atarken, hani bir de ana muhalefet sorunu var der ya Başkan Erdoğan, onu aslında tekrar ediyor ama şu son zamanlarda CHP içerisinde yaşananlara da atıfta bulunuyor. Neler söylersiniz hocam?
1: Evet, bu iç politikaya yönelik konuları ikinci planda bırakarak ben muhalefet partisinin yani dış dünyaya angajmanı üzerinde durmak istiyorum. Yani baktığımızda klasik bir ezberleri var. Onun ötesinde dünyanın nereden gelip nereye gittiği konusunda hakikaten CHP bir anakronizm yaşıyor. Soğuk Savaş döneminde Türkiye Batı sisteminin bir parçasıydı. Günümüzde de bir parçası fakat dünyanın olağanüstü bir transformasyonu geçirdiğinin farkında değiller. Hala Türkiye'yi 1970'lerin 80'lerin Türkiye'si olarak algılıyorlar. Orta Doğu coğrafyasında devasa gelişmeler oluyor. Güneydoğu Asya'da dev bir aktör, uluslararası siyasal sistemde ekonomik, siyasi hegemonya kurma peşinde. ABD ile ilişkilerimizde gelgit yaşanıyor fakat sürecin başarılı bir şekilde yönetildiğini görüyoruz. Türkiye'nin etrafındaki coğrafyalarda, Transkafkasya'da, Orta Doğu'da, Afrika'da, Balkanlar'da, Doğu Avrupa'da ve bu gelişmeler karşısında Türkiye'nin pozisyonunu doğru biçimde değerlendirdikleri kanaatinde değilim. Bir dağınıklık karşımıza çıkıyor dış politikaya baktığımızda. CHP'nin ezberi Türkiye'deki fiili durumu Avrupa'ya, Batı'ya şikayet etmenin ötesine gitmiyor. Baktığımızda bir tarihte hakikaten Avrupa Birliği'ne üye olma Türkiye'nin öncelikleri arasında ilk sırada yer alıyordu. Fakat bugün Avrupa'nın kendisi de kronik sorunlarla karşı karşıya ve sadece o ezbere takılıp kaldıkları anlaşılıyor. Yakın bir zaman önce Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye raporu yayınlandı. Nacho Sanchez Amor Türkiye'yi kıyasıya eleştirdi. Hatta işte bir yaptırımı gündeme getirdi 2020 yılında. Avrupa Birliği küresel insan hakları yaptırım rejimi adıyla bir programı devreye soktu. Bu kapsamda Adalet Bakanımıza yönelik bir takım ithamlar var. Yani bak, bunlara mesela bir cevap verme yahut da bu konuda Türkiye'nin hak ve çıkarlarını koruma yaklaşımı yerine CHP'nin adeta yani biz de aynı paralelde bir düşünce içerisindeyiz şeklinde bir tavır ortaya koyduğunu görüyoruz. Yani dünyayı doğru okuma bakımından zorlanıyorlar. Parlamenter demokrasi döneminde Türkiye'de gölge kabine sistemi vardı. Yani hükümetteki tüm bakanlıkların muadili olarak muhalefet onları yakından takip eder ve alternatif projeleri gündeme getirirdi. Oysa CHP'de bu geleneğin tamamen ortadan kalktığını görüyoruz. Yani yapılması gereken Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda olsun, Balkanlar konusunda olsun, Orta Doğu'da, Transkafkasya'da, tüm coğrafyalarda hükümeti bir takım konularda yeni Türkiye'nin yararına projelere yönlendirmek iken takip bile etmekte zorlandıklarını görüyoruz. Dış politika boyutuyla baktığımızda böyle bir ezberin dışına çıkamadıkları görülüyor. İçerideki ihtilaf zaten bir teviye bir aydır tüm Türkiye'nin devam gündeminde konuşuluyor. O boyutunu dolayısıyla değerlendirmek istemem.
0: Evet, tabii ki dışarıda olan biten ki Türkiye'nin de önem verdiği küresel bir güç haline gelmek, oyun kurucu olmak, biz bunlarla mücadele ederken, bunun çabası içerisindeyken onların bir şekilde hali hazırda sessiz devrimlerimize Türkiye'ye çağ atlattığımız yerde onların hani bu konuyla alakası yok diyor Cumhurbaşkanı. Kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Cumhurbaşkanı bu konudaki serzenişleri keza aynı şekilde. Şimdi tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel küresel meselelerle alakalı Türkiye'nin rolüne verdiği değer, bugüne kadar arabuluculuklar olsun ve diplomatik temaslar noktasında da buradan şöyle soft bir geçiş yapmak isterim. Çünkü hali hazırda Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken son günlerde de İdeni'ye bir hareketlilik var. 12, 18 ve 21 Haziran tarihleri şöyle bir baktığımızda gerçekten de bugünlerde önce Ukrayna başlattı saldırıları, petrol tesislerine, kritik lokasyonlara, enerji lokasyonlarına saldırılarını başlattı. Karşılık geldi, misillemelerle ilerledi. Ama günün sonunda şunu hatırlıyoruz ki bundan işte 4 yıl geçtik, 5 yıla gidiyor savaş. İlk Dışişleri Bakanları seviyesinde bir toplantı Antalya'da, malum diplomasi forumu kapsamında savaşın iki tarafı da Türkiye'de bir araya gelmişti. Sonrasında Talk Koridoru meselenin devamını biliyoruz. Geçen hafta da yine gittiğinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hem Lavrov'la hem de Putin'le aslında bu mesele nezdinde savaşın bitmesi noktasında Türkiye'nin arabulucu olabileceğini bir kez daha hatırlattı. Bunun altını çizmiş olalım. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da bundan bahsediyor. Türkiye'nin bu rollerinden söz ediyor. Peki hocam şunu sormuş olayım size. Saldırılar son zamanlarda arttı ya. Bu biraz tesadüf değildir diyebilir miyiz? Çünkü malum yani Putin de kısa süre önce Rusya-Ukrayna savaşı sona erecek dedi. Saldırılar biraz bunun ardından başladı. Bir de İran meselesinde yavaş yavaş böyle bir gerileme var. Bir anlaşmadan bahsediyoruz. Tüm bu zamanlama bize neyi gösteriyor? Neden burada yeniden bir hareketlilik söz konusu?
1: Aslına bakacak olursak savaş kilitlenmiş vaziyette. 24 Şubat 2022'de operasyon adıyla Rusya'nın başlattığı savaş 4 bölgenin işgaliyle sonuçlandı. Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk ve Luhansk. Donbas adı verilen Donetsk ve Luhansk'ın zaten kısmi özelliği konusunda görüşmeler falan da yapılmıştı. Bir noktaya kadar da gelinmişti. Fakat sendrom ile hareket eden Rusya işgali pratiğe koydu. 9 ay bir kez yani yığınak yapıldı Ukrayna'nın etrafında. Bir taraftan Karadeniz'de donanmaları önceden Sivastopol'daydı. Öbür taraftan yukarıda Beyaz Rusya üzerinde ve Ukrayna sınırı boyunca 9 aylık bir yığınak yapıldı. Arkasından Putin Rusya harekete geçti. Rasyonel bir temeli var mı diye baktığımızda kendileri propaganda olarak sürekli NATO'nun genişlemesinin yarattığı güvenlik endişelerinden bahsediyorlar. Ama NATO yeni genişleyen bir organizasyon değil. 99'dan beri genişliyor. Eski Varşova Paktı üyesi ülkelerin 3'ünü 99'da bünyesine kattığı zaman Rusya'dan bir tepki ortaya çıkmadı. Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti 1999'da katıldı. Sonraki zamanlarda eski Varşova Paktı ülkelerini ve hatta Sovyetler Birliği'nin parçası olan Baltık ülkelerini içeriye aldı. Büyükçe bir kısmını 2004 yılında bünyesine dahil etti. Estonya, Letonya, Litvanya'yı. Evet. Şimdi Ukrayna'yla da bu kapsamda görüşmeler yürütülüyordu. Aslında Yeltsin döneminde Rusya'yla da NATO arasında yakın irtibat kurulmuştu. Partnership for Peace adıyla. Şimdi Rusya bu saldırganlığı izah ederken NATO'nun yarattığı tehdidi gündemde tutuyor ama aslında kendilerinin bir takım ideolojik, sübjektif ütopyaları var. Eski Sovyet Cumhuriyetlerini arka bahçe olarak tanımlıyorlar. Ukraynalıların ayrı millet olduğunu kabul etmiyorlar. Hem devleti yadsıyorlar hem Ukrayna milletinin Ruslardan farklı olduğunu kabul etmiyorlar. Rusların bir başka Ukrayna konusunda hassasiyeti şu. Tarihte ilk Rus devleti Moskova daha kasabayken Kiev'de kuruldu. Bu sebeple olağanüstü ölçüde Ukrayna'ya önem veriyorlar. Şimdi bu saldırılar kilitlenmiş vaziyette. Topraklarının 600 bin kilometre karenin %20'si işgal altında. Son 3,5 yıl baktığımızda %1 oranında bile değişmedi. Yani işgal bölgelerinin genişlemesi. Neden şimdi bunlar alevlendi?
0: Yani hocam şu Rusya, var ya Orta Doğu'da ister istemez şimdi takip ediyoruz bir araya gelindi. İran, ABD işte İslamabad mutabakatının devamı olarak dün imzalar atıldı. Bundan sonra o tabii ki görüşmeler devam edecek. Hani bitti tamam demiyoruz ama burada bir artık Orta Doğu'da sakinlik var. Bunu söyleyebiliriz. Kuzey'de bir kez daha alevlenmiş bir savaş gibi de algılanabiliyor. Bu şekilde de okunabiliyor. İşte bu sebeple acaba hani İsrail İran üzerinden elde edemediği bir sonuç varsa Ukrayna Rusya hattını hareketlendirebilir sindirelim, ABD'yi farklı cephelerde zorlayalım. Yani İsrail deyince de aklımıza türlü oyunlar geliyor. Bu ütopik mi olur yoksa ihtimal dahilinde midir?
1: Yani pek rasyonel gelmiyor bana. Yani belki zamanla ne olup bittiği ortaya çıkacak. Şu an olayın içinde olduğumuz için net olarak bilmiyoruz.
0: Evet.
1: Fakat şu konuda NATO'nun Avrupalı ortaklarının Ukrayna konusunda kararlılığı devam.

0: devam ediyor. Çünkü Rusya'nın yarattığı tehdidin bir şekilde ortadan kaldırılması, bertaraf edilmesi gerekiyor. Aslında Joe Biden döneminde ABD hükümeti güçlü biçimde Ukrayna'ya destek verdi. 200 milyar doların üzerinde harcama yaptılar. Teçhizat, silah, cephane, her türlü imkanı gecikerek de olsa Joe Biden döneminde Amerikan hükümeti Ukrayna'ya verdi. Trump'la birlikte bir değişikliğe tanık olduk. Trump fiili işgal bölgelerinin Rusya verilmesi görüşünü savunmaya başladı. Bu aslında Rusya'nın tezleriydi. Bu konuda NATO'nun Avrupalı ortaklarıyla ABD arasındaki ihtilaf halen aşılabilmiş değil. Fakat bu kanaldan ABD çok önemli iki kazanım elde etti. Bir tanesi tarafsız iki ülke NATO'ya katıldı. İsveç ve Finlandiya. Önce Finlandiya katıldı 2023'te, arkasından 2024'te Ukrayna, 2024'te İsveç katıldı. Bir başka kazanımı da şu, geçen sene Haziran ayında, tam bir sene önce, şimdi NATO Devlet ve Güvenlik Başkanları toplantısı oldu Lahey'de. Bu seneki toplantı Ankara'da olacak ama geçen sene Lahey toplantısında ABD'nin 10 yıllar boyunca savunduğu bir konuda NATO'yu ikna ettiğini görüyoruz. Savunma harcamalarının gayri safi milli hasılanın %5'ine çıkarılması konusunda baskı kurdu. Sadece İspanya itirazı kayıt çekince ileri sürdü. Diğerleri kabul etmek durumunda kaldılar. İlave olarak Avrupa Birliği ülkeleri de bu Rus tehdidine karşı 2030'a kadar 800 milyar euro bir savunma kaynağı bütçesi ayırdılar. Yani bu aslında Rus saldırganlığından duyulan güvenlik kaygısının Avrupa'da devam ettiğini gösteriyor. Ve Ukrayna'nın zaman içerisinde dronlarla, İHA'larla sınırdan 2000 kilometre, 3000 kilometre derinliklere saldırı yapabilme kapasitesi kazanması önemli. Geçen sene Ukrayna taarruzu Apron'da duran Rus savaş uçaklarının 40-50 tanesini imha etmişti. Geçtiğimiz hafta Moskova'da işte bir rafineriyi vurdular. Adeta Kızıl Meydan'ın üzerinden
1: Hocam
0: Ukrayna
1: 12 Haziran'da hatta
0: dronları
1: özür dilerim
0: geçti.
1: iç bölgelerde petrol rafineleri vuruldu. Petrokimya testlere hedef alındı. İHA saldırısı 18 Haziran Rusya Savunma Bakanlığı 555 Ukrayna İHA'sı vardı. İşte pek çoğu düşürüldü diyor. 21 Haziran dönelim daha yeni. Rus makamları 301 İHA'nın önlendiğini söylüyor. Şimdi bu kapsamda daha işte dronlarla yapılan saldırılar var ama meselenin istihbari noktasında ne söylersiniz? Çünkü bu Rusya'nın en kritik petrol tesisleri vuruluyor. Tek bir vuruşta ciddi zarar veriliyor. Ukrayna'ya bu yardımı Amerika mı sağlıyordur? Bazen aklımıza tabii dönelim savaşın başına İngiltere geliyor. Yani bu ülkelerin şu an ne kadar etkisi var Ukrayna üzerinde?
0: ABD'nin eskiye kıyasla Ukrayna'ya desteğinde gerileme var. Trump döneminde silah, teçhizat, malzeme artık bila bedel vermiyor. Bunun yerine işte satış yapabileceğini söylüyor. Fakat hükümetin dışında ABD'nin yani klasik yapısının bu Ukrayna meselesine angajmanının tamamen ortadan kalktığı kanaatinde değilim. ABD yine bu işlerin bir tarafında duruyor, Rusya üzerinde baskı kurma amacıyla. Mutlaka istihbarat desteği temin tedarik edilmeden bu derece etkili saldırıların yapılması mümkün değil. Gecikerek de olsa aslında etkili teçhizatı, savaş araç ve gereçlerini Batı tarafı Ukrayna'ya temin ediyor. Bu konuda kararlılıklarının devam ettiğini görüyoruz. G7 zirvesinde Zelenski tüm liderlerle yapılan toplantılara katıldı. Ankara'da 8 Temmuz'da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde de Zelenski yine onur konuğu olarak katılması bekleniyor. Yani baktığımızda angajmanın güçlü biçimde devam ettiğini görüyoruz. Bu Ankara Zirvesi'nde NATO belki de yeni bir karar da alacak Ukrayna konusunda. Çünkü 2022 Mayıs ayında Madrid toplantısında Rusya'nın dışında Çin'i çevirileme konusunda bir karar almışlardı ve Çin'in etrafında bulunan dört ülkenin liderleri o tarihten günümüze tüm toplantılara katılıyorlar. Güney Kore, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda. Buna yenilerinin de

0: dahil olması bu Çin'i çevreleme politikasına Güneydoğu Asya'dan yeni devletlerinde katılması
1: Evet.
0: öngörülüyor. NATO bir taraftan da böyle küresel global bir savunma istikrar örgütü olmaya doğru yol alıyor. İşte bu kapsamda Ukrayna konusunda işte kararlılığını, Rusya karşısında caydırıcılığı

0: göreceğiz.
1: tetikleyebildiğini, yönlendirebildiğini de görme imkanımız var tabii ki.
0: Tabii şimdi Trump'la G7 zirvesinde bir araya geldiğinde Zelenski, oradaki konuştukları, vücut dilleri hepsinden bir anlam çıkarttığımızda işte geç geldi görüşmeye. Tüm oradaki liderlerle selamlaşırken Zelenski'yi geçti. İşte böyle onun önüne bir hızlıca geçiyor. Şimdi bunları, bu davranış biçimlerini sergileyen Trump ardından Zelenski ile görüşmesi için çok iyi geçti dedi. ABD Başkanı Rusya-Ukrayna arasında bir anlaşma yapılması gerektiğini belirtiyor. Savaş sona ermeli. Ben bunu istiyorum. Bitmesi gerekiyor artık. Hani bunu söyleyip ardından Rusya ve Ukrayna'ya, iki ülkeye ne mesafede duruyor, ne yapıyor? Orası tabii ki sizin aktardığınız üzere çok önemli. Bir de hocam Bars sistemleri, Ukrayna üretimi oldu ifade edilen. Siz daha iyi ifade edersiniz tabii ki. Bu sistemler kullanılıyor. Tamamen Ukrayna yapımı ifadesi var. Ama tabii şunu da düşünüyoruz. Bu sistemler Batı desteğiyle mi, Amerika'nın desteğiyle mi, teknik katkılarla mı, nasıl oluşturulabilir? Ukrayna şu anda bu kadar kendi içerisindeki ekipmanlarını üretecek noktaya geldi mi? O yüzden hani ne kadar desteğe, ne kadar şu an için Trump'a ihtiyaçları var?
1: Savunma araç ve girişlerini inşa bakımından Ukrayna'nın zaten bir know-how'u vardı. Yani belli bir altyapısı vardı. Öte taraftan tüm dünya şunu kabul eder. Savaş döneminde sanayi üretim kapasitesi savunma sanayi ağırlıklı olarak çarpan etkisi yaratır. Yani son 4-5 yıl içerisinde Ukrayna'nın kapasitesi, kabiliyeti savaş öncesi döneme kıyasla olağanüstü geliştirdi tabii. Ama bunu işte nasıl yaptı? Çatışma koşulları tek başına mı yaptı? Bunu rasyonel olarak söyleyemeyiz. Tabii ki mutlaka güçlü biçimde Batı desteği almıştır. Aslında az önce konuştuğumuz Trump'ın iktidara geldikten sonra Ukrayna'ya destek vermekten kaçınması tam tersine kamçılayıcı etki de yarattı. Bir taraftan NATO'nun Avrupalı ortakları savunma harcamalarını arttırma durumunda kaldılar. Kendi başlarına Avrupa Birliği içerisinde kaynak ayırdılar. Öte taraftan günün birinde ABD'nin bu ittifakı lağvetme yahut da ittifakın dışında kalması halinde ne yapılabileceğini ele aldıklarını görüyoruz. Avrupa'nın yekpare kolektif hareket etmesi için bir takım hususlarda Ukrayna'ya güçlü destek sağladıklarını düşünüyorum. Fakat bunu net olarak açık kaynaklardan temin, tedarik etmemiz, bilmemiz
0: hocam,
1: mümkün olmaz tabii ki.
0: Hocam çok kısa bir süremiz var ama mühim. Es geçmek istemedim. Karadeniz'e Rusya'nın Ukrayna limanlarına giden sivil ticari gemilerine insan savaşlarıyla saldırı mevzusu vardı. Bugün çok konuşulmuştu. Türk vatandaşlarının da bulundu. 8 denizci tahliye edildi. Yani üst üste aslında bu gemilere yönelik saldırıları biliyoruz. Okuduk. Türkiye bu zamana kadar zaten gerekli mercilere uyarılarını yaptı. Ve yine geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu konuyu açtıklarını söylemişti. Son dönemde ülkemizde Karadeniz'deki çıkarlarını zarar getirecek hadiselerin önünün alınmasına yönelik beklentimizi aktardık dedi. Yani Türkiye bu kapsamda bunları söylüyor. Lavrov'sa saldırıların Ukrayna'nın provokasyonu olduğunu dile getirmişti. Kiev yönetiminin provokasyonları. Rusya bu şekilde okuyor meseleyi. Ama daha bugün bu yaşandı. Yani bu durum neyi getirecek önümüzdeki günlerde? Siz nasıl okuyorsunuz?
1: Yani bir kez tahkikatle, yani gerçekten saldırıyı kim yaptı, arkasında kim var, bu tahkikatla ortaya çıkacak. Yani burada olağan kuşkulu Ukrayna çünkü işte İHA'larla, dronlarla Rusya hedeflerine yönelik agresif saldırılar yapıyor. Ama öte taraftan Ukrayna pekala şunun da farkında, Türkiye güçlü biçimde Ukrayna'nın temel argümanlarına destek veriyor. Birleşmiş Milletler faaliyetlerinin tamamında Türkiye Kırım dahil işgal bölgelerinin Ukrayna toprağı olduğunu, Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne yönelik saldırıların kabul edilmez olduğunu dile getirdi. Şimdi Türkiye'nin burada hakikaten hassasiyet gerektiren bir arabuluculuk misyonu var. Bir taraftan Batı'nın yaptırımlarına Türkiye katılmıyor ama öte taraftan da Ukrayna'yla savunma sanayi alanında işbirliğine gidiyor. Arabuluculuk çabalarının önemlice bir kısmı Türkiye kanalıyla yürütüldü. İşte Tar Koridoru bunun bir örneği. Hemen Minsk'teki toplantıların arkasından Antalya Diplomasi Forumu yapıldı. Tarafların dışişleri bakanları bir araya geldi. İstanbul'da bir tur Mutabakat
0: Evet.
1: sağlanan bir görüşme oldu. 2025 yılı içinde 3 defa yine İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda, Dolmabahçe ofisinde taraflar insani

0: Esir değişimi görüşmeleri yaptılar. Sadece Trump 2025 yılı Ağustos ayında Rusya'dan aldığı toprakta, yukarı tarafta ABD'nin kuzeyindeki bölgede orada bir görüşme yaptı. Yani orada da Rusların tezlerini desteklediğini ve bu arabuluculuktan bir netice çıkmadığını görüyoruz. Yani Türkiye burada olan Ukrayna tezlerini güçlü savunan bir ülke. Ukrayna'nın burada dronlarla Türk taşımacılık sektörüne yönelik bir saldırı yapmasının mantıki bir tarafı yok. Acaba bunlar sahte bayrak operasyonu mu? Bu
1: O da
0: da
1: geliyor akla.
0: tahkikatla
1: Tabii.
0: ortaya çıkacak diye
1: Kısa
0: düşünüyorum.
1: sürede. Evet, takipçisiniz elbette. Çok teşekkür ediyorum İrfan Hocam. Kıymetli görüşlerinizi aktardınız. Kolay gelsin size de.
0: Evet, Alaska'ydı demin hatırlayamadım. Biraz geç oturuyorum.
1: Alaska. Evet hocam. Hoşça kalın.
0: Evet.
1: Hoşça kalın.
0: Sağ olun.

0: Efendim, büyük İstanbul depremi için önlemler alınıyor elbette. Kentsel dönüşüm çalışmaları ise İstanbul'un birçok noktasında hız kesmeden devam ediyor. O noktalardan birine bakacağız. Gazi Osman Paşa. Burası Adabağlı kentsel dönüşüm çalışmalarının olduğu bir nokta. Peki çalışmalar ne aşamada? Detaylarını da 24 muhabiri Neslişah Yumak, Gazi Osman Paşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz'e soruyor.
1: Evlerimizde yaşıyoruz İstanbul'da, fakat şöyle de bir gerçek var. Marmara depremi her an geldi mi, gelecek mi? İşte bu korkuyla yaşamamak için belediyeler tarafından kentsel dönüşüme büyük bir çağrı var. Vatandaşları kentsel dönüşüm için uyarıyorlar. İşte çalışmalarda devam ediyor. Yine o yıkılması gereken ve kentsel dönüşüme girmesi gereken noktalardan biri de aslında Gazi Osman Paşa. Fakat Gazi Osman Paşa'da Adabağlı kentsel dönüşüm çalışmaları yapıldığı sırada herkesi bir çatı altında mutabık kılmak zor olabiliyor. Fakat şu an Adabağlı bir kentsel dönüşüm çalışmasının olduğu noktadayız. Gazi Osman Paşa'dayız. Neler yapılacak ki keza Gazi Osman Paşa çevresinde ve Gazi Osman Paşa'da da kentsel dönüşüm için ne gibi adımlar atılıyor? Yayın konuğuma soracağız. Gazi Osman Paşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz yayın konuğum olacak. Efendim emeğinize sağlık. Şimdi vatandaşların en önemli noktalarından birindeyiz. Evlerini, hayatlarını, evlatlarını bıraktığı noktadayız. Çünkü burada yaşıyoruz. Burada zamanımızı geçiriyoruz. Fakat İstanbul depremi, Marmara depremi gibi bir gerçekliğimiz var. Bunun için de kentsel dönüşüm çalışmaları gerekiyor. Neler yapıyorsunuz? Keza burada da Adabağlı bir değişim ve dönüşüm var. Neler bizleri bekliyor diyelim.
2: Kentsel dönüşüm konusu Türkiye'de 2010'lu yılların başlarında Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla ilk adımları atıldı. Ve aslına bakarsanız ilk adımın, ilk kazmanın da Gazi Osman Paşa'dan vurulduğu bir mesele. Fakat geçtiğimiz dönemde 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasasından önceki süreçlerde ne yazık ki kentsel dönüşüm Gazi Osman Paşa'da ilk adım atsa da gerek yürütmeyi durdurma davaları, gerek açılan çeşitli davalarla yıllarca sekteye uğratılmıştı. Devletimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla 6306 sayılı yasadan sonra da bu iş gerçekten hızlanmaya başladı. Biz geçtiğimiz bir senede Gazi Osman Paşa'da kentsel dönüşümü teşvik edecek çok temel adımlar attık. Bunların en başında 16 mahallesi olan Gazi Osman Paşa'nın 13 farklı imar planı vardı. Biz bunu tek bir imar planı ve eşit bir imar planına çevirdik. Yani 16 mahallede farklı adalarda farklı kat uygulamaları varken bugün eşit, adil bir plan var. Bunun yanı sıra vatandaşımızı teşvik edecek adımlar attık. Malumunuz aynı apartman içerisinde iki kardeş yer zaman zaman anlaşamayabiliyorlar. Komşular ya da yan binadaki komşular nasıl anlaşsın mantığıyla biz herkesin kazandığı, hem müteahhitlerin hem maliklerin hem de ilçemizin kazandığı bir kentsel dönüşüm planı yapmış olduk. Bu planlarda hemen neticesini vermiş oldu. Arkamızda bulunan ada normal şartlarda maliklerin anlaşamadığı için yıllardır kentsel dönüşüm uygulanamayan bir adayken bizim yaptığımız teşvik edici imar planları neticesinde bugün anlaşmalar sağlandı. Hem de bina bazlı değil, parsel bazlı değil, ada bazlı bir dönüşüm oluyor. Bugün burada üretilecek konutlardan iki katı seviyesinde otopark üretilmiş olacak. Çok daha fazla sosyal donatı alanı ve yeşil alan üretilmiş olacak. Bu noktada kentsel dönüşümle ilgili önümüzdeki süreç Gazi Osman Paşa için çok verimli olacağına inandığımız bir süreç. Çünkü yaptığımız teşvik edici planlar her alanda, her mahallede bu tarz ada bazlı dönüşümlerin önünü açmış oldu. Biz bu noktada Sayın Bakanımız Murat Kurum'a ve bakanlıktaki arkadaşlarımıza, çalışanlara, emek verenlere bir teşekkür borçluyuz. Gerçekten attığımız her adımda hem bizi teşvik edecek hem de ilçemizdeki kentsel dönüşümü hızlandıracak bize destekler verdiler. Bu noktada Murat Kurum Bakanımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz.
1: Eray Karadeniz'in de aktarmış olduğu üzere Gazi Osman Paşa'da da kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor diyelim. Vatandaşlarımızı daha güvenli, daha huzur içinde evlere kavuşturmak için tam gaz çalışıyorlar diyelim. Bizler süreci kameraman arkadaşlar. Şimdi Fatih Coşkun'la sizlere aktarıp edelim. Sözü size stüdyoya bırakalım.
0: Diyarbakırlı hayırsever iş insanı Ahmet Sayan yıllarca sürdürdüğü ticaret hayatının ardından örnekte bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı. Peki neler yapıyor? Detayları da Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeymuz Şakan aktaracak.
3: Okulların kapanmasına çok az bir süre kaldı ama Diyarbakırlı iş adamı özellikle okulların kapanmasıyla birlikte veliler bir sonraki dönem öğrencilerin o kırtasiye malzemesi telaşına düşmemesi anlamında öylesine bir hayırsever, öylesine güzel bir iş yaptı ki adeta görülmeye değer. Ve şu an bulunduğumuz bu noktada yaklaşık 150 kadar okula göndermek üzere kırtasiye malzemesi hazırlandı. Diyarbakır Hasevri İş Adamı Ahmet Sayan tarafına ve Diyarbakır'ın Dicle ile Hazro ilçelerindeki öğrencilere dağıtılmak üzere bunlar hazırlandı. Aslında kaleminden silgisine, boyadısından sulu boyasına kadar, kuru boyadan kurşun kalemine kadar hemen hemen her türlü kırtasiye malzemesi hazırlanmış durumda. Ve tabii bu kırtasiye malzemeleri aslında öğrencilerin vazgeçilmezi anlamında da algılanabilir. Bakın hemen bir kutunun içerisinde bir burada hazırlanmış. Bakın burada boya kalemleri var ve diğer çocukların kullanacağı tahta malzemeler var. Sulu boyalar var, yapıştırıcılar var. Etiketler var. Hemen hemen her noktada ve her yaş grubuna uygun kırtasiye malzemeleri ve bunlar tabii ki yaklaşık 150 kadar okuldaki öğrencilere dağıtımı sağlanmış olacak. Ve şu an tabii o kırtasiye dükkanında yine öğrenciler için gerekli olan işte çantasıdır, boya kalemleridir. Bunlar da tek tek defteri de hazırlanmış oluyor ve tabii ki buradaki o hazırlıklar yapılırken de öğrencilerin ihtiyaçlarına göre bir değerlendirme yapıyor ve Ahmet Sen şu an o çalışmasını sürdü. Efendim kolay gelsin.
4: Sağ olun, hoş geldiniz.
3: Ya gerçekten hani öylesine hayırlı bir iş ki. Neden? Çünkü hepimiz öğrenciyken en çok düşündüğümüz işte kırtasiye malzemelerini nasıl temin edeceğiz? Siz böyle bir hazırlık, o velilerin artık önümüzdeki sezona hazırlık yaptınız. Neler söylersiniz?
4: Şimdi bazı şeyler paylaştıkça çoğalır. Sevgidir, mutluluktur, iyiliktir. Biz de bunlar sevgimizi, muhabbetimizi artırmak için böyle bir girişimde bulunduk. Şimdi bu öğretim yılı kapanıyor. Gelecek yıl öğretim açılınca ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimize kalemdir, defterdir, silgidir. Ne gibi ihtiyacı varsa öyle bir katkımız olsun, sevgimiz, muhabbetimiz artsın diye böyle bir düşüncede. Hep istiyordun, kısmet bugüneymiş.
3: Hazırlıklar da yapılıyor ve bu hazırlıklar yapılırken de kırtasiye malzemeleri de gün içerisinde yine Hazro ve Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından malzemeler gelip alınıp sonra ihtiyaç sahibi okullara da götürülerek dağıtımı sağlanacak diyerek sözü tekrar size bırakalım.
0: Bu bağlantıyla araya gidelim. Saat başında yeniden birlikteyiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Adam diyor ki ben CHP'yi arındıracağım. Benden korkuyorlar. Adam diyor komisyon kuracağım. Ne komisyonu? Valiz parayı nerede bulma komisyonu? Çünkü adam atraksiyon, varyataya geçmiş. Varyata yapıyor. Her tarafta yani Ninç'ten çıkacak para mesela. O sihirbaz gibi adamlar.
2: Şimdi bak gel o zaman arındıracağım tamam.
1: Arındırma kampa arındırma.
2: Şimdi arındırın. Cuma akşamı
1: televizyonda.
2: Sözcü televizyonda konuk oldu. Çok tartışıldı.
1: Hı? Evet ben de paylaştım bir kısmını.
2: Yani
1: çok hadsizce, terbiyesizce şeyler oldu.
2: Ya orada. Evet ya şimdi ona ya gelelim.
1: Ben bile artık...
2: Yani... Neticede biz bir medya programı olduğumuz için işin medya kritiği de bizim işimizin
1: tabii.
2: bir parçası.
1: Peki tabii.
2: Hain, işbirlikçi,
1: evet.
2: darbeci, sarayın kayyumu, proje. Siz hangisisiniz? Gibi. Ya hani şeyin asgari nezaket. Hep söylerler ya. Asgari nezaket. Gazeteciliğin mesela efendim nirvanasıdır onlar. Cumhuriyet, Sözcü, Halk TV yazarları ve sunucuları. Gazete yazar ve sunucuları. Gazeteciliğin her kademesine hakkını vere vere imzalarını atmış isim. İroni yapıyorum tabii. Ben hayatımda bu kadar tetik bir yayın görmedim Hikmet abi.
1: Şimdi doğru ben de öyle çok rahatsız oldum yayından şöyle söyleyeyim. Yani burada
2: yani Özgür Özel ile Ekrem var. İmamoğlu o Ali Haydar Fırat'ın bahsettiği fonlanan troll ekibini getirip koysa ekip ancak oradan 3 kişi getirip koysa ancak bu kadar terbiye dışı üsluplu sürdürülen bir yayın sürdürülebilir. Bunun adı gazetecilik falan değil.
1: Baştan şunu söyleyeyim. Şu cümle abi çok aşağılık bir cümle. Onu söyleyeyim. Bir an olsun kendinizi sorguladınız mı? Bir an olsun.
2: Bir an olsun kendinizi sorguladınız mı? Gazetecilik sorusu.
1: Ya bildiriyor.
2: Abi ben yani bak rica yani ederim.
1: Şunu,
2: bak.
1: Bu tekrar karşısında ne düşündünüz diye yok mu? Kendinizi sorguladınız mı bakayım?
2: Her ikisini de oynatın ama ses olarak Yılmaz Özdil'i dinleyelim. Diğeri böyle sessiz görüntü olarak oynasın. O bize bir çağrışım yapacaktır. Buyurunuz.
3: Mesela siz bugün Halk TV'yi seyrederseniz, Sözcü gazetesinde okursanız veya Tele1 seyrederseniz, Cumhuriyet gazetesi okursanız dersiniz ki ya AKP bitmiş ya, CHP ilk seçimde %90'la seçimi kazandı. Değil mi? Çünkü neden? Siz gazetecilik yapmanız gerekirken aslında kendi kişisel menfaatleriniz gereği halka yalan söylüyorsunuz. Halka bak, yalan söylüyorsunuz.
1: Yılmaz Özdil, beğenme. Ben de yıllar boyunca bu fikirle mücadele ettim. Böyle bu kafalarla. Bu çünkü söylediği şey bir itiraf niteliğinde.
2: Evet.
1: Adam çünkü söylediği şey aslında bir yorum değil ha. Tespit oldu çünkü bu. Hı. 23 yıldır AK Parti niye iktidarda? Onun AKP'si. Yıllar boyunca bunu yaptı. Kandırdınız ya milleti. Yalan söylediniz. Düşmanlaştırdınız. Sadece o %25 oyu yakalayabilmek amacıyla yaptınız bunu. Ve arkasından geldi netice bu. Peki son olarak şunu da söyleyeyim. Bunu söylediği doğru. Bu da diyor yani Sözcü bunu yaptı. Şunu söyleyeyim. Bence Kılıçdaroğlu bunu hak etti mi? Hak etti.
2: Yapacak bir şey yok.
1: Altını çiziyorum. Kılıçdaroğlu bunu hak etti mi? Sonuna kadar hak etti. O Yavuz Dilleri de, Sözcü'yü de, Halk TV'yi de canavarlaştıran kendisiydi. Şimdi o canavarlar geldi ısırıyorlar.
2: Kendilerini ısırıyorlar.
0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
4: Kaan Yakup Han'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Yesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulada geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: İzmir. Her açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
3: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.

İstanbul'un tarihi çeşmeleri, şehrin sokaklarında yankılanan bir duanın ince sesleri gibidir. Her biri, yüzyılların içinden süzülen vakur bir hatırayı suyun berrak diliyle anlatır. Mermerlerinde zamanın parmak izleri, kitabelerinde ise hem aşkın hem hikmetin sessiz nefesi saklıdır. Sabah güneşi yüzlerine vurduğunda suyun ince akışıyla birlikte sanki şehir yeniden uyanır, çeşmeler İstanbul'un kalbine fısıldayan narin birer şiire dönüşür. Kimi köşe başında mütevazı bir bekleyişle durur, kimi meydanlarda ihtişamıyla göz kamaştırır. Ancak hepsinin ortak bir ruhu vardır. Paylaşmanın, hayrın ve misafirperverliğin ruhu. Bir zamanlar mahallelerin buluşma noktası olan bu zarif yapılar, hem yorgun yolculara hem de suskun sokaklara serinlik taşırdı. Topkapı'nın gölgesindeki 3. Ahmet Çeşmesi, Lale Devri'nin zarafetini suya nakşederken, Üsküdar'ın kıyılarında yükselen çeşmeler, Boğaz'ın esintisiyle birlikte eski hikayeleri göğe savurur. İstanbul'un tarihi çeşmeleri yalnızca su dağıtmaz, şehrin hafızasına ince bir tılsım, insanın ruhuna ise serin bir huzur bırakır. Bu yüzden her birinden akan su, aslında İstanbul'un kalbinden süzülen sonsuz bir zaman şiiridir.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.

0: işini büyütmek istediğinde
1: Vakıf Bank daima seninle.
2: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıf Bank güvencesinde.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın. Direkt Trinksoft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok. Arabanı arabam.com'a
5: değerinde Trinksoft. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan yeniden merhaba. Saatlerimiz ise 16'yı gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz. Geçtiğimiz saatlerim içerisindeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara İl Teşkilatı ile Bu Sevdanın Adı Ankara programında bir araya geldi efendim. Erdoğan'ın gündeminde CHP içerisinde yaşananlar vardı. Onlar koltuk kavgası veriyorlar. Onlar böyle bir süreçteler ama biz Türkiye'yi geleceğe hazırlama noktasında mücadelemizi sürdürüyoruz dedi. Ülkemizin birçok sorununu çözdük. Savunma sanayinde başarı hikayeleri yazdık ve büyük bir kalkınma hamlesini de başardık dedi Cumhurbaşkanı. İsteyelim.
1: Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. Siyaseti vizyonla ve projeyle yapamayanlar bahane üretmede sergiledikleri mahareti sorunlara çözüm üretmekte gösteremediler. Biliyorsunuz elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görürmüş. Bunların da mazeretten, hamasetten başka cümleleri yok. Çünkü millete sunabilecekleri bir planları yok. Projeleri yok. İşte nelerle uğraştıklarını hepimiz takip ediyoruz. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Rahata alışmış muhalefet aktörlerine çalışmayı, proje geliştirmeyi, hizmet etmeyi maalesef öğretemedik. Dış politika gibi, savunma gibi, vesayete ve teröre karşı mücadele gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedik. Şunu da ifade etmek isterim ki, Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Rakibimiz de olsa, muhalefet de olsa, Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla malul bir muhalefet değil, hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Kalitemize ve kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir.
0: 18 Haziran tarihinde 14 madde ABD ve İran tarafları tarafından efendim dijital noktada imzalandı. Ama bir de düne bakalım ki İran ve ABD ateşkes anlaşmasının ilk turunu geçmiş oldu. 18 saatlik de bir görüşmeydi. Bundan sonrası için de varılan bir takım kararlar var. Devamı gelecek ama orada bir nokta vardı. Lübnan, Lübnan'a yönelik saldırılar. ABD Başkan Yardımcısı Vance şunu söyledi. Lübnan'da son 24 saat sakin. İsrail Güney Lübnan'da toprak çıkarlarının olmadığını söylüyor diyor. Ama şunu biliyoruz, İsrail'in Orta Doğu'yu karıştırmak adına politikaları devam ediyor. Saldırıları Lübnan'a sürdürüyorlar. Dünyanın dikkatini çeken İsrail'in bu adımları bir yana dursun. Tel Aviv'in gözü Türkiye'nin üzerinde. İsrail basını Türkiye'nin Çelik Kopya projesini ele aldı. Ve haberde Türkiye'nin nefesi ensemizde yazdılar.
2: İsrail basını Türkiye'nin savunma atılımlarını yakından takip ediyor. Türkiye'nin çelik kubbe hava savunma sistemi mercek altına alındı. Türklerin nefesi ensemizde itirafında bulunuldu. İsrail merkezli savunma yayın organı Israel Defense, Türkiye'nin çelik kubbesini inceledi. Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden Aselsan'ın proje için 900 milyon dolarlık kaynak ayrıldığı belirtildi. Buna göre Ankara'nın hedefi, ülkenin tamamını kapsayacak şekilde çok katmanlı ve entegre bir hava savunma

0: ağ oluşturmak. Haberde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Körfez ülkelerinin projeye gösterdiği ilgi oldu. İran'ın son dönemdeki misillemelerinin ardından Ankara'nın Körfez ülkelerinden yoğun talep aldığı ifade edildi. Uzmanlara göre Ankara, Çelik Kubbe'yi yalnızca yeni bir savunma sistemi olarak görmüyor. Gelecekte ortaya çıkabilecek geniş ölçekli tehditlere karşı stratejik ve hayati bir güvenlik yatırımı olarak değerlendiriyor. Bununla birlikte Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de yakından takip ettiği belirtildi. Türkiye'nin nefesi adeta ensemizde denildi. Son olarak haberde ayrılan bütçe ve imzalanan sözleşmelerin Ankara'nın projeye verdiği stratejik önemi ortaya koyduğunu yazdı. Proje tamamlanınca Türkiye, hava savunma alanında bölgesinin en kapsamlı ve entegre sistemlerinden birine sahip olacak denildi.
1: İsrail'de yaklaşan seçimler var ama öncesinde bir de siyaset arenasında tansiyon yüksek. Geçtiğimiz günlerde ABD basınında bir makale kaleme alınmıştı ve aslında Amerika'nın Netanyahu'nun yerine farklı liderler aradığı, Netanyahu'yu da gözden çıkardığı söylenmişti. Ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Netanyahu'yu bu kapsamda hedef aldı. Lapid Erdoğan'ın Netanyahu'yu da terbiye ettiğini sözledi. O sözler de İsrail basınında gündem oldu.
0: İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid mecliste yaptığı konuşmayla Başbakan Benjamin Netanyahu'yu hedef aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onu terbiye ettiğini söyledi.
2: Ancak Erdoğan ona dersini verdi.
0: Netanyahu'nun Türkiye engeline takıldığını ifade etti. Buna göre İsrail Başbakanı İran'a karşı savaşın başlarında Kürt planını devreye sokmaya çalıştı. Lapid'in açıklamasına göre Erdoğan buna izin vermedi.
2: Başbakan hoşuna gitmeyen tüm bilgileri bastırıyor. Türkiye'nin olası tepkisini ve Erdoğan'ın Washington'daki nüfuzunu hesaba katmadan İranlı Kürtleri silahlandırma planı yaptı. Ancak Erdoğan ona dersini verdi.
0: Lapid, Türkiye'nin son dönemde diplomasi sahasında elde ettiği etkinliğe dikkati çekti. Erdoğan'ın hem sahadaki gücünün hem Washington nezdindeki diplomatik ağırlığının İsrail tarafından hafife alındığını savundu.
1: Tabii ki Netanyahu ile alakalı olarak Amerika'nın tutumunu da dile getirdik. Çünkü şu da var, Netanyahu ile alakalı ABD Başkanı Donald Trump'ın uyarıları vardı. Türkiye'nin nezdinde dikkatli olunması ve makul olunması önerisinde bulunmuştu efendim. O yüzden Türkiye yönelik söylemleri bu şekilde de okuyabiliriz. ABD ve İran arasında İsviçre'de düzenlenen müzakereler ilk tur 18 saat sürdü. Devamı gelecek, bunun altını çizelim. Bu daha başlangıç ama tabii dijital ortamdaki imzalar ardından yeniden bir araya gelinmesi önemliydi. Ne oldu? Hürmüz için doğrudan iletişim attı. Bu artık kurulacak. Lübnan için çatışma önleme noktasında bir birim kurulacak. Tabii bu birimde kimler olacak şu an bilinmiyor. Bazı dondurulmuş varlıkları var İran'ın. İşte onların serbest bırakılması gündemde. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian 6 milyar dolardan bahsetmişti. O acaba kapsam içinde olacak mı? Ve İran petrolüne blokaj kaldırılacak. Bunlar üzerine anlaşıldı. Devamı da gelecek bu hafta içerisinde. De yine programlar olacak, bakalım.
0: Gözler İsviçre'deki görüşmedeydi. Müzakerelerin ilk turu gerçekleşti. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından düzenlenen görüşmede yol haritası çizildi. Görüşme 18 saat sürdü. Arabulucu Katar ve Pakistan ilk oturumun olumlu ve yapıcı geçtiğini açıkladı. Teknik düzeydeki görüşmelerin hafta boyunca devam edeceği açıklandı. Siyasi gözetim sağlanması için komite kurulmasına karar verildi. Açıklamaya göre baş müzakereciler söz konusu komiteye düzenli olarak rapor verecek. Komite ayrıca 60 gün içinde nihai anlaşmaya varılmasını öngören yol haritasında anlaştı. Yol haritasının ilk gündemi Lübnan'dı. Taraflar Lübnan'daki çatışmaları sona erdirmeye yönelik bir mekanizma üzerinde anlaştı. Ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini sağlamak amacıyla doğrudan bir iletişim hattı kurulması da kararlaştırıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı yaptığı ilk açıklamada Lübnan Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik önemli bir ilerleme sağlandığını belirtti. Arakçı ayrıca ülkesine uygulanan petrol ihracatına yönelik kısıtlamaların da kaldırılacağını söyledi. İran'ın don

0: kurulmuş varlıklarının bir kısmının da serbest bırakıldığını belirtti. Pakistan Dışişleri Bakanı'nın Al Arabiya'ya yaptığı açıklamaysa görüşmelerin en dikkat çekici başlıklarından biri oldu. Bakan, ABD ile İran'ın Tahran yönetiminin elindeki uranyum stoklarının zenginleştirilme seviyesinin düşürülmesi konusunda uzlaşı sağlandığını söyledi. J.D. Vance ise görüşmelerin ardından daha kapsamlı ilerlemeler hedeflediklerini belirtti.
1: Hala yapılması gereken bazı işler var.
0: Başarılı bir son anlaşma için çok iyi bir temel atıldığını söyleyen J.D. Vance, nükleer ve ekonomik görüşmeler konusunda yapılacak çok şeyin olduğunu belirtti. Lübnan meselesine de değindi.
1: Lübnan'ın egemenliğinin korunmasını istiyoruz. Üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Lübnan'da son 24 saat sakin geçti. İsrail, Güney Lübnan'da toprak çıkarlarının olmadığını söylüyor.
0: Vance, İran'ı bir kez daha tehdit etti.
1: ABD anlaşmayı bölgeye dayatmıyor. Eğer kalıcı bir barış sağlayamazsak Trump'ın birçok seçeneği var.
0: Görüşmeler sırasında gerilim de yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa İranlı müzakereciler ülkelerine geri dönemeyecekler ifadelerini kullanmıştı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Trump'ın İran'a yönelik saldırı tehdidine ilişkin ABD'lilerin tehditlerini ciddiye almıyoruz demişti. İran basınına göre ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditleri sebebiyle İran heyeti müzakere alanını terk etti. Pakistan'ın isteği üzerine son anda müzakere masasına geri döndüler. ABD basınına göre ise İranlı heyetin görüşmeyi terk ettiği doğru değildi. Yine de kırılgan görüşmenin gerginliği Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in yüzüne yansıdı. Şerif'in terleyen yüzü, salonu izleyen gözleri ve kaygı dolu bakışları müzakerelerin bıçak sırtında olduğunun göstergesiydi.
2: Gelelim Karadeniz'e. Karadeniz'de bir kez daha tansiyon yüksek ki Ukrayna, Türk sahipli Victoris adlı kuru yük gemisinin Rus İHA'sıyla vurulduğunu açıkladı. Saldırı sonrası gemide yangın çıktı. Mısırlı bir mürettebat vardı. O da hayatını kaybetti. İki Türk denizci vardı. Onlar kurtarıldılar. Toplamda 8 personel can kurtaran yardımıyla botlarla son anda kurtarıldı. Ama tabii meselenin bir de Türkiye'ye yönelik bu adım noktasında neye varabileceği ki bu kapsamda tabii ki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz hafta bir uyarıda bulunmuştu. Ve Karadeniz'deki çıkarlara zarar verebilecek hadiselerin önünü alınması gerektiğini ilettik demişti. Panama bayraklı Türk gemisi Kocaeli'nden yola çıkmıştı. Ukrayna'nın Chornomorsk limanına gidecekti. Gemi İHA ile hedef alındı. Saldırının ardından bu gemide yangın da çıktı. Ukrayna saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu. Gemide 9 kişi vardı. Mısırlı aşçı saldırıda hayatını kaybetti. Ukrayna makamlarına göre 4 Hindistan, 2 Mısır ve 2 Türk vatandaşı olmakla birlikte toplam 8 personel can kurtaran botlarıyla kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Gemideki yangın söndürme çalışmaları ise sürdü. Ukrayna 2 ticari gemiye daha saldırı düzenlendiğini belirtti. Can kaybı yaşanmadı. Kiev saldırıları savaş suçu olarak niteledi. Rusya Odessa'yı da hedef aldı. Füze saldırısında sivil altyapı tesisleri vuruldu, yangın çıktı. Yangın depo binası, araçlar ve yanıcı maddelerin bulunduğu konteynerlara sıçradı. Bu saldırıda da bir kişi hayatını kaybetti. Ukrayna ise Kırım'ı hedef aldı. İHA saldırılarında askeri hedefler vuruldu. 4 sivil de burada yaşamını yitirdi. 28 kişi ise yaralandı. Rusya 400'den fazla Ukrayna İHA'sının imha edildiğini açıkladı. İngiltere'de kaos bitmek bilmiyor ki peş peşe gelen ağır seçim yenilgileri, meclis içerisindeki bir takım baskılar, anketlerdeki tarihi çöküş, tüm bunların ardından köşeye sıkışmış bir isim vardı. İngiltere'de Başbakan efendim Starmer görevinden bugün istifa ettiğini duyurdu. Duygusaldı, gözyaşları içerisinde konuştu ve acaba siyaseti tamamen bırakıyor mu bırakmıyor mu? Bu konuda da kafalarda soru işareti yarattı. Starmer istifaya götüren süreç 7 Mayıs'ta başlamıştı. Partisi yerel seçimlerde ağır seçim hezimeti yaşadı. 1500 civarında meclis üyesi kaybedildi. Ardından pek çok bakan, kabine üyesi istifa etti. 90'dan fazla milletvekili ve 200'e yakın partili de Starmer'ı istifaya davet etmişti. Starmer bu baskılara daha fazla dayanamadı. Başbakanlık konutunun önünde kameraların karşısına geçti, istifa ettiğini duyurdu. Starmer parti içinde yeni başbakanlık süreci için takvim belirlenene kadar görevini sürdürecek. Peki yeni başbakan kim olacak? Gözler Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'da. Geçtiğimiz ayki ara seçimlerde ezici oy oranıyla milletvekili seçilmişti. Yemin ederek resmen İşçi Partisi vekili olacak. Vekil olduktan sonra Burnham'ın İşçi Partisi liderliği ve başbakanlık için adaylığını açıklamasına da kesin gözüyle bakılıyor. Liderlik koltuğuna oturabilmesi için önce İşçi Partisi milletvekillerinin %20'sinin desteğini alması, ardından oyların %50'sine de ulaşması gerekiyor. Starmer'ın istifasını ise ilk duyuran ABD Başkanı Trump'tı. Sosyal medya uygulamasından açıklama yapmış, Starmer istifa edecek demişti. Trump, Starmer'ın özellikle göç ve enerji gibi iki konuda feci şekilde başarısız olduğunu vurgulamıştı. Starmer'a da başarılar dilemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle de Karayipler bölgesinde saldırıları olabiliyor. Genelde de uyuşturucu operasyonları adı altında bölgedeki gemilere, tekinelere müdahalede bulunuyor ABD. Yine ölümcül operasyonlardan birisi efendim. ABD ordusu Güney Mızrağı Operasyonu adını vermişti. Uyuşturucu taşıdığını belirttiği bir tekneye girişimde bulundu. Saldırıda da iki kişi hayatını kaybetti. ABD Güney Komutanlığı operasyona ilişkin açıklama yaptı. Buna göre bir tekne kaçakçılık rotasında ilerlerken tespit edildi. Teknenin terör örgütüyle bağlantılı olduğu düşünüldü. Operasyon emri verildi. Tekne okyanus ortasında vuruldu. Resmi açıklamada düzenlenen saldırıda iki erkek narko teröristin öldürüldüğü açıklandı. Saldırıdan sağ kurtulduğu tespit edilen 6 şüpheli için ise geniş çaplı bir insan avı başlatıldı. Şüphelilerin bulunması için ABD sahil güvenlik teşkilatına acil bilgi verildi. Arama kurtarma çalışmaları da böylece devreye alındı. Yapay zeka tabii yeni çağda hayatımızın her bir noktasındaki yaşantımızı, günlük işlerimizi kolaylaştırıyor. Ama yapay zeka bu kez evlerimizde duygusal arkadaşlar olarak yer alacak. Bu nasıl olacak? Uzmanlara göre evcil hayvana benzeyen yeni nesil robotlar siber güvenliği de sağlayacak. Ama bir yandan da aslında duygusal istismara da yol açabilecek. Uzmanların uyardığı bir nokta aslında yapay zekanın genel bağlamında evcil hayvanlar dedik. Nasıl da bir görüntüsü var bakalım.
0: Ev robotu dönemi robot süpürgelerle başlamıştı. Artık yapay zeka destekli duygusal arkadaşlar ortaya çıktı. Sahipleriyle bağ kuran robotlar uzmanlara göre tehlikeli olabilir. Colin Angel'ın yeni robotu Familiar tartışmalara yol açtı. Evcil hayvana benzeyen robot sahipleriyle bağ kuruyor, ev içinde onları takip ediyor, günlük alışkanlıklarını öğreniyor. Uzmanlarsa bu yeni nesil makinelerin en büyük riskinin yalnızca veri güvenliği olmadığını söylüyor. Aynı zamanda sevimli görünerek insanları savunmasız bırakıyor. That can read the room. Respond with body language. Daha önce yapılan araştırmalar internete bağlı ev robotlarının uzaktan ele geçirilebileceğini göstermişti. Yapay zekanın bu cihazlara eklenmesi ise güvenlik açıklarını daha karmaşık hale getirebilir. Bir robot süpürgenin hacklenmesi en fazla kullanıcıyı merdiven başında tökezletebilir. Ancak daha büyük ve hareket kabiliyeti yüksek bir sosyal robotun yaratacağı risk çok daha ciddi olabilir. Screens or speech. Ancak uzmanlara göre mesele yalnızca siber güvenlik değil. Sevimli yüz ifadeleri, yumuşak hareketler ve yapay zeka destekli tepkiler kullanıcıların bu makineleri evin bir üyesi gibi görmesine yol açabilir. Kullanıcı robotun gerçek bir canlı olmadığını bilse bile ona bağlanması manipülasyon riskini ortadan kaldırmıyor. Bu nedenle bazı uzmanlar sevimli ev robotlarını duygusal savunmasızlık üreten makineler olarak tanımlıyor.
2: Çevre Şehircilik, İklim Değişikliği ve aynı zamanda COP31 Başkanı Murat Kurum kendisi İngiltere'deydi, Londra'daydı. İklim İnovasyon Forumu'na katıldı. Buradan hitaplarını da gerçekleştirdi Bakan Kurum. Londra'da katılımcılara özellikle şunu söyledi. Birlikte hareket etmek, işte bu irade artık sınanıyor diyor Bakan Kurum. COP31 malum Antalya'da düzenlenecek, programa ilişkin de detaylar verdi.
3: COP31 başkanlığı olarak bu sürece yön verme sorumluluğunu büyük bir kararlılıkla üstleniyoruz. COP31 başkanlığı olarak elektrifikasyon konusunda küresel bir tartışma başlatmak istiyoruz. Bu tartışmayı da net, somut, verilere dayalı ve netice alabileceğimiz 2035 yılına kadar nihai enerji tüketiminin %35'inin elektrikten

0: karşılanması etrafında şekillendirmeyi amaçlıyoruz. Antalya'da 2035'e kadar %35 hedefi önemli gündemlerimizden biri olacak. Ve COP31'in başarısı için ihtiyaç duyduğumuz ivme de tam da budur. Evet, bu salonlarda çok konuştuk. Çok büyük kararlar aldık. Çok önemli kararlar aldık. Ama bugün geldiğimiz süreçte artık kararların uygulamaya dönmesi gerekiyor. İlerlemeyi hızlandıracak ve bu hedefe ulaşmamızı sağlayacak koşulları güçlendirmemiz gerekiyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde artık bir dünya markası haline gelmiş sıfır atık hareketi ve metan azaltımı girişimi küresel bir öncelik olarak başlatılmıştır. Vatandaşlarımız, insanımız bu konudaki iradesini, kararlılığını daha güçlü bir şekilde ortaya koyarsa hükümetler de, devletler de bu konuya kayıtsız kalmazlar.
1: Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Taksim Meydanı'nda açılan Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Atık sergisine ilişkin bir paylaşım yaptı. Emine Erdoğan'ın dikkat çektiği bazı hususlar var. Sergi emeği, suyu, ekmeği, tüm bu değerleri bizlere güçlü şekilde hatırlatıyor dedi.
2: Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'dan sıfır atık çağrısı. Taksim'de geleceğin kalbi atıyor.
3: Ama sıradan anların arkasında görünmez sonuçlar. Aşırı sulama, kimyasal yoğun üretim.
2: Sıfır Atık Onursal Başkanı Emine Erdoğan himayesinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Forumu gün geçtikçe benimseniyor ve geleceğe katkı sağlıyor. Taksim Meydanı'nda ziyarete açılan Sıfır Atık sergisi sürdürülebilir bir geleceğe ışık tutuyor. Erdoğan sosyal medya hesabından sergi hakkında paylaşımlarda bulundu, ziyaretçilerini beklediğini ifade etti. Sergi aynı zamanda daha bilinçli bir yaşam kültürünü, bir lokma ekmeğin, bir damla suyun, toprağa düşen her emeğin ne kadar kıymetli olduğunu vatandaşlara göstermeyi amaçlıyor.

0: Efendim gelelim tabii ana muhalefet içerisinde yaşananlara yarına gözler çevrili. Bunu neden söylüyoruz? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem MYK'da hem de parti meclisinde konuşacağını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu diyoruz ama Özgür Özel'in adımları. Şunu da hatırlatalım, Özgür Özel için ikinci geçerek birinci olmak çok mümkün değil. Özgür Özel iktidara göz dikseydi bunu başardığında biliyoruz bir rakibi olacaktı ki o da İmamoğlu olurdu. Ana muhalefeti oynayan CHP'de şu anda rakibi Kılıçdaroğlu. Bu manzara Özgür Özel'i o çok eleştirdi. Majestelerinin muhalefeti kategorisine konumlandırıyor. Yani kocaman bir çelişki oluşuyor.
1: Biz bize teklif edilen rahat, konforlu, ebedi muhalefet koltuklarını reddediyoruz. Majestelerinin muhalefeti olmayı reddediyoruz. Sarayın muhalefeti olmadık, olmayacağız.
2: Gerçekten de öyle mi? Özgür Özel söylemde aksini iddia ederek aslında tam da buna, yani majestelerinin muhalefeti koltuğuna oynuyor olabilir mi?
1: Yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimin yöneteceğine Cumhuriyet Halk Partililer karar veriyor.

0: Burası ben değilim.
1: Dediği direniş sadece yarım saat sürmüştü. Ama konu bu değil. Konu Kılıçdaroğlu'nun bütün kötülüklerin anası ilan edilmesi ve Sözcü TV yayınına çıkarılarak atış serbest nidasıyla kurşuna dizilmesi.
2: Hain, işbirlikçi, darbeci, sarayın kayyumu proje. Sizin için kullanılan ifadeler aynen böyleydi.
3: Evet.
1: Bir zamanlar CHP'nin rakibi AK Parti'ydi. Erdoğan nefretinden beslenir, böylece tüm muhalif tabanı konsolide ederek iktidar olmaya çalışırdı. Özgür Özel CHP'si ise bu strateji ve iddiayı terk etti. Artık CHP ve DEM seçmeninin kinini diri tutmak için kullandıkları argümanların baş sorumlusu Kılıçdaroğlu. Mühürsüz oy iddiasının bir numaralı günah keçisi de Kılıçdaroğlu.

0: Demirtaş'ın içeride olmasının da.
1: Ama anayasaya siz bütün dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullandınız.
2: Kullandık.
3: Evet. Pişman mısınız?
2: Efendim?
3: Pişman mısınız o oyu verdiğiniz için?
2: Hayır.
3: Değilsiniz.
0: Dokunulmazlıkları kaldırma fikri iktidarındı. Ama artık bunun bir önemi yok. Bundan böyle Demirtaş'ın popülaritesinden oy devşirmeye çalışanların baş düşmanı Kılıçdaroğlu. Bu hem DEM Parti eş başkanı Hatimoğulları hem DEM Partili Sırrı Sakık tarafından satın alınmış görünüyor.
4: Biz benzer bir özrü Sayın Kılıçdaroğlu'ndan beklerdik. Sayın Figen Yüksekdağ, Sayın Selahattin Demirtaş, MYK üyelerimiz, seçilmişlerimiz, milletvekillerimizin tutuklanacağı gün gibi ortadaydı. Belliydi, netti.
5: Sen pişman olmayacak kadar yüzsüz bir düzen bassın. Esas biz pişmanız sana destek verdiğimiz için.
0: Sözcü Yılmaz Özdil'in el çektirilmesinin ardından Özgür Özel'in dümen suyuna geri döndü. Kılıçdaroğlu yayını muhalif seçmenin odak noktasını Erdoğan'dan alıp Kılıçdaroğlu'na veriyordu. Ve Erdoğan'ın biz bu işin hiçbir aşamasında yokuz söylemine CHP'li seçmen nezdinde de meşruiyet atfediyordu.
6: Biz bu davanın hiçbir yerinde yokuz ve olmadık.
0: Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na partide saygın bir yer açmayarak ana muhalefet lideri olmayı iktidar olmaya yeğledi. Kendisine yenebileceği bir rakip buldu. Üstelik 2028'deki genel seçimi kaybetse de muhalefetin başında kalmaya devam edebileceği bir gerekçesi de var. Planlı mı bilinmez ama Özgür Özel şu anda o çok eleştirdiği majestelerinin muhalefeti rolünü severek oynuyor gibi. Ancak ikinciyi geçerek birinci olmak mümkün değil. İktidara gözünü diken CHP'de rakibi İmamoğlu olurdu. Ana muhalefete oynayan CHP'de rakibi Kılıçdaroğlu.
7: Hakkımı helal etmeyin Kılıçdaroğlu. Benim anam 85'ti. Buradan Denizli Mahallesi'nin yürüdüğü bir yaş yaşındaki çocuk bana hingir hingir kabahat eden kayıbı.
8: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir İl Yönetimini görevden aldı. Yerine yeni atama yaptı. Ancak yeni yönetimin göreve başlamasını engelleyenler Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesiydi. Partiyi işgal ettiler. Gerilim arttı. Yumruklaşma yaşandı. Bu da tabii ki CHP'nin genel merkezinde yaşanan o tabloyu bize hatırlatıyor. İstanbul ardından efendim İzmir, bir de Bursa. Bursa'da da benzer bir manzara var. O gerilimler Bursa'da da yaşandı. Yani bir vuruşma, bir çekilme ve CHP'yi ağır yaralı hale getirme. Bu politika bir şekilde genel merkezde ve bu binalarda, parti binalarında işlese de asıl soru şu. Bu haliyle, yaşanan bu tabloyla her iki tarafta milletin umudu olabilecek.
0: Gırtlak gırtlağa geldiler. İtişip kakışmadan yumruklaşmaya vardılar. Özel İmamoğlu ikilisinin korsan eylemleri, Kılıçdaroğlu'nu hedef gösteren siyaseti partiyi resmen böldü. İzmir'de kameraya yansıyan görüntüler aslında bağıra bağıra ben geliyorum diyordu. Zira Kılıçdaroğlu'nun tavrı netti.
9: Söyledim, arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
0: Arınma çağrısı hainlik suçlamasıyla karşı karşıya kalınca kılıçlar çekildi. CHP İzmir İl Başkanlığı'na atanan Utku Gümrükçü'nün göreve başlamasını engellemek isteyen Özel İmamoğlu yanlısı ekip binayı işgal etti. Kapıların kırıldığı, yumruklaşmaların kameraya yansıdığı o gerilim dolu anlar Kılıçdaroğlu ekibini engellemeye yetmedi. CHP İzmir İl Başkanlığı görevine atanan Utku Gümrükçü il binasında görevi devraldı. Eski Başkan Çağatay Güç parti binasını terk etti. Benzer bir gerilim Bursa'da da yaşandı. Eski yönetim binayı işgal etti, eylem başlattı. Kurtuluş yok, tek başına. Özetlemek gerekirse Özel İmamoğlu ikilisinin vuruşarak çekilme planı işliyor. Ancak ortaya çıkan görüntüler CHP'nin de Özel İmamoğlu ikilisinin de bu çarpışmada ağır yaralar aldığını gösteriyor. Özel İmamoğlu ikilisi yeni partiye geçiş öncesi Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'yi ağır yaralı bırakmanın yollarını arıyor.
10: Partiyi kapatıyor.

Kapatmaya kalkarlarsa partimiz hazır. Seçime girmeye yönelik çeşitli yöntemlerle seçime girmeye birkaç ay kala bilmem ne bir şey yapmaya kalkarlarsa

0: olsun biz yatar uyuruz.
1: Yasa dışı gelirlerin aklandığı iddiası söz konusu ki ödeme kuruluşu Papel üzerinden yasa dışı gelirler aklanıyordu dendi. Bu iddia üzerine de 44 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Savcılık yasa dışı bahis parasının transferi noktasında incelemelerini de sürdürüyor.
2: O iddianame tamamlandı. 44 şüpheli hakkında 9 yıldan 27 yıla kadar değişen sürelerde hapis talebi istenildi. Soruşturma Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden para aklanıldığı iddiasıyla açılmıştı. İddianamede hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliler Seyhan İbrahim Yıldırım, Ferit Samuray, Asil Ersoydan'la Ahmet Avar ve Erol Albayrak örgüt yöneticisi, 39 şüpheli ise örgüt üyesi olarak yer aldı. İddianamede yer verilen MASAK raporunda Papel ve alt bayileri hakkında yasa dışı bahis, postların amaç dışı kullanımı, para transferleri gibi şüphelerle çok sayıda işlem olduğu tespit edildi. Papel'e muhtelif kişilerden yüksek adet ve tutarda gelen transferler yapıldığı, bu eylemlerin yasa dışı bahis işlemlerine aracılık ettiği kaydedildi. Öte yandan TCMB'nin dış denetim raporunda da yer verilen iddianamede, kuruluşun işlem hacminin en dikkati çekici bölümünün cüzdandan cüzdana transfer işlemleri olduğu tespit edilmiştir ifadesi yer aldı. Papel çalışanlarının yazışmalarında yasa dışı bahis konuşmaları da bulundu. İddianamede hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliler Seyhan İbrahim Yıldırım, Ferit Samuray, Asil Ersoydan'la Ahmet Avar ve Erol Albayrak'ın mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarmak, bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından 12'şer yıldan 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer 39 şüphelinin ise suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarmak ve daha pek çok suçtan 9'ar yıldan 22'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
1: Trajikomik bir haber var sırada. Şimdi efendim bir vatandaş kendisini Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı olarak tanıtıyor ve bir AVM'ye giriyor. Resmi denetim yapıyormuş gibi davranıyor ki yanında korumalar var, görevliler var. O görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Çok tepki çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ki Ferhat Aydoğan bu kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Arama ve el koyma talimatı da çıkarıldı.
3: Kendini Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı olarak tanıttı, bir alışveriş merkezinde resmi denetim yapıyormuş gibi görüntüler paylaştı. İşte o görüntüler sonrası yargı harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine Ferhat Aydoğan hakkında adli soruşturma başlattı. Başsavcılık, Aydoğan'ın herhangi bir resmi yetkisi bulunmamasına rağmen kamu görevlisi gibi hareket ettiği iddiasıyla kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçundan işlem başlattı. Savcılık, kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçu kapsamında hakkında soruşturma başlatılan şüpheli Ferhat Aydoğan'la ilgili olarak gözaltı, arama ve el koyma talimatı verdi. Başsavcılık süreci sürdürürken Ferhat Aydoğan'ın geçmişte de benzer iddialarla gündeme geldiği ortaya çıktı. Daha önce Ak Gençlik Ocakları adı altında faaliyet yürüttüğü ve İçişleri Bakanlığı logosunun izinsiz kullanıldığı sahte kimlikle ünvan kartları nedeniyle resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla tutuklandığı belirtilmişti.
1: AK Parti uzun süredir tabii gündeminde olan, kamuoyunda konuştu, 12. yargı paketini meclise sunduğu kanun teklifi tam 30 maddeden oluşuyor. Teklifin ayrıntıları, burası da mühim olan kısım efendim. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu o ayrıntıları paylaştı. Amaç yargının hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlamak dedi.
4: Yargının verimli, hızlı ve etkin bir şekilde işlemesine dönük, duruşma sürelerinin 3 ayla sınırlandırılması, tek hakimle idari yargıda kararların

0: geniş bir spektrum içerisinde ele alınarak yargının hızlandırılması, e-duruşma imkanıyla SEKBİS üzerinden avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor.
1: Yargılamaların makul sürede tamamlanması ve yargıya güvenin artırılması hedefiyle hazırlanan 12. yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.
0: Bu kanun teklifi, yargılamaların makul sürede tamamlanmasını, adaletin hızlanmasını, yargıya olan güven ve memnuniyetin en üst seviyeye çıkarılmasını hedefleyen büyük bir çalışmanın ürünü olarak karşımızda.
1: AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, 30 maddelik 12. yargı paketinin meclis başkanlığına sunulduğunu açıkladı. Teklifte duruşma sürelerinin sınırlandırılmasından idari yargıda tek hakimle karar verilecek davaların kapsamının genişletilmesine kadar birçok düzenleme yer alıyor.
0: Duruşma sürelerinin 3 ayla sınırlandırılması, tek hakimle idari yargıda kararların daha geniş bir spektrum içerisinde ele alınarak yargının hızlandırılması, e-duruşma imkanıyla SEKBİS üzerinden avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor.
1: İdari yargıda da tek hakimlik uygulamasının kapsamı genişletiliyor.
0: Tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamını genişletiyoruz. 2026 yılı için konusu 486 bin Türk lirasını geçmeyen iptal ve tam yargı davaları ile öğrenciler ve kamu görevlilerine ilişkin belirli uyuşmazlıklar artık tek hakim tarafından süratle karara bağlanacaktır.
1: Teklife göre Yargıtay'ın bozma yetkisine ilişkinde yeni düzenleme getiriliyor.
0: Artık ilk derece mahkemelerinin verdiği kararlar sadece görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle Yargıtay'ın bozma kararı veremeyeceğini hüküm altına alıyoruz.
1: Öte yandan haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşmak suç sayılacak. Bu hesapları dolandırıcılıkta kullananlar nitelikli dolandırıcılık yerine yeni suç kapsamında cezalandırılacak. 12. yargı paketinin meclisteki komisyon ve genel kurul sürecinin ardından yasalaşması bekleniyor.
2: Bu haberle birlikte moderatöre virgül koyalım. Birazdan ekonomi haberleriyle karşınızdayız.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

İzmir. Her açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle,

0: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100.000 liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına, günlük hesapta dursun dedim.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Biraz fazla almadınız mı?
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: Vakıfbank sunar.
1: Yeniden merhaba. Ekonomi Bülteni ile karşınızdayız. Şimdi Haziran ayında gösterge kredi faiz oranlarını üst üste 13. ayda da piyasa beklentileri doğrultusunda sabit bıraktı. Çin Haziran ayında gösterge kredi faiz oranlarını piyasa beklentileri doğrultusunda sabit bıraktı. Böylece ülkede faizler de üst üste 13. ayda da herhangi bir değişiklik yapılmadı. Buna göre 1 yıllık kredi ana faiz oranı %3, 5 yıllık kredi ana faiz oranı ise %3.50 seviyesinde korunmuş oldu. Geçen hafta 30 piyasa katılımcısıyla yapılan ankette de tüm katılımcılar her iki oranda da değişiklik beklemediklerini söylemişti. Faizlerin sabit tutulması, ekonomik göstergelerdeki ayrışmanın devam ettiği, kredi büyümesinin ise yavaşladığı bir dönemde yetkililerin para politikasında gevşemeye gitmekte temkinli davrandığına işaret etti. Bahar aylarında artan yağışlarla birlikte Nisan ayında en üst seviyeye çıkan hidroelektrik üretimi Mayıs ayında da rekor tazeledi. Mayıs ayında hidroelektrik üretim değeri 11.71 milyar kilovat saatle miktarsal olarak yılın rekorunu kırmış oldu.
2: Enerjide tam bağımsız Türkiye vizyonuyla ülkemizin eşsiz enerji potansiyelini değere dönüştürmeye kararlılıkla devam ediyoruz.
3: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre Mayıs ayında toplam elektrik üretimi 27 milyar 150 milyon kilovat saat olarak gerçekleşti. Hidroelektrik santrallerinden üretilen elektrik miktarı 11 milyar 710 milyon kilovat saatle aylık bazda rekor kırdı. Böylece toplam elektrik üretiminin %43,1'i hidroelektrik santrallerden karşılanmış oldu. Mayıs ayında rüzgar enerjisinin elektrik üretimindeki payı %8,8, güneş enerjisinin payı ise %13,7 oldu. Rüzgar ve güneşin toplam payı %22,5'e ulaştı. Aynı dönemde yerli kaynakların toplam elektrik üretimindeki payı %85'e, yenilenebilir enerji kaynaklarının payı ise %72,3'e yükselerek tarihi seviyeleri gördü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yaptığı değerlendirmede yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının en verimli şekilde kullanıldığını belirterek enerjide tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

0: Ticaret Bakanlığı otomotiv sektöründe fiyat istikrarını korumaya yönelik uygulamalarını sürdürüyor ki süreyi de uzattı. 6 ay 6000 kilometre düzenlemesiyle ilan kısıtlaması 1 Ocak 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacak.
1: Ticaret Bakanlığı otomotiv piyasasında spekülatif fiyat oluşumlarının önlenmesi ve tüketicilerin korunmasına yönelik denetimlerin sürdüğünü açıkladı. Bakanlık açıklamasında ikinci el araçların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6000 kilometreyi doldurmadan satışını kısıtlayan 6 ay 6000 kilometre düzenlemesiyle ilan kısıtlamasının yürürlükte olduğu hatırlatıldı. Bugüne kadar düzenlemeye aykırı hareket eden otomobil yetkili bayileri ve galerilere toplam 54 milyon lira, ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. Ticaret Bakanlığı söz konusu uygulamaların otomotiv piyasasında fiyat istikrarını ve stokçulukla mücadeleye önemli katkı sağladığını belirterek her iki düzenlemenin süresinin 6 ay daha uzatıldığını duyurdu. Buna göre 6 ay 6000 kilometre düzenlemesiyle ilan kısıtlaması 1 Ocak 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacak. Açıklamada ayrıca yetki belgesi olmadan 1 yıl içinde 3 ve üzeri ikinci el araç satışı yapan kişi ve işletmelere yönelik denetimlerin de devam edeceği vurgulandı.
0: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın anketine göre Haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre reel sektör adına değişmedi. %33,10 seviyesinde gerçekleşti. Hane halkı içinse 3,38 puan azaldı. %46,13 seviyesine geriledi. Haziran ayında hane halkıyla reel sektör arasındaki beklenti makası açıldı. 2026 yılı Haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre piyasa katılımcıları için 0,1 puan azaldı ve %23,81 seviyesine geriledi. Reel sektör için değişmedi, %33,10 seviyesinde gerçekleşti. Buna karşın hane halkı için 3,38 puan azaldı, %46,13 seviyesine düştü. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı bir önceki aya göre 0,10 puan arttı. %15,70 seviyesinde gerçekleşti. Hane halkının son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdi. Gelecek 12 ay içinse fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün hizmet grupları gıdayla yakıt ve enerji oldu. TÜİK verilerine göre tüketici güven endeksi Mayıs 2023'ten beri en yüksek seviyeye çıktı. Tüketici güveni Mayıs ayında 85,8 değerini almıştı. Tüketici güveni Haziran'da yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi oranları Haziran ayı için %2,5 oranında arttı, 87,9 oldu. Mevcut dönemde hanenin maddi durum endeksi 69,2'den 72,3'e, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi ise 87,9'dan 89,5'e, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 81,4'ten 83,9'a yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi ise 104,5'ten 105,9'a yükseldi. Bu haberle birlikte ekonomi bültenini noktaladık. Saat başında moderatörle İbrahim Güneş karşınızda olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: İsviçre'deki Amerika Birleşik Devletleri-İran müzakerelerinin ilk turu bitti. 60 günlük barışa giden yol haritasındaki riskler ne? Trump'ın tehditleri müzakere sürecini nasıl etkileyecek? CHP'de gündem yine grup toplantısı. Parti içindeki ayrışma nasıl ilerleyecek? Kılıçdaroğlu ve Özel'in yeni haftada stratejik hamleleri ne olacak? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Can Türkcaner ve gazeteci Ercan Gürses cevaplayacak.

İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.

0: gelen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
3: De böyle Otobit'te.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Vakıfbank Vino sundu.
1: Sadece telefona bakıyordum.
2: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
3: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
2: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
3: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
1: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
3: Ben o gün şanslıydım.
4: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'da insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.

0: 100 modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle.
1: Otobit'te. Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
8: Hoşuna gitti değil mi?
7: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanlar özetle paylaşacağım. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları manşetimizde. Küresel siyasetin oyun kurucusu üzeri Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatırlarsınız hafta sonunda da masada yoksanız menüdesiniz ve biz masada olma sahada olma mücadelesi veriyoruz. Bu konuda da 23 yılda çok büyük başarılara imza attık mesajı vermişti. AK Parti Ankara Teşkilatı buluşması vardı bugün. Aynı zamanda MKYK da söz konusu. MKYK gündeminde de terörist Türkiye meclis çalışmaları ve ekonomi başlıkları var diyebiliriz. Beni İmamoğlu'nun kasası diye kaçırdıklar. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırıldığı

Olması herkesi şok etmişti. Silahlı saldırganlar karga tulumu bir arabaya götürüp sonra da işkence yapmışlardı. O süreçte herkesin merak ettiği soru şuydu. Neden kaçırıldı? Kaçıranlar biz aslında bize ihale versin diye baskı yapmak için kaçırdık dediler ama Karaal'ın polis ifadeleri ortaya çıktı ve diyor ki İmamoğlu'nun kayıp altınlarını sordular. İlk işkence seansında 300 kilo altın nerede ve bize nasıl verirsin diye bana işkence yaptılar. İkinci götürdükleri yerdeki işkencede ise altın miktarını 500 kiloya çıkardılar. Bu 500 kilo altını istediler diye söyleniyor. Serdal Taşkın Erzincan'da sakladığı 500 kilo altının peşine düşmüşler bu saldırganlar iddiaya göre. Gerçekten enteresan. İmamoğlu suç örgütü davasında sanıklar arasında bulunuyor bu isim. Günün dikkat çeken bir başka meselesi. Karadeniz'de gerilim biraz arttı. Biliyorsunuz son dönemde Rusya ile Ukrayna karşılıklı olarak İHA SİHA saldırılarını sürdürüyorlar. Füzeli saldırılar yapılıyor. Bu kez Türk bayraklı bir, daha doğrusu sahibi Türk olan bir kuru yük gemisi Rus İHA tarafından vuruldu. Mısırlı mürettebat hayatını kaybetti. 8 personel ise kurtarıldı. Gelişmeleri takip ediyoruz. Starmer istifa etti. Deyim yerinde ise İngiltere'ye başbakan dayanmıyor. Son 7 yılda 5. hükümet krizi yaşanıyor. Keir Starmer artık eşime ve çocuklarıma daha iyi bir baba olacağım, daha iyi bir koca olacağım diye duygusal bir konuşma yaptı. İstifa etti ama istifa etmesinin sebebi tabii ki Mayıs ayındaki 31 milyar doları bulan bütçe açığı ki geçen yıla göre %30 artış söz konusuydu. İngiltere'de sokağa düşenlerin oranı geçen yıla göre %8 artmış vaziyette. Krizler, kaoslar ve grevler hükümeti zorluyor. Starmer özellikle de mültecilerle ve göçmenlerle ilgili politikalarla da eleştiriliyor diyebiliriz. Dikkat çekici bir gelişmeydi. Türkiye Drift Fay haritası güncellendi. MTA tarafından 3 yıl sonra yeni bir güncelleme yapıldı. Baktığımızda fay sayısı 485'ten 700'e yükseldi. Yani deprem ülkesi olduğumuz gerçeği bir kez daha karşımıza çıktı diyelim ve hadi başlayalım.

0: İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması görüntüleri sizlerle paylaşmıştık, hatırlayacaksınız. Evin önünde bir apartman binanın önünde apartmanın önünde silahlı kişiler tarafından karga tulumlu araca bindirilip götürülüyordu. Açık söylemek gerekirse herkes ümidini kesmişken Türk polisi onu sağ salim kurtarmayı başardı ve ardından da tabii adli süreci yakından takip ediyoruz. Sıcak gelişme ekranlarınızda. 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. 6 için tutuklama talep edildi. Peki neler oluyor? Neden kaçırılmış? Bu soru dikkat çekici bir cevap buldu diyebiliriz. Zira Karaal diyor ki bana işkence yaparken sürekli İmamoğlu'nun kayıp altınlarını sordular. İlk işkencede 300 kilo altından bahsediyorlardı. İkinci işkencede 500 kilo altına çıkardılar bu miktarı. Ben kendilerine hani çocuklarım için biriktirdiğim 2-3 milyon liram var, parayı size vereyim, beni bırakın diye yalvardım ama 2-3 milyon lirayı biz sana verelim, hani sadaka mı veriyorsun gibi bir muameleyle karşı karşıya kaldım diye ifade verdi. Peki neler oluyor? Detayları 24 muhabiri Ada Kahraman bizimle paylaşacak.
1: Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma çok yönlü ve titiz bir şekilde devam ediyor. Erhan Karaal'ın emniyet ifadesi hastanede alındı. Kendisi çarpıcı ifadelerde bulundu verdiği ifadesinde. Peki neler anlattı verdiği ifadesinde? Kendisini kaçıran kişilerin kendilerini polis olarak tanıttıklarını ve kendisini vatan emniyete götüreceklerini söyleyerek zorla araç içerisine soktuklarını belirtti. Kaçırıldığı süreçte önce Sarnıç gibi bir yere götürüldü. Burada yaklaşık 7-8 kişinin kendisini darp ettiğini ve bu şüphelerin kendisini Ekrem İmamoğlu ile eski İBB yöneticisi Serdar Taşkın'ın kasası olmakla suçladığını belirterek kendisinden önce 300 kilo altın, ardından Serdar Taşkın'ın Erzincan'da sakladığı iddia edilen 500 kilo altının yerini söylemesini istediklerini anlattı. Tabii altınların kendisinde olmadığını söylemesi üzerine ise işkence ve darba maruz kaldığını belirtti. Karaal'ın ifadesine göre saldırganlar kendisini polis olarak tanıtarak zorla araca bindirdi. Başını bacaklarının arasında bastırarak güzergahı görmesini engelledi. Tırnaklarını çekerek hesaplarındaki parayı vermesini istedi. Bilgisayar getirelim, parayı hesaba atsınız şeklinde konuştuklarını da belirtti aynı zamanda Erhan Karaal verdiği ifadesinde. Tabii Karaal çocukları için biriktirdiği 2-3 milyon lirayı vermeyi teklif ettiğini ancak saldırganların biz sana 2 milyon verelim diyerek darp etmeye devam ettiklerini ileri sürdü. İfade sırasında kendisine gösterilen 8 fotoğraftan bazı kişileri teşhis eden Karaal, olayda yaklaşık 10 kişilik bir grubun bulunduğunu ve saldırganların kendisini öldürmeyi planladığını iddia etti. Karaal beni öldüreceklerdi ancak polisler geldiği için yapamadılar diye.

0: Olayla bağlantısı bulunan tüm kişilerden şikayetçi oldu. İBB soruşturmaları kapsamında komisyon üyeliği nedeniyle 11 ayrı dosyada tutuksuz sanık olarak yargılanan Karaal, İBB'de çalıştığı dönemde kendisine herhangi bir rüşvet teklif edilmediğini ve kimseyle husumetinin bulunmadığını söyledi. Kaçırma, işkence, 300 kilo altın, 500 kilo altın, aynı zamanda İBB'nin kasası iddialarına ilişkin soruşturma çok yönlü ve titiz bir şekilde devam ediyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ankara İl Teşkilatı'yla Bu Sevda'nın Adı Ankara programında bir araya geldi. Gündeminde CHP'deki kavga vardı, yaşanan iç karışıklık vardı. Onlar koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlama mücadelesi içindeyiz dedi. Erdoğan kalitemize ve kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam ediyor mesajı verdi.
2: Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. Siyaseti vizyonla ve projeyle yapamayanlar bahane üretmede sergiledikleri mahareti sorunlara çözüm üretmekte gösteremediler. Biliyorsunuz elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görülmüş. Bunların da mazeretten, hamasetten başka cümleleri yok. Çünkü millete sunabilecekleri bir planları yok, projeleri yok. İşte nelerle uğraştıklarını hepimiz takip ediyoruz. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Rahata alışmış muhalefet aktörlerine çalışmayı, proje geliştirmeyi, hizmet etmeyi maalesef öğretemedik. Dış politika gibi, savunma gibi, vesayete ve teröre karşı mücadele gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedi. Şunu da ifade etmek isterim ki Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Rakibimiz de olsa, muhalefet de olsa, Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla malul bir muhalefet değil, hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Kalitemize ve kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir.
1: Bugün manşetimizi koltuk kavgası olarak belirledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'deki duruma dair tespitlerini paylaşmıştı. Ve birçok gelişme var sıcak, onları da konuşacağız ama sadece Türkiye'de değil aslına bakarsanız. Dünyada da bir koltuk kavgası var. Mesela Netanyahu kendi koltuğunu korumak için şiddeti arttırmaya, İran'la ABD arasındaki süreci sabote etmeye çalışıyor. Öbür tarafta Londra'da Keir Starmer koltuğunu kaybetmiş vaziyette. 7 yılda 5. başbakanın istifası. Orada da bir koltuk kavgası var gibi. Birçok başlık var, konuşacağız. Kimler bizimle? Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Can Türk Caner ve gazeteci Ercan Gürses. Sayın Gürses, sizinle başlayalım. Sıcak gelişmeyle başlayalım isterseniz. Şimdi bu İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasında herkes bir şoke olmuştu. Çünkü eşi çıktı, dedi ki ya biz çok mütevazi bir aileyiz. Hani burada bir apartman dairesinde yaşıyoruz. Hani böyle büyük bir paramız pulumuz da yok. Hani neden bizden fidye istesinler ki? Bizim öyle tedirgin olacağımız bir durum da yok diye. Ama işte polis kurtardı ve Karaal ifade ediyor ki bana geldiler, İmamoğlu'nun kayıp altınlarını sordular. Önce 300 kilo sordular, sonra 500 kiloya çıkarttılar. İşte Erzincan'da bunu nereye gömdüyseniz biz istiyoruz dediler. Şimdi rakam 500 kilo deyince belki kulağa böyle hani hafif geliyordur ama 3.2 milyar liraya yaklaşık tekrar.

0: eden bir rakamdan bahsediyoruz. Şimdi İmamoğlu suç örgütü davasıyla ilgili olarak artık mafyada mı bu işin içerisinde? Siz nasıl okursunuz tüm bu tartışmaları? Hatırlarsanız bir de Taş Döviz'in kayıp 30 milyon doları vardı. Otoparkta bir arabanın içerisinde bırakmışlar. İki arabanı düzeltiyorum. Adamlar gibi çuvallarla böyle yükleyip götürmüşlerdi arabaların içerisinde 30 milyon doları. Orada da yine kayıp paranın sahibi Taş Döviz'in sahibinin oğluydu. Enteresan bir şey değil mi? Ne oluyor sizce?
1: Şu konuştuğumuz şeylere bakın İbrahim Bey, yani ben de aynı şeyi düşünmüştüm mesela, bu konuyu konuştuk. Yani bu Taç Döviz'in açıkçası o iki arabadaki parasının biliyorsunuz 30 milyon dolardan bahsediliyordu ve onlar aylarca o otoparkta kalmış normal şartlar altında. Böyle bir şey mümkün olmamalı ve o paranın bir anlamda çalındığı, sonradan işte başkaları tarafından alındığı yönünde polise yapılan başvurunun ardından bu işin gerçek anlamda, yani şayet böyle bir suç örgütü yapılanması varsa ve bunlar bu finansman ihtiyacıyla siyaseti finanse ediyorlarsa ya da haksız zenginleşme yolu tercih edildiyse, kendi içlerinde bu paranın el değiştirmesiyle ilgili başka başka böyle girift böyle konulara da sapıldı mı diye de düşünüyor insan, değil mi? Yani böylesi bir para var.
0: Mesela
1: bir kısmı
0: Taş Döviz'de
1: tutuklu olan
0: 44 kilo altın bulunmuştu baskın yapıldığında. Altının
1: tabii
0: kaynağı belirlenememişti. Faturası yoktu, hiçbir şey yoktu. Kimin olduğunu söyleyememişti mesela sahipleri. Enteresan bir durumdu. Bir de hatırlarsanız Baba İmamoğlu'nun işte bu evinde de bir dedektörlerle kazı yapılmıştı, arama yapılmıştı geçmişte.
1: Elbette elbette İbrahim Bey, bunlar bir anlamda o paranın sisteme sokulması anlamında. Yani bu döviz kurumunun kullanıldığı ve onun içerisinde kara paranın aklandığı ve bir süre için o paranın saklandığı da iddia edilmişti. Ki bu parayla ilgili olarak polise yapılan başvurunun ardından burada hayatın olağan akışına son derecede aykırı. Bakın yani arabada mı saklarsınız siz o parayı mesela, böyle düşünmek lazım. Sonuçta böyle bir şey olamaz. Burada da benzer bağlantılar var mı yok mu elbette. Polis araştıracak onu, adli makamlar araştıracak. Bir yandan da İbrahim Bey, o kaçırılan Kültür AŞ yöneticisinin gelecek ay ifade vermesi bekleniyor biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Bu davada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında, bunu da özellikle vurgulamak lazım. Bu da işin bambaşka bir tarafı
0: tutuksuz
1: tabii ki.
0: Tutuksuz sanıklar arasında kendisi.
1: Elbette tutuksuz sanıklar arasında, yani bu konuda ailenin anlattıklarıyla yani karşı taraftan gelen bilgiler arasında bir tenakuz var mı yok mu, bunların da konuşulması gerekiyor. Bunlar elbette konuşulacak konular, bunları tartışacağız ama şu an itibariyle sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi Hasan İmamoğlu'nun evinde yapılan kazılar, bunun ardından yani bunun ardından bu Taç Döviz mevzu çok konuşulmuş, çok tartışılmıştı. Hatta Kurultay davasında da hatırlarsınız İbrahim Bey, bu çuvallarla bazı pazar günü açtırılan döviz bürolarının olduğu belirtilmişti. Şimdi o döviz bürolarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçmişteki ilişkilerinin de araştırılması ve burada da tutuklanması beklenen, açıkçası işin içerisinde olan sanıkların beyanlarıyla birlikte, sanık demeyelim, zanlıların beyanlarıyla birlikte de işin bambaşka bir yere gidebileceği konuşuluyor ama
0: burada mesela
1: işin içerisinde
0: ilk,
1: bakın.
0: İlk ifadelerini, son ifadelerini bilmiyorum tabii savcılar sevkli ama işte biz bize ihale versin diye baskı yapmak için kaçırdık gibi ifadeler kullanmışlardı. Altın meselesini gizlemeye çalışıyorlardı ama şimdi kaçırılan ve işte saatlerce işkence gören, ki ağır işkence görmüş yani ifadesinde var.
1: Elbette.
0: Yani tırnaklarını çekmişler, bayağı hırpalamışlar. O diyor ki yani 500 kilo altın istediler. Serdal Taşkın'ın altınları Erzincan'da nereye gömülüyse söyleyeceksiniz bize. Yani onu konuşturmayan birisi demiş ki yani biliyorsa bu adam biliyordur bu altının yerini demiş herhalde. Yoksa hani kim şöyle bir riski göze alır? Hani güpe gündüz işte saat 21-15 sularında hani daha hava yeri kararmışken bu şekilde bir organizasyon yapacaksınız. 12 kişi gireceksiniz. 3.2 milyar liralık olduğu tahmin edilen bir altının peşine düşeceksiniz. Yani elde delil ya da kuvvetli bir veri olması lazım ki kimse herhalde kulaktan duyma bir söylentiyle böyle bir riski almaz diye düşünüyorum. Emin de değilim tabii ama.
1: Elbette elbette, bakın yani o şüpheliler arasında kadınlar da var. İşte sevgilileri olduğu belirtilen insanlar da var. Böylesi bir bilgiyi nereden aldınız? İstanbul'un göbeğinde bu işe nasıl kalkıştınız ve bu organizasyonu nasıl yaptınız? İşin içerisinde suç geliri olduğu zannedilen, yani hepimizin aklında da o var. Para ve altın var. Bakın bu açıkçası o döviz büfesiyle ve aynı zamanda bu olayla da çok çakışan bir durum. Onu vurgulamamız lazım. Evet. Elbette adli makamlar bu işi ortaya çıkartacak ama İbrahim Bey, ortada suçtan elde edildiği düşünülen bir gelir ve çok sayıda iddianame içerisinde delil de var. Yani bunu da söylememiz lazım. Bununla ben bu işin uçlarının bir yerde birleşebileceği kanaatindeyim. Ama dediğim gibi soruşturmada bunu öğreneceğiz.
0: Hep beraber takip edeceğiz. Sayın Caner, gelelim Erdoğan'ın mesajlarına. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki yani biz Türkiye'yi çağ atlatma mücadelesi veriyoruz. Muhalefetse koltuk kavgasında. Konuyu şuradan soracağım. Evet. İngiltere siyasetinden de bir örnek vereceğim. Şimdi 7 yılda 5. Başbakan istifası. Dikiş tutturamayan Londra hükümetleri. İşte geçen yıla göre %30 artan bütçe açığı ki $31 milyar. Yani Londra için bile, İngiltere için bile yüksek bir para gibi geliyor bana. Bir aylık bütçe açığı $31 milyar. Bu anlamda hani siyasal istikrar, koltuk kavgası üzerinden bir analiz rica etsem neler söylersiniz?
2: Tabii. Şimdi İbrahim Bey, yani İngiltere'de yaşanan sorun sadece liderlik krizi değil. Yani bir liderlik krizi var ama mesele kişisel değil veya isimler üzerinden okumak yanlış olur. Bir sistem krizi yaşanıyor. Hatırlayalım, 2019'dan bugüne işte Theresa May ile başladı bu seri ve en son Starmer çizgisiyle artık iyice ayyuka çıktı. Çok net bir şey var. Yani Brexit sonrası İngiltere'de hem siyasi liderlik konusunda ciddi bir tüketim hızı artışa geçti. Hem de başbakanlar hükümet programını tam kuramadan veya yerleştiremeden bir kriz yönetim nesnesi haline dönüşüyor. Siyaset değil, adeta seri başbakan üretim bandına dönüştü. Yani İngiltere'nin siyasetinde Avrupa Birliği'nden ayrılma sonrası, Brexit sonrası ciddi anlamda büyük bir kriz yaşanıyor. Tabii Starmer krizi daha çok işte Trump'ın işte göç ve enerji başlıklı tartışmalarıyla ayyuka çıktı. Bir de meselenin içerisinde elbette Epstein dosyalarında olması. Epstein dosyalarında anılan bir ismin Washington Büyükelçiliğine atanması ciddi anlamda bir kriz, yani büyük bir problem yarattı. Tabii mesele İngiltere Brexit sonrasında ekonomisini toparlayamadı. Dış politikada da o ilk hayalini kurduğu daha aktif, işte daha çok görünür bir angajmanı vardı. Bunu da sağlayamadı.
0: Yani James Bond'lu dünyaya nizam veren İngiltere yok aslında artık. Üzerinde o güneş batmeli imparatorluk meselesi hayal aslında.
2: Belki de İngiltere tarihinin en ağır ve en büyük krizlerle dolu, belki de çöküşe geçtiği bir dönem görüyoruz. Üstelik bu Avrupa Birliği meselesi sürecinde İngiltere biliyorsunuz yani İngiliz Milletler Topluluğu'nu kurup nevi şahsına münhasır bir yapı kurmuştu. Ve bunlarla da bir şekilde ciddi anlamda bir akışkanlık sağlıyordu. Hem ekonomik bakımdan, hem siyaset bakımından, hem de dış politika bakımından. Yani İngiltere bir taraftan Pakistan'a ulaşabiliyordu, bir taraftan Avustralya'ya nüfuz edebiliyordu. Ama geçen zaman içerisinde görüyoruz ki İngiltere yani bir refah devleti haline gelmiş. İmparatorluk iddialarını çoktan kaybetmiş. Üstelik İngiltere'de de çok ciddi yapısal sorunlar başladı. Mesela donanmada ciddi problemler var. Donanma eskildiği gibi ciddi anlamda gemilerini onaramıyor. Üstelik dünya küresel ticaretinde eskiden, bundan işte 30-40 yıl öncesinde İngiliz deniz ticareti çok güçlüyken giderek yerini başka unsurlar aldı. Ciddi anlamda da kayıpları var. İlaveten özellikle yasa dışı göç, İngiltere'de bir başka işsizlik ve toplumsal ilişki sorunlarını ortaya çıkardı. Şimdi baktığımızda enerji problemleri de yaşıyor. BP'nin ciddi anlamda Meksika'daki krizden sonraki ciddi bir gerilemesi söz konusu. Yani İngiltere'de yaşanan sorun hem ağır bir ekonomik problem, hem bir siyasi problem, hem de dış politikada kendini yeniden üretememe sorunu. O eski İngiltere'nin yerine yeller esiyor diyebiliriz İbrahim Bey.
0: Peki Sayın Gürses, 2023 seçimleri üzerinden bir okuma istesem sizden. Hani bu İngiltere'deki istikrarsızlık ve kriz üzerinden. Düşünsenize, Kılıçdaroğlu ve 7 Cumhurbaşkanı yardımcısıyla bir koalisyonlar zinciri ülkeyi yönetiyordu. Ve işte bu İran savaşı çıkmıştı. İşte Gazze'deki soykırım başlamıştı. Rusya-Ukrayna savaşı alevlenmişti. Böyle bir atmosferde ne olur? Yani siyasal istikrarın aslında içinde yaşarken bazen kıymetini anlamakta zorlanıyor muyuz sorusu aklıma geliyor. Nasıl okursunuz?
1: Tam da aklıma bu geldi. Benden çok yaşayacaksınız. İbrahim Bey, biraz önce Can Türk Hoca konuşurken ben de bu İngiltere'deki istikrarsızlık ve Türkiye'deki geçmiş koalisyon hükümeti deneyimleri ve aynı zamanda bakın bu sistemde bile istikrarsızlık yaşayabileceğimiz bir nokta. Şayet bakın %48 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı %50'nin üzerinde olsaydı ve gerçekleşseydi şu anda toplumun, kamuoyunun çok böyle

0: açıkçası unutmadı ama belki göz ardı ediyor şu anda. Ekrem İmamoğlu,
1: mesela İmamoğlu altını oymaya devam eder miydi sizce Kılıçdaroğlu'nun?
0: Etmemesi mümkün mü? İbrahim Bey, mümkün mü? Mümkün mü? Yani gördükleriniz, göreceklerinizin teminatı. Yani onu net bir şekilde göreceksiniz. Yani huylu huyundan vazgeçmeyecek. Bir gün sonra seçimden işte beyaz gömleklerin kollarını sıvayıp ondan sonra hazırlıklarını yapıp Zoom toplantıları da ortaya çıkınca zaten neler yapılacağını da görecektik. Sonra Kılıçdaroğlu'nun altına oyacaklardı. Partiyi de bugünkü gibi, bakın kurultayda neler yaşandı işte görüyorsunuz. Parayla kurultayın ele geçirilmesi, belediye kaynaklarının kullanılması. Bunlar olmayacak mıydı? Bunlarla ilgili olarak o içerideki diğer partilerle işbirliği yapılacak mıydı? Bunların hepsinin konuşulması lazım. Bunlar çok önemli yani. Bunları değerlendirmek lazım. İstikrar o kadar basit bir şey değil. İstikrar ve istikrarsızlığı konuşuyoruz. Biz nasıl hükümetler yaşadık İbrahim Bey, biliyorsunuz koalisyon hükümetleri döneminde. Yani işte hatta örnek vereyim, bakın Demokratik Sol Parti, biliyorsunuz Demokratik Sol Parti zayıfladığında hatta ve 100'ün üzerinde milletvekili varken bir anda 40'lı 50'li rakamlara düştüler.
1: Hüsamettin Cindoruk ve Özkan böldüler parti anında. Şemsiyeli bir partiydi hatırlamıyorsam.
0: Şemsiye Partisi olmuştu ve ondan sonrasında bakın yani işte DSP'nin son döneminde bakanlık yapmayan milletvekili kalmamıştı. Onlar açısından güzel bir şey belki, bilmiyorum ama yani işte 15 gün 10 günlük bakanlar oldu ama dışarıda herhangi bir toplantıda mesela Trump'ın Putin'in karşısındayken o sizi nasıl değerlendiriyor bir düşünün. Bu hükümet topal ördek, zaten gidecek. Bunlarla oturduğumuz zaman neyi kararlaştıracağız diye kafalarında bir projeksiyon yapıyorlardı. Düşünün yani böylesi Kılıçdaroğlu'nun 6-7 başlı bir hükümetinin iş başına gelmesinden nasıl büyük bir riskten döndüğümüzü insanlar düşünsün. Ve şu andaki sistemin de bence kıymetinin bilinmesi lazım. İngiltere gerçi farklı bir örnek ama onlar hep kurumsal yapılarına güvenirler. Ama bir yandan da bir gerçek var. Biraz önce sizin saydığınız mesela 40 günlük bir başbakan vardı değil mi? Belki daha da azdı. Liz Truss'tı zannediyorum. Evet. Yani evet. Böyle günler yaşandı İngiltere'de. Dolayısıyla şimdi, bizim sistemimizin kıymetini bilmek lazım.
1: Buyurun İbrahim Sayın Caner.
2: Şimdi İbrahim Bey, önümde bazı rakamlar var Ercan Hocam konuşurken. Mesela İngiltere'nin Mayıs ayında 23.3 milyar sterlin bir bütçe açığı gerçekleşmiş.
1: Yaklaşık 31 milyar dolara denk geliyor. Evet.
2: 31 milyar dolara denk gelmiş. Evsizlerle ilgili çok ciddi sıkıntılar var. 45 kişiden biri evsiz. Üstelik Londra'da bunlar. Doğru. Bununla beraber yine İngiltere genelinde 382 bin kişinin evsiz olduğunu görüyoruz.
1: Üstad, yani bunları mesela hiç göremiyoruz muhalif medyada mesela. Ya bak, koskoca İngiltere 380 bin kişi sokağa düşmüş. Yani işte kiliselerin vesaire STK'ların yardımı da karnını bile doyuramıyor. Bunlar hiç yok mesela baktığımızda. Hep şey var. İşte gidiyorsun 3 ayda ev alıyorsun, araba alıyorsun. Acayip iPhone da ucuz. iPhone, özür dilerim. Reklama girdi. Üçükten özür dileriz, ağzımdan kaçtı. Yani akıllı telefon da bedavadan biraz pahalı falan diye hep bunları izliyoruz.
2: Tabii yani zaten yani 2023 seçimlerini kazansalardı zaten 15 gün dayanabilmeleri bile mucize olurdu da. Ama oluşturacağı kaos ve kriz ciddi anlamda Türkiye'nin, hele hele şu dönemde bakar mısınız, yani bir deprem geçirdik, üstüne Rusya-Ukrayna savaşı bu hale geldi, Esad rejimi gitti, üstüne YPG devre dışı bırakıldı, İran savaşını ne kadar güzel yönetiyoruz. Bakın bugün İbrahim Bey, yani hiç abartmıyorum, yani bugünkü müzakerelerin başlamasının gizli öznesi Türkiye'dir. Tarafları masaya getiren, özellikle Amerika'yı masaya getiren yine Türkiye'dir. Bunun Türkiye olduğunu önümüzdeki haftalarda zaten çok daha net göreceğiz. Çünkü geçtiğimiz İran-Amerika savaşı devam ederken hatırlayın, işte bir takım etnik isyanlar çıkarmaya çalıştılar. İşte Kürtleri ayaklandırmaya çalıştılar, Belücileri, Azerbaycan Türklerini. O dönemde de demiştik, Türkiye buna engel oldu. İran'ın yıkılmasını, işte bir kaosa düşmesini engelledi demiştik. Nitekim İsrail basını bas bas bağırıyor. O dönem Venç'i suçluyorlar. Venç işte Türkiye'ye sufle verdi veya istihbarat verdi veya ağzından kaçırdı. Türkiye bizim kara operasyonumuzu engelledi diye. Yani burada istikrarlı bir hükümet, özellikle de Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğindeki bir hükümet, işte Türkiye'nin dış politikadaki bütün bu kazanımlarının hiçbiri olmayacaktı.
1: Peki Sayın Cener, yani burada o zaman müzakerelere de geçelim mi? Süre hızlı akıyor. Birazdan AK Parti'nin Sömerçeli'nde basın toplantısı olacak. Hani biraz müzakerelerde ne oluyor? Bize büyük resmi anlatsanız, oturdular, konuştular, evet, dağıldılar. Sanki biraz ilk başta kriz vardı, sonra biraz yumuşadı gibi. Ne oluyor şu anda?
2: Şimdi bu tarz krizleri biz çok sık yaşayacağız İbrahim Bey. Yani bu masadan kalkılacak, yumruklanacak vesaire. Çünkü artık müzakereler başladı. Şimdi Amerika-İran masasında aslında 3 dosyanın birbirine bağlandığını görüyoruz biz. İşte Hürmüz'ün açık kalması, Lübnan'da İsrail-Hizbullah hattının frenlenmesi ve İran'ın ekonomik nefes borusunun kısmen açılması. İran'ın da kazanımları var, Amerika'nın da kazanımları var. Ama bu savaşın, bu sürecin bir tek kaybedeni var. Artık bu çok net görülmeye başladı. Bu kaybeden de bana göre İsrail. Neden? Çünkü bu başlattıkları savaş, yaktıkları ateş, harcadıkları mermi hakikaten vurduğu kuşa değmedi. Çünkü kalıcı rejim değişikliğini gerçekleştiremedi.
1: Elinde hala bir koz var mı İsrail'in kullanabileceği?
2: Yani bu saatten sonra bir takım sabotajlar olur, ne bileyim suikastler olur, işte gölge operasyonlar olur, Black Ops dediğimiz, yani sahte bayrak operasyonları gerçekleşebilir. Ama şu çok net, artık inisiyatif, yani tam anlamıyla bölge ülkelerinin, özellikle Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Katar hattının elinde. Yani hem psikolojik üstünlük ele geçirildi, hem de taktiksel üstünlük ele geçirildi. Ben bu saatten sonra Amerika'nın da masayı devirebileceğini zannetmiyorum. Zaten öyle bir niyeti de yok. Yani evet, bugün mesela Trump çok bahtsız bir şey yaptı, bir tweet attı. Bir de Trump'ın elinden cep telefonunu alırlarsa hakikaten bu süreç bir sonuca ulaşacak. Yani o noktada İsrail bu savaşın kaybedenidir. Bunu orta vadede ve uzun vadede çok daha net göreceğiz. Artık bölge yeniden şekilleniyor ve bu yeniden şekillenen bölgenin içerisinde Türkiye'nin aktör olarak varlığının artık yavaş yavaş tescillendiğini, evet, de görüyoruz. Yani o noktada bence süreç bir sonuca doğru ilerliyor.
1: Peki Sayın Gürses, buradan devam edelim. İsrail medyası da hani Netanyahu'nun Türkiye'yi bu süreçlerde çok hafife aldığı eleştirilerinde bulunuyor. Yair Lapid'e dayandırarak. Aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayindeki ivmelenmesinden de duydukları endişeyi de paylaşıyorlar. Sizce hani İsrail bundan sonra alanı kaldı mı? Yani Türkiye'ye karşı bir hamlesi olur mu, ya da işte durumu sabote edebilir mi? Dışişleri Bakanı Fidan da bu konuyla ilgili hani işte Pakistan, Suudi Arabistan ve işte Katar'la dörtlü anlamda bir yol yürüyoruz biliyorsunuz. Yaptığı açıklamalarda bu dört ülke birlikte hareket edip bu ateşi söndüreceğiz mesajları vermişti, ama o da hala İsrail sabotaj için pusula bekliyor diye endişeli gibiydi. Siz nasıl okuyorsunuz efendim gidişatı?
0: Şimdi İbrahim Bey, İsrail gerçekten huylu huyundan vazgeçmez. O sabote etmeye, provoke etmeye devam edecek. Ama burada gerçekten kaybettiler. Yani Can Türk Hoca'ya katılıyorum. Kaybettiler. Yani bu anlaşmayı çıplak okuduğunuz zaman, normal şartlar altında baktığınız zaman, işte muğlak maddelerine baktığınız zaman, ne yaparsanız yapın, yani bu maddeyi yan yana getirin, İran'ın bu işten kazançlı çıktığını, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu işi bitirmek istediğini, İsrail'in de yavaş yavaş o etkisini ve nüfuzunu Amerika Birleşik Devletleri üzerinde tamamen kaybetmek çok uzun bir süre alacaktır kesinlikle, onu söyleyemem şu an itibariyle, ama en azından bir kırılma yaşadıklarını görmek gerekiyor. Ciddi bir kırılma yaşıyorlar, bunu da görelim. Ama bir yandan da biz içeride konuştuğumuz zaman bazıları hamaset falan yapıyor diye düşünüyorlar. Lapid'in söylediklerine bakın, İsrail muhalefet liderini, Lapid'in söyledikleri işte çok net bir şekilde Türkiye'nin bu işin içerisinde İran savaşının gidişatında etkin olduğunu, yani PKK'nın ve Kürt grupların içine girmemesi yönünde çok ciddi bir oyun değiştirici olduğunu zaten Amerikan medyası da yazdı, bunu biliyorsunuz. Ortaya koydu. Türkiye bunları yapıyor ama bir yandan da bir aks, sizin bahsettiğiniz işte Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır, Türkiye. Şimdi bunlar bir ya da iki toplantı yapsalar dersiniz ki daha durun bakalım, bu toplantının ilerisine bakalım. Savunma işbirliği, evet, noktasına gelirler mi? Daha stratejik noktaya gelirler mi? Ama ben artık son toplantıdan sonra işin artık ete kemiğe büründüğünü görebiliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Gazeteci Ercan Gürses ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Türk Caner bizimleydi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Ankara'da açıklama yapıyor. Oraya dönüyorum. Sağ olun, var olun. Başka yerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum ve sizi de Çelik'le baş başa bırakıyorum.
3: Bulunacağı oturumlarda, hem de bakanlarımızın bulunacağı ortamlar, oturumlarda bütün konular ele alınacak. Kampa katılan bütün katılımcılarımız en geniş şekilde fikirlerini ifade edecekler. Bu ifade çerçevesinde de istişareler yapılacak. Bunların her bir oturum yine raportör arkadaşlarımız tarafından ciddi bir şekilde kayıt altına alınacak. Bunların alınmasından sonra da daha sonra kampın bitiminden sonra bütün bu not-

tahtlar bir işlemden geçirilerek önümüzdeki dönemde parti siyasetinin belirlenmesi açısından öne çıkan unsurlar hem MYK'mızda hem MKYK'mızda değerlendirilecek ve genel başkanımızın onayıyla birlikte parti politikalarına yön veren bir

0: siyasete dair onlarca başlığın ele alınacağı bir yoğun istişare olacak. Tabii her zamanki gibi geleneksel olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın tarihi konuşmasıyla başlayacak kampımız. Bu kamp vesilesiyle de Sayın Cumhurbaşkanımızın kapsamlı değerlendirmelerini hep beraber göreceğiz. Yine bugünkü MKYK'mızda Sanayi Bakanımız Fatih Bey'in kapsamlı bir sunumu var. Tabii dünyadaki gelişmeler, yapay zekadan Türkiye yüzyılı hedeflerimize kadar Sanayi Bakanlığımızı ilgilendiren pek çok başlık var. Bunlarla ilgili kendileri anlamlı bir, değerli bir sunum gerçekleştiriyorlar. MKYK'mız bunu da tartıştıktan sonra her zaman olduğu gibi meclis çalışmalarının değerlendirilmesi yapılacak ve önümüzdeki döneme dönük olarak çalışmalarımız devam edecek. Tabii yoğun bir yaz var. NATO zirvesi var. 15 Temmuz'da kahraman şehitlerimizi anacağız. Şükranlarımızla birlikte, rahmetle birlikte kahraman gazilerimizi şükranla bir kere daha o direniş gününde selamlayacağız. Onun hem devlet boyutuyla hem siyaset boyutuyla, parti boyutuyla çok yönlü değerlendirileceğini, çok yönlü bir anma gerçekleşeceğini belirtmiştim. Yine biliyorsunuz iklim zirvesi hazırlıkları devam ediyor. Partimizin kuruluş yıl dönümü hazırlıkları var. Bunun gibi pek çok başlıkla birlikte ta Eylül'deki Birleşmiş Milletler zirvesine kadar ve sonrasına kadar yoğun bir iç ve dış siyasi gündem önümüzde duruyor. Bütün bunları bütün boyutlarıyla değerlendiriyoruz. Bugün sabahleyin Ankara İl Teşkilatımızın Danışma Meclisi'nde Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız kapsamlı bir değerlendirme yaptı. O yüzden ben sizden bugün direkt sorulara geçerek, sorularınızı alarak o değerlendirmeleri sorular üzerine yapacağım. Buyurun lütfen.
1: Efendim, İran'la ABD arasında bir mutabakat imzalandı ve önümüzdeki 60 gün boyunca da müzakere süreci devam edecek. Sizin bu sürece ilişkin değerlendirmeniz nedir acaba?
0: Tabii Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırmasından sonra ortaya çıkan tablo gerçekten son derece üzücü, uluslararası sistemi sarsan, ilkeleri ve hukuku ciddi biçimde zedeleyen bir takım sonuçlar çıkardı. Tabii biz burada başından beri birincisi İran'a yapılan bu saldırının yanlış olduğunu, uluslararası hukuka, hakkaniyete, meşruiyete aykırı olduğunu ifade ettik. Daha sonrasında İran'ın kardeş ülkelerle onların topraklarını hedef alan yaklaşımının da yanlış olduğunu ifade ettik. Tabii işin esasında İsrail'in Siyonist yayılmacılığının bölgemize ödettiği bedellerden bir tanesidir bu. Ve bu halen devam etmektedir. Yani bugün Lübnan'da çok önemli bir bölgeyi, neredeyse Litani Nehri'ne kadar olan bölgeyi İsrail hedef almaktadır. Batı Şeria'da kalıcı bir askeri üs kurarak yerleşim bölgesinde burada Filistin devletinin kurulmasını engellemeye dönük çok saldırganca bir tutum daha ortaya koymuştur. Yine Gazze'deki insanlık dışı soykırımın saldırıları devam etmektedir. Bütün bu tablo içerisinde bu Siyonist saldırganlık İran'ı, kardeş İran'ı da hedef almıştır. Ama baştan beri Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu değerlendirmelerin ne kadar ufku gören, hakkaniyetli değerlendirmeler olduğu görülmüştür. Buradan bu saldırının neticesi uluslararası hukuka da büyük bedeller ödetmiştir. Uluslararası sisteme de büyük bedeller ödetmiştir. Çünkü hakkaniyetsiz ve hukuka aykırı bir saldırıdır. Gelinen noktada ateşkesin kalıcı barışa döneceği bir aşamadır bu anlaşma. 60 günlük süre içerisinde pek çok başlık ele alınacak. Bu başlıkların ele alınmasıyla da süreç işleyecek. Ama son derece kırılgan bir durumla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek isterim. İşte Hürmüz Boğazı'nın açılmasından Amerikan ablukasının kalkmasına kadar bir sürü madde var. Zenginleştirilmiş uranyumla ilgili bir sürü konular var. Yani aslında iş şimdi başlıyor. Ama İsrail'in hükümetindeki soykırım hükümetinin bakanlarının bunu sabote etmek için şimdiden radikal açıklamalar yaptığını görüyoruz. Bizim

0: değerlendirmemiz, herkesin bunun kalıcı barışa dönüşmesi için güçlü bir irade koyması ve bunu en çok tehdit eden İsrail saldırganlığına karşı güçlü bir duruş sergilenmesidir. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısının bu konudaki uyarılarının da altını çizmek gerekir. İsrail saldırganlığının artık bütün bir dünyayı domine etmek üzere, bütün bir siyaseti tahrip etmek üzere bu saldırganlığı sürdürdüğü herkes tarafından görülüyor. Gelinen nokta bölge barışı için, dünya barışı için önemlidir. Hürmüz'den Lübnan'a bütün bu gerilimlerin azaltılması, diğer konuların da ele alınmasıyla birlikte bu 60 günlük sürenin çatışmasız bir şekilde ve gerilimlerin ve tehditlerin söz konusu olmadığı bir şekilde değerlendirilmesi lazım. Gerilimleri yükselterek ya da tehditleri yükselterek ilerlenecek herhangi bir yol yoktur. Buradan gidecek bir yol olmadığı da net bir şekilde görülmüştür. Siyonist saldırganlığın kaos yaratma stratejisinden ve soykırım şebekesinin insanlık dışı çıkarlarından başka ortada kimsenin faydasına olan bir durum yoktur. Onun için hem bu gelinen aşamayı son derece anlamlı buluyoruz, destekliyoruz ama kırılganlığının da farkındayız. Onun için herkesi sürece destek vermeye, barışı korumaya destek vermeye davet ediyoruz. Başka? Buyurunuz.
1: A Haber Televizyon kanalından Netice Kübra Bal. Efendim şimdi geçtiğimiz günlerde MHP lideri Devlet Bahçeli erken seçim tartışmalarına yönelik olarak Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız demişti. Sizler bunu parti organlarında değerlendirdiniz mi? Bir sorum daha var. Terör Türkiye süreci için yasal düzenleme için aslında meclis kapanmadan gündeme geleceği ifade ediliyordu. Şu anda son durum nedir?
0: Evet. Sayın Bahçeli'nin açıklamaları son derece önemli. Burada daha önce de ifade etmiştim. Partimiz açısından Cumhurbaşkanı adayımız önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda partimizin bütün yetkili organları son derece açık ve kararlı bir duruş sergilemektedir. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını da şükranla karşılıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki mutabakatını ve kararlılığını gösteren bir açıklama olmuştur. Teyiden, daha önce de kendileri son derece kararlı ve nazik bir şekilde bunu ifade etmişlerdi. Hem erken seçim açıklamalarına dönük, Sayın Bahçeli'nin onu reddeden açıklamalarına dönük, erken seçimi reddeden açıklamalarına dönük, hem Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığının Cumhur İttifakı'nın ortak iradesi olduğunu bir kere daha ortaya koyan o güçlü iradeyi yansıtması bakımından burada Cumhur İttifakı'nın birliği, beraberliği bir kere daha ortaya çıkmıştır. Değerli büyüğümüze, Sayın Bahçeli'ye buradan bir kere daha teşekkürlerimizi arz ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Terörsüz Türkiye konusundaki çalışmalarımız değerli arkadaşlar kesintisiz bir şekilde sürüyor. Tabii terör örgütlerinin bölgemizde esasen temsil ettiklerini iddia ettikleri etnik ya da dini grupların yararına hiçbir faaliyetinin olmadığı, onlar adına yola çıktıklarını iddia etseler de bunların bölgedeki büyük güçlerin vekalet savaşlarında, istihbarat savaşlarında birer vekil güç olmaktan öteye gidemediği defalarca görüldü. Son İran'a yapılan saldırıda da bu vesileyle gündeme gelen bir takım ifadelerde de görüldü. Dolayısıyla terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge adlandırmasının ve hedefinin ne kadar kıymetli olduğu bir kere daha bu son olaylarda görülmüştür. Irak'taki ve İran'daki Kürt kardeşlerimizi İran'a yapılan saldırganlığın parçası haline getirmeye çalışanlar bunu başaramayınca bu sefer Kürt kardeşlerimizi hedef almaya başlamıştır. Özellikle İran'daki ve Irak'taki Kürt kardeşlerimize bu basiretli, hakkaniyetli, tarihin doğru tarafında duran yaklaşımları sebebiyle bir kere daha tebriklerimizi iletiyoruz. Tabii Türkiye'nin içerisinde çok önemli aşamalar kaydedildi. Burada Sayın Bahçeli'nin tarihi çağrısından sonra

Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet kurumlarına talimat vermesiyle bu bir devlet politikasına dönüştü. Burada hem Cumhur İttifakı'nın siyasi iradesi teröristsiz Türkiye ve teröristsiz bölgeyi en güçlü şekilde desteklemeye, taşımaya ve bunun önünü açmaya devam ediyor. Hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bunun bir devlet politikasına dönüşmesiyle birlikte bu süreç güçlü bir şekilde yoluna devam etti, etmeye devam ediyor. Burada tabii meclisin, yüce meclisin, milletimizin değerli temsilcilerinin yapacakları çalışmanın buna güçlü bir boyutla eklenmesi zarureti vardı. Meclisin yaptığı komisyon çalışması son derece kıymetli süreçlerden geçti. Meclis başkanımızın bizzat komisyona başkanlık ederek, bütün hassasiyetleri gözetip, bütün toplumsal çevreleri dinleyerek bu süreci tamamlaması ve sonuçta herkesin, oraya katılanların altına imza attığı bir raporun çıkması son derece önemli. Bugün gelinen noktada o raporun içeriğine herkesin değer vermesi ve attığı imzanın arkasında durması son derece kıymetlidir. Burada hedef, dediğim gibi daha önce de ifade ettim bunu, PKK-KCK'nın tüm unsurlarıyla, tüm şubeleriyle, uzantılarıyla silahlı yapısının feshedilmesi ve illegal yapısının sona ermesidir. Terör sona ermeli ve bu silahlı terör Türkiye gündeminden, bu illegal yapılar Türkiye gündeminden ve bölge gündeminden çıkmalı. Artık yeni bir aşamadayız. Yani bugün itibariyle net bir şekilde yeni bir aşamada olduğumuzu söyleyebiliriz. Komisyon raporunun gereklerinin yerine getirilmesini temin etmek üzere silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır. Bu yasal çerçevenin ortaya çıkmasının biz çok gecikmeden, bir an evvel meclis gündeminde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yasal çerçeve terör örgütünün silah bırakmasını ve tüm şube uzantı ve illegal yapılarıyla ortadan kalkmasını temin etmeye dönüktür. Türkiye'nin hem milli güvenliği açısından, Türkiye yüzyılı hedefleri açısından, terörsüz bölge ve terörsüz Türkiye hedefleri açısından bu önemlidir. Onun için bugün bütün bu bahsettiğim evreler geçildikten sonra, bu çalışmalar tamamlandı, bütün bu evreler geçildi, bu çalışmalar tamamlandı, terör örgütünün ortadan kalkacağı, silahlı yapının sona ereceği yasal çerçeve aşamasına gelindi. Tabii burada bu yasal çerçeve için bütün siyasi partilerin, bütün çevrelerin katkı vermesi son derece önemlidir. Hem destek verenler, hem katkı verenler, hem hakkaniyetli bir şekilde demokratik eleştiri hakkını kullanmak üzere buraya bir katkı vermeye çalışanların fikirleri çok önemlidir. Türkiye bu meseleyi ortak iradeyle ve büyük devlet tecrübesi, milletin büyük değerleri, büyük basiretiyle aşabilecek kabiliyete ve kapasiteye sahiptir. Yüzyılların, bin yılların içerisinden süzülen tecrübemiz, devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden, herhangi bir pazarlık söz konusu olmaksızın, bu süreçleri nihayete erdirebilecek yüksek kapasiteye sahiptir. Bu çerçevede bir yasal düzenleme yapılmalıdır. Bu konuyu çözmeye dönük, yani terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefini gerçekleştirmeye dönük olmalıdır bu yasal çerçeve. Bu çerçevede bütün toplumsal kesimlerin, siyasi partilerin, mecliste bulunan ve bulunmayan siyasi partilerin katkıları çok önemlidir. Tabii mecliste bulunan bütün siyasi partilerin gerek sürece destek veren, gerek eleştirel olan ama bunu hakkaniyet içerisinde, demokratik üslup içerisinde yapan yaklaşımların hepsi değerli olacaktır. Bunu son derece önemsediğimizi belirtmek istiyorum. Amaç burada terörün sona ermesi ve bu silahlı yapılardan ve illegal yapılardan Türkiye'nin kurtulmasıdır. Bu çerçeve ortaya çıktıktan sonra silah bırakma süreciyle ilgili olarak bu terör örgütünün silah bıraktığı devlet kurumlarınca tespit edildiği takdirde ve bu tespit Milli Güvenlik Kurulu'yla, Milli Güvenlik Kurulu tarafından

tarafından onaylandığı takdirde Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle bir Cumhurbaşkanı kararıyla bu süreç tamamlanmış olacaktır. Ama dediğim gibi bu sürecin bütün bu aşamalardan geçmesi gerekiyor. Ve bu daha en başta koyduğumuz ilkeler, devletimizin nitelikleri, milletimizin değerleri konusundaki hassasiyetimizi en güçlü şekilde koruyoruz, korumaya devam ediyoruz. PKK-KCK'nın tüm şube uzantı ve yapılarıyla ortadan kalkması esas, bu hedefleniyor. Burada da tabii bunun tespit edilmesiyle, yani silah bırakmanın tespit edilmesiyle bir yürürlüğe girecek bir yasanın çalışmasının yapılmasıdır esas olan. Ve daha sonrasında da işte bahsettiğim mekanizmalar, devletin güvenlik kurumları, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir edeceği kurumlar tarafından bu tespit edilecek. Bu tespitin arkasında MGK'nın onaylamasıyla birlikte de Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle bir Cumhurbaşkanlığı kararına dönüşmesi şeklinde bir mekanizma Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle işleyecektir. Burada herkesin şuna çok dikkat etmesi gerekir. Evet, görüyoruz. Yani süreci destekliyorum başlığı altında çok maksimalist, çok yanlış, tamamen süreci enfekte edecek bir takım söylemlerin gündeme sokulduğunu görüyoruz. Bunların hepsini duymak zorunda değiliz. Milletin basiretine, milletimizin içerisindeki kaderdaşlık, vatandaşlık ve kardeşlik duygusuna dönük olan sözlere bakmalıyız. Milletimizi etnik ya da bir takım mezhebi parçalara ayırmaya çalışan veya böyle tanımlamaya çalışan bir takım söylemlerin sık sık dolaşıma sokulduğunu görüyoruz. Bunları reddettiğimizi söylemeye bile gerek yok. Bunların tamamen dışındayız. Bir takım dar ideolojik yaklaşımların gerek süreci destekleme adı altında, gerek sürece haksızlık eden bir takım iftiralar adı altında gündeme sokulduğunu görüyoruz. Her biri dar bir ideolojik yaklaşımdan kaynaklanarak sürece destek adında altında da olsa ya da sürece dönük bir iftira kampanyası çerçevesinde de olsa gündeme gelebiliyor. Bu aşırılıklardan uzağız. Bu aşırılıkların hiçbir işe yaramayacağını görüyoruz. Daha önce de söylemiştim. Bazen süreci destek adı altında öyle sözler söylenir ki aslında algoritması süreci sabote etmeye ve enfekte etmeye dönüktür. Biz bunları çok iyi tanıyoruz. Bu tip söylemleri, bu tip yaklaşımları 20 yıllık geçmiş zamanlardaki çok bu konularla ilgili yoğun tecrübemiz bunu bize defalarca gösterdi. Yine esasında sürece dönük biz hakkaniyetli eleştirileri saygıyla karşılarız. Ama hakkaniyetli eleştiri kapasitesini kullanamayanların süreci çarpıtarak, bir sürece bir takım iftiralar atarak, yapılmayan şeyler yapılıyormuş gibi göstererek sabote etme, enfekte etme çabalarının da farkındayız. Dış kesimlerden, yani terörsüz bölge dediğimiz için, o bölgede çıkarları bozulacağı için bu süreci enfekte etmek isteyen bir takım provokatörlerin, bir takım istihbarat servisleri destekli yapıların da bu süreci engellemek için devrede olduğunu görüyoruz. Bizim burada baktığımız şey odağımızdır. Başından beri söylüyoruz. Diyoruz ki Türkiye, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşmak için biz hem Cumhur İttifakı olarak hem Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla devlet kurumları bütün gücüyle bunu hedeflemektedir. Buna katkı veren siyasi partilerin katkıları çok değerlidir. Hakkaniyetle herhangi bir iftira söz konusu olmaksızın eleştirilerini de dikkate alıyoruz. Ama onun dışında iki şeyden uzak duruyoruz. Bir tanesi maksimalist yaklaşımlar, dar ideolojik çerçeveler, dayatmalar. Bir kısmı da işte bahsettiğim iftira kampanyaları. Tüm bunun dışında bu süreci yürütürüz. Bugün gelinen nokta, bütün bu aşamalar geçti, bütün bu aşamalar olgunlaştı. Artık terör örgütünün silah bırakmasına bağlı olarak yürürlüğe girecek bir yasa taslağının tartışılması, değerlendirilmesi aşamasındayız. Buna da herkesin katkı vermesi çok önemlidir. Biz ayrıca bunun son derece gecikmeksizin
son derece ivmesine uygun bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani bazen olur bu tip süreçlerde, bir aylık yolu bir günde gidersiniz. Bazen bir günlük yolu bir ayda gidersiniz. Ama tüm bu süreçler olgunlaştı, belli bir noktaya geldi. Daha hızlı hareket edebileceğimiz, daha etkili hareket edebileceğimiz bir aşamadayız. Sağduyuyla hareket etmek lazım. Kardeşlik duygusuyla hareket etmek lazım. Etrafımızdaki ve bölgemizdeki büyük türbülansları, tektonik kaymaları dikkate alarak, herkesin cümlesini son derece hassas bir şekilde kurması lazım. Bir sözün nereye gittiğini, kimler tarafından istismar edilebildiğini, toplumdaki yankısının ne olabildiğini, çünkü toplumumuz çok çeşitli hassasiyetlerden oluşuyor. Milletimiz çok çeşitli hassasiyetleri bünyesinde barındırıyor. Burada dediğim gibi sağduyuyla hareket etmek, evet teenniyle hareket etmek, ama aynı zamanda da sürecin hızını, ivmesini ciddi bir şekilde gözetmek amaca ulaşmasını sağlayacaktır. Bütün bu hassasiyetlerle terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefine ulaşma bakımından yasal çerçeveyi tartışma aşamasına geldik. Herkesin katkısının değerli olacağını ifade etmek isterim. Bizim bu konudaki irademiz nettir. Başka bir konu var mı arkadaşlar? Peki. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Kampta görüşeceğiz zaten. Hepinizi kampa bekliyoruz. Sağ olun.

0: açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi? Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
6: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 22 Haziran. Yeni bir haftaya başladık yine. Yoğun bir hafta aslında. Hafta sonunun bakiyesi demek belki daha doğru olur. Çünkü hafta sonundan yansıyan pek çok şey var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara'da iki ayrı program vardı. Önce Ankara İl Teşkilatı'yla bir araya geldi. Orada verdiği önemli mesajlar vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, özellikle de muhalefette. Sonrasında MKYK toplantısına başkanlık etti. Toplantıya dair açıklamalarda sadece birkaç dakika önce Ömer Çelik tarafından yapıldı. Hem gazetecilerin soruları cevaplandı hem de gündeme dair açıklamalar vardı. Ekrana taşıyacağız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında İsviçre'deki Bürgenstock'taki görüşmelerde önemli mesafe kat edildi diyebiliriz. Neden? Özellikle Lübnan ve Hürmüz konusunda mesafe alındı ama diğer meseleler var. Onlarla ilgili devam edecek. En azından ilk aşama olumlu bir şekilde sonuçlandı diyebiliriz. Neler oldu, bundan sonra ne olması bekleniyor, onu da ekrana taşıyacağız. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne oluyor diye sorarsanız, yarın yine farklı bir gün olacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki ayrı toplantı olacak. Ama diğer taraftan Özgür Özel ve arkadaşları da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında olacaklar mı? Bu yönde bir başvuru var. Yarın yine iki başlığın hüküm sürdüğü bir parti izlenimi olacak. Ne olup bittiğini ekranınıza taşıyacağız. Tabii dünya siyasetinde de ilginç gelişmeler yaşanıyor. İngiltere'de yine bir başbakan istifa etti. Keir Starmer şimdilik geçici olarak görevini sürdürüyor ama istifasını sundu. Bu kadar kısa bir sürede bu kadar çok başbakan istifa etti. İngiltere'de ne oluyor? Bu neyin yansıması? Bu neyin sonucu? Bu sorulara da cevap arayacağız akşam haberleri içerisinde. Başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda gündeme dair önemli mesajlar verdi. Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Onlar koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlama mücadelesindeyiz." dedi. Türkiye'nin geleceği için çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Erdoğan, Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesine de dikkat çekti.
1: Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının eline düşürüldüğünü belirtti. Türkiye'nin muhalefet açığı giderek daha da büyüyor dedi.
1: Siyaseti vizyonla ve projeyle yapamayanlar bahane üretmede sergiledikleri mahareti sorunlara çözüm üretmekte gösteremediler. İşte nelerle uğraştıklarını hepimiz takip ediyoruz. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ato Kongrezyum'da AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması düzenlendi. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde CHP'deki iç hezimet vardı. Kalitemize ve kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız devam ediyor dedi.
1: İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Rahata alışmış muhalefet aktörlerine çalışmayı, proje geliştirmeyi, hizmet etmeyi maalesef öğretemedik. Dış politika gibi, savunma gibi, vesayete ve teröre karşı mücadele gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedik.
2: Cumhurbaşkanı Ankara'nın önemini ayrı bir parantez açtı. Ankara bu topraklar üzerinde hesabı olanların planlarını, tuzaklarını, oyunlarını boşa çıkaran büyük bir milletin gözbebeğidir ifadesini kullandı. Sözü NATO Liderler Zirvesi'ne getirdi.
1: Ankara'mız bu sene önemli zirvelere ev sahipliği yapacak. 7-8 Temmuz'da NATO 36. devlet ve hükümet başkanları toplantısını Ankara'da düzenleyeceğiz. Aralarında Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın da olduğu çok sayıda lideri başkentimizde zirve vesilesiyle misafir edeceğiz. İnşallah bu sene Ankara'nın uluslararası görünürlüğü hiç olmadığı kadar artacak. Başkentimiz küresel diplomasinin merkezi olarak adından söz ettirecek.
2: Konuşmaların ardından AK Parti'ye katılım oldu. CHP'li Haymana Belediye Başkanı Levent Koç AK Parti'ye geçti. Belediye başkanına rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Ankara'nın en çok üyeye ulaşan ilçe belediyelerine de plaket takdim edildi. Üye sayısında birinci ilçe Mamak oldu.
0: Bu noktada Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten sokak çeteleriyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım geldi, mesajlar verdi. Hemen o sosyal medya mesajını paylaşalım Adalet Bakanı'nın. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizin huzurunu, esnafımızın emeğini, gençlerimizin geleceğini ve kamu düzenini hedef alan organize suç örgütleriyle mücadelemizi tavizsiz bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda talimatımızla Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu yeni ve kapsamlı bir genelge gönderilmiştir. Genelge ile şehirlerde yapılanan evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerle vatandaşlarımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekun bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir. Soruşturmalar, örgütlü suçlar konusunda uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarımız eliyle yürütülecek, gerekli hallerde birden fazla savcı görevlendirilecek, kolluk birimleriyle kesintisiz ve sıfır toleranslı bir koordinasyon sağlanacak, hiçbir suçluya nefes aldırılmayacaktır. Bu yapılar sadece sokaktaki tetikçileriyle değil, yöneticileriyle, azmettiricileriyle, finans kaynaklarıyla, kripto varlıklar, yasa dışı bahis ve benzeri yöntemlerle aklamaya çalıştıkları suç gelirleriyle birlikte kökünden kazınmak üzere hedef alınacaktır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi suç örgütlerinin karanlık ağına çekmeye çalışanlara karşı hukuk düzenimizin öngördüğü tüm yaptırımlar en ağır şekilde uygulanacak, örgütsel amaçlarla çocukların istismar edilmesi halinde cezanın artırılacağı hususu tüm soruşturmalarda titizlikle gözetilecektir. Sosyal medya üzerinden suç örgütlerine özendiren, korku salan, çocuklar ve gençleri suça yönlendiren içeriklere karşı da derhal harekete geçilecek, suç propagandasına, tehdit diline ve dijital çetelere müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenli başvuru, gizlilik ve tanık koruma mekanizmaları devletin güvencesi altında en etkin şekilde işletilecek, alın teriyle ekmeğini kazanan esnafımız çetelerin merhametine asla terk edilmeyecektir. Ağır ceza merkezlerinde Cumhuriyet Başsavcılarımız, Cumhuriyet Savcılarımız, Emniyet, Jandarma ve ilgili tüm birimler düzenli koordinasyon toplantılarıyla sahadaki mücadeleyi kesintisiz takip edecektir. Kim, hangi maskenin arkasına saklanırsa saklansın, sokak çetelerine, organize suç örgütlerine, çocuklarımızı hedef alan yapılara, esnafımızı haraca bağlamaya çalışanlara, vatandaşımızın huzurunu bozanlara asla geçit vermeyeceğiz. Devletimiz her daim vatandaşının, esnafının, gençlerinin ve çocuklarının yanında olmaya devam edecektir diye bitiriyor Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştığı bu mesajda.

0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında İsviçre'de düzenlenen müzakerenin ilk turu 18 saatin ardından tamamlandı. Pakistan ve Katar arabuluculuğunda süren görüşmede Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetleri arasında tansiyonun yükseldiği iddia edildi. Yapılan resmi açıklamalara göre heyetler Lübnan ve Hürmüz Boğazı konusunda yol haritası çizdi. Teknik görüşmelerin ele alınmayan konular üzerinde bu hafta içinde devam etmesi bekleniyor.
1: Gözler İsviçre'deki görüşmedeydi. Müzakerelerin ilk turu gerçekleşti. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından düzenlenen görüşmede yol haritası çizildi. Görüşme 18 saat sürdü. Arabulucu Katar ve Pakistan ilk oturumun olumlu ve yapıcı geçtiğini açıkladı. Teknik düzeydeki görüşmelerin hafta boyunca devam edeceği açıklandı. Siyasi gözetim sağlanması için komite kurulmasına karar verildi. Açıklamaya göre baş müzakereciler söz konusu komiteye düzenli olarak rapor verecek. Komite ayrıca 60 gün içinde nihai anlaşmaya varılmasını öngören yol haritasında anlaştı. Yol haritasının ilk gündemi Lübnan'dı. Taraflar Lübnan'daki çatışmaları sona erdirmeye yönelik bir mekanizma üzerinde anlaştı. Ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini sağlamak amacıyla doğrudan bir iletişim hattı kurulması da kararlaştırıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı yaptığı ilk açıklamada Lübnan Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik önemli bir ilerleme sağlandığını belirtti. Arakçı ayrıca ülkesine uygulanan petrol ihracatına yönelik kısıtlamaların da kaldırılacağını söyledi. İran'ın dondurulmuş varlıklarının bir kısmının da serbest bırakıldığını belirtti. Pakistan Dışişleri Bakanı'nın Al Arabiya'ya yaptığı açıklama ise görüşmelerin en dikkat çekici başlıklarından biri oldu. Bakan, ABD ile İran'ın Tahran yönetiminin elindeki uranyum stoklarının zenginleştirilme seviyesinin düşürülmesi konusunda uzlaşı sağlandığını söyledi. J.D. Vance ise görüşmelerin ardından daha kapsamlı ilerlemeler hedeflediklerini belirtti.
2: Hala yapılması gereken bazı işler var.
1: Başarılı bir son anlaşma için çok iyi bir temel atıldığını söyleyen J.D. Vance, nükleer ve ekonomik görüşmeler konusunda yapılacak çok şeyin olduğunu belirtti. Lübnan meselesine de değindi.
2: Lübnan'ın egemenliğinin korunmasını istiyoruz. Üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Lübnan'da son 24 saat sakin geçti. İsrail, Güney Lübnan'da toprak çıkarlarının olmadığını söylüyor.
1: Vance, İran'ı bir kez daha tehdit etti.
2: ABD anlaşmayı bölgeye dayatmıyor. Eğer kalıcı bir barış sağlayamazsak Trump'ın birçok seçeneği var.
1: Görüşmeler sırasında gerilim de yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa İranlı müzakereciler ülkelerine geri dönemeyecekler ifadelerini kullanmıştı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Trump'ın İran'a yönelik saldırı tehdidine ilişkin ABD'lilerin tehditlerini ciddiye almıyoruz demişti. İran basınına göre ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditleri sebebiyle İran heyeti müzakere alanını terk etti. Pakistan'ın isteği üzerine son anda müzakere masasına geri döndüler. ABD basınına göre ise İranlı heyetin görüşmeyi terk ettiği doğru değildi. Yine de kırılgan görüşmenin gerginliği Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in yüzüne yansıdı. Şerif'in terleyen yüzü, salonu izleyen gözleri ve kaygı dolu bakışları müzakerelerin bıçak sırtında olduğunun göstergesiydi.
0: Evet, görüşmeler yapıldı. Hatta o ilk görüşme işte 18 saat sürdü. 18 saat. Dile kolay. Bir müzakereden bahsediyoruz. Saatler boyu sürüyor. Tam bir sabır. Devletler arası büyük anlaşmalar hiçbir zaman sadece o hukuk metinleri değildir. Onlar askeri gücün, psikolojik dayanıklılığın ve iletişim dehasının çarpıştığı, hani teşbihte hata olmaz, poker masasına benzeyen stratejik oyunlardır. Şimdi İsviçre'de Bürgenstock'ta Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bunun bir tezahürü yaşanıyor aslında.
3: Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetleri İsviçre'de bir araya geldi. Savaşı kalıcı olarak bitirecek nihai bir barış anlaşmasının teknik detaylarını görüşüyorlar. Ancak süreç çok gergin geçiyor. Son olarak İran, Trump'ın tehditlerini öne sürerek masayı bir süreliğine terk etti. O dakikalar Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in yüzüne böyle yansıdı. (Gülüyor) Oysa diplomaside masadan kalkmak görüşmeler bitti demek değildir. Aksine beni bu şartlarla burada tutamazsınız. Teklifinizi yükseltin mesajı veren rasyonel bir pazarlık hamlesidir. Aslında tüm bu restler, eli büyükten açmalar, terk edişler ve meydan okumalar diplomasi sanatının bir parçası. İsviçre'de yaşananlar ve yaşanacaklara dair en iyi analiz bizzat bu sanatın tecrübelilerinden biri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi.
4: Önemli konularda bir siyasi irade ortaya konulmuş durumda, onu anlıyoruz. Ama ilerideki günlerde ben inanıyorum yoğun çalışmalarla bu sorunların üstesinden gelecekler. Fakat şunu unutmayalım her zaman için. İki tane konu var. Bir, tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Bunların detaylarını, teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım.
3: Devletler arası büyük zirveler ve anlaşma masaları yüksek riskli birer tiyatro sahnesine benzer. Siyaset biliminde Trump'ın uyguladığı taktiğe brinkmanship, yani uçurum kenarı politikası denir. Trump, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ihtimaline karşı askeri gücü ve ekonomik ambargo kozunu masaya sürüyor. İran'sa Lübnan'daki Hizbullah gibi vekil güçlerini ve petrol hatlarını kilitleme gücünü koz olarak kullanıyor. Trump sosyal medyadan İran'ı vururuz derken İsviçre'de müzakereleri yürüten başkan yardımcısı J.D. Vance'in daha yapıcı ve yeni bir sayfa açalım tonunda konuşması psikolojik bir iş bölümü.
5: Hiç daha önce olmadığı gibi İslamabad dışında da burada da son birkaç hafta içerisinde, birkaç ay içerisinde İranlılar ve Amerikalılar en üst düzeyde hiç bu kadar yakın olmamıştılar. Biz ilişkilerimizi İran halkıyla daha iyi noktaya götürmek istiyoruz.

0: istiyoruz.
1: Bu stratejiler ne yeni ne de Trump'a özgü. Bugünkü dünyayı şekillendiren tarihi anlaşmalar masadan kalkma ve tehdit etme serüvenleriyle dolu. Lozan'da tıpkı bugünkü İran-Amerika Birleşik Devletleri gerilimi gibi büyük bir masadan kalkma olayı yaşandı. 1923 Şubat'ında kapitülasyonlar meselesi tıkandığında Lord Curzon'un kibirli ve dayatmacı tavrına karşı İsmet İnönü masayı terk etti ve Ankara'ya döndü. Bu rasyonel bir kumardı. İki taraf da savaşı göze alamadığı için birkaç ay sonra görüşmeler yeniden başladı. İkinci Dünya Savaşı'nı bitiren Yalta Konferansı da benzer sahnelere tanıklık etti. Stalin, Churchill ve Roosevelt'le masaya oturduğunda Kızıl Ordu'nun Doğu Avrupa'yı işgal etmiş olmasının verdiği gücün avantajını taşıyordu. Müzakereleri bilerek tıkadı, Batılı müttefikleri çileden çıkardı. Ve tam onlar masayı terk edecekken küçük bir taviz verip Doğu Avrupa'yı kontrol eden bir ülke haline geldi. Yani dün yaşanan yüksek tansiyona rağmen İsviçre'de İşler yolunda gidiyor gibi gözüküyor.
2: İsrail'de yaklaşan seçimler öncesi siyaset arenasında da tansiyon gittikçe yükseliyor. Ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Netanyahu'yu hedef aldı. Lapid, Erdoğan'ın Netanyahu'yu terbiye ettiğini söyledi. O sözler İsrail basınında gündem oldu.
3: Kita tsfuya ve tashpa'a sheyesh le'Erdoğan be'Washington. Erdoğan assa lo be'sefer.
4: İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid mecliste yaptığı konuşmayla Başbakan Benjamin Netanyahu'yu hedef aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onu terbiye ettiğini söyledi.
5: Ancak Erdoğan ona dersini verdi.
4: Netanyahu'nun Türkiye engeline takıldığını ifade etti. Buna göre İsrail Başbakanı İran'a karşı savaşın başlarında Kürt planını devreye sokmaya çalıştı. Lapid'in açıklamasına göre Erdoğan buna izin vermedi.
5: Başbakan hoşuna gitmeyen tüm bilgileri bastırıyor. Türkiye'nin olası tepkisini ve Erdoğan'ın Washington'daki nüfuzunu hesaba katmadan İranlı Kürtleri silahlandırma planı yaptı. Ancak Erdoğan ona dersini verdi.
4: Lapid, Türkiye'nin son dönemde diplomasi sahasında elde ettiği etkinliğe dikkati çekti. Erdoğan'ın hem sahadaki gücünün hem Washington nezdindeki diplomatik ağırlığının İsrail tarafından hafife alındığını savundu.
2: İsrail, Türkiye'yi yakın dönemde çok yakından takip ediyor. Sık sık İsrail basınında Türkiye ile ilgili bir haber görülüyor, görüyoruz. İsrail'in Orta Doğu'yu kaosa sürükleyen politikaları tüm dünyanın dikkatini çekerken Tel Aviv'in gözü Türkiye'nin hamlelerinde. İsrail basını Türkiye'nin Çelik Kubbe projesini ele aldı. Haberde Türkiye'nin nefesi ensemizde ifadesine yer verildi.
4: İsrail basını Türkiye'nin savunma atılımlarını yakından takip ediyor. Türkiye'nin Çelik Kubbe hava savunma sistemi mercek altına alındı. Türklerin nefesi ensemizde itirafında bulunuldu. İsrail merkezli savunma yayın organı Israel Defense, Türkiye'nin Çelik Kubbesi'ni inceledi. Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden Aselsan'ın proje için 900 milyon dolarlık kaynak ayrıldığı belirtildi. Buna göre Ankara'nın hedefi, ülkenin tamamını kapsayacak şekilde çok katmanlı ve entegre bir hava savunma ağı oluşturmak. Haberde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Körfez ülkelerinin projeye gösterdiği ilgi oldu. İran'ın son dönemdeki misillemelerinin ardından Ankara'nın Körfez ülkelerinden yoğun talep aldığı ifade edildi. Uzmanlara göre Ankara, Çelik Kubbe'yi yalnızca yeni bir savunma sistemi olarak görmüyor. Gelecekte ortaya çıkabilecek geniş ölçekli tehditlere karşı stratejik ve hayati bir güvenlik yatırımı olarak değerlendiriyor. Bununla birlikte Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de yakından takip ettiği belirtildi. Türkiye'nin nefesi adeta ensemizde denildi. Son olarak haberde ayrılan bütçe ve imzalanan sözleşmelerin Ankara'nın projeye verdiği stratejik önemi ortaya koyduğunu yazdı. Proje tamamlanınca Türkiye, hava savunma alanında bölgesinin en kapsamlı ve entegre sistemlerinden birine sahip olacak denildi.
2: İngiltere siyasetinde kaos bitmek bilmiyor. Peş peşe gelen ağır seçim yenilgileri, binlerce meclis üyesinin kaybedilmesi ve anketlerdeki tarihi çöküşün ardından köşeye sıkışan Başbakan Keir Starmer görevinden istifa ettiğini duyurdu. Starmer'ı istifaya götüren süreç 7 Mayıs'ta başladı aslında. Partisi yerel seçimlerde

0: ağır seçim hezimeti yaşadı. 1500 civarında meclis üyesi kaybedilmişti. Ardından pek çok bakan ve kabine üyesi istifa etmişti. 90'dan fazla milletvekili ve 200'e yakın partili de Starmer'ı istifaya davet etmişti. Starmer bu baskılara daha fazla dayanamadı. Başbakanlık konutunun önünde kameraların karşısına geçti, istifa ettiğini duyurdu. Starmer, parti içinde yeni başbakanlık süreci için takvim belirlenene kadar görevine devam edecek. Peki yeni başbakan kim olacak? Gözler Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'da. Geçtiğimiz ayki ara seçimlerde ezici oy oranıyla milletvekili seçilmişti. Yemin ederek resmen İşçi Partisi vekili olacak. Vekil olduktan sonra Burnham'ın İşçi Partisi liderliği ve başbakanlık için adaylığını açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor. Liderlik koltuğuna oturabilmesi için önce İşçi Partisi milletvekillerinin %20'sinin desteğini alması, ardından da oyların %50'sine ulaşması gerekecek. Starmer'ın istifasını ilk duyuransa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump olmuştu. Sosyal medya uygulamasından açıklama yapmış, Starmer istifa edecek demişti. Trump, Starmer'ın özellikle göç ve enerji gibi iki konuda feci şekilde başarısız olduğunu vurgulamış, Starmer'a başarılar dilemişti. Birleşik Krallık, üstünde güneş batmayan imparatorluk diye adlandırılan İngiltere, siyasal istikrarsızlık sebebiyle bir anlamda kaos yaşıyor. Zira ekonomik ve siyasal sorunların artması, koalisyonlar, güçsüz hükümetler sebebiyle Londra'ya hükümet dayanmıyor. May, Johnson, Truss, Sunak, şimdi de Starmer hükümeti. 2019'dan bu yana hep istifa haberleri İngiltere gündeminde. Bu durumdan yola çıkarak siyasal istikrarın önemini anlatan bir analiz haber hazırladık.
1: ...007 James Bond'la dünyaya nizam veren, üstünde güneş batmayan imparatorluk diye ünlenen İngiltere zorda. Zira dünyadaki değişime ayak uyduramadığı gibi majestelerine rağmen siyasal istikrarını da sağlayamıyor. Ancak mesele başbakan değiştirmekle çözülebilecek gibi değil. Zira bu seçeneği İngiltere defalarca kullandı. Eski Türkiye'de olduğu gibi İngiltere'de de hükümetler kısa ömürlü oldu. 2019'dan bugüne listeye şöyle bir bakalım isterseniz.
2: Theresa May 2019, Boris Johnson Eylül 2022, Liz Truss Ekim 2022, Rishi Sunak Temmuz 2024, Keir Starmer.
1: Londra'da sürekli olarak hükümetlerin değişmesinin en temel sebebi aslında ekonomik. Zira İngiltere ekonomisi içine düştüğü girdaptan çıkamıyor. Avrupa Birliği'nden ayrılma hamlesi de dertlerine derman olmadı. İsterseniz önce İngiltere ile ilgili çok çarpıcı bazı bilgiler paylaşalım. Öncelikle ekonomik veriler kabusu ortaya koyuyor. Ülke sadece Mayıs ayında 30.77 milyar dolar bütçe açığı verdi. Geçen yılın aynı dönemine göre bütçe açığında %30 artış var ve bu durum beklentilerin çok üzerinde bir rakam. Ülke sık sık grevlerle gündeme geliyor. İngiltere'de evsizlerin oranında da ciddi bir artış oldu. İngiltere'de 382 binden fazla kişi resmi kayıtlara göre evsiz durumda. Sadece bir yıllık artış %8 civarında. Kiraların aşırı yükselmesi sebebiyle Londra'da her 45 kişiden biri evsiz durumda. Yardım kuruluşlarının desteğiyle yaşamaya çalışıyor. Öte yandan Londra'da hırsızlık başta olmak üzere asayiş olaylarında ciddi bir artış var. Bu durum özellikle göçmenleri hedef haline getiriyor. Bu yüzden de göçmen karşıtı aşırı sağ partiler yükselişte. İngiltere aradığı siyasal istikrarı bir türlü sağlayamıyor. Aslında benzer süreçleri Avrupa'daki birçok ülkede görmek mümkün. Koalisyon pazarlıkları, parti içi çekişmeler, vizyon yoksun liderler sebebiyle Avrupa bir krize doğru sürükleniyor. Bu durum Türkiye'deki siyasal istikrarın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.
3: Avrupa Birliği Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bunu hor kullanmamalı. Bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina

0: etmelidir. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir.
1: Aslında İngiltere durumun farkında. Örneğin yıllarca sürdürülen Eurofighter savaş uçaklarının Türkiye'ye satışının engellenmesi politikasından bu yüzden vazgeçildi. Avrupa Birliği cenderesinden kurtulan İngiltere, Türkiye ile ilişkilerini güçlendiriyor. Benzer bir politikayı Avrupa Birliği'nin de sürdürmesi gerekiyor.
0: Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür.
1: Ve tabii tüm bu gelişmeleri okurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği, vizyonunu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle oluşturulan istikrar ikliminin kıymetini de iyi anlamak gerekiyor. Zira 2023 seçiminde muhalefetin en büyük vaadi parlamenter sisteme dönüş, 7 Cumhurbaşkanı yardımcısıyla koalisyon pazarlıkları döneminin kapısını aralamaktı. Millet tüm bu tuzakları bozduğu için Türkiye bulunduğu coğrafyada bir istikrar adası olarak parlamayı sürdürüyor.
0: Bölgesel işbirliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor.
1: Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.

0: Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı'nda dün gece yarısı oldukça hareketli ve gerilimli dakikalar yaşandı. Genel Merkez tarafından İzmir İl Başkanlığı'na atanan Utku Gümrükçü ve beraberindekiler il binasına gitti, ancak görevden alınan eski başkan Çağatay Güç ve destekçilerinin tepkisiyle karşılaştı. Binada iki grup arasında arbede çıktı. İçeri giren bazı partililer tepkilerini il başkanlığı odasında asılı olan Özgür Özel'in mitinglerde çekilen fotoğrafını indirerek gösterdi.
1: İzmir'de CHP il binasında gece saatlerinde koltuk kavgası çıktı.
2: Benim kravatım yakan paçam dağıldı, göğsüm ezildi.
1: CHP Genel Merkezi tarafından İzmir İl Başkanlığı'na atanan Utku Gümrükçü ve beraberindekiler il binasına geldi.
2: Kimin partisinden kimi saklıyorsunuz? Girelim içeriye dedik.
1: Görevden alınmasına tepki göstererek il binasında bekleyen Çağatay Güç ve destekçileri duruma tepki gösterdi. Bina içerisinde karşılaşan iki grup arasında tansiyon hızla yükseldi.
2: Arkadan bizim arkadaşlarımız ittirdi, içeriye gitti. Tam merdivenin başına gelmiş önceki il başkanı Çağatay Bey. Git dedi bana.
1: Çağatay Güç destekçileriyle Utku Gümrükçü destekçileri arasında arbede yaşandı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği askıya alınmış olan bir önceki il başkanımız. Biz içeri girerken yanındaki arkadaşlar da bize kapıları açması gerekirken partililere, kendi demecinde çay söyleyeceğini söylemişken bizi tartakladı.
1: Gerginlik ve itişmelerin ardından yeni başkan Utku Gümrükçü makam odasına girmeyi başardı. Bazı partililer tepkisini il başkanlığı odasında asılı olan Özgür Özel'in mitinglerde çekilen fotoğrafını indirerek gösterdi. Polis ekipleri CHP İzmir İl Başkanlığı'nın bulunduğu sokağın giriş ve çıkış kısmında güvenlik önlemi aldı. Eski il başkanı Güç ve beraberindeki partililer bir süre il başkanlığı önünde bekledikten sonra ayrıldı.
0: Şimdi nasıl oldu? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir İl Yönetimini görevden aldı. Yerine yeni atama yaptı. Ancak yeni yönetimin göreve başlamasını engellemek isteyen Özel İmamoğlu ekibi parti binasını işgal etti. Az önce görüntüleri izlediniz. Gerilim yumruklaşmaya döndü. Benzer gerilimler Bursa'da da yaşandı. Özel İmamoğlu ikilisinin vuruşarak çekilme, CHP'yi ağır yaralı bırakma taktiği işliyor gibi görünüyor. Ancak bu haliyle her iki tarafta milletin umudu olabilir mi sorusu da ortada duruyor.

0: İzmir'de kameraya yansıyan görüntüler aslında bağıra bağıra ben geliyorum diyordu. Zira Kılıçdaroğlu'nun tavrı netti.
1: Söyledim, arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
0: Arınma çağrısı hainlik suçlamasıyla karşı karşıya kalınca kılıçlar çekildi. CHP İzmir İl Başkanlığı'na atanan Utku Gümrükçü'nün göreve başlamasını engellemek isteyen Özel İmamoğlu yanlısı ekip binayı işgal etti. Kapıların kırıldığı, yumruklaşmaların kameraya yansıdığı o gerilim dolu anlar Kılıçdaroğlu ekibini engellemeye yetmedi. CHP İzmir İl Başkanlığı görevine atanan Utku Gümrükçü il binasında görevi devraldı. Eski Başkan Çağatay Güç parti binasını terk etti. Benzer bir gerilim Bursa'da da yaşandı. Eski yönetim binayı işgal etti, eylem başlattı. Kurtuluşu tek başına. Özetlemek gerekirse Özel İmamoğlu ikilisinin vuruşarak çekilme planı işliyor. Ancak ortaya çıkan görüntüler CHP'nin de Özel İmamoğlu ikilisinin de bu çarpışmada ağır yaralar aldığını gösteriyor. Özel İmamoğlu ikilisi yeni partiye geçiş öncesi Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'yi ağır yaralı bırakmanın yollarını arıyor.
2: Partiyi kapatmaya kalkarlarsa partimiz hazır. Seçime girmeye yönelik çeşitli yönetimler, yöntemlerle seçime girmeye birkaç ay kala bilmem ne bir şey yapmaya kalkarlarsa diye zaten Türkiye'de aklı başında her siyasi partinin yedekte bir ya da iki partisi olmalı.
0: Ancak unuttukları bir gerçek var. Eskilerin kavgalı eve kız verilmez diye bir sözü vardır. Bu kavgada CHP'nin de Özel İmamoğlu ikilisinin de millet için umut vaat edip etmediği çok tartışmalı hale geldi. Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
2: Ertesi gün ne olursa olsun biz yatar uyuruz.
3: Şimdi bu tartışmalar sonrasında tabii bir de vatandaşın bu belediyelerden özellikle hizmet beklentisi var. Bakın misal İstanbul. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminde olan metrolardaki arızalar son zamanlarda daha da arttı. İstanbul'da yaşayanlar bilir. Çünkü başlarına geliyor. Her gün bunlarla yaşıyorlar. Var olan hatları bile çalıştıramayan, teknik arızaları gideremeyen yönetime sosyal medyadan da tepkiler yağıyor. Öyle ki yaşanan her sorun için teknik arıza açıklamasında bulunan yönetimin aslında metroları bakımsız bırakıp onarmadığı için algı oluşturduğu dile getiriliyor.
4: Metro raydan çıktı.
5: Vagonu Allah korusun raydan çıkarıyorlar. Vagon raydan çıkıyor ve bir sürü insan orada çok büyük bir endişe yaşıyor, kaygı yaşıyor, korku yaşıyor ve tehlike atlatıyor.
0: Ya bozuluyor, ya geç kalıyor, ya raydan çıkıyor. CHP yönetimindeki metrolarda sorunlar bitmek bilmiyor.
5: Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olanları gördünüz. Bütün İstanbullular yaşadı. Tünellerde, karanlıkta insanlar ellerinde bavullarla, çantalarla havalimanlarına gitmeye çalışan insanlar büyük bir rezillik yaşadılar.
0: Son olarak M4 Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı hattında sefer yapan metroda yolcular ölümden döndü. Metro raydan çıktı, yolcular rayların üzerinden yürüyerek tahliye edildi.
6: Araya girmeyin fazla da ne olur ne olmaz. Ben de yine çalıştım.
0: Metro İstanbul sosyal medya hesabından büyük bir facianın eşiğinden dönülmemiş gibi teknik arıza diye paylaşım yapıldı. Oysa göz göre göre gelen bir ihmalkarlığın faturası çıkıyor.
5: Metro İstanbul başta olmak üzere işletme ve yönetim zafiyetinden kaynaklanan, ihmal ve ihmalkarlıktan kaynaklanan çok büyük sıkıntılar İstanbulluların ulaşımda can güvenliğini tehdit etmeye başlamıştır.
0: Abdullah Aksu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li yönetime İstanbullulara yalan söylemeyin diyerek tepki gösterdi. Öyle ki M7 Yıldız Mahmut Bey hattının kalbi sayılan Mecidiyeköy metro durağı haftalardır kapalı kaldı. Üstüne üstlük istasyonu parçalanan metroda vatandaşı elektrik çarpma ihtimali de yaşandı. Ancak buna da bir türlü çözüm bulunamadı.
5: M7 metro hattı bugün itibarıyla yani Yıldız Mahmut Bey metro hattı. Bugün itibariyle tam 58 gün oldu. 58 gün önce Metro İstanbul hesabından, X hesabından bir paylaşım yapıyor. Bir arıza var diyor ve 58 gündür İstanbullulara bu hatla ilgili doyurucu bir cevap vermiyorlar. Biz bunu sosyal medyada, diğer mecralarda, mecliste, kürsüde...

0: de soru önergesi olarak defalarca sorduk. Tam 2 aydır Mahmut Bey'den çıkan bir insan Yıldız'a ulaşmak için sabahleyin evinden çıkarken ya da Yıldız'dan iş yerinden çıkıp Mahmut Bey'e ulaşmak için ben nasıl bugün işime ya da evime dönebilirim kaygısı yaşıyor.
1: Mesele teknik arıza diyerek geçiştirilecek türden değil. CHP'li yönetimin uzun zamandır bakımsız ve onarımsız bıraktığı metrolar artık alarm veriyor.
0: Düşünebiliyor musunuz? Bakımsızlık ve ihmalden dolayı büyük bir elektrik kablosu sarkıyor istasyonda. Ve metro aracı bu kabloya temas ediyor. Kabloyla beraber istasyonun tavanını söküp alıyor. Ve düşünebiliyor musunuz? O koskocaman elektrik yüklü, yüksek voltajlı elektrik yüklü kablo İstasyondaki kapılara temas ediyor. İnsanlar Allah korusun çok büyük bir facianın eşiğinden dönüyorlar. Bunlar sadece sıradan bir arıza olarak, teknik arıza olarak İstanbullulara duyuruluyor.
1: Özetle CHP yönetimi pek çok alanda olduğu gibi toplu ulaşımda da sınıfta kaldı. İşin acı yanı ise metroyu dahi işletemeyen kadroların Türkiye'yi yönetmeye talip olmasıydı.
0: Özellikle vurguluyorum, var olan sistemi düzgün çalıştırın. İnsanların hayatıyla oynamayın. İnsanlara ulaşım konusunda eziyet çektirmeyi bırakın lütfen.
1: Takdir milletin elbette.
2: İnsanı gören, insanını hisseden, insanına hizmet üreten bir belediyeciliği göstereceğiz.
3: Yolumuz uzun.
4: Yürü be İstanbul diye bir süreci başlatacağız İstanbul'da.
5: Şimdi tüm bunlar bir yana, bir de büyük İstanbul depremi gerçeği var. Aslında hiçbir zaman aklımızdan çıkmayan bu noktada önlemler alınmaya devam ediyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları İstanbul'un birçok noktasında hız kesmeden devam ediyor. O noktalardan biri ise Gazi Osman Paşa. Adabazlı kentsel dönüşüm çalışmaları Gazi Osman Paşa'da devam ediyor. Peki çalışmalar ne durumda? İşte detaylar.
6: Depreme dayanıksız evler bir bir yıkılıyor. Yerlerine kentsel dönüşümle sapasağlam evler inşa ediliyor. İstanbul ve Marmara deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmeye çalışıyor. İhtimaller değerlendiriliyor ve buna karşın önlemler alınıyor. Önlemlerin en önemlisi yapıları ya sağlamlaştırmak ya da kentsel dönüşümle yıkıp yerine sapasağlam yeni binalar yapmak. Çalışmaların temel taşları ise o dönemler başbakanlık koltuğunda oturan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Olası ihtimaller ta o zamandan değerlendirildi.
7: Ya Allah! Bismillah!
6: Kentsel dönüşüm çalışmaları ise Gazi Osman Paşa'da bir hayli hız kazanmış durumda. Gazi Osman Paşa Belediyesi tarafından çalışmalar hızlandırıldı. Öyle ki adabazlı kentsel dönüşüm çalışmalarının startı verildi. Gazi Osman Paşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz ise Mevlana Mahallesi'nde çalışmalar kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binalar hakkında 24'e bilgi verdi.
8: Biz geçtiğimiz bir senede Gazi Osman Paşa'da kentsel dönüşüm teşvik edecek çok temel adımlar attık. 16 mahallesi olan Gazi Osman Paşa'nın 13 farklı imar planı vardı. Biz bunu tek bir imar planı ve eşit bir imar planına çevirdik. Bugün burada üretilecek konutlardan iki katı seviyesinde otopark üretilmiş olacak. Çok daha fazla sosyal donatı alanı ve yeşil alan üretilmiş olacak. Bu noktada kentsel dönüşümle ilgili önümüzdeki süreç Gazi Osman Paşa için çok verimli olacağına inandığımız bir süreç. Çünkü yaptığımız teşvik edici planlar her alanda, her mahallede bu tarz adabazlı dönüşümlerin önünü açmış oldu.
6: Öte yandan belediyeye kentsel dönüşüm için ulaşmak isteyen vatandaşlara ise bize her an ulaşabilirsiniz dedi.
8: Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüz tüm vatandaşlarımıza 7/24 hizmet veriyor. Akıllarına takılan en ufak konuyla ilgili belediyemize gelebilirler. Belediyemize gelemiyorlarsa bize bir telefon etmeleri yeter, biz onlara gideriz. Yeter ki kentsel dönüşümü hep birlikte hızlandıralım. Adabazlı dönüşümlerde müteahhitin inşaatı bitiremediği noktada belediyemizle yapılan bir ek sözleşmeyle biz garantörlük veriyoruz ki vatandaşımız bu noktada bir kaygısı olmasın.
6: Çalışmalar kapsamında vatandaşın en büyük sorunlarından biri olan metrekare küçülmesine ise açıklık getirdi.
8: Artık önceden metrekare alamıyorken mesela arkamızda bulunan kentsel dönüşüm projesi bittiğinde şu an vatandaşımız kaç metrekare bir ev veriyorsa müteahhitimiz yine aynı metrekare evi kendilerine teslim etmiş oluyor ve artı bir ücret almadan.
6: Ev sahipleri ise yıllardır oturdukları nice anılarını biriktirdikleri evlerin yıkılmasından yana ne kadar hüzün içerisinde olsalar da evleri yenileneceği için heyecanlılar.
9: Mahallemizde yaklaşık bir yıldır çabamızın sonu komşularımızın desteğiyle örnek bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirmekteyiz.
10: 5 yıldır bu sitede oturuyorum. Artık son noktaya geldik. Sevinelim mi, üzülelim mi? Tam
3: böyle araftayız. Bir taraftan üzülüyoruz, anılarımız gitti. Diğer taraftan seviniyoruz. Evet. Önümüze dönük çok daha iyi yaşam alanında bundan sonraki hayatımızı sürdüreceğiz.
10: 92 ilk oturanı biziz yani. Gençliğim, çocukluğum burada geçti. Yani vakti de gelmişti artık kentsel dönüşümün. İnşallah iyi olur. Hayırlısıyla bekliyoruz bakalım.
5: Kadın liderliğine dikkat çeken Ally for Future Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı Ankara'da başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş programın açılışında yaptığı konuşmada Müslüman kadın liderler yetişmesini stratejik bir hedef olarak gördüklerini söyledi. Esra Albayrak ise savaş ve kriz ortamlarında çocukların hayatını korumak için mücadele eden kadınların dünya liderlik anlatısında yeterince görünür olmadığını vurguladı.
11: Türkiye olarak tarihin akışına yön veren Müslüman kadın liderler yetişmesine stratejik bir hedef olarak kabul ediyoruz.
12: Başörtülü kadınları hedef alan nefret söylemlerine tepki gösterdi. Müslüman kadın liderler yetişmesini stratejik bir hedef olarak kabul ediyoruz dedi. Kadınların her alanda daha etkili bir şekilde yer alması için çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.
11: Son 24 yılda hayata geçirdiğimiz politikalarla kadınların her alanda daha etkili bir şekilde yer almasının önünü açtık. Bu süreçte özellikle Müslüman kadınların önüne konulan engelleri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tek tek aştık.
12: All for Future Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı'nın açılışı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. 3 gün sürecek programda İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 24 farklı ülkeden 18-30 yaş arasında 31 Müslüman kadın katıldı. Bakan Göktaş her alanda kadınların rolünün kritik olduğuna dikkati çekti.
11: Biz çağımızın büyük dönüşümleri karşısında kadınları adaleti merhametle, bilgiyi sorumlulukla, geleneği yenilikle yoğurarak geleceği inşa eden öncüler olarak görüyoruz.
12: All for Future kurucusu Esra Albayrak'sa yaptığı konuşmada savaş ve kriz ortamlarında çocukların hayatını korumak için mücadele eden kadınların dünya liderlik anlatısında yeterince görünür olmadığını vurguladı, ekledi.
13: Üzücüdür. Maalesef biz bu kadınları bu hakim anlatının içinde neredeyse hiç görmüyoruz. Neden görmediğimiz sorusunu sormak zorundayız. Dünyanın en zor şartlarında yaşadıkları topluluğa liderlik eden bu kadınları neden dünyanın hakim liderlik anlatısında görmediğimiz üzerine düşünmek zorundayız.
5: Adana'da bir halı yıkamacı müşterisinden yıkamak için aldığı battaniyenin içinden çıkan cüzdanlarda 20 bin lira 50 avro ile kredi kartı buldu. Duyarlı esnaf para ve kartları sahibine teslim etti. Ancak müşterisi poşetim nerede diye sordu.
14: Arkadaşlar şimdi müşteriden battaniye aldım. Battaniyenin içinden çıkan bak paralara bakın.
15: Battaniyeden çıkan paraları müşterisine teslim etti. Müşterisi poşeti nerede dedi.
16: Hani poşeti?
14: Poşet abla vallahi böyleydi yani. Şeyin içinde böyle.
15: Adana'da halı yıkamacılığı yapan bir esnaf müşterisinden aldığı battaniyesinin içinde cüzdan buldu.
14: Bir sonraki müşteriye gittiğimizde ucunu ararken baktım içinde cüzdan çıktı. Cüzdanın içinde yüklü bir tarda para vardı. Euro vardı ve kredi kartı vardı.
17: Şu cüzdanı aç bakalım şu cüzdanda ne var.
18: Bunda da kredi kartı.
14: Oğlum bunda da altın var sanki oğlum. Bundan da euro, 50 euro varmış.
15: Cüzdanı bulan esnaf zaman kaybetmeden müşterisini arayarak durumu bildirdi.
14: Birikim yapıyormuş, birikim parasıymış.
15: Paraları ve cüzdanları eksiksiz bir şekilde sahibine götürüp teslim eden esnafı müşterisinin sorusu şaşkına çevirdi.
14: Müşteriye teslim edeceğiz inşallah. Güle güle kullan, görüşmek üzere.
16: Hani poşeti?
14: Poşet abla vallahi böyleydi yani. Şeyin içinde böyle.
15: Esnafın bu davranışı bir kez daha insanlık ölmemiş dedirtti.
14: Tahminimce 20 bin lira nakit paraydı. 50 euro bir de kredi kartı vardı. O fark etmedi ben geri götürdüm.
5: Şimdi günlerdir tabii konuştuğumuz mesele Dünya Kupası ve milli takımımız. Kupaya erken veda eden A milli takımımız Amerika Birleşik Devletleri ile grubun son maçında artık formalite maçına hazırlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan eleştirilere çok sert tepki. Takıma ise destek geldi. Yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızla değişmeyiz diyen Hacı Osmanoğlu, teknik direktör Montella ve futbolcuların arkasında durduklarını söyledi.
19: Grup belli ama biliyorsunuz.
15: A milli futbol takımımız Dünya Kupası'na veda etmişti. D grubunda henüz puanla tanışamadık. Son maçımızda ise rakip ABD olacak. Arizona'da ABD maçının hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki çalışmada futbolcular ABD maçının taktik provasını gerçekleştirdi. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da antrenmanı yakından takip etti. Eleştiri oklarının hedefindeki takıma ve İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'ya destek verdi. Teknik heyette bir değişikliğe gidilmeyeceğinin altını net bir şekilde çizdi.
19: Biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızı asla değişmiyoruz. Her iki senede bu başarıları bu hoca ekibiyle, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız. Aziz Türk milleti de sahip çıkacak. Ondan sonra yine aynı başarıları yine bu çocuklar bize yaşatacak.
15: Öte yandan dev turnuva devam ediyor. Turnuvaya saha dışındaki siyasi olaylar da damga vuruyor. Los Angeles'taki Sofi Stadyumu'nda oynanan İran-Belçika maçı öncesinde tansiyon yükseldi. Stadyum çevresinde toplanan Şah destekçisi protestocularla İran milli takım taraftarları arasında arbede çıktı. Polis devreye girdi, taraftarları zorlukla ayırdı. Gerilimli atmosferde oynanan G grubu mücadelesi ise golsüz beraberlikle sonuçlandı. Dünya Kupası'nın diğer gruplarındaysa heyecan doruktaydı. G grubunda Mısır ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Muhammed Salah önderliğinde şaha kalktı. Yeni Zelanda'yı 3-1 deviren Afrika temsilcisi puanını 4'e yükselterek son 32 turu için dev bir adım attı. H grubundaysa Yeşil Burun Adaları tarih yazdı. Turnuvaya ilk kez katılan ve İspanya'nın ardından dev rakibi Uruguay'dan da puan koparan Yeşil Burun Adaları sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Kevin Pina attığı şık golle ülkesinin Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü kaydederek adını altın harflerle tarihe yazdırdı.
5: Kısa bir ara devam edeceğiz.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Peki şu eve ne dersin?
1: Çok yüksek.
2: Bu çok alçak.
0: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
2: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Finans sunar.

0: İyi Finans sundu.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Trendyol Plus günleriyle alışverişte artıya geç. Trendyol Plus'a özel fiyatlar, artı her ay 10 kargo hakkı, artı ilk aya özel 1 TL'ye üyelik seni bekliyor. Trendyol Plus günleri yarın başlıyor. Favorilerini hazırla, avantajları kaçırma.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
5: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
6: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız, ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
7: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
8: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

0: Kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 22 Haziran gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. İstanbul'da evinin kapısının önünden silah soruluya kaçırılıp işkence edilen Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın ifadesi ortaya çıktı. Oklar İmamoğlu suç örgütü soruşturmasına döndü. Çünkü Karaal kendisini kaçıranların İmamoğlu'nun yüzlerce kiloluk altınları olduğunu, bunu da kendisinden istediklerini söyledi. O ifadenin detayına bakacağız. AK Parti uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan 12. yargı paketini meclise sundu. 30 maddeden oluşan kanun teklifiyle amaç yargı süreçlerini hızlandırmak. Bunun için bazı davalarda tek hakimle karar verilebilecek, birçok yargılama süreci ise 3 ayla sınırlandırılacak. Daha fazla ayrıntı var, paylaşacağız. Ticaret Bakanlığı otomotiv sektöründe fiyat istikrarını korumaya yönelik önemli bir adım atmış ve 6 ay 6000 kilometre sınırlaması getirmişti. Süresi dolan uygulama uzatıldı. Peki ne kadar daha yürürlükte kalacak? Detayları paylaşacağız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakat ve ateşkes sonrası Başkan Donald Trump savaşın Amerika'yı daha güçlü hale getirdiğini savunuyor. Ancak ortaya çıkan ekonomik ve insani tablo Washington'un ödediği faturanın ağır olduğunu gösteriyor. Milyarlarca dolarlık maliyet, yükselen enerji fiyatları ve binlerce can kaybı. Savaşın maliyetine de bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında İsviçre'de yürütülen görüşmelerden gelen olumlu sinyaller altın, gümüş ve petrol fiyatlarında hareketliliği beraberinde getirdi. Altın ve gümüş haftanın ilk işlem gününe yükselişte başladı. Petrol fiyatları da düşüşünü sürdürdü. Piyasalardaki son duruma da bakacağız. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam

0: haberleri devam edin. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini açıkladı. Terör örgütünün ortadan kalkacağı yasal çerçeve aşamasına gelindiğini belirten Çelik, örgütün tamamen ortadan kalktığını MGK onayladıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararıyla süreç tamamlanmış olacaktır dedi.
1: Burada hedef, dediğim gibi daha önce de ifade ettim bunu, PKK-KCK'nın tüm unsurlarıyla, tüm şubeleriyle, uzantılarıyla silahlı yapısının feshedilmesi ve illegal yapısının sona ermesidir. Terör sona ermeli ve bu silahlı terör Türkiye gündeminden, bu illegal yapılar Türkiye gündeminden ve bölge gündeminden çıkmalı. Artık yeni bir aşamadayız. Yani bugün itibariyle net bir şekilde yeni bir aşamada olduğumuzu söyleyebiliriz. Komisyon raporunun gereklerinin yerine getirilmesini temin etmek üzere silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır. Bu yasal çerçevenin ortaya çıkmasının biz çok gecikmeden bir an evvel meclis gündeminde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yasal çerçeve terör örgütünün silah bırakmasını ve tüm şube uzantı ve illegal yapılarıyla ortadan kalkmasını temin etmeye dönüktür. Türkiye'nin hem milli güvenliği açısından, Türkiye yüzyılı hedefleri açısından, terörsüz bölge ve terörsüz Türkiye hedefleri açısından bu önemlidir. Onun için bugün bütün bu bahsettiğim evreler geçildikten sonra, bu çalışmalar tamamlandı, bütün bu evreler geçildi, bu çalışmalar tamamlandı, terör örgütünün ortadan kalkacağı, silahlı yapının sona ereceği yasal çerçeve aşamasına gelindi. Tabii burada bu yasal çerçeve için bütün siyasi partilerin, bütün çevrelerin katkı vermesi son derece önemlidir. Hem destek verenler, hem katkı verenler, hem hakkaniyetli bir şekilde demokratik eleştiri hakkını kullanmak üzere buraya bir katkı vermeye çalışanların fikirleri çok önemlidir. Türkiye bu meseleyi ortak iradeyle ve büyük devlet tecrübesi, milletin büyük değerleri, büyük basiretiyle aşabilecek kabiliyete ve kapasiteye sahiptir. Bu çerçeve ortaya çıktıktan sonra silah bırakma süreciyle ilgili olarak bu terör örgütünün silah bıraktığı devlet kurumlarınca tespit edildiği takdirde ve bu tespit Milli Güvenlik Kurulu'yla, Milli Güvenlik Kurulu tarafından onaylandığı takdirde Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, bir Cumhurbaşkanı kararıyla bu süreç tamamlanmış olacaktır.
0: İstanbul'da evinin kapısının önünden silah zoruyla kaçırıldı. Polisin çabası sonrasında bir gün sonra bulundu. Durumu çok iyi değildi. İşkence edildiği anlaşılıyordu ki kendi ifadesi de bu yönde. Kimden bahsediyoruz? İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal. İfadesi ortaya çıktı. Oklar İmamoğlu suç örgütü soruşturmasına döndü. Neden diyeceksiniz? Çünkü Karaal kendisini kaçıranların İmamoğlu'nun yüzlerce kiloluk altınları olduğunu, bunu da kendisinden istediklerini söyledi.
2: Kapısının önünden silah zoruyla karga tulumba kaçırıldı, işkence gördü. Polisin başarılı operasyonuyla sağ olarak kurtarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasında oklar İmamoğlu suç örgütü soruşturmasına döndü.
3: Sarnıç içerisinde beni sopalarla döverek bana Serdal Taşkın isimli eski İBB müdürünün ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler. Ben Serdal Taşkın'ı İBB'de çalışmaya başlayınca tanıdım ve kendisiyle iş dışında herhangi bir bağım bulunmamaktadır. Bu durumda ben öyle bir paranın bende olmadığını söylediğimde bana işkence ederek o parayı vereceksin dediler.
2: Karaal'ın kaçırılmasının hemen ardından eşi Ayşe Karaal 24'de konuşmuş, hasmımız da kimseyle alacak verecek ilişkimizde yok demişti.
4: Benimle her şeyi paylaşır. Yani bir hasmı, düşmanı olsa iki çocuğunu beni dışarı çıkarır mı? En azından uyarır. Çünkü benim eşim aşırı derecede böyle pipirikli bir

0: birisi, çok böyle ince detaylara dikkat eden birisi derdi ki Ayşe, yani dikkat etsen.
1: Ancak belli ki kocasını kaçıranlar böyle düşünmüyordu. Zira işkenceye 300 kilo altın nerede sorusuyla başladılar. İkinci işkence seansında altının miktarı 500 kiloya çıktı.
2: Sonradan Serdal Taşkın'ın Erzincan'da sakladığı 500 kilo altını vereceksin diyerek dövmeye devam ettiler. Ben bu sırada benim çocuklarım için biriktirdiğim 2-3 milyon param var, onu size vereyim deyince o para mı, biz sana 2 milyon verelim diyerek dövmeye devam ettiler. Orada kendi aralarında bilgisayar getirtelim ve parayı hesabımıza atsın dediler, ancak sonradan bilgisayar getirmediler.
1: Erhan Karaal polis kendisini kurtarana kadar yaşanan işkenceyi de anlattı. Korkunç kabustan polis kurtarana kadar öldürüleceğini düşündüğünü söyledi.
2: Orada 3-4 kişi vardı, sürekli başımda 2 kişi bekliyordu. Benim tırnaklarımı çekip sopa ve demirlerle beni dövmeye devam ettiler. Genelde suratlarını kapatıyorlardı ve kafamı bacaklarımın arasına bastırdıkları için hepsinin yüzünü göremedim. Ancak birkaçının yüzünü gördüm ve teşhis edebilirim.
1: Şimdi burada meselenin püf noktasına gelince, Karaal'ı kaçıran şüpheliler polis ifadesinde altın konusuna hiç girmeden bize ihale vermesi için baskı yapma amacıyla kaçırdık demişti. Ancak belli ki birileri İmamoğlu'nun gizli kasası olduğu düşüncesiyle Karaal'ın kaçırılmasını tertiplemiş. Burada dikkat çekici bir başka ayrıntı daha var. Kayıp 30 milyon dolar vakası. Bakırköy'de bir sitenin otoparkındaki iki aracın içine konulan 30 milyon doların çalınması hadisesini unutmamak gerekiyor. Zira parayı kaptıran kişinin ilginç bağlantıları vardı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada ihbarı yapan mağdur Bilal Durmaz'ın İmamoğlu suç örgütü iddianamesinde adı emanetçi olarak geçen taç dövizin sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca taç dövizde kimin olduğu belli olmayan kayıt dışı 44 kilo altında bulunmuştu. Bu arada Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun Edremit'teki çiftliğinde jandarma tarafından kazı ekipleriyle metal dedektörleriyle arama yapıldığını da unutmamak gerekiyor. Ve kaçırılan İBB'li yönetici Erhan Karaal da yine İmamoğlu suç örgütü davasında tutuksuz sanıklar arasında yer alıyor. Ve emanet kayıp paraların, altınların bulunması için yansıyan bilgilere bakılırsa İmamoğlu suç örgütü davasında artık silahlar konuşuyor.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Tuzla'da imar planı düzenlemesi için verdiği teftiş raporu 30 bin kişiyi evsiz bırakabilir. CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin teftiş raporuna tepki gösterdi. Bingöl, raporun uygulanması halinde yaklaşık 30 bin kişinin evsiz kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
4: 30 bin insan evsiz kalmasın diye aynı zamanda imar planı yapalım deyince İBB'den net cevap aldım.
5: Tepki gösteren CHP'li, o mağduriyete yol açan da yine CHP'li. CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, İBB tarafından hazırlanan imar değişikliklerine ilişkin teftiş raporunun ilçede ciddi mağduriyetlere yol açabileceğini belirtti.
4: Hiç hak etmediğimiz bir şekilde İBB ile ilgili bakanlıkların arasında kaldık. 30 bin insanın evsiz kalmasını engelleyecek olan imar planının yürürlüğe girmesine bir gün kala İBB'nin Tuzla halkını mağdur eden bu yaklaşımını büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığıyla karşılıyorum.
5: Bingöl raporda yüzlerce yapı ruhsatının iptali, binlerce konutun mühürlenmesi ve aboneliklerin sonlandırılması yönünde talepler bulunduğunu belirtti.
4: Bu teftiş raporu açıkça diyor ki, Tuzla Belediyesi sen imar planını askıdan indir. 10 bin konutu mühürle ve elektrik, su, doğalgaz aboneliklerini iptal et. Ne yazık ki bu çok net ve geri dönülmez bir biçimde yaklaşık 30 bin insanı evinde yaşayamaz hale getirmemiz, yani sokağa atmamız anlamına geliyor.
3: Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet, ihale, fesat karıştırma ve irtikap gibi çeşitli suçlardan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma doğrultusunda 19 şüpheli

0: Belli'nin jandarma ekiplerince gözaltına alınmasının ardından firari zanlı da yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 20 şüpheliden biri serbest bırakıldı. Silifke Belediye Başkanı Turgut, Belediye Başkan Yardımcıları Ezgi Erdağ Demirtaş ve Şerife Yörükçü ile Belediye Özel Kalem Müdürü'nün de aralarında olduğu 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Silifke Belediyesi'ndeki bazı kamu görevlileriyle bu kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkında gelen ihbarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, rüşvet almak ve vermek, icbar suretiyle irtikap, ihaleye fesat karıştırmak ve görevi kötüye kullanmak suçlarından 20 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bu şaşırtmalı sorulardan biridir. Hani ikinciyi geçersen kaçıncı olursun diye. İkinciyi geçerek birinci olamazsın. Özgür Özel eğer iktidara göz dikseydi bunu başardığında en büyük rakibi Ekrem İmamoğlu olurdu. Ana muhalefete oynayan CHP'de rakibi Kılıçdaroğlu oldu. Bu manzara Özgür Özel'i o çok eleştirdiği majestelerinin muhalefeti kategorisinde konumlandırıyor.
1: Bize teklif edilen rahat, konforlu, ebedi muhalefet koltuklarını reddediyoruz. Majestelerinin muhalefeti olmayı reddediyoruz. Sarayın muhalefeti olmadık, olmayacağız.
0: Gerçekten de öyle mi? Özgür Özel söylemde aksini iddia ederek aslında tam da buna, yani majestelerinin muhalefeti koltuğuna oynuyor olabilir mi?
1: Yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimin yöneteceğine Cumhuriyet Halk Partililer

0: suçlusu ben değilim.
1: Dediği direniş sadece yarım saat sürmüştü. Ama konu bu değil. Konu Kılıçdaroğlu'nun bütün kötülüklerin anası ilan edilmesi ve Sözcü TV yayınına çıkarılarak atış serbest nidasıyla kurşuna dizilmesi.
2: Hain, işbirlikçi, darbeci, sarayın kayyumu, proje. Sizin için kullanılan ifadeler aynen böyleydi.
3: Evet.
1: Bir zamanlar CHP'nin rakibi AK Parti'ydi. Erdoğan nefretinden beslenir, böylece tüm muhalif tabanı konsolide ederek iktidar olmaya çalışırdı. Özgür Özel CHP'si ise bu strateji ve iddiayı terk etti. Artık CHP ve DEM seçmeninin kinini diri tutmak için kullandıkları argümanların baş sorumlusu Kılıçdaroğlu. Mühürsüz oy iddiasının bir numaralı günah keçisi de Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın içeride olmasının da.
4: Ama anayasaya siz bütün dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullandınız.
3: Kullandık.
2: Evet. Pişman mısınız?
3: Efendim?
2: Pişman mısınız o oyu verdiğiniz için?
3: Hayır.
2: Değilsiniz.
1: Dokunulmazlıkları kaldırma fikri iktidarındı. Ama artık bunun bir önemi yok. Bundan böyle Demirtaş'ın popülaritesinden oy devşirmeye çalışanların baş düşmanı Kılıçdaroğlu. Bu hem DEM Parti eş başkanı Hatimoğulları hem DEM Partili Sırrı Sakık tarafından satın alınmış görünüyor.
5: Biz benzer bir özrü Sayın Kılıçdaroğlu'ndan beklerdik. Sayın Figen Yüksekdağ, Sayın Selahattin Demirtaş, MYK üyelerimiz, seçilmişlerimiz, milletvekillerimizin tutuklanacağı gün gibi ortadaydı. Belliydi, netti.
6: Sen pişman olmayacak kadar yüzsüz bir düzen bassın. Esas biz pişmanız sana destek verdiğimiz için.
1: Sözcü Yılmaz Özdil'in el çektirilmesinin ardından Özgür Özel'in dümen suyuna geri döndü. Kılıçdaroğlu yayını muhalif seçmenin odak noktasını Erdoğan'dan alıp Kılıçdaroğlu'na veriyordu. Ve Erdoğan'ın biz bu işin hiçbir aşamasında yokuz söylemine CHP'li seçmen nezdinde de meşruiyet atfediyordu.
7: Biz bu davanın hiçbir yerinde yokuz ve olmadık.
1: Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na partide saygın bir yer açmayarak ana muhalefet lideri olmayı iktidar olmaya yeğledi. Kendisine yenebileceği bir rakip buldu. Üstelik 2028'deki genel seçimi kaybetse de muhalefetin başında kalmaya devam edebileceği bir gerekçesi de var. Planlı mı bilinmez ama Özgür Özel şu anda o çok eleştirdiği majestelerinin muhalefeti rolünü severek oynuyor gibi. Ancak ikinciyi geçerek birinci olmak mümkün değil. İktidara gözünü diken CHP'de rakibi İmamoğlu olurdu. Ana muhalefete oynayan CHP'de rakibi Kılıçdaroğlu.
8: Haklı mı? Hani anne ben Kılıçdaroğlu.

0: bana. Allah benim anam 85 yaşında burada. Gelizim ailesinin göründüğü. Bir yaş yaşındaki çocuk var. Hüngür hüngür kabahatli kam kayıbı.
1: AK Parti uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan 12. yargı paketini meclise sundu. Kanun teklifi 30 maddeden oluşuyor. Teklifin ayrıntılarını AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu anlattı. Amaç yargının hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlamak dedi.
2: Yargının verimli, hızlı ve etkin bir şekilde işlemesine dönük duruşma sürelerinin 3 ayla sınırlandırılması, tek hakimle idari yargıda kararların daha geniş bir spektrum içerisinde ele alınarak yargının hızlandırılması, e-duruşma imkanıyla SEKBİS üzerinden avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor.
3: Yargılamaların makul sürede tamamlanması ve yargıya güvenin artırılması hedefiyle hazırlanan 12. yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.
2: Bu kanun teklifi yargılamaların makul sürede tamamlanmasını, adaletin hızlanmasını, yargıya olan güven ve memnuniyetin en üst seviyeye çıkarılmasını hedefleyen büyük bir çalışmanın ürünü olarak karşımızda.
3: AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, 30 maddelik 12. yargı paketinin meclis başkanlığına sunulduğunu açıkladı. Teklifte duruşma sürelerinin sınırlandırılmasından, idari yargıda tek hakimle karar verilecek davaların kapsamının genişletilmesine kadar birçok düzenleme yer alıyor.
2: Duruşma sürelerinin 3 ayla sınırlandırılması, tek hakimle idari yargıda kararların daha geniş bir spektrum içerisinde ele alınarak yargının hızlandırılması, e-duruşma imkanıyla SEKBİS üzerinden avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor.
3: İdari yargıda da tek hakimlik uygulamasının kapsamı genişletiliyor.
2: Tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamını genişletiyoruz. 2026 yılı için konusu 486 bin Türk lirasını geçmeyen iptal ve tam yargı davaları ile öğrenciler ve kamu görevlilerine ilişkin belirli uyuşmazlıklar artık tek hakim tarafından süratle karara bağlanacaktır.
3: Teklife göre Yargıtay'ın bozma yetkisine ilişkinde yeni düzenleme getiriliyor.
2: Artık ilk derece mahkemelerinin verdiği kararlar sadece görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle Yargıtay'ın bozma kararı veremeyeceğini hüküm altına alıyoruz.
3: Öte yandan haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşmak suç sayılacak. Bu hesapları dolandırıcılıkta kullananlar nitelikli dolandırıcılık yerine yeni suç kapsamında cezalandırılacak. 12. yargı paketinin meclisteki komisyon ve genel kurul sürecinin ardından yasalaşması bekleniyor.
1: Efendim, Ticaret Bakanlığı otomotiv sektöründe fiyat istikrarını korumaya yönelik uygulamalarının süresini uzattı. 6 ay 6000 kilometre düzenlemesiyle ilan kısıtlaması 1 Ocak 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacak.
4: Ticaret Bakanlığı otomotiv piyasasında spekülatif fiyat oluşumlarının önlenmesi ve tüketicilerin korunmasına yönelik denetimlerin sürdüğünü açıkladı. Bakanlık açıklamasında ikinci el araçların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6000 kilometreyi doldurmadan satışını kısıtlayan 6 ay 6000 kilometre düzenlemesiyle ilan kısıtlamasının yürürlükte olduğu hatırlatıldı. Bugüne kadar düzenlemeye aykırı hareket eden otomobil yetkili bayileri ve galerilere toplam 54 milyon lira, ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı söz konusu uygulamaların otomotiv piyasasında fiyat istikrarını ve stokçulukla mücadeleye önemli katkı sağladığını belirterek her iki düzenlemenin süresinin 6 ay daha uzatıldığını duyurdu. Buna göre 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesiyle ilan kısıtlaması 1 Ocak 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacak. Açıklamada ayrıca yetki belgesi olmadan bir yıl içinde 3 ve üzeri ikinci el araç satışı yapan kişi ve işletmelere yönelik denetimlerin de devam edeceği vurgulandı.

0: Anlaşma sağlandı büyük ölçüde. Bir kameralara söylenenler var, bir de gerçekler. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakat ve ateşkes sonrası Başkan Trump savaşın Amerika'yı daha güçlü hale getirdiğini savunuyor. Ancak ortaya çıkan ekonomik ve insani tablo Washington'un ödediği faturanın oldukça ağır olduğunu gösteriyor. Milyarlarca dolarlık maliyet, yükselen enerji fiyatları ve binlerce can kaybı savaşın bilançosunu gözler önüne seriyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump sürekli İran savaşını kazandıklarını söylüyor. Mutabakatın ardından da ekonominin güçlendiğini, petrol akışının yeniden başladığını ve ülkenin güvenli hale geldiğini savunmuştu. Ancak Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin verileri bu iyimser tabloyu yalanlıyor. 100 günden fazla süren savaşın sadece Pentagon'a doğrudan maliyeti 40 milyar doları buldu. En büyük harcama ise 26 milyar dolarla mühimmata yapıldı. ABD bu süreçte tanesi 2,5 milyon dolar olan Tomahawk füzelerinden tam 1000 adet kullandı. Pentagon azalan cephanelikleri ve üslerdeki hasarı gidermek için şimdiden 80 milyar dolarlık ek bütçe talebinde bulundu. Uzmanlara göre savaş nedeniyle Amerikan ordusunun kritik füze stoklarında da ciddi azalma yaşandı. Savaşın faturası sadece orduya değil, doğrudan ABD halkının cebine de yansıdı. Fosil yakıt üretiminde lider olan ABD'de benzin fiyatları savaş boyunca 4 doların üzerine çıktı. Ve ortalama bir Amerikan hanesi fazladan 253 dolar harcamak zorunda kaldı. Nakliyecileri ve çiftçileri vuran dizel krizi ise halka 27 milyar dolara mal oldu. Savaş nedeniyle Amerikan enflasyonu 3 yıl aradan sonra ilk kez %4'ün üzerine çıkarak çalışanların maaş zamlarını eritti. Kriz dönemleri için saklanan ülkenin acil durum petrol rezervi ise 1983 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Yaşanan bu ekonomik sarsıntı anketlere de yansıdı. Trump'ın görev onayı %37'lere kadar düştü. Ekonomik yıkımın ötesinde savaşın insani bedeli de ağır oldu. Bölgede 13 Amerikan askeri ve 7500'den fazla sivil hayatını kaybederken İran makamları da kendi kayıplarını açıkladı. İran yargı erki sözcüsü Asgar Cihangir, 28 Şubat'ta başlayan ABD ve İsrail saldırılarında 3519 İranlının yaşamını yitirdiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerin 517'sinin kadın olduğu belirtildi. Cihangir, kullanılan ağır mühimmatlar nedeniyle kurbanların vücut bütünlüğünün bozulduğunu ve cenazelerin ailelere teslim edilmesinde büyük zorluklar yaşandığını ifade etti.
0: Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kapanmasıyla petrol rezervleri devreye girdi. Süreçte depolama kapasitesi yeterli olmayan ülkeler dikkat çekti. Ülkeler depolamayı artırmak için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.
1: Ağır ekonomik bedeller ödendi, ekonomi alt üst oldu. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla İran Savaşı'nın petrole etkisi dünyayı yeni çözümler bulmaya sürükledi. Ülkeler gelecekteki şoklara karşı yeni arayışa girdi. Yurtiçi petrol ve doğalgaz depolama kapasitelerini artırmaya çalışıyorlar. Bu hareketlilik küresel piyasalarda yaklaşık yarım milyar varillik ek bir petrol talebini beraberinde getirebilir. Hürmüz Boğazı neredeyse tamamen kapanmıştı. 3 ayı aşkın süre boyunca küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz arzının %20'sini kesintiye uğrattı. Bu durum enerji piyasalarını yeniden şekillendirdi. Brent petrolün varil fiyatını yaklaşık 120 dolara kadar yükseltti. Ancak yaşanan kriz çok daha ağır sonuçlar doğurabilirdi. Sürecin daha büyük bir yıkıma yol açmasını engelleyen temel unsur, dünyadaki acil durum rezervlerinin devreye sokulabilmesi oldu. Uluslararası Enerji Ajansı üyesi 32 ülkenin tamamı, stratejik petrol rezervlerinden toplam 400 milyon varillik tarihi bir miktarın piyasaya sürülmesi konusunda uzlaştı. Üye ülkelerinin net ithalatlarının en az 90 gününe eşdeğer

0: acil durum stoğu bulundurması gerekiyor. Bu süreçte en büyük katkıyı ABD sağladı. Çin ise üye ülke olmamasına rağmen 1 milyar varili aşan hacmiyle dikkatleri çekti. Enerji krizinin etkileri özellikle Hindistan, Pakistan, Tayland gibi yerel rezervleri sınırlı olan ekonomilerde oldukça ağır hissedildi. Önemli miktarda acil durum stoğu bulunmayan bu ülkelerin hükümetleri tüketimi kısmak amacıyla önlemler aldı. Ülkenin mevcut rezervi ithalatının yalnızca 8 gününü karşılamaya yetiyor. 90 günlük standardına ulaşabilmesi için Yeni Delhi'nin yaklaşık 28 milyar dolar maliyetle 400 milyon varilden fazla ek stoğa ihtiyacı bulunuyor. Enerji üreticisi ülkeler dahi benzer adımlar atıyor. Japonya, Güney Kore, Mısır ve Kuzeybatı Avrupa'da kapasitelerini genişletmeyi düşünüyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o müzakerelerde, İsviçre'deki görüşmelerde en önemli iki mesele Hürmüz Boğazı ve tabii ki Lübnan konusuydu. İsrail ile Lübnan arasında şimdi yeni bir diplomatik süreç başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda Washington'da yapılacak görüşmelerde İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden çekilmesi ve kontrolün Lübnan ordusuna devredilmesi masada. Ancak Hizbullah doğrudan müzakerelere sert tepki gösterirken İsrail hükümeti içinde de ateşkese karşı çıkan sesler yükseliyor.
0: ABD-İran anlaşmasının kritik maddelerinden biri de Lübnan. İran, Lübnan'a saldırıların durması ve İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesini istiyor. ABD'de yapılacak İsrail-Lübnan görüşmelerinin ana gündem maddelerinden biri de bu. İsrail basınına göre Tel Aviv yönetimi Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden çekilecek. Sızan bilgilere göre Lübnan'ın güneyinde bazı pilot bölgeler seçilecek. İsrail ordusunun işgal ettiği bazı bölgelerden çekilerek kontrolü ABD denetimindeki Lübnan ordusuna devretmesi planlanıyor. İsrail ordusu da kuzeyde uygulanan tüm güvenlik kısıtlamalarını kaldırdı. Ancak süreç Lübnan içinde tartışmaları da beraberinde getirdi. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'e hareket serbestisi tanıyan herhangi bir ateşkesi kabul etmeyeceklerini açıkladı.
2: Düşmanla doğrudan müzakere tavizlerden başka ne kazandı? İsrail, Lübnan'da kalmayacak. Ateşkesin herhangi bir şekilde ihlal edilmesine karşı koyacağız.
0: Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'dan da açıklamalar var. Lübnan'ın egemen bir ülke olduğunu belirtti. Avn, kimse bizim adımıza müzakere yürütemez diyerek iç işlerine müdahale edilmesine kesin bir dille karşı çıktı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise İran'a yönelik saldırılarla bölgedeki dengeleri değiştirdiklerini iddia etti. Netanyahu, Gazze, Suriye ve Lübnan'da oluşturdukları güvenlik bölgelerinden gerektiği sürece çekilmeyeceklerini belirtti.
3: Gazze'de bir güvenlik bölgesi kurduk. Suriye'de bir güvenlik bölgesi kurduk. Lübnan'da bir güvenlik bölgesi kurduk ve halkımızı korumak için gerekli olduğu sürece bunu sürdüreceğiz.
0: Netanyahu, Trump'la bazı konularda fikir ayrılığına düştüklerini belirtti. İki liderin de kendi halkının çıkarlarını savunduğunu söyledi. İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de ateşkese karşı çıkarak Lübnan'ın İsrail için bir operasyon alanı olması gerektiğini savundu. Ben-Gvir'in Lübnan yansın şeklindeki ifadeleri ise Avrupa Birliği tarafından sert şekilde kınandı. Öte yandan İran basını Tahran'ın Lübnan'daki ateşkesi denetleyecek yeni mekanizmaya temsilci göndereceğini öne sürdü. İran'ın Lübnan'ın güvenlik denklemine dahil olduğu, Lübnan'daki ateşkesi izlemek için kurulacak yeni mekanizmaya temsilci göndereceği ve aynı zamanda bu mekanizmada İsrail'in yer almayacağı belirtildi.
1: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Hizbullah'la Suriye ilgilensin sözlerine açıklık getirdi. Şara, Suriye'nin Lübnan'a müdahale edeceği yönündeki yorumları reddederek amaçlarının askeri değil, siyasi ve diplomatik çözümler üretmek olduğunu söyledi. Şara ayrıca gerekli olması halinde Hizbullah'la diyaloğa da açık olduklarını sinyalini verdi.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'daki G7 zirvesinde Hizbullah-İsrail çatışmalarına yönelik dikkati çeken açıklamalar yapmıştı. Hizbullah'la Suriye'nin ilgilenebileceğini belirtmişti.
2: İsrail'e bırakın bu işi Suriye halletsin dedim. Dürüst olmam gerekirse Suriye bu işi İsrail'den çok daha iyi halleder.
0: Bu açıklamalardan sonra gözler Şam yönetimine çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Trump'ın yaptığı açıklamaların kamuoyunda yanlış anlaşıldığını söyledi.
4: Suriye'nin
5: geçmişte Lübnan'a yaptığı

0: yaptığı askeri müdahale anlayışına dönmek istemiyoruz.
1: Şara Dubai merkezli El Meşhed televizyonuna röportaj verdi. Trump'ın sözlerini düzeltti. Cumhurbaşkanı Şara, Trump'ın aslında Suriye'nin Lübnan'la koordinasyon içinde yapıcı bir rol oynayabileceğini kastetti.

0: Şara Hizbullah'la bir sorun olduklarını kabul etti. Ancak Suriye'nin geçmişteki askeri müdahale anlayışına dönmek istemediğinin altını çizdi. Amaçlarının Lübnan devletini ve kurumlarını güçlendirmek olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Şara, Hizbullah'la aynı masaya oturur musunuz sorusuna da neden olmasın yanıtını verdi.
1: Eğer Hizbullah'la oturmamız gerekirse diyaloğa inanıyorum. Karşı taraflar arasında bile diyalog açık kalmalı ve savaş, çatışma ve yüzleşme sırasında bile devam etmeli. Çünkü alternatifi savaş. Hizbullah'la derin bir sorunumuz var ancak tüm Lübnan'ın bedel ödemesini istemiyoruz. Hizbullah sorununu çözerken Lübnan'ın ayakta kalmasını da istiyoruz.
0: Beyrut yönetimi ise Şara'nın açıklamalarını memnuniyetle karşıladı. Lübnan Başbakanlığı'na göre Başbakan Nevvaf Selam'la Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani telefonda görüştü. Selam Şeybani'ye Cumhurbaşkanı Şara'nın Lübnan'a yönelik sergilediği kardeşçe ve açık tutumu takdir ettiğini belirtti.
2: Piyasalarda diplomasi rüzgarı esiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında İsviçre'de yürütülen görüşmelerden gelen olumlu sinyaller altın, gümüş ve petrol fiyatlarında yeni hareketliliği beraberinde getirdi. Altın ve gümüş haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Petrol fiyatları düşüşe geçti.
3: Gram altın güne 6.340 ile başladı. Gümüş de güne 105 bin liradan başladı.
4: ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması küresel piyasalarda fiyatlamaları değiştirdi. Diplomatik gelişmelerin ardından ons altın yeniden yükselişe geçti. Gün içinde 4.220 dolar seviyesinin üzeri test edilirken ons altın sabah saatlerinde 4.177 dolar seviyelerinde işlem gördü. Bununla birlikte piyasalarda hareketlilik başladı.
5: Önümüzdeki süreçte aslında bu dalgalı seyir devam edecektir. Yani biz bu şekilde tahmin ediyoruz. Çünkü Amerika ile İran arasında hala henüz netlik kazanmayan bir durum söz konusu. Her gün işte barışa çok yakınız diye açıklamalar yapılıyor. Ertesi gün masadan kalktık diye açıklamalar yapılıyor. Bu da çok çalkantılı bir şekilde aslında piyasaları bize sunuyor.
6: Küresel piyasadaki hareketlilik sürüyor. Haftanın ilk işlem gününe gram altın yükselişte başladı. Gün içerisindeki hareketliliğini sürdürdü. Tabii ki de gümüş de yükselişte başlayanlar arasında yer aldı.
5: Gram altın sizin de belirttiğiniz gibi yükselişle başladı. Geçtiğimiz haftalarda 6.100 liraya kadar düşmüştü. Şu anda gram altın TL 6.360 liradan işlem görmekte.
6: Küresel piyasalarda altın ve gümüşte yükseliş yaşanırken petrol fiyatlarında ise düşüş başladı.
4: Brent petrolün varil fiyatı %2 gerileyerek 80 doların altında işlem gördü. Öte yandan uzmanlara göre vatandaşların bazıları altın fiyatlarındaki düşüklüğü fırsata çevirerek birikim yaparken bazıları da farklı yatırımlar yapabilmek için altın birikimini satıyor.
5: Genelde hep alım yönünde aslında piyasalar alıcı bulmakta. Satımlar da muhakkak oluyor ama satımlar daha az. Yani %60 oranında alım, %40 oranında satım.
7: Satacağım ben mecburen. Ev alacağım çünkü. Ben yani elimde olmasa satmam. Beklerim zaten 10 yıldır da tuttuğum altın bunlar. Belki gramını 200-300 liradan almışım.
8: Ben bugün yatırım için gelmiştim. Bir 20 gramlık ajda alacağım.
2: Ekranda son dakika gelişmesi olarak görüyorsunuz. Hem detayını paylaşalım hem de bizi 24 Radyo'dan dinleyenler için detaylandıralım. Nedir efendim son dakika gelişmesi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye dair detayı İletişim Başkanlığı paylaştı sosyal medya hesabından. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-İran ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu, Türkiye olarak sürecin barışla sonuçlanması için elimizden gelen desteği sağlayacağımızı, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu, Türkiye'nin bunu tesis etmek için çalışacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile İran arasındaki ticari, mali ve enerji işbirliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğimizi de ifade etti.

0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum İngiltere'de düzenlenen İklim İnovasyon Forumu'na katıldı. Londra'da katılımcılara hitap eden kurum, birlikte hareket etme iradesinin sınandığını dile getirdi. Antalya'da düzenlenecek COP31 için yeni adımları açıkladı.
1: COP31 Başkanlığı olarak bu sürece yön verme sorumluluğunu büyük bir kararlılıkla üstleniyoruz. COP31 Başkanlığı olarak elektrifikasyon konusunda küresel bir tartışma başlatmak istiyoruz. Bu tartışmayı da net, somut, verilere dayalı ve netice alabileceğimiz 2035 yılına kadar nihai enerji tüketiminin %35'inin elektrikten karşılanması etrafında şekillendirmeyi amaçlıyoruz. Antalya'da 2035'e kadar %35 hedefi önemli gündemlerimizden biri olacak. Ve COP31'in başarısı için ihtiyaç duyduğumuz ivme de tam da budur. Evet, bu salonlarda çok konuştuk. Çok büyük kararlar aldık. Çok önemli kararlar aldık. Ama bugün geldiğimiz süreçte artık kararların uygulamaya dönmesi gerekiyor. İlerlemeyi hızlandıracak ve bu hedefe ulaşmamızı sağlayacak koşulları güçlendirmemiz gerekiyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde artık bir dünya markası haline gelmiş sıfır atık hareketi ve metan azaltımı girişimi küresel bir öncelik olarak başlatılmıştır. Vatandaşlarımız, insanımız bu konudaki iradesini, kararlılığını daha güçlü bir şekilde ortaya koyarsa hükümetler de, devletler de bu konuya kayıtsız kalmazlar.
0: Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Taksim Meydanı'nda açılan Sürdürülebilir Bir Gelecek İşin Sıfır Atık sergisine ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan serginin ekmeğin, suyun ve emeğin değerini güçlü şekilde hatırlattığını belirterek tüm İstanbulluları sergiyi ziyaret etmeye davet etti.
2: Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'dan sıfır atık çağrısı. Taksim'de geleceğin kalbi atıyor.
3: Ama bu sıradan anların arkasında görünmez sonuçlar. Aşırı sulama, kimyasal
2: Sıfır Atık Onursal Başkanı Emine Erdoğan himayesinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Forumu gün geçtikçe benimseniyor ve geleceğe katkı sağlıyor. Taksim Meydanı'nda ziyarete açılan Sıfır Atık sergisi sürdürülebilir bir geleceğe ışık tutuyor. Erdoğan sosyal medya hesabından sergi hakkında paylaşımlarda bulundu, ziyaretçilerini beklediğini ifade etti. Sergi aynı zamanda daha bilinçli bir yaşam kültürünü, bir lokma ekmeğin, bir damla suyun, toprağa düşen her emeğin ne kadar kıymetli olduğunu vatandaşlara göstermeyi amaçlıyor.
0: Zorlu bir hafta sonuydu. Milyonlarca öğrenci hayalindeki üniversiteye girebilmek için hafta sonu ter döktü. Bu yıl YKS ezber bozdu. Adaylar AYT'nin TYT'ye göre daha kolay olduğunu söylüyor. Sınavın kolay olması yığılmalara ve üniversitelerin puanlarının artmasına neden olur mu? Tercih döneminde öğrencileri neler bekliyor? İşte tüm bu soruların yanıtı.
4: İyi geçti. Ne olsun işte aynı. Dün de girdik, alıştık yani, bir günde alışıyor insan.
5: YKS serüveni sona erdi. Sınav da yorum değil, bilgi kazandırdı. Türk dili ve edebiyatı ayırt edici oldu. Matematikte zaman yönetimi öne çıktı. AYT'nin TYT'ye göre daha kolay olduğunu söyleyen adaylar soruların yorum değil bilgi ağırlıklı olduğunu belirtti.
6: Sayısal bölümden hazırlandım. Yani dünkü sınava göre bir tık daha, yani bilgimizi kıyasladığı için aslında. Yani diş hekimliği istiyorum. İnşallah bakacağım sonucuma göre.
7: Şimdi TYT'de zaten aslında daha çok muhakemeye temelli sorular geliyor. Muhakeme temelli soruları çözerken de çocuklar zorlanabiliyor. Problem çözme becerinin çok iyi olması lazım. Ama AYT'de bilgi ağırlıklı geldiği için bu sene de anladığımız kadarıyla muhakemeyi çok fazla zorlamamışlar AYT'de. Daha fazla bilgi sormuşlar. Onun için çocuklara daha kolay gelmesi normal.
5: 2,5 milyon üniversite adayının başvurduğu YKS maratonunu geride bıraktık. Üniversite adayları AYT'nin TYT'ye göre daha kolay olduğunu söylüyor. Peki bu durum sıralamaları etkiler mi?
7: Şöyle değişiklik olabilir. Testlerin kendi içlerindeki zorluk seviyelerinde çok büyük farklılıklar olmazsa hemen hemen bütün testler AYT ve TYT'nin kendi içinde aynı katsayıları getiriyor aslında. Eğer çok büyük farklı bir zorluk seviyesi varsa testler arasında farklılıklar çıkabiliyor. Orada çok zor bir testi çok iyi yapan çocuklar birazcık daha fazla puan alır. Çok kolay bir testi çok kötü yapan çocuklar birazcık daha az puan alabilir diğer kendileri aynı netleri yapanlardan. Ama bu temel olarak sıralamayı etkilemez. Bu bir sıralama sınavı. Kim ne kadar puan alırsa alsın çocuklar en yüksek puandan en düşük puanlıya doğru sıralanacaklar.
5: AYT sonucunda adayların tercihlerinde kullanacakları sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı puanları oluşacak. AYT'nin yerleştirme puanına etkisi %60 olacak. Zorlu hazırlık sürecini geride bırakan adaylar şimdi 22 Temmuz'da açıklanacak sonuçları heyecanla bekliyor.
8: Yıllarca emek verip dirsek çürüttüler, üniversite sınavını geride bıraktılar. Şimdi ise üniversite kapısının aralanma vakti var. Peki bundan sonra adayları nasıl bir süreç bekliyor?
7: Adayların şunu yapması lazım. Sonuç açıklanır açıklanmaz. ÖSYM'nin belirlediği belli programlara girmek için gerekli kıstasları karşılıyor. Mesela tıp okumak için yeterli sıralamaya girmiş mi? Mühendislik okumak için gerekli sıralamaya girmiş mi? Buna göre neleri yazabilir? Hangi üniversiteye gidebilir? Bunun bir planını yapıp o üniversiteye gitmeleri, üniversitenin web sitelerini incelemeleri, hangi olanakları sunduklarına göre tercihlerini şekillendirmeye başlamaları lazım.
0: Efendim Avrupa'da kavurucu sıcaklar kıta genelinde hayatı tam anlamıyla felç etti. 40 dereceleri aştı. Nerede? İngiltere'de, nerede? Fransa'da, nerede? Yunanistan'da can kayıpları var.
2: Fransa'da aşırı sıcak hava dalgası ölümcül bir hal aldı. Ülkenin güneyinde termometreler 42 dereceyi gösterdi. 49 vilayette kırmızı, 42 vilayette ise turuncu alarm verildi. Sıcaklıklar eğitim sistemini de vurdu. Fransa'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 845 okulda eğitime ara verildi. 1800 okuldaysa ders saatleri değiştirildi. Ancak asıl acı bilanço sularda yaşandı. Hafta sonundan bu yana serinlemek için göl ve nehirlere giren aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi boğularak can verdi. Ayrıca Şer vilayetinde çıkan orman yangınında 25 hektar alan kül oldu. Yangına müdahale eden 3 itfaiyeci yaralandı. Ada ülkesi İngiltere'de tarihinin en sıcak günlerinden birini yaşıyor. Meteoroloji ofisi Londra, Galler ve ülkenin batıyla güney bölgeleri için kırmızı alarm yayınladı. Özellikle çarşamba ve perşembe günleri sıcaklıkların 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Yüksek nemin de etkisiyle sağlık risklerinin ciddi oranda artacağı belirtilirken, yetkililer halka zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve günlük yaşamdaki aksamalara karşı hazırlıklı olmaları uyarısında bulundu. Komşu Yunanistan'sa aşırı sıcaklıkla birlikte şiddetli bir kuraklık kriziyle pençeleşiyor. Turist akınına uğrayan adalarda artan su tüketimi ve yetersiz altyapı sistemi resmen çökertti. Aralarında popüler turizm merkezlerinin de bulunduğu en az 12 adada olağanüstü hal ilan edildi. Çevre ve su kaynakları yetkilileri içme suyu şebekelerindeki kaybın %60'a ulaştığını ve tehlikeli bir şekilde yeraltı sularına deniz suyu karıştığını açıkladı. Uzmanlar adaların geleceği için yüksek maliyetli deniz suyu arıtma tesislerinin kurulmasını acil bir alternatif olarak tartışıyor.
0: Hayatın hemen hemen her yerinde kullanılan yapay zeka bu kez evlerimize duygusal arkadaşlar olarak giriyor. Uzmanlara göre evcil hayvana benzeyen yeni nesil robotlar hem siber güvenlik hem duygusal istismara yol açabilir.
2: Ev robotu dönemi robot süpürgelerle başlamıştı. Artık yapay zeka destekli duygusal arkadaşlar ortaya çıktı. Sahipleriyle bağ kuran robotlar uzmanlara göre tehlikeli olabilir. Colin Angel'ın yeni robotu Familiar tartışmalara yol açtı. Evcil hayvana benzeyen robot sahipleriyle bağ kuruyor, ev içinde onları takip ediyor, günlük alışkanlıklarını öğreniyor. Uzmanlarsa bu yeni nesil makinelerin en büyük riskinin yalnızca veri güvenliği olmadığını söylüyor. Aynı zamanda sevimli görünerek insanları savunmasız bırakıyor. That can read the room. Respond with body language. Daha önce yapılan araştırmalar internete bağlı ev robotlarının uzaktan ele geçirilebileceğini göstermişti. Yapay zekanın bu cihazlara eklenmesi ise güvenlik açıklarını daha karmaşık hale getirebilir. Bir robot süpürgenin hacklenmesi en fazla kullanıcıyı merdiven başında tökezletebilir. Ancak daha büyük ve hareket kabiliyeti yüksek bir sosyal robotun yaratacağı risk çok daha ciddi olabilir. Screens or speech.
9: Ancak uzmanlara göre mesele yalnızca siber güvenlik değil. Sevimli yüz ifadeleri, yumuşak hareketler ve yapay zeka destekli tepkiler kullanıcıların bu makineleri evin bir üyesi gibi görmesine yol açabilir. Kullanıcı robotun gerçek bir canlı olmadığını bilse bile ona bağlanması manipülasyon riskini ortadan kaldırmıyor. Bu nedenle bazı uzmanlar sevimli ev robotlarını duygusal savunmasızlık üreten makineler olarak tanımlıyor.
0: Bu haberle noktayı koyuyoruz. Sözümüz bitmedi kuşkusuz ama süremizin sonuna geldik. Birazdan briefing saati başlayacak. Furkan Kaya sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: diyor ki ben CHP'yi arındıracağım. Benden korkuyorlar. Adam diyor komisyon kuracağım. Ne komisyonu? Valiz parayı nerede bulma komisyonu? Çünkü adam atraksiyon, varyataya geçmiş. Varyata yapıyor. Her tarafta yani niçten çıkacak para mesela? O sihirbaz gibi adamlar.
1: Şimdi bak gel o zaman arındıracağım tamam.
0: Arındırma kampa arındırma.
1: Şimdi arındırın. Cuma akşamı
0: televizyon
1: Sözcü diyorsun. Televizyonuna konuk oldu. Çok tartışıldı.
0: Evet ben de paylaştım bir kısmını.
1: Yani
0: çok hadsizce, terbiyesizce şeyler oldu.
1: Ya orada. Evet ya şimdi ona yani gelelim. Neticede biz bir medya programı olduğumuz için işin medya kritiği de bizim işimizin
0: tabii.
1: bir parçası.
0: Peki tabii.
1: Hain, işbirlikçi,
0: evet.
1: darbeci, sarayın kayyumu, proje. Siz hangisisiniz? Gibi. Ya hani şeyin asgari nezaket. Hep söylerler ya. Asgari nezaket. Gazeteciliğin mesela nirvanasıdır onlar. Cumhuriyet, Sözcü, Halk TV yazarları ve sunucuları. Gazete yazar ve sunucuları. Gazeteciliğin her kademesine hakkını vere vere imzalarını atmış isim. İroni yapıyorum tabii. Ben hayatımda bu kadar tetik bir yayın görmedim Hikmet abi.
0: Şimdi doğru ben de öyle çok rahatsız oldum yayından. Şöyle söyleyeyim yani burada...
1: Yani Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu o Ali Haydar Fırat'ın bahsettiği fonlanan troll ekibini getirip koysa ekip ancak oradan 3 kişi getirip koysa ancak bu kadar terbiye dışı üsluplu sürdürülen bir yayın sürdürülebilir. Bunun adı gazetecilik falan değil.
0: Baştan şunu söyleyeyim. Şu cümle abi çok aşağılık bir cümle. Onu söyleyeyim. Bir an olsun kendinizi sorguladınız mı? Bir an olsun.
1: Bir an olsun kendinizi sorguladınız mı? Gazetecilik sorusu.
0: Hat ya bildiriyor.
1: Abi ben yani bak rica yani ederim.
0: Şunu, bu tekrar karşısında ne düşündünüz diye yok. Kendinizi sorguladınız mı bakayım?
1: Her ikisini de oynatın ama ses olarak Yılmaz Özdil'i dinleyelim. Diğeri böyle sessiz görüntü olarak oynasın. O bize bir çağrışım yapacaktır. Buyurunuz.
2: Mesela siz bugün Halk TV'yi seyrederseniz, Sözcü gazetesinde okursanız veya Tele1 seyrederseniz, Cumhuriyet gazetesi okursanız dersiniz ki ya AKP bitmiş ya, CHP ilk seçimde %90'la seçimi kazan. Değil mi? Çünkü neden? Siz gazetecilik yapmanız gerekirken aslında kendi kişisel menfaatleriniz gereği halka yalan söylüyorsunuz. Halka bak, yalan söylüyorsunuz.
0: Yılmaz Özdil, beğenme. Ben de yıllar boyunca bu fikirle mücadele ettim. Ve bu kafalarla. Bu çünkü söylediği şey bir itiraf niteliğinde.
1: Evet.
0: Adam çünkü söylediği şey aslında bir yorum değil ha. Tespit. Oldu çünkü bu. Hı. 23 yıldır AK Parti ne iktidarda? Onun AKP'si. Yıllar boyunca bunu yaptı. Kandırdınız ya milleti. Yalan söylediniz. Düşmanlaştırdınız. Sadece o %25 oyu yakalayabilmek amacı yaptınız bunu. Ve arkasından geldi netice bu. Peki son olarak şunu da söyleyeyim. Bunu söylediği doğru. Bu da diyor yani Sözcü bunu yaptı. Şunu söyleyeyim. Bence Kılıçdaroğlu bunu hak etti mi? Hak etti.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Altını çiziyorum. Kılıçdaroğlu bunu hak etti mi? Sonuna kadar hak etti. O Yavuz Dilleri de, Sözcü'yü de, Halk TV'yi de canavarlaştıran kendisiydi. Şimdi o canavarlar geldi ısırıyor.
1: Kendilerini ısırıyor.

0: Peki şu eve ne dersin?
1: Çok yüksek.
2: Bu çok alçak.
0: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
2: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Kaç heyecanı tadında açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmadaki en yüksek teklife satalım. De böyle
1: Otobit'te. Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır. Kazancım net, sigortam net.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce.

0: Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: TinkSat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.

senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikadaki güncel meseleleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu akşam da yine çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Medipol Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Faik Tanrıkul hocamız da bu akşam da sıcak gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Evet, görüşmeler aşama aşama devam ediyor. Tabii görüşmelerdeki vücut dilleri, göz temasları belki de artık yavaş gündem olmaya da başladı. Çünkü bunlar da çok çok belirleyici. Dolayısıyla Cenevre'deki görüşmeyi konuşacağız. Ve tabii ne olacak? Acaba kalıcı barış mümkün mü? Yoksa masa her an devrilecek kadar da hassas mı, kırılgan mı? Bunu değerlendireceğiz. Şimdi kıymetli hocamı davet etmeden evvel sizler için hazırlamış olduğumuz birkaç önemli bilgi var. Özellikle ne oldu İsviçre'de? Gelişmeler neyi gösterecek? Nereye gidiyor? Taraflardan acaba gerçekten masayı devirecek olan kim? Bunu analiz etmeye çalışacağız. Evet, 18 saatte ne oldu? Gerçekten 18 saat hepimizi tedirgin eden, umutla beklediğimiz bir saat dilimiydi. Şöyle kısaca baktığımız zaman kıymetli izleyenlerimiz, arabuluculuğa siyasi denetim sağlayacak üst düzey bir komite kuruldu. Evet, burada Pakistan, efendim Katar, tabii ki İran, Amerika Birleşik Devletleri ve tabii ki Şahbaz Şerif'in vücut dili de aslında hani bir araya getiren, biraz daha işi yumuşatan, arabulucu bir durumu vardı. Burada tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin daha önce kendisi yapmış olduğu istişareler, tavsiyelerin de çok büyük etkisi olduğunu söylememiz lazım. Dolayısıyla böyle bir üst düzey komite kuruldu. Oluşturulan üst düzey komite 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılmasına yönelik yol haritasında anlaştı. Şimdi 60 gün meselesi hep konuştuğumuz gibi kırılgan. Çünkü yani hemen önümüzde İsrail'in bir katliamcı siyaseti var, Lübnan işgali var ve bizi ilgilendirmez, biz Amerika'nın sömürgesi değiliz, istediğimiz yaparız diyen bir Amerika Birleşik Devletleri, özür dilerim, bir İsrail var ve Trump'a meydan okuyan, Trump'ın temsilcilerine, Witkoff gibi, Kushner gibi isimlere bizi sattınız diyecek kadar sertleşen bir İsrail var. Dolayısıyla bu 60 gün içerisindeki yol haritasının sağlıklı işleyebilmesi için de İsrail'in saldırganlığının, provokasyonunun da önüne geçilmesi gerekiyor. Bu mecburiyet. Hürmüz'den geçen ticari gemilerin güvenliği için iletişim hattı kuruldu. Zaten biliyorsunuz şu anda belki anlaşılabilecek en makul konu Hürmüz Boğazı. Kapanmıştı, açılmaya çalışılıyor. Dünya ticareti, dünya tabii deniz taşımacılığının önemli bir boğazı. Hem efendim petrol hem doğalgaz. Şimdi Hürmüz'de acaba nasıl bir rejim kurulacak? İran istemediği bir şey olduğu zaman ben Hürmüz'ü kapatıyorum diyebilecek mi? Bu da çok kırılgan bir durum. Dolayısıyla Hürmüz'ün güvenliği için kurulan iletişim hattının da sağlıklı bir şekilde devam etmesinin de çok büyük ehemmiyet arz ettiğini söylememiz gerekiyor. Lübnan'da çatışmaların kalıcı şekilde bitmesi için çatışma önlemi birimi de kuruldu. Şimdi bu tabii birimin ne kadar çalışabilir olduğu, ne kadar faydalı olabileceği, ne kadar kalıcı olabileceği de önemli. Zaten halihazırda İsrail Lübnan'da saldırıya devam ediyor. Litani Nehri'nin kuzeyine doğru işgalini devam ettireceğini ifade ediyor. Ve özellikle Şakif Kalesi'nin biliyorsun ele geçirmesiyle beraber zaten buradaki stratejik üstünlük bende diye de bir meydan okuması vardı. Dolayısıyla bu çatışma önleme biriminin de ne kadar faydalı olacağını, ne kadar İsrail'i baskılayabileceğini de göreceğiz. Nükleer program, yaptırımlar ve anlaşmazlıkların çözümü için çalışma grupları oluşturuldu. Şimdi nükleer program meselesi, evet, İsrail, İran, biz uranyumu seyreltebiliriz, işte bir kısmını açabiliriz, işte yine Obama döneminde olduğu gibi efendim müfettişler buraya gelebilir şeklinde açıklamalar var mealen. Ama yaptırımların ve özellikle dondurulmuş varlıkların çözülmesi noktasında da İran'ın öncelikleri var. Yani İran mümkün mertebe sıcak parayla beraber ekonomisine nefes aldırmak istiyor. Dolayısıyla bu önemli İran'ın geleceği bakımından, çünkü İran'da rehabilitasyon süreci var. Çok ciddi bir şekilde bunu da takip etmek gerekecek. Ve son olarak teknik görüşmelerin derhal başlaması ve hafta boyunca sürdürülmesi kararlaştırıldı. Tabii dediğim gibi masadaki mesele sahadaki meseleyle örtüşmek zorunda. Saha ayrı, masa ayrı olamaz. Çünkü biraz sonra kıymetli hocamda da göreceğiz. Cenevre'deki vücut dili bunun ne kadar kırılgan olduğunu da bize gösteriyor. Ve 60 günün sonunda hepimizin hayali tabii ki nihai barış anlaşmasına imza atılması. Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere çok değerli hocam, doçent doktor Faik Tanrıkul hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber Medipol Üniversitesi öğretim üyesi ve Star Gazetesi yazarı Doçent Doktor Faik Tanrıkul hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk,
0: getirdiniz.
1: Teşekkürler, saygılar, siz de sağ olun.
0: Bayağıdır görüşemedik hocam.
1: Evet.
0: Ama yine tabii çok önemli bir dönemde kıymetli bir program yapacağız. Şimdi hocam tabii konularımız çok, hemen girmek istiyorum. Bu 18 saat meselesi, yani Cenevre'de ne oldu? Taraflar acaba masanın ne kadar kırılgan olduğunu, devrilebilir olduğunu bize gösterdi. Çok kısa hocam yorumunuzu alayım. Çünkü bir de onun görüntüleri var. Onlarla ilgili de vücut dili bakımından da yorumlarınızı almak istiyorum hocam.
1: Evet. Şimdi tabii aslında buna Pakistan'daki ilk görüşmede de hatırlarsanız taraflar birbirlerini yalanladı. Hatta özellikle Lübnan meselesinde İran tarafı dahil olduğunu, hatta o zaman başkan yardımcısı Cad Evans bunun dahil olmadığı ile ilgili iki taraf birbirlerini kısmi olarak yalanladı. Ancak günün sonunda geldiğinde İran'ın kırmızı çizgilerinden biri Lübnan'da İsrail birliklerinin tamamen çekilmesini kapsıyor. Dolayısıyla bu görüşmede, İsviçre'deki görüşmede de bence en kilit noktalarından bir tanesi buydu. Tabii İran'ın geçmişte yaşadığı müzakere sonrası saldırıları bir yönüyle bir güven konusunda büyük bir soru işaretleri olduğu alenim şekilde ortada. Açıkçası geçmiş dönemlerdeki müzakere ve anlaşma sonrası Amerika'nın hangi yönde yaklaştığı ile ilgili olarak silsileye baktığınızda bozan tarafın Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu görüyoruz. Ahmet Nejat döneminde öyleydi. 2015'te P5+1 anlaşma, Brezilya ve Türkiye öncülüğündeki anlaşmada da keza anlaşılmış ama belli bir süreç içerisinde sabote eden Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Dolayısıyla bütün bunları ortaya koyduğunuzda İran tarafı bu noktada kırılgan olduğu aşikar. Şimdi Amerikan tarafına baktığınızda Trump inanılmaz bir Epstein belge döneminde yaşadığı o ikilemi, çıkmazı aslında bu süreçte de yaşadı. Dizginlemeye çalıştığı Netanyahu iktidarı var. Bir türlü engellemeye veya da söyledikleri sözün arkasını getirmeyen İsrail var. Tabii Netanyahu tek başına

0: değil, aynı zamanda aşırı sağ bloğun inanılmaz Netanyahu'ya karşı bir baskı unsuru var. Hatta Ben-Gvir'in evet, açıklamaları tamamen bağımsız bir ülke olduklarını, Muz Cumhuriyeti olmadıklarını ve dolayısıyla hiçbir güçlerini çekmeyeceği yönde.
1: Smotrich de değil mi hocam?
0: Evet, Smotrich de aynı şekilde Kats. Benzer söylemlere baktığınızda. Dolayısıyla bu süreç içerisinde Trump'ı da en bekleyen zorlu bir halka var. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Çünkü varsayımları adım adım yerli eksen olduğunu gördük. Yani ekonomi, enflasyonu etkilemeyeceğini söyledi. Bunun tam tersi, özellikle Jede Vance'in açıklamaları, İsrail'e karşı tepki göstermesi aslında bunun bir
1: tabii
0: yönüyle
1: meydan okumaydı.
0: Bu zamana kadar biz hiç alışık olmadığımız, dikkat ederseniz diğer Rubio gibi diğer aktörler bu süreçte daha çekimser durdular. Doğrudan kendilerine İsrail'e karşı bir hedef almadılar. Bu da açıkçası Amerika'nın ve Trump iktidarının yaşadığı bu çıkmaz içerisinde bu süreci en nihayetinde erdirme zorunluluğu. Çünkü 2023'ten sonra en büyük bir enflasyon oranlarından bahsediyor. 3.9. Dolayısıyla bütün o Trump'ın vaatlerinin aksine sahada yansıyan durum bambaşka bir noktaya gitti. Tabii bu süreç içerisinde iki tarafın açıklamaları, ki Trump'ın biliyorsunuz tekrar hakaret vari, özellikle Peşkan'a çok küfürlü söylemlerde bulundu. Tabii diğer tarafta İran için ben biraz özgüvenin yükseldiğini, yani Amerika'ya karşı koyabildiğini, İsrail'e karşı koyabildiğini gösteriyor olması açısından İran masada bir yönüyle daha bir özgüvenli. Yani yeri geldiği
1: değil
0: zaman
1: hocam,
0: masayı, evet, bilinenin aksine, yani sanki altyapısı saldırıya uğrayan bir ülke gibi değil. Ama
1: sanki böyle evet, hiç zarar görmemiş kafa kafaya mücadele etmiş gibi.
0: Yani masayı bile terk etmeye hazır bir şey
1: hocam,
0: sergiledi.
1: Hocam,
0: bu bence da, çok ilginç.
1: Tam da zamanı geldi. Özür diliyorum, lafınızı böldüm ama bu görüntüleri bir görmek istiyoruz.
0: Tabii, evet.
1: Eğer yönetmenimden rica edeyim. Cenevre'deki o vücut dili, biliyorsunuz hocam diplomasi, bu da çok kıymetli. Şimdi onu görelim. Faik hocamdan da yorum almak istiyorum. Çünkü şimdi hocam şöyle baktığımızda yanaşabiliriz hocam şöyle
0: tabii,
1: isterseniz. Hocam şimdi hikayeyi böyle bize bir yorumlayın. Burada nasıl bir tansiyon görüyorsunuz? İşte Pakistan tarafı, İran tarafı, Vance'i göreceğiz hocam. Hemen size bırakayım sözümü.
0: Evet, şimdi tabii bir tarafta İran tarafı biliyorsunuz burada masayı terk etmeye, görüşmeye, sürdürmemeyle ilgili bir adım attı. Ve Pakistan tarafı tabii arabulucu olarak bu yönüyle bir çabası. Ama burada bence Amerika tarafı Jede Vance'in özellikle bir şok hali, yani durumu sanki algılayamayıp biraz da tedirgin bir hali var. Dolayısıyla aslında İran'ın masayı terk edeceğini varsaymayarak bence buradaki o yüz ifadesi de aslında bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Ve burada sanki kısmi olarak da sinirlenip ama bir taraftan da tabii kendi içerisinde de onu baskılayan unsurlar var. Bunun ötesi, yani Pakistan'daki görüşmenin ötesinde masadan kalkıyor oluyor olması Amerika için de bence büyük bir hayal kırıklığı olur.
1: Şahbaz Şerif'te de aynı şekilde değil mi hocam? Şahbaz Şerif'te biraz hani o işi biraz katalizör beyin ama bakın yüzündeki tedirginlik, gerginlik, hani ne oluyor? Pek işler yolunda gitmiyor gibi bir yüz ifadesi de var hocam şöyle biraz
0: tabii,
1: daha zoom yaptığımızda.
0: Şimdi tabii Pakistan bir yönüyle aslında bunun ön mütabakatı anlaşmış bir siz süreçten bahsediyorsunuz. Ve buraya kadar gelip bir anda İran tarafının masadan kalkma hamlesi Pakistan tarafında da inanılmaz bir sanki bir şok etkisi oldu.
1: Bakın şurada dudaktan ısırıyor.
0: Evet.
1: Şimdi bunlar refleksler hocam biliyorsunuz. Yani ani stres refleksi, dudak ısırmak, göz kapaklarının aşağı düşmesi.
0: Tabii hani yani böyle burada aslında kısmi olarak gizlemeye çalışıyor ama hal ve duruş bunu bir şekilde ortaya çıkarıyor. Yani sanki masanın devam etmeyeceği yönde. Ancak dediğim gibi iki tarafta aslında bu sürece zorunlu. Hatta masa bozuldu mu? Tamam, ben açıkçası bozulmayacağını varsayıyordum. Çünkü
1: hocam burada ne oldu? Tam gelmişken söyleyeyim. Bakın Erakçı geldi, hani ben sanki yok hayır aynı fotoğrafa girmem ve gidiyorum dedi sanki. Yani
0: şimdi tabii dünya basında da bu özellikle dikkat ederseniz çok tartışılıyor.

0: Arapçini özellikle o kareye ve Amerikan başkan
1: Girmedi.
0: yardımcısının yanına o kareye girmek istemedi. Tabii İran içerisinde de aslında protestolar var. Bunu belki bu süreçte tartışmadık ama
1: Doğru.
0: bir yönüyle özellikle devrim muhafızları bu anlaşmaya karşı protesto ve bu konuda geri adım attığı konusunda da İran tarafına mevcut iktidara yönelik de eleştiriler var. Dolayısıyla tam bu noktada aslında böyle göğsünü göre göre bir beraber oluş veya da mutabık. Mesela hala da toplu bir resim bilmiyorum.
1: Yok,
0: Ben
1: ben de
0: görmedim.
1: görmedim. Ben de görmedim.
0: Yani evet.
1: Yani böyle
0: Dolayısıyla
1: bölük pörçük,
0: bölük
1: parçalı.
0: bölçük, dijital imza gibi veya süreç içerisinde işte anlaştık gibi ifadeler var. Çünkü iki tarafın da korktuğu. Birincisi İsrail, Amerika için bence en büyük tedirgin konularından biri. Hatta şu an Amerikalı senatörler, yani İsrail'e yakın olan senatörler inanılmaz bu konuda demagoji yapıp süreci manipüle etmeye çalışıyorlar. Ve bundan sonraki süreçte de ve özellikle az önce bahsettiğim iki isim Trump bürokrasi içerisinde iki isim mesela süreç içerisinde neredeyse ismini duymaz olduk. Bu da
1: Bir
0: aslında
1: onları
0: kendilerini
1: taca
0: bu
1: attılar
0: süreç
1: gibi.
0: içerisinde İsrail'le doğrudan karşı karşıya kalmamak gibi
1: Evet.
0: bir arzuları, istekleri var. Çünkü Amerikan siyaseti malum İsrail karşısında olursanız bedel ödettiriyor. Siyasi ve finans ilişkisi Amerika'da çok güçlü. Dolayısıyla bağış toplamak, AIPAC gibi lobi, İsrail lobi bünyesinde destek almıyor oluyor olmak siyasi geleceğiniz açısından bir bedel. O yüzden Cedevens'in de bu noktada açıkçası artık aleni bir şekilde söylüyor oluyor olması riskli bir alan.
1: Doğru. Hocam şöyle yerimize
0: Evet.
1: geçebiliriz. Diğer başlığımızı hızlı geçelim ama önemli çünkü bunu hepsini bir bütün olarak düşündüğümüz zaten resimde ortaya çıkıyor. Şimdi şu ledi rica edeceğim yönetmenimden. Erakçi'nin ABD müzakereleri açıklaması var. Onu da rica edeyim. Hemen okuduktan sonra Faik hocamdan yorumlarını almak istiyorum. Şimdi hocam şöyle kısaca okuyayım. Diyor ki Lübnan mutabakatın ilk gerçek sınavı olacak diyor. Pakistan ve Katar'ın yorulmak bilmeyen arabuluculuğu Lübnan Savaşı'nın sona ermesinde büyük ilerleme sağladı. Petrol ve petrokimya ihracatına ara verildi, abluka kaldırıldı, dondurulmuş bazı varlıklar serbest bırakıldı ve İran için büyük bir yeniden yapılanma ve kalkınma planı başlatıldı. İlk gerçek sınav Lübnan çatışmazlık hücresi diyor Abbas Arakçı, İran Dışişleri Bakanı. Hocam yorumlarınız nedir?
0: Şimdi az önce aslında tam ifade ettiğimizin üzerine burada en kırılgan meselesi Lübnan meselesi. Yani Lübnan çünkü Hizbullah durduk yere gelişmedi aslında.
1: Evet.
0: Hizbullah bir dış güç olarak ve zaman içerisinde İsrail saldırıları karşısında tabandan da zemin bulmuş ve en nihayetinde Lübnan içerisinde farklı etnik yapıların organize olanla olmayan arasında üstünlük, egemenlik süreci zaman içerisinde Hizbullah lehine işlemiş
1: Doğru.
0: durumda. Dolayısıyla üçte bir nüfusunu oluşturuyor oluyor olsa bile ancak İsrail'e karşı direniş sergilemesi tabanda bir zemin bulmuş durumda. Bu açıdan hatırlarsanız ilk görüşmelerde yani Pakistan'la önceki iki tarafın mesela talepleri irrasyoneldi, gerçekçi değildi. İşte vekil güçleri, hipersonik füzelerin bırakılması gibi veya da aynı şekilde Amerika'nın İran'dan talepleri bu yönüyle gerçek dışıydı. Bu konudaki aslında Lübnan'dan geri çekilme hususu bir yönüyle aslında vekil güçlerime desteği de devam edeceğim anlamını
1: Doğru,
0: da
1: doğru.
0: taşıyor. Yani dolayısıyla Irak'taki mücadeleyi veya da Lübnan'daki mücadeleyi arkasına bırakıp bu konuda duyarsız kalmayacağım açısından İran'ın dış politikada tamamen bağımsız kendi içerisinde kalmayacağı mesajını vermesi açısından önemli. Çünkü bakın şurası önemli. Yani ciddi bir zayiat görmüş bir İran ekonomisinden bahsediyoruz. 300-400 milyar dolar gibi
1: Tabii hocam
0: rakamlar
1: altyapı, üst yapı
0: söyleniyor.
1: büyük zarar
0: Altyapı
1: gördü.
0: kritik, ham petrol üretim üstleri bunlar
1: Vuruldu.
0: ciddi bir
1: Zaten kriz vardı.
0: maliyet. Zaten kriz vardı ve bu kriz diğerlerinden çok daha farklıydı.
1: Doğru.
0: Çünkü orta sınıf ve esnaf sınıfın protestosundan bahsediyor. Daha öncekiler daha çok bireysel haklarla ilgiliydi.
1: Mahsa Amini olayları değil mi hocam mesela?
0: Evet. Tabii ama İran rejiminin de tabii bakın Suriye'de mesela halk aslında bir yönü o zaman protestolar biraz bunu da sorguladı insanlara. Biz burada ekonomik krizdeyken siz yok yere Suriye sahasına girerek İran'a 50-60 milyar dolar gibi maliyet unsuru oldunuz ve neticede hiçbir şey kazanmadınız. Dolayısıyla İran halkının da aslında bir yönüyle haklı bir serzenişi bana göre vardı. Bu noktada da Lübnan kartını açıkçası net bir şekilde ortaya koymuş oldu. Tabii nükleer meselesi bakın burada ifade ettiği çünkü İran'ın temelinde Lübnan meselesini birbirinden ayrıştırmadı. Yani bunu yapmazsan nükleer seyrekleştirme konusunda da adım atmam. Bir de müzakere başlıklarında bence ilginç olan diğer noktalardan biri denetime açığı oluyor olması ve süreklilik arz eden bir kurumsal bir mekanizma kurulması. Bu bir yönüyle beni açıkçası daha önce yapılan müzakerelerden daha ümitli olacağıma yönelik emareleri veriyor. Evet. Çünkü Trump'ın genel yaklaşımı Gazze'de de dikkat ederseniz ilk aşamada kırılgan olan konular ikinci aşamaya baktı. Yani Hamas'ın silah bırakması, İsrail'in çekilmesi ve halihazırda İsrail saldırısına devam ediyor. Çünkü bununla ilgili olarak detaylar tartışılmadı. Bu yönüyle İran bence diplomasi aşamasında da elindeki kozları ve yaşadığı bu tecrübeye bağlı olarak olabildiğince kurumsal bir mekanizmayla adım adım ilerleme kısım konusunda kısım ilerliyor oluyor olması İran'ın bence diplomatik olarak da bu konudaki başarılarından biri. Çünkü diğerlerinde yaşadığı tecrübeyi bir daha yaşamak istemiyor haklı olarak.
1: Kesinlikle hocam. Şimdi zaman da çok hızlı ilerliyor. Evet. Bir İngiltere bağlantımız olacak. Orada da sıcak saatler var hocam biliyorsunuz. Şimdi bir önemli dediğimiz daha var. Onu da rica edeyim yönetmenimden. 18 saatin sonunda kim ne elde etti hocam? Aslında biraz da toparlayıcı olacak. Ondan sonra da İngiltere'ye de konuşabiliriz. Şimdi 18 saatin sonunda ne oldu hocam? Amerikan tarafına bakıyoruz. Nükleer programı sınırlandırılması. İran tarafına bakıyoruz. Hürmüz'de ABD ablukasına son. Petrol satışında yaptırım muafiyeti. Doldurulmuş fonların serbest bırakılması. Lübnan ateşkesi için çatışmazlık hücresi. Hocam burada kazanan İran mı acaba?
0: Ben şurada özellikle dondurulmuş fonların ve yeniden İran'ın yeniden yatırım yani gördüğü zayiatın kaldırılması konusunda dikkat ederseniz geçen günlerde bir açıklama yaptı. Bunu kimin finanse edeceğini üçüncü ülkelerden bahsetti. Dolayısıyla muhtemelen Körfez ülkeleri. Ancak bu ne derecede uygulanabilir ciddi bir maliyetten çünkü Amerika'nın ve Trump'ın bunu karşılama gibi bir lüksü yok. Yani savaş bütçesini tarihin en büyük savaş bütçesini açıklamış.
1: İnanılmaz hocam.
0: İnanılmaz 1,5 trilyon dolardan bahsediyoruz. Aynı zamanda oradaki füzelerin tedariği vesaire gibi. Bu arada 37 trilyon dolarken 39 trilyon yani borcu dünyanın en borçlu bir ülkesini katlayarak da artırmış bir Trump'tan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu da bence gelecek günlerde belki kırılgan başlıklardan biri olacak finansman meselesi.
1: Doğru hocam. Çok çok kıymetli. Zaten Amerika'da biliyorsunuz işte galonun bir galon benzin fiyatı 4 dolar 6 dolar mı hocam? Çok zamlandığını
0: 3.94 gibi eyaletten eyalete değişiyor.
1: Çok evet hocam onun için bu çok iki, zor günlerde bekliyor.
0: Dolar civarındaydı. Evet. %100 neredeyse artıştan bahsediyoruz. Evet
1: hocam. Şimdi Faik hocam İngiltere'de büyük bir siyasi kriz var. Şimdi burada Başbakan Starmer İşçi Partisi başkanlığını görevini bıraktı ve görüyoruz ki gerçekten İngiltere'ye başbakan dayanmıyor hocam. Şimdi rakamlara bakıyorum önümde. Starmer'ın istifasıyla 10 yılda 7 kez başbakan değişiyor hocam. 7. kez başbakan değişiyor. Ve Brexit'in 10. yılı. Bu da enteresan. Tam 10. yıl döneminde böyle bir siyasi istikrarsızlık aslında. İngiltere açısından da çok hoş değil. Bunu söylemek gerekir. Şimdi acaba Avrupa Birliği'nden ayrılması hata mıydı? Şimdi arkada da görüyorsunuz hocam. David Cameron'dan, Theresa May'e, Boris Johnson'dan, Liz Truss'a, Rishi Sunak'tan Keir Starmer'a. Yani 2016'dan 2026'ya kadar hocam Boris Johnson çok renkli bir isimdi biliyorsunuz. O çok gündemde
0: Çorumlu
1: oluyordu.
0: Çorumlu olduğu söyleniyor.
1: Nasıl?
0: Çorumlu hatta köklerini.
1: Tabii Osmanlı döneminden büyük dedesinin ismini biliyoruz. Şimdi hocam bu isimlerin bu kadar değişmesi ki yönetmenim ben şöyle bağlantımız hazır mı ya da ne zaman hazır olacak? Şu an hazırım. O zaman tamam, hemen biz bağlantımızı yapalım hocam. Sonra sizden fikirlerinizi alacağım. Şimdi hemen İngiltere'ye, Londra'ya uzanıyoruz. 24 Londra temsilcisi Tayfun Salcı'ya İngiltere'de ne oluyor diye soracağız. Tayfun Bey, iyi günler, iyi akşamlar diliyoruz.
2: İyi akşamlar.
1: Şimdi İngiltere'de büyük bir siyasi deprem, 10 yılda 7. başbakan, 10. yılında Brexit'in, acaba bu Brexit yaramadı mı diyoruz. Size de sözü bırakıyoruz. Buyurun.
2: Evet, sizin de dile getirdiğiniz gibi bu 7. başbakan olacak. Hemen Brexit referandumunun ardından Başbakan David Cameron'ın istifasını açıklamıştı bir gün sonra. Bu adeta bir domino gibi bugüne kadar devam etti. Hiçbir başbakan beklenen istikrarı İngiltere'de sağlayamadı. Hayat pahalılığı almış başını gidiyor bir anlamda. İstenilen büyüme bir türlü yakalanamıyor. Bütçe açığı artıyor giderek. Daha geçen ay bir rekor kırdılar bu konuda. İngiltere'de aşırı sağ partiler güçleniyorlar. Nitekim geçen Mayıs ayında bir yapılan yerel seçimde iktidardaki İşçi Partisi bu aşırı sağ partiler karşısında büyük bir yenilgi aldı. 1000'den fazla belediye meclisi üyeliğini kaybetti. İşte bu son başbakanın, Keir Starmer'ın devrilişinin bir anlamda fitilini ateşledi. O günden bugüne üzerinde istifa baskısı yoğunlaştı. Son olarak kendisine rakip olarak ortaya Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham çıktı. Ancak onun önünde bir engel vardı. Milletvekili değildi. Başbakan olabilmek için milletvekili olmak gerekiyordu. Parti içinden bir milletvekili istifa etti. Onun seçim bölgesinde bir ara seçim yapıldı geçen Perşembe günü. O ara seçimde Andy Burnham aşırı sağ partileri de yenilgiye uğratarak parlamentoya girdi. İşte bunun karşısında mevcut başbakan Keir Starmer artık dayanamadı. Bu sabah 9.30 itibariyle istifasını duyurdu. Yalnız görev değişikliği hemen gerçekleşmeyecek. Birkaç aya yayılacak bir zaman çizelgesi açıklandı. Öncelikle Andy Burnham'ın karşısına başka bir rakip çıkacak mı çıkmayacak mı bunu bekleyip göreceğiz. Başka bir rakip çıkarsa parti üyeleri arasında bir seçim yapılacak. Bunun Eylül'e kadar tamamlanması bekleniyor. Eğer rakip çıkmazsa Andy Burnham muhtemelen sadece milletvekillerinin oylarıyla hızlı bir şekilde liderlik görevini alacak. Bu durumda değişim biraz daha çabuk gerçekleşebilir ama Eylül ayı itibariyle en geç Keir Starmer'ın yerinde yeni bir başbakanı 10 evet. numarada Number 10'de göreceğiz. Evet. Brexit'in 10. yıl dönümü yarın idrak edilecek. Bu konuda tabii büyük tartışmalar devam ediyor İngiltere'de. Bir türlü bitmedi. Biliyorsunuz %52'ye karşı %48 gibi bir oy oranıyla Brexit kararı alınmıştı. Bugün yapılan kamuoyu yoklamalarına baktığımızda tabii artık sorulan soru başka. AB'ye yeniden girelim mi sorusu soruluyor. Halkın %55'inin AB'ye yeniden girmekten yana olduğu bu anketlerde ortaya çıkmış durumda.
1: Evet. Tayfun Salcı çok önemli bilgiler verdi. Bayk Hocam, bir sorunuz varsa Tayfun Bey'e, özellikle bu Brexit konusu çok enteresan.
0: Tabii ben şeyi sormak istiyordum. Yani göç ve enerji ve ekonomiyle ilgili olarak ana eksende istifa etme nedeni olarak gösteriliyor. Bir de tabii ki parti tabanı içerisinde de desteğin inanılmaz azalması, hatta yakın dönemdeki yeniden başkasını aday gösterme yönündeki bir çabadan bahsediliyor. Sizin yorumunuzu merak ediyorum açıkçası.
2: Evet, bu göç ve enerji konusu aslında ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı bir tweetle gündeme geldi. Dün itibariyle bu iki konuda Starmer'ın başarısız olduğunu söyledi Donald Trump. Gerçekten de göç büyük bir sorun. İngiltere bunun önünü alamadı. Bu kanaldan Manş Denizi'ni botlarla geçen göçmenlerin önü bir şekilde kesilemedi. Bu tabii ülkede aşırı sağ partiyi güçlendiriyor, göçmen karşıtlarını.
0: Bir mahkeme kararıyla da döndü biliyorsunuz. Üçüncü evet. ülkelere gönderilecekti ama mahkeme bu kararı da durdurdu. Sanırım öyle bir engel oldu.
2: Doğru, Ruanda'ya gönderilmesi planlanıyordu göçmenlerin. Bunu da başaramadılar. O da mahkemelerce engellendi. Enerji konusu da tabii ki Ukrayna'daki savaşla ve son olarak da İran savaşı ile birlikte kronik, akut, çok keskin, yoğun, ne diyelim, büyüyen bir sorun. Ve bu ekonomiyi etkiliyor. Hayat pahalılığını, enflasyonu körüklüyor.

0: Dolayısıyla hükümetin bütün problemlerinin temelinde bir anlamda dünyadaki enerji krizi yatıyor. İngiltere'nin kendi enerji kaynakları var. Kuzey Denizi'nde petrolü var ama bunu da çevreci kaygılarla kullanmıyor. Bu da tabii buradaki politikada, iç politikada önemli bir tartışma konusu. Fakat İşçi Partisi'nin bu petrolü çıkartma konusunda bir adım atması da pek beklenmiyor. Çünkü onlar bu çevre konusunda oldukça radikal bir pozisyondalar.
1: Doğru. Tayfun Salcı'ya çok teşekkür ediyoruz. Londra muhabirimiz gerçekten çok önemli, sıcak günler yaşıyor. İngiltere ve tabii ki dolayısıyla Avrupa Birliği. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tayfun Salcı. Tekrar görüşmek dileğiyle.
0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Evet hocam, enteresan günler. Siz de Avrupa Birliği siyasetini çok yakından takip ediyorsunuz.
2: Tabii bu ve özellikle Brexit'ten bahsetti referandum ki ben de yakında o araştırmaları özellikle incelediğimde şu an tam tersine aslında Avrupa Birliği'ne yeniden katılma konuda halk tarafından ciddi bir teveccüh.
1: %55 civarı dedi mi hocam?
2: Tabii, evet. Ve daha da ötesi ben mesela Brexit öncesi ve sonrası yani ekonomiye etkisiyle ilgili olarak ki İngiltere'nin yaptığı bir akademik bir çalışmaydı. Dolayısıyla ekonomiyi olumsuz yönde etkilediği yönünde çok net veriler var. Bakın çok ilginç David Cameron'dan bahsettiniz. Referandum kararını açıklayan ve sonradan tam tersi bunu yani çıkmayı değil kalmayı savunan ki popülist siyasetin neticelerini görebiliyor musunuz? Ya. Yani böyle bir adımı atıp sonra yani bir gün evet bu bir hataydı deyip bunu millete ödediyorsun. Niye? Çünkü o zaman kendisine bir kurtuluş reçetesi yani halkın böyle aşırı sağ nabzını ölçerek böyle bir adım attı. Ama bu bir yönüyle şu an İngiltere'nin düştüğü girdaba. Bakın çok ilginç. Hatta İngilizler Polonyalı muslukçular diye bir yönüyle aşağılardı. Ve şu an Polonya tam tersi ekonomik olarak çok büyüdü. Hatta şu an İngilizler Polonya'ya gidiyor. Tabii yani hatta ekonomist de böyle bir haber yaptılar. Evet, yani tarihin ironi sayfalarına yani. Bakabiliyor musunuz? Yani bugün çok büyük deyip muslukçu diye dediniz ya, Polonya ekonomisini 3 kat artırırken şu an tam tersi İngilizler gidiyor. Dolayısıyla daha sonraki süreçte zaten dikkat ederseniz 3-4 tane başbakanın en temelinde Brexit'le ilgili olarak bu Avrupa Birliği mutabakatı arasındaki müzakere başlıkları ile ilgili istifa ettiler. Sadece bir tanesi orada.
1: İsimleri yine arkaya rica edeyim.
2: Evet aslında esseniz.
1: Tekrar son dakikalarda en azından hani hangi başbakan ne hata yaptı ki bu iş olmadı diye şöyle bir toparlamış olur. Çok da güzel olur.
2: Buyurun. Tabii. Şöyle işte gidebiliriz. David Cameron bu Brexit referandumu ortaya atan sonra da bunun yanlış olduğunu tam tersi kalması yönünde. Theresa May hatırlanacağı
1: şöyle
2: üzere.
1: Yaklaşabilirsiniz hocam şöyle evet. Biraz daha. Tabii buyurun.
2: Özellikle bu Brexit'in Avrupa Birliği arasındaki mutabakat karşılığında ücret ve bedel konusunda çok ciddi manada meclisten parlamentodan geçiremedi ve dolayısıyla artık bunu başaramadığı için istifa etmek zorunda kaldı. Boris Johnson. Tam özellikle o Brexit daha çok savunucusu. Liz Truss. Çok kısa bir, yanlış hatırlamıyorsam 70 gün gibi en kısa
1: niye
2: kalanlardan.
1: Niye hocam 70 gün sürmüştü? Ben de tam toparlayamadım kafamı. Çok bir şey olmuştu sanki.
2: İşte o da Brexit'la ilgili olarak. Rishi Sunak ise.
1: O da çok ümitle geldi. İlk böyle Hindistan kökenli.
2: Evet ilk Hindistan kökenli. Ama o seçimlerde istifa etmedi. Seçimlerde ağır bir yenilgiye maruz kaldı. Kerstenler'de işte en son özellikle. Göç konusunda çünkü aşırı sağ partisi bakın aslında Avrupa'da da İngiltere'de ki bu seçim sonuçları da bunu gösteriyor. Avrupalı toplum hala da Ukrayna Savaşı'na bu kadar bedel ödüyor olmasını hazmedemiyor. Ve aşırı sağ da tam buradan kendisine bir nebze biz bu savaşın neden tarafıyız diye.
1: Aynen.
2: Tabii ki. Dolayısıyla mevcut olan Steinmeier'i de bir yönüyle de baskılayan ve istifa etmeye bırakan ana konularından biri. Almanya'da da şu an aşırı sağ partisi %27 yani muhtemelen.
1: 27 oldu mu hocam?
2: 27 oldu. 20'de ikinci partiydi. Bir de tabii ki en temelinde Avrupa'daki son liderlere baktınız. İnisiyatif alan, sorumluluk alan, sonuçta liderlik yeri geldiği zaman popülist siyasete karşı adım atmaktır.
1: Hocam nerede Margaret Thatcher'lar?
2: Ukrayna'nın bugün

0: Değil mi? Yok. Margaret Thatcher'lar nerede?
1: Thatcher'lar, şey, Merkel,
0: Merkel'ler. Merkel nerede?
1: Merkel 16 yıl hem Rusya ile hem Amerika ile denge politikası bunu ülkesinde hissettirmemişti. Düşünebiliyor musunuz? Yani Ukrayna başbakanı ülkenin %70'ini kaybetti.

0: ve Avrupa'da bence en temel sorunlarından biri bu. Ve bütün veriler de aslında Çin'le ve Amerika'yla artık rekabet üstünlüğünü kaybetmiş bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Halihazırdaki istifalarda bunu gösteriyor
1: Hocam
0: zaten.
1: son bir dakikamız. Fransa'da durum nedir? Aşırı sağ yani.
0: Fransa'da biliyorsunuz en sonki seçimlerde zaten kıl payı Macron kazanmış oldu.
1: Evet.
0: Ve parlamentoda aşırı sağ partisi, Le Pen'in partisi ciddi bir orana sahip oldu. Orada ilginç bir yöntem yaptı. Merkez Partisi ile Macron'un partisi o seçim sistemi farklı olduğu için blok yaptılar ve nispi itibarıyla oradaki aşırı sağ partinin gelişi nispi itibariyle engellediler.
1: Evet.
0: Ama çok kritik olduğunu ve gelecek, hatta biliyorsunuz kapatma Marine Le Pen'e soruşturma açıldı vesaire gibi. Dolayısıyla bu konulara da baktığınızda
1: Evet.
0: orada da çok böyle adil süreç yürümediğini görüyoruz.
1: Faik Hocam çok keyifliydi.
0: Siz sağ
1: Zaman
0: olun.
1: hızla aktı. İşte
0: Evet,
1: biraz İran,
0: anlamadık.
1: biraz Avrupa dedik ama bu mesele daha çok su taşır. Daha çok konuşacağız bu İngiltere'yi
0: Muhtemelen.
1: gibi. Onun için yorumlarınız değerli hocam. Ayaklarınıza sağlık,
0: Siz sağ
1: şeref
0: olun.
1: verdiniz. İnşallah
0: Teşekkür.
1: en kısa zamanda görüşmek dileğiyle hocam.
0: Sağ olun,
1: Sağ olun,
0: var olun.
1: var olun. Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, Star Gazetesi yazarı, doçent doktor Faik Tanrıkul hocamızla beraberdik. İşin İran boyutunu ve tabii ki İngiltere'deki bu siyasi depremi biraz da değerlendirmek istedik. Ve gerçekten dünyamızın her köşesinde ciddi fay kırılmaları olduğunda net bir şekilde görüyoruz. Bizlerden bu akşam bu kadar. Bir sonraki Briefing Saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: İzmir. Her açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye.

0: Beyaz lastikleri Maksimum Kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Bu durumu ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
1: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atı canam artık ya. Bunu kaçırmayacaksın artık.
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Tinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
5: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
6: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa, ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
5: Otobit'te. Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım.

0: Masada Ne Var'a hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi 3 başlığımız var. Önce başlıkları paylaşacağım, ardından da sohbetimize geçeceğiz. İlk başlığımız aslında hani Masada Ne Var'da gururla paylaşacağımız bir başlık diyebiliriz. Zira yıllardır bir özlü sözümüz var. Bizi menüye yazmaya çalışanlar inat, sahada ve masada olma mücadelesi veriyoruz. Bu mücadelenin bir neferi olmaya çalışıyoruz diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul Tuzla'daki gemi teslim töreninde dikkat çeken mesajlar verdi. Sahada yoksanız masada olamazsınız, hatta sizi menüye yazmaya çalışırlar dedi ve çeyrek asırdır verilen mücadeleyi özetledi. Biz de bu konuyu masaya aldık. Özetle sahada yoksan masada yoksun ilk başlığımız. Elbette tüm bu süreçlere bakarken İngiltere'de başbakan istifası meselesini de ele alacağız. Zira Londra'ya deyim yerinde ise hükümet dayanmıyor. Eski Türkiye manzaraları yaşanıyor. Şurada Brexit'ten bu yana 6-7 başbakan istifa etti. Hani neredeyse 20 günlük başbakanlık yapanlar da var. 1,5 yıl 2 yılı tamamlayamayanlar da. En son Starmer dedi ki çocuklarıma ve eşime gideceğim. Bundan sonra kocalık vazifemi yapacağım dedi. Peki başbakan niye istifa etti? Bu mesele nereye evrilir? Hepsini konuşacağız. İkinci başlığımız ise iç siyasetten. Hani CHP'de grup toplantısı olacak mı olmayacak mı, bu tartışma devam ediyor. Bir yandan Özel İmamoğlu'nun Ankara'da yeni bir il başkanlığı binası ya da CHP Genel Merkezi'nin alternatif bir partiye taşınacakları yönünde iddialar ortaya atılıyor. Özgür Özel'in çok dikkat çeken bir açıklaması oldu. Ben dedi her şartta uyurum dedi. Bugüne kadar sadece bir kere dedi uykusuz kaldım. O da Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı açıklamasını duyduğumda. Peki ne söylemişti Kılıçdaroğlu, paylaşacağız. Ama manşetimiz CHP'de yumruklaşma dönemi. Zira İzmir İl Başkanlığı'ndaki görev değişiminde deyim yerinde ise yumruklar havada uçuştu. Gerilim yaşandı. CHP'liler CHP'lileri dövmeye çalıştı. Peki bu gidişat nereye? Birazdan konuşacağız. Ama günün en dikkat çekici gelişmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki bir yöneticinin kaçırılması meselesiydi. Zira kaçırılan yönetici polisteki ifadesi dedi ki bana İmamoğlu'nun altınlarını sordular. Erzincan'la gömdüğünüz 500 kilo altını bize vereceksiniz dediler ve tırnaklarımı çektiler, işkence yaptılar. Birileri İmamoğlu'nun ciddi miktarda bir parayı ya da altını bir yere gömdüğünü düşünüyor. Daha önce de hatırlayacaksınız taş dövizde 30 milyon dolarlık bir soygun gerçekleşmişti. 2 ay boyunca bir otoparkta bir aracın bagajına bırakılan paralar çuvallarla götürülmüştü. Yine taş dövizde 44 kilo altın bulunmuş, altının kimin olduğu ortaya çıkarılamamıştı. Enteresan gelişmeler var. Taş döviz deyince de İmamoğlu iddianamesine yansıyanlar aklımıza geliyor. Birazdan tüm bu başlıkları konuşacağız. Son başlığımız ise elbette tüm dünyanın konuştuğu mesele ABD-İran müzakereleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa süre önce İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la ve Irak Başbakanı ile bir görüşme yaptı. Yine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölge ülkeleriyle diplomatik temaslarını sürdürüyor. Neler oluyor, neler bitiyor, 60 gün sonra neler olacak, hepsini konuşacağız. Hadi başlayalım. Konuklarımı tanıştırayım, ardından sohbetimize geçelim. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi, Savtek Genel Yayın Yönetmeni Sayın Yusuf Alabar'da hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk İbrahim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Akşam Gazetesi yazarı Sayın Kurtuluş Tayız hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk İbrahim.
0: Ve strateji ve güvenlik uzmanı Sayın İbrahim Keleş Müsat hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Sayın Alabar'da şimdi bir yandan da hani hafiften bir gururluyum, yalan söylemeyeyim. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını izlerken ekranda dedim ki ya hani sözümüz öyle uzay boşuna uçup gitmiyor. Bir evet. Ufak da olsa bizim de bu memleketin mücadelesine bir katkımız oluyor nefesimizle, söylediklerimizle diye düşündüm. Tabii elbette sizlerin de konuklarımızın da katkılarıyla. Bu anlamda hani Masada Ne Var adına biraz gurur da duydum diyebilirim. Önce müsaadenizle bir Erdoğan'ın tabii. sözünü bir hatırlatayım tabii. neler söyledi. Sonrasında bu nasıl bir mücadele? Hani inandık savunduk deyip mücadele edenler var. Biz bu yoldan döndük diyenler var. Bu yolda ölenler var. Gerçekten zor bir mücadeleydi. Doğru. Biz diyebilir miyiz arkadaşlar?
4: Sağda güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız. Türkiye bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru biçimde okuyan ülkelerden biridir. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefiyle çıktığımız yolda hamdolsun 23 yılda çok ciddi mesafe aldık. Engellerle, kısıtlamalarla, gizli açık ambargolarla karşılaşmamıza rağmen Hedefimize ulaşmak için sabırla yürüdük. Kendimize inandık. Savunma sektörümüze güvendik. Neticede 23 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaştık.
0: Şimdi AK Parti Ağustos'ta 25 yaşına basıyor. Evet. Erdoğan 23 yıldır bir mücadele içerisindeyiz diyor. Şöyle bir hatırlatalım. Çünkü konuyu birazdan Starmer'a bağlayacağım. İstikrar, hani ayakları yere basan yönetimlere sahip olmak neden kıymetli sorusuna cevap aramaya çalışıyorum aslında. Sağda yoksan masada yoksun, hatta menüde olabilirsin uyarılarını Erdoğan neden yapmak ihtiyacı hissetti? Hani bu yoldan dönenler oldu, bu yolda düşüp ölenler oldu, bu yolda mücadeleyi sürdürenler var. Nasıl bir yol bu yol?
2: Şimdi İngiltere'ye geleceğim sonra ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın sahada güçlü olmaktan kastettiğinin ne olduğuna dönüp bakmak lazım. 1990'lı yılların sonuna gelindiğinde iktisadi sistemi çökmüş, gecelik faizi %7500'lerle 1999'lu yıllarda zirve yapmış, ülke içerisinde vesayet unsurlarının kendi alanına giren siyasi her türlü hususu büküp attığı karanlık, deprem yaralarını Lüksemburg'dan gelecek birkaç milyon dolara muhtaç hale gelmiş, hastanelerinde doğan bebeklerin rehin alındığı bir Türkiye vardı.
0: Şimdi bugün, masal gibi geliyor değil mi?
2: Evet tabii. Bugün geldiğimizde her şey tabii ki dört dörtlük değil. Zaten öyle bir şey olsa o zaman siyasete de gerek kalmaz. Her şeyi bırakırız. Her şey olduğu gibi devam eder. Bugün geldiğimiz noktada şu çok açık belli ki Türkiye bu sahada güçlüden ne anladığımı ifade etmek istiyorum. Siyasi, iktisadi, askeri ve içtimai anlamda son 25 yıl içerisinde inanılmaz mesafeler kat etti. En başta siyasi istikrar ile işte İngiltere'de olduğu gibi sıklıkla ya da Bulgaristan'da olduğu gibi sıklıkla seçimlerin yapıldığı, başbakanların değiştirildiği ve bu siyasi istikrarlılık ile mütenasip bir şekilde bürokrasinin siyasetin alanını doldurduğu, dolayısıyla da vesayet mekanizmalarının tahkim edildiği, devlet bankalarının ve özel bankalarının içinin soyulduğu günleri yaşadık biz. Değil mi? Bir gece bir kalktık ki hepsi içi boşaltılmış.
0: 21 banka iflas etti.
2: İçi boşaltılmış. Evet. Sonra gittik o parayı IMF'den kredi olarak çektik.
0: Millet ödedik.
2: Yerine koyduk. Millete de ödedik. Sonra da IMF'in kredisini milletçe ödedik. İktisadi anlamda durum buydu. Askeri anlamda da karakolları basılan, terörün vesayeti üzerine düşürülen ve her gün Mehmetçiğin şehit olmasının

0: maalesef haberlerinin medyada çarşaf çarşaf haber yapıldığı, ne zamanki Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendisi rızasıyla bir siyaset ortaya koymak istese bir karakolunun basınlığı, bir Türkiye gerçeği vardı. Hatta bu Türkiye gerçeğiyle vesayet sistematiğini yan yana koyduğumuzda karakolu basılırken golf oynayan paşalar da vardı. Bunları hep biliyoruz yani. Bir de içtimai. Yani rızaya dayalı devlet modeli dediğimiz bir devletin ortaya koyulması için önce siyaseten bir istikrara, iktisadi olarak güçlü bir devlete, bu benim devletim diyebileceğiniz bir devlete, askeri anlamda dünyanın her yerinde saygı gören bir askeri güce ve dağında, bayırında, ovasında terör örgütünün baldırı çıplak militanları tarafından terör estirilen bir Türkiye olmaktan çıkmak gerekiyordu. Bu da gerçekleşti. Bunların üçü gerçekleşince içtimai anlamda, yani sosyal yapıyı tahkim edecek birçok demokratik hamleler de ardı arkasına gelmeye başladı. Şimdi terörsüz coğrafya olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya attığı, hem Türkiye'de hem de komşularında sıfır terör ile bu ülkede ve bu coğrafyada yaşayan Türk'ün, Kürd'ün, Arap'ın, Laz'ın, Çerkez'in, Türkmen'in, Ezidi'nin, Keldani'nin, aklınıza ne geliyorsa, coğrafya açısından söylüyorum bunu, ülke açısından değil sadece, içtimai anlamda birbiriyle kenetlendiği bir coğrafya. Nasip olur da Ermenistan daha ileri adımlar atar ve Türkiye ile aralarındaki sıkıntı komple bu yıl içerisinde kalktığı tescil edilir de kapılar açılırsa, Ermenistan ile de kardeşçe kucaklaşan bir coğrafyayı Allah'ın izniyle ortaya koyacağız. Şimdi tabii sahada güçlü olmak neden bu kadar önemli? Şununla alakalı. Yani Soğuk Savaş'ın 1960'lı yıllarında yaşananlar ile 1970'li yıllarda yaşananlar ile 1980'li yıllarda yaşananlar arasında çok kayda değer bir fark yok sevgili İbrahim. Bu şey gibi. Tarihte Atilla'nın da Cengiz Han'ın da, beri tarafa gelirsek Fatih Sultan Mehmet'in de 4. Murat'ın da ata binmesi. Bunlar hep ata binmişler. Arada 1000 yıl bile olsa hep ata binmişler. Soğuk Savaş döneminde de 60, 70 ve 80'li yıllar arasında ufak tefek farklar olmakla birlikte dünyada kırılgan bir değişim yok. Ama Soğuk Savaş'tan sonra dünyada fay hatlarının harekete geçtiği, Pandora'nın kutusunun açıldığı, Gazze'de soykırım, Srebrenica'da soykırım yapıldığı, Azerbaycan topraklarının işgal edildiği, Ruanda'da birkaç gün içerisinde 4 milyon insanın katledildiği, Afganistan'ın işgal edildiği, hülasa bütün coğrafyanın birbirine girdiği bir dönem. Aynı zamanda da bunun iktisadi ve askeri anlamda da yansımaları var. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünün İran'a yetmediğini görüyoruz. Şimdi böylesi fay hatlarının kırılganlaştığı bir dönemde eğer ki dünyada her şey yeniden dizayn ediliyorsa, o zaman şuna bakıyorlar. Siz bu biraz önce saydığım siyasi, iktisadi, askeri ve içtimai anlamda ne kadar hazırlıklı bir toplumsunuz? İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği de 23 yıl boyunca engellemelerle, kısıtlamalarla, gizli açık ambargolarla karşılaşmasına rağmen Türkiye yoluna devam etti. Devam ederken karşılaştığı her engel kol kaslarını güçlendirdi, bacak kaslarını güçlendirdi. Yani sizi zorlayan her engel, onu aşmak için gösterdiğiniz gayretle de mütenasip sizi güçlendirdi.
1: Bir örnek vereyim mi? Sahtek dergi paylaşmış. Diyor ki Zelenski'nin açıklaması, Rusya bir haftada yaklaşık 2200 SİHA, evet, 1800 güdümlü bomba ve 87 füzeyle saldırdı. Rakam korkunç.
0: Tabii bunlar gerçek rakamlar. Korkunç. Bunun tersi de var. Yani Ukrayna'nın yapmış olduğu saldırıya Rus hava savunma sistemlerinin verdiği karşılık da var. Şimdi dolayısıyla siz bu kurtlar sofrasında menüde mi olacaksınız? Masada mı olacaksınız? İlla masada olmak gerekmiyor. En azından mavi vatan ile vatan diyebildiğimiz coğrafyamızda bize yan gözle bakanın, ya ben bunu yaparsam canımı fena yakar benim diyebildiği bir ülke haline geldik. Dolayısıyla altyapısıyla, siyasi istikrarıyla, iktisadi yapısıyla, askeri içtimai yönüyle Türkiye'nin birçok konuya nasıl hazırlıklı olduğunu görüyoruz. Mesela
1: peki,
0: bir örnek daha söyleyeyim.
1: Kıyasamına geçeyim mi?
0: Bir örnek daha söyleyeyim. Peki. Yani 450 bin konutun 11 büyük şehir ve şehirlerimizdeki vatandaşımıza dağıtılıp 100 milyar dolarlık bir harcama yapılmasını basite mi alıyoruz Allah aşkına? Evet, Keir Starmer. Onunla ilgili de bir cümle söyleyeyim.
1: Bir cümle isterseniz açıklamasını izlettireyim. Ondan sonra soracaklarım var. Çünkü bir Keir Starmer'ı görelim arkadaşlar. İngiltere niye istikrarını bulamıyor diye. Kendisi de artık duygusal bir konuşma da yaptı. İstifasını açıkladı.
2: On the most important job.
3: En önemli işe daha fazla zaman ayıracağım. Harika işim Vike, elimden gelen en iyi koca olmak. Ve güzel çocuklarımın, ki onlar benim gururum ve mutluluğum oldular, onlara elimden gelen en iyi baba olmak.
1: Şimdi İngiltere'deki başbakanlar 2019 Theresa May, 2026 arası, 2019-2026 arasını söylüyorum. Theresa May 2019, Boris Johnson Eylül 2022, Liz Truss Ekim 2022, bir ay zaten. Rishi Sunak Temmuz 2024, Keir Starmer da 2026. Ekrana da geliyor şimdi. Yani Londra'ya başbakan dayanmıyor.
0: Şimdi tabii
1: birkaç bu... rakam vereyim. Evsizlerin oranı %8 artmış bir yılda. Bütçe açığı Mayıs ayında geçen yıla göre %30 artmış. 31 milyar dolarlık bir artıştan bahsediliyor. Ve baktığımızda hani artık asayiş meseleleri falan ciddi boyutta, bizim Londra temsilcimiz Tayfun Salcı var. Diyor ki yani telefonu diyor eline çıkarıp kulağına koymaya korkuyorsun diyor. Çat yakıp götürüyorlar diyor.
0: Sadece Londra'da değil, Paris'e gitsen orada da.
1: Yani Avrupa'da bu anlamda asayiş ve konuda çok ciddi sıkıntılar var. Ne oluyor yani, üzerine güneş batmayan imparatorluk, James Bond filmleriyle dünyaya nizam veren İngiltere.
0: Şimdi Theresa May'i hatırlayamıyorum ama Boris Johnson, Liz Truss ve Rishi Sunak zaten sandıktan çıkmamış isimlerdi. Downing Street'ten, yani İngiltere'de Başbakanlık Ofisi'nin bulunduğu yerin adıdır. Bu oraya kral tarafından görevlendirilmişlerdir. Ama ben biraz bir geniş perspektif sunayım kısa bir süre içerisinde.
1: Biraz da İngiltere'den çok bunun istikrar anlamındaki
0: tam ona getireceğim. Tam ona getireceğim. Şimdi İngiltere parlamenter sistemin kurucusu. Öyle ya da böyle İngiltere'de parlamenter sistem yoluna revan olur. İngiltere bu vakitten sonra dünyaya kendisinin hediye ettiği parlamenter sistemi bir kenara bırakıp da başkanlık sistemine geçmez. Niye geçmez? Çünkü ülkenin sahibi var. Kral.
1: Kral var. Evet.
0: Yani İngiltere'de kaç kişi giderse gitsin kral hükmünü okur. Şimdi bazı arkadaşlarımız var, ben dinliyorum onları. Ya işte krallık, kraliyet İngiltere'de sembolik falan. Hiç de öyle değil. Bilmeden üfürmeye gerek yok. Tabii ki sembolik olan yönleri var ama İngiltere'de sahip vardır, sahip kraldır. Sana getirip kaldırın saltanatı diyenler kendi ülkelerinde bunu akıllarından bile geçirmemişlerdir. Ben burada saltanat aşığı falan bir adam değilim elbette ama Türkiye'de bu konunun ele alınış şekliyle İngiltere'de, Belçika'da, Danimarka'da hülasa kralların ve kraliçelerin yaşadığı coğrafyalarda farklı. Şimdi İngiltere'deki parlamenter sistem var ama hemen yan tarafındaki Fransa'da yarı başkanlık sistemi var. Yani Fransa'nın hem başbakanı vardır hem cumhurbaşkanı vardır. Neden? Çünkü o bugün geldiğimiz noktaya farklı yerden gitti. İngiltere farklı yerden gitti. Şimdi biz kendi sistematiğimizin içerisine baktığımızda da Türkiye'de Starmer gibi, Boris Johnson gibi, Liz Truss gibi arka arkaya başbakanların değiştiği dönemleri yaşamadık mı? Yaşadık tabii ki. Yani ben Türkiye'de 25 günlük kabinelerin kurulduğunu, daha bakanın koltuğuna oturmadan farklı bir kabinenin kurulduğu dönemleri yaşıyoruz. Yani dolayısıyla da stratejik hiçbir planlamanın yapılamadığı bir Türkiye'yi yaşadık. Şimdi bu tabloyu kim o iyi okuması lazım? İngiliz değil. İngiliz altından çıkar. Çünkü kral memleketin sahibi de bu tabloyu...
1: 2023'te millete parlamenter sisteme döneceğiz diye vaat edenler.
0: Parlamenter sistem diye ne idüğü belirsiz bir şeyi zokalayarak yola revan olanlar iyi okusunlar. Yani memleketin, milletin derdinin geçim olduğunu, seçim olmadığını bir türlü anlayamadılar. Dolayısıyla geldiğimiz noktada sevgili İbrahim, Türkiye eğer Sayın Cumhurbaşkanı'nın biraz önce de söylediğimiz gibi sahada güçlü olmakla ilgili bir takım cümlelerden bahsediyorsa, 2002 yılından günümüze kadar istikrarlı hükümetler tarafından yönetilmekte olduğundan geçiyor bunun yolu. Ama özellikle de 2017 ile birlikte Türkiye'nin geçmiş olduğu Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle bu toplumun %51'inin rızasını almayan hiç kimsenin bu toplumu yönetemeyeceği gerçeği tesbih tanesi gibi Adnan Menderes'in kabrinin başında dizdi. İçinde Canan
1: Kaftancıoğlu
0: da vardı.
1: Dua ediyordu.
0: Neden dua ediyordu? Çünkü %51'e uzanmak zorundasın kardeşim, tamam mı? Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin bu ülkeye sağladığı istikrarı görmek isteyen şu an ekrandaki İngiltere'ye baksın. Ama ben İngiltere'nin bu işin altından rahatlıkla çıkabileceğini düşünüyorum. Ama Avrupa'dan başka örnek istiyorlarsa Bulgaristan'a baksınlar. Son 3 yıl içinde 9 defa seçim
2: kabus
0: yaptılar.
2: Kabus.
0: Yani bu ne demek? 6 ayda bir seçim yapmış ülke demek yani. Dolayısıyla siyasi istikrarın son derece önemli olduğu dönemlerden geçiyoruz sevgili İbrahim.
1: Peki. Şimdi Sayın Tayyip, G7'den bir görüntü izleteceğim. Trump bir saat geç kaldı zirveye. Ondan sonra da patron benim ya dedi, bekleyeceksiniz dedi. Böyle bir raconu da kesti. Arkadaşlar o görüntüyü bir verin. Çünkü konuyu nereye bağlayacağım? Şimdi bir yandan Almanya'da baby boomer krizi diye bir şey konuşuluyor. Nedir bu? Açıklamaya çalışayım. Alman Ekonomi Enstitüsü Almanya'da emeklilik çağına gelen işte 1950'li yıllardan işte 60'lı yıllardan kalma bir kitle var ve bunlar artık çıkıyor ve 4.3 milyon kişilik açık yaşanacak 2036 yılına kadar diyor ve biz hani bir kriz bizi bekliyor diye söylüyor. Nüfus artışı sıkıntıları da olduğu için. Şimdi öbür taraftan Trump'ın bu patron benim görüntüsü var. Bir verelim arkadaşlar.

0: Geri Trump diyor arkadaşlar.
1: Hello.
2: I'm the boss.
0: Neyse, o bölümü hafiften kaçırmışız herhalde. Sıkıntı değil, giriyor içeri. Ha, şurada. Bir sesini verir misiniz arkadaşlar?
2: Alman başbakanı şey, nasıl söylüyor?
3: Hello, I'm the boss.
0: Ya, I am the boss. How are you? Bir saat bekleriz, ne olacak falan demeye getiriyor. Şimdi konuyu nereye bağlayacağım Sayın Tayyip? Bir yandan Almanya'da böyle bir kriz yaşanıyor. Diğer yandan Kalas'tan bir açıklama geldi. Hani Avrupa Birliği'nin dikkat çeken isimlerinden bir tanesi. Onu da grafik olarak arkadaşlar ekrana verirler. Diyor ki Türkiye ile elimizden geldiği işbirliği yapmayı öneriyoruz. Savunmada Türkiye'nin SEF'e katılmaması nedeniyle bir mevcut üye devletler Türkiye ile daha yakın işbirliği için çaba gösteriyor. Yani bizi bypass ediyorlar zaten demeye getiriyor. Sorumu şöyle soracağım. Birazdan Erdoğan'ın bir uyarı sesi vardı. 4 Mayıs 2026'da onu da hatırlatacağım. Ondan sonra da soruyu soracağım size. Bir değişim oluyor mu? Avrupa özellikle bir hani böyle lider krizi mi yaşıyor diye. Erdoğan abi uyarı sesini bir verelim arkadaşlar. Sonra bunları döndürürsünüz.
4: Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır.
0: Biz 4 Mayıs 2026 tarihinde yapıldı. Hatta biz o zaman işte Masa Ne Var'da konuyu konuşmuştuk. Sorumu şöyle sormaya çalışayım. Birazdan bir başka gelişmeyi de paylaşacağım. Avrupa Birliği bir yandan Avrupa Parlamentosu Türkiye böyle hani eski alışkanlıklarıyla tırnak içinde fırçalamaya çalışıyor. Diğer yandan da böyle ya artık bu iş böyle gitmeyecek diye bir zemin arayışı içerisinde. Mesela bugünün sıcak gelişmelerinden bir tanesiydi. Leonardo ile Baykar ortak uçuş gerçekleştirmişler. Hani birazdan detayları gelir bana. Şimdi sıcak gelişme olarak geldi. Yani bir şekilde Kalas diyor ki ya bakın hani Avrupa Birliği artık bu kafayı değiştirin. Çünkü diyor biz yapmazsak ülkeler tek başına gidip Türkiye ile temas kurmaya başladılar diyor. Ne oluyor şu anda sizce bu?
5: Evet. Yani en son bir rapor yayınladılar biliyorsun. İşte Türkiye'de kabineden bir ismi dillerine doladılar.
0: Akın Gürlek'e yaptırım istiyorlar.
5: Hedef aldılar. Şimdi bu hem Türkiye'nin bölgedeki varlığı, etkinliği, nüfuzu hem Türk iç siyasetteki bir takım gelişmelere taraf oluyor Avrupa. Ya bundan kurtulamıyor. Bizim bazen çok olumlu gördüğümüz Avrupa-Türkiye ilişkileri bazen böyle tuhaf bir şekilde gerilimli, sıkıntılı gördüğümüz bu ilişkilerin kaynağı Türkiye'nin bu Orta Doğu'daki artan etkisi ve nüfuzu, bundan rahatsız olan güçlerin Avrupa üzerinden Türkiye'ye olumsuz yansıtması. Diğeri de aynı şekilde yine bununla bağlantılı.

0: Antalya Türkiye'deki iç siyasetteki gelişmeleri Avrupa'dan bir şekilde reaksiyon verdirtmeye çalışmaları. Bunu biraz daha açık ifade etmek istiyorum. Yani Türkiye-Avrupa ilişkilerinde sorun nedir? Ya bizim yıllardır Avrupa, yani tek tek işte bu ülkeleri de belki sayacağız ama İsrail'le ilgili bir meseledir bu.
1: Kesinlikle.
0: Yani Almanya İsrail'in nükleer reaktörünü kurulmasını, nükleer santralinin kurulmasını finanse ettiği ortaya çıktı yakın zamana kadar. Bunu şunun için veriyorum. Ya Almanya ile İsrail'i ayırt etmek çok zor. Son kaç yıldır, bu iki yıldır bu İsrail'in Gazze soykırımıyla beraber Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en çok İsrail'e silah veren İki. Almanya. Doğu Akdeniz'de artan Türkiye varlığını kiminle şey yapmaya çalışıyorlar? Dengelemeye çalışıyorlar. Fransa'yla. Hı
1: hı. Rumlar üzerinden.
0: Evet. Şimdi burada bizim, yani Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak artan şeyi, etkisi en fazla kimi rahatsız ediyor bu bölgede? İsrail'i rahatsız ediyor.
1: Hatta bugün İsrail medyasında haber vardı. Türkiye'yi Netanyahu hafife almasının faturasını ödüyor diye.
0: Evet. Yani bu İsrail bunun rahatsızlığı ve biz Avrupa'yla çelişirken ya niye biz bir türlü bu Avrupa Birliği'ne üye olamıyoruz, bu meseleler nedir, gidiyoruz tarihe falan da işte ya biz Viyana'yı kuşattığımız için değil bunun sebebi. Yani İsrail'le bağlantılıdır. Batı da şöyle değerlendiriliyor. Yani Batı'nın beyni İsrail'dir. Yani daha doğrusu Siyonizm'dir. Yani Batı'da bir varlık var. Bir dünya politikası var. Ama bunu yöneten Siyonizm, o küresel Siyonist güç Türkiye ile ilişkileri İsrail merkezli düşünüyor. Ona göre tavır alıyor, politika alıyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki ya Türkiye, ya sizin vizyonunuz nedir? Ya Avrupa'nın, Brüksel'in vizyonu nedir? Brüksel kendisini nerede görmek istiyor? Ben açıkça söyleyeyim. O küresel Siyonist yapı bunu belirliyor. Ve daha somut olarak da İsrail bunu belirliyor. Yani onların kendi başlarına bir vizyonu yok demek istediğim. Yani İsrail'in o küresel Siyonizmin çıkarları neyse, Alman Merz buna göre, ya biz Berlin'deydik, Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir görüşmesi gerçekleştirmezdim. O işte toplantı esnasında İsrail'e olan desteğini, bagajlarını anlattı. Açıkça Sayın Cumhurbaşkanı anlattı. Yani Türkiye ile de ilişkileri de demek istiyorum. İsrail'den bağımsız değil. Bizim şu an bu bölgede en fazla çekişme içinde olduğumuz ya da daha doğrusu bir takım eylemlerinden, işgal hareketlerinden doğru rahatsız olduğumuz İsrail'le gerilimimiz bize Brüksel üzerinden geri dönüyor. Raporlar hazırlıyorlar. Raporlar hazırlıyorlar aleyhimizde işte efendim, yani Türk-Avrupa ilişkilerini olumsuz etkilemek istiyorlar. Bir de bunun altını çizelim. Ama
1: peki Avrupa ile sancılı Türkiye istikrarlı diye bir manşet atabilir miyiz ekrana? Ya attı bizim Ayşegül.
0: Tabii
1: konuyu
0: ki,
1: şuraya bağlayacağım. Almanya Enerji Bakanı geldi mesela. Birazdan soracağım onu da size.
0: Onu da anlatayım. Bak başlıklar bizim Avrupa ile ilişkilerde. Tabi bu kadar böyle siyah beyaz değil mesele. Hı hı. Yani askeri ortaklıklar imkanlar var. Ekonomik ortaklıklar imkanlar var. Bunu Almanya şu an Türkiye'ye koşa koşa geldi. Kaç tane şirkette, 30 tane şirketle geldiler buraya. Buradan iş almaya çalışıyorlar. Yani Almanya'da durum o kadar parlak değil ve Türkiye aslında şu an ciddi bir kalkınma potansiyeli taşıyan Avrupa'nın da ihtiyaç duyduğu bir ekonomi haline geliyor. Yani bu ekonomik imkanlar hem Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilgili ekonomik imkanı, Avrupa'yla ciddi ekonomik çıkarları var. Avrupa'nın da Türkiye ile ilgili ekonomik çıkarları var. Bunu biraz önce ifade ettiniz ya, ya biz aslında toplu olarak hareket edelim diyoruz ama ülkeler tek tek gidip Türkiye ile anlaşıyor. Görüşüyor. Bunun için askeri imkanlar gündeme geldiği zaman Türkiye ile İlişki kurmak zorunda hissediyorlar kendilerini tek tek.
1: Tam mesela ülke. Bununla ilgili ilginç bir gelişme var. Sıcak da bir gelişme. Baykar'ın geliştirdiği Bayraktar Kızıl Elma ile Leonardo'nun İtalyan firması biliyorsunuz. Baykar'la ortaklık kuruldu. M346 jet eğitim uçakları Key Swarm programı kapsamında ilk kez ortak otonom formasyon uçuşu gerçekleştirdi diyor. Testlerde M346 pilotları özel görev yönetim sistemi üzerinden Kızıl Elma'nın kontrolünü devralarak farklı formasyon ve manevraları başarıyla yönetti. Gerçek zamanlı veri paylaşımıyla gerçekleştirilen uçuşlarda insanlı ve insansız platformla birlikte görev yapma kabiliyeti de test edildi diyor. Açıklama Leonardo cephesinden İtalya'dan geldi. Baykar'dan da gelir muhtemelen bir açıklama. Enteresan yani. Hani aslında tam da Kaya Kallas'ın söylediğine geliyor. Diyor ki ya bak biz apabil olarak sırtımızı dönüyoruz ama yani ortak bir akıl hareket etmiyoruz ama bak işte mesela İtalya gidiyor Türkiye'yle iş yapıyor. Macaristan diyor ki ya bizim zırhlı araçlara gelin bunları yerleştirin. İşte İspanya diyor ki gelin beraber gemi yapalım.
0: Kaçınılmaz yani bunun bir akıl olmadığı Avrupa'nın Türkiye ile ilişkilerindeki belirlediği çok ya yani aslında bunu daha gerilere götürüp bugüne kadar taşımamız gerekiyor. Bu aşıldı. Nasıl aşıldı? Avrupa istediği kadar bize bir blok olarak sürekli bir mesafe koymaya çalışsın. Bu aşılacak. Türkiye'nin yeni cazip ekonomik, askeri teknoloji ile ilgili ortaya çıkardığı imkanlar onlar için de cazip. O tek tek ülkeler için biz Romanya'ya ne verdik? Romanya'ya askeri teknoloji veriyoruz şimdi en son. Bunu herkes faydalanacak. Bu kaçınılmaz. Bu İsrail'in şu an Avrupa Birliği üzerindeki etkisi olarak peki, da değerlendirelim.
1: Tam burada mesela şimdi arkadaşlar elinizde ise hemen şu Enerji Bakanı'nın sesini küçük bir hatırlatabilir miyiz?
2: Bugün gururla ifade etmek isterim ki yenilenebilir enerji Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yaklaşık %65'ini oluşturmakta. Bu kapasiteyle yenilenebilir enerjide Türkiye Avrupa'da 5. dünyanın ise 11. ülkesi konumuna gelmiş durumda. Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2030 ve 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımız kapsamında binalardan sanayiye, ulaştırmadan tarıma kadar tüm sektörlerde 2030 yılına kadar 20 milyar doların üzerinde yatırım öngörüyoruz. Hedefimiz enerji tüketiminde %16'lık bir azalma ve yaklaşık 100 milyon ton emisyonun önlenmesidir. İşte bu iki alan yani yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği Türkiye ile Almanya'nın birlikte hızla ilerleyebileceği son derece büyük bir potansiyele sahip işbirliği alanlarıdır. Türkiye ve Almanya olarak daha temiz, daha güvenli bir enerji geleceğini birlikte inşa edebileceğimize yürekten inanıyorum.
1: Şimdi Almanya biliyorsunuz Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili olarak Siemens firması parasını ödediğimiz halde gerekli malzemeleri göndermemişti. Ama şimdi Alman bakan yenilenebilir enerji konularında Türkiye'ye böyle bir koşarak gelmiş. Hem çok güçlü bir iş adamı heyetiyle gelmiş. Mesela Deutsche Welle diyor ki 80 milyon avro bir enerji yatırımı ve kaynağı söz konusu. Enerji sektörü altyapısı ve şebekesinde ise 28 milyar euroluk bir yatırım planlanıyor. Alman şirketlerde büyük pastadan pay almayı hedefliyor diyor Deutsche Welle. Yani. Ne oluyor şimdi? Mesela Almanya'nın bakışı mı değişiyor? İngiltere'de işte bu krizler, Fransa'da Macron'un zorlanması, işte sokak olayları derken Almanya'da bir sıkışmışlık halinde mi? Neden Türkiye ile işbirliği zemini arıyorlar? Peki hani ya da sadece enerji alanında iş yapalım ama siz hani mesela nükleer santral yapmayın. O işlere uzak durun mu diyorlar?
0: Yani bugün Rusya ile Almanya arasındaki ilişkiler zaten Almanya'nın büyük bir enerji krizine girmesine de sebep olmuştur Ukrayna krizi üzerinden. Türkiye bir enerji hub'ı olma noktasında sadece yenilenebilir bir enerji üzerinden aslında konuşmuyoruz ama şunu demek istiyorum. Türkiye her alanda öne çıkan cazip imkanlara ve fırsatlara sahip. Alman politikasını değiştirecek. Yani bu ihtiyaçları, Almanların da bu ihtiyaçları resmi politikalarını da değiştirecek. Hangi politikalarını değiştiriyor? İsrail üzerinden Türkiye'ye kurdukları, bir geliştirdikleri bir ilişki modeli bu. Bunu değiştirirken yani biz Fransa'yla, güneyimizde kiminle savaştık? Terör örgütüyle savaşmadık. Bakın Fransa'yla mücadele ettik aynı zamanda. Kimle? İsrail'le mücadele ettik. Doğu Akdeniz'de kimle mücadele ediyoruz? Güney Kıbrıs Rum kesimiyle değil, İsrail ve Fransa ile aslında mücadele ediyoruz. Yani hem Orta Doğu'da altıgen ittifak Türkiye'ye karşı hem Doğu Akdeniz'de altıgen ittifak İsrail'in merkezinde olduğu buna karşı Türkiye mücadele ediyor. Hem de Avrupa'da İsrail'in bütün Avrupa'yı etkisi altında bir Türk dikte ettiği bir Türk politikası var. Bu aşılmaya başlandı. Ve bu aşılacak, kaçınılmaz bir şey. Hele ki içine bulunduğumuz dünyanın gidişatını, Rusya-Ukrayna savaşı ve bu bölgedeki yeni altüst oluşları değerlendirdiğimizde kaçınılmaz olarak değişmek zorunda. Avrupa burada kendisine bir vizyon oluşturabilecek mi? Türkiye'yi de merkezine alan. Bakın, ekonomik evet. ortaklıkta Avrupa kazanacak. Askeri ortaklıkta Avrupa kazanacak. Ama Türkiye'yi dışlayacaklar. Öyle bir şey yok yani. Türkiye buna gelmeyecek. Şu an bunu formüle etmeye çalışıyorlar. İhtiyaç duyuyoruz, Türkiye'yi kullanalım biraz kafasındalar ama Türkiye o yapıda bir devlet değil artık. Sayın Cumhurbaşkanı o biraz önce konuşmasını dinlediğimiz, yani biz böyle ihtiyaç duyduğunuz anda gelip faydalanabileceğiniz bir ülke falan değiliz. Yani ciddi ortaklıklar, çıkarlarımız var. Ciddi ortaklıklar kuralım. Bu geleneksel Türk düşmanlığını bir tarafa bırakarak yeni bir vizyonla bu Türkiye ile ilişkileri yeniden şekillendirelim.
3: Ben peki, bir ilavede bulunabilir miyim?
1: Tabii, bu arada ben küçük bir bilgi notu daha paylaşayım. Az önce Siemens'ten bahsettim ya, hani parçaları vermedi vesaire diye. Tabii bu durum Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni geciktirdi ama engelleyemedi. Mesela bugünün sıcak gelişmesiydi. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un genel müdürü Alexey Likovchev, sanıyorum öyledir. Heyet Rosatom'da bir çalışmaları kontrol ediyor ve diyorlar ki yani artık şeye başladık. Birinci ünite tamamlandı. Yani yakın zamanda elektrik verme meselesine geçeceğiz. Hani bütün bu çabalara, engelleme çabalarına rağmen de nükleer santralde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde birinci güç ünitesinin inşası tamamlandı. Resmi duyuru bu. Ve işletmeye alma operasyonları yakında başlayacak diyor. Yani bu ne demek? Çok kısa bir süre sonra artık ilk elektriği Türkiye Akkuyu'dan almaya başlayacak demek. Yani bir şekilde biz şu an kritik eşiği açtık mı, yani şeyi kırdık mı diye de merak ediyorum. O zincirleri kopardık mı diye de.
4: O Yusuf Alabasa, o Siemens'ten biz onlar gelmedi.
1: Yok, gelmedi.
4: Alınamadı, başka ülkeden temin edildi.
3: Çin'den alındı.
1: Hatta firma da açıklama yaptı. Ya biz de gümrükten geçiremiyoruz dedi Alman hükümeti.
3: Yani Siemens ben satmak istiyorum ama tabii, diyor kontrol
0: lisansı. Kim engelliyor? Yani Almanya'nın nasıl bir şeyi olabilir yani mesela?
1: İsrail engelliyor tabii. Evet. Net yani, çok net yani.
3: Şimdi bununla ilgili hani Alman Bakan aydınlanma mı yaşadı da Siemens konusunda bu şekilde ambargo uygularken geldi hemen Türkiye'ye enerji yatırımları yapmak istedi? Şöyle, Mayıs ayı rakamını veriyorum. Sayın Enerji Bakanı'nın kendisini yapmış olduğu açıklamalardır bunlar. Mayıs ayında Türkiye tükettiği her 100 birim elektriğin 85'ini yerli imkanlarla karşıladı. 100 birimlik elektrik üretildi. 85 birimi yerli, 15 birimi ithal. Elektrik ithal etmiyor onda. Doğalgazdan çevirim yaptığı için. Evet. Tamam mı? Peki her 100 birim elektriğin ne kadarı yenilenebilir enerjiden geldi? %72.3'ü. Yani düşün, Türkiye'de 500 bine yaklaşmış elektrikli araç var. Elektrik üretim tüketimi devasa boyutlara ulaşmış durumda. Ve bu tüketilen elektrik için üretilmiş her 100 birim elektriğin %72.3'ü yenilenebilirden. Yani güneşten gelmiş, yani rüzgardan gelmiş, yani hidroelektrik santralinden gelmiş. Bu tabii muazzam rakam bunlar. Türkiye'ye yönelik olarak uygulanan ambargoların sonuç vermeyeceğini çok iyi görüyorlar. Bulunmaz Hint kumaşı olmadığını Almanya önünde sonunda anlayacak. Bir son şeyi söyleyeyim sana İbrahim. Bu bizzat Sayın Bakan ile bir araya geldiğim bir dönem içerisinde sormuş olduğum sualin de cevabıdır. Türkiye önümüzdeki süreçlerde Akkuyu Nükleer Elektrik Güç Santrali gibi farklı merkezlere nükleer santraller yapıp sayıyı 3'e 4'e çıkartmayı, bunun da dışında mobil nükleer güç santralleri inşa etmeyi planlıyor. Bu konuyla ilgili Güney Kore, Japonya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerle de yakın temas halinde Enerji Bakanlığı.
1: Peki, şimdi Üstad çok ilginç bir konuyu açacağım. Diyalog diye bir gizli topluluk ifşa oldu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet. Gündem oldu bu mesele. Türkiye'de biraz uzaktan geçtik meseleye ama arkadaşlar, bir konuya onunla devam edeceğiz. Şimdi normalde ben de hani masada ne var almayı pek düşünmüyorum. Hafta içi biraz konuştuk Çağrı Alkan'la, bizim dış haberler müdürümüzle. Ondan sonra

0: Sonra biraz netleşsin durumu öyle bakalım filan demişti. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bir konuşma var Türgev'de. Onu görünce bir dakika dedim ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir şey işaret ediyor bize ama nedir diye. Şimdi önce şöyle yapalım arkadaşlar. Erdoğan'ın bu Türgev'deki konuşmasını bir verelim. Çünkü diyor ki kendini hukukun ve toplumun üstüne gören elitist bir azınlık kurdukları gizli cemiyetlerle ellerine geçirdikleri asimetrik güçle teknolojinin sağladığı imkanlarla insanlığın geleceğini ipotek altına almaya çalışıyor. Dikkat çekici bir uyarı. Tam da işte bu gizli tarikat mı diyeyim artık, gizli örgüt mü diyeyim, müesses nizamın küçük bir parçası mı diyeyim, diyalog diye bir şey ifşa olunca bir izleyelim arkadaşlar Erdoğan'ı.
1: Kendini hukukun ve toplumun üstünde gören elitist bir azınlık kurdukları gizli cemiyetlerle ellerine geçirdikleri asimetrik güçle teknolojinin sağladığı imkanlarla insanlığın geleceğini ipotek altına almaya çalışıyor. Burada şu noktayı da özellikle dikkatinize getirmek isterim. Doğrudan insana ve insanlığa yönelen bu tehdit karşısında istisnasız hepimiz müteyakkız olmak, tedbirlerimizi almak zorundayız. Bunun için evvel emirde kendi kaynaklarımıza, özümüzü teşkil eden kendi değerler manzumemize sahip çıkmak durumundayız. Kendimize başkalarının merceğinden bakmayacağız. Kendimizi başkalarının ürettiği bilgi ve kavramlarla anlamaya, tarif ve tahlil etmeye çalışmayacağız. Tarihimize, kimliğimize, kültür ve medeniyet kıymetlerimize en güçlü şekilde sahip çıkacağız. Bunun için de kendisini akışa bırakan değil, akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz.
0: Şimdi teknooligarklar dönemi mi dünyayı tehdit ediyor? Hani demokrasi gerçek anlamda hani özünü mü kaybediyor sorusu aklıma geliyor. Erdoğan neden böyle uyarılar yapmaya ihtiyacı hissetti? Nedir bu ABD'deki gizli tarikat? Bu tarikatlar niye kurulur? Neden bu kadar gizlidir? Bir yandan da mesela baktım gündemlerine, 3. Dünya Savaşı'nda yol almak, tarikat inşa etmek falan gibi gündemleri varmış. Evet. 220 kişilik bir liste. Yani NATO'dan Avrupa komutanları, ABD Hazine Bakanlığı'ndan isimler, senatörler, teknoloji patronları. Böyle enteresan. Bir de bir gündemleri de hani örgüt içinde evlilikleri yapmalıyız diye bir gündemleri varmış. Bu da FETÖ'nün bu katalog evliliklerini aklıma getirdi aslına bakarsanız.
2: Evet, evet.
0: Nedir efendim, siz nasıl okursunuz bu tartışmayı?
2: Bu diyalog kelimesi aslında bizim çok yabancı olmadığımız bir kelimedir.
0: Dinler arası diyalog diye FETÖ'nün bir ittirmesi var zamanında.
2: Dinler arası diyalog da aynıydı. Yani şey olarak, mana olarak da hedef olarak da aynı. Şimdi burada Cumhurbaşkanımızın konuşmasını da dinlerken bizim tabii yaşlarımız bazı şeylere eriyor. Biz bir dönemler Türkiye'de de bazı tarikatvari yapıların olduğunu biliyorduk. Hala da var onlar. Burada şey anlaşılmasın, 28 Şubat'ın o dönemlerinde İslami kesime yönelik işte şu tarikat bu tarikat değil. Benim kastettiğim başka bir şey.
0: Bakın, bir tane Adnan Hoca vardı, sapkın tarikat, yani şu an cezaevinde, doğrudan İslam dininin altını böyle oymak için, dejenere etmek için kurulmuş bir sistem gibi görünüyordu.
2: Bakın Cumhurbaşkanımızın o Türgev'in 30. kuruluş yıl dönümündeki açık konuşmasında şu cümle bana çok dikkat çekici geldi. Kendisini hukukun ve toplumun üstünde gören elitist bir azınlık.
0: Evet.
2: Türkiye'de kimler oluyor bunlar? Hatırlıyor muyuz? Ve bunlar kendilerini toplumun üstünde görürler. Dokunulmaz görürler. Özellikle Boğaz'da yaşarlar bunlar. Bunlarla ilgili de bir isim de var da şu an tam aklıma gelmedi. Bununla ilgili de bir kitap yazılmıştı.
3: Erguvaniler.
2: Erguvaniler var. Bir isim daha var. Şey ile başlıyor. Bunlar kendilerini toplumun üstünde gören, birbirlerini koruyup kollayan bazı masonik yapılar. Bunları gündemimize pek gelmiyor ama biliyorsunuz bir operasyon yapıldığında 33. dereceden onların üstad-ı azamları da gözaltına alınmıştı. Rektördü o. Bu tür yapılar

0: çok üzerine gidilmiyor belki ama maalesef ta Osmanlı'nın son dönemlerinden itibaren bizde Sultan Abdülmecid'den başlıyor. Sonrasında şu anda hayatta olmayan devletimizde yüksek kademelerde mevki sahibi olmuş olan bazı cumhurbaşkanımız veya paşalarımız içerisinde de isimlerini masonlar açıkladığı için
1: Tabii.
0: buradan
1: Taziye ilanları
0: söz
1: var tam
0: ediyorum.
1: sayfa.
0: Taziye ilanları, bazı sanatçılar, entelektüel sanatçılar ki ben birinin cenazesine o zaman gazetede çalışıyordum. Toprağa veriliş törenini izlemiştik biz gittik bir
1: Peki ama
0: muhabire.
1: mesela şimdi hani
0: Şimdi
1: burada
0: burada
1: Amerika'daki tarikat ya da işte bu gizli yapılanmaya baktığımızda şöyle bilgi var. İsrail'in soykırım teknolojisini fonlayan Palantir'in kurucusu Peter Thiel'in gizli topluluğu diye söyleniyor. Yani
0: evet, zaten
1: her yerden bir Siyonizme bağlantılı bir şey çıkıyor aslında
0: şimdi
1: bakarsanız bu gizli
0: Kurtuluş
1: topluluklar
0: Taiz
1: meselesinde.
0: ilk konuşmasına başladığında Avrupa, Almanya'nın esas sahibinin kimler olduğunu zaten söylemişti. Bakın şimdi karşımıza bunlar daha da çıkıyor. Yani şu son günlerde İsrail'in Amerika'ya karşı böyle posta koyar açıklamalarını düşününce bunlar bu cesareti nereden alıyor diye soruyoruz tabii ki. İşte bu ve benzeri yeraltı örgütleri görünürde yasal dernek gibi gözüken ama gizli gündemleri olan örgütvari yapılar maalesef dünyayı da bir biçimde kontrol altında tutabiliyorlar. Ben Cumhurbaşkanımızın bu açıklamasını o yönüyle önemli buluyorum. Yani yerinde bir ikaz. Bakın biz geçmişte bize gelen şeytan,
1: Yani şu
0: ben
1: filmlerde
0: şeytanım
1: izliyoruz ya
0: diye.
1: böyle hani kafalarını böyle kapatıyorlar böyle işte
0: Evet,
1: karanlık karanlık
0: kukuleta.
1: yerlerde falan toplanıyorlar falan Illuminati diye böyle kafa buluyor millet falan ama gerçekten de böyle kitleler var yani dünyayı bir şekilde yönlendirmeye çalışan bir şekilde
0: Evet.
1: hani kendi planlarını siyasetçilere dikte etmeye çalışan gerekli şantajı gerektiği zaman teşviki kullanan bir yapılar var o zaman yani teknoligarklar dönemi ne anlama geliyor?
0: Yani
1: Güç mü de güç
0: teknoligarklardan
1: el mi değiştiriyor?
0: kasıt şu. Artık şu anda bakın sosyal medyada kullandığımız programlar var. Özellikle Meta'nın programları var. Twitter, şimdi adıyla X, Facebook, Instagram gibi, WhatsApp gibi. Şimdi artık dünyada insanların davranışlarını ve düşüncelerini yönlendiren teknoloji şirketleri var. Ve bu şirketler mesela bazı noktalarda özellikle İsrail ile alakalı bizlerin yaptığı paylaşımları filtrelemek veya yayınlamamak gibi uygulamalarını görüyoruz. Günümüzde artık bu sanal medya gerçekten büyük bir güç haline geldi. Eskiden basılı gazeteler güçtü ama şimdi öyle değil. Tam tersine şimdi artık bu teknomarketler veya teknoloji şirketleri ciddi şekilde dünyada dördüncü güç olarak ön plana çıkıyorlar. Ve bunları da kontrol altına almak isteyenler var. Bakın bir ara Netanyahu'nun özellikle şu Gazze ve Lübnan savaşlarında Netanyahu şunu söylemişti. Kaybettikleri itibarları yeniden kazanabilmek için TikTok olsun veya diğer uygulamalar olsun oralarda daha fazla görünürlük ve daha etkin güç.
1: Tabii.
0: Hatta TikTok'u satın almaya bile niyetlendiler bir
1: Aynen.
0: ara.
1: Amerika'da zaten devredilmesi zorunlu tutuldu. Bu arada 60 bin civarında trolleri var. Yani hani bu işe
0: Evet.
1: çalışan
2: Onu da
1: İsrail'in.
2: Siyonistler istemediği için TikTok Amerika'da bu şeye getirildi.
1: Tabii.
2: Çünkü Gazze'deki soykırımdan görüntüler yayınlıyor diye.
1: Aynen.
0: Tabii. Yani o nedenle
1: Evet.
0: bu konu önemli. Biz zaman zaman biraz geç kalıyoruz bazı şeylerde ama Cumhurbaşkanımızın uyarısı önemli. Bir de ben kısa bir hatıramı da burada anlatmak isterim. Şeytan size ben şeytanım diye yaklaşmaz. Kendisini öyle göstermez. Size başka kılıkta gözükür. Bundan yaklaşık 20-25 sene evvel Mevlana Celaleddin Rumi'nin Aralık ayında bir anma töreni vardı. O törende biz de gittik izlemeye. Mevlana ön planda. Ama program başladı. Abi baktık, bu masonik teşkilatların kademeleri olanlar var. Onlardan bir tanesi programı meğerse onlar düzenliyorlarmış. Ve bize Mevlana'dan anlatacaklarını zannediyorlar.

0: Sayın Alabar'da sizden de bir yorum almak isterim. Bir yandan da mesela hani gizli yapılar demişken FETÖ'yü de es geçmeyelim. Amerika'daki Halkbank kumpası davası
1: Tabii.
0: bitti 9 yıl sonra.
1: Çok
0: Aynı
1: önemli.
0: zamanda da yine Amerika'da bir FETÖ davasını FETÖ'cüler kaybettiler. Bankasya'dan 15 milyon dolar böyle ballı kaymaklı
1: Tabii.
0: kredi almışlar. Parayı da geri ödemiyorlar. Diyor ki ya biz Bankasya kapandı bize ne falan diyor ödemiyorlar. Tabii TMSF dava açmış.
1: Ve
0: 2011'deki
1: kazandı.
0: kazanmış 15,5
1: Evet.
0: milyon dolar krediyi faiziyle beraber geri almak üzere
1: Şimdi tabii
0: kazanmış.
1: o Bankasya'dan çekilen kredi çekilmiş. Adamlar Amerika'ya kaçmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurumları yanına kalmasın diye
0: Peşine
1: dava
0: düşmüş.
1: açmış, değil mi? Şimdi bir de medyanın içinde Sözcü TV ile Halk TV'de bir özel bankadan 100 milyon dolar kredi çekmişler. Buna ilerleyen zamanlarda bu
0: Evet.
1: programda olmasa da geleceğiz. Çünkü orada o hamur çok su götürecek sevgili İbrahim.
0: Peki. Birazdan başkanım var
1: Ben
0: 155
1: Halkbank
0: milyon tartışması diye oradan da ona bakarız ama.
1: tam Halkbank'la ilgili konuyu getireyim.
0: Yani ama
1: Türkiye'nin
0: şeyde bir dinlemek isterim sizden bu hani tekno tarikatlar ya da teknoligarklar dönemi ne anlama geliyor meselesi. Çünkü bir arada mesela ben hatırlıyorum şöyle bir ifade kullanmıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu telefonunu gösterip ya bakın bu cebinizde ya biz bunun içindeyiz. Hep mutlaka bizden bir parça var filan demişti. Şimdi öbür taraftan da geçen bir fotoğraf yansıdı. Mesela kendi telefonunun kamerasını bantlamış Netanyahu öyle konuşuyor. Enteresan bir görüntüydü, fotoğraftı. Bu anlamda hani varsa yoksa
1: Yok
0: es
1: estağfurullah.
0: geçebiliriz.
1: Şimdi
0: Uzun
1: şöyle
0: olursa.
1: Halkbank'la devam edeyim. Oraya
0: Peki.
1: geleceğim. Halkbank davası aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün kurallara uyarak yerine getirmiş olduğu bir sürece rağmen Amerika'daki demokratları kontrol eden o Siyonist akıl ve bunlarla birlikte hareket eden FETÖ'nün el ele vererek Türkiye'ye yönelik kurdukları kumpas.
0: Harbi.
1: Neden kumpas? Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu kadar petrol aldı İran'dan. Petrol Türkiye'ye geldi. Petrolün Türkiye'ye gelmesiyle alakalı Türkiye'yi bağlayan uluslararası hiçbir hukuk yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri İran'a ambargo uyguluyor ama Birleşmiş Milletler kararı değil, ABD'nin kendi kararı. Diyor ki ben İran petrolünü almıyorum. Alanlar da benim sistemlerimi kullanıyorlarsa bu konuyla ilgili kendilerine yaptırım uygulayacağım. Nedir kendi ne ait olan kullanılan husus? Bir, dolar kullanmayacaksın. Konuyu bir hatırlayalım. İki, ABD'nin geliştirmiş olduğu Swift
0: Swift
1: sistemini
0: para
1: kullanmayacaksın.
0: transferi.
1: Türkiye dedik ben ikisini de kullanmıyorum. Senin uygulamış olduğun Biden dönemindeki bu ambargoya da katılmıyorum. Dünyada birçok ülke var katılmayan.
0: Rusya ambargosuna da
1: Peki,
0: katılmıyor.
1: nasıl aldım bunu? Türkiye ile İran arasındaki boru hattı üzerinden aldım ya da gemiyle aldım her neyse. Peki aldığın petrol ne kadar? 100 ton. Peki sen bunun parasını neyle ödedin? Ben bunun parasını Halkbank'a TL olarak yatırdım. İranlı bu konuya aracılık olan kişi de işte Rıza Zarrab oradan çıkıyor ismi. Bu parayı Halkbank'tan TL olarak aldı. Hiçbir Swift, EFT bilmem hiçbir şey yok. Bankaya yattı TL. Adam buradan TL'yi aldı. Ne yaptı sonra? Para, convertible olduğu için parayı aldı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Altına çevirdi. Altın olarak da gitti İran'a. Ne dediler biliyor musun? Sen benim sistemimin etrafından dolaşmışsın. Tamam mı? Nereye geliyor konu? Kurt kuzuyu yemeye karar
0: Suyu
1: verdikten
0: bulandırıyorum
1: sonra
0: diyor.
1: yukarıda mı olmuş, aşağıda mı olmuş hiçbir önemi yok. Ama anladılar ne Türkiye kuzu ne Amerika Birleşik Devletleri kurtu. Bana sorarsan seninle daha önce istişare etmiştik bu konuyu. Bir Trump zamanı var dünyada.
0: Trump adı.
1: Bir Trump zamanı varsa an değil de zaman yani o başkanlık süresinceki dönem bir Trump zamanı. Türkiye ile Trump arasındaki ABD arasındaki ilişkilerin rayında gitmesiyle birlikte Suriye'de çok önemli bir boşluk kapandı. Yüzyıllık parantez kapandı. Tamam mı? Şimdi de Halkbank davası gibi demokratların Siyonistlerle işbirliği içerisinde Türkiye'nin başına ileride çorap öreriz diyerek geliştirdikleri davayı tamamen hukuki anlamda kapatıldı. Şimdi çıkıyorlar diyorlar ki işte Trump'a efelenseniz ya, Trump'a şunu deseniz ya. Ya dünyada bir Trump anı var ya da zamanı var. Birçok devlet bu zamanı karşılıklı ilişkiler çerçevesi içerisinde geliştiriyorlar. maalesef Türkiye'deki muhalefetin derdi.

0: Bir de bu. Tekno hükümetlerle ilgili konu çok geniş bir konu. Yani big data dediğimiz datayı bugün kim kontrol ediyorsa, insanların duygularını, düşüncelerini, alışveriş alışkanlıklarını, siyasi tercihlerini bunlar kontrol ediyorlar. Bununla ilgili en önemli konu Cambridge Analytica skandalı. Aynısını Türkiye'de 2019 yerel seçimlerinde de uyguladılar ve önümüzdeki süreçlerde de uygulanacak. Yani verilen mesajlar Kütahya'ya ayrı veriliyor, Şırnak'a ayrı veriliyor, Şişli'ye ayrı veriliyor. Ve hepsinde vatandaşın neden hoşlandığı data olarak biriktirilip ona göre işlem görüyor.
1: Yani tam nabza göre şerbet siyasi. Ortada ilke yok, dava yok, hiçbir şey yok.
0: Mesela
1: ama
0: şöyle söyleyeyim.
1: Onun için de ona göre eğilip bükülebilen lider buluyorlar.
0: Tabii İsrail'in bombardımanında daha fazla Filistinli'yi öldürmek için kullanılan yapay zeka programları Silikon Vadisi tarafından yapıldı.
1: Su sarfiyatına bakıp?
0: Su sarfiyatına baktılar, giriş çıkış hareketliliğine baktılar, arabaların her gün geliş gidiş güzergahları hala izleniyor. O Palantir konusuyla ilgili ben Akşam Gazetesi'nde detaylı bir yazı yazdım. Merak eden arkadaşlar olursa bakabilirler Google'layıp. Bak Google'layarak bakıyorsun en nihayetinde. Adamlar böyle bir sistem kurdular ve bu teknofaşist bir dünyayı adım adım inşa ediyorlar. Bundan çok fazla kaçış yolumuz yok. Neden? Bir kere başta biz Türkler olarak her anımızı sosyal medyaya yükleme konusunda oldukça mahiriz.
1: Doğru.
0: Ben bir yazı yazmıştım yine Akşam Gazetesi'nde, perdeciler dükkanlarını kapatsın diye. Yani evlerde artık perde kapatılıyor. Yine namahrem kavramı falan eskiden olduğu gibi olmasa da bir şekilde devam ettiriliyor sevgili İbrahim, ama artık insanların, affına sığınarak söylüyorum, yatak odaları Instagram'da, mutfakları Instagram'da, oturma odaları Instagram'da. Ne buluyorsunuz ya bu kadar yani kendinizi teşhir etmekte? Dolayısıyla Türk halkı olarak çalışmamız gereken epey bir ödev var. Bir Peki. de tuttuk biz mesela şimdi şeyden dert yanıyoruz değil mi? Palantir'i falan anlatıyoruz. Ya İstanbul'da trafik kameralarını Amerika Birleşik Devletleri'nin hibesiyle getirdin, yerleştirdin. Palantir'i konuşmaya daha çok var.
1: Doğru. İkinci başlığa geçiyorum Sayın Alavardı, müsaadenizle.
0: Tamam.
1: CHP'de yumruklaşma dönemi arkadaşlar. Görüntüleri de verelim. Mümkünse ben biraz anlatayım ne olduğunu. Şimdi Sayın Tayyip'le devam edelim. Şimdi baktığımızda Kılıçdaroğlu dedi ki kardeşim ben artık mühür bende, kararları alıyorum dedi. Bazı il başkanlıklarını feshettiğini duyurdu ve yeni atamalar yaptı. İzmir'de Özgür Özel döneminin ekibi, yeni ekibi içeri sokmak istemedi ve ortalık bayağı karıştı İzmir'de. Yumruklar konuştu, CHP il binasında kavgalar çıktı. Şimdi bir ses dinleteceğim Özgür Özel'den. Hem bu yumruklaşmayı yorumlamanızı rica edeceğim. Bu kavga nereye varacak? Hani bu kadar kavga eden bir örgüt aynı zamanda gerçekten hani siyaset üretebilir mi sorusunu soracağım. Hem de Özgür Özel'in bu sözü çok konuşuldu, tartışıldı. Siz nasıl yorumlayacaksınız merak ediyorum. Biz diyelim arkadaşlar.
2: Ertesi gün ne olursa olsun biz yatar uyuruz. Yani ben stresin en yüksek olduğu zamanlarda bile günde bir saat spor yaparım. Stresin en yüksek olduğu zaman da vurur kafamı yatarım. Ben Butlan geliyor dediler, yattım uyudum. Butlan kararı çıktı, yattım uyudum. Partiye sabah saldıracaklarmış, 7'de geliyorlarmış dediler, yattım uyudum. Bizi polis zoruyla attılar, dolu altında yürüdüm. Burada geldim, miting yaptım yağmur altında, yattım uyudum. Kemal Bey'in metninde Osmanlı coğrafyasına büyümek, CHP'de burada yerini alacak. Yani Tombarağ'ın merhametli monarşi lazım, demokrasi bu ülkeye çok dediği, Cumhur İttifakı'nın sahiplendiği söylemlerde bu köşeyi de biz doldurabiliriz tonu ve vurgusundan sonra ben uyku uyuyamadım.
1: Şimdi uykum kaçtı benim. Özgür Özel'in tek uykusuz kaldığı an buymuş. Diğer her şeyde uyuyormuş. Yani benim aklıma uyursan ölürsün sözü geldi ama bir de şeyi izlettirin, sonra değerlendirin lütfen. Uykusuz bıraktığı sesi de bir hatırlatayım ben Kılıçdaroğlu'ndan. Neymiş yani? Kılıçdaroğlu ne söylemiş bu kadar kabusu olmuş? Onu da biz diyelim arkadaşlar.
3: Osmanlı'nın topraklarına bakın. O coğrafyada yaşayan insanlara bakın. Türkiye o coğrafyaya gitmek, o coğrafyada yeniden ama yeniden kendi kişiliğini korumak ve geliştirmek zorundadır. Biz dünyanın önemli sayılı ülkelerinden birisi olmak zorundayız. Küçülerek değil, büyüyerek gitmek zorundayız.
1: Nedir? Yani neden bu kadar uykusunu kaçırıyor?

0: kaçırıyor. Hem mesela İsrail'in uykusunu kaçırıyor bu mesele. Evet, eyvallah evet, da. Evet, evet. Özgür Özel niye uykusunu kaçırıyor, kabusu oluyor? Ne söylemiş ki burada Kılıçdaroğlu?
1: Ya Türk şey ne diyor? İsrail ne diyor? Türkler yeni Osmanlı hayali kuruyorlar. Hmm. Ama buna izin vermeyeceğiz.
0: Yeni Osmanlı ticaret yolunu inşa ediyorlar. Hicaz demir yolu, evet, falan diyor.
1: Ya buna müsaade etmeyeceğiz diyor. Özgür Özel'in de yani uykusunu kaçıracak bir söz mü bu? Uykusunu kaçıracak bir ifade mi bu? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği aslında normal, sıradan, o partinin başında kim olursa olsun söylemesi gereken sözler. Ya bunu söylemeyen kişinin aslında o partinin uykularını kaçırması gerekiyor.
2: Bu kadar.
1: Biz şunu anlıyor muyuz? Sovyetler Birliği çözüldü. Daha sonra Rusya geldi. Rusya efendim yeniden ne dediler? Yeniden Çarlık haritasını gündeme getiriyor. Türkler ne oldu? Türkler yeniden efendim Osmanlı'ya dönmeye çalışıyor. Bakın kurduğunuz küçük devletler, yani Batı'nın bizim üzerimize geçirdiği deli gömleği diyorum. Daha yeni şey ifadesiyle ya formatladığı ülkelerdeki bakış açıları dağılıyor. Biz zaten bunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakan olduğu dönemde beri aslında bir tarafa bırakmaya çalışıyoruz. Yani bizi bir formatladılar, biz onu bir tarafa bırakmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin bugüne kadarki bir başarısı varsa nedir arkadaşlar? Bu Türkiye Sayın Cumhurbaşkanı neyi başarmış? Neyi başarmış biliyor musunuz? Bizim üzerimize ölü toprağı atmışlardı. Biz bunu benimsemedik, dedik ki yani biz kadim bir ulusuz, medeniyetiz dedik. Yani kadim bir ulusuz, çok kadim bir medeniyetin aynı zamanda temsilcisiyiz. Biz yok olmayız. Biz kendi değerlerimizi, kendi milletimizi, kendi ulusumuzu koruyup bu değerlerimize de sahip çıkarak yeni dünyaya, yeni çağa, yeni zamana uygun kendimizi geliştirerek devam edeceğiz yolumuza. Yani bunun aynısını bakın. Bütün tarihte eski milletler, güçlü medeniyetler kurmuş, devletler kurmuş. Bütün ülkeler aslında şu an bu çağın güçlenen devletleri. Ve hepsi de fiziki anlamda olmasa bile siyasi, kültürel, psikolojik anlamda bir hinterland'a sahipti eskiden. Biz de bir hinterland'a sahiptik. Yani biz aslında burada yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın önünü açtığı bir yoldu ve Türkiye bunu şu an Batı'da ne dinliyor? Osmanlı hayali. Hayır, Osmanlı hayali değil. Türkiye sadece kalkınan, güçlenen, büyüyen Türkiye, Osmanlı etkisi yaratıyor. Ya bundan rahatsız olman için sen birkaç çağ öncesine gidip bir, o eski işte Hristiyan Türk düşmanlığı gibi şeye, kafaya girmen gerekiyor. Bunu İsrail hayli hayli girecek. Tüm bölgesel rekabet açısından Türkiye'yi, Türkleri devlet görüyor. Ben şöyle daha bir somut örnek vereyim. Yani İsrail devleti bizim 1917-18'de Gazze'yi, Filistin'i, Filistin cephesini bırakmamız üzerine kuruldu. Onların meseleye bu açıdan bakması zaten anlaşılır. Diyor ki yani ya, ama ne oldu? Türkler izledi değil mi o devletin kurulmasını? Filistin'in yok edilmesini, adım adım yutulmasını, bizim devletlerin izlediğini biliyoruz. Hatta ilk onaylayan Müslüman ülkeyiz değil mi? Yani İslam ülkesiyiz bu şey içerisinde.
3: İsrail'i tanıyan ilk,
1: evet,
3: devlet.
1: İsrail'i tanıyan ilk devlet. Şimdi bu politika demek istediğim, bu anlayıştan, bu bakış açısından Türkiye kurtuldu. Sayın Cumhurbaşkanımız da. Peki. 25 yıl önce kurtulduğu Özgür Özel. Yani Türkiye dünyadaki bütün büyük devletler, Amerika Trump şeye gelince ne dedik? Güney Amerika zaten benimdir dedi. Bu nereden çıktı arka bah? Yani siz bu, ya adam şöyle bir nüfuz bölgesi tarifi yapıyor. Grönland bizimdir dedi yani. Kanada zaten bizimdir. Bize katılsın dedi. Eyalet olsun. Bunu emperyalist, sömürgeci, yayılmacı bir perspektiften anlatmıyorum ben. Şunu demek istiyorum. Herkes kendi etki ve nüfuz alanı
0: var. İnterlantını işaretliyor.
1: Onu daha zamana uygun ama bu zamanın değerlerine de uygun. Yine burada yırtıcı, sömürgeci etki üretmek istemiyor.
0: Peki. Kısacık bir mola verelim efendim. Birazdan birlikte olacağız. Lütfen bizimle kalın. CHP'de neler oluyor diye konuşmaya devam edeceğiz.

0: NBA geçen, Sulata geçen.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
3: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
5: Geleceği düşünün. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Maç heyecanı tadında, açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a gir-

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kolda Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Mete gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: Bazen manşetler sadece haber vermez, yaklaşan büyük değişimin şifrelerini de verir. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece gündemi takip etmiyor. Gündemin nereye gittiğini konuşuyor. Yıllardır karşı karşıya gelen Washington ve Tahran nihayet aynı masa. Peki değişen mi? Dünya mı yoksa dünyanın yeni kuralları mı? Trump ve Netanyahu arasında siyasi mücadele daha da büyüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeniden sertleşiyor. Ve CHP'de tartışmalar bitmiyor. Belediye davaları sürerken ana muhalefetin geleceği yeniden konuşuluyor. Dışarıda sınırlar, içeride siyaset aslında aynı sorunun peşinde. Önümüzdeki dönemin kazananları kim olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Geliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de 24'te.

0: Vurdur beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
1: Biz orada gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Saati canam artık ya. Bunu kaçırır mı canam?
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
5: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
7: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
8: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde çek sat.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatı.

İzmir. Her açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.

0: Masada ne var devam ediyor efendim. Şimdi CHP'de biliyorsunuz yumruklaşma, artık tartışma, kavga ayyuka çıkmış vaziyette. CHP'ler CHP'leri yumrukluyor İzmir'den. Gerçekten böyle şok eden görüntüler gelmişti. Fakat özellikle Özgür Özel'in bir açıklaması da dikkat çekiciydi. Soru şuydu aslında bakarsanız, bir hakkaniyetsizlikte olmasın, hani uyuyabiliyor musunuz bu aralarda diye sordular. O da ki ya ben stres yönetiminde çok başarılıyımdır dedi. Bir tek uykumu kaçıran bir şey var. O da dedi Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması. Bir daha bir hatırlatayım, şimdi arada belki bizimle birlikte olmayanlar vardır. İzleyelim.
1: Ertesi gün ne olursa olsun biz yatar uyuruz. Yani ben... Stresin en yüksek olduğu zamanlarda bile günde bir saat spor yaparım. Stresin en yüksek olduğu zaman da vurur kafamı yatarım. Ben butlan geliyor dediler, yattım uyudum. Butlan kararı çıktı, yattım uyudum. Partiye sabah saldıracaklarmış, 7'de geliyorlarmış dediler, yattım uyudum. Bizi polis zoruyla attılar, dolu altında yürüdüm. Burada geldim, miting yaptım yağmur altında, yattım uyudum. Kemal Bey'in metninde Osmanlı coğrafyasına büyümek... CHP'de burada yerini alacak. Yani Tombarağ'ın merhametli monarşi lazım, demokrasi bu ülkeye çok dediği, Cumhur İttifakı'nın sahiplendiği söylemlerde bu köşeyi de biz doldurabiliriz tonu ve vurgusundan sonra ben uyku uyuyamadım. Uykum kaçtı.
2: Ben Cumhurbaşkanı olarak böyle çalışıyorum. Uykum 5 saat, bilemediniz 6 saat. Gece eve gidişlerim bazen 12, bazen 1, bazen 2. Böyle çalışıyorum.
0: Şimdi Sayın Albardı, hani uyursan ölürsün diye söylerler ya, Erdoğan diyor ki yani hani devlet başka türlü ayakta kalamıyor diyor. Evet. Yani ben böyle çalışıyorum. Kaymakamlara diyor siz de böyle çalışacaksınız. Hani 9-5 mesaisi olan devlet memuru ya da işte devlet yöneticisi olmaz diye söylüyor ama şimdi Özgür Özel'in uykusunu kaçıran Bosmanlı meselesini biraz konuşalım istiyorum. Evet. Erdoğan da hani zulüm 1453'te başladı tabii diyen tayfa, bizimle aynı yolda yürüyen tayfa tabii değil mesajları vermişti geçmişte. Özgür Özel niye bu kadar endişeleniyor? Yani
3: Özgür
0: bu kadar
3: Özel'in ağzından olan... peki zulüm 1453'te başladı yazısına dair bir tek kelime bir şey duydun mu?
0: Yok, duymadım.
3: Duymazsın tabii ki. Şimdi ne demiş Kılıçdaroğlu? Orduyu toparlayın, Viyana'ya sefere mi çıkıyoruz demiş.
0: Yok.
3: Ya da orduyu toparlayın, Tomamba'ya karşı sefer yapacağız, kutsal emanetleri mi getireceğiz demiş. Dediği şey, Osmanlı coğrafyasında Türkiye kendi kimliğini, kişiliğini korumak, geliştirmek zorundadır. Küçülerek değil, büyüyerek bu coğrafyada varlığımızı göstermek zorundayız.
0: Evet. Ha.
3: Yani nedir Osmanlı coğrafyası? Kosova'dır, Makedonya'dır. Neresidir? Halep'tir. Peki bizim Halep'te olmayalım mı yani? Halep'i fethedelim falan demiyor adam.
0: Bir ara olmayın diyorlardı gerçi.
3: Ha, der tabii. Kılıçdaroğlu kendisi diyordu da. O, evet. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun...
0: Aydınlanma gelmiş.
3: İmam Şafii'nin vermiş olduğu fetvalar cedid ve atik olmak üzere ikiye ayrılır. Atik olarak eskiden vermiş oldukları Kahire'ye gittikten sonra yok hükmünde kabul edilmiştir. Çünkü her şey değiştiği için orada verdikleri de cedid olarak, yani yeni hali. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun yeni halde cedid olarak vermiş olduğu beyanatlarına baktığımızda Osmanlı ile ilgili diyor ki Türkiye Osmanlı coğrafyasında kendi kimliğini korumak, geliştirmek zorundadır. Oraya büyüyerek gitmek zorundayız, küçülerek gitmek olmaz falan gibi jeopolitik, stratejik bir vizyon çiziyor. Ortada ne bir fütühat, ne Osmanlı coğrafyalarını ele geçirelim, oralara savaş ilan edelim, böyle bir cümle yok. Ama bu bile Özgür Özel'i ürkütmeye yetip uykularını kaçırıyorsa, buradan Özgür Özel'e söyleyelim. Osmanlı İmparatorluğu döneminde kabul edilmiş misak-ı milliyi sahiplenme kuvayi milliyeci olarak o zaman. Kim kabul etti misak-ı milliyi? Türkiye Büyük Millet Meclisi değil. Osmanlı Meclisi Meybusan'ı kabul etmiştir misak-ı milliyi. Anıtkabir'de özel köşesi vardır. Ve misak-ı milli ile ilgili üfürdüğünde kül bırakmaz. Misak-ı millinin sınırlarının içerisinde nereleri var konusunu açmıyorum bile burada. Onu sahipleniyorsun. Onu kuvacı olarak sahipleniyorsun. Ya bu ülkede jandarmanın kuruluşu 1839 İbrahim. Tapuk Adastro'nun kuruluşu 1847. PTT her yıl kutluyor 1840'ta kurulduğu için. Ne demek ya? Yani ben Osmanlı'nın kurulduğu coğrafyalarda, gönül coğrafyasında bulunmayacağım da nerede bulunacağım yani? Çünkü ben gidiyorum, Prizren'de Alman var. Benim dedemin doğum yeri Prizren. Bak benim dedemin anne tarafımdan dedemin doğum yeri Prizren, Restelitsa, Şar Dağları'nın tepesi. Ne demek görmeyeceğim, ne demek bakmayacağım? Ya bu ülkede Kafkasya'dan gelen milyonlarca kardeşimiz yaşıyor. Gönül coğrafyamızdan çıkacaklar mı? Tamam, Kafkasya Osmanlı ile mukayese edildiğinde daha böyle az zikredilen bir yerdir ama en nihayetinde gönül coğrafyalarıdır. Ne diyorum ben? Yani gidelim de Kosova'yı fethi edelim diyorum. Hayır. Kosova'daki bir Arnavut'un, bir Türk'ün gözünden yaş aktığında vicdanım rahatsız olur diyorum. Denilen bu. Sen bundan niye rahatsız ediyorsun? Ama kapısına gidip yalvarıp bize sahip çıkmıyorsunuz dediğiniz İngiliz Commonwealth'i kurmuş değil mi? Ne demek Commonwealth? Yani İngiltere İmparatorluğu'nun, Britanya İmparatorluğu'nun geçmişteki topraklarında şimdi kurulan ülkelerin oluşturduğu bir birlik. O kurarsa rahatsız olmam. İngiliz askeri Buckingham Sarayı'nın önünde kafasında tülü bir şapka, işte kendisine ait özel kıyafetlerle atlarla durduğunda onlarla fotoğraf çektirip Instagram'ına koyan Türklerin konu Osmanlı olduğunda kendi ceddine bu kadar ağır hakaretler etmesini bir türlü içime sindiremiyorum. Ulan elin oğluyla fotoğraf çektirip de Instagram'ına koyuyorsun. Vatikan'ı koruyan İsviçreli muhafızlarla fotoğraf çektirip koyuyorsun.
0: Yeşil Cami'deki nöbetçi Osmanlı askerleri.
3: Yani Ertuğrul'un sancağında kabrini bekleyen askerler Selçuklu kıyafeti giydi diye de ortalığı ayağa kaldırıyorsun. Ne kadar cibilliyetsiz adamlarsınız ya. Yani bunları eleştirenlerle alakalı. Peki Sovyetlerden bahsetti, kurtuluştayız. Ne oldu, Birleşik Devletler Topluluğu diye bir şey kurdular. Haberleri var mı acaba Özgür Özel'in? Toplanıyorlar, kendi şeyleri var falan. Ya dünyada vardır bu. Kılıçdaroğlu'nun söylediği Pax Ottomana'ya unutmayalım. Bizim oralarla gönül bağımız var. Sefere çıkalım falan demiyor adam yani. Sana Şam'da sarılan insanları unuttun mu İbrahim? Sana Kudüs'te sarılan insanları unuttun mu? Yani birlikte gittiğimiz yerler olduğu için söylüyorum. E niye kardeşim, işte bunlar Osmanlı ile alakalı. Şimdi dolayısıyla
0: Türkiye'den geliyoruz deyince gözleri parlayan insanlar
3: ne söylediğini de bilmiyor. Yani Misak-ı Milli'ye sahip çık. Osmanlı Meclisi mebusanı kabul etmiş. Ama Osmanlı ile ilgili kimliğimizi oralarda daha iyi inşa edelim dediğinde uykuların kaçmış. Senin uykularını bu millet daha çok kaçırır. Aa, buradan söylüyorum.
0: Peki. Üstad, şimdi CHP'deki kavga görüntülerini verecek arkadaşlar. Şimdi mesela yarın grup toplantısı yapılacak mı yapılmayacak mı belli değil. Kavga devam ediyor. Bir yandan da bu süreçte Özgür Özel'in uykusunu kaçacak açıklamalar da geliyor. Onu da paylaşayım. Mesela bu şey soruluyor. Fezleke soruluyor Kılıçdaroğlu'na. Hani işte arınma diyorsunuz, dokunulmazlıklarla ilgili fezlekeler gelirse ne yapacaksınız diye. O sesi bir bulabilir miyiz arkadaşlar? Fezleke Kılıçdaroğlu sesini bir izleyelim.
4: Bu fezleke meclise geldiğinde siz milletvekillerinize hangi yönde el kaldırmalarını söyleyeceksiniz? Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde mi? Çünkü bakın ben incelemedim.
5: Benimle ilgili böyle bir iddia olursa ben dokunulmazlığım kaldırılmasını ve gidip aklanmamı isterim.
3: Konu bu zaten.
0: Peki siz nasıl okuyorsunuz bu meseleyi? Şimdi bir yandan kavgalar var, bir yandan Kılıçdaroğlu diyor ki ben arınma dedim, bir söz verdim millete. Bu dokunulmazlık meselesi de diyor, yani gelirse meclise ben kaldırırım. Şimdi Özgür Özel'in 56 fezlekesi var. İşte Antalya ve Uşak fezlekeleri eklenirse 60'a yakın fezleke olacak diye söyleniyor. Şimdi bunu bir yorumlayın lütfen. Ondan sonra bir de bir bina görüntüsü paylaşacağım.
6: Yani fezleke dediğimiz Özgür Özel'in çeşitli zamanlarda yaptığı konuşmalardan dolayı savcılığın yaptığı tahkikat sonrasında da yargılanabilmesi için de dokunulmazlığının kaldırılması lazım. Bu mecliste yapılan rutin şeylerden biridir. Yani geçmişte HDP milletvekillerinin, demlilerin de bazı dokunulmazlıkları kaldırılmıştı zamanında. Aynı şekilde yani kanun illa CHP'li için ayrı, başka bir partili için ayrı davranacak değil. Kanunda neyse o yerine getiriliyor ve 9 tane CHP'li ile alakalı, işte 9 milletvekili, hepsi CHP'li değil, 9 milletvekili ile alakalı böyle bir fezlekeler vardı ve fezlekeler meclise gönderildi. Mecliste şimdi komisyona havale etti. Oradan da çıkarsa sonuç, yani mecliste oylama yapılması yönünde bir sonuç çıkarsa, talep olursa dokunulmazlıklar kaldırılacak. Yani bu dokunulmazlık meselesi maalesef bazı yerlerde de çok fazla suistimal edilen bir konu. Özellikle işte Özgür Özel'in yaptığı veya bazı milletvekillerinin kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırılmayan bu dokunulmazlık ne yazık ki bazen sınırın çok çok ötesine aşabiliyor. Siyasette insanlarımızın beklediği bir nezaket var. O nezaketin çokça çiğnendiği görüntülere biz şahit oluyoruz. Açıklamalarda, konuşmalarda, insanlar arası ilişkilerde olması gereken nezaketin olmadığı durumlar var. İşte şimdi Özgür Özel'le ilgili de böyle bir fezleke gelmiş. Başka milletvekilleri de var. Onlarda da...
0: Peki şu görüntüleri ne söylersiniz? Şimdi ya öyle ya da böyle şu an mühür Kılıçdaroğlu'nda ve elinde yetki var. Diyor ki ben il başkanlığı değiştirdim. Mesela Devlet Bahçeli de bu kararı alabiliyor. AK Parti de bu kararı alınabiliyor. Tabii. Herkes diyor ki tamam yasal olarak neyse hak budur diyor. Şimdi ortalık karman çorman. Şimdi bir de İzmir gibi bir yerde birbirlerini bir öldüresiye dövmeye çalışan insanlar gerçekten hani ben millete daha çok hizmet edeceğim diye bu kavgayı veriyorlar? Yoksa benim burası, benim bu mekan benim de diye mi veriyorlar?
6: Yani bu artık başka bir boyut. Şimdi millete hizmet etmek siyasetin tabiatında ve hedefinde olması gereken bir şeydir. Ama biz maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara bakıyoruz. Yani şu yargılama süreçleri, yolsuzluk süreçleri vesaire hiçbirinde millete hizmet etme yarışını biz görmedik. Halen de görmüyoruz. Yani biraz evvel Kılıçdaroğlu'nun o Osmanlı ile ilgili açıklaması aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nden de çok duymadığımız bir sözdü o.
7: Doğru, bizi de şaşırttı.
6: Kendi genel başkanlık zamanında da Irak'ta, Suriye'de tabii. Ne işimiz var diyen, Libya'da ne işimiz var diyen bir genel başkan. Neyse aydınlanmış, hatadan dönmek eftaldir tabii.
0: Peki,
6: ki.
0: Peki bir görüntü daha vereceğim. Buna da bir değerlendirme rica edeceğim. Şimdi Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı Anadolu Birliği Partisi Ankara Dikmen'de Genel Merkezi'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın portresini astı diye bir video. Barış arkadaş paylaştı. Yanında da işte Türkiye İttifakı diye de bir tabela asmışlar. CHP resmen bölünüyor mu sizce? Nereye gidiyor bu? Mesela yumruklaşmalar, karşılıklı şantaj demeyeyim özür dilerim, tehditler, işte hesap soracağızlar ve şimdi bir anlamda yeni artık böyle bir nedir? Anadolu Birliği Partisi. Gerçi oradan da bazı istifalar olmuş. Yani demişler ki yani biz hırsızları partimize gelmesini istemiyoruz deyip istifa ediyoruz falan diyenler olmuş. Anadolu Birliği Partisi. Bu arada ben ilk kez duyuyorum, itiraf edeyim yani. Hani böyle bir parti olduğunu bilmiyordum ama.
6: Ben de sizden duydum şimdi. Yani artık ama önce bir önceki sorunuza cevap vereyim. Kılıçdaroğlu'nun durumu mühür onda. Mühür kimdeyse Süleyman olur. Hı hı. Şu anda da mühür onda. Bu yetkilere de haiz miydi, sahip mi? Sahip tabii ki. Öyle bir düzenleme parti içerisinde yapabilir. Buna da kimsenin itiraz etmemesi lazım. Bu yeni parti meselesi de aslında daha önce de çalışmışlar üzerinde. Partinin kapatılma durumu söz konusu olursa şayet işte hazırda bir tane olsun, teşkilatlanması da var olan bir partiyi düşünelim diye bir altyapı hazırlığı yapmışlar. Ancak şimdi mayoz bölünmeye tabi oldu Cumhuriyet Halk Partisi. Geçmişte de oldu böyle. Bir aralar Emine Ülker Tarhan'ın kurduğu bir parti vardı.
0: Evet, birkaç parti
6: Anadolu Partisi
0: içinde.
6: Diye.
0: Şu i̇şte muhasebeci
6: Memleket
0: vardı.
6: Partisi vardı.
0: İmaz Öztürk. O gitti.
6: Yani çeşitli partiler oldu. Mesela
0: Peki,
6: Yeni Mansur Demokrasi...
0: Yavaş'ın portresinin böyle kocaman asılması parti binası.

0: bir mesaj mı? Hani
1: tabii tabii.
0: Mansur
1: tabii.
0: Yavaş bizle beraber yürüyor anlamında var.
2: Tabii ki ama Mansur Yavaş'ın da son bir açıklaması haberlere düşmüştü. Orada da kendisi İmamoğlu'yla birlikte yol yürümeyeceğine dair bir açıklaması var. Yani mahalle iyice karıştı.
0: Peki. Şimdi
1: ben bu fezlekeler konusuna bir şey söylemek istiyorum müsaadenle. İki cümle hemen.
0: Peki.
1: Yani şimdi Sözcü TV'de bir program yapıldı. Gazetecilikle ilgili millete gazetecilik dersi verenlerin Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak nasıl hunharca, ya, nasıl saygısızca bu konularla alakalı sorular sorduklarını gördük. Daha önce Ekrem İmamoğlu ile yapmış oldukları röportajda Ekrem İmamoğlu'nun ikazı üzerine dut yemiş bülbüle dönenler söz konusu Kılıçdaroğlu olduğunda fezlekelere neden evet denmemesi gerektiği konusunda Kılıçdaroğlu'nu orada dövmeye çalışıyorlar. Peki ben oradaki arkadaşlara söylüyorum. Yani arınma konusuyla ilgili topluma sözü olan Kılıçdaroğlu her taşın altından çıkmış Veli Ağbaba'nın fezlekesi geldiğinde hayır mı diyecek yani? Nasıl şey yapacak Veli Ağbaba? Meclis kürsüsüne geçip Allah belanızı versin demekle mi yetinecek? Biliyorsun sadece çıktı, bir takım bedduaları etti ve köşesine çekildi. E kardeşim, biz partinin 6. katına adam 1 milyon dolar getiriyor, sen varsın. Yurt içi kargoda para transferi yapılıyor, bankada değil yurt içi kargoda, altında sen varsın. Güzelbahçe Belediyesi ile ilgili tutuklamalar yapılıyor, Veli Ağbaba payı ayrıldığı iddiaları var. Yani rüşvetin içerisinde Veli Ağbaba payları falan çıkıyor.
0: Bir de bir ses vereyim. Kılıçdaroğlu demiş ki ben sizi uyardım. Biz diyelim arkadaşlar, hırsız başkanlara da yapmayın demiş.
3: Bazı belediye başkanlarını göstermeyin dedim. Bunlarla ilgili partinin arşivinde raporlar var dedim.
4: Mesela kim?
3: Şimdi isim vermeyeyim. Gösterdiler, bir kısmı içeride şimdi. Olmaz arkadaşlar. Şimdi bunları kamuoyunun büyük bir kısmı bilmiyor. Ben çıkıp konuşmuyorum parti zarar görmesin diye. Ama burada belli şeyleri açıklamak zorundayım. Açıklıyorum da zaten.
1: Yani o beyefendiye biz soralım. Veli Ağbaba'nın her taşın altından çıktıktan sonra fezlekesi meclise geldiğinde sen içeride milletvekili olsan evet mi dersin, hayır mı dersin? Anlayalım kumaşının ne olduğunu.
5: Hayır, şöyle yani madem temiziz diyorsunuz.
1: Çık kendin iste.
5: Hayır, temiziz diyorsunuz. Bak diyor ki benim hakkımda olsa ben kendim fezlekeme.
1: Öyle diyor Kılıçdaroğlu.
5: Tabii. Benim hakkımda olsa diyor ben oy vereceğim diyor. Yani madem o kadar temizsiniz neden korkuyorsunuz? Ha, madem temizsiniz neden korkuyorsunuz? Yani genel olarak da bir şey söyleyeyim Kemal Kılıçdaroğlu çıkışına. Bence en final kısmıydı bu kısım. 75 yaşındaki bir insanı medya sorgucularının karşısına çıkarmışsınız. Hakaret ediyorsunuz, aşağılıyorsunuz, küfür ediyorsunuz. Yüzüne, orada yüzüne tükürmedikleri kaldı, tamam mı? Yani onu yapmadıkları kaldı. Sakinliğini bozmadı. Sonunda da dedi, madem hepiniz temizsiniz, fezlekeler geldiğinde dokunulmazlıkların kaldırılması için önce kendim bile olsam el kaldıracağım. Yani final cümle bence
0: o da kimyasını bozdu.
5: Hı hı.
0: Herkesi bir şoke etti.
5: Yani
0: peki şimdi hırsızlık burada, meselesi demişken.
2: Burada bir başka şey daha gözden kaçmasın. Ya.
0: Vallahi süren bitiyor.
2: Şimdi yani, itirafçılar var. İtirafçılar takır takır isim sayıyorlar. Rakamlar evet. veriyorlar. O itirafçıların verdiği isimlerden hiç bir tanesi itiraf edenlerle alakalı bir dava açtı mı? İtiraz edilecek bir şekilde dava açtılar mı?
0: Yok.
2: Açmadılar. Neden açamıyorlar davayı? Çünkü
5: eksik söyledikleri var, onları da söylerler diye korkuyorum.
2: Hmm, tabii öyle.
0: Peki şimdi hani itirafçılar demişken, hırsızlar vesaire demişken enteresan bir gelişme oldu. Takip etmişsinizdir. Erhan Karal efendim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey yönetici. Kendisi İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı ve evinin önünden kaçırıldı. Şimdi tabii herkes bir şoke oldu. Çünkü eşi 24'de bir röportaj verdi. Şimdi paylaşacağım. Diyor ki ya bizim diyor ne hasmımız olur diyor, ne borcumuz olur diyor, ne diyor birisiyle bir iş ilişkimiz bu anlamda var diyor. Bizim de hiçbir tedirginliğimiz de yok. Eşim diyor zaten en ufak bir tehdit bir şey olsa bana söyler. Böyle çoluğu çocuğu alıp diyor, yürüyerek gezerek diyor sokaklarda gezmez diyor. Şu gördükler işte. Eli silahlı adamlar geldi. İşte saat 21.15 sularında hani hava daha tam kararma üzereyken o civardayken bu şekilde karga tulumu arabaya bindirip götürdüler. Şimdi arkadaşlar eşinin röportajını da bir verelim. 24'de konuştu. Sonra Sayın Alabar'da sizden bir değerlendirme rica edeceğim. Çünkü enteresan gerçekten.
6: Şimdi ne oldu tam olarak Ayşe Hanım? Bir anlatabilir misiniz? Hani biz de...
7: Dün eşim işten geldi. İşten geldiği zaman da kızımla bisikleti bırakıp sahile yürüyüşe gidecektik. Benim kapımın önünden, çocuklarımın gözü önünde eşimi 4 ya da 5 kişiydiler bir araba içinde kucaklayıp kafasına vurup kafasını eğdirip gir içeri gir içeri diye bağırıp içeri attılar. İki çocuğumun gözü önünde biri dışarıdaydı, diğeri de camda bağırışmalara çıktı. Biz de o arada polis memurunu aradık.
6: Çocuğunuz kaç yaşında? Yani çocuğunuzun
7: biri
6: gözü önünde oldu.
7: Diğeri 16 yaşında. Evet, çocuğumun gözü önünde oldu. Ya bizim hasmımız, hısmımız, alacağımız, vereceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Hı hı. İşten geldi, yemeğini yedi. Sahile her zaman gidiyoruz biz yürüyüşe, yani biz sahil bölgesine yakınız. Günlük yürüyüşümüze çıkacakken çocuklarımla birlikte büyük kızım hazırlanana kadar işte böyle bir arbedenin içine düştük. Sayın Adalet Bakanımıza güveniyorum. Kafasına vurup yat yat deyip içeri attılar karga tulumu. Bağırdım. Komşumuz
0: peki,
7: da Ayşe'de
0: bir... Yeterli arkadaşlar. Röportajın hepsini vermemize gerek yok. 4-5 dakikadır muhtemelen o, çünkü çok uzun bir röportajdı. Şimdi Erhan Karal kurtarıldı polis tarafından. Polis ifadesi de var. Onu da ekran arkadaşlar grafik olarak verirler. Ben de birazcık anlatayım. Diyor ki yani beni kaçıranlar bana sopalarla saldırdılar ve döverek Serdar Taşkın isimli eski İBB müdürünü ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğumu söyleyerek ben 300 kilo altın talep ettiler. Ben Serdar Taşkın'ı İBB'de çalışmaya başlayınca tanıdım. Kendisi iş için herhangi bir bağım yok diye anlattım. Ama diyor yine de diyor ben de para olmadığını söylediğim halde bana işkence etmeye devam ettiler. Sonra götürdüler başka bir yere. Orada yine dövdüler, tırnaklarımı çektiler. Bu kez 500 kilo altın var. Erzincan'da bunu gömmüşsünüz. Bunu bize vereceksiniz diye söylediler. Bilgisayar getirelim dediler falan filan. Şimdi sorumu şöyle soracağım. Şimdi 6 kişi tutuklandı bu meselede. Evet. Hani bu insanların bir motivasyonu olması lazım. Hani mafya bile olsa dersin ki ya ben hani ne için riske giriyorum? Hani işin ucunda 20-25 yıl hapis yatma riski var. Yani evet. 3.2 milyar liralık bir paradan bahsediliyor. 40, altın
8: 41
0: karşılığı.
8: Milyon dolar baktım ben.
0: Şimdi mesele şu. Yani ne oluyor? Yani bu adamlar niye İmamoğlu'nun altınları var diye peşindeler? Yine bir bilgi notu olarak da şöyle bir şey paylaşayım. Notlarımı almıştım. Daha önce de hatırlarsın İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun Balıkesir'deki çiftliğinde jandarma arama ekipleriyle dedektörle altın aramıştı ya da işte metal aramıştı. Yeraltında evet. Kazılar yapılmıştı. Bir de üstüne üstlük taş döviz, bu iddianameye giren taş dövizin 30 milyon doları bir ay boyunca bir otoparkta iki arabanın bagajında bekletilmiş. Bunu çalmışlardı. Sahibi de işte bu taş dövizin sahibinin oğlu dedi ki ya ben hani parayı dedi ofisimizde tadilat vardı. O yüzden dedi arabanın bagajından koymuştum. Arabaların bagajına koymuştum. Hani kim aldı gerçekten bilmiyorum gibi ifadeler vardı.
5: Emanetçi çünkü.
0: Enteresan bir şey. Şimdi ne oluyor sizce?
5: Şimdi şöyle yani istenen adam dese ki mesela 300 gram altın, 500 gram, 300 kilo altın ne ya? Yani sen gördün mü böyle bir şey? 300 kilo altın. Sonra 500 kiloya falan çıkıyor. 500 kilo altını devlet olarak bulsak bir borcun kapatılmasına kullanırsın. 45 milyon dolar falan yapıyor. Yanına 500 kiloya çıkarttıklarında daha da yüksek bir rakam. Şimdi demek ki böyle bir şey var. Yani bir altın konusu var. O yüzden Balıkesir...
0: Ve bu çete içinde dönüyor bu mevzu belli.
5: Tabii biliniyor. Balıkesir altın olup da arayan, Takyonos altını arayan bizdeki defineciler değil, jandarma arıyor.
0: Doğru.
5: Biliyor musun? Takyonos altıncıları vardır.
0: Yok ben bilmiyorum.
5: Hayale koşar onlar. Her yere eşerler, kazarlar, ellerinde haritalar vardır. Günün sonunda bütün sermayelerini dökerler. Buldukları hiçbir şey yoktur yani. Bu Takyonos altını hikayesi değil. Bir altın hikayesi var. 300 kilo, 500 kilo. Bir yerlerde o Erzincan kelimesi falan kendiliğinden çıkmış şeyler değil. Jandarma o yüzden geliyor Altınoluk'taki evin bahçesinde falan arıyor. Bu aranıyor. Bu bulunmak isteniyor ve bu işin kaynağını konuşmaya gerek yok. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iddianameyi okuduğunuzda bavulların içerisinde nelerin olduğu
0: Mesela taş dövizde 44 kilo altın bulunmuştu.
8: Şimdi neden taş döviz? Neden taş döviz?
0: Sahibi yok ortada.
8: Öbür taraf

0: Ya ne faturası var, ne belgesi var.
1: Döviz bürolar önemli. Diyorlar. Öbür tarafta da Finike döviz bürosu var. Yani ben bu iddianameleri satırına kadar okuma gayreti içinde olan bir adam olarak neydi Finike'deki döviz bürosu işi? Orada da Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin kırmızı bir tane çekçek bavulla çıkarkenki görüntüleri var. Bantlamamışlar kamerayı. O üstüne çünkü çorba dökmüyormuş. Şaka yaptığımı zannediyorsun. İstihza ettiğimi zannediyorlar ama adamlar bize böyle izah ediyorlar.
0: Gözleri
1: yani.
0: Anlattı.
1: Yani şimdi dolayısıyla bir altın hikayesi var. Bir şeyin şuyu vukuundan beterdir diye. Yani şayiası çıktıysa, vaki olmasa, gerçek olmasa bile daha kötüdür insanlar.
0: Yani adamı öldürmeyi göze almış tabii ki insanlar.
1: Tırnak yani çekme
0: ki,
1: ne ya?
0: Polis diyor tırnağımı gelmese beni öldüreceklerdi diyor.
1: Tırnağımı çektiler diyor yani.
0: Tabii.
1: Yani tabutluklarda yapılırdı önceden. Şimdi bu taç dövizle ilgili konuda da hani arabada kaybolan para falan. Ya kardeşim iddiaları reddetse de Ankara'da her yerde bilinen bir hikaye var. Veli Ağbaba'nın odasında Çağdaş Market poşetinin içerisinde 250 bin dolardan bahsediyor. Ve bu benimdir diyerek sahiplenemedikleri için sahibi belirsiz bir 250 bin dolar. Sırt çantasının içinde 1 milyon dolar. Yurt içi kargoda 100 bin dolar. Yazık ya bu ülkeye. Ondan sonra soruyor Kılıçdaroğlu'na bu milletvekilleriyle ilgili fezlekeye neden evet diyeceksin diye. Birisi sana demek ki hırsız dese sesin çıkmayacak mı? Birisi bize dese dokunulmazlığımız olsa Kurtuluş'un dediği gibi adamın alnını karıştırırız. Kaldır benim dokunulmazlığımı gidelim mahkemede helalleşelim hesaplaşalım falan deriz yani değil mi? Şimdi bu 300 kilo altının hikayesini basite almamak lazım. İleride bu kokusu çıkan şeyin gerçeğine de ulaşacaklar. Bu da 24 TV'de bizim saplamış olduğumuz bir toplu iğne olsun programda.
0: Peki sizce ne oluyor Sayın Tayız? Yani bir yandan da şöyle acaba örgüt birbirine mi düştü sorusu da aklıma geliyor bu anlamda. Hani bu iş bitti biz bari paraları bölüşelim mesajı mı var?
1: Akmıyor artık.
0: Yani hani siz nasıl okuyorsunuz? Bir yandan da mesela şimdi adama da ben baktım hani tabii bu işler belli olmaz ama yani apartmanda oturuyorlar ailecek hani böyle baktığınız zaman çok böyle hani şey bir havası da yok. Yani mesela atıyorum 100 bin lira kazanıp 400 bin liralık villada oturan biri değil adam yani hani baktığımızda Karahal. İddianameye de baktık hani bir 490 milyonluk bir şeyler konuşuluyor iddianamede var ama ihale komisyonundaki isimlerden bir tanesi tutuksuz sanık kendisi. Hani böyle çok majör bir aktör gibi de görünmüyor meselede ama yine de bu şekilde karga tulumuna götürülüyor. Yani polis bulmasaydı muhtemelen yani Allah korusun çocukları yetim kalacaklardı.
2: Evet. Yani bu özellikle İstanbul merkezli Adana ekosistem denilen çok ciddi anlamda kaynağı belirsiz ve bir kısmı da kamu malı diyebileceğimiz imkanlar başıboş değişik kasalarda toplandı ekosistem adına. Yani bunu şöyle hafife almayalım. Bu 300 kilo, 500 kilo bu altından bahsedilince bence bu o dönem dönen siyasi projenin de finans kaynağının ne kadar büyük olduğuna işaret ediyor. Yani ekosistem dedikleri aslında Türkiye'de siyasetin hem kamudan çalınan hem kaynağı belirsiz hem kayıt dışı hem de kara para diyebileceğimiz büyük bir bütçeyle bir siyasi proje söz konusuydu. Bu siyasetin özellikle bu ekosistem dediğimiz siyasetin finansmanı için toplanıyordu. Bunun içinde kimi yerden döviz patladı, kimi yerde altın patladı.
1: Tabii.
2: Değişik kasaları vardı bunun. Ve bu devasa ya yani bu büyüklükteki finansman ortada olursa arkasında istihbarat örgütlerinin olması muhakkaktır.
0: Peki şimdi bir de 755 milyon lira tartışması var CHP'de.
1: Bu paralar buraya aktığı için geçtik konunun içinde. O yüzden metrolar raydan çıkıyor.
0: Birazdan geleceğim o konuya. Akşam gazetesinde bugün manşet yaptı Sayın Alabar'da. 34 bin TL hesapla çalışan parti yönetimi diye. Bir arkadaşlar şu 755 milyon tartışmasını bir konuşabilir miyiz? Bir izleyebilir miyiz? Özel troll çiftliğini tekrardan veririz.
3: Lakabını söyleyebilir miyim Şaban? Kızmazsın değil mi?
4: Yok ne lakabı?
3: Saraçhane Bülbülü diyorlar Şaban'a.
4: Merdan Yanardağ, sen mangırsın, mangır. Sen ne ütü tutarsın ne buruşursun.
5: Ve onun bana söylediğine göre 2024-2025 yılları ve 2026'nın ilk 4 ayında 755 milyon TL yanlış olmasın diye tekrar Bülent Kuşoğlu'nu aradım. Dedi ki vekilim, inan ki sen çok daha az söylemişsin.
6: Benim bildiğim kadarıyla Halk TV, çalıştığımız yer için söyleyeyim. Halk TV'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile bir anlaşması var. Bu bayağı protokol yapılmış, sözleşme yapılmış. Ve bunun karşılığında işte canlı yayınları, CHP'nin grup toplantısının yayınlanması, mitinglerinin yayınlanması karşılığında reklam sürelerine denk gelecek bir ücreti içeren bir anlaşma var.
7: Her gün Kılıçdaroğlu'nu eleştiren, gerçekleri çarpıtan, gerçekleri göstermeyen propaganda kanalı haline gelmiş. Yani haber kanalı değil de propaganda kanalı haline gelmiş bazı televizyon kanalları, gazeteler ve troll hesaplara.
8: 45 gündür buna direniyorum zaten. 45 gündür. En son geldikleri nokta, o çekilemez, saraydan para aldı, parayı geri mi ödeyecek diye soranlar var. Adaylıktan çekiliyorum.
9: İyi Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölüm ve sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Ve elbette buna boyun eğmeyecektir.
0: Şimdi Akşener bu konuşmayı yaptıktan sonra da ömrüm boyunca yemediğim küfür iki günde yedim deyip masaya dönmüştü. Sorumu şöyle soracağım. İsmail Saymaz diyor ki Halk TV'de, yani benim de bildiğim diyor anlaşmadı diyor. İşte CHP'nin diyor frekansları var diyor. Buradan diyor miting yayınlıyoruz biz diyor.
1: Öyle değil işte o iş.
0: Yani şimdi akşam...
1: Sancaktepe Belediyesi'ndeki... Duşa kabini jacuzzi diye ittirmeye benzemez bu iş. Cevabını alacak bu programda.
0: Peki evet. Siz ne diyorsunuz hani ben akşam kısaca, manşeti de bugün?
2: Evet kısaca söyleyeyim. Dikkat çekici 755 gerçekten. Milyon. Bu bir kısmı işte Halk TV gibi kendilerinin de ifade ettiği televizyonlara, sözcüye belki biraz daha az pay düşmüştür. Halk TV'ye daha çok düşmüştür. YouTuber'lar var bunların biliyorsunuz. Bağımsız YouTuber'lar. Bağımsız yorumcu gazeteleri var bunların.
0: Bir tanesinde Özgür Özel rozet taktı evet, genel merkezde.
2: Bağımsız yorumcular var. Yani bu 755 milyon YouTuber'lara, fenomenlere, internet medyasına, sosyal medyadaki böyle bir sürü marka şeyler var, isimler var biliyorsunuz. Onlara ve Halk TV gibi televizyon kanallarına verilmiş bir şey. Yani normal parti, bir siyasi parti medya harcaması çıkardıkları artık ne kadarlık bir zaman süresini kapsıyorsa 755 milyon lira vermişler.
0: Bu resmi kayıt bir de. Gayri resmi ne var, onu bilmiyoruz henüz.
2: Ya otoparklarda verilenleri bilmiyoruz. O biliyorsunuz yine iddianamelerde de vardı. Otoparklarda gazeteciler gidiyordu, para alıyordu zarflar içerisinde. Değişik biçimlerde. Bazıları daha VIP'ydi. Onlara emlak falan veriyorlardı. Şimdi şunu söyleyeceğim. Ya bunlar görüntüde utanmadan şunu kalkmış söylüyorlar. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte toplantılarını yayınlasın diye. Yani bir parti toplantılarını yayınlasın diye para verir mi? Yani bu böyle bir şey var mı? Hadi yani niye bunu şey yapıyorsunuz? Herkes... Yani sizin bunu açık yüreklikle ya bilmiyoruz ki vallahi işte diyeceksiniz ki medyanın da bir finansman ihtiyacı var. Bunu karşılıyorlar. Bu da ne kadar etik ne kadar değil onu bir tartışmak lazım. Yani değilse yapmayalım arkadaşlar. Yani
0: ya şöyle mesela gençler hani algı operasyonlarına imza atmasan, yalan haber üretmesen, karalama siyaseti yapmasan ekranlarda eyvallah ama çıkıp sen işte... Mustafa Varank'ın havuzlu villası var. 500 milyon liraya aldı. Benim elimde belgesi var. Kardeşim bu belge diye böyle yapıp ondan sonra Mustafa Varank çıkıp bunu ispatlayamayan müfteridir. Dava açıyorum dediğinde diye bir ses geliyorsa bir yerde bir yanlışlık var. Sen o zaman gazetecilik yapmıyorsun çünkü o başka bir şeye
2: giriyor. Bir de burada bir bu şöyle bir partiyi savunma diye bir görüntüde veriliyor ya. Bu bir parti değil. Parti için partiye delege satın alınarak kurultayı ele geçirilen bir ekibin Cumhuriyet Halk Partisi hazineden gelen parasını bir de bu ekibi kliği
0: besliyor.
2: Korusun diye bu paralar dökülüyor. Yusuf.
1: Şimdi ben burada şeyi söyleyeyim. Bir televizyon kanalının resmi anlaşma imzalayarak bir reklam yapabilir sözleşmesi canım, yapması olabilir, sıkıntı yok. Eyvallah. Tamam yani. Yap. Şey, televizyon şey. Kanalı. Şeffaf falan. Yani. Kardeşim Zeitung isimli troll sitesine 15 milyon TL'ye Özgür Özel'in ödediği söyleniyor. Bunun dışında da 34 bin hesaba mutat ödemelerin yapıldığından falan bahsediliyor. Bazılarına daire falan verildiği söyleniyor. Adam boşuna mangırcı merdan demiyor orada. Diyen ben değilim. Bu arada

0: arasıyla geçtiği biliniyor. Şimdi bütün bunları görmezden gelip olaya bir masumiyet tülü geçirip ya işte Halk TV ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitinglerini yayınlamak üzere reklam sözleşmesi.
1: Zaten
0: konu o değil ki. Ama onlar Sancaktepe'de bir metreye bir metrelik abdest alma duşakabinini de jacuzzi diye verdiler. İsmail Saymaz da kamerasıyla gitti oraya. Evet işte jacuzzi değil ama jacuzzi ayarında falan. Ne ayarında o biliyor musun? Roma'ya gittiğiniz bedava gezi ayarında. Tamam mı?
1: Bugün CHP İzmir'de yeni bir yönetim diyor ki bakın burada diyor böyle yatak odası vari bir şey var. Biz böyle bir şey hiçbir il başkanlığı görmedik falan diyor. Ben vermedim yayında. Niye vermedim biliyor musun? Baktım bir tane çekyat tamam açılmış yatağa çevrilmiş. Ya dedim olabilir insanlık hali. Çekyatta belki birisinin uyuma ihtiyacı tabii olmuştur. Yorgun düşmüştür. Gece çalışmıştır. Bu kadar abartılacak bir şey yok. Hiç
0: Özgür Bey işte uyuyormuş yani. Her gittiği yerde. O da yani neyse. Demek ki böyle bir şey
1: şimdi,
0: ihtiyaç var.
1: Neyse ama. Soruya geldiniz efendim. Süre bitiyor şimdi. Metro raydan çıktı. Daha önce de yine başka sorunlar olmuştu. Şimdi AK Parti'nin İBB'de ulaşım komisyonundan bir ismi şurada notlarımda vardı. Abdullah Aksu 24'de bir anlattı efendim ne olduğunu. Bir izleyelim arkadaşlar kısacık da olsa.
2: Vagonu Allah korusun raydan çıkarıyorlar. Vagon raydan çıkıyor ve bir sürü insan orada çok büyük bir endişe yaşıyor, kaygı yaşıyor, korku yaşıyor ve tehlike atlatıyor. Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olanları gördünüz. Bütün İstanbullular yaşadı. Tünellerde, karanlıkta insanlar ellerinde bavullarla, çantalarla havalimanlarına gitmeye çalışan insanlar büyük bir rezillik yaşadılar. Metro İstanbul başta olmak üzere işletme ve yönetim zafiyetinden kaynaklanan, ihmal ve ihmalkarlıktan kaynaklanan çok büyük sıkıntılar İstanbulluların ulaşımda can güvenliğini tehdit etmeye başlamıştır. M7 metro hattı bugün itibarıyla yani Yıldız Mahmut Bey metro hattı bugün itibarıyla tam 58 gün oldu. 58 gün önce Metro İstanbul hesabından, X hesabından bir paylaşım yapıyor. Bir arıza var diyor ve 58 gündür İstanbullulara bu hatla ilgili doyurucu bir cevap vermiyorlar. Biz bunu sosyal medyada, diğer mecralarda, mecliste, kürsüde soru önergesi olarak defalarca sorduk. Tam 2 aydır Mahmut Bey'den çıkan bir insan Yıldız'a ulaşmak için sabahleyin evinden çıkarken ya da Yıldız'dan iş yerinden çıkıp Mahmut Bey'e ulaşmak için ben nasıl bugün işime ya da evime dönebilirim kaygısı yaşıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bakımsızlık ve ihmalden dolayı büyük bir elektrik kablosu sarkıyor istasyonda. Ve
1: şimdi şöyle İBB meclis üyesi AK Parti Grup Yönetim Kurulu ve Ulaşım Komisyonu üyesi kendisi Abdullah Aksu diyor ki yani artık yani mızrak çuvala sığmıyor. Büyük bir facia geliyor diyor. Yani hani bakın metro devrilip insanlar altında da kalabilirlerdi. Sayın Keleci çok az söz verdim o yüzden.
3: Çok az. Ben bu konuda biraz bilgi sahibiyim.
1: Yani ne oluyor
3: o
1: yani?
3: Meclis üyesinin söylediği mesele şu. Özellikle elektrik çarpıyordu insanları dediği mesele şu. Bugün hala Mahmut Bey Mecidiyeköy metro hattının Nurtepe'den Mecidiyeköy'e kadar olan kısmı kapalı. Sebebi ne biliyor musunuz? Sadece orası da değil, başka metrolar da var. Bu metrolar tüneller ağıyla bağlı ya. O tünellerde de yer altında olduğu için su birikintisi oluyor. O sular deşarj edilmesi gerekiyor. O deşarjı için de pompaların bakımlarının sürekli yapılması gerek. Ama Metro AŞ'nin en büyük bütçeye sahip olan belediye kuruluşu Metro AŞ'nin parası yok. O bakımları yapamıyorlar. Yapamadıkları için de o tren istasyonlu metro istasyonlarının bazılarını su bastı. Şimdi elektrik çarpması dediği de o. O raylarda elektrik
1: üstad,
3: var.
1: Yürüyen merdiveni çalıştıramayan zihniyetin metro işletmesini beklersek bu görüntüleri daha çok görürüz. Ama Allah korusun mesela orada atıyorum 20 kişi can verse ne olacak? Kim hesabını verecek yani?
0: Hiç kimse.
3: İnsanlar
0: Beşiktaş'ta
3: yürüyerek
0: gitmişler. İnsanlar cayır cayır yandı da alt katta hesabını veren mi oldu?
1: Doğru kaçak.
3: Yani üstad. Hatta yani bu bilgileri ben bizzat birinci ağızdan duyduğum için bana anlatıldığı için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Sadece oralar değil diyor. Özellikle bu sene yağmurda, baharda yağmur fazla yağdı ve metro istasyonlarına su fazla geldi. Bunların deşarj edilmesi lazımdı ama pompalar çalışmıyor, bakımları yapılmadı. Şirketin büyük bir sermayesi var, kasada para yok. Ve metro maalesef bu durumlara düşürüldü. Şimdi de raydan çıkıyor.

0: Umarım can kaybı olmaz. Yani o su basan yerlerde ciddi sıkıntılar var. Bu Başakşehir metrosunda da benzeri bir durum bir ara yaşandı, yaşanacaktı. O arkadaş bana onu da söyledi. Bastı dedi, orayı da su basıyor dedi. Tedbir alınmazsa yakında dedi birçok metro kapanır dedi.
1: Peki ne diyelim
2: İran
1: hani?
2: YTD 7 yıldır yanıyor. Niye şaşırıyoruz?
1: Yani
2: Özgür
1: şaşırmıyorum ama
2: Karabatay hesabı fezlekesi kaldırılarak sorulacak mı, sorulmayacak mı? Terkoğlu gelsin buna cevap versin.
1: onlar sormayın diyor. Yani şu an diyor zor durumdayız. Şimdi zaman değil diyor.
2: Ya.
1: Peki. Şimdi üçüncü başlığa geçelim. 9 dakikam hatta 8 dakikam kaldı. ABD-İran müzakere süreci. Bir sürü aslında paylaşacağımız görüntü ve ses vardı ama yapacak da bir şey yok Sayın Alabar'da. Bir buluşmadan bir video var. Herkes konuşuyor videoyu. Videoyu ekrana bir versin arkadaşlar. Bu burada ne oldu?
2: Orada
1: yani
2: bir
1: Lucerne Gölü zirvesinde ne oldu burada?
2: Şimdi aslında ilk görüşme, yani bu müzakere süreci Cuma günü başlayacaktı. Bir anda kulislere düştü ve dediler ki Cuma günkü görüşme iptal oldu. Ne zaman olacağı belli değil. Pakistan ve Katar'ın olağanüstü gayretleriyle pazara geldi. Pazar günü tam bu görüşmeler yapılırken buradaki olanı anlatıyorum. Trump Fox News'e çıktı. İran'ı şöyle bombalarım, böyle bombalarım, işte Hürmüz'den bir daha bir şey geçirtmem, petrolüne de el koyarım deyince İran'da meclis başkanı Kalibaf ve beraberindeki heyet tehdit altında müzakere etmeyiz dediler ve kalktılar masadan.
1: Yüzler çok geldi.
2: Tabii kalkınca ne olduğunu dahi J.D. Vance anlayamadı ve Pakistan başbakanını görüyoruz burada, Şerif'i. Ve ortaya koymuş olduğu olağanüstü diplomatik aktivite sonucunda tarafları tekrardan geri oturtturdu. Kalkmalarıyla oturmaları arasında petrol piyasaları
1: dalgalandı
2: 70
1: mı?
2: Dolarla 95 dolar arasında gitti geldi.
1: Vay
2: o kadar önemli. Halbuki piyasaya ulaşmış bir petrol yok. Haberi bile iyi. Haberi bile, yani boğazın açılacak olmasının haberi bile iyi. Tabii daha sonrasında oturdular, bir takım anlaşmalar yaptılar. Şimdi kafa karışıklığı var bu konuyla ilgili. Hani taraflar elektronik imzayla bir mutabakat zaptı imzaladılar. Daha ne görüşüyorlar gibi gelen bir şey var. Biri İslamabad mutabakat zaptı. Memorandum of Understanding. Yani 14 tane çerçeve üzerinde, madde üzerinde.
1: Müzakerelere başlamak için.
2: Evet. Burada görüşülen ise o 60 günün ilk günü. Bu müzakereler nasıl yürütülecek
1: teknik
2: konusunun
1: yol
2: çerçevesi belirlendi. Burada Katar'la Pakistan bir metin yayınladılar. Ben gelmeden önce o metni okudum. O metinde şunu söylüyor. Taraflar burada şuna mutabık kaldılar. Teknik görüşmeler için bir komite oluşturdular. Bir de yüksek komite oluşturdular. Bu 60 günlük süre içerisinde İran'a yönelik ambargo, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin oraya uyguladığı ablukayı kaldırması, İran'daki nükleer zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilecekse seyreltilmesi, üçüncü ülkeye gidecekse üçüncü ülkeye gitmesi gibi hususlar bu teknik görüşmelerle belirlenecek. Peki bu teknik görüşmeleri İsviçre'de yürüten teknik heyet ne yapacak? Onlar da yüksek komiteye bilgi verecekler. Böyle bir sistem kurulmuş. Bu yüksek komitede kim var? İşte İran'dan Kalibaf ve Arakçı var. Amerika Birleşik Devletleri'nden J.D. Vance var ve Pakistan ile Katar'dan da resmi yetkililer var. Bir de ne yaptılar burada bu pazar günü? 60 günlük bir yol haritası belirlediler. Bu saymış olduğum parametrelerin çözümüyle ilgili. 60 günlük bir yol haritası. Bir önemli bir şey daha var. İsrail'in içi şu an kaynıyor. İsrail'in bu görüşmeleri baltalamak için önümüzdeki gelen günlerde yetkilileri sosyal medyada paylaşım yaptılar. Umarım 11 Eylül gibi bir olayla karşılaşmazsınız diye.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da diyor ki teknik detayları çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Hazırlıklı
2: göreceğiz.
1: Olmamak. Köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatı bulurmaz. Sabote etmeyi
2: 11 Eylül diyor adam. 11
1: diyor.
2: Eylül diyor. Yani adam tutar, tamam mı? Amerikan Başkanı sol tarafa kafasını çevirmese kafası ikiye bölünecekti. Biliyor Trump kimlerin olduğunu arkasında. Çok sıkıntılı. Şimdi Lübnan içinde çatışma kontrol birimi kurdular. Gazze'deki birim işe yaramıyor. İkinci aşamaya hala geçemedik. Gazze'de ateşkes ilan edildiğinden bugüne kadar İsrail'in ihlalleri sonucunda kaç kişi ölmüştür dersin? 5.875 kişi. Bak 5 kişi değil. 5 insan hayatı da çok kıymetli de.
1: Mesela Ben Gibir biz diyor Lübnan'dan çıkmayacağız diyor. Bu evleri yıkmaya devam edeceğiz. Netanyahu bana bugüne kadar bunları yapma onları yapma diyor ama hepsini yapmaya devam
2: ettim
1: diyor.
2: Hiç şüpheniz olmasın. Netanyahu gittikten sonra İsrail, Gazze, Lübnan, Filistin, Suriye rahatlamayacak. Naftali Bennett'in açıklamaları vardı. Naftali Bennett diyor ki ben başbakan olduğumda, ki eski başbakandır, ahtapot doktrinini geri uygulayarak uzun sürelere yayılmış İsrail'in stratejisini daha kısa sürede daha sonuç alıcı ve daha şiddet kullanarak çözeceğim şeklinde açıklamaları var. O zaman şunu anlamalıyız biz. Ariel Sharon gittikten sonra her şey düzelecek diye bekledi insanlar. Ariel Sharon gittikten sonra şu televizyonda gördüğümüz ekrandaki tipler geldiler. İsrail'in başına geçtiler. Her ne kadar Türkiye'de ekranlarda bunlar radikal ekstremist gruplar, İsrail içinde bir önemi yok deseler de İsrail halkı bunları ısrarlı bir şekilde hükümette tutmaya devam ediyor.
1: Tam bu konuda başkanımız G.D. Vance'in bir açıklaması var. Onu bir kısacık izlettireyim.
2: O muhteşem bir açıklama.
1: Diyor ki yani hani bir dakika diyor ya. Yeniden bir İsrail'e karşı, daha doğrusu dünyaya karşı bir Make Great America'ya, biz önce Amerika, First America'ya dönüyorlar. Biz değilim arkadaşlar.
3: Donald J. Trump is the only...
4: Donald Trump şu anda dünyanın tümünde İsrail ulusuna sempati duyan tek devlet başkanıdır ve tesadüfen dünyanın süper gücünün devlet başkanıdır. Eğer İsrail hükümetinin kabinesinde olsaydım, dünyanın her yerinde kalan tek güçlü müttefikime saldırmazdım. Başka bir şey söyleyeceğim. Son 3 ayda ana vatanınızı koruyan savunma silahlarının 3'te 2'si Amerikan ellerinde üretilmiş ve Amerikan vergi dolarlarıyla ödenmiştir. İsrail için sorun Donald Trump değildir ve İsrail'de en büyük sorununun Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olduğunu düşünen herkesin uyanması ve o ülkenin içinde bulunduğu durumun gerçekliğini koklaması gerekir.
1: By American hands. Sivilleri katlediyorsunuz da
2: nereden geldi ama yani. Şöyle geçen hafta burada masada ne vardı konuşmuştuk. Şimdi Siyonist tezgah dedi ki Kürtler dedi İran rejimine karşı ayaklanmadığı için biz başarısız olduk. Hı hı. Bu konuyla ilgili de Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin rolü çok büyüktür.
0: Doğru.
2: Peki bilin bakalım Recep Tayyip Erdoğan hükümetine Kürtlerin silahlandırılması ile ilgili hususu kim sızdırdı? J.D. Vance. Ben o zaman dedim ki geçen hafta konu Recep Tayyip Erdoğan falan değil. Biz Kürtlere silah verilip verilmediğini J.D. Vance'den öğrenecek bir devlet değiliz. Orada kuş uçsa haberimiz var bizim. Konu J.D. Vance İran Savaşı'na soğuk baktığı için Siyonist tezgah elimine etmeye çalışıyor. Gördü kendisine oynanan oyunu ve dedi ki hop dedi o kadar da değil. Son 50 yıldır Amerikan Başkan Yardımcılarının düzeyinde İsrail'e yönelik verilmiş en okkalı cevaptır bu. Diyor ki siz Hizbullah'ı bombalayacağım diye daha devam var bu konuşmanın. Lübnan'daki sivilleri bombalıyorsunuz.
0: Aynen.
2: Bunu söyleyen kim? Amerikan Başkan Yardımcısı.
1: Trump da dedi ki ya bir tane Hizbullah militanı girdi diye koca apartman havaya uçuramazsın.
2: Tabii. Şimdi konu artık şeydir. İsrail'in dengelenmesi hususudur. The Telegraph'ta bir diyagram yayınlandı. Bu diyagrama baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde 7 Ekim saldırıları öncesinde kendisini İsrail siyasetinin yanında gören insanların sayısı %70 iken bugün bu rakam %30'lara düşmüş. Onlar da yaşlı nesil, yaşlı jenerasyon. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde oraya gönderilmiş Huckabee gibi büyükelçiler istediği kadar Siyonist postalı yalamaya devam etsinler. Affınıza sığınıyorum. Şartlar İsrail'in aleyhine gelişmektedir. O yüzden yazmış olduğum bir yazının başlığını da öyle verdim. Yeni İran kim olacak diyorlar ya, kendileri olacak.
1: Peki. Avukat Cüneyt Altıparmak Sarı Gazetesi yazarı da izliyor bizi. Selam olsun diyor ki aslında diyor bu açıklamayla bak arkanızdaki desteği çekersek sizi yargılarlar. Hani sivilleri katlediyorsunuz artık bunun üstünü örtemeyeceğiz mesajı da bir anlamda ABD hukukuyla sizi döverler diye de tehdit etti diye de söylüyor. Teşekkür ediyoruz kıymetli katkıları için. Hepinize çok teşekkür ederim. Güzel bir yayın oldu. Bir haftaya Masada Ne Var'da buluşmak üzere. Ben ön sözümüzü lütfen unutmayın. Bizi menüye yazmaya çalışanlara inat, sahada ve masada olmaya, bu mücadelenin bir neferi olmaya devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere. Herhangi bir yerde şubemiz yoktur. Taklitlerimizden sakının efendim. Hoşçakalın.

0: Adam diyor ki ben CHP'yi arındıracağım. Benden korkuyorlar. Adam diyor komisyon kuracağım. Ne komisyonu? Valiz parayı nerede bulma komisyonu? Çünkü adam atraksiyon varyataya geçmiş. Varyata yapıyor. Her tarafta yani neyin içinden çıkacak para mesela? O sihirbaz gibi adamlar.
1: Şimdi bak gel o zaman arındıracağım, arındıracağım, arındıracağım tamam.
0: Arındırma kampanya, arındırma.
1: Şimdi arındırın. Cuma akşamı
0: ha, televizyon
1: Sözcü Televizyonu'na konuk oldu. Çok tartışıldı.
0: Hı? Evet ben de paylaştım bir kısmını.
1: Yani
0: çok hadsizce, terbiyesizce şeyler oldu.
1: Ya orada. Evet ya şimdi ona yani gelelim. Neticede biz bir medya programı olduğumuz için işin medya kritiği de bizim işimizin
0: tabii.
1: bir parçası.
0: Peki tabii.
1: Hain, işbirlikçi,
0: evet.
1: darbeci, sarayın kayyumu, proje. Siz hangisisiniz? Gibi. Ya hani şeyin asgari nezaket. Hep söylerler ya. Asgari nezaket. Gazeteciliğin mesela efendim nirvanasıdır onlar. Cumhuriyet, Sözcü, Halk TV yazarları ve sunucuları. Gazete yazar ve sunucuları. Gazeteciliğin her kademesine hakkını vere vere imzalarını atmış isim. İroni yapıyorum tabii. Ben hayatımda bu kadar tetik bir yayın görmedim Hikmet abi.
0: Şimdi doğru ben de öyle çok rahatsız oldum yayından. Şöyle söyleyeyim yani burada...
1: Yani Özgür Özel ile Ekrem var. İmamoğlu o Ali Haydar Fırat'ın bahsettiği fonlanan troll ekibini getirip koysa ekip ancak oradan 3 kişi getirip koysa ancak bu kadar terbiye dışı üsluplu sürdürülen bir yayın sürdürülebilir. Bunun adı gazetecilik falan değil.
0: Baştan şunu söyleyeyim. Şu cümle abi çok aşağılık bir cümle. Onu söyleyeyim. Bir an olsun kendinizi sorguladınız mı? Bir an olsun.
1: Bir an olsun kendinizi sorguladınız mı? Gazetecilik sorusu.
0: Ya bildiriyor.
1: Abi ben yani bak rica yani ederim.
0: Şunu,
1: bak.
0: Bu tekla karşısında ne düşündünüz diye yok mu? Kendinizi sorguladınız mı bakayım?
1: Her ikisini de oynatın ama ses olarak Yılmaz Özdil'i dinleyelim. Diğeri böyle sessiz görüntü olarak oynasın. O bize bir çağrışım yapacaktır. Buyurunuz.
2: Mesela siz bugün Halk TV'yi seyrederseniz, Sözcü gazetesinde okursanız veya Tele1 seyrederseniz, Cumhuriyet gazetesi okursanız dersiniz ki ya AKP bitmiş ya, CHP ilk seçimde %90'la seçimi kazandı. Değil mi? Çünkü neden? Siz gazetecilik yapmanız gerekirken aslında kendi kişisel menfaatleriniz gereği halka yalan söylüyorsunuz. Halka bak, yalan söylüyorsunuz.
0: Yılmaz Özlü, beğenme. Ben de yıllar boyunca bu fikirle mücadele ettim. Böyle bu kafalarla. Bu çünkü söylediği şey bir itiraf niteliğinde.
1: Evet.
0: Adam çünkü söylediği şey aslında bir yorum değil ha. Tespit oldu çünkü bu. Hı. 23 yıldır AK Parti niye iktidarda? Onun AKP'si. Yıllar boyunca bunu yaptı. Kandırdınız ya milleti. Yalan söylediniz. Düşmanlaştırdınız. Sadece o %25 oyu yakalayabilmek amacı yaptınız bunu. Ve arkasından geldi netice bu. Peki son olarak şunu da söyleyeyim. Bunu söylediği doğru. Bu da diyor yani Sözcü bunu yaptı. Şunu söyleyeyim. Bence Kılıçdaroğlu bunu hak etti mi? Hak etti.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Altını çiziyorum. Kılıçdaroğlu bunu hak etti mi? Sonuna kadar hak etti. O yozilleri de, Sözcü'yü de, Halk TV'yi de canavarlaştıran kendisiydi. Şimdi o canavarlar geldi ısırıyor.
1: Kendilerini ısırıyor.

0: geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
3: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
4: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
3: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
5: Atı canam artık ya, bunu kaçırır mı canam?
3: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
7: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
9: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
1: E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Maç heyecanı tadında, açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmadaki en yüksek teklife satalım. De böyle
5: Otobit'te. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Hesap basit, hesap basit.
7: Hadi.
8: Spor araba.
9: Az kaçar.
8: Elektrikli araba.
9: Çok yakar, park etmesi zor.
10: Yok artık.
11: Hiçbirini beğenmedin mi?
9: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
11: Kredi de yok, faiz de yok.
12: Aa.

0: Aa, peki ne var?
1: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24-24 Radyo Ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları paylaşmaya başlayacağım ama her zaman olduğu gibi günün bir özetini yapalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda konuştu. Muhalefeti, daha doğrusu CHP'ye yönelik eleştirileri vardı. Onlar koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlama mücadelesindeyiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Elbette başka mesajları da var, birazdan aktaracağız. AK Parti MYK toplantısı vardı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yine. Parti sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine dair yeni bir aşamadan bahsetti. Silah bırakmayı sona erdirmek için yasal çerçeve belirlenecek dedi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Yeni aşamanın detayları neler? Bak, paylaşacağız, aktaracağız. ABD ve İran arasında İsviçre'de düzenlenen müzakerenin ilk turu tam 18 saat sürdü. Peki ilk turun sonucunda neler yaşandı? Mesele nereye doğru evriliyor? Onu da aktaracağız birazdan. İngiltere siyasetinde kaos bitmek bilmiyor. İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti. Peki istifaya giden süreçte neler yaşandı ki bundan sonra İngiltere'de neler yaşanır, paylaşacağız. Moderatör Gece başlıyor.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında gündeme ilişkin mesajlar verdi. Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Onlar koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlama mücadelesindeyiz," dedi. Türkiye'nin geleceği için çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Erdoğan, Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesine de dikkat çekti.
1: Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının eline düşürüldüğünü belirtti. Türkiye'nin muhalefet açığı giderek daha da büyüyor dedi.
1: Siyaseti vizyonla ve projeyle yapamayanlar bahane üretmede sergiledikleri mahareti sorunlara çözüm üretmekte gösteremediler. İşte nelerle uğraştıklarını hepimiz takip ediyoruz. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ato Kongrezyum'da AK Parti Ankara Teşkilat buluşması düzenlendi. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde CHP'deki iç hezimet vardı. Kalitemize ve kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız devam ediyor dedi.
1: İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Rahata alışmış muhalefet aktörlerine çalışmayı, proje geliştirmeyi, hizmet etmeyi maalesef öğretemedik. Dış politika gibi, savunma gibi, vesayete ve teröre karşı mücadele gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedi.
2: Cumhurbaşkanı Ankara'nın önemine ayrı bir parantez açtı. Ankara bu topraklar üzerinde hesabı olanların planlarını, tuzaklarını, oyunlarını boşa çıkaran büyük bir milletin gözbebeğidir ifadesini kullandı. Sözü NATO Liderler Zirvesi'ne getirdi.
1: Ankara'mız bu sene önemli zirvelere ev sahipliği yapacak. 7-8 Temmuz'da NATO 36. devlet ve hükümet başkanları toplantısını Ankara'da düzenleyeceğiz. Aralarında Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın da olduğu çok sayıda lideri başkentimizde zirve vesilesiyle misafir

0: edeceğiz. İnşallah bu sene Ankara'nın uluslararası görünürlüğü hiç olmadığı kadar artacak. Başkentimiz küresel diplomasinin merkezi olarak adından söz ettirecek.
1: Konuşmaların ardından AK Parti'ye katılım oldu. CHP'li Haymana Belediye Başkanı Levent Koç AK Parti'ye geçti. Belediye başkanına rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Ankara'nın en çok üyeye ulaşan ilçe belediyelerine de plaket takdim edildi. Üye sayısında birinci ilçe Mamak oldu.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında MKYK toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamaya geçildiğini söyledi. Gündeminde ABD ve İran arasındaki müzakere süreci de vardı.
3: Artık yeni bir aşamadayız. Yani bugün itibariyle net bir şekilde yeni bir aşamada olduğumuzu söyleyebiliriz.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya dair bu ifadeleri kullandı. Hedef PKK-KCK'nın tüm uzantılarıyla feshedilmesi ve illegal yapının sona ermesidir dedi.
3: Komisyon raporunun gereklerinin yerine getirilmesini temin etmek üzere silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır. Bu yasal çerçevenin ortaya çıkmasının biz çok gecikmeden bir an evvel meclis gündeminde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında MKYK toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklama yapan parti sözcüsü Ömer Çelik'in gündeminde ABD-İran arasındaki müzakere süreci vardı.
3: Gelinen noktada ateşkesin kalıcı barışa döneceği bir aşamadır bu anlaşma. 60 günlük süre içerisinde pek çok başlık ele alınacak. Bu başlıkların ele alınmasıyla da süreç işleyecek. Ama son derece kırılgan bir durumla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek isterim.
4: Ve MHP lideri Bahçeli'nin seçim açıklaması. Çelik, Bahçeli'nin "Cumhurbaşkanımız görevdedir ve biz de arkasındayız" sözlerini değerlendirdi.
3: Sayın Bahçeli'nin açıklamaları son derece önemli. Burada daha önce de ifade etmiştim. Partimiz açısından Cumhurbaşkanı adayımız önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda partimizin bütün yetkili organları son derece açık ve kararlı bir duruş sergilemektedir. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını da şükranla karşılıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Kendileri son derece kararlı ve nazik bir şekilde bunu ifade etmişlerdi.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir İl Yönetimini görevden aldı. Yerine yeni atama yaptı. Ancak yeni yönetimin göreve başlamasını engellemek isteyen Özel İmamoğlu ekibi parti binasını işgal etti. Gerilim yumruklaşmaya döndü. Benzer gerilimler Bursa'da da yaşandı. Özel İmamoğlu ikilisinin vuruşarak çekilme CHP'yi ağır yaralı bırakma taktiği işliyor gibi görünüyor. Ancak bu haliyle her iki tarafta milletin umudu olabilir mi sorusu da elbette ortada duruyor.
5: Gırtlak gırtlağa geldiler. İtişip kakışmadan yumruklaşmaya vardılar. Özel İmamoğlu ikilisinin korsan eylemleri, Kılıçdaroğlu'nu hedef gösteren siyaseti partiyi resmen böldü. İzmir'de kameraya yansıyan görüntüler aslında bağıra bağıra "ben geliyorum" diyordu. Zira Kılıçdaroğlu'nun tavrı netti.
6: Söyledim, arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten.
5: Arınma çağrısı hainlik suçlamasıyla karşı karşıya kalınca kılıçlar çekildi. CHP İzmir İl Başkanlığı'na atanan Utku Gümrükçü'nün göreve başlamasını engellemek isteyen Özel İmamoğlu yanlısı ekip binayı işgal etti. Kapıların kırıldığı, yumruklaşmaların kameraya yansıdığı o gerilim dolu anlar Kılıçdaroğlu ekibini engellemeye yetmedi. CHP İzmir İl Başkanlığı görevini atanan Utku Gümrükçü il binasında görevi devraldı. Eski Başkan Çağatay Güç parti binasını terk etti.

0: terk etti. Benzer bir gerilim Bursa'da da yaşandı. Eski yönetim binayı işgal etti, eylem başlattı. Özetlemek gerekirse Özel İmamoğlu ikilisinin vuruşarak çekilme planı işliyor. Ancak ortaya çıkan görüntüler CHP'nin de Özel İmamoğlu ikilisinin de bu çarpışmada ağır yaralar aldığını gösteriyor. Özel İmamoğlu ikilisi yeni partiye geçiş öncesi Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'yi ağır yaralı bırakmanın yollarını arıyor.
1: Partiyi kapatmaya kalkarlarsa partimiz hazır. Seçime girmeye yönelik çeşitli yönetimler, yöntemlerle seçime girmeye birkaç ay kala bilmem ne bir şey yapmaya kalkarlarsa diye zaten Türkiye'de aklı başında her siyasi partinin yedekte bir ya da iki partisi olmalı.
0: Ancak unuttukları bir gerçek var. Eskilerin kavgalı eve kız verilmez diye bir sözü vardır. Bu kavgada CHP'nin de Özel İmamoğlu ikilisinin de millet için umut vaat edip etmediği çok tartışmalı hale geldi. Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
1: Ertesi gün ne olursa olsun biz yatar uyuruz.
2: İstanbul'da evinin kapısının önünden silah zoruyla kaçırılıp işkence edilen Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın ifadesi ortaya çıktı. Oklar İmamoğlu suç örgütü soruşturmasına döndü. Çünkü Karaal kendisini kaçıranların İmamoğlu'nun yüzlerce kiloluk altınları olduğunu, bunu da kendisinden istediklerini söyledi.
0: Kapısının önünden silah zoruyla karga tulumba kaçırıldı, işkence gördü. Polisin başarılı operasyonuyla sağ olarak kurtarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasında oklar İmamoğlu suç örgütü soruşturmasına döndü.
3: Sarnıç içerisinde beni sopalarla döverek bana Serdal Taşkın isimli eski İBB müdürünün ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler. Ben Serdal Taşkın'ı İBB'de çalışmaya başlayınca tanıdım ve kendisiyle iş dışında herhangi bir bağım bulunmamaktadır. Bu durumda ben öyle bir paranın bende olmadığını söylediğimde bana işkence ederek o parayı vereceksin dediler.
0: Karaal'ın kaçırılmasının hemen ardından eşi Ayşe Karaal 24'e konuşmuş, hasmımız da kimseyle alacak verecek ilişkimizde yok demişti.
4: Benimle her şeyi paylaşır. Yani bir hasmı, düşmanı olsa iki çocuğunu beni dışarı çıkarır mı? En azından uyarır. Çünkü benim evet. Eşim aşırı derecede böyle pipirikli birisi. Çok böyle ince detaylara dikkat eden birisi. Derdi ki Ayşe yani dikkat etsen.
0: Ancak belli ki kocasını kaçıranlar böyle düşünmüyordu. Zira işkenceye 300 kilo altın nerede sorusuyla başladılar. İkinci işkence seansında altının miktarı 500 kiloya çıktı.
3: Sonradan Serdal Taşkın'ın Erzincan'da sakladığı 500 kilo altını vereceksin diyerek dövmeye devam ettiler. Ben bu sırada benim çocuklarım için biriktirdiğim 2-3 milyon param var, onu size vereyim deyince o para mı? Biz sana 2 milyon verelim diyerek dövmeye devam ettiler. Orada kendi aralarında bilgisayar getirtelim ve parayı hesabımıza atsın dediler. Ancak sonradan bilgisayar getirmediler.
0: Erhan Karaal polis kendisini kurtarana kadar yaşanan işkenceyi de anlattı. Korkunç kabustan polis kurtarana kadar öldürüleceğini düşündüğünü söyledi.
3: Orada 3-4 kişi vardı. Sürekli başımda 2 kişi bekliyordu. Benim tırnaklarımı çekip sopa ve demirlerle beni dövmeye devam ettiler. Genelde suratlarını kapatıyorlardı ve kafamı bacaklarımın arasına bastırdıkları için hepsinin yüzünü göremedim. Ancak birkaçının yüzünü gördüm ve teşhis edebilirim.
0: Şimdi burada meselenin püf noktasına gelince, Karaal'ı kaçıran şüpheliler polis ifadesinde altın konusuna hiç girmeden bize ihale vermesi için baskı yapma amacıyla kaçırdık demişti. Ancak belli ki birileri İmamoğlu'nun gizli kasası olduğu düşüncesiyle Karaal'ın kaçırılmasını tertiplemiş. Burada dikkat çekici bir başka ayrıntı daha var. Kayıp 30 milyon dolar vakası. Bakırköy'de bir sitenin otoparkındaki iki aracın içine konulan 30 milyon doların çalınması hadisesini unutmamak gerekiyor. Zira parayı kaptıran kişinin ilginç bağlantıları vardı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada ihbarı yapan mağdur Bilal Durmaz'ın İmamoğlu suç örgütü iddianamesinde adı emanetçi olarak geçen taç dövizin sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca taş dövizde kimin olduğu belli olmayan kayıt dışı 44 kilo altın da bulunmuştu. Bu arada Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun Edremit'teki çiftliğinde jandarma tarafından kazı ekipleriyle, metal dedektörleriyle arama yapıldığını da unutmamak gerekiyor. Ve kaçırılan İBB'li yönetici Erhan Karaal da yine İmamoğlu suç örgütü davasında tutuksuz sanıklar arasında yer alıyor. Ve emanet kayıp paraların, altınların bulunması için yansıyan bilgilere bakılırsa İmamoğlu suç örgütü davasında artık silahlar konuşuyor.
2: CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan ve aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 39 şüpheli adliyeye sevk edildi. 35 kişinin tutuklanması talep edildi. 4 kişi için de adli kontrol istendi. Soruşturma doğal ve arkeolojik sit alanı statüsündeki bölgelerde usulsüz işlemlere rüşvet karşılığında izin verildiği yönündeki ihbarlar üzerine başlatıldı. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'la bazı belediye personelinin adalarda tarihi eser statüsündeki yapılarda gerçekleştirilen esaslı müdahalelere basit onarım adı altında rüşvet karşılığında izin verildiği tespit edildi. Soruşturma derinleştirildi. Ruhsatsız işlemlere ruhsat sağlandığı veya faaliyetlerine göz yumulduğu aktarıldı. Ayrıca ruhsatsız işlemler ve kaçak yapılar hakkında yüksek miktarda cezalar düzenlendiği, ancak daha sonra yapı sahipleriyle görüşülerek rüşvet pazarlığı yapıldığı, rüşvet vermeyi kabul eden kişilerin cezalarının evraklarda usulsüz değişiklikler yapılarak düşürüldüğü anlaşıldı. Geçtiğimiz hafta 47 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul dahil 4 ilde 90 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 42 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 39 şüpheli Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktan işlemleri tamamlanan 39 kişiden 35'i hakkında tutuklama, 4'ü hakkında da adli kontrol talep edildi. Ruhsat, iskan, tadilat ve kaçak yapı üzerine kurulan kirli bir çark. Adalet Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk, Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında o kirli tezgah ses tapeleriyle deşifre oldu. Onlarca rüşvet eyleminin yer aldığı kayıtlar soruşturma dosyasına da girdi.
5: Adalar Belediyesi'nde ruhsat, iskan, tadilat ve kaçak yapı üzerinden kurulan kirli çark deşifre oldu. Yolsuzluk soruşturmasında onlarca rüşvet eylemi, ses kayıtları ve tapelerle delilli ispatlı tespit edildi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dosyasına rüşvet ağına ilişkin ses kayıtları girdi. Kayıtlarda belediyedeki ruhsat, iskan, tadilat, kaçak yapı, mühür kaldırma, ceza düşürme ve denetim süreçleri üzerinden çok sayıda usulsüz işlem yapıldığı tespit edildi. Örneğin, Büyükada'daki Kıvılcım Sokak'ta yer alan bir taşınmazın kaçak tadilatı için 150 bin lira rüşvet alındığı, Heybeliada'daki bir otele 150 avro karşılığında iskan ve ruhsat verildiği, adabüs ve bisiklet izinleri için 300 bin lira rüşvet pazarlığı yapıldığı ses kayıtlarıyla delillendirildi. Soruşturmada rüşvet ve usulsüzlüğe yönelik tam 35 adet ses kaydı yer aldı. Rüşvet çarkının odak noktası da ceza, mühür, ruhsat, iskan ve emanet trafiği. Buna göre bazı taşınmaz ve işletmelerde önce ceza, mühür veya denetim baskısı oluşturulduğu, ardından bu işlemlerden rüşvet talep edildiği belirtildi.
2: ABD ve İran arasında İsviçre'de düzenlenen müzakerenin ilk turu 18 saatin ardından bitti. Pakistan ve Katar arabuluculuğunda süren görüşmede ABD ve İran heyetleri arasında tansiyonun yükseldiği iddia edildi. Yapılan resmi açıklamalara göre heyetler Lübnan ve Hürmüz Boğazı konusunda yol haritası çizdi. teknik görüşmelerin ele alınmayan konular üzerinde bu hafta içinde devam etmesi bekleniyor.
6: Gözler İsviçre'deki görüşmedeydi. Müzakerelerin ilk turu gerçekleşti. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından düzenlenen görüşmede yol haritası çizildi. Görüşme 18 saat sürdü. Arabulucu Katar ve Pakistan ilk oturumun olumlu ve yapıcı geçtiğini açıkladı. Teknik düzeydeki görüşmelerin hafta boyunca devam edeceği açıklandı. Siyasi gözetim sağlanması için komite kurulmasına karar verildi. Açıklamaya göre baş müzakereciler söz konusu komiteye düzenli olarak rapor verecek. Komite ayrıca 60 gün içinde nihai anlaşmaya varılmasını öngören yol haritasında anlaştı. Yol haritasının ilk gündemi Lübnan'dı. Taraflar Lübnan'daki çatışmaları sona erdirmeye yönelik bir mekanizma üzerinde anlaştı. Ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini sağlamak amacıyla doğrudan bir iletişim hattı kurulması da kararlaştırıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı yaptığı ilk açıklamada Lübnan Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik önemli bir ilerleme sağlandığını belirtti. Arakçı ayrıca ülkesine uygulanan petrol ihracatına yönelik kısıtlamaların da kaldırılacağını söyledi. İran'ın dondurulmuş varlıklarının bir kısmının da serbest bırakıldığını belirtti. Pakistan Dışişleri Bakanı'nın Al Arabiya'ya yaptığı açıklamaysa görüşmelerin en dikkat çekici başlıklarından biri oldu. Bakan, ABD ile İran'ın Tahran yönetiminin elindeki uranyum stoklarının zenginleştirilme seviyesinin düşürülmesi konusunda uzlaşı sağlandığını söyledi. J.D. Vance ise görüşmelerin ardından daha kapsamlı ilerlemeler hedeflediklerini belirtti.
7: Hala yapılması gereken bazı işler var.
6: Başarılı bir son anlaşma için çok iyi bir temel atıldığını söyleyen J.D. Vance, nükleer ve ekonomik görüşmeler konusunda yapılacak çok şeyin olduğunu belirtti. Lübnan meselesine de değindi.
7: Lübnan'ın egemenliğinin korunmasını istiyoruz. Üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Lübnan'da son 24 saat sakin geçti. İsrail, Güney Lübnan'da toprak çıkarlarının olmadığını söylüyor.
6: Vance, İran'ı bir kez daha tehdit etti.
7: ABD anlaşmayı bölgeye dayatmıyor. Eğer kalıcı bir barış sağlayamazsak Trump'ın birçok seçeneği var.
6: Görüşmeler sırasında gerilim de yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa İranlı müzakereciler ülkelerine geri dönemeyecekler ifadelerini kullanmıştı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Trump'ın İran'a yönelik saldırı tehdidine ilişkin ABD'lilerin tehditlerini ciddiye almıyoruz demişti. İran basın göre ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditleri sebebiyle İran heyeti müzakere alanını terk etti. Pakistan'ın isteği üzerine son anda müzakere masasına geri döndüler. ABD basınına göre ise İranlı heyetin görüşmeyi terk ettiği doğru değildi. Yine de kırılgan görüşmenin gerginliği Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in yüzüne yansıdı. Şerif'in terleyen yüzü, salonu izleyen gözleri ve kaygı dolu bakışları müzakerelerin bıçak sırtında olduğunun göstergesiydi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon diplomasisine devam etti. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Irak Başbakanı Ali Zeydi ile telefon görüşmeleri yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-İran ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan görüşmede, İran'la ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu belirtti. Türkiye olarak sürecin barışla sonuçlanması için ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını dile getirdi. Müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti. Erdoğan, yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu, Türkiye'nin bunu tesis etmek için çalışacağını belirtti. Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Irak ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri daha da ileri taşımayı istediklerini belirtti. Özellikle enerji, savunma sanayi ve ulaştırma alanlarında işbirliği potansiyelinin büyük olduğunu kaydetti. Gelelim savaşın maliyetine. ABD ile İran arasında varılan mutabakat ve ateşkes sonrası Başkan Donald Trump savaşın Amerika'yı daha güçlü hale getirdiğini savunuyor. Ancak ortaya çıkan ekonomik ve insani tablo Washington'un ödediği faturanın oldukça ağır olduğunu gösteriyor. Milyarlarca dolarlık maliyet, yükselen enerji fiyatları ve binlerce can kaybı

0: savaşın bilançosunu gözler önüne seriyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump sürekli İran Savaşı'nı kazandıklarını söylüyor. Mutabakatın ardından da ekonominin güçlendiğini, petrol akışının yeniden başladığını ve ülkenin güvenli hale geldiğini savunmuştu. Ancak Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin verileri bu iyimser tabloyu yalanlıyor. 100 günden fazla süren savaşın sadece Pentagon'a doğrudan maliyeti 40 milyar doları buldu. En büyük harcama ise 26 milyar dolarla mühimmata yapıldı. ABD bu süreçte tanesi 2,5 milyon dolar olan Tomahawk füzelerinden tam 1000 adet kullandı. Pentagon azalan cephanelikleri ve üslerdeki hasarı gidermek için şimdiden 80 milyar dolarlık ek bütçe talebinde bulundu. Uzmanlara göre savaş nedeniyle Amerikan ordusunun kritik füze stoklarında da ciddi azalma yaşandı. Savaşın faturası sadece orduya değil, doğrudan ABD halkının cebine de yansıdı. Fosil yakıt üretiminde lider olan ABD'de benzin fiyatları savaş boyunca 4 doların üzerine çıktı. Ve ortalama bir Amerikan hanesi fazladan 253 dolar harcamak zorunda kaldı. Nakliyecileri ve çiftçileri vuran dizel krizi ise halka 27 milyar dolara mal oldu. Savaş nedeniyle Amerikan enflasyonu 3 yıl aradan sonra ilk kez %4'ün üzerine çıkarak çalışanların maaş zamlarını eritti. Kriz dönemleri için saklanan ülkenin acil durum petrol rezervi ise 1983 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Yaşanan bu ekonomik sarsıntı anketlere de yansıdı. Trump'ın görev onayı %37'lere kadar düştü. Ekonomik yıkımın ötesinde savaşın insani bedeli de ağır oldu. Bölgede 13 Amerikan askeri ve 7500'den fazla sivil hayatını kaybederken İran makamları da kendi kayıplarını açıkladı. İran yargı erki sözcüsü Asgar Cihangir, 28 Şubat'ta başlayan ABD ve İsrail saldırılarında 3519 İranlının yaşamını yitirdiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerin 517'sinin kadın olduğu belirtildi. Cihangir, kullanılan ağır mühimmatlar nedeniyle kurbanların vücut bütünlüğünün bozulduğunu ve cenazelerin ailelere teslim edilmesinde büyük zorluklar yaşandığını ifade etti.
0: İngiltere siyasetinde kaos bitmek bilmiyor. Peş peşe gelen ağır seçim yenilgileri, binlerce meclis üyesinin kaybedilmesi ve anketlerdeki tarihi çöküşün ardından köşeye sıkışan Başbakan Starmer görevinden istifa ettiğini duyurdu. Starmer'ı istifaya götüren süreç 7 Mayıs'ta başladı. Partisi yerel seçimlerde ağır seçim hezimeti yaşadı. 1500 civarında meclis üyesi kaybedilmişti. Ardından pek çok bakan ve kabine üyesi istifa etmişti. 90'dan fazla milletvekili ve 200'e yakın partili de Starmer'ı istifaya davet etmişti. Starmer bu baskılara daha fazla dayanamadı. Başbakanlık konutunun önünde kameraların karşısına geçti, istifa ettiğini duyurdu. Starmer, parti içinde yeni başbakanlık süreci için takvim belirlenene kadar görevine devam edecek. Peki yeni başbakan kim olacak? Gözler Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'da. Geçtiğimiz ayki ara seçimlerde ezici oy oranıyla milletvekili seçilmişti. Yemin ederek resmen İşçi Partisi vekili olacak. Vekil olduktan sonra Burnham'ın İşçi Partisi liderliği ve başbakanlık için adaylığını açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor. Liderlik koltuğuna oturabilmesi için önce İşçi Partisi milletvekillerinin %20'sinin desteğini alması, ardından da oyların %50'sine ulaşması gerekecek. Starmer'ın istifasını ilk duyuransa ABD Başkanı Trump olmuştu. Sosyal medya uygulamasından açıklama yapmış, Starmer istifa edecek demişti. Trump, Starmer'ın özellikle göç ve enerji gibi iki konuda feci şekilde başarısız olduğunu vurgulamış, Starmer'a başarılar dilemişti. Üstünde güneş batmayan imparatorluk diye adlandırılan İngiltere siyasal istikrarsızlık sebebiyle bir anlamda kaos yaşıyor. Zira ekonomik ve siyasal sorunların artması, koalisyonlar, güçsüz hükümetler sebebiyle Londra'ya hükümet dayanmıyor. May, Johnson, Truss, Sunak ve şimdi de Starmer hükümeti. 2019'dan bu yana hep istifa haberleri İngiltere gündeminde. Bu durumdan yola çıkarak siyasal istikrarın önemini anlatan bir analiz haber hazırladık.

0: 007 James Bond'la dünyaya nizam veren, üstünde güneş batmayan imparatorluk diye ünlenen İngiltere zorda. Zira dünyadaki değişime ayak uyduramadığı gibi majestelerine rağmen siyasal istikrarını da sağlayamıyor. Ancak mesele başbakan değiştirmekle çözülebilecek gibi değil. Zira bu seçeneği İngiltere defalarca kullandı. Eski Türkiye'de olduğu gibi İngiltere'de de hükümetler kısa ömürlü oldu. 2019'dan bugüne listeye şöyle bir bakalım isterseniz.
1: Theresa May 2019, Boris Johnson Eylül 2022, Liz Truss Ekim 2022, Rishi Sunak Temmuz 2024, Keir Starmer.
0: Londra'da sürekli olarak hükümetlerin değişmesinin en temel sebebi aslında ekonomik. Zira İngiltere ekonomisi içine düştüğü girdaptan çıkamıyor. Avrupa Birliği'nden ayrılma hamlesi de dertlerine derman olmadı. İsterseniz önce İngiltere ile ilgili çok çarpıcı bazı bilgiler paylaşalım. Öncelikle ekonomik veriler kabusu ortaya koyuyor. Ülke sadece Mayıs ayında 30.77 milyar dolar bütçe açığı verdi. Geçen yılın aynı dönemine göre bütçe açığında %30 artış var ve bu durum beklentilerin çok üzerinde bir rakam. Ülke sık sık grevlerle gündeme geliyor. İngiltere'de evsizlerin oranında da ciddi bir artış oldu. İngiltere'de 382 binden fazla kişi resmi kayıtlara göre evsiz durumda. Sadece bir yıllık artış %8 civarında. Kiraların aşırı yükselmesi sebebiyle Londra'da her 45 kişiden biri evsiz durumda. Yardım kuruluşlarının desteğiyle yaşamaya çalışıyor. Öte yandan Londra'da hırsızlık başta olmak üzere asayiş olaylarında ciddi bir artış var. Bu durum özellikle göçmenleri hedef haline getiriyor. Bu yüzden de göçmen karşıtı aşırı sağ partiler yükselişte. İngiltere aradığı siyasal istikrarı bir türlü sağlayamıyor. Aslında benzer süreçleri Avrupa'daki birçok ülkede görmek mümkün. Koalisyon pazarlıkları, parti içi çekişmeler, vizyon yoksun liderler sebebiyle Avrupa bir krize doğru sürükleniyor. Bu durum Türkiye'deki siyasal istikrarın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.
2: Avrupa Birliği Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bunu hor kullanmamalı. Bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir.
0: Aslında İngiltere durumun farkında. Örneğin yıllarca sürdürülen Eurofighter savaş uçaklarının Türkiye'ye satışının engellenmesi politikasından bu yüzden vazgeçildi. Avrupa Birliği cenderesinden kurtulan İngiltere, Türkiye ile ilişkilerini güçlendiriyor. Benzer bir politikayı Avrupa Birliği'nin de sürdürmesi gerekiyor.
2: Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür.
0: Ve tabii tüm bu gelişmeleri okurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği, vizyonunu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle oluşturulan istikrar ikliminin kıymetini de iyi anlamak gerekiyor. Zira 2023 seçiminde muhalefetin en büyük vaadi parlamenter sisteme dönüş, 7 Cumhurbaşkanı yardımcısıyla koalisyon pazarlıkları döneminin kapısını aralamaktı. Millet tüm bu tuzakları bozduğu için Türkiye bulunduğu coğrafyada bir istikrar adası olarak parlamayı sürdürüyor.
2: Bölgesel işbirliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği, küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet, en güçlü ülkeler arasında yer alıyor.
0: Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
3: Piyasalarda diplomasi rüzgarı esiyor. ABD ile İran arasında İsviçre'de yürütülen görüşmelerden gelen olumlu sinyaller altın, gümüş ve petrol fiyatlarında yeni hareketliliği beraberinde getirdi. Altın ve gümüş haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlarken petrol fiyatları düşüşe geçti.
4: Gram altın güne 6.340 ile başladı. Gümüş de güne 105 bin liradan başladı.
5: ABD ile İran arasındaki gerilim

0: başladı.
1: Önümüzdeki süreçte aslında bu dalgalı seyir devam edecektir. Yani biz bu şekilde tahmin ediyoruz. Çünkü Amerika ile İran arasında hala henüz netlik kazanmayan bir durum söz konusu. Her gün işte barışa çok yakınız diye açıklamalar yapılıyor. Ertesi gün masadan kalktık diye açıklamalar yapılıyor. Bu da çok çalkantılı bir şekilde aslında piyasaları bize sunuyor.
2: Küresel piyasadaki hareketlilik sürüyor. Haftanın ilk işlem gününe gram altın yükselişte başladı. Gün içerisindeki hareketliliğini sürdürdü. Tabii ki de gümüş de yükselişte başlayanlar arasında yer aldı.
1: Gram altın sizin de belirttiğiniz gibi yükselişle başladı. Geçtiğimiz haftalarda 6100 liraya kadar düşmüştü. Şu anda gram altın TL 6360 liradan işlem görmekte.
2: Küresel piyasalarda altın ve gümüşte yükseliş yaşanırken petrol fiyatlarında ise düşüş başladı.
3: Brent petrolün varil fiyatı %2 gerileyerek 80 doların altında işlem gördü. Öte yandan uzmanlara göre vatandaşların bazıları altın fiyatlarındaki düşüklüğü fırsata çevirerek birikim yaparken bazıları da farklı yatırımlar yapabilmek için altın birikimini satıyor.
1: Genelde hep alım yönünde aslında piyasalar alıcı bulmakta. Satımlar da muhakkak oluyor ama satımlar daha az. Yani %60 oranında alım, %40 oranında satım.
4: Satacağım ben mecburen. Ev alacağım çünkü. Ben yani elimde olmasa satmam. Beklerim zaten 10 yıldır da tuttuğum altın bunlar. Belki gramını 200-300 liradan almışım.
5: Ben bugün yatırım için gelmiştim. Bir 20 gramlık ajda alacağım.
6: A Milli Kadın Voleybol takımının başarıları milyonları sevindirmeye devam ediyor. Milletler Ligi'nin Ankara etabında 4'te 4 yapan Filenin Sultanları bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Peki vatandaş bu başarıyı nasıl değerlendiriyor? İzliyoruz.
7: Ülkemizin tabii herkes bakımından bir voleybol ülkesi olarak görüyor. Çünkü büyük başarılar imza atıyoruz ve bunun da Türkiye için büyük bir gurur kaynağı olduğunu düşünüyorum. Şu anda futbolda yaşadığımız küçük başarısızlıklar çok da önemli değil. Sonuç itibariyle voleybolda hala ülkemiz başarılı olmakta. Bence asıl yönelmemiz ve bu kadar futbol fanatikliğinin yanında biraz da voleybola yönelmemiz gerekiyor.
8: Öncelikle çok başarılı bir takımlar. Yani çok fazla gurur duyuyorum ve çok fazla gururlandırıyorlar da bize.
9: Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin Ankara etabında girdikleri 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Ay yıldızlılar binlerce taraftara bir kez daha aynı sevinci yaşattı.
10: Aslında spor ülkesi olmalı öncelikle. Ben milli takımımızı da çok destekliyorum futbol için. Başaramadılar olabilir, her zaman herkes başarmak zorunda değil zaten. Yani iki takımı da çok destekliyorum kesinlikle.
11: Voleybol takımımız her zaman iyi zaten. Dünyanın çoğu ülkesinde olduğu gibi futbol çok daha önemli. Dolayısıyla biz tabii ki voleybolda, voleybol ülkesi değiliz çünkü voleybola önem vermiyoruz. Futbol ülkesiyiz. Ama komik olan şu, futbol ülkesiyiz ama voleybolda başarılıyız.
12: Sizin ilginiz var mı voleybola?
13: Var. Oynuyoruz okul takımında. Çok iyiler bu arada. Bence voleybol üzerine gidilmeli. Daha çok voleybola düşünmeli üzerine.
14: Çok mutluyum. Yani ülkemiz açıkçası voleybola çok başarılı. Onun için gururluyum yani.
15: Gurur verici. İnsan gururu diyor tabii milli takımıyla. Hissiyat bakımından bir voleybol ülkesi. Futbolda tutku veremedi oyuncular. Yani voleybol daha hırslıydık.
16: Filenin Sultanları'na bence daha fazla önem verilmesi lazım ülkemizde. Kimse yapamayacağı şeyleri başarıyorlar, birincilikler alıyorlar dünyada. Ama çok fazla konuşulmuyorlar. Bundan dolayı çok üzülüyorum. Bence daha fazla değer verilmesi lazım. Daha fazla gurur kaynağı olmaları lazım yani.
6: Milyonlarca öğrenci hayalindeki üniversiteye girebilmek için hafta sonu ter döktü. Bu yıl YKS ezber bozdu adaylar. AYT'nin TYT'ye göre daha kolay olduğunu söylüyor. Sınavın kolay olması yığılmalara ve üniversitelerin puanlarının artmasına neden olur mu? Tercih döneminde öğrencileri neler bekliyor? İşte tüm bu soruların yanıtı.
17: İyi geçti. Ne olsun işte aynı. Dün de girdik, alıştık yani, bir günde alışıyor insan.
18: YKS serüveni sona erdi. Sınav da yorum değil, bilgi kazandırdı. Türk dili ve edebiyatı ayırt edici oldu. Matematikte zaman yönetimi öne çıktı. AYT'nin TYT'ye göre daha kolay olduğunu söyleyen adaylar soruların yorum değil bilgi ağırlıklı olduğunu belirtti.
19: Sayısal bölümden hazırlandım. Yani dünkü sınava göre bir tık daha, yani bilgimizi kıyasladığı için aslında. Yani diş hekimliği istiyorum. İnşallah bakacağım sonucuma göre.
3: Şimdi TYT'de zaten aslında daha çok muhakemeye temelli sorular geliyor. Muhakeme temelli soruları çözerken de çocuklar zorlanabiliyor. Problem çözme becerinin çok iyi olması lazım. Ama AYT'de bilgi ağırlıklı geldiği için bu senede anladığımız kadarıyla muhakemeyi çok fazla zorlamamışlar AYT'de. Daha fazla bilgi sormuşlar. Onun için çocuklara daha kolay...

0: gelmesi normal.
1: 2,5 milyon üniversite adayının başvurduğu YKS maratonunu geride bıraktık. Üniversite adayları AYT'nin TYT'ye göre daha kolay olduğunu söylüyor. Peki bu durum sıralamaları etkiler mi?
0: Şöyle değişiklik olabilir. Testlerin kendi içlerindeki zorluk seviyelerinde çok büyük farklılıklar olmazsa hemen hemen bütün testler AYT ve TYT'nin kendi içinde aynı katsayıları getiriyor aslında. Veya çok büyük farklı bir zorluk seviyesi varsa testler arasında farklılıklar çıkabiliyor. Orada çok zor bir testi çok iyi yapan çocuklar birazcık daha fazla puan alır. Çok kolay bir testi çok kötü yapan çocuklar birazcık daha az puan alabilir diğer kendileri aynı netleri yapanlardan. Ama bu temel olarak sıralamayı etkilemez. Bu bir sıralama sınavı. Kim ne kadar puan alırsa alsın çocuklar en yüksek puandan en düşük puanlıya doğru sıralanacaklar.
1: AYT sonucunda adayların tercihlerinde kullanacakları sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı puanları oluşacak. AYT'nin yerleştirme puanına etkisi %60 olacak. Zorlu hazırlık sürecini geride bırakan adaylar şimdi 22 Temmuz'da açıklanacak sonuçları heyecanla bekliyor. Yıllarca emek verip dirsek çürüttüler, üniversite sınavını geride bıraktılar. Şimdi ise üniversite kapısının aralanma vakti var. Peki bundan sonra adayları nasıl bir süreç bekliyor?
0: Adayların şunu yapması lazım. Sonuç açıklanır açıklanmaz. ÖSYM'nin belirlediği belli programlara girmek için gerekli kıstasları karşılıyor. Mesela tıp okumak için yeterli sıralamaya girmiş mi? Mühendislik okumak için gerekli sıralamaya girmiş mi? Buna göre neleri yazabilir? Hangi üniversiteye gidebilir? Bunun bir planını yapıp o üniversiteye gitmeleri, üniversitenin web sitelerini incelemeleri, hangi olanakları sunduklarına göre tercihlerini şekillendirmeye başlamaları lazım.
2: Yaz tatili öncesi okullarda son hafta bu yılda etkinliklerle geçecek. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin kültür, sanat ve spor alanlarındaki gelişimini desteklemek için dönem sonu faaliyet haftası programını hazırladı. Öğrenciler karne öncesi haftada çeşitli etkinliklerle yeteneklerini sergileyecek.
3: Ders zili bu kez etkinlikler için çalacak. Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında hazırlanan okullarda dönem sonu kültür, sanat ve spor faaliyetleri haftasını bu yılda uygulayacak. Öğrenciler yaz tatili öncesindeki son haftayı kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle geçirecek. Faaliyetler okulların mevcut imkanları doğrultusunda gerçekleştirilecek. Velilere külfet oluşturmayacak şekilde planlanan etkinliklerle öğrencilerin oyun yoluyla öğrenmesi, yeteneklerini ortaya çıkarması ve okul ortamında aktif rol alması hedefleniyor. Öğrenciler kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle dolu bir hafta geçirecek. Program kapsamında yarışmalar, gösterimler, sosyal sorumluluk çalışmaları ve çeşitli atölyeler düzenlenecek. Geleneksel çocuk oyunları, spor turnuvaları, sergiler, atölyeler ve yaratıcı okuma çalışmalarıyla öğrencilerin sosyal, fiziksel ve sanatsal gelişimleri desteklenecek. İlk ve orta öğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci 26 Haziran Cuma günü de karnelerini alacak. Öğrenciler 14 Eylül'e kadar sürecek yaz tatiline başlayacak.
2: İstanbul Bağcılar Tem Otoyolu'nda yere düşen motosikletli kuryenin üzerindeki paralar etrafa saçılınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Bazı sürücüler yolun ortasında durarak para toplama yarışına girdi.
4: Her yer para, para dağılmış yollara. Herkes para topluyor.
5: Tem'de seyreden moto kurye düştü, taşıdığı paralar yola saçıldı. Vatandaş para toplama yarışına girdi.
4: İnsanlar yollardan para topluyor.
5: İstanbul Bağcılar Tem Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeki motosikletli kurye hakimiyetini kaybetti. Yere düşen kuryenin üzerindeki paralar etrafa saçıldı. Rüzgarın etkisiyle paralar dağılırken otoyolda ilginç görüntüler ortaya çıktı.
4: Her yer para, para dağılmış yollara. Herkes para topluyor.
5: Düştüğü yerden kalkan kurye, otoyolun dört bir yanına saçılan paralarını toplamaya çalışırken duran sürücüler de onun yardımına koştu. Bir yandan kurye, diğer yandan sürücüler araçların arasındaki paraları topladı. Bazı sürücülerin refüjün ortasına geçtiği görüldü. Olay nedeniyle her iki yönde de trafik yoğunluğu oluşurken vatandaşlar topladıkları paraları sahibine teslim etti.
2: Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, faizsiz ve vade farksız finansman modeliyle hayata geçirilen Sulkent projesinin tanıtım etkinliğinde konuştu. Tombaş, "Amacımız erişilebilir ve konforlu bir yaşam alanı oluşturmak," dedi.

0: Sulkent projemizin en büyük avantajlarından biri özellikle faizsiz, sabit taksitli ödeme imkanının olmasıdır.
1: Sıcak bir yuva, ev hayali kuranlar için Sultanbeyli Belediyesi önemli avantajlar içeren projesini tanıttı. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, vatandaşın ev sahibi olması için elimizi taşın altına koyuyoruz mesajı verdi.
0: 445 daire, 13 ticari alan olmak üzere toplam 450 bağımsız bölüm projede yer almakta. Amacımız erişilebilir ve konforlu bir yaşam alanı oluşturmak.
1: Proje Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde yaklaşık 16 bin metrekarelik alanda inşa edilecek. Sulkent.com.tr adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.
0: Bu ne demek? Vatandaşlarımızın %30 peşin, geriye kalan %70'ini ise peşin fiyatına 30 eşit taksitle ödemesi demek.
1: Başvurular için herhangi bir ön şart aranmazken vatandaşların 10.000 TL başvuru ücreti yatırması gerekiyor. Son başvuru tarihi 30 Haziran olacak. Projede asıl hak sahipleri 4 Temmuz'da noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. Kurada çıkmayanlar ödemesini geri alacak.
2: Sirkeci Garı'nda restorasyon ve dönüşüm çalışmaları sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi gar sahasının ulaşım işlevini koruyarak kütüphaneler, sanat ve etkinlik alanlarıyla yaşayan bir kültür adasına dönüştürüleceğini açıkladı.
3: Tarihi Sirkeci Garı yaşayan kültür adasına dönüşecek. İstanbul'un tarihi yarımadasında şehrin hafızasını taşıyan en önemli yapılardan biri olan Sirkeci Garı, yeniden şehrin kültür ve yaşam rotalarından biri olmaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sirkeci Garı'nda yürütülen restorasyon ve dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi ve gelişmeleri ilk kez paylaştı. Bakan Ersoy yaptığı açıklamada, Sirkeci Garı'nın Anadolu'dan gelenler için Avrupa'ya ve Rumeli'ye açılan en önemli geçiş noktalarından biri olduğunu vurguladı. Savaş dönemlerinde göç hareketleri ve asker sevkiyatlarının da bu bölgeden gerçekleştirildiğini söyledi. Sirkeci'deki tarihi yapının özgün mimarisinin bozulmaması için titiz çalışmalar sürüyor. Projede gar yapısında geçmiş dönemlerde yapılan niteliksiz müdahaleler kaldırılacak. Konser ve etkinlik alanları, seyir terasları, çocuk oyun alanları ve sosyal kullanım alanları oluşturulacak. Tarihi yarımada silüetine zarar veren eklerde kaldırılarak alan yeniden düzenlenecek. Ayrıca geçmiş yıllarda yıkılan Emirler Mescidi de yeniden inşa edilecek.
2: Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Taksim Meydanı'nda açılan Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Atık sergisine ilişkin paylaşım yaptı Erdoğan. Serginin ekmeğin, suyun ve emeğin değerini güçlü şekilde hatırlattığını belirterek tüm İstanbulluları sergiyi ziyaret etmeye davet etti.
4: Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'dan sıfır atık çağrısı. Taksim'de geleceğin kalbi atıyor.
5: Ama bu sırada anlığın arkasında görünmez sonuçlar. Aşırı sulama, kimyasal yoğun üretim.
4: Sıfır Atık Onursal Başkanı Emine Erdoğan himayesinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Forumu gün geçtikçe benimseniyor ve geleceğe katkı sağlıyor. Taksim Meydanı'nda ziyarete açılan Sıfır Atık sergisi sürdürülebilir bir geleceğe ışık tutuyor. Erdoğan sosyal medya hesabından sergi hakkında paylaşımlarda bulundu, ziyaretçilerini beklediğini ifade etti. Sergi aynı zamanda daha bilinçli bir yaşam kültürünü, bir lokma ekmeğin, bir damla suyun, toprağa düşen her emeğin ne kadar kıymetli olduğunu vatandaşlara göstermeyi amaçlıyor.
2: Efendim moderatör gecenin bu

0: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sınav da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Vurdur beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
6: Biz orada. Gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
7: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
6: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
8: Atı canam artık ya, bunu kaçırır mı canam?
6: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
9: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
10: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
9: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
10: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
5: Bazen manşetler sadece haber vermez, yaklaşan büyük değişimin şifrelerini de verir. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece gündemi takip etmiyor. Gündemin nereye gittiğini konuşuyor. Yıllardır karşı karşıya gelen Washington ve Tahran nihayet aynı masada. Peki değişen mi? Dünya mı yoksa dünyanın yeni kuralları mı? Trump ve Netanyahu arasında siyasi mücadele daha da büyüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeniden sertleşiyor. Ve CHP'de tartışmalar bitmiyor. Belediye davaları sürerken ana muhalefetin geleceği yeniden konuşuluyor. Dışarıda sınırlar, içeride siyaset aslında aynı sorunun peşinde. Önümüzdeki dönemin kazananları kim olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Geliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.
6: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
7: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
8: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
7: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
9: Saati canam artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
7: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
11: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
10: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
12: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
13: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
14: Hoşuna gitti değil mi?
13: Bu işte kazanan yine Enpara'lılar oldu.

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Baykar ve İtalya'nın önde gelen havacılık ve savunma şirketi Leonardo tarihi bir teste imza attı. Baykar'ın insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma, Leonardo'nun M346 uçağıyla ortak uçuş gerçekleştirdi. Çorlu'da yapılan testlerde gelişmiş algoritmalar, taktikler ve prosedürler denendi. Türkiye'nin göz bebeği Bayraktar Kızıl Elma bu kez ortak uçuşta havalandı. Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma, İtalya'nın önde gelen havacılık ve savunma sanayi şirketi Leonardo'nun M346 uçağıyla ortak uçuş yaptı.
1: Bugün havacılık tarihinde yeni bir devrin kapılarını açtık.
0: Uçuşa ilişkin Leonardo ve Baykar tarafından ortak açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Çorlu'daki Baykar Uçuş ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen testlerde insanlı ve insansız hava araçlarının birlikte çalışılabilirliğine yönelik gelişmiş algoritmalar, taktikler ve prosedürler denendi. Uçuş kapsamında Leonardo'ya ait jet eğitim ve hafif taarruz uçakları M346 ve T346A ile Bayraktar Kızıl Elma görev aldı. Testlerde Kızıl Elma, otonom taksi ve kalkışın ardından M346 ile formasyona katıldı. M346 pilotlarının verdiği komutlarla farklı formasyon, pozisyon değişimi, ayrılma ve yeniden birleşme manevraları başarıyla gerçekleştirildi. Takip uçağı görevini ise İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait bir T346A uçağı yerine getirdi. M346 ve Kızıl Elma arasındaki veri paylaşımının Leonardo'nun gerçek zamanlı izleme ve siber koruma sağlayan sistemleriyle güvence altına alındığı kaydedildi. CaseWorm programıyla insanlı ve insansız platformların müşterek görev yapabilmesine yönelik kabiliyetlerin geliştirilmesi hedefleniyor. Elde edilen verilerin daha yüksek durumsal farkındalık ve daha karmaşık görev senaryolarını içeren yeni testlerin yol haritasını oluşturacağı belirtiliyor.
2: İsrail'in Orta Doğu'yu kaosa sürükleyen politikaları tüm dünyanın dikkatini çekerken Tel Aviv'in gözü Türkiye'nin hamlelerinde. İsrail basını Türkiye'nin çelik kubbe projesini ele aldı. Haberde Türkiye'nin nefesi ensemizde ifadelerine yer verildi.
3: İsrail basını Türkiye'nin savunma atılımlarını yakından takip ediyor. Türkiye'nin çelik kubbe hava savunma sistemi mercek altına alındı. Türklerin nefesi ensemizde itirafında bulunuldu. İsrail merkezli savunma yayın organı Israel Defense, Türkiye'nin çelik kubbesini inceledi. Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden Aselsan'ın proje için 900 milyon dolarlık kaynak ayrıldığı belirtildi. Buna göre Ankara'nın hedefi, ülkenin tamamını kapsayacak şekilde çok katmanlı ve entegre bir hava savunma ağı oluşturmak. Haberde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Körfez ülkelerinin projeye gösterdiği ilgi oldu. İran'ın son dönemdeki misillemelerinin ardından Ankara'nın Körfez ülkelerinden yoğun talep aldığı ifade edildi. Uzmanlara göre Ankara, çelik kubbeyi yalnızca yeni bir savunma sistemi olarak görmüyor. Gelecekte ortaya çıkabilecek geniş ölçekli tehditlere karşı stratejik ve hayati bir güvenlik yatırımı olarak değerlendiriyor. Bununla birlikte Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de yakından takip ettiği belirtildi. Türkiye'nin nefesi adeta ensemizde denildi. Son olarak haberde ayrılan bütçe ve imzalanan sözleşmelerin Ankara'nın projeye verdiği stratejik önemi ortaya koyduğunu yazdı. Proje tamamlanınca Türkiye, hava savunma alanında bölgesinin en kapsamlı ve entegre sistemlerinden birine sahip olacak denildi.
0: Ankara'daki 36. NATO Liderler Zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri de genişletildi. Bu kapsamda Ankara Valiliği tarafından bazı yeni kararlar alındı. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesine ilişkin güvenlik tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Buna göre 28 Haziran 2026 günü saat 00'dan 10 Temmuz 2026 günü saat 23.59'a kadar 13 gün süreyle her türlü gösteri ve yürüyüş yasaklandı. Zirvenin yapılacağı 7-8 Temmuz'da Ankara'da valilik izni haricinde her türlü insansız hava aracı uçuşu yasaklandı. Zirvenin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı

0: Güzergahlar başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişinin engellenmesi kararlaştırıldı. NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürerken dünyanın gözü Türkiye'ye çevrildi. Zirveye ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılması bekleniyor. Peki vatandaşlar bu tabloyu nasıl değerlendiriyor? İzliyoruz.
1: NATO zirvesinin Türkiye'de yapılması önemli bir şeydi. Türkiye, Orta Doğu ile Avrupa arasında, dünya arasında bir köprü görevi görüyor. Türkiye'nin de buna ev sahipliği yapması, ciddi bir organizasyon, büyük bir organizasyon. Türkiye'nin güvenli bir ülke olması, itibarlı bir ülke olması da dünya tarafında bilindiği için Türkiye'de ev sahipliği noktasında bir güven var. Orta Doğu için, Avrupa için, dünya için iyi bir mesaj, iyi bir imajdır.
2: Ben bunu güzel değerlendiriyorum. Yani dünyada hem adımızı zaten duyurduk, iyice adımızı duyurmuş oluruz. Bizim için de bir reklam olur. Bu bizim bir dünyada bir varlığımızın, bir sözümüzün geçtiğine işaret bir olaydır. Güzel bir durum diyorum ben buna.
3: Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi için geri sayım başladı. Dünyanın önde gelen liderleri Ankara'da bir araya gelecek ve ABD Başkanı Donald Trump da zirveye katılacak isimler arasında. Peki böylesine kritik bir zirvenin Türkiye'de düzenlenecek olmasını vatandaşlar nasıl yorumluyor?
4: Umarım düşündüğümüzün ötesinde şeyler konuşulur. Türkiye'nin çıkarları gözetilir. Türkiye adına daha güçlü bir yapı olduğu anlaşılır. Ve Türkiye'nin Orta Doğu'daki etkinliğinin bir göstergesi olarak lanse edilir diye düşünüyorum.
3: Türkiye'nin ev sahipliğinde olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
5: Ben olumlu değerlendiriyorum. Bizi bunca yıldan sonra böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için ben gurur duyuyorum şahsen. Eskiye nazaran çok çok daha iyi konumdayız. Daha güçlü konumdayız.
6: Siyasete, politikaya yön veren bir ülke olduğunun en büyük göstergelerinden bir tanesi. Yani Donald Trump'ın ve diğer NATO liderlerinin Türkiye'ye gelmesi de hakikaten Türkiye açısından da çok önemli. Dediğim gibi Türkiye'nin dünyadaki yerinin de ne kadar sağlam olduğunun bir göstergesi.
3: Türkiye'nin NATO içerisindeki yerini nasıl yorumlarsınız?
7: Yani Türkiye'nin NATO içerisindeki yerini bence güzel bir yerde. Yani şöyle söyleyeyim, söz sahibi. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bir şey olduğu zaman kritik başvurularda genelde Türkiye'mizden yardım isteyen bir ülke, bir zirve olduğunu biliyorum. Öyle görüyorum. Yani bence iyi. Onlara ev sahipliği yapmak hem Türkiye açısından hem oradaki zirve açısından çok önemli.
0: İsrail'de yaklaşan seçimler öncesi siyaset arenasında da tansiyon yükseliyor. Ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Netanyahu'yu hedef aldı. Lapid, Erdoğan'ın Netanyahu'yu terbiye ettiğini söyledi. O sözler İsrail basınında gündem oldu.
8: חוקית הצפויה ואת ההשפעה שיש לארדואן בוושינגטון. ארדואן עשה לו בית ספר.
9: İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid mecliste yaptığı konuşmayla Başbakan Benjamin Netanyahu'yu hedef aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onu terbiye ettiğini söyledi.
10: Ancak Erdoğan ona dersini verdi.
9: Netanyahu'nun Türkiye engeline takıldığını ifade etti. Buna göre İsrail Başbakanı İran'a karşı savaşın başlarında Kürt planını devreye sokmaya çalıştı. Lapid'in açıklamasına göre Erdoğan buna izin vermedi.
10: Başbakan hoşuna gitmeyen tüm bilgileri bastırıyor. Türkiye'nin olası tepkisini ve Erdoğan'ın Washington'daki nüfuzunu hesaba katmadan İranlı Kürtleri silahlandırma planı yaptı. Ancak Erdoğan ona dersini verdi.
9: Lapid, Türkiye'nin son dönemde diplomasi sahasında elde ettiği etkinliğe dikkati çekti. Erdoğan'ın hem sahadaki gücünün hem Washington nezdindeki diplomatik ağırlığının İsrail tarafından hafife alındığını savundu.
0: İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarında şehitlerin sayısı yükseliyor. Ateşkese rağmen zulmün adresi olan Gazze şeridinde sivil araçlar bombalandı.
9: (Gülüyor) Siviller bombalandı, araçlar hedef alındı. İsrail ateşkese rağmen Gazze'de soykırıma devam etti. Rimal mahallesinde sivil araçlar vuruldu. Lise son sınıf öğrencisi olan 18 yaşındaki Regat Aşur şehit oldu. Çok sayıda kişi yaralandı. Gazze'de dünyayı saran Dünya Kupası heyecanı da yarım kaldı. Enkaz altında kalan bölgede futbol severler kısıtlı imkanlarla maçları takip edebildi. Dünya Kupası simülasyonu kapsamında düzenlenen etkinlikte ampute futbolcular karşı karşıya geldi. Yıkımın arasında yetişen bir nesil futbol tutkusunu devam ettirmeye çalışıyor. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırıları da son bulmadı. Ordu ve işgalci İsrailler 2026 yılında Filistinlilere yönelik çok sayıda saldırı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre saldırılarda en az 70 Filistinli yaşamını yitirdi.
0: İsrail ile Lübnan arasında yeni bir diplomatik süreç başlıyor. ABD arabuluculuğunda Washington'da yapılacak görüşmelerde İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden çekilmesi ve kontrolün Lübnan ordusuna devredilmesi masada.
9: ABD-İran anlaşmasının kritik maddelerinden biri de Lübnan. İran, Lübnan'a saldırıların durması ve İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesini istiyor. ABD'de yapılacak İsrail-Lübnan görüşmelerinin ana gündem maddelerinden biri de bu. İsrail basınına göre Tel Aviv yönetimi Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden çekilecek. Sızan bilgilere göre Lübnan'ın güneyinde bazı pilot bölgeler seçilecek. İsrail ordusunun işgal ettiği bazı bölgelerden çekilerek kontrolü ABD denetimindeki Lübnan ordusuna devretmesi planlanıyor. İsrail ordusu da kuzeyde uygulanan tüm güvenlik kısıtlamalarını kaldırdı. Ancak süreç Lübnan içinde tartışmaları da beraberinde getirdi. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'e hareket serbestisi tanıyan herhangi bir ateşkesi kabul etmeyeceklerini açıkladı.
11: Düşmanla doğrudan müzakere tavizlerden başka ne kazandı? İsrail Lübnan'da kalmayacak. Ateşkesin herhangi bir şekilde ihlal edilmesine karşı koyacağız.
9: Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'dan da açıklamalar var. Lübnan'ın egemen bir ülke olduğunu belirtti. Avn, kimse bizim adımıza müzakere yürütemez diyerek iç işlerine müdahale edilmesine kesin bir dille karşı çıktı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise İran'a yönelik saldırılarla bölgedeki dengeleri değiştirdiklerini iddia etti. Netanyahu, Gazze, Suriye ve Lübnan'da oluşturdukları güvenlik bölgelerinden gerektiği sürece çekilmeyeceklerini belirtti.
12: Gazze'de bir güvenlik bölgesi kurduk. Suriye'de bir güvenlik bölgesi kurduk. Lübnan'da bir güvenlik bölgesi kurduk ve halkımızı korumak için gerekli olduğu sürece bunu sürdüreceğiz.
9: Netanyahu, Trump'la bazı konularda fikir ayrılığına düştüklerini belirtti. İki liderin de kendi halkının çıkarlarını savunduğunu söyledi. İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de ateşkese karşı çıkarak Lübnan'ın İsrail için bir operasyon alanı olması gerektiğini savundu. Ben-Gvir'in Lübnan yansın şeklindeki ifadeleri ise Avrupa Birliği tarafından sert şekilde kınandı. Öte yandan İran basını Tahran'ın Lübnan'daki ateşkesi denetleyecek yeni mekanizmaya temsilci göndereceğini öne sürdü. İran'ın Lübnan'ın güvenlik denklemine dahil olduğu, Lübnan'daki ateşkesi izlemek için kurulacak yeni mekanizmaya temsilci göndereceği ve aynı zamanda bu mekanizmada İsrail'in yer almayacağı belirtildi.
0: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hizbullah'la Suriye ilgilensin sözlerine açıklık getirdi. Şara, Suriye'nin Lübnan'a müdahale edeceği yönündeki yorumları reddederek amaçlarının askeri değil, siyasi ve diplomatik çözümler üretmek olduğunu söyledi.
9: ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'daki G7 zirvesinde Hizbullah-İsrail çatışmalarına yönelik dikkati çeken açıklamalar yapmıştı. Hizbullah'la Suriye'nin ilgilenebileceğini belirtmişti.
11: İsrail'e bırakın bu işi Suriye halletsin dedim. Dürüst olmam gerekirse Suriye bu işi İsrail'den çok daha iyi halleder.
9: Bu açıklamalardan sonra gözler Şam yönetimine çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Trump'ın yaptığı açıklamaların kamuoyunda yanlış anlaşıldığını söyledi.
13: Suriye'nin geçmişte Lübnan'a yaptığı askeri müdahale anlayışına dönmek istemiyoruz.
9: Şara Dubai merkezli El Meşhed televizyonuna röportaj verdi. Trump'ın sözlerini düzeltti. Cumhurbaşkanı Şara, Trump'ın aslında Suriye'nin Lübnan'la koordinasyon içinde yapıcı bir rol oynayabileceğini kastettiğini dile getirdi. Lübnan'daki krizin yalnızca askeri yöntemlerle çözülmeyeceğini vurguladı.
13: Lübnan halkının endişelenmesini gerektirecek bir durum yok. Eğer bir çatışmaya ya da savaşa girmek isteseydik, bunu açıkça söylerdik. Lübnan'daki kardeşlerimiz için yalnızca iyilik istiyoruz. Suriye'nin rolü tamamen olumludur.
9: Şara, Hizbullah'la bir sorun olduklarını kabul etti. Ancak Suriye'nin geçmişteki askeri müdahale anlayışına dönmek istemediğinin altını çizdi. Amaçlarının Lübnan devletini ve kurumlarını güçlendirmek olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Şara, Hizbullah'la aynı masaya oturur musunuz sorusuna da neden olmasın yanıtını verdi.
13: Eğer Hizbullah'la oturmamız gerekirse diyaloğa inanıyorum. Karşı taraflar arasında bile diyalog açık kalmalı ve savaş, çatışma ve yüzleşme sırasında bile devam etmeli. Çünkü alternatifi savaş. Hizbullah'la derin bir sorunumuz var ancak tüm Lübnan'ın bedel ödemesini istemiyoruz. Hizbullah sorununu çözerken Lübnan'ın ayakta kalmasını da istiyoruz.
9: Beyrut yönetimi ise Şara'nın açıklamalarını memnuniyetle karşıladı. Lübnan Başbakanlığı'na göre Başbakan Nevvaf Selam'la Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani telefonda görüştü. Selam Şeybani'ye Cumhurbaşkanı Şara'nın Lübnan'a yönelik sergilediği kardeşçe ve açık tutumu takdir ettiğini belirtti.
0: Karadeniz'de gerilim yine yükseldi. Ukrayna, Türk sahipli Victrus adlı kuru yük gemisinin Rus İHA'sıyla vurulduğunu duyurdu. Saldırı sonrası gemide yangın çıktı. Mısırlı bir mürettebat hayatını kaybetti. Aralarında iki Türk denizcinin de bulunduğu 8 personel can kurtaran botlarıyla son anda kurtarıldı. Panama bayraklı Türk gemisi Kocaeli'nden yola çıkmıştı. Ukrayna'nın Çornomorsk limanına gidecekti. Gemi İHA ile hedef alındı. Saldırının ardından gemide yangın çıktı. Ukrayna saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu. Saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanlığı da açıklama yaptı. İki Türk denizcinin durumunun Kiev Büyükelçiliği ve Odessa Başkonsolosluğu tarafından yakından takip edildiğini belirtti. Bölgesel güvenliği tehdit eden saldırılardan duyulan rahatsızlığın her iki ülkenin makamları nezdinde dile getirildiği kaydedildi. Gemide 9 kişi vardı. Mısırlı aşçı saldırıda hayatını kaybetti. Ukrayna makamlarına göre 4 Hindistan, 2 Mısır ve 2 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 8 personel can kurtaran botlarıyla kurtarıldı. Sağlık durumları iyi. Gemideki yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Ukrayna 2 ticari gemiye daha saldırı düzenlendiğini belirtti. Can kaybı yaşanmadı. Kiev saldırıları savaş suçu olarak niteledi. Rusya Odessa'yı da hedef aldı. Füze saldırısında sivil altyapı tesisleri vuruldu. Yangın çıktı. Yangın depo binası, araçlar ve yanıcı maddelerin bulunduğu konteynerlara sıçradı. Saldırıda bir kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Ukrayna ise Kırım'ı hedef aldı. İHA saldırılarında askeri hedefler vuruldu. 4 sivil hayatını kaybetti. Rusya 400'den fazla Ukrayna İHA'sının imha edildiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı'nda dün gece yarısı oldukça hareketli ve gerilimli dakikalar yaşandı. Genel Merkez tarafından İzmir İl Başkanlığı'na atanan Utku Gümrükçü ve beraberindekiler İbliğası'na geldi. Ancak görevden alınan eski başkan Çağatay Güç ve destekçilerinin tepkisiyle karşılaştı. Binada iki grup arasında arbede çıktı.
9: İzmir'de CHP il binasında gece saatlerinde koltuk kavgası çıktı.
14: Benim kravatım yakan paçam darıldı. Göğsüm ezildi.
9: CHP Genel Merkezi tarafından İzmir İl Başkanlığı'na atanan Utku Gümrükçü ve beraberindekiler il binasına geldi.
14: Kimin partisinden kimi saklıyorsunuz? Girelim içeriye dedik.
9: Görevden alınmasına tepki göstererek il binasında bekleyen Çağatay Güç ve destekçileri duruma tepki gösterdi. Bina içerisinde karşılaşan iki grup arasında tansiyon hızla yükseldi.
14: Arkadan bizim arkadaşlarımız ittirdi, içeriye girdi. Tam merdivenin başına gelmiş önceki il başkanı Çağatay Bey. gitmedi bana.
9: Çağatay Güç destekçileriyle Utku Gümrükçü destekçileri arasında arbede yaşandı.
14: Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği askıya alınmış olan bir önceki il başkanımız. Biz içeri girerken yanındaki arkadaşlar bize kapıları açması gerekirken partililere kendi demecinde çay söyleyeceğini söylemişken bizi tartakladı.
9: Gerginlik ve itişmelerin ardından yeni başkan Utku Gümrükçü makam odasına girmeyi başardı.
15: Hak, hukuk, adalet!
9: Bazı partililer tepkisini il başkanlığı odasında asılı olan Özgür Özel'in mitinglerde çekilen fotoğrafını indirerek gösterdi. Polis ekipleri CHP İzmir İl Başkanlığı'nın bulunduğu sokağın giriş ve çıkış kısmında güvenlik önlemi aldı. Eski il başkanı Güç ve beraberindeki partililer bir süre il başkanlığı önünde bekledikten sonra ayrıldı.
0: İkinciyi geçerek birinci olamazsın. Özgür Özel eğer iktidara göz dikseydi, bunu başardığında en büyük rakibi İmamoğlu olurdu. Ana muhalefet oynayan CHP'de rakibi Kılıçdaroğlu oldu. Bu manzara Özgür Özel'i o çok eleştirdiği majestelerinin muhalefeti kategorisinde konumlandırıyor.
16: Biz bize teklif edilen rahat, konforlu, ebedi muhalefet koltuklarını reddediyoruz. Majestelerinin muhalefeti olmayı reddediyoruz. Sarayın muhalefeti olmadık, olmayacağız.
17: Gerçekten de öyle mi? Özgür Özel söylemde aksini iddia ederek aslında tam da buna, yani majestelerinin muhalefeti koltuğuna oynuyor olabilir mi?
16: Yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimin yöneteceğine Cumhuriyet Halk Partililer karar verene

0: Dediği direniş sadece yarım saat sürmüştü. Ama konu bu değil. Konu Kılıçdaroğlu'nun bütün kötülüklerin anası ilan edilmesi ve Sözcü TV yayınına çıkarılarak atış serbest nidasıyla kurşuna dizilmesi.
1: Hain, işbirlikçi, darbeci, sarayın kayyumu, proje. Sizin için kullanılan ifadeler aynen böyleydi.
2: Evet.
0: Bir zamanlar CHP'nin rakibi AK Parti'ydi. Erdoğan nefretinden beslenir, böylece tüm muhalif tabanı konsolide ederek iktidar olmaya çalışırdı. Özgür Özel CHP'si ise bu strateji ve iddiayı terk etti. Artık CHP ve DEM seçmeninin kinini diri tutmak için kullandıkları argümanların baş sorumlusu Kılıçdaroğlu. Mühürsüz oy iddiasının bir numaralı günah keçisi de Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın içeride olmasının da.
3: Ama anayasaya siz bütün dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullandınız.
2: Kullandık.
1: Evet. Pişman mısınız?
2: Efendim?
1: Pişman mısınız o oyu verdiğiniz için?
2: Hayır.
1: Değilsiniz.
0: Dokunulmazlıkları kaldırma fikri iktidarındı. Ama artık bunun bir önemi yok. Bundan böyle Demirtaş'ın popülaritesinden oy devşirmeye çalışanların baş düşmanı Kılıçdaroğlu. Bu hem DEM Parti eş başkanı Hatimoğulları hem DEM Partili Sırrı Sakık tarafından satın alınmış görünüyor.
4: Biz benzer bir özrü Sayın Kılıçdaroğlu'ndan beklerdik. Sayın Figen Yüksekdağ, Sayın Selahattin Demirtaş, MYK üyelerimiz, seçilmişlerimiz, milletvekillerimizin tutuklanacağı gün gibi ortadaydı. Belliydi, netti.
5: Sen pişman olmayacak kadar yüzsüz bir düzen bassın. Esas biz pişmanız sana destek verdiğimiz için.
0: Sözcü Yılmaz Özdil'in el çektirilmesinin ardından Özgür Özel'in dümen suyuna geri döndü. Kılıçdaroğlu yayını muhalif seçmenin odak noktasını Erdoğan'dan alıp Kılıçdaroğlu'na veriyordu. Ve Erdoğan'ın biz bu işin hiçbir aşamasında yokuz söylemine CHP'li seçmen nezdinde de meşruiyet atfediyordu.
6: Biz bu davanın hiçbir yerinde yokuz ve olmadık.
0: Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na partide saygın bir yer açmayarak ana muhalefet lideri olmayı iktidar olmaya yeğledi. Kendisine yenebileceği bir rakip buldu. Üstelik 2028'deki genel seçimi kaybetse de muhalefetin başında kalmaya devam edebileceği bir gerekçesi de var. Planlı mı bilinmez ama Özgür Özel şu anda o çok eleştirdiği majestelerinin muhalefeti rolünü severek oynuyor gibi. Ancak ikinciyi geçerek birinci olmak mümkün değil. İktidara gözünü dikti. CHP'de rakibi İmamoğlu olurdu. Ana muhalefete oynayan CHP'de rakibi Kılıçdaroğlu.
7: Hakkımı helal etmeyen Kılıçdaroğlu. Benim anam 85'li buradan. Gerizim ailesinin yürüdüğü bir yaş yaşındaki çocuklara hingir hingir kabahat eden kayıbı.
8: CHP'li İBB yönetiminde olan metrolardaki arızalar son zamanlarda daha da arttı. Var olan hatları bile çalıştıramayan, teknik arızaları gideremeyen yönetime sosyal medyadan da tepkiler geliyor. Öyle ki yaşanan her sorun için teknik arıza açıklamasında bulunan yönetimin aslında metroları bakımsız bırakıp onarmadığı için algı oluşturduğu dile getiriliyor.
9: Metro raydan çıktı.
10: Vagonu Allah korusun raydan çıkarıyorlar. Vagon raydan çıkıyor ve bir sürü insan orada çok büyük bir endişe yaşıyor, kaygı yaşıyor, korku yaşıyor ve tehlike atlatıyor.
0: Ya bozuluyor, ya geç kalıyor, ya raydan çıkıyor. CHP yönetimindeki metrolarda sorunlar bitmek bilmiyor.
10: Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olanları gördünüz. Bütün İstanbullular yaşadı. Tünellerde, karanlıkta insanlar ellerinde bavullarla, çantalarla havalimanlarına gitmeye çalışan insanlar büyük bir rezillik yaşadılar.
0: Son olarak M4 Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı hattında sefer yapan metroda yolcular ölümden döndü. Metro raydan çıktı, yolcular rayların üzerinden yürüyerek tahliye edildi.
11: Araya girmeyin fazla da mı olur mu olmaz? Ben de yine çalıştım.
0: Metro İstanbul sosyal medya hesabından büyük bir facianın eşiğinden dönülmemiş gibi teknik arıza diye paylaşım yapıldı. Oysa göz göre göre gelen bir ihmalkarlığın faturası çıkıyor.
10: Metro İstanbul başta olmak üzere işletme ve yönetim zafiyetinden kaynaklanan, ihmal ve ihmalkarlıktan kaynaklanan çok büyük sıkıntılar İstanbulluların ulaşımda can güvenliğini tehdit etmeye başlamıştır.
0: Abdullah Aksu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li yönetime İstanbullulara yalan söylemeyin diyerek tepki gösterdi. Öyle ki M7 Yıldız Mahmut Bey hattının kalbi sayılan Mecidiyeköy metro durağı haftalardır kapalı kaldı. Üstüne üstlük istasyonu parçalanan metroda vatandaşı elektrik çarpma ihtimali de yaşandı. Ancak buna da bir türlü çözüm bulunamadı.
10: M7 metro hattı bugün itibarıyla yani Yıldız Mahmut Bey metro hattı. Bugün itibariyle tam 58 gün oldu. 58 gün önce Metro İstanbul hesabından, X hesabından bir paylaşım yapıyor. Bir arıza var diyor ve 58 gündür İstanbullulara bu hatla ilgili doyurucu bir cevap vermiyorlar. Biz bunu sosyal medyada, diğer mecralarda, mecliste, kürsüde soru önergesi olarak defalarca sorduk. Tam 2 aydır Mahmut Bey'den çıkan bir insan Yıldız'a ulaşmak için sabahleyin evinden çıkarken ya da Yıldız'dan iş yerinden çıkıp Mahmut Bey'e ulaşmak için ben nasıl bugün işime ya da evime dönebilirim kaygısı yaşıyor.
0: Mesele teknik arıza diyerek geçiştirilecek türden değil. CHP'li yönetimin uzun zamandır bakımsız ve onarımsız bıraktığı metrolar artık alarm veriyor.
10: Düşünebiliyor musunuz? Bakımsızlık ve ihmalden dolayı büyük bir elektrik kablosu sarkıyor istasyonda. Ve metro aracı bu kabloya temas ediyor. Kabloyla beraber istasyonun tavanını söküp alıyor. Ve düşünebiliyor musunuz? O koskocaman elektrik yüklü, yüksek voltajlı elektrik yüklü kablo istasyondaki kapılara temas ediyor. İnsanlar Allah korusun çok büyük bir facianın eşiğinden dönüyorlar. Bunlar sadece sıradan bir arıza olarak, teknik arıza olarak İstanbullulara duyuruluyor.
0: Özetle CHP yönetimi pek çok alanda olduğu gibi toplu ulaşımda da sınıfta kaldı. İşin acı yanı ise metroyu dahi işletemeyen kadroların Türkiye'yi yönetmeye talip olmasıydı.
10: Özellikle vurguluyorum, var olan sistemi düzgün çalıştırın, insanların hayatıyla oynamayın, insanlara ulaşım konusunda eziyet çektirmeyi bırakın lütfen.
0: Takdir milletin elbette.
6: İnsanı gören, insanını hisseden, insanına hizmet üreten bir belediyeciliği göstereceğiz. Yolumuz uzun.
2: Yürü be İstanbul diye bir süreci başlatacağız İstanbul'da.
8: Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap gibi çeşitli suçlardan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. Başkan Mustafa Turgut ve 7 şüpheli tutuklandı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma doğrultusunda 19 şüphelinin jandarma ekiplerince gözaltına alınmasının ardından firari zanlı da yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 20 şüpheliden biri serbest bırakıldı. Silifke Belediye Başkanı Turgut, Belediye Başkanlığı Yardımcıları Ezgi Erdağ Demirtaş ve Şerife Yörükçü ile Belediye Özel Kalem Müdürü'nün de aralarında olduğu 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Başkan Mustafa Turgut ve 7 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Silifke Belediyesi'ndeki bazı kamu görevlileriyle bu kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkında gelen ihbarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında

0: suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, rüşvet almak ve vermek, icbar suretiyle irtikap, ihaleye fesat karıştırmak ve görevi kötüye kullanmak suçlarından 20 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İBB'nin Tuzla'da imar planı düzenlemesi için verdiği teftiş raporu 30 bin kişiyi evsiz bırakabilir. CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin teftiş raporuna tepki gösterdi. Bingöl, raporun uygulanması halinde yaklaşık 30 bin kişinin evsiz kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
1: 30 bin insan evsiz kalmasın diye aynı zamanda imar planı yapalım deyince İBB'den net cevap aldım.
2: Tepki gösteren CHP'li, o mağduriyete yol açan da yine CHP'li. CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, İBB tarafından hazırlanan imar değişikliklerine ilişkin teftiş raporunun ilçede ciddi mağduriyetlere yol açabileceğini belirtti.
1: Hiç hak etmediğimiz bir şekilde İBB ile ilgili bakanlıkların arasında kaldık. 30 bin insanın evsiz kalmasını engelleyecek olan imar planının yürürlüğe girmesine bir gün kala İBB'nin Tuzla halkını mağdur eden bu yaklaşımını büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığıyla karşılıyorum.
2: Bingöl raporda yüzlerce yapı ruhsatının iptali, binlerce konutun mühürlenmesi ve aboneliklerin sonlandırılması yönünde talepler bulunduğunu belirtti.
1: Bu teftiş raporu açıkça diyor ki, Tuzla Belediyesi sen imar planını askıdan indir. 10 bin konutu mühürle ve elektrik, su, doğalgaz aboneliklerini iptal et. Ne yazık ki bu çok net ve geri dönülmez bir biçimde yaklaşık 30 bin insanı evinde yaşayamaz hale getirmemiz, yani sokağa atmamız anlamına geliyor.
0: Adalet Bakanlığı 81 ile organize suç örgütleriyle mücadele konusunda kapsamlı bir genelge gönderdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, genelgeyle suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekun bir şekilde yürütülmesinin hedeflendiğini belirtti.
3: Yargı birimleri suç örgütlerine göz açtırmıyor. Bu kapsamda daha hızlı ve daha etkin bir adli süreç için düğmeye basıldı. 81 ile suç örgütlerine karşı mücadele konusunda genelge gönderildi. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Genelgenin Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini belirtti. Şehirlerde yapılanan suç örgütleriyle mücadelenin topyekun yapılacağını kaydetti. Genelgenin hedefini açıkladı.
4: Genelge ile şehirlerde yapılanan, evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerle vatandaşımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir. Soruşturmalar örgütlü suçlar konusunda uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarımız eliyle yürütülecek, gerekli hallerde birden fazla savcı görevlendirilecek, kolluk birimleriyle kesintisiz ve sıfır toleranslı bir koordinasyon sağlanacak, hiçbir suçluya nefes aldırılmayacaktır.
3: Gürlek, suç örgütlerine karşı verilen mücadelede sadece sokaktaki tetikçilerin değil, yöneticilerin, azmettiricilerin hedef alındığını söyledi. Örgütlerin finans kaynaklarının, kripto varlıklarının, yasa dışı bahis ve benzeri yöntemlerle aklamaya çalıştıkları suç gelirlerinin de kökünden kazanacağını söyledi.
4: Çocuklarımızı ve gençlerimizi suç örgütlerinin karanlık ağına çekmeye çalışanlara karşı hukuk düzenimizin öngördüğü tüm yaptırımlar en ağır şekilde uygulanacak. Örgütsel amaçlarda çocukların istismar edilmesi halinde cezanın artırılacağı hususu tüm soruşturmalarda titizlikle gözetilecektir. Sosyal medya üzerinden suç örgütlerini özendiren, korku salan, çocukları ve gençleri suça yönlendiren içeriklere karşı derhal harekete geçilecek. Suç propagandasına, tehdit diline ve dijital çetelere müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenli başvuru, gizlilik ve tanık koruma mekanizmaları devletin güvencesi altında en etkin şekilde işletilecek, alın teriyle ekmeğini kazanan esnafımız çetelerin merhametini asla terk edilmeyecektir.
0: Kahramanmaraş merkezi 16 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 114 milyon lira para hareketliliği bulunan 42 şüpheli yakalandı.

yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı MASAK ve Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyon gerçekleştirildi. Kahramanmaraş merkezi 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı. Şüpheli

0: Başörtülü kadına yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli kadının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli daha sonra tutuklandı. Sosyal medyadaki paylaşım her kesimden tepki çekti. Zira saldırgan ifadeler hor görme, aşağılama söz konusuydu. O kadının metroda karşılaştığı başörtülü kadına yönelik kullandığı "her tarafından cahillik akıyor, mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin" sözleri için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli kadın daha sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından da halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla tutuklandı. Kendisini Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı olarak tanıttı. Bir AVM'de resmi denetim yapıyormuş gibi görüntüler paylaştı. Sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Ferhat Aydoğan hakkında gözaltı kararı verildi. Arama ve el koyma talimatı çıkarıldı.
1: Kendini Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı olarak tanıttı, bir alışveriş merkezinde resmi denetim yapıyormuş gibi görüntüler paylaştı. İşte o görüntüler sonrası yargı harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine Ferhat Aydoğan hakkında adli soruşturma başlattı. Başsavcılık, Aydoğan'ın herhangi bir resmi yetkisi bulunmamasına rağmen kamu görevlisi gibi hareket ettiği iddiasıyla kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçundan işlem başlattı. Savcılık, kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçu kapsamında hakkında soruşturma başlatılan şüpheli Ferhat Aydoğan'la ilgili olarak gözaltı, arama ve el koyma talimatı verdi. Başsavcılık süreci sürdürürken Ferhat Aydoğan'ın geçmişte de benzer iddialarla gündeme geldiği ortaya çıktı. Daha önce Ak Gençlik Ocakları adı altında faaliyet yürüttüğü ve İçişleri Bakanlığı logosunun izinsiz kullanıldığı sahte kimlikle ünvan kartları nedeniyle resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla tutuklandığı belirtilmişti.
0: Kubilay Kağan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma görüldü. Ara kararda tutuklu sanıklardan Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluğunun devamına karar verildi.
2: "Eline müdahale edildiğini söyledi. Silahı gayri ihtiyari çektim," dedi. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma görüldü. Olay 19 Mart gecesi Ümraniye ilçesi Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre müzisyen Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'yla yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kağan Kundakçı'dan yardım istedi. Kubilay Kağan Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup, araç içerisinde beklediği sırada iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırıya geçti. Kurşunların hedefi olan Kundakçı ağır yaralanırken hastaneye kaldırılan genç futbolcu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olay sonrası Aleyna Kalaycıoğlu, Alaaddin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan'la birlikte 7 kişi tutuklanmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 10 isim sanık sıfatıyla yer aldı. Tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu, Alaaddin Kadayıfçıoğlu, Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu, Ahmet Özkoç'la iki tutuksuz sanık salonda hazır bulundu. Bir diğer tutuksuz sanık şarkıcı İzzet Yıldızhan'sa duruşmaya ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla katıldı. Salonda hayatını kaybeden Kubilay Kağan Kundakçı'nın babası Cemil Kundakçı ve annesi Ülker Kundakçı da vardı. Tutuklu sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu verdiği ifadede, "Biz Aleyna ile olay tarihinden 2-3 hafta öncesinde tanışıp sevgili olduk. Ben aslında Aleyna'yı annesinden almaya gittim. Oraya giderken o şahısların orada olduğunu bilmiyordum. Olay sırasında elim tetikte değildi. Ben kimseye silah doğrultmadım," savunması yaptı. Ardından tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu savunmaya geçti. kendisini Kubilay Kağan Kundakçı'nın aradığını, Canbay'la barışmam için yanıma geldi.

0: dediklerini söyledi, dedi. Aleyna Kalaycıoğlu, kundakçıya gelmeni istemiyorum dediğini söyledi ve devam etti. Olay anında ben ilk defa Alaaddin'in silah taşıdığını gördüm. Alaaddin araçtan indi, sadece konuşacağım dedi. Daha sonrasında silah patlayınca elim ayağım boşaldı. Alaaddin beni VIP araca bindirdi. Araca binince silahı gördüm arka koltukta. Alaaddin sen ne yaptın dedim. O da bana ne olduğunu bilmiyorum dedi. Açıklamasında bulundu. Savunma sonrası Kubilay'ın anne ve babası da Aleyna Kalaycıoğlu'na büyük tepki gösterdi. Duruşmaya arkadaşlarıyla birlikte gelen rapçi Vahap Canbay'la Kubilay Kağan Kundakçı'nın yakınları arasında da gerginlik yaşandı. Duruşma öncesinde Kundakçı ailesiyle konuşmak isteyen Vahap Canbay'a anne Ülker Kundakçı, ''Biz hakkımızı savunmaya geldik, Vahap Canbay'ı savunmaya gelmedik.'' diyerek tepki gösterdi. İlk duruşma sonrası ara karar verildi. Tutuklu sanıklardan Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluğunun devamına karar verildi. Duruşma 13 Temmuz'a ertelendi.
1: İstanbul Avcılar'da gece saatlerinde 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
2: Binanın çatısında çıkan yangın korku dolu anlara sahne oldu. Alevler metrelerce yükseldi. Yangın uzak noktalardan görüldü. Yangın Avcılar'da bulunan 3 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler korku ve paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri çatı katını saran alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
1: Antalya'nın Kaş ilçesinde zıpkınla balık avlamak için dalış yapan genç adam kayalıklara sıkışarak hayatını kaybetti. Gencin cenazesini uzman dalgıçlar çıkardı.
3: Zıpkınla balık avlamak istediği kayalıklara sıkıştı, hayatını kaybetti. Antalya'nın Kaş ilçesinde zıpkınla balık avlamak için denize giren 30 yaşındaki genç adam uzun süre su yüzeyine çıkamadı. Durumdan şüphelenen çevredeki vatandaşlar dalış yaptığı bölgeyi kontrol etti. Yapılan kısa süreli aramada genç adam su altında hareketsiz halde bulundu. Vatandaşlar genç adamı su yüzeyine çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadılar. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Uzman dalgıçlar su altına inerek genç adamı sıkıştığı kayalıkların arasından güçlükle çıkardı. Sağlık ekiplerinin kıyıda yaptığı kontrollerde talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi.
1: Erzurum'da kontrolden çıkan bir otomobil kaldırımda yürüyen iki genç kızın üzerine doğru ilerledi. Gençlerin kıl payı kurtulduğu, aracınsa elektrik direğine çarparak durabildiği kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
3: Otomobil kontrolden çıktı, kaldırımdaki yayalar ezilmekten son anda kurtuldu. Erzurum'un Palandöken ilçesinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen iki genç kızın üzerine doğru hızla ilerledi. Üzerine gelen otomobili son anda fark eden gençler refleks olarak yana doğru kaçarak canlarını kurtardı. Genç kızların faciayı önleyen o hamlesi ve yaşadıkları büyük panik güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi. Kontrolden çıkarak savrulan otomobil ise yol kenarındaki direğe çarparak durabildi. Araçta bulunan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı ve hemen yakındaki özel bir hastanenin acil servisine kaldırıldığı belirtildi.

0: Polisin dur ihtarına uymayan bir sürücü ortalığı birbirine kattı. Yaklaşık yarım saat devam eden o hareketli dakikalar sonrası sürücü durduruldu. Tabii kaçmanın bedeli de sürücü için çok ama çok ağır oldu.
1: Burdur'da polis ekiplerinin rutin denetimleri sırasında bir sürücüye dur ihtarı yapıldı. Ekiplerin uyarısına dikkate almayan sürücü gaza bastı, kaçmaya başladı. Sürücü kaçınca polis ekipleri peşine düştü. Hareketli dakikalar yaşandı. Yaklaşık yarım saat süren nefes kesen kovalamacının ardından kaçan araç sürücüsü durduruldu. Polisten kaçan sürücüye adeta ceza yağdı. Sürücüye 200 bin lira ceza kesilirken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Ayrıca aracı 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.
0: Trabzon'da bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu toprak ve taş parçaları iki daireye doldu. Olayda yaralanan olmazken bina sakinleri büyük panik yaşadı.
1: İstinat duvarı çöktü, çocuk odası kaya parçalarıyla doldu. Burası Trabzon'un Ortahisar ilçesi. Sabah saatlerinde istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Güvenlik kamerası o sırada kayıttaydı. İstinat duvarının çökmesiyle kopan kaya parçaları ve toprak yığını dairelerin içine doldu. Yaşanan olayda iki dairede beş oda kullanılamaz hale geldi.
2: Odaya gidecekken bütün istinat evin içine tamamen doldu biz evdeyken. Yani 10 saniye farkla belki çocuğu aldık. Çocuğun yatağı orada zaten.
1: İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler bölgede inceleme başlatırken çevrede güvenlik önlemleri alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
2: Saat 7'de bir gürültüyle uyanmaya başladık. Gök gürültüsü zannettik başta, anlayamadık ne olduğunu. Sonra yavaş yavaş buradan tıkırtılar gelmeye başladı. Köpek huysuzlandı. Ondan sonra ayaklandık. Şikayetçi olacağız. Yaşadığımız bu maddi manevi bütün zararla alakalı.
1: AFAD ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerin ardından risk değerlendirmesi kapsamında iki blokta bulunan birinci ve ikinci katlardaki daireler tedbir amacıyla boşaltıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
0: Avrupa'da kavurucu sıcaklar kıta genelinde hayatı felç ediyor. Peş peşe kırmızı alarm veriliyor. Fransa'da termometreler 42 dereceyi gördü. Yüzlerce okulun kapısına kilit vuruldu. Sıcaktan bunalıp serinlemek için suya giren 13 kişi hayatını kaybetti. İngiltere'de sıcakların 40 dereceyi aşması beklenirken Yunanistan'da durum çok daha vahim bir boyuta ulaştı.
1: Fransa'da aşırı sıcak hava dalgası ölümcül bir hal aldı. Ülkenin güneyinde termometreler 42 dereceyi gösterdi. 49 vilayette kırmızı, 42 vilayette ise turuncu alarm verildi. Sıcaklıklar eğitim sistemini de vurdu. Fransa'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 845 okulda eğitime ara verildi. 1800 okuldaysa ders saatleri değiştirildi. Ancak asıl acı bilanço sularda yaşandı. Hafta sonundan bu yana serinlemek için göl ve nehirlere giren, aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi boğularak can verdi. Ayrıca Şer vilayetinde çıkan orman yangınında 25 hektar alan kül oldu. Yangına müdahale eden 3 itfaiyeci yaralandı. Ada ülkesi İngiltere'de tarihinin en sıcak günlerinden birini yaşıyor. Meteoroloji ofisi Londra, Galler ve ülkenin batıyla güney bölgeleri için kırmızı alarm yayınladı. Özellikle çarşamba ve perşembe günleri sıcaklıkların 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Yüksek nemin de etkisiyle sağlık risklerinin ciddi oranda artacağı belirtilirken, yetkililer halka zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve günlük yaşamdaki aksamalara karşı hazırlıklı olmaları uyarısında bulundu. Komşu Yunanistan'sa aşırı sıcaklıkla birlikte şiddetli bir kuraklık kriziyle pençeleşiyor. Turist akınına uğrayan adalarda artan su tüketimi ve yetersiz altyapı sistemi resmen çökertti. Aralarında popüler turizm merkezlerinin de bulunduğu en az 12 adada olağanüstü hal ilan edildi. Çevre ve su kaynakları yetkilileri içme suyu şebekelerindeki kaybın %60'a ulaştığını ve tehlikeli bir şekilde yeraltı sularına deniz suyu karıştığını açıkladı. Uzmanlar adaların geleceği için yüksek maliyetli deniz suyu arıtma tesislerinin kurulmasını acil bir alternatif olarak tartışıyor.
0: Efendim, böylece 2 saatlik haber maratonumuzun

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

Türkiye'nin kuzeyinde, Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'yu birbirinden ayıran Ovid Dağı, tarih boyunca doğanın zorluklarını en sert şekilde hissettiren geçitlerden biri oldu. 3200 metreyi bulan yüksekliği, yoğun kar yağışları, aylarca süren kapanmalar ve zaman zaman can kayıplarına yol açan çığlar, bu bölgeyi ulaşım açısından yılın büyük bir bölümünde erişilemez hale getirdi. Yöre halkı için bu durum yalnızca bir ulaşım meselesi değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal hayatın ritmini doğrudan etkileyen ciddi bir engeldi. Bu zorluğu ortadan kaldırmak için ilk olarak 1880 yılında ortaya atılan tünel fikri, yıllar boyunca teknik ve ekonomik imkansızlıklar nedeniyle hayata geçirilemedi. Ancak 21. yüzyılda Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda bu hayal gerçeğe dönüştürüldü. 13 Mayıs 2012 tarihinde yapımına başlanan Ovid Tüneli, 11 Kasım 2016'da ışıkla buluştu. 22 Kasım 2017'de yapılan ilk geçişle hayal proje gerçeğe dönüştü ve 13 Haziran 2018 tarihinde resmi olarak hizmete açıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte 17 kilometrelik uzunluğa sahip çift tüplü Ovid Tüneli, 14.300 metrelik ana geçiş bölümüyle dünyanın en uzun karayolu tünellerinden biri olarak kayda geçti. Tünel ortalama 2000 rakımda inşa edildi ve yılın 5 ayı ulaşıma kapalı kalan Rize, İspir, Erzurum yolunu 4 mevsim açık hale getirdi. Ovid Tüneli yalnızca mühendislik açısından değil, teknolojik donanımıyla da dikkat çekici bir proje oldu. 630 kamera, 188 acil telefon, 560 hoparlör ve 90 adet jet fan havalandırma sistemiyle donatıldı. Tünel içinde her 50 metrede yangın dolapları, her 150 metrede ise doğrudan kontrol merkezine bağlanan acil iletişim telefonları yerleştirildi. Olası acil durumlar için 40 adet geçiş tüneliyle güvenli tahliye imkanı sağlandı. Türkiye Yüzyılı vizyonunun simge eserlerinden biri olarak asırlık hayali geleceğe taşıyan Ovid Tüneli, yalnızca iki coğrafi bölgeyi birbirine bağlamakla kalmadı. Aynı zamanda Türk aklı, iradesi ve gücünün imzası, Türkiye'nin kendine olan inancının eseri oldu.

Türkiye kendi yolunu çizmeye karar verdiğinde bu kararın adıydı TOG. Yani sadece bir otomobil değil, bir fikrin, bir iradenin, bir devrin adıydı. Yarım kalmış bir hayalin kaldığı yerden değil, bambaşka bir yerden, ileriye bakarak başlandı bu yolculuğa. 1961'de devrim arabalarıyla bastırılmak istenen özgüven 60 yıl sonra yeniden ayağa kalktı. Ve bu kez kararlılık vardı. Bu kez arkasında devlet vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil dediğinde yıllarca süren bir sessizlik bozuldu. İnanmayanlara inat, sadece bir otomobil değil bir marka doğdu. Gemlik'te bir fabrika değil bir teknoloji üssü kuruldu. Kabe inşaattan test hattına, batarya paketinden yazılım mühendisliğine kadar her aşama titizlikle yürütüldü. Yerliydi, milliydi ve en önemlisi geleceğe aitti. İlk model CSUV akıllı cihaz altyapısıyla tanıtıldı. 5G'ye hazır dijital sistemleriyle ekranından koltuğuna kadar yazılım odaklı üretildi. Tek şarjda 500 kilometreyi aşan menziliyle konfor ve teknolojiyi birlikte sundu. Ve banttan indiği ilk gün bir milletin gurur anı olarak tarihe geçti. Yerli otomobil hayalinin gerçeğe dönüşmesiyle başlayan bu yürüyüş sadece bir modelle sınırlı kalmadı. TOG vizyonunu genişletti. Şimdi sahnede yeni bir oyuncu var. T10F. Daha sportif çizgilere sahip bu sedan araç 600 kilometreye ulaşan menziliyle dikkat çekiyor. T10X'e göre 80 kilometre daha fazla yol alabilen T10F, tasarımı kadar teknik kabiliyetiyle de Türkiye'nin otomotiv hamlesinde yeni bir sayfa açıyor. Sadece fabrika üretmedi bu aracı. Bir milletin inancı, mühendislerin alın teri, bir liderin vizyonu bir araya geldi. TOG, Türkiye yüzyılının yollardaki ilk imzası oldu. O artık bir mühendislik başarısından fazlası. Türkiye'nin küresel rekabete adını yazdığı bir vitrin. Sadece yollarda değil, fuarlarda, vitrinlerde, ihracat hedeflerinde. Bir hayal gerçeğe dönüştü. TOG yola çıktı. Ve o yolda artık kimse yapamazsınız diyemiyor.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

Bazen manşetler sadece haber vermez, yaklaşan büyük değişimin şifrelerini de verir. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece gündemi takip etmiyor. Gündemin nereye gittiğini konuşuyor. Yıllardır karşı karşıya gelen Washington ve Tahran nihayet aynı masa. Peki değişen mi? Dünya mı yoksa dünyanın yeni kuralları mı? Trump ve Netanyahu arasında siyasi mücadele daha da büyüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeniden sertleşiyor. Ve CHP'de tartışmalar bitmiyor. Belediye davaları sürerken ana muhalefetin geleceği yeniden konuşuluyor. Dışarıda sınırlar, içeride siyaset aslında aynı sorunun peşinde. Önümüzdeki dönemin kazananları kim olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Geliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi.
1: Hayırlı günler, günaydın, hayırlı sabahlar herkese, izleyici dinleyicilere. Çok şey oldu hafta sonu, neler oldu değil mi?
0: Hakikaten ya, yoğun bir hafta sonu geçirdik.
1: Evet, evet.
0: Evvela üniversiteye giriş sınavında ter döken evlatlarımıza bir geçmiş olsun dileklerimizi buradan iletmiş olalım. Evet. Haklarında hayırlısını temenni edelim.
1: Amin.
0: Cenab-ı
1: İnşallah.
0: Allah'tan.
1: İnşallah.
0: Akabinde bir geçmiş olsun dileğini de milli takımımızı destekleyen 85 milyonun tamamına tabii dileyelim. Sabah Melik Yiğitel çok öfkeliydi bizden az önce. Biz de biraz mütebessim.
1: O yüzden tabii, o yüzden ettik. Yani yoksa
0: yani hani ya bu olmamalıydı. Gülüyoruz
1: alınacak halimize.
0: Eyvallah, tamam. Çocuklar bizim çocuklarımız, kabul. Sevgili Mustafa Kartoğlu'nun bir şeyi vardı. Çok doğru olduğunu düşünün. Çok hoşuma giden bir analiz. Şimdi gazeteci olunca manşet atıyor. Yani cümleleri manşet oluyor. Sahada dedi Kartoğlu, futbolcu vardı ama takım yoktu. Yani cumartesi gün sabah, evet, her biri birbirinden kıymetli, çocuklarımız sahadaydı ama bir takım göremedik dedi.
1: Doğru.
0: Yani bunu tabii meselenin uzmanları spor yorumcuları uzun uzun zaten konuştu, zaten tartıştı ama yani hani içimiz vuruldu ya. Yani bu da olmamalıydı. En erken elenen iki ülkeden biri olmamalıydık. Diğeri de Haiti'ymiş. Az önce onu da Melik Yiğitel'den öğrendik.
1: Tabii.
0: Haiti ile beraber kupaya en erken veda eden iki takımdan biri olmanın da verdiği bir keyifsizlik var üzerimizde. Ha? Hikmet abi?
1: Var tabii. Yani ben de birkaç kelime edeyim burada. Şimdi Melik Yiğitel aslında güzel söyledi. Yani iki tane. Şunu görmek. Ben aslında bir de paylaşımda bulundum. İlk maçtan sonra bulundum özellikle. Şimdi çok gereksiz fazla anlam yüklemek iyi bir şey değil hocam. İnsanda stres oluşturur.
0: Evet.
1: Yani bu imtihana giden çocuklar için de geçerli. Hayat da her şey için geçerli. Abartmak böyle. Aşırı anlam yüklemek. Aşırı motivasyon. Hani overloaded diyorlar ya, fazla yüklemek iyi bir şey değil. Hiç iyi bir şey değil.
0: Doğru.
1: Yapman gereken şeyi yapamazsın. Böyle bir yüklerler ki seni. Ya da bazen öyle bir abarttılar ki. Ha, bu yanlış. Tamam, anlıyorum. 24 yıl sonra ilk defa bilmem ne. Böyle, ya tamam, o cuş uğruşu da anlıyorum. O gazı da anlıyorum. Bir yere kadar. Şimdi aşırı anlam yükleyince. Tabii hayal kırıklığına göre fazla oluyor. Bu gerçek. Bir de oyuncular da. Çünkü bak bir şey söyleyeyim. Dediğin doğru ama ben şuna katılmıyorum aynı zamanda. Oyuncular tek tek de yıldızmış bilmem ne. Yok böyle bir şey ya. Yani ben o oyuncuların o yıldızını görmedim.
0: Maalesef
1: yani Kerem'den tut Arda'ya kadar. Ya o daha iyi. Yok. Görmedim. Yani kendini ortaya ya o yaptığını düşünüyordur. Bir şey, yani çok da şey yapmak istemiyorum. Kaldı bir maç. Yani bir manası olmayan bir prestij maçı. Ama şöyle bir gerçek var. Bu kadar eforun, bu kadar böyle motivasyonun karşılığı bu olmamalıydı. Melik Yiğitel'in de katılıyorum. Hakikaten Haiti ve biz. 0 gol, 3 tane gol yedik.
0: 0 puan.
1: 0 puan, aynı zamanda Avustralya. Avustralya ne ya? Paraguay ne lan? Yani farka bak yani. Paraguay'ı satsan komple bizdeki bir oyuncu kadar eder. Doğru. Bu bir hep bu klasik benzeme ama doğru benzetme. Bak, satsan diyor komple takımı etmez. Eskiden vardı ya, Norveçli, Finlandiyalı takımlar geliyordu böyle acayip isimlerle, Protetraji bilmem ne diye. Onlar bizi yeniyorlardı. Ne diyorduk biz ona? Muslukçu geldi. Tesisatçı geldi. Adam şaka değil ha. Futbol takımında oynuyor. Aynı zamanda tesisatçı. İşi bu değil herifin. Bunlar bizi yeniyordu zamanında. İşte akım onlar geldi. Çok kat ettik diyoruz. Tamam, doğru, çok ilerledik falan filan ama karşılığı olmamalı. Burada bir şeyler söyledim. Son şeyle bitireyim. Mevzu uzatmayalım futbolla ilgili. Bir sürü şeyimiz var ama.
0: Evet.
1: Şöyle bir gerçek var. Onu da aramızda konuştuk gerçi. Abi yeşil burnu biliyor musun nerede olduğunu?
0: Bilmiyorum abi. Yeşil burun.
1: Öyle mi? Yeşil burun. Çaka çuku nerede?
0: Çaka çuku. Onu da bilmiyorum. Heh, 155 tamam. Binmiş yalnız.
1: Tamam.
0: 155 bin.
1: Ha.
0: Yani 10 tanesini toplasan bizim bir bağcılar anca ediyor.
1: Ya
0: yani.
1: bunlar Avrupa takımlarına gol attı bunlar ya.
0: Evet.
1: Gol attılar ya. Şimdi gol bekliyorsun. Şanssızlık direği yaladı, oradan geçti. Bir değil. Futbol, bak futbol,
0: skor,
1: top, skor bilim. Yani başka bir şey yok. Burada yani. Öyle, Şöyle oldu işte, rüzgar esti, yağmur yağdı, çaktı şimşek. Yok. Sen futbol diyorsun. Ne kadar ediyorsun? 30-40 milyon euro veriyorlar. Ona göre oynayacaksın arkadaş. Yok öyle bir şey.
0: Evet.
1: Yok. Bir de eski şöyle, şunu sadece şöyle katlayayım, öyle bitireyim. Eski futbolla yeni futbol arasında büyük fark var, biliyorum. Yani şöyle, ben profesyonel sporculuk yaptığım için oradan biliyorum. Bundan 50 sene önceki futbolla şimdi futbol bir değil. Süratleri farklı, teknikleri farklı, her şey farklı. Yani bugün Pele yetişmez. Maradona da olmaz. Yani efsaneler, yaşayan efsane iki tane kaldı. Messi ile Ronaldo. Neden olmaz? Çünkü ferdi olarak muhteşem bir kabiliyetle bir takımı sırtlayamazsın. Bu bir gerçek. Çünkü süratler kurtarmaz. Defans kurtarmaz. Hani yıllar önce Rossi'nin olduğu dönemde bir Gentile vardı, defans oyuncusu. Herkesi kesebiliyordu. Bir Gentile olmaz artık. Tek defansı da olmaz. Herkes Pele olacak, herkes Maradona olacak, herkes Gentile olacak, Puyol olacak, Iniesta olacak. Bunlar efsane, bunlar. Van Bastenler falan. Ama artık bir takım olacaksın aynı
0: Sen
1: zamanda.
0: de ne de deryaymışsın
1: Tabii
0: arkadaş.
1: hocam. Aa, ben tabii takip ettim
0: Peleler,
1: ben.
0: Iniesta'lar, Van Bastenler
1: Bir
0: falan. Vay
1: efsane
0: vay
1: oyuncular.
0: vay vay vay.
1: Defansta aklıma gelen isimler. Orta saha. Benim gözümde dünyanın en iyi oyuncusu o dönemlerin Iniesta'dır mesela. Efsane oyuncudur. Her tarafta oynar. Defansta oynar. Gol atar. Geri çeker. Orta sahaya geçer. Yani ama tek adamlar kurtarmaz artık seni.
0: Artık
1: Bak
0: evet.
1: tabii, yani Ronaldo'yu da koysan, Messi'yi de forvete koy.
0: Dünya
1: Orta saha,
0: değişiyor.
1: yani dünya değişiyor, topta
0: O
1: değişiyor.
0: zaman gel dünyaya geçelim.
1: Tamamdır. Ama
0: Amerika Birleşik
1: bir cümle daha
0: Devletleri'yle.
1: söyleyeyim mi? Bir de
0: Hadi söyle.
1: vatandaşlarımıza
0: Hadi.
1: mesaj
0: Hadi
1: gönderelim.
0: söyle. Hadi.
1: Bir de şunu da göz ardı etmemek lazım. Bu kadar efor, bu kadar para, müthiş bir kaynak. Değil mi? Futbol dediğin
0: Evet.
1: o stadların yapımından tut, insanların hafta sonları. Futbol dediğin bir eğlence aslında. İnsanlar stadlara doluyor. Niçin? Eğlenmek için gidiyorsun oraya. Çok büyük bir sektör. Dev. Bu kadar sektör, onu da söylemeden rahat etmeyeceğim, o yüzden söyleyeyim dedim bunu da. Bu kadar büyük paralar, bu kadar büyük eforlar harcanıyor, veriliyor falan filan. Bunu herhangi bir yerde bir şey yapsan var ya, müthiş şeyler başarırsın. Müthiş hem de. Yani bu da eğlence, bunu da esirgemeyin ya falan filan demeyin. Bakın bu kadar esirgemedik, değil mi? Sponsorları milyarlar ya, yani onların kalışı gidişi büyük bir organizasyon. Ve biz çok büyük efor sarf ettik. Karşıda Haiti. Çıkı çıkı kızlar var, Haitili kızlar var, dans eden Haitiler. Bir de çelenkleri koy kafanlarına böyle. Git o kadar. Bitti olay. Ama bu kadar eforu ülkenin başka bir şey, spor dalında da olur. Böl on spora, güreş, tekvando, masa tenisine koy. Dünya çapında olursun bu kadar eforla. Ama maalesef yapmıyoruz bunu.
0: Evet.
1: Kahvelerde, her tarafta, bilmem orada, bütün günler tarafında tartışılan mevzudur futbol. Bu kadar eforla bu mu olmalı? Olmamalı. Bunu kabul etmiyorum. Başka yerde harcasanız kesin paraları.
0: Ben de
1: Hocam
0: katılıyorum.
1: ya,
0: Ne diyeyim ya?
1: o kadar yüz milyarlarla gemi yaparım, uçak yaparım bu paralarla ben. Neler yaparım ben de.
0: Tamam.
1: Neyse. Hayırlısı inşallah.
0: O zaman
1: moralini bozmasın.
0: Dünya değişiyor. Gel bakalım değişen dünyada neler oluyor ona bakalım.
1: Tabii.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran, İsviçre'de masaya oturdular abi. Vance var ya Vance.
1: Evet.
0: Amerikan Başkan Yardımcısı. Amerika heyetine o başkanlık ediyor. İran'ın da Meclis Başkanı Kolibaf var. İki heyet oturdular. Böyle konuşuyorlar, müzakere bilmem ne falan filan, bir 18 saat gibi bir şey okumuştum. 18 saat görüşmeler sürüyor. Sonra senin sarı saçlı mavi gözlü
1: kavga
0: uyanıyor şöyle, "Oh, günaydın, good morning."
1: Evet,
0: dedikten
1: diyor,
0: sonra bir sosyal medya paylaşımı yapıyor.
1: Dağıtıyor.
0: Masa dağılıyor. İran kalkıyor gidiyor. Pakistan'la Katar, "Ya kardeş dur, tamam sen yanlış anladın, hadi büyüktür sen de kalsın." Abi hakikaten biz ne seyrediyoruz
1: ya.
0: ya.
1: Biz böyle gülüyoruz da, tövbe estağfurullah.
0: Biz ne
1: Yani
0: seyrediyoruz? Bana
1: gülüyoruz
0: bir
1: da
0: söyle ya.
1: ondan sonra bize kızıyorlar. Şimdi bunu sen bana anlatıyorsan fıkra anlatır gibi. Sonra bir anda kalkıyor, bize atıyor.
0: Evet.
1: Bir anda ya, bak dediğin şey Amerikan Başkanı, dünya bir savaşın sona erdirilmesi ve tür şeyi süreci. Ya, kişiler ciddi, normal değil mi?
0: Evet.
1: Normal yani, hayali değil onlar değil mi? İran
0: Evet.
1: temsilcileri gerçekten İran değil mi o?
0: Gerçek abi.
1: Tamam yani. Ya bu gerçeği yaşanmıştık da gerçek yani. Gördüm, bazı görüntüler yakaladım. Bu gerçi oldu. Şimdi diyorum ya, o yüzden güldüm. Hakikaten yani dünyanın çivisi çıkmış olmaz. Bu da uymuyor. Tabii bu kadar basit bir şey ya. Yani bir katliam oldu. Orta Doğu'da bir şeyler yaşadık. Tam onun üzerine dünya konuşurken bir anda Hürmüz'e takıldık. Saatlerce, günlerce, aylarca Hürmüz'ü tartışıyoruz.
0: Hürmüz.
1: Hürmüz'ü tartışıyoruz. Oradan bir
0: Hüzmür ne ya?
1: Hakikaten. Hüzmür mü dedim?
0: Hüzmür.
1: Hürmüz. Neyse. Tamam. Hürmüz. Tamam. Babil Mendeb. Neyse gittik bir yerlere geldik ve bu çıktı sonuçta ortaya. İşte benim demek istediğim o. Yani birileri bizle eğleniyor yani. Dünya bu arada arkada bir anlaşmalar var da şu süreci nasıl sündürebiliriz? Nasıl bunun bir atraksiyon hale getirebiliriz? Yani o karşı çıktı. Aracı kimdi? Pakistan.
0: Pakistan.
1: Ve aynı zamanda Katar öncülük yaptı. Evet. O da devreye girdi.
0: Evet.
1: Vallahi şey yani biz de bayağı sek gibi seyrediyoruz yani. Bu bir bu şaka değil. Gerçek yani. Şimdi niye? Trump tehdit etti. İran terk etti. Trump orada neresinde? İşte orada peki İsrail bunun neresinde bilmiyoruz. İsrail'de yanlış anlaşma dedi. Ben dedim yani geçenlerde ilk ön anlaşma yapıldı. Bunun bir kare kodu olsaydı da okusaydık oradan hani bu var imzalamışlar kağıtları. Güvenmeyin dedim. Cuma'ya kadar belli olmaz. Cuma günü adam bir yan çizer. Değil mi?
0: Doğru.
1: Hürmüz benim der. Bir dakika dur kardeşim. İki tane. Bir Hürmüz bir de Hürmüz benim der falan. Bir şey der bu adam. Yaptığım soğuk espri adam der mi der. Eline alır bir tane Hürmüz. Bu da Hürmüz der. Türkçe'de Hürmüz kelimesi. Neyse ya yani, torç. Ya hikaye şu hocam. Bu kadar basit mi? Bu kadar basit. Ne diyeyim ben sana abi? Ya bu olay, bu mesele adamların şahsıyla, psikolojisiyle, duruma göre değil. Bu mesele artık yani bir arkada bir oyun oynanıyor. Hani diyorum ya tiyatro diyorum ya ben. Bu tiyatro demeye kızıyorlar. Dememe kızıyorlar. Tiyatro şu. Seni oyalayan şey bu işte. Böyle büyük bir meselede egemen güçlerin birbirleriyle anlaşmaları mümkün mü acaba?
0: Değil. Değil.
1: Ama bunun sündürülmesi gerekiyor. Yani şimdi Trump bu kadar mı salak? Dur ben bir tweet atayım da bir sosyal medya paylaşayım. Bir ortalık dağılsın. Niye? Ya, anlaşmıştınız yani. Hatta sensin bunun en mimarı ya. Büyük mimarı. Barışı. Nobel ödülü bekliyorsun yani her anlaşmadan sonra değil mi? Bana vermeniz lazım. Ben diyor dünyada önce saldırıyor. Dur bırakıyorum diyor. Bak bıraktım. Görüyor musun? Ne oldu? Savaş bitti. Ben bitirdim. Ulan sen başlattın. Manyak. Sen saldırmasan savaş yoktu zaten. Ukrayna için de geçerli. Sen başlatıyorsun. Bak ben çekildim diyor. Yarın Zelenski yalnız bırakıyor. Bak diyor savaş ben durdurdum. Burada da öyle. Bak diyor ben durdurdum savaşı diyor. Ya gerizekalı. Ya, kim geldi orada? Kim var orada? Ben vardım. Başlattım ve durdurdum. Verin bana şimdi Nobel işte barış ödülü. Şimdi bu bütün bunların üzerinden ciddi bir şekilde bir analiz yapmak gerçekten zor.
0: Tamam.
1: Şaka değil.
0: Peki.
1: Ama yani gerçek oyun nedir? O yani bence İran'la ABD konjonktürel bir anlaşma yaptılar. İsrail'de pıt pıt yapıyor. Hani çıkıntılık yapıyormuş gibi yapıyor kamuoyuna. Kendi iç kamuoyuna. Sırt saçlı mavi gözlümün de çok büyük iddiaları var mı bilemiyorum ama bence kulağını çektiler.
0: İsrail basınında bir haber yine hafta sonu dikkatimizi çekti. Arkadaşlar onu da gündeme aldılar abi.
1: Evet.
0: Ya bu İsrail basınında dile getirilen bir iddia. Ne kadar gerçekçi bulursun bilmiyorum ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump yönetiminin Netanyahu'yu gözden çıkardığı, Netanyahu'nun ipini kestiği, Netanyahu'nun bir kenara atılacağına ilişkin söylemleri var. Nasıl olacak bu iş diyeceksin. İsrail'de seçim yaklaşıyor.
1: Evet.
0: Bu esnada da muhalif Netanyahu'nun karşısına çıkacak olan muhalif adaylarla arka kapıdan temaslar kurulduğu Amerika tarafından İsrail basınında dile getiriliyor.
1: Tamam söyle fikrim var.
0: Var mı?
1: Bu konuda sağlam fikrim var.
0: Bugün akşamda ve Milliyet gazetesinde teferruatlı, tafsilatlı haberi var. Sen ne düşünüyorsun abi?
1: Şimdi şu bir cümleyle aslında ben iki cümle yeter. O da bir. ABD İsrail'i kim yöneteceğine karar veremez. ABD İsrail'in kim yöneteceğine karar veremez. Ama İsrail ABD'nin kim yöneteceğine karar verir. Bu kadar.
0: Çok güzel söyledin.
1: Kulağın bir deliklere bakar. Ne kadar kulağın yaklaşıp üflemeye bakar o kadar yani.
0: O zaman,
1: çünkü ABD sermayesi ve egemen güçler
0: o zaman yapıyor. Şunu mu söylemek istiyoruz? Eğer Netanyahu gözden çıkarıldıysa bunu ABD çıkarmamıştır. İsrail zaten kendi içinde çıkarmıştır da.
1: Siyonistler. dünya Siyonistler, lobisi sermaye.
0: Netanyahu'yu gözden çıkarmıştı.
1: Bu 100 trilyon dolarlık
0: tamam.
1: Size küresel sermaye, ülkeyi dünya yöneten egemen güçler. Başta sadece onlar değil. Bak içinde İngiltere'de var, Almanya'da var. O yüzden bir kavga her tarafta. Çünkü her taraftalar. Sadece ABD yönetmiyorlar Yahudiler, Siyonistler. Aynı zamanda İngiltere. Bak İngiltere'de şu anda bir istifa bekleniyor. O da bilmiyorum kağında var mı? Şey, Starmer'ın istifa edeceği düşünülüyor şu anda. Ya, olaya baktım gerçekten bir konuşma yapacak abi. Bir ulusal sesleniş konuşması olacak. Beklenen o ki Starmer istifa edecek. Böyle bir ihtimal var.
0: Olası, başbakan ya.
1: Tabii
0: yani.
1: Olası başbakan da vaatlenen bir tanesi ne abi?
2: Ne abi?
1: Başbakan olur olmaz İsrail'e gideceğim.
2: Vay be.
1: Hocam şimdi çocuğa yani bu ahmak olmak lazım. Şunu aslında öyle bir şey yok. ABD kamuoyu eğer bilmem ne yaparsa İsrail bunun bedelini öder. Laflarından vazgeçin ya. Bak bir daha sor. Şu şartlarda vazgeçin.
2: Peki.
1: Bak yani olmayacak değil mi? Olacak bu olacak ama tamam. Şu anda mümkün değil. Şu anda değil.
2: Şimdi bu işi bir yöntem şeklinde yani iktidara ulaşabilmek amacı ile İsrail'le iyi geçinmek, İsrail'in tabir yerindeyse suyuna gitmek yöntemini
1: tabii.
2: Biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ikinci kez başkan seçildiği dönemde sanki gördük ya yani uluslararası basın kuruluşu CNN'i alelacele İstanbul'a davet edip
1: tabii.
2: Yahu sen belediye başkanı seçilmişsin işin metro yapmak işin çöpleri temizlemek işin şehrin su ihtiyacını gidermek işin şehri planlamak uluslararası basın kuruluşuna projelerinden falan bahsedebilirsin İstanbul'u bir dünya kenti yapacağından bahsedebilirsin hayır onlardan bahsetmedi neden bahsetti Hamas bir terör örgütüdür demek için çağırmış
1: tabii.
2: Bu da bir nevi göz kırpma gibi oluyor öyle mi?
1: Ya.
2: Tel Aviv. Bak ben buradayım ha. Göz kırpıyor böyle. Tel Aviv. Hamas terör örgütü zaten
1: Cumhuriyet
2: ya.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok daha özel bir durumu var. Cumhuriyet Halk Partisi için sadece dünyada Türkiye karşıtı bir Siyonist lobiyle işbirliği yapmak zorunda değil. Cumhuriyet Halk Partisi öyle kodlandı ki, şimdi onları tartışacağız bu sözcüde konuşmalarını. Öyle bir kodlandı ki Cumhuriyet Halk Partisi ülkede Erdoğansız bir ülke için. Tamam mı? Egemen güçleri herhangi bir tane fark etme herkese verebilir.
2: Yani, ülkeyi verebilir.
1: Ülkeyi, evet, ülkeyi verebilir. Herkese verebilir. Hazır durumda yani. Kim o? Biden mı? Olur Biden olur tabii. Yap abi. Niye? Kim? Trump mı? Trump da olur ya. Hepsi olur. İngiliz star mı? Beni terk etme. Öteki geliyor. Ha, o da zaten bizdenmiş. Bak o diyor ki koltuğa otur oturmaz ilk gideceğim ülke İsrail diyor. Hatta o da bizden. Ha bizden. Abi Mokoko bak Mokoko dese ki ben buraya oturuyorum. Gelene de sabaha kadar döveceğim dese. Mokoko Türkiye'ye karşıymış Erdoğansız. Hadi gel Mokoko yanına gidelim. Derler mi derler.
2: Daya da yerler.
1: Hocam bak tamam. Bu o kadar öyle bir durumda ki cevap öyle bir şey ki. Lan birbirlerini zaten adamlar dövüyorlar. Bırakmıyordur ya. Yani ki ne için? Menfaat için. Kendi âli menfaatleri için. Kendi âli peştemalları için. Kendi âli otel, pavyon, köpük, parti sevgilileri için. Birbirine girdi adamlar. Ahlak yok. Hiçbir şey yok neden yani bir değeri yok yani bir ilke de yok ne diyor ilke şu hocam para var mı var köpük var mı var parti var mı var sevgililer var mı var akşam kafayı çekebiliyor muyum sağlığa zarardır var otel var mı var tır var mı var valizde mi para fark etmez ne isterseniz battaniye köpük sabun valiz hepsi var dünya güzel CHP için dünya güzel abartıyor muyum abartmıyorum CHP için dünya güzel.
2: Peki.
1: Hiçbir ilkesi olmayan partidir ben söyleyeyim yani.
2: Peki.
1: Bu dönüşmedi yalnız. Böyleydi hep.
2: O zaman.
1: Konu da budur.
2: Şeye dönmeden CHP'nin asıl gündemimiz olan CHP'nin hali pür melali meselesine dönmeden bir iki başlığım daha var
1: tamam.
2: Yurttan. Mesela biri bu İsrail'in muhalif liderlerinden biri İsrail Meclisi'nde dedi ki bugün onu Milliyet Gazetesi manşete almış. Güzel de işlemiş Hikmet abi.
1: Bize doğru mu havlamış? Hangisi?
2: Netanyahu'nun demiş. Kürt planı vardı.
1: Hı.
2: Lapid. Hı. Bunu söyleyen de. İsrail muhalif lideri. İsrail meclisinde çıkıyor. Diyor ki Netanyahu'nun bir Kürt planı vardı. İran ve Irak'taki Kürtleri Tahran yönetimine karşı kara gücü olarak kullanmayı planlıyordu. Ama Netanyahu Erdoğan'ı dikkate almadı ya da hesaba katmadı. Öyle olunca bu plan Erdoğan'ın Washington'la temasları ve bölgesel ağırlığı sebebiyle hayata geçirilemedi diyor. Doğru. Ki Sayın Cumhurbaşkanı bunu bu İran saldırıları esnasında dile getirmişti. Yani bölgemizde istikrarsızlık oluşturacak hamlelere müsaade etmeyiz şeklinde bunu anlayan anlamıştı. Özetle şunu söylüyor o muhalif lider. Türk tepkisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'daki etkisini hesaba katmadan Kürt planını dayattı. Ankara'nın bölgesel gücünü ve Washington'daki karar alıcılar üzerindeki nüfuzunu tamamen küçümsedi. Sonuç ne oldu? Erdoğan ona adeta, Netanyahu'dan bahsediyor, Erdoğan ona adeta bir ders verdi.

0: verdi, onu terbiye etti, evet, diyor.
1: Valla şimdi biraz iddialı konuşayım. Ben hayalperest değilim söyleyeyim ama şöyle söyleyeyim. Erdoğan sadece orayı terbiye etmedi yalnız. Bu son ucundan bahsediyor. Bu çok habersiz. Bize küçük fotoğrafın, yani şöyle kapatıyor elini. Şurayı gösteriyor bak, şu kadar da şuradan gösteriyor. Göster, bir açıkça bir yedekten gösteriyor. Erdoğan bu hikayeyi bozmadı. Erdoğan buradaki büyük fotoğrafa baktığınız zaman büyük oyunu bozdu. Büyük oyun Orta Doğu'nun işgali. Yani sen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı falan filan var. Bunları böyle şey görme. Bak burada Kürt ifadesini reddediyorum. Bu Kürt ifadesini reddediyorum. Kürtlerle falan mesele değil bu. Mesele o bölgeyi, her zaman söylüyorum, o oyunu bozan Erdoğan'dır. Ondan sonra zaten gerisi berhava oldu. Tüm diğerleri. Birbirine bir zincirleme çözüldü gitti. Yani Suriye özgürleşti. Irak'ta şartlar değişti.
2: Doğru.
1: Niye? Türkiye'nin müdahalesi de oldu bunlar. Ondan sonra sen bir daha ne Kürtmüş? Efendim orayı burayı dizayn edecekmiş İranlı. O son kertede. O son parça o. Çünkü teröristleri orada, o bölgede, aynı zamanda İran'da da örgütleyenler Amerikalılardı. Gene İsrail'de örgütlediler. Yani şimdi sen şöyle düşünmen lazım. Orta Doğu'da bugün terör baronların kökü nedir? ABD desteği, doğru mu? Burada ABD bayrakları bilmem ne. Bunu gördük. Adamlar ülkeye çağırdılar şeylerle. Terörist başlarına konuşuyorlar. Gerçi açık açık yaptılar bunu, doğru mu?
2: Doğru.
1: Tamam, tamam, bu oradaki İsrail için sürekli orada bulunan 25 yıldır işgal eden o topraklarda ABD'nin soru şu. Orada başka tasarrufu yok mu yani? O güvenliği sağlamak için. Temelde burada vardı işte.
2: Doğru.
1: Mesele oydu.
2: Doğru.
1: Biz soruyoruz, neden İsrail için hayatını ortaya koyuyor? Soruyoruz biz hep. Bak, aynı gelecek olan yeni İngiltere Başbakanı için soruyorum aynısını. Niye ABD başkanları oraya biat etmek zorunda? Neden hep kippa takarsın? Jimmy Carter'dan bu yana kippalı geziyorsunuz. Neden ama? Soruyorum sadece. Nükleer silah veriyorsun. Neden? Neden ölümüne beraber? Neden? Neden? Kendi başkanından daha fazla Netanyahu'yu alkışladın. Neden? Neden hepsi ağlama doğrunda fotoğraf? Neden? Bu gerçek. Ya ülkeyi biz onlar yönetiyor zaten hocam. Ha, uluslararası işte uzmanları, profesörlerimiz anlatırlar detayları. Anlatmaya devam edin. Problem değil. Ama bu. Şimdi bu Orta Doğu'daki tüm planlar, projeler, büyük organizasyonlar, yani şu açıdan işgal planları diyeyim. Hı. Orta Doğu'daki. Hı. Hangi amaçla yapılmış olabilir ki? İsrail'in maslahatı için mi? Evet. Onun geleceğini kurgulamak için yapılmıştır. Başka ne için olabilir ki? Olma şansı yok. ABD'nin hangi çıkarı olabilir orada? Yok. Palavradır o enerji koridorları. Eski ABD Büyükelçisi'nin itirafta olduğu gibi. Palavradır bunlar hepsi. Yalandır. Şimdi oradaki planı bu. Küçük bir parçasını gösteriyor. Doğru. Erdoğan en büyük dersi emperyalistlere Orta Doğu'da verdi zaten. Yıkmak istediler. Yıkamadılar. Bak hala CHP konuşuyoruz. Niye? Abi Erdoğan yıkılması için bir araya gelen o sözde tırnak içerisinde muhalif gruplar bunun için ortaya çıktılar. Onlar da Siyonistlerin çocukları gibi görev aldılar. O yüzden onlar da Amerikan oğlanlarıdır diyorum. Burada muhalefet başka bir şey muhalefet. Çok farklı bir şeydir muhalefet etmek.
2: Tamam.
1: Ama, şimdi... ama mesele şu, o oyunu yıllar önce biz zaten bozduk. Kendi oyunumuzu kurduk. Şimdi bizim karşılıklı oyun, hangi oyun garebe çalacak, onun mücadelesini veriyoruz yani.
2: O zaman şöyle revize edelim biz milliyetin bu haberini.
1: Doğru yani, haddini bildirdi ama küçük o. Çoktan bir ağırını yaptık.
2: Biz öyle şey yapalım. Şöyle diyelim biz ona. Türkiye'nin bölgede kurduğu oyundan Netanyahu da nasibini aldı.
1: Çok güzel.
2: Diyelim.
1: Olur. Evet.
2: Ve devam edelim.
1: Ve daha da oyunlarımız senin, var da göreceğiz inşallah.
2: Senin aylar önce daha ortada herhangi bir şey yokken... Yani şimdi Ahmet Davutoğlu'nun Stratejik Derinlik diye bir kitabı vardır, bilirsin.
1: Evet, bir türlü o derinliği göremedik ama.
2: Diplomatik anlamda böyle kurguların, denklemlerin, diplomasinin biraz da matematiğinin ele alındığı bir kitaptır. o kitaptan böyle atıfla bazı şeyler anlatılır falan. Onunla bile... Hiç sen okudun mu bu arada?
1: Yok stratejik? Yok okumadım.
2: Hayır. Okumadım. Biraz belki şey dili ağır olabilir.
1: Yok
2: tabii.
1: Yok
2: ya. Ya şu meseleyi şuna getireceğim. Sen aylar önce Günün manşeti programında öyle bir stratejik derinlik ortaya koymuştun ki bir diplomatik. Hayır, bunu söyleyeceğim. Hakkını vermek lazım. Rahmetli anneannem tevazunun fazlası haram derdi. Dolayısıyla sen de harama girme lütfen. Tamam mı? Mütevazı olmanı çok seviyorum. Kabul. Ama aylar önce bana dedin ki bak kardeşim dört tane ülke var dedin. Bu dört ülkenin bir araya gelmesi nedir? Mısır. Dedin ki Afrika'nın abisidir. İki, Suudi Arabistan. Nedir? Körfez'in abisidir.
1: Tabii.
2: Üç, Pakistan. Nedir? Nükleer güçtür ve önemli bir aktördür. Dört, Türkiye bölgesel güçtür ve en önemli aktördür.
1: Evet.
2: Bu dört ülke bir araya gelirse işte dünya o zaman endişe etsin demiştin. Tabii. Henüz daha kamuoyuna yansıyan herhangi bir toplantılar ya da birlikteliklerin emaresi yokken daha. Dördüncü toplantıyı yaptılar. Dördüncü toplantıyı Mısır ev sahipliğinde.
1: Harika.
2: Kahire'den ortak memnuniyet mesajı olarak da dile getirildi. Az önce bahsettiğim dört ülke bölgedeki çatışmaların son bulmasından duydukları memnuniyeti en yüksek perdeden dile getirdiler. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan oradaydı. Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır Dışişleri Bakanlarıyla bir arada gündemdeki önemli gelişmeler ele alındı. Önemli bir birliktelik. Dünyada yeni kurulan dünya düzeninde gerçekten önemli bir birliktelik. Devamının bize de çok ciddi faydası olacağını düşündüğümüz bir birliktelik. Doğru mu abiciğim?
1: Doğru, çok doğru. Yani ben onlara şunu için söyledim. Özellikle yani daha önce ifade ettiğim gibi sadece bölge değil. Mesela dört tane ülkeye baktığın zaman genelde Müslüman ülke olarak ifade ediyor. Müslüman ülke. İslam ülkesi.
2: Evet.
1: Dünyanın en güçlü İslam ülkeleri. Yani sanayisi, askeri gücü olarak söylüyorum. En güçlüleri. İşlerinden bir tanesi de dünyada nükleer atom bombasına sahip tek ülke.
2: Evet.
1: Müslüman ülke.
2: Evet.
1: O da Pakistan.
2: Evet.
1: Yıllar önce Avrupa'daki nükleer çalışmalar içerisinde bulunan bir Pakistan asıllı yerli ve Pakistan'ın milli bir adamı daha sonra suikastlara maruz kaldı falan. Bütün bu teknoloji alıp Pakistan'da kurmasıyla başlayan Abdülkadir, unuttum ismini, bir uzmanın sayesinde başlayıp da ve bunu tüm dünyada gelişme içerisinde zirveye taşıyıp da sonunda hem uzun menzilli balistik füze hem de nükleer başlık yapabilen ülke. Mısır keza öyledir. Benim bildiğim kadarıyla Mısır'ın 1 milyona yakın askeri vardır.
2: Evet.
1: Arabistan dünyada, Suudi Arabistan dünyada çoğu ABD teknolojisi olmak üzere silahlanmaya en fazla para ayıran 6 ya da 7. ülkedir. 2 sene evvel, 3 sene evveldi galiba, 2021'de galiba 107 milyar dolarlık Tomahawk'tan başla tüm ABD teknolojisi satın almış bir ülkedir.
2: Evet.
1: Aynı zamanda da en büyük, Orta Doğu'daki en büyük askeri güce sahip ülkedir. Yıllarca yaşadım orada, biliyorum. Düşünebiliyor musun? Bunlar yıllar önce Erdoğan'ın teklif ettiği gibi. Ya toplanın gelin kardeşim. Ey Müslümanlar. Ey İhvan-ı Müslümin. Gelin ya bir araya. Karaçi biliyorsun Pakistan dostluğumuz çok eskilere de dayanır.
2: Doğru.
1: Ta Kıbrıs çıkartmamızda, Kıbrıs harekatında bize destek veren dünyadaki iki ülkeden bir tanesidir. Direkt destek veren.
2: Kardeş ülke ifadesini İran'da. Bütünüyle dolduran bir ülkedir
1: bir Pakistan,
2: Pakistan.
1: Bir de Kaddafi,
2: Libya.
1: Libya. İkisi. Bende para yok ama askerim var, göndereyim demiştir.
2: Pakistan.
1: Öteki de bende asker yok ama para var, petrol var, göndereyim
2: demiştir.
1: Şimdi bu, bak, bu önemli bir şey yani. Çok kıymetli bir şeydir. Ben dedim ki bu işbirliğinin gerçekten bu tabanı oluşursa eğer, sağlam bir işbirliği devam ederse bu konuda, Orta Doğu'daki büyük kararları bu konsey verir. Orta Doğu'daki büyük kararları bu konsey verir. Bu bir konseydir. Akıllı olsunlar. Herkesin de ortak menfaatidir. Yani ne kral şeyinden korkacak, koltuğundan, ne hükmeden oligark yerinden, mesafesinden korkacak. Hiç korkmadan ilerleyecekler. Bağımsız ülke olarak çalışacaklar hayatlarını.
2: Anlaşıldı. O zaman önemsediğimiz
1: yani her projeyi bağımsız çalışacaklar.
2: Bir konsey. Biz de çalışmalarını yakından takip edelim. O zaman artık dönelim mi içeri?
1: Hadi dönelim.
2: Bugün akşamın manşetiyle başlayalım o zaman. Özel'in troll çiftliği. Hepsi hiçbir ahlaki değeri olmayan, ağzı bozuk, herkes zaman zaman bunlardan nasibini alıyor.

0: Tabii.
1: Şey falan bile yani kendi yandaşları falan bile Yılmaz Özdilem'in falan tabii, söyledikleri tabii. O şey değil. Efendim bu ağzı bozuk, küfürbaz, ahlaksız grup, güruh CHP genel merkezinden fonlanmış. Yine biz söylemiyoruz. Şu anda genel merkez.
0: Şimdi bir adam itiraf etmişti.
1: Ali Haydar Fırat.
0: Ali Haydar Fırat.
1: Ali Haydar Fırat iletişim.
0: Heh. Bir de bir tane vardı ya Öztürkmen mi ne bir tane vardı.
1: Tabii. O da Hasan Öztürkmen. O da CHP milletvekili.
0: Milletvekili şimdi, söylüyor.
1: Kılıçdaroğlu mutlak mutlan kararından sonra CHP yönetimi değişince ben bunu anlatmaya çalışmıştım. Bütün hasır altındaki bilgiler, belgeler yeni yönetimin kontrolüne geçti. Ve onlar da hasırın altından yavaş yavaş çıkıyor. Hmm. Ali Haydar Fırat 577 ana hesap üzerinden 34 bin hesabın 221 kişilik gruplar halinde nasıl bir şeydir, nasıl bir planlamadır, nasıl bir organizasyondur? Sizin amacınız gerçi biliniyor o amaç da yani gerçekten ya çok enteresan. Böyle bir organizasyon yapılmış Hikmet abi.
0: Evet.
1: 1900'ü FETÖ bağlantılıymış bu hesapların. Fakat şöyle bir durum var. Hüseyin Gün vardı ya casusluk davasından tutuklandı. Hüseyin Gün.
0: Evet.
1: O tutuklanınca bu hesapların %60'ı kapanmış. Tesadüftür canım ya.
0: Yapma ya. Hem de o.
1: Yani tutuklanınca haberde yazıyor bak son cümle. Bak akşamın manşetinin son cümlesi.
0: Yurt dışı bağlantılı ol tabii öyledir yani ya.
1: Tesadüftür ya.
0: Ben sana söyleyeyim FETÖ bağlantılı
1: olması. Ya bu davalar siyasi zaten ya. Ha casusluk uydurması uydurma ya. Yok öyle bir şey Hikmet abi ya.
0: FETÖ bağlantılı hesapların bence temeli orada demek. Yani çünkü hep biliyorsun değil mi? Biz burada mesela bazen bunu hatırlatalım. İzleyiciler belki bilmiyordur. Dinleyicilerimiz de aynı zamanda ifade edelim aynısını. Şu mesela bir sosyal medya paylaşımında bulunuyoruz değil mi? Mesela evet. Yazımı paylaşıyorum.
1: Evet.
0: Ben çok fazla paylaşım yapamıyorum. Yani vakti buldukça yazımı paylaşıyorum çoğunlukla ya da bizim programımızı paylaşıyorum. Ondan sonra çok enteresan bir doluşuyorlar abi aşağı tarafa. Aynı anda bir paylaşımı mesela görüntülenme bir anda fırlıyor yukarı doğru bakıyorum bir, ve arka arkaya yani yarımşar saat arayla yalnız periyodik olarak. Küfür. Dümdüz ama küfür. Ben hep zaten sabahları geldiğimde bazen diyorum ya. Ben buradan şimdi onlarla gerçi haysiyet, namus, şeref, ahlak falan
1: hiç
0: yoktur
1: şey
0: ama.
1: Yoktur.
0: Buradan da geri peşin olarak bana bunu söyleyenlere iki kat artık aileni düşünüyorsan dur orada.
1: Veya canını ne yakıyorsa. Yani evet. Sen Hikmet abi bahseder ya krem peynirdir mesela senin kutsalın. Krem peynir üzerinden etmiş olduğun küfürlerin tamamını misliyle iade ediyorsun.
0: Aileni seviyorsan ahlakın zerre kadar kalmışsa etmezsin bir daha. Yani bütün bunu anlayamamıştım. Sonra uzmanlar bizim çocuklar da aynı şekilde onu açıkladılar bana birkaç tanesi. Bu arka arkaya bir domino etkisi gibi tıt geliyor. Ne yapıyorum? Tık tık engelliyorum. Hı hı. Yani yanıtları gizli alıyorum, engelliyorum falan. Başa çıkamıyorsun.
1: Edemez.
0: Bir duruyor. Aradan birkaç saat geçiyor. Bir daha başlıyorlar aynı anda. Dedim vay namussuzlar vay. Bayağı küfürüyor.
1: Ama
0: hani ben ne dersem diyorum ki lan diyorum benim yerim yurdum belli bir adamım. Ben gariban bir adamım.
1: Ama
0: bana söyleyeceklerim gel suratıma söyle diyorum ya.
1: Kıymetli abi.
0: Ne yapayım başka?
1: Önlerine... önlerine alçak Anadolu'da şerefsiz. Tabir edildiği şekliyle gerçi onlar bile çok şereflidir. Önlerine yal konulunca o yalı
0: tabii.
1: Tükettikten sonra enerjileri biriktiği için bunu yapıyorlar yani.
0: Yani
1: hepsi ya
0: iftira da atıyorlar. Ya, çok enteresan. Mesela gelip bir şey yapıyor. Alt öteki yazıyor o diyor aslında böyle diyor falan. İnanılmaz şey ya hayatta abi. Görmediğim şeyler, bilmediğimiz şeyler.
1: Abi bak.
0: Adam kurguluyor falan yani. Yani bak, ne yapayım yıldıracak beni hesapta.
1: Şimdi biz bunu biliyorduk.
0: Yıldıramıyorsun daha da güçlü geliyorum.
1: Biz bunu biliyorduk ama bunun önemi yani akşamın bugünkü manşetinin önemi bunun CHP'nin şu anda kurumsal kimliğini temsil eden. Bakın Ali Haydar Fırat Cumhuriyet Halk Partisi iletişim koordinatörü efendim. Resmi bir sıfatı var. Ali Haydar Fırat diyor ki 1900'ü FETÖ bağlantılı 34 bin troll hesap bu ülkede sağa sola küfür etmek için, havlamak için, hakaret etmek için, iftira atmak için, güzelleme yapmak için. Kime ne için güzelleme yapıldığını az çok biliyorsunuz, anlıyorsunuz.

0: güzelleme yapmak için maaşa bağlandı. Ve bu Cumhuriyet Halk Partisi kasasından ödendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasasına kim gönderdi bu parayı? Hazine. Yani tamamımızın parası. Doğru
1: tabii,
0: mu abiciğim?
1: Tabii.

0: Berat Temiz imzalı bir haber. Yine aynı şekilde dedim ya, CHP'de yönet musluk ve kasa el değiştirince ister istemez bir şey oldu. Bir şeylerin ortaya çıkmasının önündeki engeller kalktı diyelim artık. Nedir? İnkar yerine denetim zamanı diyor Türkiye Gazetesi haberde. Paraya bulaşana özel ekip, rüşvet ve yolsuzluğa karışan CHP'lilere kapıyı gösteren Kılıçdaroğlu, belediyelerin denetimi için de özel kadro kuruyor diyor. Şimdi hal böyle olunca bir şeylerin daha ayak seslerini duyuyor gibiyiz. CHP'de geliyor
1: hocam,
0: gelmekte, bak, geliyor yani, gelmekte olan.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Hazır buraya bir gaz, iki tane de buraya sallayalım bu gazdan. Bir parti düşün. Sadece durumlarını anlatmak için bence bu yeterli. Bir parti düşün. Her hafta bir gerginlik başlıyor bizim. Hani o şey olduğu gibi, televizyon şarkı yarışması, Dünya Kupası, hayatımız, kaderimiz falan. Ama bir parti düşün ki her hafta aynı kaos. Efendim, bu hafta kim kürsüye çıkacak? Bir şey diyorum sana. Kepazelik gördün mü? Duydun mu öyle bir şey?
0: İnanılmaz.
1: Yani bir parti düşün ki her hafta kimin kürsüye çıkacağı tartışılıyor. Baktım sabah yani öyle. Bildirdi mi? Yarın kim çıkacak? Yarın grup toplanacak. Toplanacak da grup nerede yapılacak? Dışarıda yapılmayacak. Genel merkez değil. Öteki oda. Oda boşaltıldı. O odaya kim girecek? Ali Veli Ağbaba girecek. O zaman hemen dikkat edin. Para vardır orada. Alın parayı. Koyun oraya. Duvara koyun. Koymayın. Geliyorum arındırmaya. Ben Kemal. Arındırmaya geldim. Kimi arındırıyorsun baba? Yani işte ben burayı arındırmıyorum. Oğlum seni sokmadılar. Sen dalga mı geçiyorsun? En son genel merkezde oturuyordun bankın üzerinde. Bir şeyler yapıyordun orada. Yok. Hayır, öyle bir şey yok. Biz şu anda sahip çıkacağız. O anda aynı zamanda aşağıdan. Abi yeni parti ismi ne olacak? Ekim. Olmaz. Başka parti kurun.
0: Kasım.
1: Olmaz. Hazır parti alalım. Memleket daha kapanmamış. Heh. Açsak tabelası da var. Hazır. Onu değiştiririz falan. Muharrem'e de söyle. Oraya geçiş yapar mı? Ama kim savunacak CHP'yi? Ben savunurum. Cemal Engin Yurt. Bugün süper CHP benim. Bana kaldı. Ben arındıracağım. Arındıramazsın. Bütün bunlar, bak bunların her bir tanesini yemin ediyorum bölüm olarak koysam bir bölüm tiyatro oynanır. Her bir tanesi oynanır ama. Her biriyle bir tiyatro oynanır. Detayları koyarsa etrafına, yani tadından yenmez. Komedi açısından diyorum. Ya her hafta, her salı günü bugün kürsüye kim çıkacak diye tartışan parti, ülke diyor büyük hedeflerim var, ben yöneteceğim diyor. Yuh size. Allah tepenizden baksın. Bu ne? Nasıl bir şeydir yani bu?
0: Çok acayip.
1: Yani
0: sen o zaman
1: bir de adam diyor ki, bak diyor, ben bir ekip kuracağım. Evet. Heh. Arındıracağım sizi lan diyor. Kimi arındırıyorsun? Sen bir defa sen oradaydın onca sene, tertemizle de sen gidecek, bunlar bozuldu. Kim? Lan bunları koyan sensin. Oturup da projeyi bulan da sensin. İmamoğlu'na bakmadan alına getiren de sensin. İmamoğlu ailesine bakmadan, nereden gel bakmadan da getiren sensin. Özgözle ya da cep telefonu gibi taşıyan da sensin. O da ağlıyordu. Valla filan. Bunlar böyle. Ağlaya ağlaya gönderirler. Göbek ata ata koltuğa otururlar. Şimdi bir şey bakacağım. Yani şeyi saymıyorum bile. Yaşanan yolsuzlukları, kepazelikleri, o para transferlerini, bantlanmış kameraları. Bunları saymıyorum. Bunlar zaten kepazelik, rezillik. Abi geldiğimiz noktaya bakar mısın? Adam diyor ki ben CHP'yi arındıracağım. Benden korkuyorlar. Adam diyor komisyon kuracağım. Ne komisyonu? Valiz parayı nerede bulma komisyonu? Çünkü adam atraksiyon, varyataya geçmiş. Varyata yapıyor. Her tarafta yani neyin içinden çıkacak para mesela? O sihirbaz gibi adamlar.
0: Şimdi bak gel o zaman arındıracağım tamam.
1: Arındırma kampanya, arındırma.
0: Şimdi arındırın. Cuma akşamı
1: televizyon
0: Sözcü televizyonuna konuk oldu. Çok tartışıldı.
1: Evet, ben de paylaştım bir kısmını.
0: Yani
1: çok hadsizce, terbiyesizce şeyler oldu.
0: Ya orada. Evet ya, şimdi ona yani gelelim.
1: Neticede
0: biz bir medya programı olduğumuz için işin medya kritiği de bizim işimizin
1: tabii.
0: Bir parçası.
1: Peki tabii.
0: Hikmet abi, Nedim paylaşmış. Oradan okuyayım. Çünkü birebir not almadım. Hain, işbirlikçi,
1: evet.
0: Darbeci, sarayın kayyumu, proje. Siz hangisisiniz? Gibi. Ya hani şeyin asgari nezaket. Hep söylerler ya asgari nezaket. Hatta bunların familyasından çıkanlar

0: Çocuğunu sınava yetiştirme gayretindeki bir annenin metroya binişi üzerinden de bir cehalet, bir kara çalma gayretine giren bu familyadan insanlar var, biliyoruz, hafta sonu. Adi bir olay, gündeme de getirmek istemedim o yüzden. O hakaretleri bilmem neyi falan ederler. Kendileri çok özel, nazik, seçilmiş, doğru mu, insanlardır.
1: Evet, evet.
0: Gazeteciliğin mesela... Efendim, Nirvana'sıdır onlar. Cumhuriyet, Sözcü, Halk TV yazarları ve sunucuları. Gazete yazar ve sunucuları. Gazeteciliğin her kademesine hakkını vere vere imzalarını atmış isim. İroni yapıyorum tabii. Ben hayatımda bu kadar tetik bir yayın görmedim Hikmet abi.
1: Şimdi doğru, ben de öyle çok rahatsız oldum yayından. Şöyle söyleyeyim ya, burada...
0: Yani Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu, o Ali Haydar Fırat'ın bahsettiği fonlanan troll ekibini getirip koysa ekip, ancak oradan 3 kişi getirip koysa ancak bu kadar terbiye dışı üsluplu sürdürülen bir yayın sürdürülebilir. Bunun adı gazetecilik falan değil.
1: Baştan şunu söyleyeyim. Her ne olursa olsun, her ne olursa, her ne kadar sevmiyorsan da, efendim Kılıçdaroğlu'nu hain işbirlikçi diye düşünsen de,
0: evet,
1: gerçekten öyle düşünsen de. Neden aldığını biliyoruz. Bunlar hepsi işte mamaları aldılar. Yani bunlar şimdi o 700-755 milyonlar falan nereye gitti zannediyorsun? Niye konuşuyorum? Onlar konuşuyor. O yüzden öyle olmak zorunda. Tamam. Ama şöyle bir gerçeği de göz ardı edemezsin. Benim durduğum ya o prensipler, ilkeler üzerinden düşünüyorum ben. Şöyle. Yoksa benim avukatı falan değilim. Bana ne Kılıçdaroğlu'ndan.
0: Ya tabii canım.
1: Dayak yedim, mutlu da olurum ya, dayak yese orada.
0: Hı.
1: Ya dayaklarken işte sözde dövmekten bahsediyorum. Ama bir gerçek var. Abi bu adamı siz 2 sene önce bu ülkenin kurtarıcısı ilan ettiniz. Ülkeyi kurtaracak olan piromdu, dedemdi, bir şeydi bu adam. Doğru mu?
0: Evet, evet, evet.
1: Bu adam daha önce ilk defa piyasaya çıkarıldığında FETÖ'nün de marifetiyle, değil mi? O dosyayı açar Kemal. Ve piyasaya çıktığında bu adamı çok sevdiniz. Doğru mu? Adam aday oldu sonunda. Daha önce 2 defa başka adayları Ekmeğin İhsanoğlu'yla aynı zamanda Muharrem İnce'yi yaptı. En sonunda kendi aday oldu. Dediler ki işte şimdi doğruyu buldum. Etrafındaki tüm kurmaylar, şu anda Özel'in etrafındaki kurmaylar, hatta Özel'in kendisi dahi dedi ki bu ülkeyi kurtaracak bu adam. Engin Altay dedi ki herkes kazanır Erdoğan'a karşı ama bu adam Kılıçdaroğlu döke saça kazanır. Öyle bir güven veren bir adam. Aman Allah'ım. Ya Saadetçiler o kafayla dediler ki bu adam mücahit lan. Bu adam bayağı bildiğin mücahit. Allah rızası. Bu adam var ya mübarek adam dediler falan. Abi şimdi dönüp baktığım zaman arkaya doğru. Senin Uğur Dündarlar, İsmail Saymazlar, onlar bunlar şu an. Abi gördüğün tüm Nefes, nedir o? Bir Gün, Evrensel, Sözcü, Cinsel, Halk TV alayı ama. Dediler bu adam tapılası bir adam ya.
0: Evet.
1: Haşa. Bir siyasi tapılsa buna tapılır işte. Ulan dedi bu adamların hangi boncuğu buldular? Yani bakıyorum şu anda da var. Ama olacağı belli. Dediler ki bize söylemiyoruz adını. Biliyoruz o olacak. Ondan arkasından çıkınca o dedik niye söylemediniz buna? Bu, o biliyorduk biz bunu zaten bunun olacağını. Kavga oydu. Meral'le kavgası buydu. Yıpranmasın diye. Ulan bu adamın nesini yıpratacağım ben? Adam parça pinçik olmuş.
0: 13 yıldır zaten.
1: Yıprana, adamın yaka paça paramparça yani neyiz değil. Şimdi ben bunu kitabını yazıp para kazanmış adamım. Acayip bir karşılık aldım. Ya bunun sayesinde ben reytingler kırdım, rekorlar kırdım ya. Niye? Tamam. Bunun hamakati yüzünden yanlış
0: tamam.
1: Anlama.
0: Şimdi, ama ona rağmen dön Sözcü TV'deki
1: ya bu kadar tekrar. Bu kadar adamı değil mi? Adamın haşa tapılası bir siyasetçi haline getirdiniz. Piromdu, dedemdi.
0: Doğru.
1: Şuydu buydu. Her şey mübarekti bu adamın.
0: Doğru.
1: Yani Saadetçilere göre de mübarek adamdı. Eriyordu bu bilmem ne falan. Ya bir adamın utanma yok mu size? Sıkılma yok mu? Bu kadar mübarek bir adam tırnak içerisinde. CHP'nin mübareği. Tamam mı? Bizleri mübarek olmaz böyle adamlardan. Peki abi bu kadar aşağılamak. Hiç utanmadın mı? Sıkılmadın mı? Bir kadın olarak. Bak sen diyorsun. Adamın söylediği şey. Kadın söylediği şey şu. Yani.
0: Ne diyor?
1: Hain darbeci işbirlikçi diyor ya.
0: Hı-hı.
1: Sarayın diyor kayyumu. Bunu buna da bir şey demedim. Hadi burayı da idare ettim ya, tamam mı? Ben demiyorum diyorlar. Ha biz de yedik. Bir salak yerine koyan bir grup, karşı salak var çünkü. Söz

0: sözcü okurları ve dinleyicileri. Kimdi hocam?
1: Bunu da
0: sözcü okarsa, okursa, dinlersen ne olurdu hocam? Kural neydi? Hemen dinleyelim.
1: %90 şey mi?
0: Tabii. Kimdi, bir kural vardı bir.
1: Hemen şey, Yılmaz Özdil'i hemen sözcü okursanız, Halk TV seyrederseniz, sözcüyü seyrederseniz ne olur? Bu görüntüyü alın ekrandan.
0: Ne olur? Şimdi, peki buraya diyor ki arkadaş, hadi bunu söyledin, arkasından diyor ki bu tepkiler karşısında. Kim tepkiler? Ben değil. Ben gazeteciyim. Şu cümle abi çok aşağılık bir cümle. Onu söyleyeyim. Bir an olsun kendinizi sorguladınız mı? Bir an olsun.
1: Bir an olsun kendinizi sorguladınız mı? Gazetecilik sorusu. Rica ederim.
0: Bu tepkiler karşısında ne düşündünüz diye yok mu? Kendinizi sorguladınız mı bakayım?
1: Handan dörtlü kelebek yapar mısın?
0: Bu ne demek abi, sorgulamak ne demek ya?
1: Dörtlü kelebekte. Ben olsam, soran ben olsam.
0: Tamam. Espriyle karışık ben giydiririm o adamı. Ama şu ifadeyi kullanmam. Demem. Ya niye adam?
1: Bir an olsun kendini. Onlar bağımsız ya. Ya yapma ya. Onlar tarafsız ya. Her partiye eşit mesafedeler.
0: Bunu söylese.
1: Her partiye.
0: Ben sanki önce kendini sorgula. Densiz, hadsiz diye kalk giderim oradan.
1: Tamam. Yine kim o zaman lan, o lan? Zaman Kılıçdaroğlu tabii. Beyefendi
0: kadın erkek yaklaşmış. Tanımam hocam. Kalklarım oradan. Peki. Hakaretimi kalk giderim oradan.
1: Ama aynı hanımefendi yani neydi adı? Senem Ilgaz.
0: Tanımıyorum, etmiyorum. Hayatta görmedim. Tanımıyorum.
1: Ekrem İmamoğlu yayınında böyle bir şey... ama Turki sevgi, başkanını sevgi ama bir bağlayabilseydik ama keşke bağlayabilseydik tamam. Ama Ekrem deyince peki falan.
0: Hocam 755 milyon lira gitti belli
1: dörtlü
0: oldu.
1: Dörtlü kelebeğin bir tarafında Yılmaz Özdil'i sesli isteyeceğim. Öbür tarafında da Kemal Kılıçdaroğlu'na soru soran o muazzam 3 gazetecilik nirvanasındaki hala güzelleme yapıyorlar. Senin Tokmak Rahmi evet. Yani saraya giden AKP'li CHP'li yazısını yazan sözcü yazarı.
0: Utanmaz ki onlar.
1: İşte gerçek gazetecilik diye bir köşe yazmış bugün.
0: Ne zaman utanırız.
1: Vay be. İşte gerçek gazetecilik. Körler sağırlar birbirini ağırlar. Dörtlü kelebeğin bir tarafında Yılmaz Özdil istiyorum.
0: Budur ya. İşte bunu.
1: Şimdi her ikisini de oynatın ama ses olarak Yılmaz Özdil'i dinleyelim. Diğeri böyle sessiz görüntü olarak oynasın. O bize bir çağrışım yapacaktır. Buyurunuz.
2: Mesela siz bugün Halk TV seyrederseniz, Sözcü gazetesinde okursanız veya Tele1 seyrederseniz, Cumhuriyet gazetesi okursanız dersiniz ki ya AKP bitmiş ya, CHP ilk seçimde %90'la seçimi kazanır. Değil mi? Çünkü neden? Siz gazetecilik yapmanız gerekirken aslında kendi kişisel menfaatleriniz gereği halka yalan söylüyorsunuz. Halka bak, yalan söylüyorsunuz.
0: Bunu hep yapıyoruz, örneği veriyoruz. Yani mesela CHP'deki çalmış, hırsız, rüşvetçi, işte bilmem nedir o, pavyoncu, peştemalli, ahlaksızlık, sevgili, küçük, hakaret. Biz değil. İhbar eden de sizsiniz, yapan da sizsiniz. Biz orada yokuz biz. Yılmaz Özdil, beğenme. Ben de yıllar boyunca bu fikirle mücadele ettim. Böyle bu kafalarla. Bu çünkü söylediği şey bir itiraf niteliğinde.
1: Evet.
0: Fakat şimdi Kılıçdaroğlu'na geleceğim. Söylediği şey doğru. Yani eğer siz bu şekilde adam çünkü söylediği şey aslında bir yorum değil ha. Tespit.
1: Adam analiz yapıyor. Hadi bitirmek istemem
0: tespit.
1: Lazım. Evet.
0: Neden
1: evet.
0: Biliyor musun? Çünkü yaparsın. Oldu çünkü bu. Hı. 23 yıldır AK Parti niye iktidarda? Onun AKP'si. Yıllar boyunca bunu yaptı. Kandırdınız ya milleti. Yalan söylediniz. Düşmanlaştırdınız. Sadece o %25 oyu yakalabilmek amacıyla yaptınız bunu. Ve arkasından geldi netice bu. Peki son olarak şunu da söyleyeyim. Bunu söylediği doğru. Bu da diyor yani sözcü bunu yaptım. Şunu söyleyeyim. Bence Kılıçdaroğlu bunu hak etti mi? Hak etti.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Altını çiziyorum. Kılıçdaroğlu bunu hak etti mi? Sonuna kadar hak etti. O yozilleri de, sözcüyü de, Halk TV'yi de canavarlaştıran kendisiydi. Şimdi o canavarlar geldi ısırıyor.
1: Kendilerini ısırıyor.
0: Hak etti bunu yani. Bak politika üretmedi hocam. Sadece Erdoğan karşısında bir kin ve nefret kustu bu adam. Yıllar boyunca bunu yaptı.
1: Şimdi de onun ceremesini çekiyor.
0: Tamam ne oldu canavar oldu.
1: Onun ceremesini çekiyor.
0: Şimdi onlar ısırıyor paçandan.
1: Geçmiş yapacak olsun. Bir şey yok. Biz de çekirdeklerimizi aldık. Evet, seyrediyoruz. Seyretmeye de devam edeceğiz. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece gündemi takip etmiyor. Gündemin nereye gittiğini konuşuyor. Yıllardır karşı karşıya gelen Washington ve Tahran nihayet aynı masada. Peki değişen mi? Dünya mı yoksa dünyanın yeni kuralları mı? Trump ve Netanyahu arasında siyasi mücadele daha da büyüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeniden sertleşiyor. Ve CHP'de tartışmalar bitmiyor. Belediye davaları sürerken ana muhalefetin geleceği yeniden konuşuluyor. Dışarıda sınırlar, içeride siyaset aslında aynı sorunun peşinde. Önümüzdeki dönemin kazananları kim olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikadaki güncel meseleleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu akşam da yine çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Medipol Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Faik Tanrıkul hocamızla bu akşam da sıcak gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Evet, görüşmeler aşama aşama devam ediyor. Tabii görüşmelerdeki vücut dilleri, göz temasları belki de artık yavaş gündem olmaya da başladı. Çünkü bunlar da çok çok belirleyici. Dolayısıyla Cenevre'deki görüşmeyi konuşacağız. Ve tabii ne olacak? Acaba kalıcı barış mümkün mü? Yoksa masa her an devrilecek kadar da hassas mı, kırılgan mı? Bunu değerlendireceğiz. Şimdi kıymetli hocamı davet etmeden evvel sizler için hazırlamış olduğumuz birkaç önemli bilgi var. Özellikle ne oldu İsviçre'de? Gelişmeler neyi gösterecek? Nereye gidiyor? Taraflardan acaba gerçekten masayı devirecek olan kim? Bunu analiz etmeye çalışacağız. Evet, 18 saatte ne oldu? Gerçekten 18 saat hepimizi tedirgin eden, umutla beklediğimiz bir saat dilimiydi. Şöyle kısaca baktığımız zaman kıymetli izleyenlerimiz, arabuluculuğa siyasi denetim sağlayacak üst düzey bir komite kuruldu. Evet, burada Pakistan, efendim Katar, tabii ki İran, Amerika Birleşik Devletleri ve tabii ki Şahbaz Şerif'in vücut dili de aslında hani bir araya getiren, biraz daha işi yumuşatan arabulucu bir durumu vardı. Burada tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin daha önce kendisi yapmış olduğu istişareler, tavsiyelerin de çok büyük etkisi olduğunu söylememiz lazım. Dolayısıyla böyle bir üst düzey komite kuruldu. Oluşturulan üst düzey komite 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılmasına yönelik yol haritasında anlaştı. Şimdi 60 gün meselesi hep konuştuğumuz gibi kırılgan. Çünkü yani hemen önümüzde İsrail'in bir katliamcı siyaseti var. Lübnan işgali var ve bizi ilgilendirmez. Biz Amerika'nın sömürgesi değiliz, istediğimiz yaparız diyen bir Amerika Birleşik Devletleri, özür dilerim, bir İsrail var. Ve Trump'a meydan okuyan, Trump'ın temsilcilerine, Witkoff gibi, Kushner gibi isimlere bizi sattınız diyecek kadar sertleşen bir İsrail var. Dolayısıyla bu 60 gün içerisindeki yol haritasının sağlıklı işleyebilmesi için de İsrail'in saldırganlığının, provokasyonunun da önüne geçilmesi gerekiyor. Bu mecburiyet. Hürmüz'den geçen ticari gemilerin güvenliği için iletişim hattı kuruldu. Zaten biliyorsunuz şu anda belki anlaşılabilecek en makul konu Hürmüz Boğazı. Kapanmıştı, açılmaya çalışılıyor. Dünya ticareti, dünya tabii deniz taşımacılığının önemli bir boğazı. Hem efendim petrol hem doğalgaz. Şimdi Hürmüz'de acaba nasıl bir rejim kurulacak? İran istemediği bir şey olduğu zaman ben Hürmüz'ü kapatıyorum diyebilecek mi? Bu da çok kırılgan bir durum. Dolayısıyla Hürmüz'ün güvenliği için kurulan iletişim hattının da sağlıklı bir şekilde devam etmesinin de çok büyük ehemmiyet arz ettiğini söylememiz gerekiyor. Lübnan'da çatışmaların kalıcı şekilde bitmesi için çatışma önlemi birimi de kuruldu. Şimdi bu tabii birimin ne kadar çalışabilir olduğu, ne kadar faydalı olabileceği, ne kadar kalıcı olabileceği de önemli. Zaten halihazırda İsrail Lübnan'da saldırıya devam ediyor. Litani Nehri'nin kuzeyine doğru işgalini devam ettireceğini ifade ediyor. Ve özellikle Şakif Kalesi'nin biliyorsunuz ele geçirmesiyle beraber zaten buradaki stratejik üstünlük bende diye de bir

meydan okuması vardı. Dolayısıyla bu çatışma önleme biriminin de ne kadar faydalı olacağını, ne kadar İsrail'i baskılayabileceğini de göreceğiz. Nükleer program, yaptırımlar ve anlaşmazlıkların çözümü için çalışma grupları oluşturuldu. Şimdi nükleer program meselesi, evet, İsrail, İran, biz uranyumu seyreltebiliriz, işte bir kısmını açabiliriz, işte yine Obama döneminde olduğu gibi efendim müfettişler buraya gelebilir şeklinde açıklamalar var mealen. Ama yaptırımların ve özellikle dondurulmuş varlıkların çözülmesi noktasında da İran'ın öncelikleri var. Yani İran mümkün mertebe sıcak parayla beraber ekonomisine nefes aldırmak istiyor. Dolayısıyla bu önemli İran'ın geleceği bakımından, çünkü İran'da rehabilitasyon süreci var. Çok ciddi bir şekilde bunu da takip etmek gerekecek. Ve son olarak teknik görüşmelerin derhal başlaması ve hafta boyunca sürdürülmesi kararlaştırıldı. Tabii dediğim gibi masadaki mesele sahadaki meseleyle örtüşmek zorunda. Saha ayrı, masa ayrı olamaz. Çünkü biraz sonra kıymetli hocamla da göreceğiz. Cenevre'deki vücut dili bunun ne kadar kırılgan olduğunu da bize gösteriyor. Ve 60 günün sonunda hepimizin hayali tabii ki nihai barış anlaşmasına imza atılması. Şimdi bundan hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere çok değerli hocam, doçent doktor Faik Tanrıkulu hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber Medipol Üniversitesi öğretim üyesi ve Star Gazetesi yazarı Doçent Doktor Faik Tanrıkul hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk,
0: getirdiniz.
1: Teşekkürler, saygılar, siz de sağ olun.
0: Bayağıdır görüşemedik hocam.
1: Evet.
0: Ama yine tabii çok önemli bir dönemde kıymetli bir program yapacağız. Şimdi hocam tabii konularımız çok, hemen girmek istiyorum. Bu 18 saat meselesi, yani Cenevre'de ne oldu? Taraflar acaba masanın ne kadar kırılgan olduğunu, devrilebilir olduğunu bize gösterdi. Çok kısa hocam yorumunuzu alayım. Çünkü bir de onun görüntüleri var. Onlarla ilgili de vücut dili bakımından da yorumlarınızı almak istiyorum hocam.
1: Evet. Şimdi tabii aslında buna Pakistan'daki ilk görüşmede de hatırlarsanız taraflar birbirlerini yalanladı. Hatta özellikle Lübnan meselesinde İran tarafı dahil olduğunu, hatta o zaman başkan yardımcısı C. Devens bunun dahil olmadığı ile ilgili iki taraf birbirlerini kısmi olarak yalanladı. Ancak günün sonunda geldiğinde İran'ın kırmızı çizgilerinden biri Lübnan'da İsrail birliklerinin tamamen çekilmesini kapsıyor. Dolayısıyla bu görüşmede, İsviçre'deki görüşmede de bence en kilit noktalarından bir tanesi buydu. Tabii İran'ın geçmişte yaşadığı müzakere sonrası saldırıları bir yönüyle bir güven konusunda büyük bir soru işaretleri olduğu aleni bir şekilde ortada. Açıkçası geçmiş dönemlerdeki müzakere ve anlaşma sonrası Amerika'nın hangi yönde yaklaştığı ile ilgili olarak silsileye baktığınızda bozan tarafın Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu görüyoruz. Ahmet Nejat döneminde öyleydi. Doğru. 2015'te P5+1 anlaşma, Brezilya ve Türkiye öncülüğündeki anlaşmada da keza anlaşılmış ama belli bir süreç içerisinde sabote eden Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Doğru. Dolayısıyla bütün bunları ortaya koyduğunuzda İran tarafı bu noktada kırılgan olduğu aşikar. Şimdi Amerikan tarafına baktığınızda Trump inanılmaz bir Epstein belge döneminde yaşadığı o ikilemi, çıkmazı aslında bu süreçte de yaşadı. Dizginlemeye çalıştığı Netanyahu iktidarı var. Bir türlü engellemeye veya da söyledikleri sözün arkasını getirmeyen İsrail var. Tabii Netanyahu tek başına değil, aynı zamanda aşırı sağ bloğun inanılmaz Netanyahu'ya karşı bir baskı unsuru var. Hatta Ben-Gvir'in açıklamaları tamamen bağımsız bir ülke olduklarını, muz cumhuriyeti olmadıklarını ve dolayısıyla hiçbir güçlerini çekmeyeceği yönde.
0: Smotrich de değil mi hocam?
1: Evet, Smotrich de aynı şekilde Kats. Benzer söylemlere baktığınızda dolayısıyla bu süreç içerisinde Trump'ı da en bekleyen zorlu bir halka var. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Çünkü varsayımları adım adım yerli eksen olduğunu gördük. Yani ekonomi, enflasyonu etkilemeyeceğini söyledi. Bunun tam tersi. Özellikle C. Devens'in açıklamaları, İsrail'e karşı tepki göstermesi aslında bunun bir yönüyle
0: meydan okumaydı.
1: Bu zamana kadar biz hiç alışık olmadık.

0: Dikkat ederseniz diğer Robbio gibi diğer aktörler bu süreçte daha çekimser durdular. Doğrudan kendilerine İsrail'e karşı bir hedef almadılar. Bu da açıkçası Amerika'nın ve Trump iktidarının yaşadığı bu çıkmaz içerisinde bu süreci en nihayetine erdirme zorunluluğu. Çünkü 2023'ten sonra en büyük bir enflasyon oranlarından bahsediyor. 3.9. Dolayısıyla bütün o Trump'ın vaatlerinin aksine sahada yansıyan durum bambaşka bir noktaya gitti. Tabii bu süreç içerisinde iki tarafın açıklamaları ki Trump'ın biliyorsunuz tekrar hakaretvari özellikle Peşişkan'a çok küfürlü söylemlerde bulundu. Tabii diğer tarafta İran için ben biraz özgüvenin yükseldiğini yani Amerika'ya karşı koyabildiğini, İsrail'e karşı koyabildiğini gösteriyor olması açısından İran masada bir yönüyle daha bir özgüvenli. Yani yeri geldiği değil zaman hocam, masayı evet bilinenin aksine yani sanki altyapısı saldırıya uğrayan bir ülke gibi değil. Ama
1: sanki böyle evet, hiç zarar görmemiş kafa kafaya mücadele etmiş gibi.
0: Yani masayı bile terk etmeye hazır bir şey hocam, sergiledi. Hocam, bu bence da, çok ilginç.
1: Tam da zamanı geldi. Özür diliyorum lafınızı böldüm ama bu görüntüleri bir görmek istiyoruz.
0: Tabii, evet.
1: Eğer yönetmenimden rica edeyim. Cenevre'deki o vücut dili biliyorsunuz hocam diplomasi bu da çok kıymetli. Şimdi onu görelim. Faik hocamdan da yorum almak istiyorum. Çünkü şimdi hocam şöyle baktığımızda yanaşabiliriz hocam şöyle tabii. İsterseniz. Hocam şimdi hikayeyi böyle bize bir yorumlayın. Burada nasıl bir tansiyon görüyorsunuz? İşte Pakistan tarafı, İran tarafı, Vance'i göreceğiz hocam. Hemen size bırakayım sözümü.
0: Evet, şimdi tabii bir tarafta İran tarafı biliyorsunuz burada masayı terk etmeye, görüşmeye, sürdürmeme ile ilgili bir adım attı. Ve Pakistan tarafı tabii arabulucu olarak bu yönüyle bir çabası. Ama burada bence Amerika tarafı J.D. Vance'in özellikle bir şok hali yani durumu sanki algılayamayıp biraz da tedirgin bir hali var. Dolayısıyla aslında İran'ın masayı terk edeceğini varsaymayarak bence buradaki o yüz ifadesi de aslında bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Ve burada sanki kısmi olarak da sinirlenip ama bir taraftan da tabii kendi içerisinde de onu baskılayan unsurlar var. Bunun ötesi yani Pakistan'daki görüşmenin ötesinde masadan kalkıyor oluyor olması Amerika için de bence büyük bir hayal kırıklığı olur.
1: Şahbaz Şerif'te de aynı şekilde değil mi hocam? Şahbaz Şerif'te biraz hani o işi biraz katalizör beyin ama bakın yüzündeki tedirginlik, gerginlik hani ne oluyor? Pek işler yolunda gitmiyor gibi bir yüz ifadesi de var hocam. Şöyle biraz
0: tabii,
1: daha zoom yaptığımızda
0: şimdi tabii Pakistan bir yönüyle aslında bunun ön mütabakatı anlaşmış bir siz süreçten bahsediyorsunuz. Ve buraya kadar gelip bir anda tarafın İran tarafının masadan kalkma hamlesi Pakistan tarafında da inanılmaz bir sanki bir şok etkisi oldu.
1: Bakın şurada
0: oldu.
1: Dudaktan ısırıyor.
0: Evet.
1: Şimdi bunlar refleksler hocam biliyorsunuz. Yani ani stres refleksi, dudak ısırmak, göz kapaklarının aşağı düşmesi.
0: Tabii hani yani böyle burada aslında kısmi olarak gizlemeye çalışıyor ama hal ve duruş bunu bir şekilde ortaya çıkarıyor. Yani sanki masanın devam etmeyeceği yönde. Ancak dediğim gibi iki tarafta aslında bu sürece zorunlu. Hatta masa bozuldu mu? Tamam ben açıkçası bozulmayacağını varsayıyordum. Çünkü
1: hocam burada ne oldu? Tam gelmişken söyleyeyim. Bakın Erakçı geldi. Hani ben sanki yok hayır aynı fotoğrafa girmem ve gidiyorum dedi sanki. Yani.
0: Şimdi tabii dünya basında da bu özellikle dikkat ederseniz çok tartışıldı. Arap Çin'i özellikle o kareye ve Amerikan Başkan Yardımcısının yanına o kareye girmek istemedi. Tabii İran içerisinde de aslında protestolar var. Bunu belki bu süreçte tartışmadık ama bir yönüyle özellikle devrim muhafızları bu anlaşmaya karşı protesto ve bu konuda geri adım attığı konusunda da İran tarafına mevcut iktidara yönelik de eleştiriler var. Dolayısıyla tam bu noktada aslında böyle göğsünü göre göre bir beraber oluş veya da mutabık. Mesela hala da toplu bir resim bilmiyorum.
1: Yok, ben
0: görmedim.
1: Ben de görmedim.
0: Yani evet. Dolayısıyla
1: yani bölük bölçük parçalı.
0: Bölük bölçük, dijital imza gibi veya süreç içerisinde işte anlaştık gibi ifadeler var. Çünkü iki tarafında korktu. Birincisi İsrail, Amerika için bence en büyük tedirgin konularından biri. Hatta şu an Amerikalı senatörler, yani İsrail'e yakın olan senatörler inanılmaz bu konuda demagoji yapıp süreci manipüle etmeye çalışıyorlar. Ve bundan sonraki süreçte de ve özellikle az önce bahsettiğim iki isim Trump bürokrasi içerisinde iki isim mesela süreç içerisinde neredeyse ismini duymaz olduk. Bu da aslında kendilerini bu süreç gibi içerisinde İsrail'le doğrudan karşı karşıya kalmamak gibi bir arzuları, istekleri var. Çünkü Amerikan siyaseti malum, İsrail karşısında olursanız bedel ödettiriyor. Siyasi ve finans ilişkisi Amerika'da çok güçlü. Dolayısıyla bağış toplamak, AIPAC gibi lobi, İsrail lobi bünyesinde destek almıyor oluyor olmak siyasi geleceğiniz açısından bir bedel. O yüzden Jade Vance'in de bu noktada açıkçası artık aleni bir şekilde söylüyor oluyor olması riskli bir alan.
1: Doğru. Hocam şöyle yerimize geçebiliriz. Evet. Diğer başlığımızı hızlı geçelim ama önemli çünkü bunu hepsini bir bütün olarak düşündüğümüz zaten resimde ortaya çıkıyor. Şimdi şu ledi rica edeceğim yönetmenimden. Erakçı'nın ABD müzakereleri açıklaması var. Onu da rica edeyim. Hemen okuduktan sonra Faik Hocam'dan yorumlarını almak istiyorum. Şimdi hocam şöyle kısaca okuyayım. Diyor ki Lübnan mutabakatın ilk gerçek sınavı olacak diyor. Pakistan ve Katar'ın yorulmak bilmeyen arabuluculuğu Lübnan Savaşı'nın sona ermesinde büyük ilerleme sağladı. Petrol ve petrokimya ihracatına ara verildi, abluka kaldırıldı, dondurulmuş bazı varlıklar serbest bırakıldı ve İran için büyük bir yeniden yapılanma ve kalkınma planı başlatıldı. İlk gerçek sınav Lübnan çatışmazlık hücresi diyor Abbas Arakçı, İran Dışişleri Bakanı. Hocam yorumlarınız nedir?
0: Şimdi az önce aslında tam ifade ettiğimizin üzerine burada en kırılgan meselesi Lübnan meselesi. Yani Lübnan çünkü Hizbullah durduk yere gelişmedi aslında. Evet. Hizbullah bir dış güç olarak ve zaman içerisinde İsrail saldırıları karşısında tabandan da zemin bulmuş. Ve en nihayetinde Lübnan içerisinde farklı etnik yapıların organize olanla olmayan arasında üstünlük, egemenlik süreci zaman içerisinde Hizbullah lehine işlemiş durumda. Dolayısıyla üçte bir nüfusunu oluşturuyor oluyor olsa bile ancak İsrail'e karşı direniş sergilemesi tabanda bir zemin bulmuş durumda. Bu açıdan hatırlarsanız ilk görüşmelerde yani Pakistan'la önceki iki tarafın mesela talepleri irrasyoneldi, gerçekçi değildi. İşte vekil güçleri, hipersonik füzelerin bırakılması gibi veya da aynı şekilde Amerika'nın İran'dan talepleri bu yönüyle gerçek dışıydı. Bu konudaki aslında Lübnan'dan geri çekilme hususu bir yönüyle aslında vekil güçlerime desteği de devam edeceğim anlamını da taşıyor. Yani dolayısıyla Irak'taki mücadeleyi veya da Lübnan'daki mücadeleyi arkasına bırakıp bu konuda duyarsız kalmayacağım açısından İran'ın dış politikada tamamen bağımsız kendi içerisinde kalmayacağı mesajını vermesi açısından önemli. Çünkü bakın şurası önemli. Yani ciddi bir zayiat görmüş bir İran ekonomisinden bahsediyoruz. 300-400 milyar dolar gibi tabii rakamlar hocam, söyleniyor. Altyapı kritik, ham petrol üretim üsleri vuruldu. Bunlar ciddi zaten bir kriz maliyet. Vardı. Zaten kriz vardı ve bu kriz diğerlerinden çok daha farklıydı. Çünkü orta sınıf ve esnaf sınıfın protestosundan bahsediyor. Daha öncekiler daha çok bireysel haklarla ilgiliydi.
1: Dolayısıyla Mahsamini olayları değil mi hocam mesela?
0: Evet. Tabii ama İran rejiminin de tabii bakın Suriye'de mesela halk aslında bir yönü o zaman protestolar biraz bunu da sorguladı insanlara. Biz burada ekonomik krizdeyken siz yok yere Suriye sahasına girerek İran'a 50-60 milyar dolar gibi maliyet unsuru oldunuz ve neticede hiçbir şey kazanmadınız. Dolayısıyla İran halkının da aslında bir yönüyle haklı bir serzenişi bana göre vardı. Bu noktada da Lübnan kartını açıkçası net bir şekilde ortaya koymuş oldu. Tabii nükleer meselesi bakın burada ifade ettiği çünkü İran'ın temelinde Lübnan meselesini birbirinden ayrıştırmadı. Yani bunu yapmazsan nükleer seyrekleştirme konusunda da adım atmam. Bir de müzakere başlıklarında bence ilginç olan diğer noktalardan biri denetime açığı

0: oluyor olması ve süreklilik arz eden bir kurumsal bir mekanizma kurulması. Bu bir yönüyle beni açıkçası daha önce yapılan müzakerelerden daha ümitli olacağıma yönelik emareleri veriyor. Evet. Çünkü Trump'ın genel yaklaşımı Gazze'de de dikkat ederseniz ilk aşamada kırılgan olan konular ikinci aşamaya battı. Yani Hamas'ın silah bırakması, İsrail'in çekilmesi ve hali hazırda İsrail saldırısına devam ediyor. Çünkü bununla ilgili olarak detaylar tartışılmadı. Bu yönüyle İran bence diplomasi aşamasında da elindeki kozları ve yaşadığı bu tecrübeye bağlı olarak olabildiğince kurumsal bir mekanizmayla adım adım ilerleme kısım konusunda kısım kısım ilerliyor oluyor olması İran'ın bence diplomatik olarak da bu konudaki başarılarından biri. Çünkü diğerlerinde yaşadığı tecrübeyi bir daha yaşamak istemiyor haklı olarak.
1: Kesinlikle hocam. Şimdi zaman da çok hızlı ilerliyor. Evet. Bir İngiltere bağlantımız olacak. Orada da sıcak saatler var hocam biliyorsunuz. Şimdi bir önemli dediğimiz daha var. Onu da rica edeyim yönetmenimden. 18 saatin sonunda kim ne elde etti hocam? Aslında biraz da toparlayıcı olacak. Ondan sonra da İngiltere'yi de konuşabiliriz. Şimdi 18 saatin sonunda ne oldu hocam? Amerikan tarafına bakıyoruz. Nükleer programı sınırlandırılması. İran tarafına bakıyoruz. Hürmüz'de ABD ablukasına son, petrol satışında yaptırım muafiyeti, dondurulmuş fonların serbest bırakılması, Lübnan ateşkesi için çatışmazlık hücresi. Hocam burada kazanan İran mı acaba?
0: Ben şurada özellikle dondurulmuş fonların ve yeniden İran'ın yeniden yatırım yani gördüğü zayiatın kaldırılması konusunda dikkat ederseniz geçen günlerde bir açıklama yaptı. Bunu kimin finanse edeceğini üçüncü ülkelerden bahsetti. Dolayısıyla muhtemelen Körfez ülkeleri. Ancak bu ne derecede uygulanabilir ciddi bir maliyetten çünkü Amerika'nın ve Trump'ın bunu karşılama gibi bir lüksü yok. Yani savaş bütçesini tarihin en büyük savaş bütçesini açıklamış.
1: İnanılmaz hocam.
0: İnanılmaz 1,5 trilyon dolardan bahsediyoruz. Aynı zamanda oradaki füzelerin tedariği vesaire gibi. Bu arada 37 trilyon dolarken 39 trilyon yani borcu dünyanın en borçlu bir ülkesini katlayarak da artırmış bir Trump'tan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu da bence gelecek günlerde belki kırılgan başlıklardan biri olacak finansman meselesi.
1: Doğru hocam. Çok çok kıymetli. Zaten Amerika'da biliyorsunuz işte galonun bir galon benzin fiyatı 4 dolar 6 dolar mı hocam? Çok zamlandı.
0: 3.94 gibi eyaletten eyalete değişiyor.
1: Çok evet hocam onun için bu çok zor günlerde
0: bekliyor.
1: Bu 2
0: dolar civarındaydı. Evet. %100 neredeyse artıştan bahsediyoruz. Evet
1: hocam. Şimdi Faik hocam İngiltere'de büyük bir siyasi kriz var. Şimdi burada Başbakan Starmer İşçi Partisi başkanlığını görevini bıraktı ve görüyoruz ki gerçekten İngiltere'ye başbakan dayanmıyor hocam. Şimdi rakamlara bakıyorum önümde. Starmer'ın istifasıyla 10 yılda 7 kez başbakan değişiyor hocam. 7. kez başbakan değişiyor. Ve Brexit'in 10. yılı. Bu da enteresan. Tam 10. yıl döneminde böyle bir siyasi istikrarsızlık aslında. İngiltere açısından da çok hoş değil. Bunu söylemek gerekir. Şimdi acaba Avrupa Birliği'nden ayrılması hata mıydı? Şimdi arkada da görüyorsunuz hocam. David Cameron'dan, Theresa May'e, Boris Johnson'dan, Liz Truss'a, Rishi Sunak'tan Keir Starmer'a. Yani 2016'dan 2026'ya kadar hocam Boris Johnson çok renkli bir isimdi biliyorsunuz. O çok gündemde
0: Çorumlu
1: oluyordu.
0: Çorumlu olduğu söyleniyor.
1: Nasıl?
0: Çorumlu hatta köklerini.
1: Aynen tabii Osmanlı döneminden büyük dedesinin ismini biliyoruz. Şimdi hocam bu isimlerin bu kadar değişmesi ki yönetmenim ben şöyle bağlantımız hazır mı ya da ne zaman hazır olacak? Şu an hazırım. O zaman tamam hemen biz bağlantımızı yapalım hocam. Sonra sizden fikirlerinizi alacağım. Şimdi hemen İngiltere'ye Londra'ya uzanıyoruz. 24 Londra temsilcisi Tayfun Salcı'ya İngiltere'de ne oluyor diye soracağız. Tayfun Bey iyi günler, iyi akşamlar diliyoruz.
2: İyi akşamlar.
1: Şimdi İngiltere'de büyük bir siyasi deprem. 10 yılda 7. başbakan, 10. yılında Brexit'in acaba bu Brexit yaramadı mı diyoruz. Size de sözü bırakıyoruz. Buyurun.
2: Evet, sizin de dile getirdiğiniz gibi bu 7. başbakan olacak. Hemen Brexit referandumunun ardından Başbakan David Cameron'ın istifasını açıklamıştı bir gün sonra. Bu adeta bir domino gibi bugüne kadar devam etti. Hiçbir başbakan beklenen istikrarı İngiltere'de sağlayamadı. Hayat pahalılığı almış başını gidiyor bir anlamda. İstenilen büyüme bir türlü yakalanamıyor. Bütçe açığı artıyor giderek. Daha geçen ay bir rekor kırdılar bu konuda. Ve İngiltere'de aşırı sağ partiler güçleniyorlar. Nitekim geçen Mayıs ayında bir yapılan yerel seçimde iktidardaki İşçi Partisi bu aşırı sağ partiler karşısında büyük bir yenilgi aldı. 1000'den fazla belediye meclisi üyeliğini kaybetti. İşte bu son başbakanın, Keir Starmer'ın devrilişinin bir anlamda fitilini ateşledi. O günden bugüne üzerinde istifa baskısı yoğunlaştı. Son olarak kendisine rakip olarak ortaya Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham çıktı. Ancak onun önünde bir engel vardı. Milletvekili değildi. Başbakan olabilmek için milletvekili olmak gerekiyordu. Parti içinden bir milletvekili istifa etti. Onun seçim bölgesinde bir ara seçim yapıldı geçen Perşembe günü. O ara seçimde Andy Burnham aşırı sağ partileri de yenilgiye uğratarak parlamentoya girdi. İşte bunun karşısında mevcut başbakan Keir Starmer artık dayanamadı. Bu sabah 9.30 itibariyle istifasını duyurdu. Yalnız görev değişikliği hemen gerçekleşmeyecek. Birkaç aya yayılacak bir zaman çizelgesi açıklandı. Öncelikle Andy Burnham'ın karşısına başka bir rakip çıkacak mı çıkmayacak mı bunu bekleyip göreceğiz. Başka bir rakip çıkarsa parti üyeleri arasında bir seçim yapılacak. Bunun Eylül'e kadar tamamlanması bekleniyor. Eğer rakip çıkmazsa Andy Burnham muhtemelen sadece milletvekillerinin oylarıyla hızlı bir şekilde liderlik görevini alacak. Bu durumda değişim biraz daha çabuk gerçekleşebilir ama Eylül ayı itibariyle en geç Keir Starmer'ın yerinde yeni bir başbakanı 10 evet. numarada number 10'de göreceğiz.
0: Evet.
2: Brexit'in 10. yıl dönümü yarın idrak edilecek. Bu konuda tabii büyük tartışmalar devam ediyor İngiltere'de. Bir türlü bitmedi. Biliyorsunuz %52'ye karşı %48 gibi bir oy oranıyla Brexit kararı alınmıştı. Bugün yapılan kamuoyu yoklamalarına baktığımızda tabii artık sorulan soru başka. AB'ye yeniden girelim mi sorusu soruluyor. Halkın %55'inin AB'ye yeniden girmekten yana olduğu bu anketlerde ortaya çıkmış durumda.
1: Evet. Tayfun Sağlı çok önemli bilgiler verdi. Bayk Hocam bir sorunuz varsa Tayfun Bey'e özellikle bu Brexit konusu çok enteresan.
0: Tabii ben şeyi sormak istiyordum. Yani göç ve enerji ve ekonomiyle ilgili olarak ana eksende istifa etme nedeni olarak gösteriliyor. Bir de tabii ki parti tabanı içerisinde de desteğin inanılmaz azalması. Hatta yakın dönemdeki yeniden başkasını aday gösterme yönündeki bir çabadan bahsediliyor. Sizin yorumunuzu merak ediyorum açıkçası.
2: Evet, bu göç ve enerji konusu aslında ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı bir tweetle gündeme geldi. Dün itibariyle bu iki konuda Starmer'ın başarısız olduğunu söyledi Donald Trump. Gerçekten de göç büyük bir sorun. İngiltere bunun önünü alamadı. Bu kanaldan Manş Denizi'ni botlarla geçen göçmenlerin önü bir şekilde kesilemedi. Bu tabii ülkede aşırı sağ partiyi güçlendiriyor, göçmen karşıtlarını. Enerji ise
0: bir mahkeme kararıyla da döndü biliyorsunuz. Üçüncü ülkelere gönderilecekti ama mahkeme bu kararı da durdurdu. Sanırım öyle bir engel oldu.
2: Doğru, Ruanda'ya gönderilmesi planlanıyordu göçmenlerin. Bunu da başaramadılar. O da mahkemelerce engellendi. Enerji konusu da tabii ki Ukrayna'daki savaşla ve son olarak da İran savaşı ile birlikte büyüyen bir sorun ve bu ekonomiyi etkiliyor. Hayat pahalılığını, enflasyonu körüklüyor. Dolayısıyla hükümetin bütün problemlerinin temelinde bir anlamda dünyadaki enerji krizi yatıyor. İngiltere'nin kendi enerji kaynakları var. Kuzey Denizi'nde petrolü var ama bunu da çevreci kaygılarla kullanmıyor. Bu da tabii buradaki politikada, iç politikada önemli bir tartışma konusu. Fakat İşçi Partisi'nin bu petrolü çıkartma konusunda bir adım atması da pek beklenmiyor. Çünkü onlar bu çevre konusunda oldukça radikal bir pozisyondalar.
1: Doğru. Tayfun Salcı'ya çok teşekkür ediyoruz. Londra muhabirimiz gerçekten çok önemli, sıcak günler yaşıyor İngiltere ve tabii ki dolayısıyla Avrupa Birliği. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tayfun Salcı. Tekrar görüşmek dileğiyle.
2: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Evet hocam, enteresan günler. Siz de Avrupa Birliği siyasetini çok yakından takip ediyorsunuz.
0: Tabii bu özellikle Brexit'ten bahsetti referandum ki ben de yakında o araştırmaları özellikle incelediğimde şu an tam tersine aslında Avrupa Birliği'ne yeniden katılma konuda halk tarafından ciddi bir teveccüh.
1: 155 civarı dedi mi hocam?
0: Tabii evet evet. Ve daha da ötesi ben mesela Brexit öncesi ve sonrası yani ekonomiye etkisiyle ilgili olarak ki İngiltere'nin yaptığı bir akademik bir çalışmaydı. Dolayısıyla ekonomiyi olumsuz yönde etkilediği yönünde çok net veriler var. Bakın çok ilginç David Cameron'dan bahsettiniz. Referandum kararını açıklayan ve sonradan tam tersi bunu yani çıkmayı değil kalmayı savunan ki popülist siyasetin neticelerini görebiliyor musunuz? Yani böyle bir adımı atıp sonra yani bir gün evet bu bir hataydı deyip bunu millete ödediyorsun. Niye? Çünkü o zaman kendisine bir kurtuluş reçetesi yani halkın böyle aşırı sağ nabzını ölçerek böyle bir adım attı. Ama bu bir yönüyle şu an İngiltere'nin düştüğü girdaba. Bakın çok ilginç. Hatta İngilizler Polonyalı muslukçular diye bir yönüyle aşağılardı. Ve şu an Polonya tam tersi ekonomik olarak çok büyüdü. Hatta şu an İngilizler Polonya'ya gidiyor. Tabii yani hatta ekonomiste böyle bir haber yaptılar. Yani evet, tarihin ironi sayfalarına bakabiliyor musunuz? Yani bugün çok büyük deyip muslukçu diye dediniz Polonya ekonomisini 3 kat artırırken şu an tam tersi İngilizler gidiyor. Dolayısıyla daha sonraki süreçte zaten dikkat ederseniz 3-4 tane başbakanın en temelinde Brexit'le ilgili olarak bu Avrupa Birliği mutabakatı arasındaki müzakere başlıklarıyla ilgili istifa ettiler. Sadece bir tanesi orada...
1: İsimleri yine arkaya rica edeyim.
0: Evet aslında esseniz...
1: Tekrar son dakikalarda en azından hani hangi başbakan ne hata yaptı ki bu iş olmadı diye şöyle bir toparlamış olur. Çok da güzel olur.
0: Buyurun. Tabii. Şöyle işte gidebiliriz. David Cameron bu Brexit referandumu ortaya atan sonra da bunun yanlış olduğunu tam tersi kalması yönünde. Theresa May hatırlanacağı üzere...
1: Yaklaşabilirsiniz hocam şöyle biraz daha. Tabii buyurun.
0: Özellikle bu Brexit'in Avrupa Birliği arasındaki mutabakat karşılığında ücret ve bedel konusunda çok ciddi manada meclisten parlamentodan geçiremedi ve dolayısıyla artık bunu başaramadığı için istifa etmek zorunda kaldı. Boris Johnson, Thompson özellikle o Brexit daha çok savunucusu. Liz Truss çok kısa bir yanlış hatırlamıyorsam 70 gün gibi en kısa
1: niye
0: kalanlardan.
1: Niye hocam 70 gün sürmüştü? Ben de tam toparlayamadım kafamı. Çok bir şey olmuştu sanki.
0: İşte o da Brexit'la ilgili olarak Rishi Sunak ise
1: o da çok ümitle geldi. İlk böyle
0: Hindistan kökenli ama o seçimlerde istifa etmedi. Seçimlerde ağır bir yenilgiye maruz kaldı. Kerstarmer'de işte en son özellikle göç konusunda çünkü aşırı sağ partisi bakın aslında Avrupa'da da İngiltere'de ki bu seçim sonuçları da bunu gösteriyor. Avrupalı toplum hala da Ukrayna Savaşı'na bu kadar bedel ödüyor olmasını hazmedemiyor. Ve aşırı sağ da tam buradan kendisine bir nebze biz bu savaşın neden da, tarafıyız diye.
1: Aynen.
0: Tabii ki. Dolayısıyla mevcut olan Steinmeier'i de bir yönüyle de baskılayan ve istifa etmeye bırakan ana konularından biri. Almanya'da da şu an aşırı sağ partisi %27 yani muhtemelen.
1: 27 oldu mu hocam?
0: 27 oldu. 20'de ikinci partiydi. Bir de tabii ki en temelinde Avrupa'daki son liderlere baktınız. İnisiyatif alan, sorumluluk alan, sonuçta liderlik yeri geldiği zaman popülist siyasete karşı adım atmaktır.
1: Hocam nerede Ukrayna'nın Margaret Thatcher'lar? Bugün... Değil mi? Margaret Thatcher'lar nerede?
0: Thatcher'lar, Merkel'ler.
1: Merkel
0: 16 yıl hem Rusya ile hem Amerika ile denge politikası bunu ülkesinde hissettirmemişti. Düşünebiliyor musunuz? Yani Ukrayna başbakanı ülkenin %20'sini kaybetti. Milyar dolar insanlar göç ettirdi. Ve neticede Trump'ın peşine giderek hala da Rusya ile anlaşmak durumunda. Yani dolayısıyla gerçekten inisiyatif ve liderlik popülist siyasete karşı ön alan bir liderlik yoksunluğu yaşıyor. Şu an İngiltere'de ve Avrupa'da bence en temel sorunlarından biri bu. Ve bütün veriler de aslında Çin'le ve Amerika'yla artık rekabet üstünlüğünü kaybetmiş bir Avrupa'dan bahsediyoruz. hali hazırdaki istifalarda bunu gösteriyor.
1: Hocam zaten. Son bir dakikamız. Fransa'da durum nedir?
0: Yani. Fransa'da biliyorsunuz en sonki seçimlerde zaten kıl payı Macron kazanmış oldu. Evet. Ve parlamentoda aşırı sağ partisi Le Pen'in partisi ciddi bir orana sahip oldu. Orada ilginç bir yöntem yaptı. Merkez Partisi ile Macron'un partisi o seçim sistemi farklı olduğu için blok yaptılar ve nispi itibarıyla oradaki aşırı sağ partinin gelişi nispi itibariyle engellediler. Evet. Ama çok kritik olduğunu ve gelecek, hatta biliyorsunuz kapatma Marine Le Pen'e soruşturma açıldı vesaire gibi. Dolayısıyla bu konulara da baktığınızda evet. Orada da çok böyle adil evet. Süreç yürümediğini görüyoruz.
1: Faik Hocam çok keyifliydi. Siz zaman hızla aktı.
0: Evet,
1: işte biraz
0: anlamadım.
1: İran, biraz Avrupa dedik ama bu mesele daha çok su taşır, daha çok konuşacağız bu İngiltere gibi. Onun için yorumlarınız değerli hocam. Ayaklarınıza sağlık,
0: siz
1: şeref
0: sağ olun,
1: verdiniz. İnşallah en kısa zamanda görüşmek üzere hocam.
0: Sağ olun, var olun.
1: Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, Star Gazetesi yazarı, doçent doktor Faik Tanrıkul hocamızla beraberdik. İşin İran boyutunu ve tabii ki İngiltere'deki bu siyasi depremi biraz da değerlendirmek istedik. Ve gerçekten dünyamızın her köşesinde ciddi fay kırılmaları olduğunda net bir şekilde görüyoruz. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki Briefing Saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Ayrı Hafta Sorular programından hepinize hayırlı geceler, akşamlar da olabilir. Değerli 24 TV izleyicileri, çok sevinçliyim. Çünkü uzun zamandan beri, hatta belki 3 yıl olmuştur. Kimi ağırlamak istiyordum? Şimdi sunuyorum. Ünlü televizyoncu, sanatçı İbrahim Sadri, hoş geldiniz.
1: 3 yıl oldu, evet, hoş bulduk.
0: 3 yıl, ona geleceğiz, evet, ama geliriz. Herhangi bir cümle kurmanıza fırsat vermeden.
1: Tabii, ben diyorum çok ki, mutlu olurum bana hiç cümle kurdurmadan devam edersek.
0: Diyorum ki,
1: hafif hafif, hatta şöyle ben küçük, evet buyurun.
0: Diyorum ki, sanatçı, ünlü televizyoncu, şair İbrahim Sadri, Arap'ta mı?
1: Hepsinin önünde şunu söyleyeyim önce, şiir yorumcusu. Asıl benim baskın özelliğim o. Yani şairlik biraz fazla iddialı benim için en azından.
0: Nacizane şiirlerini de bilen
1: evet. Kardeşim ya, yazmaya çalışıyorum. Diyor. Ama şimdi şairlik demek biraz şair gibi de yaşamak gerekiyor. Hmm. Sadece yazmak yetmiyor. Yani Yahya Kemal gibi işte otelde yaşayacaksın veya işte İsmet Özel gibi kenarda köşede çizgi dışı kalacaksın gibi şeyler gerektiren de bir durum. Böyle sabah işe git, akşam eve dönme, şairlik olmaz yani. Olur da tadı çıkmaz. Yani öyle bir tarafı var bence şairliğin, ama yazmaya çalışan biriyim. Kendi yazdıklarını okumaktan mutlu olan biriyim. Arafta mıyım? Bütün insanlar gibi elbette araftayız. Yani çünkü hani öyle mi olacak, böyle mi olacak? Hakkımızda nasıl bitecek? İnşallah hayırlısı olur diye. Zaten işte malum korku ile ümit arasında yaşamanın önerildiği insanlarız. Hepimiz için öyle. Evet, Araf'ta olduğumuz söylenebilir. Ben yaptıklarından mutlu olan biriyim bugüne kadar. Allah'ın bana sevdiğim şeyleri aynı zamanda mesleğim olarak nasip ettiğini düşünüyorum. Bu hem büyük bir nimet, hem de tabii şükrünü eda edebilmeyi gerektiren de bir ağır sorumluluk da taşıyor aynı zamanda. Böyle gidiyoruz. Sen nasılsın? Evet. Arada bir telefonla konuşuyoruz ama tabii yüz yüze görüşmeli çok oldu.
0: İbrahim abi.
1: Bir şey söyleyeyim, aynı bıraktığım gibisin ama maşallah yani. İbrahim İyi abi, görünüyorsun.
0: Lütfen benim kelimelerimden alma, çünkü onları ben söyleyeceğim.
1: Öyle gerçekten, mi? Ben ne bileyim maşallah, senin ne söyleyeceğini.
0: Maşallah diyorum. Nasıl oldu yani, benim gördüğüm...
1: Biz seninle Marmara FM'de radyoda tanıştık, evet, değil mi? Evet. Sen o zaman ne yapıyordun orada?
0: O zaman işte ben, beni hep neyse.
1: Orada. Yok, çok uzun zaman geçti.
0: Çömezlik zamanları.
1: Ama yani yazarak, çizerek orada da çok katkıda bulunduğunu hatırlıyorum.
0: Öyle İbrahim abi.
1: Evet, sonra radyodan sonra ne oldu?
0: İbrahim abi bir dakika, program. Bir saniye. Yok, bir dakika.
1: Bir, şey
0: bir gün nasip olur. Hı. Sen burada, ben oradayken.
1: Ya ondan biliyor sonra musun, benim beceremediğim iki tane şey var televizyonculukta. Bir tanesi nedir? Konuk olmak. Hı-hı. Yani konuk olarak o programa katkıda ya da katılımda bulunmak, ki bugün de bir örneğini maalesef izlemeye başladık, görmeye başladın. İkincisi de soru soran biri olmak. Bunu da ben çok başaramıyorum ve beceremiyorum. O yüzden senin gibi bu işi, bunu hani laf olsun diye söylemiyorum. Hakikaten başarılı yapan insanlara da çok saygı duyuyorum. Ben daha çok kendi etrafımda, kendi alanımda bir şeyler üreterek onu insanlara iletmeyi becermeye çalışan biriyim diyeyim. Sahnede de öyleydim, televizyonda da öyleyim. Yani konuk alarak yapamıyorum yani. Çünkü şöyle, nezaketsizlik yapamıyorum. Şimdi televizyon işinde bir kurgu dili çok önemli, biliyorsun. Evet. İki, yani mesela halkın görüşlerini dinliyoruz diyoruz. Mesela halkın görüşü 100 kişiye sorulduysa işimize gelen 10 tanesini dinliyoruz. Diğer 90'ı çöp oluyor. Dolayısıyla kurgu, yani hikayenin temelinde o var. Televizyonun kökeninde o var. Belki canlı yayınları biraz hariç tutabiliriz bundan. O canlı yayın demek de el bombası. Yani Allah muhafaza. Bütün birikimin, mesleğin, müktesebatın o gece ya da o sabah, o gündüz, o yayında sona erebilir. İşte onu bir parça daha hani ayrı tutarsak, televizyonun tümünde de o kurgu dili hakim. Ve nezaketsizlik hakim.
0: Bütün televizyon. Anlamda.
1: Evet, televizyonda yani kendi çıkarın için, tırnak içinde çıkardan kastım, yani başarın, reytingin, izlenme payların vesairenin iyi olması için çok fazla nezaketli olmaman gerekiyor. O yüzden konu, efendim hoş geldiniz ya, kusura bakmayın sizi de ağırlayamadım. Yok, geçti kanala, başka yere gitti seyirci.
0: O bitti değil mi İbrahim abi?
1: Bitti tabii. Şey. Evet. Dolayısıyla.
0: Ama şimdi İbrahim Sadri, baktığım zaman ben İbrahim abi o zamanlarda çok nezaketli olarak reytinglerin, evet, hep birinci sırasındaydı. Demek ki bu...
1: Ya benim izlenmelerim hep iyi oldu ama işte o nezaketle, yani biraz zekayı öne çıkararak belki. Ben hep şunu söyledim mesela sahnede de uzun yıllar. Şimdi dedim, bir şey izleyeceksiniz. Ben sizin kutsallarınıza dokunmayacağım. cinsel hayatınıza dokunmayacağım, siyasi görüşlerinize çok oynamayacağım ve eğleneceksiniz. Hı hı. Şimdi bu çok zor bir iş. Yani bütün Türkiye'de, dünyada da öyle aslında, sadece Türkiye'de değil, yapılan, nasıl diyelim, üretilen mizahın özellikle ya da mizahtan yola çıkarak, hı hı, üretilen gösterilerin, programların en çok beslendiği yerler buralar. Yani din, cinsiyet ve siyaset ağırlıklı olarak. Şimdi bunun üçünü çok fazla kurcalamadan ben seni eğlendireceğim ya da ben sana seni kendimi sana izlettireceğim, zor bir iş. Hakikaten zor bir iş. Belki bu tarafını sevdiği insanlar, bu bir. İkincisi ve daha önemlisi, sende de var olan bir şeyi söyleyeyim. Hadi bir sana da bir pay buradan evet, çıksın. Oradan hakikilik. Bir şey. Hakikilik. Bu bütün sanatın her hepsinde geçerlidir. Yani iki kişi türkü söyler. Biri daha güzel, daha doğru söylüyordur. Öbürü daha eğri bir yürü söylüyordur ama onu söylerken bir yanık söyleyen deriz ya, yanık sesi var adamın. Oysa hakiki aslında, o severek okuyor onu. İş olsun diye değil yani. Öbürü yani şunu da bitireyim de saat de doluyor evime, öyle değil yani. Ya, ondan tad almak.
0: Profesyonelliğin başka bir şey olarak dayatıldığı, evet, bir şey değil, evet, ya. Ona talip değilim ben. Yani.
1: Evet evet. Dolayısıyla bu hakikilik meselesi çok kıymetli. Bütün yaptığım işlerde, ta radyodan beri, sen bilirsin zaten, tanıksın da o dönemleri.
0: Çok.
1: Bugüne kadar da o hakiki olmaya, yani yaşadıklarımı anlatmaya, yaşadıklarımı paylaşmaya çabaladım, çalıştım. Mesela bakarsın ekrana veya sahneye, biri hoşuna gitmez. Yani elektriği iyi değil derse, elektrikle ilgili bir şey değil. O hakikilikle ya da oyuncu oynamakla ilgili bir şey. Yani mesela sunucuyu oynamak başka bir şey, sunucu olmak başka bir şey. İkisi arasında çok derin ayrımlar var diye olduğunu düşünüyorum. Ben böyle öğrendim ve böyle yapmaya çalışıyorum. Bizim mesela bütün halk edebiyatımız da bu hakikilik duygusundan yürür, yani beslenir. O yüzden de hiçbir basın ve lobi desteği olmamasına rağmen yüzyıllardır devam eden kesintisiz bir ırmak bizim halk edebiyatımız. Çok. Yani türküler, maniler, koşmalar, efendime söyleyeyim işte meddah gösterileri, köy seyirlik oyunları vesaire vesaire. O nedenle bizim halkımız bu gerçeklik meselesini çok önemser ve sever.
0: Diyerek bizim artık... hakikatimiz oynamadığımızda başlıyor.
1: Evet.
0: Çok, evet, güzel.

0: da sensin. Oradaki ikonlaşan isim İbrahim Sel'dir. Bunu herkes, ben hatta talk show'da şu anda isim yapan isimlerden bile bunu aslında duyuyoruz. Bu bilinen bir gerçek. O şeyden biraz uzaklaştık mı İbrahim?
1: Şöyle.
0: Orada bir küskünlük mü oldu?
1: Yok, küskünlük değil, belki tercihler fark etti ve daha da önemlisi ben 94'te başladım televizyonda gece şovları yapmaya. Benimki talk show'dan ziyade late night show diyor Batılılar, yani geç saatte yayınlanan ve programı yapan kişinin performansının çok önde olduğu, yani çağrılan konukların kalitesinden ziyade adamın yeteneğinin ya da hünerinin önde olduğu bir iş. Hatta şöyle, bu işi Amerika'da filan yapanların, İsim vermeyeyim. Yani önemli birkaç tanesi şöyle çalışıyormuş. Sana da bilgi olsun bak, bu önemli bir şey. Evet evet, bu doğru bir bilgi. 7-8 tane metin yazarları var. İşte haftada bir yapıyorsa her hafta o talk show'u ya da late night show'u yapan adama her biri 5'er 10'ar tane espri, şaka yazmak zorunda. İşte havuzu var diyelim, 50 tane toplanıyor. 50 tane küçük hikaye, anekdot, şaka, neyse nasıl tarif ediyorsan. Sonra onları komedi club dedikleri yerde adam çıkıyor ya da birisine yaptırıyor. O 50 tane şaka yapılıyor. Hangisine en çok gülünüyorsa, 3 tanesi, 5 tanesi ya da tepki alıyorsa onu televizyona taşıyor. Şimdi böyle bir lüks var. Biz de Türkiye'de öyle değil ki. Biz de yani adama Allah ne verdi çıkıp onu yapmak zorunda. Dolayısıyla bizde arka destekten, yani backstage'den ziyade adamın ya da kişinin diyelim, adam derken yani cinsiyet olarak algılama, kişinin marifetine, hünerine kalan bir şey. Bu doğulu bir şey zaten yani. Doğulu tarafı, bir işin doğulu tarafı. O yüzden de ben kendi hünerimle 94'ten itibaren başladım ve yapmaya devam ettim. Fakat gelişen yıllar içinde bir benim tercihlerim, çok geç saatlerde yaptım yıllarca. Yani farklı kanallarda, ulusal kanallarda ve hayatımın düzeni, bir aile düzenime ciddi şekilde sıkıntılar çıkmaya başladı. Yani çocuklar büyüyor. Ben büyüdüğünü tanıklık edemiyorum yani.
0: Çok önemli.
1: Evet, ben geliyorum, uyuyorum. Onlar hayattalar. Onlar uyuyorlar. Ben hayata intikal ediyorum. İşte sen de beni öyle bir programa çağırdın saat olarak zaten.
0: Onun hesaplarını yapıyoruz.
1: Evet. O yüzden 12-13 yıl önce sabah programına geçiş yaptım. Bu sefer de çok erken sabah programı yapmaya başladım.
0: Yani ama ortası... radyoda da öyleydi.
1: Radyoda da öyle. Ben çok erken
0: saatte. Hem akşam, evet, hem de sabah
1: programı. Evet, evet. Böyle devam ediyor. Nereden geldik hatırlayamadım. Böyle işte yani, evet.
0: O Amerika'daki talk show.
1: Evet. Bizde ise dediğim gibi kişinin hünerine dayanan bir şey ve uzun yıllar ben bunu yaptım, gece programlarını. Hatta çok epey ödüller de kazandım. Yani ciddi ödüller de aldım farklı televizyon kanallarında. Fakat daha sonra özellikle sosyal medyanın, sosyal medya diyoruz değil mi ona, bütün varlığıyla hayatımızı işgal etmeye başlamasıyla birlikte o kadar çok girdi, ortaya çıktı ki insanlara yöneltilen, siz ne yapıyorsunuz, neredesiniz, hani ancak denk gelirse, bana hala mesela ben 13 yıldır çok ciddi majör bir kanalda gün, haftada 3 saat, birer buçuk saatten 2 gün 8.30 ile 10 arasında canlı yayın yapıyorum. Hala abi ya göremiyoruz seni diyenler var mesela. Yani çünkü o kadar çok şey giriyor ki adama, bombardıman. Özellikle bu işte TikTok'lar, Instagram'ların vesaire, YouTube kanallarının ortaya çıkışıyla birlikte zor devam ettirmek. Bir de ben tabii artık yaş da aldık. Öyle çok gece geç saatler filan. Tamam, böyle iyi işte yani, Allah'a çok şükür. Ama şuna çok şükrederim. Benim 41. yılım Esra.
0: Maşallah.
1: Evet, 41 yıl önce ben sahnede profesyonel olarak ortalığa çıktım. 41 yıl geçti yani, 3 jenerasyon geçti. Kayseri'de kız, yani bir iki yıl önce kadın 50 yaşlarında falan bir abla, böyle kızı var, genç yaşta çekiştiriyor. Bak bak diyor, ben senin yaşındayken bu adamı dinliyordum diye. Yine dinletiye, şiir dinletisine gelmiş. Bu çok benim için çok onur verici bir şey. Çok, ne kadar güzel. Çünkü Türkiye'de ünlü olmak kolay ama kalıcı olmak çok zor. Ünlü olarak kalıcı olmak.
0: İşte ben
1: olmak,
0: ona şöyle diyorum İbrahim abi. Ünlü mamulle sanatçı arasındaki.
1: Çok seviyor bu kelime oyunlarını değil mi? Evet.
0: Ünlü mamulle sanatçı arasındaki farkları.
1: Ünlü mamulle, unlu mamule bağlayacaksın herhalde bize. Ben unluya mı giriyorum?
0: Hayır.
1: Evet, bilmiyorum.
0: Sanatçı.

0: İbrahim Seldiri sanatçı. Kesinlikle bir sanatçı İbrahim Seldiri ile program yapıyorum.
1: Ben şöyle sevgili Esra, oraya da bir şey, bir çentik atayım. Sonra sen ne sorarsan, başımızın tacı tabii. Ben ünlü biri değilim. Ama ben tanınan biriyim. İkisi arasında fark var. Yani ben çarşıya, pazara çıkıyorum. Üsküdar'dan alışverişimi yapıyorum. Yıllardır yaptığım gibi. Aynı balıkçıdan, aynı kasaptan filan. Aa bak İbrahim Sadri diyor. Devam ediyor hayatını. Ama ünlü bir popçuyu gördüğü zaman adamın hayatına olumsuz anlamda etki edecek şekilde ona yanaşıyor. Ama ben o yüzden çok mutluyum.
0: Ama İbrahim Sadri o sahnağı da, o popstar sahnağı da yaşadı.
1: Yaşadım evet. Mesela... 98, 99, 2000 hatta yaşadım. Dolayısıyla oradan gelen tecrübeler bilmem neler hepsi insanı olgunlaştırıyor. Memnunum ben hayatımdan. Yani tanınıyor çok olmak güzel bir şey. Ama ünlü olmak bence güzel bir şey değil.
0: O biraz daha ağır?
1: Yani zor. Ağırlığından ziyade de çok dikkat etmen gerekiyor. Birilerinin yanında hep olması gerekiyor. Kendini koruman ve kollaman gerekiyor. Çünkü ünlü olmak demek aynı zamanda sorunlu bir takım seni seven insanlara da hesaba katman gerekiyor. Böyle yumuşatarak anlatayım. Yani işte takıntılı makıntılı izleyenler ya da işte falan. Dolayısıyla tanınır olmak, bilinir olmak güzel yani. Çünkü işe yarıyor. Hani mesela şeysin, yasal birisin tırnak içinde. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela peynirin iyisini veriyor adam sana. Benim için yeterli bu.
0: O alışverişleri İbrahim abi sen yapıyorsun.
1: Evet evet ben yapıyorum.
0: O balık.
1: Evet, tabii ki elbette.
0: Şimdi ben İbrahim Sadri dediğiniz zaman da paramız yoksa haysiyetimiz var şiiri geliyor mesela.
1: O zaman hakikaten param yoktu benim.
0: O beni çok hüzünlendiren bir şiir.
1: Evet.
0: O.
1: Beni de çok hüzünlendirmişti çünkü çok hüzünlüydü. Yani insanların hayatında zor dönemler vardır Esra. Mutlaka sen de yaşamışsındır. Hatta bir kısmını tanıklık ettiğimde vakidir. Önemli olan o zor dönemleri atlatabilme, ayakta kalabilme, yani de devam edebilme. O duruma göre vaziyet alarak hayatı sürdürebilme yeteneği. Allah'a çok şükür biz aldığımız terbiye, eğitim, gördüğümüz aile... yaşadığımız örnekler, ben öyle çok zengin bir aileden gelmedim ama gariban bir aileden de gelmedim, orta aile, esnaf bir babanın çocuğuydum, yani vasattık biz ve vasatlığın çok kıymetli bir şey olduğunu bilirsin, o vasatlığı hala devam ettirmeye çalışıyorum. Ekonomik anlamda da o vasatlık bence güzel, yani fazlası hep sıkıntı, azı da sıkıntı. Ortalarda yer almak, vasat olmak, vasat ümmet olmak, vasat ümmetin bir parçası olmak değerlidir.
0: Çok. Yokluk dediğimiz zaman o zaman İbrahim abi, yani yokluğu neyle tanımlıyoruz biz ya? Mesela maddi yokluktan bahsetmiyorum. Ya İbrahim Sadri sözlüğündeki yokluk nereye tekabül ediyor?
1: Yani şöyle söyleyebilirim, beslenememek diyebilirim. Beslenmekten uzaklaşmak, bilerek ya da bilmeyerek, yani mesela okumaktan uzaklaşmak, takip etmekten uzaklaşmak, dostlardan uzaklaşmak ya da ayrı düşmek, yokluk bu. Yani insanı zengin kılan nedir? Zor zamanında telefonu kaldırdığında ya da kapısını tıkladığında seni kucaklayabilecek insanları tanıyor olman. Ve çok. Öyle olduğunu biliyor olman, ihtiyacın olmasa bile. Hani diyor ya İsmet Özel, karlı bir gece vakti bir dostu uyandırmaktı galiba.
0: Evet, güzel.
1: Ne güzel bir şiir adıdır ya, olağanüstü yani. Bir adamı şair yapmaya yeter o, sadece o söz bile. Tıpkı Abdurrahim Karakoç'un dediği gibi, lambada titreyen alev üşüyor. Bu da bir insanı şair yapmaya yeter.
0: Ne kadar güçlü ya.
1: Tıpkı Nurullah Genç'in dediği gibi, avareyim, asudeyim, yorgunum, bilmiyorum neden sana vurgunum. Bundan daha güzel bir aşk tarifi duydun mu? Ben duymadım. Çünkü bu endazeyle, ölçüyle, yarın da ben Ayşe'ye aşık olacağım diye böyle bir şey yok. Yani
0: aşkın mühendisliği olmaz diyoruz.
1: Olmaz, sayısı olmaz. Yani hesap ederek, kitap ederek olmaz. O bizi Rabbimiz yaratırken hepimizi kodladığı bir hüner. Ortaya çıkar ya da çıkmaz. Onu ortaya çıkaracak bir şeyle karşılaşırsın veya karşılaşamazsın. O senin bahtına kalmış biraz da. İşte öyle diyor Nurullah Genç. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Yani bilmiyorum ama böyle diyor yani. Bütün bunlar, yokluğa tekrar dönecek olursak, bütün bunlara sahip olabilmek ya da bütün bunları bilerek hayata devam edebilmek insanı varlıklı kılar. Yani paran olabilir.
0: Çok güzel.
1: Paran olabilir, gücün olabilir. Altının ya da kılıcın olabilir ya da ikisine birden sahip olabilirsin. Amerika Birleşik Devletleri gibi. Çok siyasete girmeyelim ama ondan sonra.
0: Ama... Dedim, benim için sıkıntı yok. Sen bilirsin.
1: Yok kızım bu saatte ya dur ya. Ama tamam da yani onu bir dostunla paylaşamayacaksan ya da yani nasıl anlatayım? Neye yarayacak ki yani? O yüzden varlık dediğimiz şey, yani yokluğun zıttından gidecek olursak, varlık dediğimiz şey dostlara sahip olmak, bilgiye sahip olmak, efendime söyleyeyim, ve hayattan zevk alabilme. Zevk derken yani burada hani sefih bir hayatı kastetmiyorum. Yani ne güzel bugün de hayattayım mı söyleyebilme becerisine sahip olmak varlıklı kılar bir insanı.
0: Güç. Öbür,
1: evet, yani mutsuz insanlar var mesela, sen de görüyorsun. Mutsuz adam, kadın mutsuz yani. Abi var. Niye mutsuz? Çünkü barışık değil. Hayatla bir şeyi yok. Yani bu hayatın ona verilmiş bir kıymetli bir maden olduğunu farkında değil. Yani ya işte yarın da ne olacak? Yani bu değil yani. Bu bize verilmiş bir nimet. İşte yaşayacağız.
0: Biz artık yapmıyoruz
1: ve gideceğiz efendim.
0: Ya bu mühendisliği artık yapmıyoruz.
1: Yapamıyoruz.
0: Yani akşamdan hesap etmek
1: yok,
0: falan.
1: Yapamıyoruz. Yapmıyoruz yani, evet yani.
0: Yapmıyoruz. Peki İbrahim abi, güç. Gücü ne olarak tanımlayalım?
1: Daha kolay sorulardan mı acaba?
0: Hayır, hayır, şöyle bir şey. Bu kolay soru değil mi ya? Güç ya İbrahim abi, güç ne demek ya? Ya niye bu kadar çok varlıkla özdeşleşebilen bir zenginlik güç olarak addediliyor? Yani ya da modifiye ediliyor diyelim.
1: O modern dünyanın, yani yaşadığımız çağın en önemli sorunlarından biri. Mustafa Kutlu'nun, benim hemşerimdir Mustafa abi.
0: Çok
1: belki de ola ki izliyordur. O izliyorsa da hürmet,
0: bazen
1: saygı. Bende çok da şeyi vardır. Yani hakkı ve hatırı vardır. Cağaloğlu kahvehanelerinde o zamanlar küçük küçük senaryolar da yazardı. Dergah dergisine yakın. Bana çok nasihatler etmiştir. O zaman ben de 80'li yılların ortalarından bahsediyorum. 84-85. Onun bir hikaye kitabında, çok emin değilim, Yoksulluk içimizde de olabilir, Yatağın Mülya Sefer'de olabilir, okuma parçaları koyduğu bir kitabı vardı. O parçalardan birinin adı Hız'dı. Hız.
0: Hız.
1: Hız.
0: Yatağın Mülya Sefer olabilir mi?
1: Olabilir, bilmiyorum işte. Çok emin değilim. Ya olağanüstü bir okuma parçasıdır. Nasıl bir put olduğunu Hız'ın, nasıl hayatımızı allak bullak ettiğini anlatır. Şimdi artık o, ki o 90'lar, belki de 90'ların başında yazılmış bir metin. Şimdi 2020'lerin ortasını, 26'dayız. Senin telefonun daha hızlı. Ya metroya binme, metrobüse bin, ki ben onlara roller coaster diyorum, metrobüslere. O daha hızlı gidiyor. Şu daha, yani her şey hıza dönüşmüş durumda. Halbuki hayat aheste ve sakin olduğu zaman güzel. Yani o yüzden vapurla git yani. Niye o kadar hızlı? Her şey neden bu kadar hızlı? Şimdi metni çok böyle kelime kelime hatırlamıyorum, cümle cümle, ama müthiş bir, yani bir başyapıttır o metin bana göre. İşte bu hız öne çıkınca bu sefer güçle özdeş olarak, paydaş olarak ya da hayatımızı kuşatıyor olumsuz anlamda ve biz onun içinde devinip duruyoruz. Daha çabuk, daha hızlı, daha yükseğe, daha ileriye, daha güce, daha paraya, daha çoka, daha çok, hep daha, her şey daha çok olsun. Daha çabuk olsun ve daha çok olsun. Yok. Ben çocukken eskici diye meslek vardı ya. Kapıdan geçer. Eskici diye adam, elinde bir çuval böyle sırtında. Vallahi.
0: Verdin mi eski bir şey?
1: Tabii. Annem verirdi rahmetli. Biz çocuktuk yani, diyelim ki işte artık giyilemeyecek hale gelmiş. Yamalı pantolon, gömlek, neyse. Onları verirdi. Karşılığında mandal, leğen, plastik. Yani para yine yok. Yani bir takas ekonomisiyle gelişiyor. Yürüyor işler. Öyleydi yani. Yani ve daha iyiydi, daha güzeldi. Şimdi her şey kullan, at, bitti. Yani açıyorsun ve bitiyor o. Yani o, saklayamıyorsun, geriye kalamıyor. Biriktiremiyorsun.
0: Arşivin var mı İbrahim?
1: Var.
0: Böyle bir koleksiyon.
1: Var. Plak arşivim var.
0: Plak.
1: Evet. İlgilenir misin? Sen seversin öyle şeyleri.
0: Çok.
1: Biliyorum.
0: Rana Alagöz'ün Her Şey Bitmiştir Artık şarkısını hatırlıyorum.
1: 72-71 o şarkı.
0: Şöyle bir şey olmuştu İbrahim abi. Ben Tom Meister masasında.
1: Rana Alagöz'ün şöyle bir anlatacaksın. Ben araya gireyim. Rana Alagöz Türkiye'de pop müzikte ilk şeylerde, galiba ilk o. Yani iki kere okuyan, duble okuyan. Yani şarkıyı okuyor, bir daha okuyor üstüne. Dinle, o kulakla dinle.
0: Kendiyle düet yapıyor.
1: Evet. O yüzden çok özeldir Rana Alagöz yani. Çok i̇şte güzel bir ses vardı.
0: Orada şöyle bir şey olmuştu İbrahim abi. Sen işte yayına başladın akşam. Ben de Tom Meister'deyim. masasındayım.
1: Sen evet öyle yaptın bir ara, doğru.
0: Her şey bitmiş. O şarkı sen bir türlü o anda hatırlayamıyorsun. Ben de dedim ki yani işte oradan içeriden her şey bitmiştir artık. Sen bana şöyle bir tepki verdin. Dedin ki aferin ya, hiç öyle durmuyorsun ama bilecek falan. Hmm. Bildiğin falan gibi böyle bir şey
1: ama zor çünkü hakikaten yani. O
0: şöyle İbrahim abi, biz o zaman bütün playlist önümüzdeydi. Radyoculuğun da böyle güzel bir tarafı var gerçekten. Tabii. Ama senin programlarında, o senin yaptığın o işler, 90'lı yıllardaki o işlere de geleceğim ama orada şöyle bir şey vardı ya. O programlar çok dinleniyordu, evet, izleniyordu. Konuk alıyor muydun İbrahim abi?
1: Yok, çok nadir. Ben sevmiyorum işte onu yapmayı.
0: Müthiş böyle bir şey, retorik ve müthiş bir monolog gücü falan. Aslında bunların hepsi bu anı da götürebilecek bir şey. Yani şu anda da yapılsa olabilecek bir şey. Ama orada kalması mı güzel oldu bilmiyorum.
1: Zor bir şey söylüyorsun. Bilmiyorum, onu ben de bilemem. Yani yapmadan anlayamam. Hı. Ama şöyle söyleyebilirim. Ben Marmara FM'den önce Akra'da başladım. Akra FM'de. Evet, Akra. 93'te ben Türkiye'de ikinciyim. Canlı radyo şovu yapan ilk şeydir Kadir Çöptemir. Hı hı. Süper FM'di galiba, ya da Kenti Süper FM'de Candan Cana diye bir program yapıyordu. İkinci de ben Eşref Saati diye.
0: Beyaz daha sonra.
1: Onlar daha sonra.
0: O hatta söylemişti.
1: Ondan benden sonradır ama değil yakın mi? Zaman yani çok uzak ara değil. Hı. Şunu söyleyeceğim, o zaman tabii daha cep telefonu falan bir şey yok. Ya da çok yeni yani hayatımızda değil. Faks var o zaman. Bir faks makinesi
0: var. Faks vardı ya.
1: Evet.
0: Bir de
1: insanlar emek veriyor. Mesela ama faks çekiyorlardı. Faks çekmek diye bir şeydi ya.
0: Faksın şeyi bitince silik geliyordu. Biz nasıl biz bir kalemle tamamlıyorduk.
1: Yani ben mesela yayına başlıyordum. Bitene kadar o faks makinesine sürekli şey akıyordu. Ben onları topladım biliyor musun bir dönem. İki bavul faksım vardı benim. Evet ama gitti yani işte taşınırken maşınırken bir yerlerde gitti. Çok sahiplenmişti benim dinleyici Akra FM'de. Evet, çok da iyi bir dinlenme ağı vardı o zaman ki hala öyle galiba Akra. Ama tabii yayın çizgisi şimdi çok farklı. Kendi içinde çok da tutarlı bir yayın çizgisi var yani yanlış anlaşılmasın. Ama o dönem biz orada epey deneysel tırnak içinde. Rahmetli Hüseyin Goncagül'le yarışma yaptık. İkimiz de gülmekten sunamıyorduk zaten. Kıkı kıkı devam mikrofonu kapatıyorduk. Uğur oradaydı. Uğur mesela orada başlamıştı mesleğe. Evet. Uğur Arslan teknik masadaydı. Ben ona laf atardım yayın esnasında. İşte vay bugün de şöyle mi gömlek giydim.
0: Sonra
1: böyle
0: İbrahim
1: böyle
0: abi başladı. Sizden sonra o laf atarak o komedi oluşturma şeyi... O programdan sonra başlamıştı radyoda, radyolarda.
1: Evet, evet, evet. İşte ben ilk, ikinciyim canlı şovu yapan. Hı. Ki o yıla göre ve Akra FM ölçeğinde cesur bir işti o. Çok. Yani Akra FM'in ona alan açması da cesur bir işti. Anlatabiliyor muyum? Yani sonuçta hani tırnak içinde dini bir radyodan bahsediyoruz. Ama sağ olsunlar hakikaten yani bana güvendiler, itimat ettiler. Ve oradan önemli de bir dinleyici kitlesi oluştu. Ve ben o programla televizyona geçtim Kanal 7'ye.
0: Evet.
1: Evet yani o programın Eşit başarısıyla sen. Aynı isimle kulakları çınlasın Nabi Hocam, Nabi Avcı ve Özkul abi, Özkul Eren. İkisi beni karşılarına aldılar. Dediler ki oğlum dediler bak bizim bir yayın akışımız olacak. İşte haberler efendim istasyon şu bu falan güzel. Sonra dediler yayın bitecek. Bazen 12'de bitecek. Bazen 11.30'da bitecek. Hı hı. Sonra sen sanki bu televizyon kanalını ele geçirmişin gibi canlı yayına çıkacaksın. İster yarım saat yap, ister iki saat yap, ister bir saat yap. Böyle özgür bir alan açıldı bana orada Eşref Saati isminde. O zaman sadece İstanbul'a yayın yapıyordu Kanal 7 televizyonu. Yani yerel bir kanaldı. Hı hı. Hatta bir de hikayemi anlatayım sana. Hı. 6 ay 7 ay falan yaptım. Beni ismini vermeyeyim. Yani çok o dönemin en ünlü kanalından, televizyon kanalından aradılar. Sonra rahmetli oldu bir kadın vardı başında. Genel yayın yönetmeni. Gittik. Dedi ki biz dedi sizi takip ediyoruz dedi. Biliyor musunuz dedi. Çok da iyi görünüyorsunuz. Başarılısınız. Siz dedi gelin burada yapın. Siz dedi alan açalım haftada bir. Yani müthiş bir teklif yani. Yani parası pulu bir tarafa ben bir anda ünlü olacağım yani. Dedim ki ya benim için henüz dedim erken yani biraz daha pişeyim sonra dedim böyle bir majör kanalda ben yapayım dedim. Bunu dedikten 2-3 ay sonra Kanal 7 ulusal yayına geçti. Sonra dedim ki ya ben niye böyle bir şey söylüyorum? Gideyim yapayım yani. Kadın beni çağırıyor yani. Niye korkuyorum ki? Gittim. Dedi ki yo artık sizi biz transfer edemeyiz. Neden dedim? Siz dedi ulusal yayına geçtiniz ve Kanal 7 logosuyla bütün Türkiye'de görünür hale geldiniz. Artık biz sizi alamayız dedi. O dedi o zaman İstanbul'da yayın yapılıyordu. Kimse çok farkında değildi diye bir şey söyledi.
0: Üzülmüş müydün?
1: Kırılmıştım. Yani bu kadar derin şeyler olması, yarıklar olması memlekette hoşuma gitmemişti. Ama böyle yani.
0: Hala devam ediyor o yarıklar.
1: Aynen şimdi çok daha sert biçimde devam ediyor. Öyle devam da edecek
0: ama
1: yani.
0: Ama onun üzerine sevgili İbrahim abi ne vardı? Bir de o dönem ki siyasi ortam yani şöyle siyasi...
1: Daha ama 28 Şubat tamam, falan öncesi
0: biliyorum,
1: bu yani.
0: Biliyorum ama bir de biliyorum ki o dönemde de yine biz Marmara FM'deydin İbrahim abi değil miydin?
1: Eş zamanlı olarak yok. O, yani Kanal 7'deydim. Birkaç yıl sonra Marmara FM'e başlamıştım.
0: Ama o mücadele, o sert zamanlarda da güldürdün.
1: Tabii yani evet.
0: Bize moral oldun.
1: Evet.
0: Bu çok önemliydi.
1: Önemliydi.
0: Çok moralimiz bozuktu biliyorsun bizim.
1: Evet evet. Özellikle sizlerin moralimizi.
0: Çok bozuktu. Gerçekten o sana dokunmadı değil mi İbrahim abi? Yani mizahına en azından.
1: Tabii dokunmadı ama ben yine de o dönemde de elimden geleni yani mesleğim dışında yapmaya çalıştım. Çok güzel işler yapmıştık o zaman 28 Şubat'ta. Başörtülü kızlarımız işte okulların önünde filan buldukları alanlarda polisin müdahale etmemesi ihtimal yani inşa etmediği zamanlarda biz orada gidip fahri dersler veriyorduk. Yani güya işte ben edebiyat dersine giriyordum.
0: Ne kadar güzel.
1: Çok güzeldi tabii.
0: Sanki yani. Birbirimizi daha mı yani, daha mı insandık ya İbrahim abi? Yani çok sert oldu ama.
1: Yok çok sert yani, oldu öyle değil tabii
0: daha
1: de.
0: Daha yani. İnsanlık derken. Yani
1: ya o günün şartlarına göre
0: vefaya,
1: gerekeni yapıyorduk.
0: Vefaya, evet. Mücadeleye, evet, evet. Bir olmaya, evet. Birlik yani o dayanışmaya daha mı, yani meydanlarımız daha mı kalabalıktı?
1: Şimdi biraz benim böyle... Tenha diye bir yazım var. Ben onu sana gönderirim de sen onu bir oku. 2013'te yazmıştım. Orada ben bu hikayeyi anlatıyorum.
0: Mesela sokaklar, eski sokaklara gittiğinde kimlere özlüyorsun İbrahim abi? Yani orada kim?
1: Ya hangi? Gençlik yıllarımda tanıştığım ve birlikte iş kotardığımız yazar, çizer arkadaşlar. Çoğuyla da hala görüşürüm ben. Ama tabii o, ya ben mesela bir dergide, kitap dergisinde yazı yazıyordum. Daha doğrusu derginin ya sanat yönetmeni adı altında yazıları işte... Pikaja götürüyorum, montaja götürüyorum, sanat yönetmeni diye bir şey vermişler. O beni mutlu ediyordu. Halbuki her şeyini yapan adamdım yani teknik anlamda. Ufak tefek de mizahi yazılar yazıyordum. Aybaşı geliyordu ki yeni evlenmiştim. Hadi yani bir para verin ki bir evimize biz de bir şey alalım yani. Beni bazen kahvaltıcıya götürüyordu derginin sahibi. İşte oradan kahvaltılık alıyordu. Yok para yok yani. İşte senet geliyor, senet ol. Yani ama biz bunları önemsemiyorduk. Yani. Ama şimdi mesela artık öyle değil. Yani herkes ne vereceğim, ne alacağım, avans alabiliyor muyuz, ne zaman ödüyorsunuz? Buralara doğru kaydı iş. Bu da normal. Yani gelişen şartlar, ülkenin durumu falan filan öyle. Evet.
0: Şimdi o işte tam şiirlere geleceğim. Şiir yani... Tabirinle sevgili İbrahim abi yorumculuğuna saate de bakıyorsun. Evet, evet hızlanmam lazım.
1: Niye sen beni okuyorsun insanlara saate de bakıyorsun? Belki kolumu düzeltiyorum. Ne?
0: Hiç öyle anlaşılmadı. Çok sevdiğim gazeteci yazar Nur diyor ki İbrahim Sadri'yi dinleyen İstanbul üniversitelilerdik biz. Ben seni hiç sevmedim ki alırız bir kuple demiş. Kesinlikle bu çöllükte bir program isteriz. Nerede olsa olsun dinleriz.
1: Benim
0: çok
1: böyle,
0: sevgiler,
1: böyle bir kaderim var. Çok teşekkür ederiz tabii kıymetli kardeşimize. Diyelim ki işte tıpkı senin gibi bazen davet ediyorlar gidiyorum. Konferans falan da oluyor öyle ki ben çok da mutlu oluyorum becerememe rağmen. İş ama geliyor belli bir yerde abi bize bir şiir okuyacaksın değmeye bağlıyor. Diyorum ki o zaman ben direkt şiir okuyayım diye çağırın yani. Bunu tabii seni tenzih ederek söyleymiş olayım da.
0: Yok,
1: okuruz şiir hiç, ya. Şiir ya okuruz,
0: o, mesela ben bana sorsan ben paramız yoksa haysiyetimiz var.
1: Ya da sen niye ona takılmış vaziyettesin?
0: Çünkü
1: ya?
0: O beni o zaman onun içinde böyle bir İskender mevzusu vardı.
1: Evet, 1,5 İskender olsaydı 1,5 İskender.
0: Ya, beni çok...
1: Bir de 1,5 İskender, bir de değil.
0: Nasıl da o dizi İbrahim abi? Bir dakika dur.
1: Benim de elbette canım çeker. Şöyle olsaydı 1,5 İskender gibi bir şeydi galiba.
0: Ben buldum şimdi. Ben mesela İbrahim Sadri'de bir Sadri Alışık.
1: Tabii. İsmim oradan geliyor benim zaten.
0: Öyle mi?
1: Benim rahmetli abim Sadri Alışık'ı çok severmiş. Adı da Sabri'ydi. mekanı cennet olsun. Hem demiş anneme babama, ya hem 10 yaş fark vardı aramızda. Daha da çok çocukmuş. Hem demiş yani ismimiz benzesin, Sabri Sadri. Hem de demiş Sadri Alışık yani.
0: Ya inanılmaz şu an tüylerim. Neden biliyor
1: musun? Ben o yüzden mesela bak 14 yıldır sabah haber sunuyorum. Hı. Masanın üstünde Sadri Alışık'ın fotoğrafı durur. Hep durur yani.
0: Şu, değil mi?
1: Evet o tabii. Polis Ömer.
0: Şu. Senin o şiirde galiba şimdi buldum.